0: Ben birebir o gün Leyla Hanım'ı aradım arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hep aynı şeye geliyor. Leyla Hanım'a dedim ki hocam dedim böyle bir şey ben böyle bir şey söylemedim Aygün dedi arkadaşla hiç konuşmadım dedi. Tekrar aynı şeyi söylemiş olalım. Böyle bir açıklaması yok sevgili Lale Orta hocamızın diyelim. Şu an hattımızda eski FIFA hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız var. Hocamızı da bulmak zor, mümkün değil biliyorsun maşallah. Devamı Serhat'ta hocam. Hocam.
1: Olar öncelikle herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun.
0: Hocam bulmak da zor diyorum maşallah. Devamı Serhat'ta hocam.
1: Hocam biraz gezdim, doğru
0: Biraz
1: söylüyorsun.
0: mı hocam?
1: Birazcık da
0: Biraz mı hocam?
1: FIFA ziyareti de yapmış oldum bu arada arkadaşlarımla. Vakit
0: Evet,
1: de
0: FIFA'ya da
1: geçirmiş
0: gittiniz
1: oldum.
0: hocam.
1: Güzel oldu. Orada mutluydum, yalan yok. Ama biraz gezdim. Ya. Çok değil, abartmayalım lütfen.
0: Pardon?
1: Abartmayalım, sadece biraz gezdim diye.
0: Anceli Instagram beni aradı. Bu kadar resim paylaşan dünyada yok. Tek kişi herhalde Serdar Akçer'dir dedi.
1: Hocam ben
0: Siz...
1: hatıra olarak kenara atıyorum. Biliyorsun annem
0: Biliyorum.
1: direkt oradan bakarak
0: Biliyorum,
1: görüyor ya da
0: biliyorum, biliyorum.
1: arkadaşlarım ondan
0: Sevgili
1: dolayı.
0: annenize de sevgilerimizi iletelim. Geçmiş
1: Çok
0: bayramda
1: teşekkür
0: kutlu
1: ederim.
0: olsun. Dinliyordur bizi bu an şu anda büyük ihtimalle de.
1: Büyük ihtimalle.
0: Ona tekrar sevgilerimizi iletelim. Hocam ya, hatta gittim dedim FIFA'ya. Peki durum ne FIFA'dan? Var mı böyle bir dedikodu oradan? Türkiye ile
1: Ya
0: alakalı.
1: ben sana Türkiye ile alakalı bir şey yok. Yani Türkiye şu anda FIFA'nın tek bir şeyi var. Orası da Dünya Kupası. Yani herkes şu anda Dünya Kupası'na odaklanmış vaziyette. Dünya Kupası üzerinden yatıp Dünya Kupası üzerinden kalkıyor FIFA. Hatta dün akşam da çok enteresan birkaç gelişme oldu. Artık FIFA da benim anladığım kadarıyla Dünya Kupası'nın futbol eski futbol özelliğini kaybetti. Artık bir ticaret
0: Aynen evet.
1: noktasına döndüğü için FIFA da burada hata paylarını indirebilmek için İFAB'ı sıkıştırıyor. İFAB'la ilgili dün akşam yeniden oyun kuralları değişiklikleri yapıldı. Bilmiyorum kimse farkında mı ama normalde bizim bir rutinimiz vardır İFAB'ın içinde FIFA ile beraber. Şöyle olur. Bu genellikle Kasım ayında bir çalışma toplantısı yapılır yıllık. Bundan bir hafta ya da bir ay önce yaklaşık bir hafta ya da bir ay önce genellikle değişiyor. Bir öneri paneli diye bir panelimiz var. Orada işte kural değişiklikleri önerisiyle ilgili toplantılar yapılır. Onun toplantısı yapılır. Ve bu en sonunda da Şubat ayının sonu, Mart ayının başlangıcı gibi de İFAB'ın yıllık genel toplantısına gelir ve kurallaşır idi. Bu sene böyle yapıldı. Bu sene yapıldı bu kural değişiklikleri. Şubat'ın 28'inde yapıldı bu toplantı. Ancak daha sonra FIFA başkanının bir isteği oldu. Dedi ki bu özellikle de CAF yani Afrika Futbol Federasyonu'nun kupasının o son final maçında Senegal'in Fas maçında sahadan çekilmesi olaylarından sonra dedi ki sahadan çekilen bir takım olursa ve oyuncu olursa sahaya dönmezlerse hakemin dediği anda bunları ihraç edin ve maçı tamamlatmayın. Maç tekrar başlamasın. Siz bunu başlatıyorsunuz. Bunu oyun kuralına alın dedi. Ve özel bir toplantı
0: Ha
1: yaptırdı
0: şeydi daha
1: İFAB'la.
0: önce bekliyordu hakem falan filan değil mi?
1: Evet
0: Çıkmalarını
1: evet
0: bekliyordu
1: bekliyordu.
0: falan
1: Artık
0: filan.
1: öyle bir şey yok. Eğer bir takım çıktı gittiyse sahayı terk ettiyse hakem çıkan bütün oyunculara kırmızı kart gösterip maçı tatil
0: Teknik
1: edecekler.
0: direktör de dahil mi?
1: Dahil herkes. Yani oradan kim gidiyorsa orada takım listesinde yazılı olan oyuncu ve tek takım görevlileri dahil herkes kırmızı kart görecek ve maç tatil olup tümen galibiyet kararı verilecek. Bu
0: Şöyle diyelim,
1: kurala
0: maçta
1: girdi.
0: bir olay oldu. Maçta ufak bir olay oldu. Pozisyona itirazlar oldu.
1: Aynen.
0: Olaylar büyüdü. Öyle anlatalım bari. Herkesin anlayacağı bir şekilde hocam. Siz de bana müdahale ederseniz ara ara sevinirim.
1: Tabii ki, tabii
0: Diyelim ki
1: ki.
0: böyle bir olay oldu ve kararı beğenmediler. İki tane futbolcu veya yedek kulübesi olan biri teknik direktör yardımcısı ellerini kollarını sallayarak bağıra bağıra soyunma odasına gittiği an ne olacak hocam?
1: Ya bunu ben sana örnekle vereyim hiç gerek yok. Adana Demirspor maçı vardı biliyorsun
0: Evet.
1: Türkiye'de.
0: Evet.
1: Penaltıya itiraz etti
0: Evet.
1: Galatasaray'da hatırla.
0: Evet.
1: O sırada takımı sağdan çekti biliyorsun Adana Demirspor.
0: Başkan çekti sağdan. Başkan
1: Başkan
0: çektirdi.
1: takımı çekti. Tamam takım sağdan çekildiği anda sağdan çıkan bütün oyuncular kırmızı kart görüyor.
0: Evet.
1: Yedek kulübeleri dahil olmak üzere eğer gittikleri anda.
0: Hı.
1: Ve takım hükmen yenik sayılıyor. Bitti artık. Bundan sonra kurala girdim. Bu oyun kurallarında net
0: Bir
1: bir şekilde
0: dakika.
1: yazılı. Hakem
0: Şimdi hepsini
1: kararını
0: kırmızı
1: kırmızı kart
0: karttan
1: görmemek
0: attın.
1: için.
0: Doğru mu söylüyoruz? Doğru anlıyorum değil mi?
1: Kırmızı
0: Kırmızı.
1: kartla oyuncuları atıyorsun. Yani mesela dedi ki işte ya
0: Bu
1: sen dedi
0: direkt kırmızı
1: çocuğun
0: oluyor. Peki cezası ne olacak?
1: kırmızı kartın cezası neyse ona olacak.
0: Hayır, bununla ilgili yeni bir kural çıktı mı yani?
1: Tabii
0: Madem
1: tabii oyun kurallarında
0: hayır,
1: yayınlanıyor. Bu
0: şunu diyorum
1: nasıl?
0: hocam. Direkt kırmızı işte hakem raporuna göre bir veya iki maç diyorduk ya biz hep. Doğru mu
1: Hocam
0: hocam?
1: bu şiddetli hareket olarak değerlendiriliyor.
0: Yani 3-5'e de gidebilir diyorsun.
1: Hayır o zaten bizde minimum orası şeyden
0: 2.
1: başlıyor. Bak hocam bak şeyi karıştırmayalım. Oyun kuralları farklı bir şey. Cezalandırma farklı.

0: bir şey. Cezalandırma, her ülke kendisi cezalandırma sistemini belirleyebilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon diyebilir ki ya direkt kırmızı kartın cezası bir maça düşürdüm diyebilir. Böyle bir yetkisi var. Hmm. Onun için bunu referans kabul etmeyin. Yani orada şunu dediğiniz zaman sonra şunu derler bize. Ya Serdar Hocam sen işte demiştin 3 maç ceza alacak. E bunlar 2 maç verdi. Hocam verebilir. O Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı. O hakemle bağlayan bir taraf değil. Hakem gereğini yapar. Hakem oyuncuyu alır, disiplin kuruluna sevk eder. Hani bu şey gibi polis savcı ilişkisi. Gereğini yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz mahkemeye. Mahkeme bir karar veriyor. İlla mahkeme sizin beklediğiniz kanunda yazan kararı vermiyor bazen. Daha düşük verebiliyor, daha yüksek verebiliyor. Bunu onun gibi düşünelim. Çünkü burada ondan sonra referans alıyor herkes. Hocam sen bunu böyle demiştin, işte burada niye oyuncu ihraç edilmedi vesaire olmadı gibi ihraç ettiniz. Niye burada 3 maç verilmedi diyor ondan sonra. Ya tamam da o Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı. Bizde şu oldu ya. Bizde normal şartlar altında çift sarı karttan kırmızı kartın karşılığı oyun kuralları şey bizim talimatımızda şey var. Bir maç sonra oynamaz otomatik olarak. Ya Türkiye'de oyuncu oynadı. Çift sarı karttan ihraç edildi bir oyuncu. Oynamaması gerekiyor. Oynadı yani ona bakar. Türkiye burası.
1: Yani ben ne bileyim, uygulanır mı uygulanmaz mı bilemem de inşallah uygulanır. Onu tekrar söyleyeyim. Hocam tabii bu Bayez hikayesine gireceğim. Tabii bu İstiklal Marşı olayına da gireceğim. Ben de önce öyle zannettim. Yani öyle bir açıklama geldi ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sanki İstiklal Marşı da okunmayacak tarzı
0: düzelttiler. Sonra da ama oraya pankart sırasını eklediler. Onu da söyleyelim ya.
1: Çünkü tepkilerden dolayı. Niye bunu peki ilk yazarken...
0: Açıklamada pankart falan yazmıyordu. Onu bilsin herkes de.
1: İlk de yoktu işte, ondan da insanların kafalarında bir soru işareti oluştu. Ondan sonra eklemeler oldu. Niye insan bir açıklama yaparken bunu bir apar topar niye bu kadar hızlı açıklama yapıyorlar veya niye bu kadar dikkatsiz hareket ediyorlar hocam? Evet. Alo.
0: Hocam şöyle söyleyeyim sana. Bunun sebebi Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim konusunda zayıf olmasından kaynaklı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu içinde iletişim birimi belki var büyük bir ihtimalle. Ancak bu iletişim birimi gerçekten iyi çalışmıyor. Ya da Futbol Federasyonu iletişim birimini çalıştırmıyor. Kendilerince şey. Bu sadece burada geçerli değil de hatırla. Yani geçen senelerde işte Sivas maçında Galatasaray'la oyuncuya yapılan olay, hareketler, kırmızı kart vermedi Turgut Doman. Hemen pat diye bir açıklama yayınladı. Sonra benzeri pozisyon başka bir takım olduğunda sessiz kaldı federasyon. Ondan sonra federasyon başkanı Arda kardeşlerinin Trabzon maçındaki durumundan sonra hemen müdahil oldu. Açıklama yaptı ama kendi hemşerisi Yasin Kol Galatasaray maçında yapınca o farklı dedi geçti. Yani bizde tutarlılık yok ki.
1: Ondan kaynaklanıyor diyorsun.
0: Ondan kaynaklanıyor tabii ki. Yani şimdi gene iletişim çok önemli. Bakın hocam seçtiğiniz kelimeler, cümleler çok önemli.
1: Siz hocam oraya iletişimci almıyorlar zaten, ben sana söyleyeyim. Hep böyle birinin tanıdığını getiriyorlar. Ben Riva'yı çok iyi bildiğim için sana söylüyorum.
0: Seromeni iptal edilmiş. İlk başta açıklanan bu.
1: Ben de öyle anladım. Pankart dediler sonra.
0: Sonra pankart yazısını koydular oraya. Şimdi seromeni iptal edilmiştir. Farklı bir şey. Tamam mı? Seromeni iptal edilmiştir dediğiniz zaman. Çünkü bizde İstiklal Marşı, seromeni vesaire bunlar tek satır altında talimatta açıklanmış. O dakikada yapılması gereken. Şimdi herkes belki bilmeyebilir. Şöyledir. Bizde bir geri sayım çizelgesi var. 90. dakikadan geri, maçın başlama saatinde 90. dakikadan itibaren belirlenmiş ya takımların sahaya gelişi, takımların ısınmaya çıkması, ısınmanın ne zaman biteceği, hakemlerin ne zaman sahayı kontrol edeceği, ne zaman ısınacağı, hakemlerin ne zaman soyunma odasına gireceği, takımların soyunma odasına ne zaman çıkacağı, ne yapacakları, her şey dakika dakika belli. Bu FIFA'da da böyle, UEFA'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Şimdi orada da İstiklal Marşı'nın ne zaman okunacağı da belli. Şimdi siz iletişimi doğru kurmadığınız zaman oradaki seremoni lafı, seremoni ile İstiklal Marşı aynı satırda yazıyor talimatta ve zaman çizelgesinde. Otomatikman işi bilenler, siz bunu kaldırıyorsunuz, bu maddeyi kaldırdığınız olarak algılıyor. Ve spekülasyon çıkmaya başlıyor. Zaten soru soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya bunu bir açıklayın, ne oldu? Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı özellikten bahsediyor. Çok enteresan bir durum. Bunu devletin dezenformasyon kurumu açıklıyor.
1: Evet.
0: Futbol Federasyonu böyle bir yer. O zaman siz devlet kurumu musunuz, özel misiniz, bir karar verin. Önce buna bir karar verin. Futbol Federasyonu Başkanı önce buna bir karar. İşine geldiği zaman, özel işine geldiği zaman devlet kurumu gibi davranın. Şimdi öncelikle bunu bir netleştirmesi lazım Futbol Federasyonu Başkanı. Bir. İkincisi bak hocam geçenlerde. Şimdi açıklamaları var. Sayın İstanbul Cumhuriyet Savcısı

0: soruşturmasıyla ilgili de açıklamalı.
1: Hemen şöyle diyelim. Bu bahis soruşturmasıyla ilgili İçişleri Bakanımız Adil Gürlek ile başsavcı olduğu dönemdeki Akın Gürlek aslında.
0: Adalet Bakanı esasında. Onu da yanlış söyledim.
1: Evet, orada da evet yanlış söyledi. Akın Gürlek ile başsavcı olduğu dönemde haftada 2-3 kez koordine çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu. Onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey yok bizde dedi. Ne diyorsun hocam?
0: Hocam
1: buradaki bak talihsiz açıklama oldu diyor başsavcı vekilimizin.
0: Ben şunu söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne adalet sistemine her zaman güvenir. Geç işleyebilir. Bundan dolayı şikayet edebilirsiniz. Ama sonuçta bizde adalet yerini buluyor. Bir şekilde buluyor. Bak bir geç geliyor ama sonuçta gereği yapılıyor. Sonuç itibariyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılık makamında oturan birini bir talihsiz açıklama olarak nitelendirilecek bir davranışta bulacağını zannetmiyorum, bu bir. Yani o kişiler, o konumda oturan bürokratlar düşündüklerini öyle hemencecik Futbol Federasyonu Başkanı gibi ağzından çıkartmazlar. Düşünürler, tartarlar, anlamına bakarlar, ona göre konuşur. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı gibi işte televizyonda FIFA, UEFA duysa bize ceza verir, bizi ihraç eder gibi laflar söylemezler. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şimdi burada demek ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elindeki doneler kendisini ifade ettiği şekilde diyor ki bakın biz Süper Lig bitsin, Dünya Kupası geçsin ondan sonra, yani atıfta bulunuyorlar. Şimdi bir Cumhuriyet Başsavcısı bunu niye söylesin? Elinde hiçbir şey yoksa, herhangi bir şüphesi yoksa, bir deliller elde etmemişse böyle bir şeye bir kere geldim. Söylemez bunu. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisini kalkıp da siz bir kere şunu söyleyin Sayın Başkan. Sizler Futbol Federasyonu olarak idari yargılama yapabilirsiniz. Sadece Futbol Federasyonu'nun izin verdiği şeyleri. Siz bankacılık hareketlerini mi görüyorsunuz? Hayır. Siz masak raporlarını mı ele geçiriyorsunuz? Hayır. Onları savcılık yapıyor. Sizler elektronik olaraktan takip edebiliyor musunuz? Hayır. PTS kayıtları alabiliyor musunuz? Hayır. Sizin sadece göreviniz, siz yazıyorsunuz Spor Bakanlığı'na. Spor Bakanlığı yazıyor Spor Toto Teşkilatı'na. Spor Toto Teşkilatı ilgili alttaki kaç tane işte Spor Toto lisanslı firma varsa iddia oynatan, onlara yazıyor. Onlardan, bahis firmalarından, bahis şirketlerinden gelen verileri size gönderiyor. Zaten sizin verilerinize göre, Sayın Futbol Federasyonu'nun başkanının verilerine göre bakarsanız, Sayın eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan UEFA temsilcimiz, UEFA delegemizin çoktan işi bitmiş olması gerekiyor. Ama savcılık ne dedi? Bir dakika dedi, dur. Bu o kişi değil. Burada bir farklılık var. Ne oldu? Savcılık araştırmasını yaptı. Futbol Federasyonu dedi ki hayır, senin iddianda bir hata var. Bak bu kişi o kişi değil. Bu aynı şekilde Zorbay'da da oldu. Futbol Federasyonu'na bakarsak Zorbay'ın kellesi gitti. Kokartı evet. Gitti Zorbay'ın. Şey evet. Kokartı. Ama ne oldu savcılık soruşturması sonucunda?
1: Öyle olmadı, ortaya Zorbay çıktı.
0: Aklandı. Öyle olmadı, ortaya çıktı. Onu zorba olmadığı çıktı ortaya. Şimdi Sayın Futbol Federasyonu Başkanı kendisini farklı bir yerde görüyor. Öyle bir yetki yok. Kimse kusura bakmasın. Kimse devletten daha büyük değil hocam bu ülkede.
1: Doğru.
0: Kimse devletten daha büyük değil. Ne sen, ne ben, ne de başka biri. Burada önemli olan devletin ilgili kurumlarında, ki şunu da söyleyeyim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kurumu Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli bir kurumdur. Bunu da söyleyelim. Oraya öyle herkes oturmuyor. Seçimle falan da gelmiyor. Çok ince elenip sık dokularak da oraya insanlar seçiliyor. Devletin kademelerinin sistemleri bellidir çünkü. Oradaki kişiler bir şey söylüyor. Talihsiz açıklama. Şimdi peki niye o zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu açıklamasının üzerinden kaç gün geçmesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir düzeltme metni ya da başka bir şey gelmedi?
1: Sence neden gelmemiş olabilir?
0: Demek ki Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nın söylediklerinde aynı fikirde değiller İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Ya da Sayın Akın Gürlek bu fikirde değil. Kendisi düzeltme yapmadı bir Adalet Bakanı olarak.
1: Eğer demek yanlış bir şey olsaydı düzeltme yapardı. Doğru söylüyorsun.
0: Tabii ki, yani eğer oradaki, çünkü o söylem hocam, bak o söylem söyleni yaklaşık bir ay olmaktı. Üzerinden bayağı bir zaman geçti Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının söyleminin. O söylemin üzerinden, şimdi Futbol Federasyonu olarak sen bunu medya önünde yapmadan önce büyük bir ihtimalle bu söylemden rahatsızlık olduklarını, rahatsızlığını dile getirdiklerini öncelikle ilgili makamlara iletmişlerdir diye tahmin ediyorum ben Futbol Federasyonu. Demek ki ilgili makamdan cevap alamadı Futbol Federasyonu Başkanı ki tatmin edici. Bunu canlı yayında söyleme ihtiyacı duydu. Şimdi bir kere şunu bir kere söyleyelim. Bizim Türk geleneklerimiz var. Ülkemizin, devletimizin bir yönetim şekli var. Yıllardır gelmiş, bin yıldır gelmiş bir sistemimiz var bizim. Türk devlet sistemi var. Türk devlet sistemi medyada böyle konuları konuşturmaz. Kimse kusura bakmasın. Makam koltuklarda oturan insanlar o koltukların ağırlığının farkında olmaları gerekir. Devletle ilgili konuşulacak konular medyada konuşulup böyle işte düzeltme gelir vesaire onlar olmaz hocam. Kusura bakmasın. Bizim örfümüz, adetimiz, Türk devlet geleneğimiz bunu kaldırmaz. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu doğru bulmuyorum. En azından bunu söyleyeyim. Şahsi adına söyleyeyim. Çok net bir şekilde. Demek ki Futbol Federasyonu Başkanımızın rahatsız olduğu bir şey var. Bir şeyden çok rahatsız oluyor. Bunun kapanmasını istiyor. Ben böyle algılıyorum.
1: Hocam hepimizin kulağına çok farklı farklı şeyler geliyor. Onu da tekrar söyleyelim. Ama bence bu işin sulandırılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Kimse Aygün'se Aygün cezasını görecek. Mehmet'se Mehmet cezasını görecek. Hocam, hocam bak tekrar kimsenin söylüyorum. Gözünün yaşına bakmayacaksın hocam.
0: Hocam temizlik istiyorsak bugün Serdar Akşar bunu yaptıysa onu da uzaklaştıracağız.
1: Yani halının altına pisliği sürmeyeceğiz. Doğru mu hocam?
0: Aynen hocam. Aynen. Yani çekeceksiniz sistemin dışına atacaksınız. Bir daha da yüzüne bakmayacaksınız bu insanın.
1: Doğru.
0: Bir daha da yüzüne bakmayacaksın.
1: Doğru. Aygün Bey günaydın. Ben Nihat Çetin. Kiraz tarlasında hocam bir kiraz resmi göndermiş. Maşallah ya. İnşallah güzel de para kazanırsın sevgili kardeşim. Kiraz tarlasından selam ve sevgiler. Başkan adayları ve yönetim kurulu üyelerinin sürekli şampiyon olacağız demelerini doğru bulmuyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler diyelim. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: New York'tan Fenerbahçe'nin Mehmet demiş ki Aygün Bey bizim milli takım gruptan lider biraz zor çıkar demiş. Amerika Senegal'i çok iyi bir oyun yendi. Amerika'da çok koşan genç bir takım. Çok zor maç olacak bizim için, milli takım için demiş. Evet hocam, dün akşamki izlediniz mi maçı? İzleyebildiniz
0: ama
1: mi?
0: Ama izleyemedim.
1: Yoldaydınız tahmin ediyorum değil mi hocam?
0: Evet aynen, onun için maçı izleyemedim. Ben Şampiyonlar Ligi'nde sadece ilk yarısını izleyebildim. Onu da söyleyeyim.
1: Nasıl buldun?
0: Ya ilk baştaki ya şunu sana söyleyeyim. Şimdi belki şundan dolayı millet yanlış anlamışsın da PSG'nin yarı finaldeki performansı, Bayern maçındaki performansıyla karşılaştığınız zaman burası çok basat kaldı.
1: O anlamda.
0: Yani millet orada bir 5-4'lük o maçı hatırla. O maçın tadına insanlar aradı. Aynen. Final. O tad gelsin ama o tad öyle olmadı.
1: Doğru.
0: Klasik olaraktan birbirlerini tartaraktan çıktıkları bir maç oldu. Ama şu bir gerçek. Yani Türkiye'de olsaydı hakem kararları var ya, uf ne tartışılır ne tartışılır. Yani hele birinci golden önceki elle oynamamıydı değil miydi diye.
1: Sence pozisyon neydi hocam yazarlar. Peki? Sence pozisyon?
0: Bence devam.
1: Devam değil mi hocam?
0: Çok yakın mesafeden ve oyuncu kendini koruyor. Zaten oyuncu dikkat edin. Yüzüne bakın. Yüzünü sağa çevirmiş. Yani top yüzüne doğru geldiğini düşünüyor oyuncu. Kendini koruma amaçlı o hareketi yapıyor. Ve ondan dolayı da bir elle oynama hareketi yoktu. Ama mesela ben sana şunu söyleyeyim. Bu maç bana şunu gösterdi. Ya kimse kendini yere atmıyor. Kimse hakemle oynamıyor. Yere düşen kendi kalkıyor.
1: Demin bir dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz galiba öyle bir şey söyledi. Hakikaten çok keyif alıyoruz dedi. Yani hakemler oynatıyor. Futbolcular 35 takla atmıyor. Doğru mu hocam? Dakikalarca yerde yatmıyor.
0: Yani Dünya Kupası'nda şunu göreceğiz. Bak bunu büyük bir ihtimalle bunu da herkes şaşıracak. Şimdi Dünya Kupalarının zor tarafı şudur, FIFA turnuvası yönetmeni. Şimdi Avrupa FIFA'ya bağlı 6 tane konfederasyon içindeki en üst düzey futbolun oynandığı konfederasyon. Bunu bir gerçek.
1: Evet.
0: İşte ondan sonra Güney Amerika, sonra belki Asya geliyor şu anda Avrupa'dan sonra. Sonra Kuzey Amerika, sonra işte Afrika. Kuzey Amerika mıdır, Afrika mıdır tartışırız. Çünkü Amerika son zamanlarda futbolda gerçekten bayağı iyi adımlar attı, ilerledi, ilerleme kaydetti. Arkasından da işte meşhur Okyanusya Adalar Devletleri'nin olduğu küçük yerler. Şimdi buradan da hakemler geldiği için hakemler arasında şunu göreceksiniz. Bazı hakem performanslarının çok üst düzey olduğunu, bazı hakem performanslarının da çok vasat olduğunu göreceğiz. Ve şunu diyecekler. Ya biz işte diyordunuz yabancı hakem, al sana Dünya Kupası hakem. Ama bu oradan kaynaklanmıyor. Her konfederasyon, yani FIFA'ya bağlı olan, biz nasıl UEFA bir konfederasyonuz, bizim mesela 15 tane hakemimiz var orada UEFA konfederasyonu olarak. Oradan da hakem gelmek zorunda. Şimdi mecbur kalıyorsunuz Afrika'dan da hakem getirmeye, hakem kabul etmeye. Çünkü orada bir eşitlik ilkesi var FIFA'nın içinde. Ve oradan gelen hakemin de tecrübesi tabii ki bir UEFA hakeminin tecrübesi kadar değil. Şimdi UEFA Ligi'nin, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli maç yöneten bir hakemin tecrübesi, hani kelime şöyle, Nirvana'ya falan ulaşıyor derler ya, resmen Nirvana.

0: ulaşmış oluyor. Otomatikman burada farklılıklar olabilir ama bu farklılıkları da zamanla anlarız. Tek sıkıntı şu, bu işte saat farklarından dolayı, bir de Türkiye'nin hani sabah pazarlama stratejisi, FIFA'nın bir pazarlama stratejisi var. Yani sponsorların önem verdiği ülkeler diye bir mantığı var FIFA'nın. O sponsorların önem verdiği ülkelerin içinde olmadığımız için bizim maçlarımız Türkiye saatiyle biraz garip saatlere geldi. Türkiye saati anlamında.
1: 5'te 6'da 7'de galiba 5'ten, değil mi
0: hocam? Aynen öyle. Yani mesela biz 22'de maç falan seyredemeyeceğiz. Bizim maçlar biraz Türkiye saatiyle böyle geride kalıyor. Ama bazı ülkeler, mesela Bosna Hersek'in 22'de falan maçı olacak diye biliyorum kendi ülke saatiyle.
1: Evet, çok erken maçlar olacak. Günaydın abi, Bağcılar'dan Erkan, geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Ara ara mesajları da okuyorum hocam ki çok fazla mesaj var. Hocam tabii şu soru da çok fazla geliyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Cengiz Çetin de ona benzer bir şey yazmış. Bu kupanın verilmesi veya verilmemesiyle alakalı. İşte Galatasaray vermedi, minibüs de gönderdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kupayı kendi verdi. Öbür taraftan Ziraat Türkiye Kupası'na gitti, kupa verildi. Ne diyorsun buna ilgili hocam?
0: Hocam Galatasaray demedim ben ilişkileri koparttım diye sen.
1: Dedi.
0: Dedi, bitmiştir o zaman, ne tartışıyoruz? Niye gelsinler ki adamlar? Sen bunu dediğin anda adam da gelmez. Yani sen beni tanımıyorsan ben seni niye tanıyayım mantığı var. Yanlış mı düşünüyorsun?
1: Yani mantıken düşüncen doğru.
0: Yani ben
1: şunu ben seni tanımıyorum dedi çünkü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı.
0: Açıklama yapıyorsun. Ben Futbol Federasyonu'na olan ilişkilerimi kestim diyorsun.
1: Askıya aldım sen diyorsun. Tanımıyorum diyorsun. Doğru.
0: Tamam, tanımıyorum diyorsun. Yani ilişkilerimi kestim demek. Siz kendi kafanıza göre takılıyorsunuz. Bize karşısınız. Biz de sizi bundan sonra tanımıyoruz'a gelir bu. Futbol Federasyonu'nda kupayı o şekilde gönderin. Ne yapacak yani Futbol Federasyonu? Şimdi bak, burada Futbol Federasyonu eleştireceğin noktalar farklı.
1: Mesela ne olabilir? Yani
0: mesela şunu söyleyebilirim hocam. Niye bu kadar gerginlik yaratıyorsun takımlar arası? Bunu eleştiririm. Çünkü siz herkesin federasyonusunuz. Kusura bakmayın. Bütün takımlar eşit davranmak zorunda. Siz bazı takımlara daha yakın, bazı yani şey vardı ya, bu İngiliz bir yazarın kitabı vardı. Hayvanlar Alemi, Hayvanlar Çiftliği miydi? Neydi? Öyle bir şeydi.
1: Hayvanlar Çiftliği.
0: Hayvan Çiftliği. Bak olur mu? Neydi?
1: Gitti öyle bir şey. Hı-hı.
0: Evet. Orada şey var ya, herkes eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir gibi. Yani oradaki gibi olmamalı bence. Yani ben hep şöyle söylüyorum. Yani burada Futbol Federasyonu biraz farklı bakıyor olaya. Bence bunu düzeltmesi gerekiyor Futbol Federasyonu.
1: Ama burada Futbol Federasyonu Başkanı'nın da hatası var. Bir önceki kupaya gitti, yeni kapıda verdi. Normal şartlarda statüde ne diyor? Maçta verilmesi gerekir diyor. Doğru mu hocam?
0: Hocam şimdi statüyü değiştirdiler zaten. Şimdi statüyü sizi bir kere deldiniz ya. Hani
1: evet.
0: O deldikten sonra o kevgire dönüyor zaten. O kevgire dönüyor.
1: Yabancı kuralı da aynı şekilde hocam. Ne diyorsun?
0: Ya hocam onu zaten şöyle... Bu yabancı kuralıyla ilgili olaraktan Futbol Federasyonu bunu biliyorsun bir sene önce, bir ondan önce yani ilk gelir gelmez açıklamışlardı yanlış hatırlamıyorsam ben. Ama orada geldikleri zaman sözleşmesi yapılmış oyuncular olduğu için bunu bir sene ötelediler olayı. Yani biz geldik, bunu böyle yapmak istiyoruz, kulüplerle konuştuk ama şöyle bir sıkıntı var diye bir öteleme olmuştu. Şimdi Futbol Federasyonu bunu talimata soydu. Yani bundan sonra kulüpler ellerindeki oyuncuları işte 10+4 şeklinde hazırlayacaklar. Hatta o 4'ün de bir yaş sınırı var vesairesi var bir bölümünü. Talimatı detaylı okuduğunuz zaman. Bununla alakalı olaraktan da Futbol Federasyonu'nu şey eleştiremem. Yani çünkü şu bir gerçek. Ya bunu serbest bırakacaklar. Avrupa'daki gibi. Hiç kriter olmayacak. Net bir şekilde. Ya da diyeceğiz ki biz kardeşim kusura bakmayın, bize milli takımı oyuncu lazım. Biz milli takımı oyuncuyu da bu şekilde zorla oynatarak buluyoruz. Şimdi bana bu biraz garip geliyor. Zorla oynatarak milli takımı oyuncu bulmak. Yani sen altyapılara yatırım yapmıyorsun, gerekli şeyleri hazırlamıyorsun, yapmıyorsun, etmiyorsun, eylemiyorsun. Sonra diyorsun ki takımlara zorluyorsun. Kardeşim işte milli takımı oyuncu bulamıyorum. Sen mecburen daha fazla para vererekten Türk oyuncu. Çünkü Türk oyuncular bu sefer daha fazla paraya geliyor. Orada zorunluluk hali geliyor ya ortaya.
1: Evet.
0: Listeler içinde. Futbol Federasyonu'nun bu zorunluluğunu menajerler şöyle kullanıyor. Bak diyor, senin diyor kotan doldu diyor. Zaten bu oyuncuyu almak zorundasın. Bu oyuncunun ederi diyelim ki 5 milyon euro. Oyuncu sana 7 milyon euroya söylemeye çalışıyor. Bu takımlardan fazla para çıkmasına sebep. Yani bu böyle bir iki ucu garip. Ben de şöyle söylüyorum. Buradaki yapılması gereken olan şu esasında. Kulüplerin alt yapılarını zorunlu hale getirmek. Yani daha fazla zorlamak. Oradan futbolcu yetiştirmelerini sağlamak.

0: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden mi? Yoksa yurt dışından Türk vatandaşı olduğu için altyapısını oradan almış, sonra Türkiye'de futbol oynamış, yurt dışında futbol oynamışlar mı? Hep bak burada sıkıntımız var. Bizim altyapılarla ilgili sorunlarımız var. Bizim de bunu düzeltmemiz gerek. Ama bizim ne yazık ki adı üstünde Futbol Gelişim Direktörlüğü diye bir direktörlüğü var. Futbol Federasyonu'nun içinde çok da ciddi bir bütçesi vardır onun. Orada o bir türlü gelişmiyor orası ya. Gelişmiyor yani. Sürekli birileri değişiyor. Orası biraz şey gibi olmuş. Böyle hani eski takımdan gelen işte antrenörleri bırakmış kişiler orada duruyor. Tudorluk yapıyor vesaire. Bu noktaya gelmiş bir hantal sistemi var. Şimdi bu Futbol Federasyonu geldi, o sistemi daha da karıştırdı. Dedi ki ya bunlar burada boş boş oturuyor, hadi siz bir gidin dedi. Bundan sonra eğitimci bulamadı, tutor bulamadı, yani kursları verecek. İşte A lisans kursu, B lisans kursu, C lisans kurslarını verecek eğitimciler bulamayınca da bu sefer dışarıdan onları tutmaya kalktı. Daha fazla maliyete mal oldu filan vesaire. Yani o kadar çok karışık bir sistem. Bunu sadeleştirmemiz gerekiyor. Bunu sadeleştirmek için de ben hep söylüyorum, şunu yapmamız gerekiyor. Nasıl yurt dışında Premier Lig, Bundesliga, La Liga artık Süper Lig bir şirketleşmiş, onlar profesyoneller tarafından yönetiliyor. Futbol federasyonları ise altyapılarla uğraşıyor. Artık buna dönmemiz gerekiyor. Futbol federasyonunun asıl işi altyapılar olmalı. Futbol federasyonu, bizde ise tam tersi. Bizde Futbol Federasyonu'nun ana görevi lig organize etsin. Süper Lig'i organize etsin, Türkiye Kupası'nı organize etsin, onu etsin, bunu etsin. Ama bu normalde böyle bize diyoruz ya, örnek veriyorlar işte. Avrupa'nın 5 büyük liginden daha az hakem hatası var. Evet. Ya Avrupa'nın 5 büyük liginde futbol federasyonları mı organize ediyor ligi, yoksa orada ayrıca şirketler mi var?
1: Şirketler
0: kulüpler
1: var.
0: Şirketler var. İşte biz niye peki bunlara şimdi örnek verirken bu tarafı almıyoruz da diğer tarafı işimize geldiği zaman kullanıyoruz? Ya biz hep işimize geleni alıyoruz.
1: Kendimize yarayan kısmını alıyoruz hocam, öyle diyelim.
0: İşte sorun burada.
1: Aynen.
0: Sorun burada.
1: Doğru.
0: Yani...
1: Hocam zaten öğleden sonra arkadaşlar, öğleden sonra MKTV kanalında sevgili Serdar Akçıl hocamız saat 2 itibariyle bizle beraber, 2 ile 4 arası orada biliyorsunuz MK Haber TV'de de yayınımız var. Hocamızla orada tekrar konuşmalarımıza devam edeceğiz. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Serdar Akçıl hocam?
0: Benim yok inşallah, yayında güzel bir şekilde sohbeti devam ederiz.
1: Peki, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, attığımızda eski FIFA hakem eğitimcisi ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçıl hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu an attığımızda gazeteci, spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ömer Macit de demiş ki aslında olmaz ama sevgili Ömer, gene bir okuyayım ben. Fenerbahçe Aykut Kocaman hoca olsun, İsmail Kartal beraber takımı çalıştırsın diyor ama bu ikilinin yan yana olma ihtimali hiç yok. Onu söyleyelim.
2: Yok yok, zamanında yan yanalardı. Birbirleriyle çok yakın ilişkileri vardı ama şimdi artık ikisi de
1: teknik
2: önemli teknik direktör. Bir daha aynı yolu yeniden geriye dönüp yürümek isteyeceklerini zannetmiyorum. İkisi de Türkiye'nin adı geçen, önde gelen teknik adamları olarak yollarına devam edeceklerdir bence.
1: Evet Süleyman, şimdi gelelim Fenerbahçe'deki başkanlık yarışına. Evet. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım işte devamlı futbolcular açıklamaya başladılar. Dün Vedat Münir galiba Türkiye'ye geliyorum diye bir resim paylaşmış galiba.
2: Evet, işte eski evini galiba kiralamak için Türkiye'ye gelmiş veya gelmek üzere.
1: Ne diyorsun yarışla ilgili?
2: Vedat Mur için Fenerbahçe forması giyme ihtimali çok yüksek ihtimalle bakıyorum. Zaten Fenerbahçe bu konuda elini ağır tutarsa Galatasaray'da yapıştırır hemen, anlaşır diye düşünüyorum. O yüzden de Vedat Buruş'u ben cepte görüyorum yani şu an için.
1: Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer hamlesi diyelim Vedat Buruş'a. Evet buyurun.
2: Evet. Bunun yanı sıra bugün Sayın Aziz Yıldırım Anıtkabir'e gidiyor. Orada bir ziyaretlerde bulunacak. Onun ardından da birkaç gün içinde hem iki golcü hem de stoper tercihlerini açıklayacak. İşte golcüyü sır gibi saklıyorlar kim olacağını ama...
1: Biri Vedat Buruş zaten.
2: Birinin Vedat Buruş olacağını birçok kişiden duydum ben. Hı-hı. Ama diğer golcü ismin kim olacağını inanın. Harry Kane'in adı geçiyor, Lewandowski'nin adı geçiyor. Çok sayıda böyle adı geçen isimler var. Girazi'nin adı geçiyor. Artık hangisinin olacak? Papatya falı bakmak gibi. Son gün, cumartesi günü bu isimlerin açıklanacağını tahmin ediyorum ama... Stoper konusunda kulağıma gelen isim Minja Kim. Yani Fenerbahçelerin eski sevgilisi. Güney Koreli.
1: Kim Minja Kim'in
2: tekrar, tekrar Fenerbahçe forma giyme ihtimalinin söz konusu olduğunu ve görüşmelerin bu noktada devam ettiğini duyuyorum. Sayın Önder Fırat hem golcü noktasında hem de

0: stoper noktasında görüşmelerini hızlandırdığı kulağımıza geliyor ama ser verip sır vermiyorlar. Az önce ben HT Spor'un yayınına çıktım. Oraya girmeden önce konuşmuştum. Yani isim biliyorlar sanki ama söylemek istemiyorlar. Çünkü yetkililerle de görüştüm ben. Yani zamanı değil şimdi söylemek doğru olmaz falan şeklinde. Bazı isimlere çok yaklaştıkları mesajını net biçimde aldım ama isim koparamıyorsunuz tabii ki bu dönemde. Sayın Aziz Yıldırım tabii ki kendinden izinsiz, habersiz, kendisinin açıklamasından önce bir yerlerde isim duyulursa çok hoşuna gitmez açıkçası. Hakan Safi tarafıyla da konuştum. Onlar da Conte konusunda çok ısrarlılar ve görüşmelerini son noktaya getirdikleri kulağıma geldi. İki Türk oyuncu konusunda da zaten haftalardır biliyorduk kim olduklarını ama bir türlü hani izin alamadık, açık söyleyeyim. Çünkü bunları yani söylemeyin, zikretmeyin şeklinde ricalarda bulunuyor bize. Seçim atmosferi biliyorsunuz. Zarar vermek de gazeteciler olarak istemiyoruz tabii ki. Ama bu zaten yazıldı çizildi. Ne dendi? İki tane Türk milli takımının değişmez oyuncuları dendi. Zaten adres aşağı yukarı çıkmıştı. Bir tanesi geçen sene zaten Fenerbahçe'yle anılmıştı. Öbürü de Fenerbahçe'nin evladı zaten. Altyapısında oynamıştı. Yani Berih ile Hakan Çalanoğlu tarif etmeye gayret ettim. Onların da Sayın Hakan Safi'nin anlaştığı kulağımıza gelen bilgiler doğrultusunda. Onlar da golcüyü saklıyorlar şu an. Kimin olacağı konusunda. Onlar da Girazi çok ön plana çıktığı ortaya çıkıyor ama diğer isimler konusunda, stoper konusunda olsun, diğer golcü isim konusunda olsun henüz net bir bilgiye ulaşamadık açıkçası.
1: Nedim Küçük'ün bir sorusu var. Ben Nedim Bey tahmin etmiyorum ama gene soralım. Arda Güler'in bir yıllık kiralık olarak ismi geçiyormuş Fenerbahçe ile ilgili. Ne diyorsun? Gazetede yazmıştı. Ben de
0: artık o tren kalktı yani. Arda Türkiye'nin Messi'si durumunda. Dün mesela Riva'ya gittim ben. Riva'da Arda'ya olan ilgiyi gördüm mesela. Özel koruması var. Gerçekten Real Madrid'de çok büyük aşama kaydetti. Türkiye'nin Messi'si şimdi dünyanın Messi'si olma yolunda ilerleyecek. Allah bir sakatlık bir bela vermezse bu Dünya Kupası'nda onun adından çok bahsedilecek. Eğer burada da yüksek verimli oynarsa, önümüzdeki yılda Real Madrid'de performansını katlarsa bence dünyanın yeni starı olmaya en yakın aday olarak Arda öne çıkıyor. Yani bundan sonra Fenerbahçe macerası belki 15 sene sonra olabilir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ki çünkü çok iyi noktaya ulaştı. Kendinden beklenen her şeyi yaptı gerçekten de. Onun çok iyi yerlere geleceğini biliyorduk ama bu kadar hızlı ilerleyeceğini gerçekten hemen hemen hiç kimse düşünememişti. Helal olsun diyorum yani ben, ama şu an için böyle bir kiralama şudur bunu falan mümkün değil yani. Mümkün değil.
1: Şu an öyle bir görüntü yok. Doğru söylüyorsun.
0: Onun yolu açık ve çok daha iyi noktalara gelmesini bekliyoruz onu sevenler. Elimize yetişti diyebileceğimiz noktadaki bir oyuncu. Altyapıdan beri biliyoruz yani, annesini babasını tanıyoruz. O yüzden de ailemizden biri gibi görüyorum Arda'yı ben. Herkesten de çok farklı seviyorum tabii ki. Dolayısıyla da onun maçını izlerken insan duygulanmadan edemiyor, helal olsun demekten kendini geri çekemiyor. O yüzden de yolu açık olsun diyorum. Dünya Kupası onun için çok önemli bir zıplama tahtası, vitrin. O yüzden de inşallah burada çok başarılı olur. O başarılı olursa milli takımı da iyi noktalara taşır. Bunlar birbiriyle çok ilintili konular. O yüzden de inşallah ikisi de hem milli takımımız hem de Arda çok başarılı olur.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Süleyman Atlı sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Süleyman Atlı sohbetimiz devam ediyor. Sefaköy'den satılmış saat selamlarını iletmiş sana sevgili Süleyman. Onu da kadar söyleyelim.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum Sefa kardeşimize. Ben de selamlarımı iletiyorum. Güzel bir hafta yaşasın inşallah.
1: Aygün Bey günaydın. İki santrafor transferi yapacak deniyor. Bu iki santrafor nasıl olmalı? Adı geçen santrafor isimlerden hangisi, ikisi yan yana birbirini tamamlayan santrafor olur diyorlar. Çok fazla isim dolaşıyor Süleyman. Hakikaten şimdi yani ben de bakıyorum.
0: Kafa açar gibi oluyor bu. Biraz da bizi mahcup edebilir ileride. Biz zikrettiğimiz isimler gerçeğe dönmezse mahcubiyet hissi de söz konusu olabilir ama takdir eder ki dinleyiciler, bizim haber almamız bu konularda çok zor. Yani bu oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bunu son ana kadar seçim kozu olarak saklıyorsun baştan adayları ve onun yanındaki yöneticiler. O yüzden de bunu son ana kadar saklıyorlar. İşte dediğim gibi bir sürü oyuncunun adı geçiyor. Lewandowski, Girazi, Vedat Muriç, Harry Kane gibi bir sürü inanılmaz isimler geçiyor. Teknik noktada da Conte'nin adı geçiyor. Meri, Halkan, Çalhanoğlu. Bunlar hep önemli isimler. Fenerbahçe'de iki başkan adayı da Osimhen etkisini yaratabilecek kadar çok güçlü ve kaliteli bir isim arıyorlar, bir marka arıyorlar. yani ligi böyle yerinden titretebilecek isimler peşindeler. Dolayısıyla bu da bizim de bu ismi bulma konusunda çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Bir yandan da öğrensen de emin olmadan söyleyemez noktaya geliyorsun. Çünkü karşı tarafın önemli bir seçim kozu, önemli bir yatırımı. O yüzden de tedbirli ve temkinli olmak zorundayız. Ama artık yüzüldü kuyruğuna gelindi. Son haftaya girildi. Bugün pazartesi. Bugünü bitti sayarsak cumartesinde konuşmaların yapılacağını sayarsak hepi topu 5 gün var yani. 5 gün sonucunda zaten tüm merak edilen sorular cevabını bulacak. Hoca kim olacak? Golcü kim olacak? Başkan kim olacak? Bunlar Fenerbahçe'nin en merak ettiği konular ama Sayın Aziz Yıldırım cephesine baktığımız zaman ben Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandığında en merak ettiğim konu Sayın Aykut Kocaman bu listede olacak mı şeklindeydi. Aykut Kocaman'ı yönetim kurulu listesinde görmeyince bu kadar çok yakın ve güvendiği bir çalışma arkadaşının yönetim kurulu listesinde yer yoksa ikinci şık olarak bence teknik adamlık konusu geliyor gözümüzün önüne. Yani onu kenarda bırakacağı, dışarıda bırakacağı ihtimalini hiç düşünmüyorum bile. Dolayısıyla Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayının Sayın Aykut Kocaman olduğundan neredeyse kendi adım kadar ya, eminim.
1: Zaten altyapı koordinasyonuna Oğuz Çetin'i getirdin yani belli senin Aykut'u evet. getireceğin, Aykut Kocaman'ı getireceğin net yani.
0: Bir de şöyle bir şey var Sayın Aykut Kocaman'ın gelmesiyle birlikte ne avantajı olabilir Fenerbahçe'nin? Bir kere zaman açısından baktığın zaman 7'sinde başkan seçilecek, 8'inde koltuğuna oturacak ve 15'inde sezon açılacak. Hemen alelacele oyuncu seçimleri yapılması lazım. Kiradan dönen Livakovic gibi, Mimovic gibi, Amrabat gibi, Diego Carlos gibi çok bir sürü oyuncu var. Bunların hepsinin gideceği, geleceği konularına hızlı karar verilebilmesi lazım. Yani takımda sorunlu oyuncular var. İşte Ederson gibi, Semedo gibi, Ostrovalde gibi, Sıdıkı Şerif gibi, Nene gibi, Musaba gibi. Bunlar kalacak mı gidecek mi kararların hemen verilmesi gerekiyor. Çünkü 22 Temmuz'da senin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçın var. Buraya kadar bütün önündeki sorunları, problemleri hepsini ortadan kaldırman, kadroyu 30 kişi civarına indirmen ve yoluna devam etmen gerekiyor. Yani burada transferler çok öne çıkıyor gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin çözülmesi gereken bir sürü problemi daha var onunla birlikte. O yüzden hızlı hareket etmesi ve ligi tanıyan, Fenerbahçe'yi bilen, DNA'sını bilen bir teknik adamın yararının da yaslanamayacağı gerçeği de ortada duruyor. O yüzden de Sayın Aziz Yıldırım'ın ana tercihinin Aykut Kocaman olduğu gerçeği önümüze çıkıyor.
1: Evet, ben de aynı düşünüyorum Sayın Aziz Yıldırım. Belki de açıklamama sebebi hani camia içerisinde özellikle kongrelerinde evet. biraz Aykut Kocaman'a doğru evet. ne diyorsun tepkiden olabilir mi? Ne diyorsun?
0: Yani muhakkak ya kimi seçseniz muhakkak tepki olacaktır. Dolayısıyla o oynattığı futbolu sevmiyorum diyen bir grup var. Bunu karşı tarafın kullandığı argüman olarak yani Conte'ye karşı o mu şeklinde düşünenler var. O yüzden de bence son güne kadar Sayın Aykut Kocaman'ın ismini zikretmeyeceğini düşünüyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ama söylediği ve işaret ettiği, kullandığı kelimelerin hepsinden altına baktığın zaman Sayın Aykut Kocaman'ın çıktığını görebiliyoruz yani. Dolayısıyla da ben Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik adam kartının Aykut Kocaman olduğunu, Sayın Hakan Safi'nin de teknik adam kartının Conte olduğunu eminim yani burada hiç bir çekincem yok. Büyük bir aksilikler, büyük bir yol ayrımları yaşanmazsa ki bunlar hayatın içinde her zaman var. Yani iş hayatından tutun, aile hayatından çıkın, bu sportif hayatta her zaman şeyler farklılaşmalar olabiliyor ama şu an için %99 oranında böyle gözüküyor.
1: Katılımı nasıl bekliyorsun?
0: Vallahi şimdi 45.500 kişi oy kullanma hakkına sahip. Ben aşağı yukarı 20.000 civarında, 20-22.000 civarında bir katılım bekliyorum açıkçası. Çünkü yani insanlar tatil yerlerine gidenler var. Bu bayram tatilini birleştirip orada kalacak tatil beldelerine, yazlıkları olanların oralarda kalacağına inanıyorum. Dolayısıyla da böyle 45.500'ün tamamının da katılacağını düşünmüyorum. 20-22.000, 23.000 civarında bir katılım. Ki bu da çok yüksek yani diğer takımlara kıyasladığın zaman 3 katı 4 katı oranında bir katılım doğru. anlamına geliyor bu da. O da çok önemli bir şey. Tabii Fenerbahçe'nin nabzı bu cumartesi ve pazar günü Çoban İstadı'nda atacak ve yeni başkanı kim olduğu belli olacak. Birçok sorunu da kucağında bulacak yeni başkan. Stadın büyütme projesinden tutun, yeni teknik direktör, yeni transferlere çıkın. Gidecekler kalacakların belli olmasın, takımın içindeki sorunlu oyuncuların çözülmesine kadar hepsini bir ay bir buçuk ay gibi süre içinde hepsini halletmesi gereken bir başkana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Zamanı yok çünkü Çünkü çok hızlı geçecek bu dönem. Yani

0: Şimdi Sayın Saadettin Saran kalsaydı, görevine devam ediyor olsaydı her şey daha kolay olacaktı Fenerbahçe için. Neden diyeceksin? Şu manada söylüyorum, bunu yanlış anlaşılmasın. Yani takıma hakim, gelenler gidenlerle konuşması, takıma geleceğiyle ilgili kararlar vermesi daha mantıklı ve çabuk olurdu. Şimdi bu seçim süreci en az bir ayda kaybettirmiş oldu Fenerbahçe. O yüzden yeni geleceğin hızlı karar vererek hemen işlemleri tıkır tıkır yerine koyup ondan sonra Fenerbahçe'yi yeni sezona sahaya sürmesi gerekiyor. Bunlar da kolay işler değil. Allah kolaylık versin diyorum yeni gelecek başkana.
1: Evet, Adana'dan selamlar. Aygün abi, Süleyman abi de selamlar, saygılar dilerim. Güneş Doğar, Fenerbahçe bir olursa kimse yıkamaz demiş. Vedat Muriç Türkiye'ye abi, İbrahim Çelik. Zaten evet, söylemiştik Vedat Muriç'i.
0: Şöyle bir, şimdi bu mesajdan şunu söylüyorum. Fenerbahçe bir olması konusunda çekincelerim var. Gerçekten mesela çok birçok yere gidiyorum. Gerçekten bir ayrışma olduğunda görebiliyorum. Hala şucu bucu ocu durumundalar. Yani inat yüzünden o tarafa oy vereceğini söyleyenler var. Ben bu tarafa vereceğim, isteyen istediğine versin diyenler var. Yani bu iş siyasi bir seçim değil. Burada insanların Fenerbahçe'yi düşünerek karar vermesi gerektiği gibi bir gerçek var. O yüzden de insanların artık Fenerbahçe'nin özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşabilmesi için tercihlerini bu doğrultuda vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama pek şu an öyle gözükmüyor. Yani bir inat gibi bir manzara da bir yandan mevcut. Eski başkanların iz düşümlerinin hala devam ettiğini görüyorum. Yani mesela Sayın Hakan Safi'nin yemeğine katıldım geçen hafta. Orada aşağı yukarı 400-500 kişi vardı yemekte. Ve tamamına yakını daha önce Sayın Ali Koç'un yakınında bulunan kişiler olduğunu gördüm yani net biçimde. Sayın Aziz Yıldırım'ın da zaten geçmişten gelen bir kemik oy kitlesi var. Onlar nereye gitsen onları görebiliyorsun yıllardır. Dolayısıyla da yani yine bir cepheleşme, ayrışma var gibi gözüküyor. Keşke böyle olmasa diye insan demeden edemiyor ama mevcut seçimde bu tekrar gözlenecek gibi gözüküyor. Bu uzun yıllar devam eder bence daha hala Fenerbahçe'de.
1: Evet Aygün Bey, gazeteden emekli oldu. Siz radyoda, radyodan biz de dinlemede Süleyman Bey demiş. Emekli yapmayalım, TV'de ve YouTube'da eski programları da efsane. Süleyman Bey Amsterdam'dan selamlar demiş Yaşar Bey. Ne diyorsun?
0: Sağ olsun Yaşar Bey. Çok teşekkür ediyorum desteği için. Vallahi yani bu bize hayatı tutan enerji, hayatta başarılı kılan enerjidir. O yüzden de bundan da uzaklaşmak istemiyoruz. Bakın sabahın erken saatinde bir televizyon kanalında canlı yayına çıktım. Oradan çıktım. Şimdi burada Radyo Spor'un yayınındayım. Öğleden sonra bir başka radyonun konuğu olacağım. Böyle hayat eskisinden daha yoğun biçimde geçiyor benim için.
1: Sinan Bey diyor ki konuşulan projelerin paraları nereden gelecek? Nasıl finanse edecekler diyor. Takımın geliri nasıl arttırılacaklar diyor. Süleyman abi de selamlar demiş. Hı-hı.
0: Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer konusunda 60 milyon eurosunun olduğunu biliyoruz harcama konusunda. Ama ayrılacaklar olacaktır. Bu ayrılacaklardan gelecek bütçe açığı ona eklenecektir. Transfer belki ayrılanlar olacak. Oradan gelecek belli rakamlar hem bütçede ferahlamaya neden olacaktır ödemeler konusunda, hem de yeni gelen parayla bu 60 milyon euronun arttırılması söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle bu civarlarda bir transfer yapacak. 60 milyon euroyu bilemedin 70 milyon euro civarında bir harcama yapacak transfere Fenerbahçe. Ama bunun yanı sıra diğer konularda Fenerbahçe'nin her zaman destekçisi, en büyük geliri taraftarlar. Taraftarların Fenerbahçe'ye sunacağı destekle Fenerbahçe her şeyi yapar. Stadı büyütmeden tutun diğer projelere kadar hepsini yapabilecek gücü var. Daha önce yaptı Fenerbahçe bunların hepsini. Türkiye'de ilk böyle modern stadı yapan Fenerbahçe'dir. Samandıra tesisleri gibi tesisleri ilk kazandıran, onun ardından diğerleri geldi.
1: Kendi imkanlarıyla ilk stadını yapan kulüp Fenerbahçe.
0: Evet, evet. Yani
1: bunu söyleyelim özellikle.
0: Basketbol salonunda Türkiye'nin ilk kendi imkanlarıyla birlikte basketbol salonunu yapan kulüptür aynı zamanda Fenerbahçe. Yani dolayısıyla da bunlar bugüne kadar yaptıkları yarın tekrar yapacakları da referansıdır. Fenerbahçe her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip, çünkü çok büyük bir taraftar gücü var, kitlesi var arkasında. Tabii aynı şekilde bunları Beşiktaş için de, Galatasaray için de, Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Yani mesela şunu söylememde hiçbir sakınca yok. Ben bir Süper Kupa maçına gittiğimde Trabzonspor'u bir otelde kalıyordu. Şanlıurfa'da, onu da söyleyeyim. Öbür otelde de Fenerbahçe kalıyordu. Yani Trabzonspor'un büyüklüğünü orada net biçimde gördüm yani. Ben otobüsüyle, stadın takımın kaldığı oteldeki korumalarıyla, taraftar kalabalık dengesiyle, her şeyle gerçekten çok büyük bir takım olduğunu

0: Trabzonspor'un orada hissetmiştim iliklerime kadar. Dolayısıyla da yani Türkiye'de 4 büyük takım var. Bunun yanı sıra şampiyonluklar kazanmış bir Bursaspor var. Şampiyonluk kazanmış daha doğrusu. Şampiyonluk kazanmasa da bir Eskişehirspor var, bir Kocaelispor var. Bunlar çok büyük taraftar kitlelerine sahip takımlar. Bunlar her şeyi yapabilecek potansiyele, güce sahipler. Taraftar destek olun dediği an taraftara, yöneticilerin her birinin milyonlarca kişi tarafından destekleneceğini net biçimde biliyorum. O yüzden de hepsinin üstesinden gelebilecek güçleri var.
1: Mehmet Basri, sevgili Mehmet'e çok teşekkürler. Diyor ki şu an telefon açık. Seni hem radyodan hem de telefondan dinliyorum abi. Sistemin açı sistemin açını buldum diyor. Teşekkürler sevgili kardeşim. Gelen mesajlar genellikle tabii transferler üzerine sevgili Süleyman. Evet. Senin görüşlerini de çok merak ediyorlar. Yani diyorlar ki bu transferler yapılan, yani genel anlamda sana söyleyeyim, Fenerbahçe'nin açığını kapatır mı?
0: Mecbur kapatmak zorunda. Fenerbahçe bu sene çölde kalmış bir durumdaydı. Susuzdu golcü konusunda. Bunun acısını, bunun ızdırabını çok derinden yaşadılar. Şampiyonluğu kaybettiler. Belki forvetleri olsaydı Fenerbahçe bugün ligin şampiyonu olarak tamamlama ihtimali de söz konusuydu. Çünkü Süper Kupayı kazanmış bir rüzgar elde etmiş. Kante gelmiş, Gendouzi gelmiş takıma. Böyle bir kadroya bir golcü takımda bulunsaydı belki her şey çok farklı olabilirdi. Rakibin morali bozulmuştu çünkü Süper Kupa'nın kaybıyla. Ama işte bu golcünün olmaması büyük bir yara verdi. Şimdi Fenerbahçe'nin tüm taraftarlarının en büyük isteği bu acıdan kaynaklı bir golcü. Dolayısıyla da gelecek dünya çapında bir golcünün Fenerbahçe'ye çok büyük güç katacağına, yeniden şampiyonluk meşalesini ateşleyeceğini düşünüyorum. Kaldı ki Galatasaray'da işte son birkaç gündür konuşulan Osimhen'in, hani milli takım teknik direktörü Nijerya'nın dedi, onu takım değişikliği olabilir, o yüzden milli takımı almadık dedi. Evinde kalmasını, evinde dinlenmesini daha doğru bulduk dedi. Yani Osimhen eğer Galatasaray'dan ayrılırsa Icardi'nin durumu da ortada. Galatasaray yeni bir golcü bulacak, takıma adapte olacak. O bir zorluk yaşayabilir. Fenerbahçe alacağı çok önemli bir dünya markası golcüyle bu sene çok büyük avantajlı hale gelebilir. Yani bu sene o sene olabilir. O yüzden de şimdi Beşiktaş'ta yeniden yapılanıyor. Yeni bir teknik adam, yeni transferlerle. O da ligin içinde var olacak. Şimdi geçen seneki gibi, bir önceki seneki gibi neredeyse tek takımlı, hatta iki, birazcık yani bir buçuk iki takımlı gibi bir sezon olmayacak gibi gözüküyor önümüzdeki yıl. O yüzden Fenerbahçe'nin yapacağı stoper, golcü transferleri, yeni gelecek teknik adamın takıma getireceği hava, bunlar çok önemli. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu avantajı sahaya yansıtabilecek mi Fenerbahçe? Hep beraber şahit olacağız. Bir yandan da milli takım esintisi var biliyorsun. Ona da değinmeden edemeyeceğim. Bu akşam Kuzey Makedonya ile çok önemli bir maç oynayacak.
1: Çoban istedim.
0: Tabii Dünya Kupası'na gidiliyor. Ertesi günde Amerika'ya yolluyoruz milli takımı ayın ikisinde. Dolayısıyla da bu son maç ve Türk milli takımı Dünya Kupası'nda bize yeniden bir gurur yaşatmak için bir dünya
1: inşallah, 20, inşallah.
0: 24 yıl sonra bir gelecek başarı. Şimdi Makedonya dünyada 67. sırada, biz 22. sıradayız. Bu maç kolay gibi gözüküyor ama tabii ki hazırlık maçı netice itibariyle onlarda Elif Elmas oynayacak, Enis Bardi oynayacak. Hmm. Bizim de kadromuz ortada. Bizden 9 oyuncu ayrılacak bu akşam takımdan. 26'ya inecek takım. Dolayısıyla 35'ten 26'ya 9 oyuncunun çıkması gerekiyor. Bu akşam o da belli olacak. Yani bu akşamki maç birçok açıdan da merakla beklediğimiz maç. Zaten kendisi de dedi, Montella'nın dedi ki biz Kuzey Makedonya'yı niçin tercih ettik dedi. Avustralya'ya futbol olarak, ekol olarak çok benzedikleri için onu tercih ettik dedi. Venezuela'yı da Güney Amerika ekolünde olduğu için ve Paraguay'a çok benzediği için tercih ettik dedi. Dolayısıyla da buradaki bu maçlar çok önemli. Dünya Kupası için bize mesajlar verecek. O yine milli takımda kanatta Kerem Aktürkoğlu ve Kenan da oynayacak. Onların yediği de golcü olarak Deniz Gül olacak gibi gözüküyor. Arda'yı forvet arkasında göreceğiz yine. Hakan Çalanoğlu, Orkun ve Salih Özcan'dan birini oynatacak büyük ihtimalle. İsmail Yüksek bence kesici olarak her maçta oynama ihtimalini çok yüksek görüyorum ben. Mini takıma da başarılar diliyorum tabii bu arada.
1: Peki. Süleyman, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta olmasını, herkes için de hayırlı güzel güzelliklere vesile olmasını diliyorum bu haftanın. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Evet, bugünlük de attığımızda spor yazarı sevgili Süleyman At vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Çok fazla mesaj vardı. Okuyamadıklarım da vardı. Tekrar onlardan özür diliyorum. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bir şey diyecektim ama diyemedim. Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Senin girişin öyle olsun. Benim evet. Aklımda şöyle bir giriş var. Bir önceki programda Salim vardı. O da Adana'dan, memleketinden gelmiş. Bana da yanında bir tahin getirmiş. Benim tahin sevgimi biliyor musun bilmiyorum, tahin pekmez.
1: Söylemiştin, evet.
0: Söylemişimdir. Ülkenin çeşitli yerlerinden ben de kendim denemeler yapıyorum. Konya'dan, Çanakkale'den, şimdi Salim sayesinde Adana'dan, Hüseyin abi Muğla tarafından gönderdi. Dinleyicilere de sorayım, tahin konusunda bilgisi olan önericiyi.
1: Ben hiç,
0: yerel üretici olabilir.
1: Hiç bilmediğim bir konu.
0: Senin ki gurmelik şeyin var ama tahin tarafında
1: yok. Yok, hiç yok.
0: Sen sevmez
1: misin? Ben Hatay'da yediğimi hatırlıyorum. Hı-hı. Hatay'da yediğimi hatırlıyorum. Ya eminim güzeldir ama benim ilgimi çeken böyle tahin pekmez falan bir şeyler.
0: Hiç mi olmadı?
1: Hiç olmadı. Bal mal falan hiç.
0: Tatlıyla genel olarak mı, bu saydıkların üzerinde mi hiç?
1: Yok, tatlıcı da değilimdir ben. Yani ne bileyim, bak bal dedim, yok. Reçel yok. Tahin, pekmez falan, onlar yok. Bende hiç yok onlar. Babam mesela bayılır. Erik reçeli, marmelatlar, şeftali falan. Çilek.
0: Kendi mi yapıyor?
1: Yok ama yapılıp hediye ediliyor babama. Genelde.
0: O da seviyor onları.
1: O da çok seviyor, bayılıyor. Ben ama hiç böyle küçükken hatırlıyorum, annem denerdi işte ekmeğe tereyağı, üzerine bir reçel, hadi bir de bunu dene, hadi bir de bunu dene falan. Ben böyle onu gördüğüm zaman reçel meçel benim yüzüm düşer.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben de mesela son zamanlarda yapmıyorum da daha önce birkaç sene önce gittiğim tatil yerlerinde böyle değişik reçeller varsa onları alıyordum. Ne bileyim, acı biber reçeli mesela, hiç duydun mu?
1: Ben mesela sos alırım acayip. Yurt dışına gideyim normal sos alırım.
0: Sen sosçusun.
1: Evet.
0: Ben de reçelciydim, onları denerdim. Farklı farklı, yani acı biberi vardı, domatesi var, ceviz reçeli, işte patlıcanın bile reçeli yapılıyor bu arada. Yani enteresan şey.
1: Onu beğenmiştim, yedim bir kere, beğendim. Denedin onu. Mi? Tabii tabii, ve beğendim de.
0: Ben denemedim
1: galiba. Hiç patlıcana da benzemiyordu tadı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Acı biber denedin mi hiç reçeline?
1: Denemedim.
0: O da hem acı hem tatlı.
1: Denemedim.
0: Bence enteresan olabilir yani, sen çünkü çok tatlı sevmiyorsun ama acıyla karışık tatlıyı belki
1: olabilir,
0: sevebilirsin diye düşünüyorum. Antalya'dan İbrahim Bey yazmış. Antalya Manavgat en iyisi diyor, orada üretilir diyor, Manavgat tayinini denemeniz gerek demiş. Güzel, ben bunları not alacağım bu arada reklam arasında tek tek. O yüzden gönderirseniz gerçekten mutlu olurum. Kütahya Tavşanlı'da bir dinleyici, üzerine tanımam demiş. Herkes çok iddialı tabii.
1: Allah Allah, memleket tahin fışkırıyormuş.
0: Tokat'ın tahin pekmezi meşhur.

0: meşhurdur diye hemen yorum gelmiş. Fethiye, Muğla, Menteşe, Susamı meşhurdur. Oralardaki tayinler iyidir demiş. Hüseyin abi de dediğim gibi gönderdi. Bayağı güzel o da. Karaman tayinin başkenti sayılırız demiş. Herkes valla kendine yontmuş tayini. Çünkü öğlen yemekhanede de konuşuyorduk tayin konusunu. Türkiye'de tam hani tayin deyince, merkezi evet, neresi? Ben dedim Konya mesela.
1: Ben hiç bilmiyorum.
0: Sende hiç. O şey yok. Tire yazan dinleyici.
1: Bana deseler olmuş ki tayin Arnavut şeyi falan inanırım. Öyle mi falan derim.
0: Genelde Lübnan mutfağında var benim bildiğim kadarıyla tahin. Ama hani bizde de çok tüketilen bir şey. Mesela salataları bile dökebiliyorsun. Çok yakışıyor yani. Tek başına tüketmesi çok tatlı, güzel bir şey değil. Ama yanında böyle farklı bir şeyle çok güzel bir bence besin. Tahin Mehmet Ünlü, o da Alaşehir. En iyi bizim yöreden gelir demiş. Batuhan Ergüven, tayin de tek başına çok kötü, pekmez, çok şekerli, boğaz yakıyor, fakat ikisi çok iyi ikili demiş. Aynen.
1: Köfte zaten makar gibi. Tavuk pilav gibi yani.
0: Aynen, müthiş bir kuru fasulye.
1: Aa, Allah Allah.
0: Tavuk pilav, Xavi Iniesta gibi ikililer olarak sayabilirsiniz.
1: Jordan Pippen.
0: Evet, Jordan Pippen. Bir başka dinleyicimiz çok değişik bir noktadan girmiş. Sabah dinleyemedim demiş. Göztepe U19 takımındaki yabancı oyuncular hakkında konuşabildiniz mi demiş, ama ben böyle bir gündem görmedim açıkçası.
1: Ben de.
0: Göztepe U19 takımındaki yabancılarla alakalı ne olmuş olabilir?
1: Vallahi hiç, ben de iki gün Twitter'dan çıkmadım, hiç görmedim.
0: Çıkmadın mı?
1: Hiç.
0: Ben ne yaptım?
1: Sosyal medya
0: detoks yaptım.
1: Detoksu mu?
0: Evet. Bir esti cumartesi sabahı. Galiba kalkar kalkmaz bir girdim. Sonra yine rahatsız oldum. Niye giriyorum diye. Çünkü bir şey de yok yani.
1: Ya bir Kanye West konseri olmuş. Ben böyle bir ülke reklamı görmedim hayatımda. Hiç beklemiyordum. İşte Başakşehir'de.
0: Başakşehir'de mi? Bak, ben hiç haberim yok.
1: Kanye West. O 118 bin bilet satılmış.
0: Başakşehir'de derken nerede Başakşehir'de 118 bin kişi?
1: İşte Olimpiyat Stadı'nda.
0: Ha, ben de Başakşehir stadı çok küçük kapasite diyorum, ne alaka?
1: Olimpiyat stadında yani ne kadar dünyada bilinen influencer, sosyal medya fenomeni, osu busu varsa hepsi gelmiş. Yani hepsi. Ve hepsi de konseri koymuş, İstanbul'u koymuş.
0: Boğaz turu falan
1: de,
0: mı böyle?
1: Bir de şansına bu Boğaz'ın rengi turkuaz oldu ya, bir haftadır.
0: İnanılmaz o.
1: Acayip, oradan da yırttık.
0: Sen tabii görüyorsun değil mi her
1: ben
0: gün?
1: Ben görüyorum.
0: Renk çok farklı.
1: Ben neden olduğunu bilmiyordum, dedim. Güneşin yansıması herhalde ilk gün. Üçüncü gün falan haber oldu arkadaşıma. Dedim ki ya dedim suyun rengine bak, ne güzel. Bağmalar olduk dedim.
0: Aynen öyle.
1: Hakikaten niye öyle oldu dedi. Dedim herhalde hava çok güzel, aydınlık falan yani. Ve geçmeye de başladı. Gelirken şimdi Hacı Osman yokuşundan aşağı inerken... O bakteriler neyse azalıyor herhalde. Normal renkli turkuaz renk acayip belli ediyor kendini, farklılık.
0: Hadi ya. Şeye yormuşlar. İnsanlar İstanbul'dan gitti ya, o yüzden renk turkuaza döndü gibi bir şey demişler de tabii alakası yok.
1: Evet, evet.
0: Onunla insan olup
1: hava değişimiyle bir şey.
0: Algiler mi diyorlar?
1: Evet, bir şeyler geliyormuş. Oraya suyu açıyormuş.
0: Değil mi? Evet, güzel bir dönem. Konserle bağladın.
1: Acayip güzel olmuş yani. Helikopterle giden influencerlar boğazı çekiyor. Zannedersin Bahama yani. Adamlar bir gelecek, hani suyun rengi böyleydi diyecek. Yani bilmiyorlar ki doğal oluyor. Photoshop falan yapıldı zannederler.
0: Vallahi evet, gelip şoka girebilirler. Evet, ben de görmedim mesela. Kanye West deyince sosyal medyaya girmediğimden belki. Çok da güzel. Dün akşama kadar girmedim. Yani ne Instagram ne Twitter'a. Akşam tabii çalışmak için mecbur girdim de.
1: Şöyle söyleyeyim. Benim takip ettiğim bir tane bir Rus dansçı bir kız var. Adını hatırlamıyorum şimdi. Ya yani acayip dans ediyor kız. Profesyonel dansçı. Hani böyle makyajlarını falan yaparlar. Sağa sola dönerler. Partnerleri vardır ya. Bir baktım o gelmiş. Ya dedim sen de mi geldin yani? Hani gelmeyen yok. Gerçekten gelmeyen yok yani.
0: Sen neredeydin? Niye gitmedin?
1: Ben...
0: Haberin yok muydu?
1: Yok, ben Kanye West'e gitmem ya. Kusura bakmasın Kanye de. Ya da hayranları.
0: Çok yılda bir gelmiş adam.
1: Yok, Kanye West yani. İki tane şarkısını biliyorum.
0: Sen
1: yani.
0: Manifest konseri mi?
1: Yok.
0: Manifest'i biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum Manifest'i, değil mi? Ben yani kime giderim? Ya ben konser hakkımı galiba biraz doldurdum ya. Ben böyle 30'lu yaşlarımda burada kim geldiyse gittim. Yani Guns N' Roses'a gittim. James Brown'a gittim. Depeche Mode'a gidemedim. İki kere çok gitmek istiyordum. İkisi de iptal oldu 2 sene üst üste. Başka kime gittim? Yani çok çok gittim yani. Sophialis Baxter, ona gittim. Jamiroquai'ye gittim. Şu anda pek böyle ilgimi çeken bir şey yok açıkçası. Yani Kanye West değil, öyle söyleyeyim.
0: Bizim Gizem'le en büyük tartışmalarımızdan biri, o gitmek istiyor. Ben de evde YouTube'dan açarız, ne var diyorum, aynı konser kaydı da var.
1: YouTube'dan da verilmiş, evet.
0: Hani konser kaydını dinlemek ya da o şarkının orijinalini dinlemek daha keyifli diyorum. Mesela konsere canlı canlı gitmek yerine. O da tabii gitmek istiyor haliyle. Öyle anlaşamamazlığımız olmuştu ama tabii gitmek şey olsa, rahat olsa gideceğim ama gitmek ayrı.
1: Ha bak,
0: ayrı
1: rahatlık der... dedin, U2'ye gittim ben mesela. Şeyde İstanbul Olimpiyat Stadında U2 konserine gitmiştim. Çok acayipti. Zülfü Livaneli çıkmıştı. Ben bilmiyordum. Gidenler biliyor daha önce konseri yurt dışında. U2 nereye gidiyorsa oranın bir sanatçısıyla anlaşıp sürpriz bir şarkı söylüyorlarmış. Biz de İstanbul'da Zülfü Livaneli çıkmıştı. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Çıldırmıştım. Tabi o zamanlar cep telefonunda kamera tost makinesi gibi olduğu için hiçbir şey belli olmuyor.
0: Ama duruyor mu hala?
1: Duruyor, yani? Duruyor.
0: Kaydı. Peki 14-12 saatlerimiz futbol dışı bir açılışı yaptık. Tayin önerilerini aldım ben. Kendi işime yarayan Genco abi de Kanye West'ten bahsetti. Bir araya gidelim. Aradan sonra biraz daha futbola dönüş yapalım.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14-14 saatlerimiz. Şimdi biraz futbola dönelim. Bugün A Milli takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçına çıkacak saat 20.30'da. Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımda da tabii bu karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekiyor. Hala sakat olan ya da sakatlığını tam olarak atlatamayan oyuncularımız var. İlk 11'den önemli isimler Ferdi onlardan biri, Hakan Çağanoğlu, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu bugün kesin olarak yoklar. Mustafa Eskellaç da bir sakatlık yaşamış. O da yine bugünkü maçta forma giyemeyecek. TRT'de şu anda bir muhtemel var. Sabah Genco abi senin okuduğun
1: çok benziyor.
0: Muhtemelle...
1: Bir tek Abdülkerim farklı.
0: Yo, Abdülkerim vardı sabah senin
1: var
0: okuduğunda.
1: Var mıydı benim baktığımda?
0: Vardı, sol stoper Abdülkerim'di. Okuyayım. Uğurcan kalede, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak ve Mert Müldür dörtlüsü savunmada. İsmail Yüksek, Orkun Kökçü merkez ikili. Önlerinde Yunus Akgün.
1: Ha, Barış
0: sağında
1: Alper farklı.
0: İrfan Can, solda Aral vardı.
1: Evet, o farklıydı.
0: Şimdi tamam. Barış Alper'i yazmış. TRT Spor, ileri uçta da Deniz Gül gözüken muhtemel 11. TRT, ki TRT de zaten milli takımı çok yakından takip ediyor. Onların da muhtemeli güvenilir.
1: Peki Yunus, sence ilk tercih etsen Yunus'u 10 numarada mı denersin, kanatta mı denersin?
0: Yani Yunus'un orijinali kanat ama Galatasaray'da Okan Buruk onu sıklıkla da 10 numarada Osimhen'le birlikte o preste stoperlere baskıda çok kullandı. Kendini de genelde sağa atıyor. Bu kadroya bakınca İrfan Can var.
1: Tabii İrfan'dan dolayı Göbek'te oynuyor gibi düşündüm
0: tabii
1: ben.
0: Tabii İrfan da artık bir kanat oyuncusu oldu yani. Merkezde çok fazla değerlendirmiyor hocaları onu. Normalde İrfan ilk çıktığında benim hatırladığım ofansif merkez ortasıydı. 8 numara.
1: Evet.
0: Tandanslı bir oyuncuydu. Sonra savunma yönü zayıf olunca kanada doğru evrildi. O yüzden bu kadroda hani 10 numara gibi Yunus'un konumlanması bence normal.
1: Evet.
0: Geliyoruz. Deniz zaten direkt center forumuz. Ve Barış Alper kanat forvet gibi sol tarafta. Aslında güzel, dengeli bir kadro gibi duruyor yani. Sağda oyun kurucu bir İrfan Can. Merkezde İsmail, işin fiziksel tarafı.
1: Evet, Orkun, İsmail Orkun iyi.
0: Topu
1: Yunus
0: yönetme
1: da iyi.
0: Kısmı. Yunus da fena değil. İyi gözüküyor. Geriden toplu Abdülkerim, Ozan. Ayağı iyi stoperlerimiz.
1: Hava topuna hakim Ozan bayağı.
0: Evet, Ozan da zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Kalede zaten bir tartışmamız yok normalde.
1: Ya valla Mert, bir şey diyeyim mi? Bayağı yedek ağırlıklı olmamıza rağmen şu kadroya bile ben iyi derim. Hı hı. Ya gerçekten şu kadroya bile iyi derim. Bak Eren Galatasaray'da, Mert Fenerbahçe.

0: köşede.
1: Ozan, ki Mert'in bir takım performansı da her zaman
0: daha da yüksek
1: iyidir.
0: Hatta daha da yüksek. İsmail Orkun gayet iyi bir ikili. Barış, Yunus, tamam. Deniz de bence tabii ki olacak. Ya İrfan Can da daha da tabii maç ritmini yakalasın istiyor olabilir hoca. Sonuçta uzun bir süre oynamadı. Kasımpaşa'ya geldiğinde oynadı ama o kadar maç eksiği belli oluyordu ki ilk 5-6 hafta o kadar kendini belli etti ki. Ama ben hani Ali ile beraber program yaptığımızda da söylemiştim. Üçümüzün hani kimler çıkar kimler çıkmaz. Ben İrfan Can'ı sırf çok acil bir duran top şey için doldur boşalt falan yapılacaksa İrfan'ı tutardım ben.
1: Evet, zaten o da tutulacak gibi gözüküyor. Biz de hala bu arada Montella milli takım aday kadrosunu açıklamadı. Bugün de açıklayan ülkeler gördüm. Meksika onlardan biri. Ekvador yine onlardan bir diğeri.
0: Gruptaki gece takımlardan açıklamış. Avustralya
1: açıklayanlardan. Amerika zaten daha önce açıkladı. Paraguay diğer rakibimiz, onları henüz görmedim sanıyorum.
0: Paraguay'ı ben de görmedim ama Avustralya'ya baktım yani. Kaleci Ryan haricinde tanıdık görmedim ya resmen.
1: Aziz Beyç var bir tek.
0: Ha bir de Aziz Beyç, evet tamam.
1: O da yaş olarak zaten bayağı bir...
0: Abilerin abisi.
1: Aynen. 38'lerde olması lazım. Aziz Beyç. Eski tabii Avustralya'dan, şu anda eser yok. Amerika'da bence öyle. Amerika Birleşik Devletleri de eski.
0: Ama Amerika'da iyi isimler var.
1: Var.
0: Ya bak mesela McKennie'yi ben çok beğeniyorum.
1: Evet, Juventus'ta iyi bir sezon geçirdi o da.
0: 10 numarası şimdi adı aklıma gelmiyor. Pulisic.
1: Tilman var. Leverkusen'e gitti.
0: Tilman var. Pulisic. Pulisic'in lakabı çok iyi. Dün Ulaş söyledi, bilmiyordum. Captain America'ymış.
1: Captain America.
0: Pulisic'in lakabı. Timothy Weah ben yine çok beğendiğim bir isim. Yani iyi bir takım bence. Amerika iyi bir takım.
1: Yani ben eskiye kıyasla açıkçası çok. Bir de kaleci olarak geçmişte hep çok iyi kaleciler
0: vardı.
1: Çıkardılar.
0: Vardı.
1: Son dönemde öyle bir kaleci şeyi de. Ya
0: eskiden Landon Donovan, ben bayılırdım Landon Donovan'a. Yani Amerika'nın dünya futboluna sunduğu bir yıldızdır bence. Landon Donovan'ı çok beğeniyordum. Şimdi Landon Donovan yerine Pulisic. Tabii ki Landon Donovan'ı öncelik yaparım, o ayrı da. Ama dediğim gibi McKennie bence müthiş bir orta saha. Yani hem 8 numara hem 6 numara oynayan bir oyuncu. Tillman dediğin gibi. Veya bek bile oynayabiliyor. Yani hücum da oynuyor, bek de oynuyor. Çok acayip, çok ilginç bir oyuncu Timothy Weah. Babasını bilirdim öyle derler ya. Hakikaten babasını bilirdim. Muazzam bir golcüydü. Yani gördüğüm en yetenekli golcülerden bir tanesiydi. Eskiye göre kıyasla tabii bir düşüş var ama ya Amerika'nın da Mert öyle bir spor kültürü ve öyle bir spor disiplini var ki kondisyon anlamında Amerika her zaman en üst düzey oluyor. Fizik anlamında her zaman çok kuvvetli oluyor. İşte NBA'deki oyuncular, ne bileyim Amerikan futbolu, futbol, normal futbol. Yani orada adamlar bu işi çok çok iyi yapıyorlar. Yani düşün, Klinsmann 2006'da mı ne Amerika'yı çalıştırıyordu? Bütün fizik kondisyonerleri Amerikalıydı.
1: Fatih Terim'in de bu arada tabii, Scott Peary Amerikalıydı.
0: Ya o bile diyordu ki yani biz bu kadar futbol içindeyiz. Amerikalılar bu işin insan anatomisinde ve fizik yüklemede çok ilerideler diyordu.
1: Şu anda da teknik direktörü Pochettino Amerika Birleşik Devletleri.
0: Galiba ayrılacak ama tabii, Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Evet. Bir takıma yazdılar da Milan'ın mı dediler adaylarından biri galiba şu
0: galiba
1: anda.
0: Galiba öyle bir şey ben de okudum, evet.
1: Pochettino. Benim de Tottenham zaman tabii çok sevdiğim bir isimdi ama gözlerden uzak olunca şu an gönülden de ırak oldu. Pek bir bağımız ya kalmadı.
0: Aha, finale oynamıştı değil mi? Doğru, son saniye golüyle Mauro 3-2.
1: Ha, Lucas Moura yarı finalde ayak selemişler.
0: Lucas Moura, tamam evet. O ama finalde işte, de hiçbir şey yapamamışlardı.
1: Liverpool. Değil mi? Liverpool'da evet, oynamışlardı. Evet. Liverpool kazanmıştı. Peki bugün maç var. Saat 20.30'da milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarında ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Eksik kadroyuz dedik ama bende böyle ufaktan bir kıpırdanma oluştu Genç abi. Bir heyecan beni bastı. Seni zaten orada olacağın için daha da
0: ya
1: çok.
0: Ben çalışmalara başladım ama hala tam bir heyecan bende yok. Muhtemelen son hazırlık maçlarında 6'sı 7'si gibi bir havaya giremiyor. Yani hazırlık maçları başladı ya. Mesela Meksika, Avustralya'ya baktım. Amerika, Senegal'e baktım. Tabii ki bugün bu maça bakacağım. Yani hazırlık maçlarıyla biraz daha sanki ben de moda gireceğim gibi gözüküyor.
1: Bizim takım da eğer sakat

0: sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamazsak gerçekten heyecan verici de bir kadromuz var. Yani az önce Amerika'yı düşünürken, işte Avustralya'ya bakarken, Paraguay'ı düşününce, yani bizim milli takım bu milli takımların yanında çok iyi bir milli
1: Kesinlikle.
0: takım. Yani tek
1: Kesinlikle.
0: tek baktığında Kenan'ına, Arda'sına, Hakan
1: Aynen,
0: Çağanoğlu'na,
1: aynen,
0: Orkun
1: aynen.
0: gibi, işte Barış Alper bu sezon çok formda. Kerem milli takımda çok iyi. İsmail milli takım
1: Ferdi.
0: performansı. Ferdi sol bekte. Uğurcan çok iyi bir sezon geçirdi. Bence sence çok ön plana çıkmadı Galatasaray'da.
1: Ya
0: Bir ara
1: güvenilir,
0: tartışmıştık ama
1: güvenilir.
0: tabii Uğurcan da güvenilir. Milli takım performansı onda bence tersiydi hep. Milli takımda o kadar güven veren bir isim değildi ama sanki bu seneyle birlikte onu
1: Artık
0: da
1: veriyor, evet.
0: çünkü hani rekabet halindeki diğer isimlere baktığında Mert zaten bir yedek kaleci oldu. Altay zaten yedek kaleci. Muhammed Şengezer az kaleci Başakşehir'de ama öyle Uğurcan'la
1: Şimdi
0: kıyaslanmaz.
1: Uğurcan'ın uluslararası seviyede bir soru işareti vardı. Mesela ilk oynadığı çıktığı Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü bir İtalya maçı yaşadı. Kaleyi de devretti zaten İtalya maçından sonra. Trabzonspor'da oynarken Şampiyonlar Ligi görmedi. Dolayısıyla Galatasaray'la çıktığı işte Şampiyonlar Ligi maçları, işte Liverpool olsun, Juventus
0: Juventus.
1: olsun, ya bu tip maçlarda artık o heyecan da yenmiştir. Yani bir heyecan mutlaka vardır, olmaz mı? Ya kendi adıma söyleyeyim. Şu anda hatta sana da tam söyleyecektim. Jenerik müziği çaldığında hiç heyecanlanıyor musun diye. Yani biz
0: Heyecanlanırız ya. Niye
1: ama
0: heyecanlanmayalım?
1: şimdi yeni bir yere geçsen, yeni bir işte bir televizyon programı olsa falan, o jenerik değişse, yeni bir yere merhaba
0: Tabii
1: dediğinde
0: farklı.
1: mutlaka bir heyecan yaşıyorsun. Ya ben kaç yıldır yayın yapıyorum. Yeni bir yere çıktığımda kağıda falan yazarım hala. Çünkü alışkanlıktır o.
0: Ben sabah o zaman aklıma geldi şimdi Mehmet Ali Selışık'la bağlantı yapacağız ya mesela o işte oradaki jenerik aktığında mesela orada bir heyecanım oldu. Hani
1: Yepyeni
0: farklı
1: bir
0: biri
1: şey
0: çünkü
1: çıktı.
0: evet
1: Tabii.
0: tanışmadığım biri.
1: Şimdi Uğurcan Çakır da dolayısıyla o Şampiyonlar Ligi ile biraz daha milli takımda, yani bu maça Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan olarak çıkmakla hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmayaraktan, sezon içinden bahsediyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'ne çıkaraktan bambaşka bir özgüven kazanacaktır
0: Tabii
1: yani.
0: o deneyim
1: Kazanmıştır.
0: tabii tabii o deneyim önemli. Dediğin gibi katılıyorum. Ve oraları yaşamak, oraları bilmek bir sonraki turnuva içinde sana artı bir değer katıyordur. Şimdi mesajlarınıza biraz bakalım milli takımla ilgili neler gelmiş. Milli takım kadrosuna baktığınızda santrfor ilavesi olur mu ya da olmalı mı? Deniz Gül tek başına yeter mi demiş Nedim Küçük. Valla bu saatten sonra herhangi bir ekleme olmaz. Olmalı mı ya derseniz de bence
1: Alternatif
0: Montella olduğu
1: Barış
0: için
1: Alper var. Kerem iyileşecek tabii ki.
0: zaten bir numaramız şu an Kerem.
1: Aynen yani.
0: Montella böyle seviyor.
1: Ya Montella böyle seviyor. Bir de bak Mert, ben bunu anlatı dilimde tüy bitti. Barış Alper Montella'nın sisteminde çok iyi bir 9 numara. Bak çok iyi bir 9 numara. Çünkü arkasında Arda gibi, Kenan gibi formda oldukları zamanı da varsayacağız tabii şu anda. Geniş alandan içeriye girecek, uzaktan şut çekecek, ortalığı karıştıracak çok yetenekli, çok klas oyuncularımız var. Bak forvet arkasındaki üçlüden bahsediyorum. Orkun da buna dahil. Dolayısıyla Barış bitirici özelliğiyle değil, orayı gücüyle, pres gücüyle, işte rakibin çıkarken kaptıracağı bir topla, yani bak sen Barış'ın mı son vuruş yapmasını istersin, Arda'nın, Kenan'ın mı? Arda'nın, Kenan'ı isteriz. Burada Barış'ın görevi Arda ve Kenan'a bu hizmeti sağlamak, bu presiyle kapılan toplarda onlara servis alan ve imkan yaratmak. Ya herkes diyor ki Barış yerine bir tane müthiş bir 9 numaramız olsa harika olacak diye. O 9 numaran senin barış gücünde ve barış dalağında pres yapıp yorulmayacaksa ve bitirici vuruş yapacaksa gelsin başımın üstünde. Ama bana Avrupa'da kaç tane o kadar pres yapıp bir de bitirici vuruşu çok iyi olan golcü sayarsın? Var Osimhen, işte o da Galatasaray'da. Ki onun bile bitiriciliği Icardi ile Kane'le falan kıyas kabul etmez. Ya benim söylediğim, yani Barış Alper'e burada burun kıvrılıyor ama bence Montella'nın eldeki imkanlar içerisindeki en burun kıvrılmayacak 9 numaralarından biri olduğunu düşünüyorum ben.
0: Az önceki konserle ilgili Batuhan Ergüben sahne şovları varsa bir kere de olsa gidilir demiş de, Kenya gibi 3 saat yerinde duracaksa bence de gitmeye gerek yok demiş. Bu yönde eleştirmiş demek ki Kanye West. Ama bunu da tabii bilemezsin. Evet. Gitmeden yani tabii. Adam 3 saat boyunca duracak mı, şovu var mı yok mu? Onu bilmem mümkün değil, o riski alacaksın. Konsere gidenlerin hemen hemen hepsi sosyal medyada paylaşım yapmak için gittiğini görüyoruz demiş Tuncay Bey. Artık zaten bu iş biraz ona döndü. Oradaydım demek için maçlara gidiliyor, konserler, hatta tatiller de olabilir. Biraz reklam için yapılmıyor değil.
1: Doğru.
0: Katılıyorum ben de bu mesaja. Eşiniz konseri YouTube'dan izleriz dediğinizde futbolu veya basketbolu niye YouTube'dan izlemiyorsunuz, stada gidiyorsunuz diye sormuyor mu demiş. Vallahi bunu bana soramaz çünkü ben
1: sen
0: maçlara da
1: gitmiyorsun,
0: gitmiyorum.
1: Evet.
0: Ya o konuda bence tutarlıyım.
1: Bak kaç senedir program yapıyoruz? 2,5 mu? 3 mü? 3.
0: Sen de 2 maç mı gittik? Gittik yani, çok az gittim ben.
1: Bir Tottenham maçından birlikteydik, Liverpool mu?
0: Tottenham, Galatasaray, Tottenham'da birlikteydik.
1: Bir, başka hatırlamıyorum.
0: Daha hani Ali abiyle gittik. O dönem ben 3 maça gittim. Fenerbahçe'nin Atletik Bilbao maçına gittim. Bir de Beşiktaş'ın Konya maçıydı lig galiba. Üst üste böyle 3 karşılaşmaya gittik.
1: Ben sen, o kadar. Çünkü senle bir tek Tottenham maçı var. 3-1 biten.
0: Aynen. Ona gitmiştik. Ama o da bir istisnaydı. Bir de basın tribünü olduğu için fena değildi. Yani normal tribüne kıyasla.
1: Evet tabii.
0: Basın tribünü biraz daha o sigara konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Bilmiyorum, yaşayan da oluyordur belki basın olmasına rağmen ama.
1: Yani maalesef içiliyor, içilmemesi lazım ama içiliyor. Ben
0: işte
1: de denk geliyorum.
0: Benim şeyim o, bir de küfür çok fazla olması. O konuda hatırlamıyorum şimdi, gerçi yabancı bir takım olduğu için Tottenham maçı. Böyle Türkçe küfürlük bir toplu bir küfür olmadı. O yüzden Fenerbahçe Atletik Bilbao'da da aynı şekilde.
1: Evet,
0: bir sıkıntı yaşamadım. Ama lig maçlarında o sıkıntı belki, o yüzden de gitmeyi tercih etmiyorum. Kendim şu anda TOD üyeliğim var işte, Süper Lig maçlarını da oradan takip ediyorum. Kocaeli'den Bülent, Barış konusunda diyor ne gol ne asist katkısı var, bu konuda kesinlikle Gencobe'ye katılmıyorum demiş. Abdurrahim Erdem, o da Genco abi Barış eşittir Giroud diyor, Fransa'nın 9 numara forvetinin görevi ortalığı karıştırmaktı demiş.
1: Ama Giroud'un bitirici özelliği de var.
0: Ama Giroud işte o 2018 şampiyonluğunda galiba isabetli şut atamadan mı ne turnuvayı bitirmişti.
1: Doğru, var öyle bir olayı vardı ama yani Barış'la kadar kıyasladığımda Giroud'u seçerim.
0: Tabi. Ama o da işte pivot özelliğiyle zaten savunmadaki gücüyle, pres gücüyle fark yaratıyordu.
1: İşte bak, ben az önceki dinleyicimize bak o kadar uzun anlattım ama anlatamıyorum. Yani Barış'ın buradaki amacı gol atmak, asist yapmak değil. Arkadaki çok kaliteli adamlara imkan ve alan açmak.
0: Ama son dönemde zaten Montella'da ön tarafta Barış yerine daha çok Kerem Aktürkoğlu'nu tercih ediyor. Kerem biraz daha gol sayısı
1: var ama golü de var yani tabii.
0: Barış'a kıyasla milli takımdaki gol sayısı çok
1: bak,
0: fazla.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. Barış benim bir numaram değil. Hı-hı. Yanlış anlaşılmasın. Barış'a burun kıvrılmasın diyorum ben. Hı-hı. Çünkü benim birinci tercihim, benim de Kerem mi Barış mı? Kerem olur. Deniz Gül daha çok bugün ilk kez milli takımdaki performansını bir bakacağım. Muhtemelen iki numaram da Deniz olacaktır.
0: Porto'da çok formdaydı son dönemde.
1: Yani eminim ki iki numaram Deniz olur. Ben de kalkıp da Montella Barış Alper'le çıksın demiyorum, demem de. Hı hı. Ama üçüncü forvet tercihimiz, alternatifimiz Barış'a da burun kıvrılmamalı. O da kendi görevini biliyor.
0: Hı hı. Peki 14.32 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Bir reklama gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.33 saatlerimiz A milli takımımızı konuşuyorduk. Biraz tabii oyuncular üzerinden konuştuk. Bugün Montella biraz daha yedek ağırlıklı bir kadro tercih edecek gibi gözüküyor. Sakatlar tabii ki düşündürüyor bir taraftan. Bir taraftan da herhalde diğer hazırlık maçı.

0: Venezuela maçı Amerika'ya gittikten sonra onlarla da son maçımızı yapıp o şekilde turnuvaya hazır hale geleceğiz. O maçta ben daha iyi bir ilk 11, daha az oyunculardan kurulu bir ilk 11 bekliyorum. Bugün tahminim dün birçok takımı yaptığı gibi devrede takımın tamamına yakını değiştirmesi gerçekleşebilir. O yüzden hani bahis yapmanın da çok kolay olmadığı bir karşılaşma tabii, hazırlık karşılaşmaları. Belki böyle maçlar daha da zor ama bakalım milli takım görece tabii kadro olarak çok zayıf bir Kuzey Makedonya var karşımızda. Herhangi bir şeyleri, motivasyonları zaten yok Dünya Kupası gibi. Bizim rahat kazanmamız gereken bir karşılaşma. Yani hem ev sahibiyiz hem kadromuz eksiklerimize rağmen çok iyi. Hem de Dünya Kupası'na hazırlanan takım biziz. O yüzden iyi bir sınav olsun. Bir de hani bu karşılaşmadan gol yemeyelim tartışma anlamında. Hani olası bir kötü sonuç, kötü oyun olabilir ama en azından sonuç alalım da havamız bozulmasın mümkünse.
1: Tabii
0: Neyse,
1: kötü
0: yapacak bir
1: sonuç
0: şey yok
1: biraz şey
0: da.
1: olur. Yani kötü sonuç biraz üzer.
0: Yani üzebilir. Sonuçta
1: Ya
0: rakibi düşününce.
1: motivasyon önemli. Özgüven bu turnuvalarda çok önemli. Yani mümkünse hakikaten kötü oyun hiç önemli değil. Ama Kuzey Makedonya'yı da Venezuela'yı da yenip gidersek çok daha iyi olur tabii.
0: Aynen, böyle bir yazlık maçlarında dünden bugüne böyle çok katılan takımlardan sürpriz yaşayan oldu mu acaba? Amerika mesela dün, gerçi Senegal'de katılıyor. Onlar sert bir maç yaptılar. 3-2 bitti.
1: Senegal'de yani Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadı. Sonradan kupa ellerinden alındı.
0: Evet.
1: Kazanmışlardı. İleride Nicolas Jackson'la Sadio Mane var mesela
0: Dün iki
1: yani.
0: gol attı yine Sadio
1: Tabii,
0: Mane
1: tabii.
0: karşılaşmada. Bugün mesela Norveç-İsveç, iki Dünya Kupası'na katılan
1: İyi, iyi maç.
0: Takımın maçı, kırıcı maçlar olabilir. Biz biraz daha zayıf rakipleri tercih ettik. Biraz da tabii gruptaki rakiplerimize göre seçtiklerini söyledi Montella dün, özellikle Avustralya ile Kuzey Makedonya'nın oyununu
1: Benzetti,
0: benzetti.
1: evet.
0: Mesela bugün bakarken hangi takımdı? Tunus'un rakibi Avusturya'ydı değil mi? Bugün
1: Evet,
0: Avusturya
1: doğru.
0: Tunus. Avusturya'nın Dünya Kupası gruplarında Ürdün'le bir Kuzey Afrika takımı galiba var. Ve Tunus'la hazırlık maçı yapıyorlar. Hani çok, hani futbol kültürü olarak herhalde çok uzak olmayan iki takım
1: Anladım,
0: oynayacakları
1: anladım.
0: için bugünkü maçta sanki
1: Onlar da Tunus'u o yüzden seçti diyorsun. Olabilir.
0: planlı seçilmiş gibi, buna dikkat ediyor ülkeler.
1: Kesinlikle.
0: Hani Venezuela'yı biz bu açıdan çok açıklayabilir miyiz? Amerika veya neydi, Paraguay? Yani Latin Amerika olması, Paraguay.
1: Yani aynen Latin Amerika kültüründen bir takım olması için hani hem hiç bilinmedik oradaki oynanan futbolla Avrupa'daki oynanan futbol bambaşka. Avrupa'daki hiçbir kulübü Venezuela'ya benzetemezsin yani. Venezuela bambaşka bir takım. Görmek için bence güzel bir seçim. Bu
0: Evet.
1: arada Ürdün İsviçre maçındaki
0: Gördüm.
1: gördün mü yedikleri ikinci golü?
0: Gördüm. Okudum yani, izlemedim, açmadım da
1: Ben
0: olayın nasıl
1: izledim. Ben
0: geliştiğini gördüm.
1: izledim. Dinlemeyen şey görmeyenler varsa Twitter'da iki ya bu sabahtan beri karşıma çıkıyor. Ürdünlü bir oyuncu teknik
0: Kaptan galiba.
1: kaptan teknik direktörün hücum pres yapmayın, rakibi alanda karşılayın demesine rağmen takım arkadaşlarına gelin diyor hücum pres yapacağız diyor. Out atıyor Avusturya
0: İsviçre.
1: İsviçre. Gelin diyor hücum pres yapacağız diyor. Bakıyor arkadaşları gelin gelin diyor ve 5 kişi bir anda ileri geliyor. 2 forvet, 3 de forvet arkası tam sağ prese başlıyorlar. Abi 2 pas atıyorlar. Bir anda dörtlü savunmayla 4 tane İsviçreli kontratağa çıkıyor. Bir tanesi aradan koşu yapıyor sağ kanattan. Kaleciyle karşı karşı ofsayta yakalanmıyor ve gol oluyor. Savunmadaki iki oyuncu yalnız bir kızıyor kaptana. Nasıl kızıyor belli değil ama iş işten geçmiş yani. Sen
0: Yani
1: teknik sektöre uymazsan
0: ders olmuştur o zaman
1: net ders
0: kendisine.
1: olmuş olmalı.
0: Batuhan Ergüven, ben bu maçlarda şunu merak ediyorum demiş. Biz Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Fakat Makedonya neye hazırlanıyor? Nasıl ikna ediyorlar maç yapmaya? Sonuçta futbolcular tatile gidecektir diyor. Burada şu anda milli aradayız biz. Dünya Kupası'na katılsın katılmasın
1: Tabii.
0: milli takımlar ikişer maç yapıyorlar bu
1: Evet.
0: arada. O yüzden hani Kuzey Makedonya'da mecburen iki milli maç yapmak durumunda bildiğim kadarıyla.
1: Evet, aynen.
0: Ama burada kadro tercihi tabii ki yine hocaya bağlı.
1: Şey var mı ama red var mesela, ben yapmayacağım diyebilir mi acaba?

0: Kuzey Makedonya'da, Venezuela'da kim herkes maç yapmak durumunda. Az önce Göztepe U19 takımındaki yabancılarla ilgili soru gelmişti dinleyicimizden. Onunla ilgili dün Trabzonspor U19 takımını 3-1 yenerek ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazanmış Göztepe U19 takımı. Ondan kaynaklı dinleyicimiz bize mesaj göndermiş. Oradaki futbolcu demek ki çok beğenmiş. Şaşırtıcı değil. Göztepe çok iyi yatırım yapan bir kulüp. Tabii Trabzonspor da bildiğim kadarıyla U19 liginde 3 sezondur şampiyonluk yaşıyordu. Ama demek ki Göztepe önünde. Göztepe 90 dakikayı daha iyi oynamış ve bileti almış. Eminim Göztepe'de bizi iyi bir şekilde orada temsil edecektir. Göztepe'yi de hani sabah Trabzon'un başarılı olmasını istiyorum dedim. Göztepe'nin de ben çok başarılı olmasını istiyorum. Çünkü onlar da Türk kafasının biraz dışında
1: Evet.
0: bir transfer politikaları var. Yabancı sahiplerle
1: Kaç
0: birlikte.
1: senedir aynı teknik direktörle rekor Türkiye'de.
0: Stoylov'la devam ediyorlar. Ve satış olarak geçen sezon Romulo'yu çok ciddi bir rakama Leipzig'e sattılar. Bu yıl da Juan'ı çok büyük ihtimalle yine böyle 20 milyon euroya yakın bir bonservise satma durumları olduğu konuşuluyor. Böyle her sezon böyle bir satış yapsa ki onların da portföyü bu arada uluslararası bağlantıda da geniş. Sonuçta Southampton'ın da sahibinin olduğu kulüp Göztepe şu anda. Geçmişte Danimarka bağlantısı da vardı. O yüzden satışlarda da bence avantajlı bir takım Göztepe. Onların da ben dediğim gibi başarılı olmasını isterim tabii ki. Hüseyin Özkök tabii bu konuların uzman ismi, milli maçlar, milli takımlar. Bütün takımlar maç yapmak zorunda diyor tabii ki. Dünya sıralamasını da etkiliyor bu karşılaşmalar. Sonuçta buradan puanlar kazanıyorsun ya da
1: İşte dolayısıyla
0: kaybediyorsun.
1: Afganistan-Maldivler gibi maçlar ortaya çıkıyor böylece.
0: Evet. Sabah onu ben okudum değil mi? Baktın mı sen sonra o karşılaşmayla ilgili bir
1: Bakmadım.
0: detaya?
1: Bakmadım.
0: Nerede oynanıyormuş?
1: Ya Maldivler'de değildir. Öyle tahmin ediyorum.
0: Bir de Hüseyin abi demiş ki ayrıca Avrupa'da azlık maçları da UEFA gelir havuzu içinde demiş. Böyle bir ekstra bilgi de
1: Adamlara
0: var.
1: köle gibi maç yaptırıyorlar. Havuzdan para kazanıyor UEFA.
0: Yani şey parayı federasyonlar kazanıyor ama.
1: Ha tamam.
0: Şimdi bugün şimdi sabah Fenerbahçe seçimleriyle ilgili konuştuk.
1: Hüseyin geldi mi Türkiye'ye? Geldi herhalde.
0: Bugün ne günlerden?
1: Pazartesi
0: Pazartesi, bak
1: gelmiştir.
0: cumartesi de herhalde dün seyahati olmuştur.
1: Hüseyin bir şey aldın mı bana?
0: Ben de şey söyleyeyim. Neredeydi? Budapeşte de.
1: Budapeşte.
0: Budapeşte'den tayin getirdim acaba
1: Ha
0: Hüseyin abi?
1: mesela.
0: Budapeşte'de de gerçi hiç gitmedim ama ne meşhur acaba?
1: Benim kuzenim orada yaşadı çok uzun yıllar.
0: Budapeşte.
1: Evet. 10 yıl, 11 yıl falan orada yaşadı.
0: Ben de gezip görmek istiyorum
1: Matematik
0: da.
1: profesörü kendisi. Benimle yani o kadar alakalı ki.
0: Orada işini mi yaptın yani?
1: Evet.
0: Profesörlük yaptın.
1: Evet.
0: Ne güzelmiş ya. Peki ne diyecektim? Fenerbahçe diyordum. Fenerbahçe'de seçim diyorduk. Sabahtan bu yana yine açıklamaların tonu sanki biraz yükselmiş gibi geldi bana Genco abi. Ya da haberlerin tonu diyeyim bir taraftan. Mesela Hakan Safi çarşamba gününden itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız demiş.
1: Çarşambadan itibaren.
0: Çarşambadan itibaren yani isimler artık
1: 2 gün sonra yani.
0: tabii bugün pazartesi çarşambadan itibaren herhalde isimler tek tek açıklanmaya başlanacak. Hakan Safi iki yerli ve milli oyuncudan bahsetmişti. Biz de sabah bir fikir yürüttük böyle kimler olabilir diye. Ben de demiştim bir Salih Özcan demiştim bir de
1: Evet.
0: Ümit Aktağ Alanyaspor'un sol stoperi. Onları demiştim. Biraz çıtayı çok düşüğe koymuşum. Çünkü konuşulan isimleri söyleyeyim mi sana kimmiş?
1: Kim?
0: Mesela sen kimi tahmin edersin daha
1: Hey
0: iyisi?
1: şey yani bu televizyonda gördüklerimiz Jurassic ile
0: Yerli ve
1: hay yerli
0: milli.
1: ve milli
0: Yerli milli
1: Hakan
0: oynasın.
1: Çalhanoğlu.
0: Evet biri oymuş. Bildin. Geçen sene de devre arası Fenerbahçe ile adı anıldı. Galatasaray'la da anıldı ama olmamıştı transferi. Diğeri de sabah bir dinleyici yazmıştı. Onu da ben inandırıcı bulmamıştım. Melih Demir almış.
1: Evet.
0: Ben daha dedim yeni sözleşme uzattı Suudi Arabistan kulübüyle. Yıllıkta çift tane alıyor bildiğim kadarıyla. Çok gerçekçi değil demiştim ama mesela Sercan Hamzoğlu demiş ki Melih'in menajeriyle Hakan Safi'nin arası çok iyi.

0: bu transfer olabilir demiş. Bir de Hakan Çağanoğlu açıklanabilir demiş.
1: Valla Avrupa'ya da dönmek isteyebilir Merih Demiral. Tamam orada oynadı ama
0: çok para kazandı.
1: Yeter. Kazandı dönebilir evet.
0: Ama işte niye
1: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak takımın kadrosunda olup tarihe geçmek isteyebilir.
0: Ama yeni sözleşme imzalaması işte orada benim kafamı bulandırıyor. Yani dönmek isteyen oyuncu
1: ama belki şimdi Hakan Safi olayından önce
0: tabii önce
1: işte dolayısıyla hani onları düşünemezdi.
0: Hı hı. Ama 2029'a kadar da kapı gibi sözleşmesi var.
1: Ama hani kulüpleri de sonuçta gitmek istiyorum dediğin zaman çok da zorluk çıkarmıyorlar. Çıkarmazlar yani hı hı. diye tahmin ediyorum.
0: Yani orada ikili ilişkiler tabii ki her zaman ön planda oluyor. Eğer o ilişkileri yönetebilirseniz tabii ki çok büyük problemler olmuyor. Mesela bununla ilgili aklıma gelen örnek tabii Suudi kulübü değil ama Başakşehir'de mesela Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş kapısını çaldı. Beşiktaş'a kolaylık sağlandı ikili ilişkiler sebebiyle. Futbolda tabii ki olan şeyler. Hüseyin abi dönmüş. Bugün gelmiş. Budapeşte'nin de diyor gulaşı meşhurdur diyor. Evet gulaş Avusturya cephesinde de Almanya'da da çok sanıyorum yaygın o coğrafyada. Ben de denedim. Çok da güzel tavsiye de ederim gidenlere. İsimler bunlar. Peki Hakan Çağanoğlu Galatasaraylı.
1: Hep de söylüyor bunu.
0: Söylüyor da bir takıma gelecek olsa sanki o takım Galatasaray olur gibi. Ve şimdi bir adayın transfer hedefi olup aday daha başkanlık koltuğuna oturmadan ben Fenerbahçe'ye gelirim mesajı verir mi mesela Hakan Çağanoğlu? Hakan Safi bu transferi nasıl açıklayabilir? Gerçekçi mi? Yoksa hani istiyoruz noktasında mı kalır açıklama sadece? Çünkü bunu resmiyete dökmek çok kolay gelmiyor
1: değil,
0: bana
1: ya. Bizim ülkemizde öyle. Yani şimdi bak Avrupa'da Milan'da oynayan biri Inter'e gidiyor. Real Madrid'de oynayan çok az da olsa Barcelona'ya, Barcelona Real Madrid olabiliyor. Ama yani Galatasaray, Fenerbahçe ya da işte Boca River falan gibi, Rangers, Celtic. Yani böyle çok kolay değil. Çok kolay olmuyor. Ve yani Hakan Çağanoğlu da hakikaten 2 senedir Galatasaray diyor. Hani Fenerbahçe taraftarına biz Hakan Çalhanoğlu'nu aldık. Yani bilmiyorum. Yani nabzı en iyi bizi dinleyenler tutar. İsterler mi?
0: Yani aslında orada da hani biz bakın ikna ettik olmayacak denilen transferi yaptık. Öyle bir camiayız. Fenerbahçe hayır diyemedi.
1: Yani çalım atmak olarak mı değerlendiriyorsun
0: yani
1: bunu?
0: Biraz çalım atmak, biraz gövde gösterisi. Hani Galatasaray'da istedi alamadı bak biz ikna ettik Hakan'ı gibi. Hani oradan da bir şey devşirir diye düşünüyorum. Onu transfer edecek başkan eğer Hakan Safi.
1: Yönetim bazında bir başarıdır tabii ki. Inter'de iki şampiyonluk yaşamış bir oyuncu getiriyorsun. Çok da önemli bir oyuncu. İtalya futbolunda çok sevilen bilinen bir oyuncu. Bir takımımız için de çok önemli. Ama taraftar bunu kabul eder mi işte? Taraftara geçer mi bu?
0: Bir de ben şeyi düşündüm. Merih ve Hakan diyelim ki geldiler Fenerbahçe'ye. Mesela hani Merih beni o kadar heyecanlandıran bir oyuncu değil. Skriniar var takımımda. Zaten sağ stoper. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bence iyi bir sol stoper. Osterwold yerine. O yüzden mesela Merih Fenerbahçe taraftarı olsam beni o kadar heyecanlandırmaz.
1: Evet beraber oynama.
0: Hani oynamaz değil.
1: Yani ama nasıl olur ama acaba?
0: Bilmiyorum hani Merih beni çok heyecanlandıran ilk çıktığında çok heyecanlandırıyordu. Alanya Spor'daki o kısa macerası Sassuolo, Juventus falan acayip evet, bir stoper evet. geliyor. Çağlar'la ikisine 10 evet. yıl bizim bir takımı götürür diyorduk. Olmadı mesela Çağlar da çok düştü. Merih düşer gibi oldu toparlandı. Ama hani Skriniar varken bence.
1: Ama Çağlar da sakatlandı ve Türkiye'de en düşüğünü Türkiye'de yaşadı. Yani Çağlar. Leicester'da ben hayranlıkla izliyordum Çağlar'ı. Bütün Avrupa onu hayranlıkla izliyordu. Çalımları, 60 metrelik, 50 metrelik pasları, ileriye çıkışlardaki soğukkanlılığı. Ama işte yani hep diyoruz ya Mert yani nedir sebebi, ne değildir bilmiyoruz ama Türkiye'deki antrenman mıdır, gecesi midir, gündüzü müdür, havası mıdır, suyu mudur? Yani gelen oyuncu, Türk yabancısı Avrupa'dan gelen oyuncu düşüyor.
0: Hı hı.
1: Çok az var düşmeyen.
0: Avrupa'dan gelip işte Cengiz
1: mesela
0: düştü. Cengiz Ünder Marsilya'dan Roma'dan sonra buraya geldi düştü. Ya bu aslında evet iyi bir konu olabilir. İstanbul'dan Mehmet, o da görüşlerinize önem veriyorum, size bir sorum olacak demiş. Fenerbahçe seçiminde hangi adayı önde görüyorsunuz diyor. Ben şöyle bir çıkarım yaptım bugün. Hakan Safi cephesinin açıklamaları biraz daha Aziz Yıldırım cephesi için sertleşmiş durumda. Sanki orada el yükseltti. Bu da bu mesela seçim dönemlerinde ben de geçmişte arkadaşlarım çok bu işin içinde yer aldılar. Galatasaray seçimlerinde şey yapılır, kimden kaç oy gelir, ne yaparız, neredeyiz hesaplanır, kabaca bir hesap kitap yapılır. Ben de şunu hissettim, Hakan Safi cephesi sanki bu oylarda geride olduğunu düşünüyor ve son hafta böyle biraz daha söylemleri sertleştirerek Aziz Yıldırım cephesi için oylarını arttırma çabasında diye, bu benim şahsi yorumum. O yüzden Aziz Yıldırım ben seçimde şu an önde gözüküyor derdim. Bu benim kişisel çıkarımım.
1: Ben de herhangi biri için önde diyemem ama kim öndeyse en fazla %5-6 öndedir derim. Çok yakın olduğunu düşünüyorum ben.
0: Valla ben de yakın olur diye düşünüyordum ama sanki son 2-3 günde daha farklı, daha Aziz Yıldırım'a doğru kayacak bir seçim
1: ortaya çıkacak mı diyorsun?
0: Düşünüyorum, evet, çünkü çok katılımın da yüksek olmasını beklemiyorum. Katılım düşük olması net şekilde, sen de söyledin değil mi bunu geçenlerde? Evet. Aziz Yıldırım'a bir arkadaşın söylemiş. Evet. Aziz Yıldırım'a yarar diye. Aynı şeyi ben de düşünüyordum. Öyle de çünkü bu seçim işlerinde.
1: Gelenekselciler, yenilikçiler.
0: Aynen, o ne kadar azsa gelenekselciye yarar. Çok olması lazım ki yenilikçi olan, evet, kazanabilsin. O yüzden bence şu an oklar Aziz Yıldırım'ı gösteriyor. Ama haberi de söylemedim şimdi, asıl söylemem gereken haberi. Hakan Safi de bu hafta içerisinde Conte ile görüşecekmiş. Ve
1: Maldini ile görüşüp demek ki zirve hazırlıyor.
0: Yani
1: zemin hazırlıyor.
0: Belki de öyleydi Maldini'nin ekibinde yanında yer alma sebebi.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde de çünkü beraber statta bayağı bir İtalyan gazeteci de gördüm. Bayağı bir sürü İtalyan gazeteci koymuştu Instagram'ına.
0: Evet, ben de fotoğrafı gördüm. Aşağıdan bir tribünden çekilmiş benim gördüğüm fotoğrafta. Bu haberi paylaşan da Aspor muhabiri Erdem Akbaş. Hakan Safi bu hafta Conte ile bir kez daha görüşecek ve 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor demiş. Aslında bu da Aziz Yıldırım'ın hafta sonu yaptığı bir açıklama vardı. Bir teknik direktör yıllık 15 milyon euro artı 5 milyon da prim istiyor diye. Conte olduğu söylendi. Şimdi bu haber de o açıklamanın üzerine gelince Hakan Safi cephesi de sanki yine parasıyla hani bakın Aziz Yıldırım'ın getiremediği ismi ben getiririm, getirmek istiyorum, daha bu işte
1: bana
0: sıcağım
1: şans
0: mesajı.
1: Olabilir.
0: Böyle bir seçim tabii taktiği de olabilir, gerçek de olabilir. Bu iş ama nereye varacak iş bu para konusunda? Hakan Safi cephesi çok iddialı. Hiç orada da tabiri caizse geri vitesi olmadı bugüne kadar. Hani Kerem transferini ben yaptım. İşte Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptım. Bu neydi, imaj haklarıyla o sözleşme imzaladım. Ceza da almadık diyor Fenerbahçe olarak.
1: Evet.
0: O konuda da kendine emin. Ve yeni transferler konusunda da parasal herhangi bir sıkıntı olmayacağını dile getiriyor. Ama işte üye nezdinde ne kadar karşılık bulacak, onu da seçim sandıklarında göreceğiz. Şimdi 14.53, yavaştan bayağı programın sonuna gelmişiz. Bir mesaj şöyle. Lewandowski 38 yaş. Hakan demiş herhalde 34-35. Hakan 32. Şu anda yaşı, onu söyleyeyim. Vedat 32-33. Ne yapmaya çalışıyorlar gerçekten anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Yaşa.
1: Ben takılmış. 32'ye futbolcu için yaşlı demem. Demem. Hı hı. 33 mevkiye bakar biraz. Ama 32'den 2 sene çok güzel verim alırsın.
0: Burada herhalde takımın dengesi önemli. Şimdi Ederson kalırsa 30 üstü, Skriniar 30 üstü, Semedo galiba oralara yakın. İşte orta sahada Kante
1: ya
0: var.
1: Skriniar kaç Fenerli Talişka mesela 30 üstü diye düşünsene. Hı hı. Yani önemli olan verim. Hacı geldi Galatasaray'a, 31 yaşındaydı. Değil mi, yanlış hatırlamıyorum. 31 diye hatırlıyorum ben.
0: Bilmiyorum o kadar. Ama bence denge önemli burada. Yaşlı oyuncun olabilir tabii ki. Yani niye olmasın? Her takımda var. Bugün Trabzonspor genç bir takım ama Onuarchu gibi, Vakeme gibi.
1: Tabii.
0: İşte kalede Onana gibi. Daha tecrübeli isimler. Vişça sakatlanmasa o da. Savic işte stoperde. Evet. Takımlarda buna ihtiyaç var. Fenerbahçe'de hani o denge yaşlı tarafına kayar mı? Öyle bir endişe düşünülebilir.
1: Rakam arttığı için.
0: Çok artıyor olabilir belki de, dinleyicimizin endişesi belki odur. Ama işte genç

0: olarak da Genduzi o kadar yaşlı değil bildiğim kadarıyla.
1: Değil.
0: Çok genç yaşta parladı. İşte Osterwolde, Levent,
1: Kante
0: İsmail,
1: var.
0: Kerem. Yaş. Gerçi Kerem de 28 oldu.
1: Ya 28'e bir şey dememek lazım işte.
0: Şerif var işte şu
1: 28'e
0: an.
1: 28'e gerçekten bir şey dememek lazım.
0: Evet. Hakan transferi olursa orta saha nasıl kurgulanır demiş dinleyicimiz. Güzel bir soru. Çünkü orada şu anda Kante ve Genduzi var. Aslında Hakan transferi çok bu ikili varken mantıklı değil bence de.
1: Evet. Ki iyi başlamadı Kante ama sonunu iyi
0: toparladı.
1: Getirdi.
0: Genduzi zaten takımın
1: çok iyi başladı
0: en
1: ve iyi gidiyor.
0: Oyuncusu.
1: Kaptan olsun diyen bile var.
0: Aynen.
1: Savaşçılığından dolayı.
0: O yüzden evet, Hakan konusu biraz göz boyama gibi.
1: Evet, bir de biraz reklam gibi.
0: Reklam gibi haberler yani, en azından Hakan Safi ağzından duymadık da haberler o yönde. Peki Genco abi, bugünlük programın sonuna geldik. 14.55 saatlerimiz, yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Ercan Taner'le birlikte futbol gündemini saatler 15-17.30 aralığında masaya yatıracağız. Bayram dönüşünde İstanbul biraz hareketlendi. Hoş geldin abi.
6: Hoş bulduk. Evet, hareketlendi. Tekrar trafikle yüz yüzeyiz ama yapacak bir şey yok. Bayram da iyiydi.
5: Bayram da çok iyiydi. Ya yani şeyi için istedim abi. Bayram tatili bir hafta daha uzasın istedim. Yapmamama rağmen.
6: Aynı şekilde. Çok rahattı.
5: Evet, bayram tatilinin ardından futbol gündemi de hareketleniyor. Yaklaşan Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları başlayacak. Bugün bir tanesi var, birazdan değineceğiz. Muhtemelen kulüplerde de transfer hareketliliği, teknik direktör arayışları biraz daha hareketlenecektir.
6: Aynı kanaatteyim. Mesela Brezilya'nın bir gövde gösterisi oldu diyebiliriz. Panama'yı 6-2 yendiler. Brezilya böylece ben Dünya Kupası'nda İyi sonuçlar almak için iyi bir hazırlık dönemi geçirdim mesajını aldığı farklı galibiyetle gösterdi.
5: Dün bu arada maçta Beşiktaş'tan bir Murillo'da bir free kick golü attı. Panama'nın ilk golünü kaydetti yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde Brezilya bir gövde gösterisi yaptı dediğin gibi. Turnuva öncesi çok da şüphe vardı aslında Brezilya üzerinde açıklanan kadroyla evet, beraber ama biraz orada bypass etmiş oldular bu düşünceleri.
6: Ya iyi, kim ne derse desin Brezilya'da bence tek tek bakıldığında iyi bir kadro var.
5: Çok da kurt bir hoca var.
6: Evet. Ya bu tarz maçları ve turnuvaları, riskli, stresli maçları nasıl oynaması gerektiğini bilen bir teknik direktör Carlo Ancelotti. Oğlu da Lille teknik direktörü oldu.
5: David Ancelotti. O da enteresan. Yani daha önce Real Madrid'de asistanlığını yapmıştı hocanın bildiğim kadarıyla son olarak. Brezilya milli takımında da birlikte çalışıyorlardı. Lille'de enteresan bir deneme yaptı. Bruno Genesio gibi deneyimli bir hocanın üstünde Şampiyonlar Ligi'nde.
6: Genesio büyük ihtimal Marsilya'ya gidecek herhalde.
5: Onu ben de okudum. Öyle gözüküyor. Evet. Evet. Ya burada ilginç. İstersen bu akşamki milli maçtan başlayalım. Bayağı da konumuz var aslında bakarsan. Saat 8.30'da Çobani Stadyumu'nda Kadıköy'de milli takımımız Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Muhtemel 11'i sayayım istersen abi, öyle bir giriş yapalım. Biraz rotasyon gözüküyor çünkü.
6: Tamam.
5: Kalede Altay Bayındır'ın olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, sağda Mert Müldür, solda Eren Elmalı, orta saha üçlüsü İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, sağda İrfan Can Kahveci, solda Aral Şimşir, en uçta da Deniz Gül. Görmek istediğimiz genç oyuncular var burada. Mesela Aral Şimşir biliyorsun, Danimarka Ligi'nde yılın oyuncusu seçildi.
6: Evet, Deniz zaten onu zaman zaman izledik. O da bu sezon şampiyon olan Portekiz'de Porto'nun oyuncusu. Bu akşam biraz daha dikkatle tabii takip edeceğiz. Milli takımımızda yer alacak olan büyük bir çoğunluğun oynayacağı bir hazırlık maçı. Öyle gözüküyor Kuzey Makedonya karşısında. Kuzey Makedonya maçları onlarla teknik kapasitesi olan bir takım. Güzel bir karşılaşma izleyeceğimiz kanaatindeyim.
5: Son yıllarda da aslında Kuzey Makedonya futbol anlamında yükselişe geçen bir ülke biliyorsun. Yani son Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı elemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bizim için de iyi bir test olacağı kanısındayım ben.
6: Bence de en azından takımın artık Dünya Kupası havasına iyice gireceği hazırlık maçlarından ilkini oynuyoruz. İkincisini de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağız. Şimdi tarihine yayına girmeden önce baktık saatine. Gece saat 1.
5: Cumartesi gecesi. Pazara bağlayan gece
6: 1. Pazar, evet. O yüzden seyredilme ihtimali yüksek olur.
5: Yani bu maç özelinde evet, o maçta da hafta sonuna denk geldiği için bir takip edecektir diye düşünüyorum toplumda.
6: Aynı kanaatteyim.
5: Burada rotasyonlu oyunculardan aslında ben bu oyuncuları görmekten de mutluluk duydum. Mesela burada Aral Şimşir'den bahsettik. Deniz Gül bile aslında mesela milli takımda bir santrfor eksikliği var diyoruz. Deniz henüz 21 yaşında ve 1.90'ın üzerinde bir oyuncu. Yani onun gelişimini de yakından takip etmek gerekiyor.
6: Santrfor derken şöyle konuyu da açabiliriz. Klasik santrfor.
5: 9 numara.
6: 9. İşte fizikli, boy avantajını kullanan, yeri geldiğinde pres yapan.
5: Sırtı dönük oynama
6: yeteneğine sahip olan. Böyle oyuncuları dünya da arıyor şu anda Burak. Biz de Deniz'i bu yüzden başka bir gözle yine tekrar takip edeceğiz.
5: Bu arada Deniz'in milli takımı hani önümüzdeki turnuvada daha detaylı bir şekilde entegre olduğu, ilk 11 oyuncusu olduğu denklemde dünya da arıyor dedim mesela. O çok kıymetli bir şey. Şu an bu tarz elit bir oyuncuyu almaya kalktığında kapı 100 milyon eurodan açılıyor.
6: Yok çünkü.
5: Yok evet.
6: Bu tabii altyapılarda acaba santraforsuz oyunla futbol daha iyi mi, hızlı mı oynanır? Taktikleri öyle mi geliştirsek? Oyuncunun klasiği değil de her iki kanada doğru yönelebilen ama daha çok santrafor mevkinde de görev alabilen süratli, biraz daha orta boylu, hatta kısa boylu oyuncular da kullanılır düşüncesinin getirdiği konu oldu bu. Fakat çok işe yaradı mı? Bence yaramadı. O yüzden de şimdi tekrar o klasik santrafor arayışları devam edecek.
5: Bundan sonra bu oyuncular çok değerli olacak. Yani mesela geçtiğimiz hafta sonu ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Şampiyonlar Ligi finalinde en uç noktada Havertz 10 numara orijinli bir oyuncu. Diğer tarafta da Dembele aslında sağ kanat olan bir oyuncu vardı. Yani tipik santrfor artık pek fazla görmüyoruz.
6: Evet, Havertz'i şu var ya, gol yollarını hisseden bir oyuncu Havertz.
5: Sezgileri yüksek.
6: Bu yüzden o bahsettiğimiz ileri uçta o santrfor mevkiinde golü hissettiği için tehlikeli olabilecek bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Alman milli takımında da aynı mevkide kullanılabilir.
5: Orada bu arada biliyorsun Voltemade başta olmak üzere çok formsuz
6: forvetler var.
5: Deniz Undal dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Biraz Havertz'e başlama ihtimali yüksek geliyor bana da hocam.
6: Bana da öyle geliyor.
5: Ya bakalım, Dünya Kupası'na heyecanla bekliyoruz. Bugün başlayacak. Diğer takımların da hazırlık maçlarını izliyoruz. Onlar da başladı. Dün mesela çok ilginç bir hadise yaşandı. İsviçre Ürdün maçında gördün mü bilmiyorum abi. Maç 1-0 İsviçre lehine devam ederken Ürdün takımının kaptanı, teknik direktörün verdiği taktiğin aksine takım arkadaşlarını ön alanda baskıya çağırdı. Teknik direktörün tepkisini de gördük o pozisyon esnasında. Sonra 1 dakika içinde 3 topta İsviçre rakip kaleye gidip golü buldu.
6: Teknik direktörden olayı daha iyi bilmek gerekiyor değil mi?
5: Yani
6: o hamleyi yaptığın zaman teknik direktörün o andaki mevkisini de tanımıyorum mesajını veriyorsun. Ben bir de İzlanda-Japonya maçında şunu gördüm. Dünya Kupası'nda göreceğiz. Oyuncu sahadan geç çıktığı için, 10 saniye içinde çıkmadığı için yerine girecek oyuncu İzlanda takımında 1 dakika kenarda bekletildi. Ve o sırada da Japonya gol attı.
5: Evet, 87. dakikada.
6: Evet. Onu da gördüm.
5: Enteresan güncellemeler gelecek Dünya Kupası'nda. Sakatlanan oyuncu kenarda kalacak belli bir süre.
6: 1 dakika.
5: Degaj süresi mesela 5 saniye.
6: 5 saniye evet.
5: Bunlar bence futbolun temposunun hızının artması açısından kötü bir inovasyon değil bence.
6: İyi düşünülmüş. Çünkü vakit geçirmeye yönelik oyundan çıkarken eksik kalmak gol yeme ihtimalinizi bana göre bayağı bir yükseltiyor günümüz futbolunda. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
5: Hele ki maçın son bölümünde gelen değişikliklerde yorgunlukla birlikte ciddi bir tehlike arz ediyor.
6: Öbür taraftan çıkacaksın.
5: Evet. Çabuk olman gerekiyor.
6: Yoksa bir kişi eksik kalmak hakikaten çok tehlikeli olabilir.
5: Dün de maç bu arada 1-0 bitti bahsettiğin golle. Yani Japonya o golle kazandı.
6: Evet, İzlanda'yı öyle mağlup etti.
5: Dün enteresan hazırlık maçları vardı. Hepsine değiniriz bu arada.

0: Dünya Kupası'na katılacak takımları gördük. Grubumuzdaki rakibimiz Avustralya Meksika'ya 1-0 mağlup oldu mesela.
1: Avustralya Meksika maçının özetine baktım Burak. Genelde maçın hakimi tamamıyla Meksika. Girdikleri pozisyonlar, kaçırdıkları goller, Avustralya'nın oyun yapısı kendi ceza sahası çevresinde ya da Meksika forvetleri çabuk ve tehlikeli olduğu için biraz otobüs taktiği vardı. Çift katlı otobüs. Bayağı kapanmıştı Avustralya. Golü de bir duran toptan yediler. Kornerden gelen topta Avustralya Meksika'ya karşı golünü yedi. 1-0 yenik duruma düştü. Ama Meksika tartışmasız maçın hakimi bir takım. Öyle gösterdi. Özet.
0: Onlar da turnuvanın ev sahibi bu arada. Onların da bir hedefi olacakları Dünya Kupası'nda. Yine grubumuzdaki bir diğer takım Amerika Birleşik Devletleri'de. Son Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'i 3-2 yendi.
1: 2-0'da öne geçtiler.
0: 2-2 oldu sonra.
1: 2-2 sonra da 3-2. Amerika Birleşik Devletleri'yle biz hazırlık maçı yaptık tabii. Bayağı geçen yazdı. Bir yıl geçti aradan. Onlar da ev sahibi. Ama o maçta da şunu gördük. Organize ataklarda Amerika Birleşik Devletleri savunmasının çoğu anlarda topu uzaklaştırmakta zorlandığı ve gol pozisyonu verdiği anları yakaladık bizim milli maçımızda.
0: Ya burada Amerika milli takımı ile ilgili bence bizim dikkat etmemiz gereken nokta. Bence Amerika kötü bir savunma takımı ki üçlü oynuyorlar Pochettino yönetiminde ama çok atletikler. Geçiş hücumlarında tehlike yaratabilir Amerika. Burada orada atletizm farkını Amerika'ya hissettirmemek açısından tempoyu biraz düşük tutmak gerekiyor bence.
1: O var. Çok güzel bir belirleme ve üçlüde amaç baskı kurduğun anda da rakibi çıkarttırmamak olabilir. Karşılamada tabii beşli karşılıyorsun. Amerika üstün oynamak istediği maçlarda da bu taktikte baskıyı alabilir sizi. Dediğin gibi iyi tek top, iyi top dolaştırma, topa sahip olma Amerika karşısında önemli formüllerden biri olabilir. Rakibin baskısına izin vermemek için.
0: Nabzı düşük tutmak gerekiyor,
1: Evet.
0: katılıyorum. Yani orada mesela çok iyi bir sezon geçiren PSV'de Ricardo Pepi, Christian Pulisic gibi ileride çabuk ve etkili oyuncular var. Kısa bir aramız varmış abi. Milli takımla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İstersen bir reklama gidelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte. Amerika'nın hazırlık maçından bahsettik grubumuzda. Avustralya'nın bahsettik. Paraguay'ın en son hazırlık maçı 31 Mart'ta abi. 6 Haziran'da Nikaragua ile oynayacaklar. Son hazırlık maçında da Fas'a 2-1 mağlup olmuştu Paraguay.
1: Evet, Fas karşısında 2-1 mağlup oldu. En-Nesyri de Fas'ın kadrosuna girmemesi enteresan değil mi?
0: Al-Ittihad da çok kötü bir sezon geçirmedi bana sorarsan.
1: Ama milli takıma kadroya alınmadı. Dünya Kupası'nda yok. Belki oyun yapısıyla ilgili bir karar değişikliği oldu. Ve En-Nesyri bu yüzden kadroya alınmadı diye düşünüyorum.
0: Ya orada biliyorsun daha önce ülkemizde de oynamıştı. Sene sonunda da Marsilya'ya gidecek. El Kabi zaten son hazırlık maçlarında birinci forvet gibi gözüküyordu. Ezab de var yine Real Betis tarafından. İyi bir hücum hatları var ama En-Nesyri gibi pivot özelliği taşıyan başka bir santrafor da yok işin
1: Yok,
0: ilginci.
1: yok. Ve alınmadı kadroya.
0: Orada biliyorsun son Afrika Uluslar Kupası finalinde işte Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltı vesaire, genel bir yıkım var ama Fas futbolunda milli takım düzeyinde bir radikal kararlar alınıyor görüldüğü üzere.
1: Kadroda bazı değişikliklerin yapılması, acaba biz kupayı niye alamadık düşüncesinin ön plana çıkması, bu değişikliklerde akla gelmiş olabilir Burak.
0: Onların da bu arada zor bir grubu var. Grupta Brezilya, İskoçya, Haiti ve Fas yer alıyor. C grubu burada İskoçya'da tehdit olacaktır ikinci sıra için.
1: Evet, İskoçya Dünya Kupası'na kavuştu yine ve her zaman böyle turnuvalarda bir şeyler yapmaya çalışan ekiplerin başında gelir İskoçya. Fakat Brezilya'nın grubun kesin favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
0: Orası
1: onlara Panama'ya 6 attı, programı açarken konuştuk.
0: Orası bariz. İlk 3 takım çıkıyor biliyorsun gruptan ama burada çıktığın sıralama da önemli eşleşmeye bakacak olursak. O yüzden ikinci sırayı kovalayacaktır hem Fas hem İskoçya. İskoç milli takım da ben hani oyun olarak, kalite olarak beğenmek bir kenara, ruhlarını çok beğeniyorum. Hepsi William Wallace gibi. 11 tane William Wallace görüyoruz sadece.
1: Doğru söylüyorsun. Her zaman mücadeleyi sonuna kadar devam ettiren bir takımdır İskoçya. Onlar 1978'de Peru'ya mesela 3-1 kaybettikten sonra bir süre bunalım yaşamışlardı Dünya Kupası'nda. Öne geçtikleri bir mücadelede yedikleri gollerle bir anda 3 yediler Peru'dan. Ve o milli takımlarını bayağı etkilemişti. Ya İskoçya futbol tarihine baktığımızda eskiden adalar turnuvası yapılıyordu. Ada turnuvasıydı adı.
0: Britanya içerisinde.
1: Britanya içinde

0: İngiltere, Galler, İskoçya. Bu milli takımın daha iyi olmasına, ayakta durmasına ve oyun dengesi anlamında da işte İngiltere'yi, İrlanda'yı, Galler'i zorlaması anlamına geliyordu. Sonra turnuva devre dışı bırakıldı. Ve el ülke artık Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası elemeleri oynamaya başladılar. Bu taktikler tarihi kitabında yazar ya. İskoçlar kapanan futbolda önemli bir taktik buluşa imza atmışlardır. Ya otobüs demeyelim buna ama Catenaccio'dan, İtalyan sisteminden daha öncesini gerçekleştiren, bulan bir ülkedir İskoçya futbolda.
1: Halen mesela şeyi görüyoruz abi, ada futbolundaki takımların, bilhassa mesela Galler'le son yıllarda çok fazla oynadığımız için fiziksel oyunları genel itibariyle fiziksel ağırlıklı, genelde rakibi kendi yarı sahasında kabul eden bir oyun anlayışı var. İngiltere'yi belki tenzih edebiliriz ama orada da Tuchel var, onları da belki de edemeyiz.
0: Evet, şu var. Ada futbolu deyince öyle adlandırılır. İşte İngiltere'nin eski Premier Ligi de yine o taktikler tarihinden örnekler vereceğim. Uzun pas oyununa dayalı futbolları hepimiz tarafından merakla takip ediliyordu. Uzun paslar, kornerler de aynı Arsenal'in Premier Lig'de bu sene yaptığı gibi çok başarılı ve üstün olan taraftı İngiliz ekolü, Britanya diyelim buna. Fakat onlar da daha sonra 1986 Meksika Dünya Kupası'nda uzun paslı oyunu bırakıp biraz daha kısa oyun kurmaya dayalı. Buna hatta şöyle demişlerdi: daha ekonomik oynayan bir İngiltere. Yani uzun paslarda her zaman topu kazanma ihtimalin yok. Ama oradan kendilerini sıyırmaya başladılar.
1: O maç özeli maç içerisinde kullanılabilir ama maç boyuna yayılacak bir strateji değil
0: Ama
1: bence de.
0: ekolleri öyleydi biliyorsun. Yani İngiliz ekolü dediğin zaman uzun pas, sert futbol, presli futbol. Daha o yıllarda o pres olayını Almanlardan daha önce deneyen onlardır.
1: Gegenpress'ten önce.
0: Tabii Almanlardan önce İngiltere'de bu dönemde, ki Liverpool'un üst üste o Avrupa şampiyonu olduğu dönemlerde bu bayağı ön plandaydı. Ve tabii ki mesafe tanımaksızın, işte Cezayir'in dışında topa vurmada usta olan çok oyuncusu vardı ada futbolunda.
1: Burada Bill Shankly dönemiydi abi, Liverpool'un üst üste şampiyonlar
0: Bill
1: geldi.
0: Shankly, Bob Paisley,
1: Efsaneler.
0: efsaneler bayağı İngiltere'yi, tabii Kenny Dalglish'in son dönemlerde oynaması, aynı zamanda futbolu bıraktıktan sonra menajer oyuncu olarak da yine Liverpool'a başarılı bir dönem yaşatması.
1: Blackburn'de şampiyon olmuştu.
0: Evet, menajer oyuncu olayını da ilk defa onlardan gördük. Ya yani futbolu zaten onlar bulduğu için,
1: Onlar
0: futbolun
1: geliştiriyor.
0: beşiği, onlarda bu gelişim sağlanıyor ama bu atılımı son yıllarda alan ülke İspanya oldu.
1: Yaklaşık bir 15 yıldır diyebilir miyiz? Ya da 2008
0: Tabii tabii.
1: Aragones'ten sonra 4-6-0 oynadılar mesela. O da bir inovasyondu. 2010 Dünya
0: Tabii.
1: Kupası'nda hala görüyoruz. Bizim milli takımımız da uyguluyor mesela bunu.
0: Evet, ya şimdi savaş çıkması, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 54'te Almanya'nın alması sürpriz olarak bir değerlendirildi ama Alman futbolunun daha sonra bayağı kendine geldiğini gördük.
1: Tabii.
0: Ve çok önemli yıldızlar ortaya çıkarttığını. Onun dışında da Bayern Münih gibi bir ekolün doğması. Çünkü biliyorsun İmparator Kaiser Franz Beckenbauer 1860 Münih'te esasında başlayan bir oyuncu. Ve
1: Şehrin efsane.
0: orada kendisine iyi davranılmadığı için Bayern Münih'e giden ve sonra da o imparatorluğun ilk adımlarının atıldığı bir döneme gider Bayern'in olayı. 1860 Münih bayağı sevilen bir takımdır Münih'te. Çok da taraftarı vardır.
1: Halen öyle mi abi?
0: Öyle bir şu derbiler unutulmaz. 1860 Münih, Bayern Münih. Hala bir rekabet vardır ama artık bayağı aşağılara doğru gitmiş bir 1860 Münih görüyoruz.
1: Bundesliga 3'teler.
0: Evet.
1: An itibariyle. Almanlarda ama hep şey vardır abi. Hani yaratıcı değillerdir ama geliştirici, mühendislik tarafları da mesela genel sanayide de ticarette de öyledir ya. Genel itibariyle doğru yaratıcı hamleleri yapamazlar ama geliştirmek konusunda hep en başarılı çalışmalar Almanlardan geliyor.
0: Mühendislik diyelim buna tabii
1: Evet.
0: ki. Ya yani dünyada makine mühendisliğinde çok önemli bir yere sahip.
1: Bir
0: Yani
1: numara herhalde.
0: şimdi makine mühendisliği, kimya ve tıp. Tabii bunu da futbola yansıttığınız zaman ortaya ister istemez bir Alman ekolü çıkıyor.
1: Ya şeyi daha önce duymuşsundur mesela, Nagelsmann zamanı Leipzig'te bir antrenman metodu varmış abi. Oyuncuları bir kürenin içine alıyorlarmış, içerisi dijital ekranla kaplı 360 derece bir kürenin içine alıyorlarmış. Oyuncuların maç içinde hata yaptığı pas opsiyonlarını tekrardan değerlendirtiyorlarmış oyuncuları. Orada bir din o animasyonu yaratıp, ya bu enteresan bir inovasyon.
0: Bence de.
1: Yani.
0: Yine düşünülmüş ve geliştirilmiş bir düşünce. Onlar tabii ki Almanya'ya daha sonra işte tekrar saha sonrası gelişimi sağlamak için çok, hem bizden de gurbetçimiz gitti, İtalya'dan gitti, diğer ülkelerden gitti ve daha sonraki nesillerde oralardan Alman olmayıp da çok gelişen, teknik kapasitesi yüksek oyuncular da çıktı.
1: Ya mesela
0: Ve
1: Beşiktaş.
0: ondan 2000 kaç diyelim, bizim 3. olduğumuz Dünya Kupası'nda final oynadılar. Oralarda artık ya bir yararlanmaya başladılar. Çünkü kendileri artık yetiştiremiyordu. Yetiştirmeme neden oldu diye düşünüp, evet biz ülkemize gelen ve bizim vatandaşımız olan diye düşündüler. Bu nesilden faydalanmamız lazım diye ve faydalanmaya başladılar.
1: Hala var milli takımlarında bir sürü ya. Mesela en yakın örnek Türkiye'de de oynadığı için Mario Gomez'in de İspanyol kökenli olduğunu biliyorsun.
0: Tabii.
1: Bir sürü var. Hala Leroy Sané'ler, Jonathan Tah'lar, hepsi devşirme oyuncular aslında.
0: Almanya'da doğmuşlar ya da çok küçükken Almanya'ya gelip Alman vatandaşı olup futboldaki yeteneklerini göstermişler ve bu yüzden de onlar da acaba bu turnuvada, şu geliyor aklıma, turnuva takımı olarak yine ön plana çıkabilecekler mi?
1: Almanya'nın kadrosunu geçenlerde bir inceledim abi. Savunma ve orta saha nispeten tatminkar. Savunma bilhassa çok iyi ama hücum hattı beni tatmin etmedi ya açıkçası.
0: O klasik santrafora uzaklar değil mi mesela?
1: Yani Voltema de belki o şekilde
0: Ne yaptı
1: kullanabilir
0: bu
1: ama.
0: sene? Ligin ikinci yarısında gole çok uzak kaldı. Premier Lig'de Newcastle'da.
1: Osula'yı oynattı zaten orada.
0: Evet.
1: Voltema'yı gözden çıkarttı. 95 milyonluk bir transfer olmasına rağmen.
0: Ki Hönes çıldırmış olmalılar demişti. Voltema'ya 95 milyon euro verdi Newcastle. Ya biz de istedik kendisini. Ama çok çok aşağısında bir rakamla bir teklifte bulunduk. Fakat Newcastle'ın ödediği rakamı duyunca, ben açıkça söyleyeyim dedi, kamuoyunda bu açıklamayı yaptı, çıldırmış olmalılar. O kadar etmez dedi.
1: Ya enteresan bir transferdi. Hiç de katkı sağlamadı ikinci yarıda. Orada Joao Misa sakatlanmasa belki ilk yarıda da kesilecekti kadrodan bu arada.
0: Öyle gözüküyor, evet.
1: Şimdi bakıyorum abi, Almanya'nın savunması beni aşırı tatmin etti, yalan olmasın işte. Orta savunmanın merkezinde Schlotterbeck, Jonathan Tah, arkalarında Rüdiger gibi bir opsiyon var. Solda Raum son Dünya Kupası'nda oynamıştı. Sağ tarafta yine orada Kimi'yi zaman zaman kullanıyor Nagelsmann.
0: Kimi acaba orta saha mı, sağ kanat savunma mı kullanacak?
1: Orta sahaya baktığımda orada abi son hazırlık maçlarına binaen söylüyorum bunu. Pavlovic, Goretzka, önlerinde de Muziala şeklinde olabilir gibi hissediyorum.
0: Muslera tam formunu buldu mu?
1: Bu güzel soru.
0: Çünkü inanılmaz ağır bir sakatlık ve son yarı finallerde biraz ona şans verdiğini gördük Kampani'nin. Bayern Münih'in Saint-Germain'e elendiği. Fakat tam bir form bulma olayını yakaladı mı? Bunda açıkçası biraz ikilemdeyim.
1: Wirtz ismine ne dersin aynı pozisyonda?
0: Wirtz'i oynatacak.
1: Öyle
0: Yani
1: adam.
0: kötü de olsa Wirtz'in herhalde oynama ihtimalini biraz daha fazla görüyorum. Ama Liverpool'daki gibi mi kullanacak? Yoksa daha değişik bir şekilde mi? Nagelsmann çünkü bazı değişiklikleri yapmadı, usta bir teknik direktör. Çünkü Liverpool'da Wirtz'in sıradan bir oyuncu görüntüsü taşıdığı kanaatindeyim.
1: Yani 120 milyon euroluk bir transfer özelinde, evet, ki geçen sene Leverkusen'de yaptıklarında göz önünde bulundurunca çok uzağında bambaşka bir insan Liverpool dönemi.
0: O olmadı. Ya bence antrenmanlar ve taktiksel gelişimlerde Slot'un ondan daha başka şeyler istediği kanaatindeyim. Ve bu konuyla ilgili de Burak şunu söylemem lazım. Enrique'nin bir açıklaması var. Ne diyor? Yetenekli, iyi oyuncuları diyor, değiştirmek zorunda değilsiniz diyor. Ben böyle bir teknik direktör değilim. Onlar serbest kalmayı hak eden oyuncular diyor oyunun içinde. Yoksa diyor her şeyi baştan çalışmanız gerekir diyor.
1: Ya burada işte Xabi Alonso'nun kullanımı ne kadar fark yarattığını görmüştük bir ise. Arne Slot onu belli bir sistemin içine entegre etmeye çalıştı ama o sistemde zaten birçok oyuncu olmadı. Mesela Ekitike çok iyi gözükmedi. Sakatlanana kadar İsak çok iyi gözükmedi. Salah'ı küstürdü.
0: Konate'yi hemen gönderdiler.
1: Enteresan. Bu arada arkasından Arne Slot da gidiyor.
0: Bitti
1: Ayrılmadı.
0: tabii canım.
1: Evet.
0: Arne Slot gitti.
1: Andoni'ye
0: Iraola
1: geçti.
0: olabilir mi? Olacak herhalde. Öyle yazıyor çünkü.
1: Yakışır.
0: Bence de öyle bir düşünceleri oluyor. Bir anda gönderdiler Stuart'u. Ben bekliyordum. Çünkü şöyle bir geneline baktım. Burak Liverpool'un. 20 mağlubiyet almış toplamda.
1: Bir sezonda.
0: Toplama baktığında slotla beraber, yani her maç dahil buna, Liverpool gibi çok önemli bir kupa takımının, bir kupa kolektörü

0: misyoncusunun bu 20 mağlubiyeti kabul etmesini zaten ben beklemezdim.
1: Bir de bu bahsettiğim
0: sistem hiç oturmamış anlamına geliyor. Çünkü Slot'un şampiyon yapıp ondan sonraki sezonunda düşüş yakalaması ve yaşaması bence gitmesindeki en önemli etken.
1: Bir de bundan bir önceki yazda 400 milyon euronun üzerine bir harcama yaptı Liverpool. Onda bir dipnot düşmek lazım.
0: O 400 milyon niye olmadı diye sorduklarında verdiği yanıtlar bence Liverpool'da sorumluları inandırıcı gelmemiş bu açıklamalar. Tatmin etmemiş. Bu yüzden gitti bence.
1: Burada Xabi Alonso'yu kaçırdılar abi iki haftayla. İşin garibi biraz oldu.
0: Xabi Alonso'yu düşünüyorlar mıydı acaba? Kaçırdılar derken. Ya yani bir de o var. Acaba onu mu düşünüyorlardı yoksa Iraola'yı almaya çok daha önceden mi karar vermişlerdi? Bunu bilemeyeceğiz. Belki geldiği zaman sorulur Iraola'ya ne zaman temasa geçildi diye.
1: Şu ipuçları var abi. Xabi Alonso'nun eski bir Liverpool oyuncusu olması, Xabi Alonso'nun Leverkusen'den işte Frimpong ve Wirtz gibi iki ekleme yapılması, belli ki oradaki performanslarından memnun kaldılar. Bence olabilitesi vardı ya.
0: Ya olabilir. Güzel, iyi mantık yürüttün. Bence beklerlerdi o zaman. Ya da vazgeçilemeyecek bir teklifle gitti Chelsea.
1: 4 yıl yapıyor galiba anlaşmayı. O belirleyici bir faktör olabilir. Bir de Chelsea'de de şimdi çok fazla şey...
0: Ben mali anlamı da kastettim.
1: Bir araştırayım onu bakalım abi nasıl bir...
0: Yani mali anlamda çok iyi bir kablo yakalamış olabilir. Tazminatı dahil.
1: Chelsea'de meşhur artık zaten tazminatlar.
0: E tabi.
1: Abi 4 yıllık bir kontrat. Finansal detaylarına bir bakalım ne kadar ödeme olacak. Tahminin var mı maaşıyla alakalı?
0: Yok. Çünkü İngiltere'deki maaş tahminimde zorlanıyorum.
1: Bu... Çok değişkenlik gösteriyor. Mesela orada Simeone'nin kontratı İspanya'da meşhurdur. İngiltere'den o kadar şeyler çıkmıyor. Burada iddia edilen maaş abi yıllık 11,5 milyon pound.
0: 15 milyon euro.
1: Güzel para.
0: Evet.
1: Güzel para. Liverpool bunu karşılar mıydı?
0: Yani. Liverpool buna karşılardı.
1: Arne Slot'un maaşına bir bakacağım abi. O ne kadar kazanıyormuş ayrılana kadar bunu da merak ediyorum. 3 yıllık bir maaşı varmış. Yıllık 6.6 milyon pound alıyormuş Arne Slot'ta.
0: Biz Slot'a 6 veriyoruz ya da 7 veriyoruz. Sana 11 veremeyiz ya da 12 veremeyiz demiş olabilirler mi? Olabilirler.
1: Olabilir. Iraola da benzeri bir muhtemel kontratla imzalayacaktır. O da 10 milyonların üzerine çıkmaz herhalde. Hepsi
0: hayır. Liverpool'un herhalde o konuda bir çizgisi var. Bizim teknik direktör bütçemiz bu kadar diyorlar. Tahmin ediyorum.
1: Olabilir, olabilir. Şimdi ciddi bir tazminat da almıştır Arne Slot. Bir sezon daha sözleşmesi vardı, 3 yıllıktı.
0: E tabi maaşını komple almıştır. Ya almıştır ya alacaktır.
1: Vallahi İngilizlerle iş yapmak güzel olsa gerek ya. Bir gün ümit ediyorum bize de doğru ticari fırsatlar karşımıza çıkar. Evet, devam edelim. Liverpool'dan bahsettik. Çok fazla da teknik direktör değişikliği oluyor Avrupa'da bu arada. Hani Real Madrid'in koltuğu boş. Pep Guardiola ayrıldıktan sonra Maresca geleceği konuşuluyor. Chelsea'de Xabi Alonso göreve geldi. Milan bir teknik direktör arayışında Glazner'e değinirken ona da değiniriz birazdan.
0: Slot olur mu Milan'a? Öyle haberler okudum İtalya medyasında.
1: Vallahi düşündürücü olabilir gibi abi.
0: Ya öyle bir fakat son başarısızlığı gerçi Milan'da çok başarısız bir sezon yaşadığı için
1: çivi çiviyi sökebilir.
0: Evet, çivi çiviyi sökebilir.
1: Orada şeyi gördüm abi. Dün de Beşiktaş'ta anlaşıldığı haberleri yayılmıştı bir anda kısa süre içerisinde. Kulüp yayınladı.
0: Glasner.
1: Oliver Glasner ismiyle Milan'ın şöyle bir yapı kurmak istediği söyleniyor. Futbol aklı olarak Ralf Rangnick, teknik direktör olarak Oliver Glasner'in oldu böyle Avusturya beyzli bir futbol yapısı kurmak istedikleri söyleniyor. Kısa bir aramız varmış. Sonrasında istersen bu iddiayı da masaya yatıralım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Evet abi, reklam arası öncesi, yarış arası öncesi şundan bahsediyorduk. Avrupa'da bu yaz çok ciddi bir teknik direktör sirkülasyonu olacak.
0: Evet.
1: Şu yüzden değinmek lazım, bizim takımlarımız Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de ilgilendireceğini düşünüyorum bunun belli bir noktasında.
0: Katılıyorum sana. Şimdi Jesus ayrıldı. Türkiye olur mu olmaz mı? İki takımdan teklif var dedi. O takımlardan hiçbir ses gelmedi. İki takım da Fenerbahçe, Beşiktaş.
1: Ne tabii.
0: Onun dışında gelmedi hiçbir ses. Tabii ki İtalya'da bazı değişiklikler oldu. O da bir anlamda takımlarımızı ilgilendirir mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Bir de şu var. Teknik direktör seçiminde isim üzerinde takıma iyi futbol oynatacak teknik direktörü bulmak mesele. Bunu gerçekleştirdiğiniz anda başarının ilk basamağına çıkmış oluyorsunuz. Ya takıma iyi futbol oynatacak teknik direktörü bulmak.
1: Burada problem bilinçli tüketici değil.

0: bizim takımlarımız abi. Neden diye sorarsan senin de fikrini almış olayım. Mesela bugüne kadar bizim son yıllarda yolladığımız yabancı hocalara bir bakar mısın? Büyük takım futbolu oynatmıyor deniyor ya hepsi için giderken. Örnek veriyorum tamamen. Yani Süper Kupa falan kazandı, bir heyecan yarattı diye mesela. Giovanni Van Bronckhorst Rangers'a da geçiş hücumu oynuyordu. Sen bu adamın böyle olduğunu bilmeden mi aldın da farklı bir beklentiye
1: Aynı
0: giriyorsun?
1: kanaatteyim. Ne
0: Tedesco.
1: oynatıyor? Tedesco, evet.
0: Ya bu adamların ne oynattığı belliydi. Sen gidip onu satın alırken bilmiyor musun bunu?
1: Ya adamı getirirken teknik direktörü oynattığı takımların, yani kulübün başında da olsa bir maçlarına gidemesen bile bir bakalım dersin. Bir 3-4 maçını izleyelim. Getirin maçlarını. Kritik maçları bakalım. Ya dersin ki bu bizim yapıya, izlediğin zaman bizim yapıya uymuyor dersin. Ya bilgiyle olmaz. İzlemekle olur böyle şeyler. Ve izlediğin zaman da yine güvendiğin ve teknik konularda danışabileceğin kişilerle birlikte izlemek lazım.
0: İşin ilginci, ben bu bahsettiğimiz şeyden bir ders alındığını da düşünmüyorum. Şu an hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın çıkan teknik direktör adayları hepsi birbirinden çok farklı. Mesela Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ın oynattığı futbol çok farklı. Beşiktaş'ta Glazner konuşuluyor, Vincenzo Italiano konuşuluyor. İkisinin oynattığı futbol taban tabana farklı. Neyi satın almaya çalışıyor şu an mesela?
1: Beşiktaş'ta sanki, yalnız şu havayı aldım ben, ismi bulamadılar medyada. Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktörün ismini.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Bulamadıkları için böyle isimler çıkıyor.
0: Boşta herkes yazılıyor.
1: Evet. Ve Glazner konusunda bile kulübün açıklaması var mesela.
0: Dün çok somut bir haber paylaşıldı. 2 artı 1 yıllık anlaşma yapıldı diye bir anda yayılmaya başladı internette.
1: Tabii. Ve olmadı. Olmadığını kulüp açıkladı çünkü. Böyle bir girişim bulunmadığını. Ben Beşiktaş konusunu öyle değerlendiriyorum. Bulamadılar.
0: Daha medya tespit edemedi diyorsun.
1: Evet. Yani şu mu, bu mu, acaba o olabilir mi? İşte İtalyano ayrıldı. Tamam, İtalyano olabilir mi? Ama Beşiktaş'ta ben sürpriz olarak bir ismin çıkabileceğini de zannedenlerdim. Bulamayacaklar ve tak diye kulüp açıklama yapacak gibi geliyor bana.
0: Abi şöyle bir noktaya geldi olay, artık Avrupa'da en azından son bir ayda Beşiktaş'ın bir 30 tane falan teknik direktör yazıldığı için
1: Evet.
0: aralarından o isim geçmiş bile olabilir. Yani boşta teknik direktör bırakmadı medya.
1: Ve o da esasında başka bir bakış açısı.
0: Çok
1: Biz
0: enteresan.
1: yazmıştık diyecekler, değil mi?
0: Tabii canım ya, abi Zidane ismi atıldı mesela. Hani dedik bunu geçen hafta seninle de konuştuk. Sonra bir toparlama haberi geldi. Zidane 30 milyon euro istedi üstünü kapatmak için ya. Bu konuşma bu şekilde geçmiş olamaz ya bence. Zidane başta okey deyip sonra hadi paraya bakalım demeyecektir ya. Fransa milli takımı varken böyle bir önceliği olduğunu zannetmiyorum.
1: Yabancı teknik direktörler paranın dışında önce takıma, sisteme, bu oyuncuların bu sisteme uyup uymayacağına, çalıştıracakları takımı. Genel anlamda çoğunluğu ona bakıyor. Şimdi Santos geldi Türkiye. Portekiz'i şampiyon yapmış bir teknik direktör. Portekizli. Santos'un ne oynattığını hepimiz biliyorduk.
0: Euro 2016'yı hepimiz izledik.
1: Herkes izledi. Ya Santos'un bu oyun tarzından daha farklı bir tarza bürüneceğine sen inanıyor muydun? Ben inanmıyordum.
0: Ya 65 yaşından sonra böyle bir değişim yapar mıydı kariyerine, pek zannetmiyorum.
1: İşte oyunu, oynattığı oyunu izlemeden yapılmış bir tercihti o.
0: Abi bu kadar nispeten kurumsal takımların futbol aklının bu noktada tıkanıklık yaşaması bana çok kabul edilebilir gelmiyor ya.
1: Mesele onu yakalamak, onu bulmak. Ya Beşiktaş bunu yıllar öncesinde başardı.
0: Gordon Milne.
1: Gordon Milne'le başardı. 4-4-2.
0: O dönem için zaten bu 2010'lara kadar çok sık kullanılan bir yapı aslında
1: Beşiktaş'ın
0: mesela.
1: oyun sistemi var olduğu için, takım da iyice birbirini tanıdığı için neredeyse üst üste 4 defa şampiyon oluyordu.
0: Namağlup ikinci oldular sonunda daha
1: Namağlup
0: sonra.
1: şampiyon da olundu.
0: Evet.
1: Biliyorsun. Bu yüzden benim düşüncem böyle isimlerin üzerine gitme her takım için geçerli. O sistemini oturtacak. Ki Gordon Milne hemen gelir gelmez başarılı olamadı. Şampiyonluğu da kaçırdı. Ama kendisi tutuldu. Kulüpte kaldı. Böyle oyun sistemini yakalayabilirsiniz.
0: Galatasaray yakaladı bunu mesela şu an Okan Hoca.
1: Evet, böyle yakalayabilirsiniz. Ya sonuçlar bazen kötü olabilir. Hemen akla teknik direktör gelmemeli. Fakat senin bahsettiğin, ya büyük takımlar diyorsun, işte geçiş oyunu olarak adlandırıyoruz oyunu. Kontratak yani. Çabuk çıkma. Ani atak. Büyük takımlar bu olaya girdiği zaman, şampiyonluğa oynayacak takımlar, başarılı olma ihtimalleri şöyle düşüyor. O takımların oyunu ezberleniyor. Ve içeride oynadığınız maçlarda katı savunma anlayışıyla rakipler sahada. Sonra ani atak düşünüyorlar. Siz de 28 dakika gol atamayıp işte 34. dakika örnek gol yiyorsunuz. 1-0 yenik duruma düşüyorsunuz içeride. Deplasmanda oynayan takım da yine savunmasını iyi tutuyor. Size atak şansı vermiyor. Biraz da sert oynuyor. Sonra attığı golle de sizi mağlup ediyor. O geçişe zaten imkan vermiyorlar. Ona çalışıyorlar olduğu gibi.
0: Süper Lig ona çok ters bence.
1: Alternatifleri, oyun alternatiflerini çok iyi tutabilecek, değiştirecek oyuncu yapısıyla Süper Lig'de başarıya doğru gidersiniz.
0: Ya burada abi Süper Lig için aslında eskiye baktığın zaman işte 4-2-3-1'in ofansif yaklaşımı, 4-4-2 senin de dediğin gibi, bu gibi formasyonlar büyük takımlar için daha başarılı olabilir. Hani geçiş hücumu bizim ligimizde çok başarılı olacak bir şey değil bence.
1: Ya geçiş hücumunu dediğin gibi kadrosu senin karşısında fazla yeterli olmayan takımların denemek istediği bir oyun şekli. Ama şimdi tribüne taraftarınız geliyor. 38.600 ya da 40.000 kişi geliyor. Bakıyor dakika 30, bir tane pozisyonunuz yok. Ne oluyor bu? Nasıl bir oyun? Ya ne bekleniyor bu oyundan? Bu yıllardır Beşiktaş taraftarının bence en şikayetçi olduğu konulardan biri.
0: Son 5 yıldır evet. Bu arada bu oyun formasyonu Avrupa'da mesela başarı getirebilir ama o da taraftarı yeterince tatmin edecek bir şey değil bence.
1: Bence de.
0: Avrupa'da başarılı olabilirsin ama.
1: Ya Avrupa'da başarılı olabilirsin. Ama Bayern Münih böyle oynadığı zaman o teknik direktör uzun yıllar Bayern Münih'te kalır mı mesela Burak?
0: Uzun haftalar bile kalamayabilir.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Allianz Arena'da
0: topu rakibe vereceksin.
1: Topu rakibe vereceksin. Ya da Barcelona. Başarılı olabilir mi böyle?
0: Tefe tutarlar. Ya burada bence şu çok önemli abi. Gordon Milne örneğini verdin. Bence sabır gerekiyor. Bir de burada sana bir soru sormak isterim. Mesela şampiyon olamadığı takdirde bir teknik direktörün, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ın başında ikinci seneyi görmesi için orada ne yeterli olur? Mesela iyi oyun, taraftar ve yönetimi tatmin edip devam kararı alınır mı?
1: En önemli husus o. İyi oyun, taraftarın memnun olması, alkışlayarak sizi soyunma odasına uğurlaması. Ya olabilir, 2 puan farkla kaybedersin. Bilic zamanı Bilic istifa diye vardılar mı?
0: Yok. Sadece derbilerde kötüydü. Bütün maçlar çok iyi oynuyordu Beşiktaş.
1: Hatırladın değil mi? Evet. Mesela. Top oynuyordu Beşiktaş.
0: Orada mesela İsmail Kartal dönemi aklıma geliyor Fenerbahçe'nin. Son 99 puanlı ikinci olduğu sene.
1: Orada keşke devam edilseydi.
0: Seçim olmasaydı edilirdi bence.
1: Çünkü oyunu yakalamıştı. Oyuncular ona alışmıştı. Fazla ekstra bir şey yapmayacaktı. Yakalamıştı çünkü. Oyunun ruhunu takımla beraber yakalamıştı. Sonra gelen Jose Mourinho sil baştan yaptı.
0: Ruhunu söküp aldı takımın.
1: Dedi ki ben kendi sistemimle oynarım. O da haklı. Onun da kendi bir sistemi var.
0: Benzer de değil bu arada. Bir yakınlık taşımıyor İsmail Hoca'nın sistemine.
1: Tabii ki. Yani isim alırsın ama oyun şekline bakman lazım. Onu söyleyeyim.
0: En büyük nokta bu abi. Bilinç tüketim yok. Dediğim gibi yani değişeceğini de zannetmiyorum. Bilmiyorum, ortaya çıkan isimlerin biraz gerçeklik payı varsa çok değişecekmiş gibi durmuyor.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Burada ben Beşiktaş tarafında Önder Özen'e güveniyorum. Fenerbahçe tarafındaki yerli hoca adayları da işte başta Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olmak üzere birbirinden farklı da olsa en azından bildiğimiz isimler. Bunlar güven veriyor ama çok dışında farklı bir şey çıkarsa da hayal kırıklığına uğrarım açıkçası.
1: Ya dediğin gibi bu iki isimden biri olur yerli olarak ama yabancı olma ihtimalini de bir kenara yazalım iki teknik, iki başkan adayının. Ya bir yabancı teknik direktörle de belki bu hafta içinde şununla anlaştık, bununla söz kestik gibi açıklamaların yapılması beni şaşırtmaz Burak.
0: Yani burada şey de var.
1: Çünkü Mourinho seçim kazandırdı.
0: Tabii seçim maddeleri birbirini tetikliyor. Bugün Hakan Safi'nin ortaya atacağı bir adaydı. Az Yıldırım cephesinin adayı da değişebilir teknik direktör için.
1: Değişebilir. Ya birisi Conte dedi mesela. Mesela.
0: Seçim kazandırır Conte.
1: Değil mi?
0: Kazandırır.
1: Yani öyle gözüküyor.
0: Ki şu anda boşta.
1: Evet.
0: İtalya.
1: Onun için dedim.
0: İtalyan futbolu çok enteresan abi. Conte demişken onu da seni bulmuşken değinmek isterim. Yani orada sürekli tepe takımlarda bir sirkülasyon var. Her sene kuradan çekip bir tane hoca alıyorlar. Allegri Milan'dan ayrılıyor Juventus'a. Juventus'tan ayrılıyor Milan'a. Milan'dan Napoli'ye gitti şimdi. Sarri Lazio'dan Atalanta'ya gitti. Conte muhtemelen yine

0: üç büyük takımdan birinin başına bir iki sene içinde geçecek. Orada çok enteresan bir hoca sirkülasyonu var.
1: Ve devam ediyor. İtalyan hocalar ağırlıklı esasında Serie A. Kolay kolay da o gelenekten vazgeçmiyorlar. Fakat şunu değerlendirmek lazım. Bu İtalyan futboluna bu hocalar milli takım bazında ne kattılar? Mancini dışında. Mancini'den sonra kaybolmuş bir İtalya var. Milli takımlar düzeyinde.
0: Spalletti tutmadı, Gattuso tutmadı. Şu an kimin geleceği belli değil. Belki Mancini geri döner bilmiyorum. Alsat'la sözleşmesi var ama.
1: Ya o olabilir. Ya da Inzaghi tamam ben dönüyorum diyebilir.
0: Simeone.
1: Tabii.
0: Al Hilal'den.
1: Arabistan'dan.
0: Bu arada ilginçtir abi. Çok göz önünde değil. Filippo Inzaghi de aslında golcü olan futbolculuk döneminde daha çok tanıdığımız Inzaghi de Serie B'den 3 tane takım çıkartıp ayrıldı ve Serie B'den takım çıkartmaya devam ediyor mesela. İlginç. Son olarak
1: Onun da
0: Pisa'yı
1: tarzı
0: çıkarttı.
1: oldu değil mi?
0: Ya İsmet Taşdemir oldu mesela orada.
1: Değil mi?
0: Tabii en son Pisa'yı çıkarttı bıraktı mesela.
1: Çıkartıp bırakıyor.
0: Evet, ilginç bir hoca.
1: Orada demek ki Serie B uzmanı oldu. Filippo Inzaghi'de.
0: Dediğim gibi ben kendisini artık İsmet Taşdemir'e benzetiyorum.
1: Evet.
0: İtalya çizmenin İsmet Taşdemir'e. Yani mesela o da bence iyi bir hoca olabilirdi ki futbolculuk dönemi Simone Inzaghi'den de daha büyüktür aslına
1: Tabii
0: bakarsan.
1: canım.
0: Ve İtalyan futbolunda bu bahsettiğimiz hocalardan abi Mancini hariç hiçbirinin ben tatminkar seyir zevki olarak bir futbol oynattığını düşünmüyorum bu arada.
1: Bonucci ve Chiellini dönemi Allegri'nin bazı maçları fena değildi.
0: O da çok iyi takımdı.
1: Değil mi?
0: Final oynadılar zaten
1: Tabii
0: Şampiyonlar
1: ya
0: Ligi'nde.
1: o Juve'de sanki fena işler yapmamıştı. Milan çok iyi bir takım mı? Bu sene ayrıldı Allegri. O takıma baktığımızda oturup şöyle seyrettiğinde tek tek oyuncuları muazzam bir takım diyemem.
0: Birkaç oyuncu hariç denilmez evet.
1: Birkaç oyuncuyla da Avrupa kupalarında ve İtalya'da Serie A'da şampiyon olamazsın.
0: Ya Inter'in kadrosunu görüyoruz. Her pozisyonda İtalya'nın en iyi oyuncuları var neredeyse.
1: Ya bunu sağla Milan'ın bunu sağlaması lazım.
0: Orada abi Maldini'nin ayrılığını da buna bağlıyorlar ya 2023'te. Yönetimin bütçe arttırmak konusunda çok çekinceleri var. Böyle olmadıkça da sen hani kendi oyuncularını da yaratmadığın için Inter'le belki gelecek dönemde şimdi mesela genç onların da potansiyel bir kadrosu var. Juventus'la yarışman bence çok kolay değil.
1: Yani Maldini şunu yaşadığı için İtalya'nın işte değişen sahibi değişti. Uzak Doğulu yatırımcılar var takımın başında. Şu örneği vermiştir. Gullit, Van Basten, Rijkaard, Shevchenko daha sonraki
0: Kaka.
1: dönemlerde Kaka ya yani bu tarz yıldızları bir kendisi Maldini. Bu tarz yıldızlı kalede Dida, Brezilya milli takımı
0: Yapstam
1: Nesta ya böyle İtalyan futbolunun nasıl söyleyeyim first class oyuncuları.
0: Dünya futbolunun attı.
1: Dünya futbolunun. Ya mutlaka Maldini bu örnekleri verdi. Ya biz dediler buna yavaş yavaş herhalde ulaşır. Yavaş yavaş yapamazsın bunu. Ya önce bir üç tanesini alacaksın.
0: Şu an hiç yok. Ya
1: Ya.
0: şimdi Milan'ın öne çıkan oyuncularına bakıyorum abi ne Leao'yu ne Pulisic'i ne Modric artık yaşı itibariyle bu saydığın oyuncularla aynı kefeye koyamam. Hani 5 sene önce olsa belki Modric olabilirdi. Diğerleri zaten hiç orada değil.
1: Ya Leao bile açıklama yapıyor. Ben ayrılacağım diyor ki Leao tahmin ediyorum büyük bir transfer yapabilir.
0: Hala çok genç bir oyuncu bu arada. 25-26 yaşında.
1: Şöyle haberler okudum Premier Lig ile ilgili. Tabii bizim ligde de her oyuncu bahsediliyor da. Ama Premier Lig'de Leao'ya bakışın bayağı farklı olduğu kanaatindeyim.
0: Abi Leo disiplin sağlanabilirse bir şekilde atletizmi, teknik kapasitesi, çabukluğu, bitiricilik noktasında da çok fena olduğunu düşünmüyorum. Çok başka bir oyuncu olabilir ama doğru yerde değil bence.
1: Doğru teknik direktör ve oyun tarzıyla inanılmaz bir yetenek izliyoruz. Onu söyleyeyim.
0: %100.
1: Yani üzülmüştür o belki Milan'da istediğim sonuçları alamıyorum diye.
0: Ya mesela kariyer sezonuna bakıyoruz abi Milan döneminde. Milan'ın yakın geçmişte ofans oynatan tek hocası Pioli döneminde şampiyon olmuşlardı kariyer sezonu ama şimdi Allegri gibi bu kadar savunma ağırlıklı bir futbolda bir kanat oyuncusunun ne kadar fark yaratmasını bekleyebiliriz. Bu da çok sağlıklı değil mesela.
1: Bence de değil.
0: Bu da fırsat bu arada. Yani iyi bir Leao'yu belki 80-90 milyon alamayacakken şu an Milan'ın 40 milyona bırakacağı konuşuluyor. Bu fırsattan da faydalanmak lazım.
1: Ve faydalanacak takımlarda Leao'yu da mutlu edecek teklifler gelebilir.
0: 6 milyon alıyormuş Milan'ın.
1: Yine de daha yükseğini alabilir.
0: Bu bir de brüt tabi.
1: Yani onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha yükseğini de o teklif. Bu Dünya Kupası çok önemli.
0: Ki iyi de bir Portekiz var orada kendini gösterebilir.
1: Gösterirse de bu bonservis karşılığında kendi kazanacağını arttırabilir bence.
0: Valla bakalım bir

0: çıktı. Galatasaray'ın Leao için 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Oyuncuya da 10 milyon euroluk bir öneride bulunacağı söyleniyor. Nasıl olur?
1: Neden olmasın? Bu söyleniyor. Fakat bahsettiğim gibi İngiliz medyasında da çıkan haberler Premier Lig ekiplerinin de bu oyuncuyla ilgilendiği yönde. Mesela Tottenham alabilirse şaşırmam.
0: Yakışırdı.
1: Neden şaşırmam? Tottenham'da büyük bir değişim bekliyorum. 2 senedir son anda ligde kalıyorlar. Bu yüzden de mali konuda da bir problemleri yok. Bu sebepten bazı oyunculara yönelecekleri kanaatindeyim.
0: Burada abi De Zerbi zaten biliyorsun sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini belirtip daha önce reddetmişti. Onu ikna edecek argümanlardan biri de bu olabilir. Yazın ciddi bir kadro revizyonu ben de bekliyorum.
1: Tabii ki. Ya kendisi yoksa niye geldi? Hatta Tottenham düşse bile çalışacaktı. Bu demek ki biz sana güveniyoruz, senin istediğin oyuncuları alıyoruz. Açıklamasından kaynaklanan bir husus.
0: Ona da bu arada müthiş bir maaş verdiler ikna etmek için. Yani sadece projeye inanmak bir kenara 9 milyon poundluk da bir maaşı var.
1: Yoksa gitme, hayır, o riske niye girsin ki?
0: Tabii ki. Marsilya'dan da zaten kötü bir şekilde ayrılmışken burada küme düşmesi onun kariyerini direkt ivme olarak aşağı doğru indirirdi mesela.
1: Tabii.
0: Risk aldı.
1: Büyük risk aldı. O riskin de bir karşılığını görmesi lazım Burak.
0: Seneye daha iyi olacağını düşünüyor musun abi Tottenham tarafının?
1: Ben olacağını düşünüyorum Tottenham'ın. Çünkü şöyle söyleyebilirim. İngiltere'de o büyük altılar deriz ya. Onların arasında olan bir takımın eninde sonunda bu bunalımdan çıkacağı kanaatindeyim.
0: Ya mesela Manchester United'ın bu sene itibariyle çıktığını söyleyebiliriz. Tottenham'ın da artık çıkmasını beklemek yanlış
1: Evet.
0: olmaz.
1: Yani Manchester en azından güveninin tekrar yerine geldiği bir Manchester oldu. Benim görüşüm bu.
0: Orada abi bence o Ferguson döneminden mesela eski antrenörlerden bahsederken orada ta 60'lardan Bill Busby'ler sonrasında Alex Ferguson'ı Manchester United'da o DNA'dan çok kopmuştu Manchester DNA'sından bence takım. Michael Carrick'in dönüşü bence biraz eski Manchester United kimliğine biraz büründürdü kulübü.
1: Evet, Ten Hag da bir acaba oluşumda büyük katkısı olur mu diye düşünülüp bayağı şans verilmişti. Tam bir hayal kırıklığı
0: Yok
1: oldu.
0: oluşa
1: Amorim hiçbir şekilde kurtarıcı olamayacağını ispatladı. Ya Carrick gibi sonuçlar alsa Amorim'i bırakırlar mıydı?
0: devam ederdi. Üçüncü bitirdi ligi. Manchester United. Direkt Şampiyonlar Ligi.
1: Ya Amorim geldikten sonra tamam 2 mağlubiyet alabilirsin ama durmadan o seri mağlubiyetlerle bir takımın bu hale gelmesi teknik direktörün o işi kurtaramadığı anlamına geliyor.
0: %100.
1: Bunu kabul edelim. Bu yüzden Carrick büyük iş yaptı.
0: Ki biliyorsun daha önce bu ikinci antrenörlük deneyimi. Middlesbrough'da bir daha
1: Evet.
0: teknik direktörlük deneyimi vardı. Premier Lig'de de ilk deneyimi.
1: Çok önemli değil mi?
0: Ya şu var. Mesela hep söylüyoruz ya bazı hocalar süreç bazıları sonuç hocasıdır diye. Mesela Amorim bir süreç hocası olduğunu gösterdi. Carrick direkt sonuca götürdü yarım sezonda.
1: Ve bunda da başarılı olduğunu. Bu tabii Manchester United'ın ruhunu bilmek çok önemli.
0: %100. %100.
1: Ya herkes Manchester United'te başarılı olamazın karşılığıdır bu.
0: Bu arada abi öyle bir kamuoyu var ki orada bizimki de mesela çok bence sağlıklı bir spor basını yok ama aylarca yok Glasner'di yok şuydu yok buydu Michael Carrick sonrası gelecek teknik direktörleri konuştular o sırada Michael Carrick iyi sonuçlar alırken şimdi uzattılar tabi ama orada da enteresan bir durum var kulübü bence orada kamuoyu zehirliyor.
1: Olabilir. Bu etkileşim tabii ki sosyal medya kaynaklı çoğunluğu. Bunu kabul edelim. Etkilenmiş olabilir ama bu sefer etkilenmediler. Kerikle devam ettiler
0: Çok doğru
1: mesela.
0: karar. Ya orada bir de biliyorsun onların meşhur Hollanda çetesi vardı. Van der Sar'ın başında olduğu Hollandalı Ajax'tan sürekli oyuncuların transfer edilip
1: Evet.
0: zarar edildiği Anthony, Van de Beek gibi isimlerin. Ondan da kurtuldular. Safralarından arınıyor Manchester United.
1: Öyle gözüküyor. Yani.
0: Özledik ama.
1: Şu var. Ben Hollanda futbolunda teknik direktör ve Hollanda futbolunun ekolünün de bazı problemler yaşadığı kanaatindeyim.
0: Hala var mesela milli takım için
1: Ya
0: bile tartışmalar var.
1: milli takımda çok eleştirilen Koeman'ın mesela devam etmesi. Değil mi?
0: Bir açıklaması var abi geçenlerde. Akıl tutulması yaşadım. Takımda neden Weghorst'a yer verdiniz? Premier Lig'de 11 gol atan bir oyuncu varken aynı pozisyonda demiş. Kim attı 11 gol demiş. Burnley'nin golcüsü Fleming'den bahsediyorlar. Adam tanımıyor oyuncuyu.
1: Ya da dalga mı geçiyor?
0: Dalga geçiyorsa daha trajik.
1: Bence dalga geçiyor galiba.
0: Yani abi bazı oyuncular milli takım hocaları sever çünkü ne olduğu belli tamam buna saygı duyuyoruz ama yani oyuncuya da saygısızlık etmeye gerek yok ya. Ya dünyanın en zor liginde çift haneye ulaşmış bir oyuncu, küme düşen bir takımda. Yani en
1: Evet.
0: azından takdir etmen lazım. İleride bir fırsat vereceğinin belki olmayacaksa bile sinyalini vermen lazım. Ya insan kaybetmek bu kadar kolay olmamalı bence.

0: Bu bayağı enteresan oldu. Bahsettiğim ya mesela Van Bronckhorst Hollanda futbolunda iş yapar mıydı? Bence yok oldu gitti.
1: Bundan sonra çok zor.
0: Ancak Hollanda'da iddias takımlarda belki çalışırsa çalışabilir diye düşünüyorum. Ve slot yine bir var. Bir görev verebilirler.
1: Kredisi var henüz.
0: Kredi var. Ben Liverpool'u şampiyon yaptım diyecek.
1: Yani.
0: İyi ya da kötü. Onun dışında yalnız çok büyük hocalar Van Basten bir şey yaptı mı?
1: Van Bommel bitti yeni nesil hocalardan mesela.
0: Van Basten bir şey yaptı mı?
1: Yok.
0: Van Persie bir şey yaptı mı?
1: Kötü gözüküyor Feyenoord'da.
0: Öyle değil mi?
1: Evet. Erik Boss var. Sayabilirsek belki.
0: Belki.
1: Peter Boss düzeltiyorum.
0: Peter Bos, evet doğru. Onun dışında işte Hollanda total futbol, bunu tekrar uygulayacağız. Biz en iyi ekollerden biriyiz. Sadece portakallar deniyor işte turuncu formayla. Ama o ekol şu anda bence krizde. Hollanda da krizde.
1: Abi şu an ben şunu söyleyeyim mesela kağıt üstünde baktığında Hollanda kadrosu belki bir yere gelebilir diyebilirsin ama güncel futbolun o kadar uzağında ki Ronald Koeman hiç mesela bana çok umut vermiyor Hollanda milli takımı.
0: Onlara da futbol konusunda değişim, ya yani Almanya'nın uğraştığı bir değişim var. Yıllardır uğraşıyorlar. İşte Löw uzun süre kaldı. Şimdi çok genç bir teknik direktör var, Nagelsmann. Eğer o giderse Jürgen Klopp diyorlar. Almanya o değişimi yakalamak için uğraşıyor. Hollanda uğraşıyor mu? Ben kağıt üzerinde uğraştığını göremiyorum.
1: Basına yansıyan bir şey de yok.
0: Yok. Hollanda futbolunun en büyük markası Ajax'tır. Ajax'ın çöküşü zaten şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı.
1: Hoca bulamıyorlar abi Faryo'dan sonra. Haitinga geldi gitti. Bir sürü hoca geldi gitti.
0: Olmadı. Avrupa kupalarında bir Ajax gerçeğini unutmamamız lazım. O yatırımlarıyla, genç oyuncularıyla, akademisiyle. Fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremediler.
1: Galatasaray bu sene elini kolunu sallayarak Johan Cruyff Arena'dan 3-0 galip ayrıldı abi.
0: Ki oradan kolay kolay çıkamazsın.
1: Ya bir kere stadyumun adına baktığında zaten Ajax tarihi direkt gözler önüne seriyor. Johan Cruyff'tan
0: Ve büyük bir
1: bahsediyoruz.
0: başarı Ajax orada 3 tane atmak.
1: Tabii canım. Ve Ajax hiç variyet gösteremedi. Yani büyük futbol ülkelerinde revizyonu görüyoruz mesela. Abi. Almanya'dan bahsettim. Fransa 2018'den bu yana genç bir jenerasyonla geliyor. İspanya mesela Euro 2012'den sonra bir düşüş yaptı. Sonra revize oldu yine kadro. İngiltere'de Tuchel'le birlikte belki görebiliriz bunu ama Hollanda'da hakikaten hiç nabız yok.
0: Evet. Ve ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor maalesef.
1: Burada peki abi revizyon demişken İngiltere'den ne bekliyorsun? Mesela bu bahsettiğimiz revizyonlarda
0: Ben evet.
1: İspanya ile Almanya'nın gittiği yön belli oldu. İşte ne bileyim Fransa'nın gittiği yön artık belli. Bu İngiltere biraz belirsiz gözüküyor.
0: Ya İngiltere'nin oynadığı oyunu masaya yatıralım. Bence bırak.
1: Kötü.
0: Göze hoş geliyor mu?
1: Asla. Tuhal futbolu
0: Ya
1: sadece İngiltere
0: Andorra
1: maçı var.
0: maçıydı en son. Hatırlıyor musun o maçı?
1: 2-0 biten maçtan bahsediyorsun galiba.
0: Ben bu kadar kötü bir İngiltere takımını son dönemde hatırlamıyorum. Andorra bayağı da iyi kapandı. Ya İngiltere çok golcü bir takım mı dersen tartışırım. Değil. Ya bu Dünya Kupası'na nasıl yansıyacak ben de merak ediyorum. Kadrosu iyi mi? Çok iyi oyuncular var.
1: Olmayanlara rağmen.
0: Olmayanlara rağmen çok iyi oyuncular var. Anlayamadığım Tuchel'le bakalım başarılı olabilecekler mi? Ama futbol olarak umut vermiyorlar onlar da.
1: Onların biliyorsun şey meşhurdur abi böyle İngiltere'nin işte Lampard'lı, Gerrard'lı, Rooney takımları Fabio Capello ile iç ettikleri bir dönem vardı mesela. Şu anda da
0: Evet.
1: Tuchel'le güzel bir jenerasyon bir Dünya Kupası kaçırabilir bence.
0: Erken veda olabilir mi diyorsun?
1: Yani şimdi burada hedefin ne olduğu ile alakalı abi. Şu İngiltere kadrosu bence bir en azından şampiyonluk adayı olması lazım. Tutup çeyrek finalde elenirlerse bence bu bir kayıptır mesela.
0: Başarısızlık zaten.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ha, yarı finalde elenme olabilir. Yarı finaller zor oluyor tabii.
1: Rakibe göre kabul edilebilir sayabiliriz
0: Mesela
1: evet.
0: İspanya çıktı. Gerçi baş başa oynayabilir o kadro. Ama nasıl oynayacak?
1: Tuchel takımı kendi haline bıraksa bence bir şekilde oynayabilirler ama Tuchel futboluyla çok kolay görmüyorum abi.
0: Luis Enrique'nin dediği gibi değil mi? Bazı oyuncuları zorlamamanız lazım sistem için. Biraz serbestlik lazım diyor.
1: Almadığı oyunculara ben hayret ettim abi. Cole Palmer bu sene çok iyi bir sezon geçiren Morgan Gibbs White yok. Bir sürü oyuncu var tek tek saymaya gerek yok ama yine de şu takımın hücum hattı bu kadar az golcü olduğundan bahsettik ya. Anthony Gordon, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford müthiş bir sezon geçiren Morgan Rodgers, Ollie Watkins, Nani Maduyeke. Yani şu takımın averaj takımlara karşı her maçta 3-4 tane atması lazım en az.
0: %100. Ya Harry Kane yeter.
1: Tabii ki.
0: Tabii bu arada Harry Kane'e o gol pozisyonlarını hazırlamak mesele.
1: Bunun için de malzeme var. Kanat oyuncularına bakıyorsun. Orta sahada yine çok yetenekli oyuncular var. Rice var, Eze var. Mesela orada da Wharton'un alınmamasını anlamadım. Konferans liginde çok beğendim mesela.
0: Ben de çok beğendim.
1: Enteresan bir kadro seçimi var ama bu kadro seçimi iyi sonuçlar gelmezse başına bela olacak Tuhel'in bence.
0: Çabuk ayrılabilir. Dünya Kupası öyledir. Ya beklenmedik bir şekilde gruplarda çıkıp üst turlarda elenirsen yarı final görmeden. Çünkü bu kadro hazır bir kadro. Genç bir kadro değil.
1: Hepsi deneyimli oyuncular.
0: Biz geleceğe bakıyoruz diyemezsin İngiltere milli takımında.
1: Ya mesela Cole Palmer almadı abi. Orta saha rotasyonuna bakıyorum. Eze haricinde ofansif orta saha oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu yok mesela. Hani skor noktasında sıkıntı yaşayacaklarından bahsettik ya. Orada kilit açıcı bir oyuncu yok mesela.
0: Yok. Ya, ve oyun yapısı, tekrar söylüyorum, beni bayağı şaşırttı.
1: Yakışmıyor kadroya bu oyun.
0: Aynı kanaatteyim. Beni bayağı şaşırttı.
1: Ben bazen böyle hoca takımlarına şunu söylüyorum abi. Az önce de söyledim ya, bu oyuncuları 11 kişi sahada kendi haline bıraksan daha iyisini yapabilirler gibi geliyor bana. Tam plan önemli ama eski futbol böyle de değildi bence. Biraz daha oyuncuların özgürlükleri oldukları. Mesela Brezilya'da samba, bu tabiriyle futbol oynayan, samba yaklaşımıyla futbol oynayan oyuncu yok.
0: O işler biz de Avrupa gibi oynayalım, olalım düşüncesiyle Brezilya'da değişti. Ya Brezilya'nın mahalle arası futbolu ya da Rio plajlarındaki futbolu, oradaki gençlerin futbola bakışı şu anda biraz azalmış durumda.
1: Bu çok üzücü bir durum futbol için.
0: Ya Brezilya'da yıllarca, sen de biliyorsun, belgesellerde de izledik, öyle sert futbol görmüyorduk. Şimdi birçok oyuncusu sert oynuyor. Bunu kabul edelim.
1: Eskiden oynarken keyif alır görüntüsünde daha kıvrak oyuncular vardı. Şimdi onlar da normal sistem takımı haline de...
0: Tabii biz niye Brezilya'yı küçükten beri ya seyrediyoruz, ne güzel takım. İyi futbol oynadıkları için.
1: Keyifli, çok yetenekli takımlardı.
0: Ya futbolu zevk verdiği için evet Brezilya bir başka diyorduk.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Abi hazırsan devam edelim.
0: Hazırım.
1: Dinleyici mesajlarına bakalım, çok sayıda mesajımız var. Şeyi anladım bu arada, bayramda full buradaydım biliyorsun, hiç mesaj gelmiyordu. İnsanlar evlerine dönmüş, işlerine dönmüş, evet. Görebiliyorum. Biz yine buradayız, bekledik sizi, gözümüz yollarda kaldı. İki güzel insan, hoş geldiniz, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Sefaköy'den, satılmış saat. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü hem Çorumluyuz hem Beşiktaşlıyız. Her şey gönlünüzce olsun. 2-1.
0: Teşekkür ederiz, sizin de.
1: Çorum FK'yı da tebrik edeyim buradan tekrardan bu vesileyle.
0: Tebrik edelim.
1: Sevindim şehir takımlarının daha fazla.
0: Tabii daha fazla. Şehirde bambaşka hava, tribünler dolu. Bu güzel oluyor bence de.
1: İyi yayınlar. Bizim milli takım Dünya Kupası kadrosu ne zaman netleşecek demiş bir dinleyicimiz. Bu hafta içi bekliyorum ben abi.
0: Ben de.
1: Ya Venezuela maçına muhtemelen güncellenmiş kadroya gideceğiz.
0: Tabii Amerika'ya gidecek kafile açıklanınca milli takım belli olacak.
1: Kimlerin kesilmesini bekliyorsun abi? Sürpriz nitelendirdiğin biri var mı mesela?
0: O çok zor bir soru. 9 oyuncu gidecek.
1: Evet.
0: Kalecilerden biri olacağı kesin. Kim olacak bilmiyorum.
1: Belki ikisi.
0: Belki ikisi. Onun dışında savunmadan olacaktır. Orta alan. Ben zor bir karar olarak değerlendiriyorum. Ya şu anda bir isim verip, değil mi, kimseyi ne diyelim, moralini bozmayalım.
1: Evet. Geniş bir kadro var. Burada bakıyorum, benim gözümde birkaç isim canlanıyor ama sürprizler de olabilir. Bekleyip görmekte fayda var bence de.
0: Bence de.
1: Devam ediyorum. Sevgili Burak kardeşim, selamlar. Kocaeli'den Bülent, enerjiniz ve azminizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sayın Ercan Taner gibi duayen bir spor adamıyla yayın yapmak, karşılıklı oturmak muhteşem olsa gerek. Muhteşem bu arada, çok.
0: Ben de aynı duygulardayım. Teşekkür ederim.
1: Sayın Ercan abiye selamlar. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş Bülent Bey, Bülent Yener.
0: Teşekkür ederiz Bülent Bey.
1: Buradan Kocaeli'ye de selamlar. Bu arada kendisi de bir sporcu veliyse, arada 6. adamda da konuşuyoruz. Çok kıymetli, pırıl pırıl iki tane de genç sporcu kardeşimizi
0: yetiştiriyor. Tebrik ederiz kendisini.
1: İyi yayınlar. Avustralya kapalı savunmayla oynayacak. Beşli savunma oynamaları muhtemel. Bizim kesinlikle bu maçta Deniz Gül ile oynamamız lazım. Kerem ya da Barış oynarsa açmakta zorlanabiliriz.
0: Her türlü alternatifi deneyecek. Kapalı takımlar karşısında gol atamadığınız zaman oyundaki alternatifler, dinleyicimiz de yazmış zaten, sonradan da Deniz'i oyuna alabilir. Avustralya'nın programımızın birinci bölümünde bahsettiğim gibi Meksika maçının özetinde Avustralya'nın bir tane

0: Ne kaçırdığı net pozisyon var.
1: Gol beklentileri de bu arada 0-40 civarı.
0: Bir tane net pozisyon. O da oyuncu topa çok kötü vurduğu için kale boş. Kaleci kaleden çıkmış durumda. Ochoa, Meksika'nın vazgeçilmez kalecisi.
1: Yani 41 yaşında son turnuvasını
0: Son
1: oynayacak diye.
0: turnuvasını oynayacak. O da kaleyi boşaltmış. Devre dışı kalmış. Ama vuruş kötüydü. Onun dışında bütün maç içinde Avustralya'nın çok zor durumlara düştüğünü gördüm.
1: Abi çocukluğumdan beri bu arada izlediğim bütün dünya kupalarında da Ochoa var. Sanki hani Allah ömür verirse 2-3 tane daha oynar gibi geliyor bazen gördükçe.
0: Ya büyük olay, Dinozof da 41'i aşmıştı Dünya
1: Ki aldı
0: Kupalarında.
1: da Dünya Kupası o yaşta
0: Tabii
1: galiba.
0: tabii. İtalya milli takımının tarihe geçmiş kalecisidir kendisi. Bu yüzden Dünya Kupası ama var olduğu sürece bu rekorlar hep olacak.
1: Renk de katıyor bu arada.
0: Tabii.
1: Şimdi mesela turnuvaya renk katacak başka takımlar da var. Daha önce çok görmediğimiz Haiti, Kuruçoğa gibi takımlar da bence bir nebze renk
0: Ay,
1: katacaklar bunlara.
0: Haiti Dünya Kupası tarihinde şimdi adı Kongo olan Zaire, o zamanki adı. Haiti ve Zaire vardı. Ama renk kattılar fakat çok farklı mağlubiyetler aldılar.
1: Evet, de bu yüzden renk attılar.
0: Evet.
1: Gollü maçları izlemeye vesile olmuşlar. Ercan abi Arne Slot diyorlar Beşiktaş için.
0: Zor.
1: Umarım bambaşka olur, böyle bir hata yapmazlar. Bu konu üzerinde sen ne dersin? Yani hem zor hem de hata olarak nitelendirilebilir, bilemedim.
0: Ya Hollandalı denedi
1: Bronckhorst.
0: Beşiktaş. O da o ekipte.
1: Yardımcısı.
0: Arne Slot'un ekibinde. Evet. Bütçe olarak da bundan sonraki düşüncesi olarak da iki tarafında uzak kalacağı bir konudur bu. Onu söyleyeyim. Öyle yazarlar. Herkes yazar şey. Dedik ya Burak'la beraber 30 tane yazmışlar mıydı Beşiktaş'ın? 10 tane. 10 diyelim hadi 30 demeyelim de.
1: Abi valla 30 olmasa da 20 vardır ya.
0: Vardır değil mi?
1: Yani her ligden 5-6 tane yazdılar. Mesela Inigo Perez yazılıyordu. Vallecano'nun hocası bir yere elle anlaştı. Mesela bir sürü yazıldı. Ben 20 çok rahat sayabilirim ya biraz kurcalasam.
0: Her ayrılan hoca yazıldı.
1: Güzel ama ekmek var abi. Medyacı olarak bakıyorum. Mesela bu sosyal medya çağında bir tane atsak mesela burada yayında herhalde bir infial yaratırız diye düşünüyorum.
0: Da bizim uyumuz o değil tabii.
1: Yok abi, bu meslek etiğine çok aykırı bir şey. Ben burada biraz iğneleyici konuşmak için
0: Biliyorum,
1: söylemiştim.
0: biliyorum.
1: Ya Zidane falan yazıldı. Hadi hepsini bir kenara bırakıyorum. Yani çok ne denir ona? Olağan dışı şeylere kadar gitti olay.
0: Yani Zidane'ı yazan Jürgen Klopp'u da yazar değil mi? Esasında.
1: Bir fikir vermiş olabilirsin şu an bazılarına, bizi dinleyenlerden. Akşam görürsek bu haberin çıkış noktası burası, onu da söyleyelim.
0: Ya da Fransa'nın başından ayrılacak diyelim de Deschamps.
1: İstemezdim ama yazılabilir. Yazılabilir.
0: Yazılır ya, yazılma ihtimali yüksek olan teknik direktörleri konuşuyorum.
1: Mesela dün bir gazetecinin şeyi çıktı abi, Beşiktaş İtalya'daki alternatifleri değerlendiriyor İtalya'ya gidecek diye. Arda arda şeyleri gördüm. İşte Rafael Paladino, Vincenzo Italiano, Thiago Motta, arda arda birkaç saat içinde hepsi dökülmeye başladı.
0: Aynı şeyleri ben de gördüm. Tabii yorumsuz bakıyorum şu anda. Tekrar söyleyeyim. Kimsenin bulamadığı bir teknik direktör ismi bir anda çıkabilir ve anlaştık diye açıklama yapabilir kulüp. Çünkü böyle anlarda çok olmuştur.
1: Burada aklıma bir isim geldi abi. İsmini tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Hani belli bir sistem yakalanmak isteniyor ya, belli bir süreç içerisinde. Son yıllarda Belçika futbolunu domine etti. 90 yıl sonra şampiyon oldu geçen sene. Union Saint'in hocasına ne dersin? David Hubert.
0: Onu beraber çalışacakları sportif direktör ve başkanın karar vermesi lazım. Ha bir sistem var. O sistemde devam edeceğiz, uygulayacağız ve değerli taraftarlara bunu anlatacağız derse başkan ve yönetim kurulu o tarz isimler olabilir.
1: Henüz de 38 yaşında bu arada.
0: Evet. Neden olmasın?
1: Böyle bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum. Ben bu şeyi biraz artık şöyle algılamaya başladım abi. İspanya Ligi'nden, İtalya Ligi'nden teknik direktörlerle ilgileniyor falan. Biraz o hedef şaşırtma olabilir mi acaba, senin de dediğin gibi?
0: Olma ihtimali var.
1: Sürpriz gelebilir.
0: O tarz bahsettiğimiz liglerin teknik direktörlerine de iyi bütçe vereceksin. Maaş olarak. Ne
1: Tabii.
0: olursa olsun.
1: Ya burada şu an sen atıyorum Thiago Motta'ya, Paladino'ya, Atalanta'da geçirdi sezon, tutup hani bu mevcut kadroyla ne yapıyorsan yap diye ikna edemezsin bence.
0: Bence de. Hem bütçe vereceksin, maaş olarak ayrı, hem de şu oyuncuları alacağız diyeceksin.
1: Yani bir de şöyle bir şey var abi, dışarıdan algı olarak sen son 4-5 sene içerisinde çok sayıda hoca değiştirdiğin için onu araştırıp öğrenen hocaların bir ön yargısı oluşuyordur. Bunu kırmak da zor değil bence.
0: Bence de. O ön yargı birbirleriyle konuştukları kesin. Ya şimdi slot ismi çıkıyor değil mi ortaya? slot falan

0: Orkos'la hiç Beşiktaş konuşmadım ya.
1: Yardımcısı abi. Mutlaka konuşmuştur. Orkun üzerinden bile konuşmuşlardır.
0: Ya
1: O da
0: bu
1: işte
0: haber üzerine satrancı hayal edelim. Şahmat oldun işte.
1: Bittin.
0: Öyle değil mi?
1: Ya burada bir de şey var abi. Dışarıdan bakan biri için söylüyorum. Manchester United'ı çalıştırmış Ole Gunnar Solskjaer apar topar gönderildi. Avrupa'da final oynamış Van Bronckhorst'u gönderdi. Hani birbirlerini tanımıyorlarsa bile diyeceksin ki bu adamlar ne noktada buraya geldi, ne şekilde ayrıldı.
0: Evet. Ya hiç konuşmamışlar mı?
1: Yani kara delik gibi gözüküyordur dışarıdan.
0: Bayağı ya evet ben kendimi göstereceğim diyen bir teknik direktör. Öyle olma ihtimali yüksek bence.
1: Genç bir aday burada.
0: Yüksek bence.
1: Bu bahsettiğimiz David Hubert de 38 yaşında mesela. Aklıma ilk o geldi. Böyle bir sürü aday var ama dediğim gibi sürpriz olacak. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Burada ilginç bir yorum gelmiş mesela. Farklı bir fikir. İyi yayınlar. Beşiktaş'ta yabancı hocanın bence başarılı olma şansı yok. Kombine bile zor satılır demiş Bursa'dan Mehmet Bey. Ya Beşiktaş tarihinde çok başarılı yabancı hocalar var ya. Hatta burada sana da sormak isterim abi. O dönem benden daha...
0: Gordon Milne, Christoph Daum,
1: Lucescu, Bilic.
0: Bilic ya bayağı isimler akla geliyor.
1: Son 30 yılı bir de bu.
0: Evet.
1: Şey varmış meşhur mesela. Ben bunu tabii okuyarak öğrendim. 1946'da bölgesel İstanbul Ligi'nde Beşiktaş'ın başında Giuseppe Meazza geçmiş 6 aylığına.
0: Evet. Giuseppe Meazza geldi. Türk futbol tarihinde önemli bir yeri var.
1: Şu an biliyorsun işte San Siro'nun Milan tarafında Inter adına da stadın adı Giuseppe Meazza.
0: Giuseppe Meazza tabii.
1: İtalyan futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri var evet. Örnekler. Del Bosque geldi mesela ilginç bir şekilde.
0: Tabii Del Bosque'ye hiç sabır gösterilmedi. Hiç sıfır. O da gidip şampiyonluklarına devam etti İspanya'da.
1: Ya işte sabır gösterildiğinde ne olduğuyla sabır gösterilmediğinde ne olduğunu gösterecek çok fazla örnek var aslında Beşiktaş tarafında.
0: %100. Yani bunu... Yani Lucescu şimdi öyle bir takıntılar var ki. Lucescu üçlü oynattı Beşiktaş'ı.
1: Zago. Ronaldo. Ahmet.
0: Ya bunları ne çabuk unutuyorlar.
1: Türk futboluna çok nadir yapılmış bir şey. Çok uzun süredir.
0: Öyle değil mi? Ya üçlüden neden bir anda çekiniyor? Dünya futbolunda hay ben o taktikte oynasın demiyorum. Mesela o üçlü oynatıyormuş, onu almayalım yorumları var ya. Üçlüden niye çekiliyorsun bu kadar?
1: Abi şu an sana şöyle söyleyeyim. Mesela konferans ligi kazanan Palace üçlü oynuyor. İtalya'da şampiyon olan Inter üçlü oynuyor. Geçen sezonun şampiyonu Napoli üçlü oynuyor. Yani üçlü oynayan işte Almanya'da Xabi Alonso ile şampiyon olan Leverkusen üçlü oynuyordu. Bunun Avrupa'nın en üst klasmanlarında örnekleri varken biz mesela neyden çekiniyoruz ben de merak ediyorum.
0: Artık yerleşmiş ve kolayca da... Devre dışı bırakılabilen 4-3-2-1 sistemini biraz bence uzak tutalım değil mi? Denemekten bir zarar gelmiyor çünkü.
1: Kronik abi artık 4-2-3-1 görmekten ben de sıkılıyorum bu arada. 15 yıldır her Süper Lig'deki her takımda 4-2-3-1 görüyoruz.
0: Ya bu 4-2-3-1 ve buna karşı önlem almak da çok kolay.
1: Çözüldü çünkü artık.
0: Çözüldü bitti.
1: Ya bu mesela seninle sık sık da bahsediyoruz. 4-4-2 öldü mesela. Dünya genelinde öldü. Sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum.
0: İyi oyuncular varsa ona çok uygun. Beraber de konuştuk daha önce. Tekrar dönebilir. Onu söyleyeyim.
1: Burada bence şu oldu abi. Hani santrforlardan da bahsetmiştik ya ilk saatte mesela. 4-4-2'ye uygun olacak. Eskisi gibi çizgiye basan kanat oyuncuları kalmadı. Hep ters ayaklı kullanıyor. Bu Klopp'un getirdiği bir şey bence. Ya da Guardiola.
0: O da yanlış. Çizgiye basan kanat oyuncularının bizim ligden bahsediyorum. Klopp için bir şey demiyorum.
1: Aha.
0: Bizim ligde çizgiye basıp adam geçen, birebir de adamı eksilten kanat oyuncuları olmadığı için iç saha maçlarında mesela zorlanıyor zirve mücadelesi yapan takımlar.
1: Hücumu genişletemiyorsun.
0: Hücumu genişletemiyorsun, faul alamıyorsun. Olmuyor.
1: Eskisi gibi mesela bahsettiğimiz 9 profilde yok 4-4-2'de kullanabileceğimiz. Dünya futbolunu bu. Dediğin gibi iyi oyuncular bulunursa güzel bir şekilde uygulanabilir 4-4-2 ama dünya futbolu çok başka bir yere gitti enteresan bir biçimde.
0: Şimdi iyi bir yere geldin. Dünya Kupası'nda bu oyunu değiştiren belki de teknik direktör ya da takım şampiyon olacak.
1: Vallahi böyle olmasını isterim eğer sonrasına yön verecekse futbolunu isterim.
0: Ama İspanya klasik çıkıp şampiyon olursa İspanya'nın futbolunu zaten örnek olarak almaya çalışman sana yıllarına mal olabilir.
1: Onlar hazır bir sistem. Ya şu an İspanya milli takımının hocası Luis de la Fuente 6 yaştan beri bu kadrodaki birçok oyuncuyla evet. Çalışıyor mesela.
0: Ya da Fransa şampiyon olursa o kadar yıldız mesela bizim ülkemizde yetişmiyor.
1: Yok, biz bir jenerasyonu 25 yıl sonra bulduk. Fransa'da şu an 40 kişilik bir kadro çıkartsam muhtemelen iki takım finale kadar oynar Dünya Kupası'nda.
0: Çok zengin bir kadro. İngiltere'nin alınmayanlara rağmen müthiş bir kadrosu var her zaman. Ve İngiliz kadrosu iyidir her zaman. Kötü değildir.
1: Dünyanın en iyi liginde oynuyor birçok oyuncu.
0: Almanya turnuva takımıdır. Bunu da acaba bu Dünya Kupası'nda ispat edecekler mi? En çok merak ettiğim takımlardan biri.
1: Portekiz iyi gözüküyor.
0: Her zaman iyidir.
1: Burada İtalya'nın olmaması beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor abi.
0: Çöktüler çünkü.
1: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum.
0: Ya onlar da Kuzey Makedonya'ya elendikten sonraki dönemlerde bir türlü toparlanamadılar.
1: Abi şöyle bir şeyi hatırlıyorum mesela şimdi mukayese etmek adına. İki dönemi sen benden daha yakinen takip ettiğin için. Mesela şu an Premier League dünya futbolunun zirvesi olarak gözüküyor ya. Bu 2010'lara kadar Serie A'nın biraz daha dünya futbolunun daha gözde ligi olduğu dönem beni daha çok tatmin ediyordu günümüze nazaran.
0: Daha gerçekti futbol değil mi?
1: Daha sertti, daha futbolcuların ruhunu görebiliyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Tamamen endüstriye dönüştü futbol bana sorarsan.
0: Ve bunun da en büyük örneği basketbolun NBA'yi neyse futbolun Premier Ligi o olarak değerlendiriyoruz. La Liga ve Serie A henüz o NBA ya da Premier Lig markalarına yaklaşamıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir gerçek var.
1: Çok da açıldı makas bu arada son yıllarda.
0: Çok açıldı. Bambaşka bir sistem oldu. Ben öyle görüyorum.
1: Burada İtalyan futbolunun ben tekrardan hareketlenmesini isterim abi. İtalyan futbolu ben hani La Liga'nın da prime dönemini sen de anlatmıştın. Geçen hafta da konuştuk. Hani 2010'ların başındaki prime La Liga'yı da kıyaslıyorum ama İtalya Serie A bende başka bir yere sahip. Yani o eski İtalyan milli takım oyuncuları her takımda mesela şu çok önemli bir şey abi. Premier League'de bunu belki çok görmüyoruz. İtalyan futbolunun zirve döneminde her takımın yıldız oyuncusu İtalyanlı mesela. İşte Maldini'den bahsettik, Nesta'dan bahsettik. Bunlar savunmacı ama.
0: Burak çok iyi bir yorum seninki. Bundan uzaklaştıkları için İtalya milli takımı şu anda tavana bakıyor. Turnuvada yok. Bundan uzaklaştıkları için. Yani Juventus'un, Milan'ın, Roma'nın İtalyan yıldızları ön planda olsa İtalya milli takımı da iyi olacak zaten. Lazio'nun, Inter'in.
1: Atalanta'nın belki şu an.
0: Hakan Çalhanoğlu'na diyorlar ki bizim müthiş yıldızımız Inter'de. Hakan'ın İtalyan olduğunu düşün. Öyle değil mi?
1: E tabi Hakan'ın İtalyan olduğunu düşün. Kenan'ın İtalyan olduğunu düşün ya da.
0: O yapılarda evet. Onları çok bulamadılar. Güzel. Bulamadılar.
1: Alttan da gelen genç bir oyuncu var mı abi mesela senin radarında?
0: Alttan gelen genç oyuncuları onun tartışması vardı. La Gazzetta dello Sport'ta. Serie B'ye gönderiyorlar. Tecrübe kazansın diye. İtalyan futbolunda böyle bir anlayış da ortaya çıkmış durumda. Buna çok kızıyorlar. Otoriteler orada. Yorumcular.
1: Bu çok
0: yani teknik direktörler abi. Diyorlar hazır oyuncu istiyor. Bu yüzden yıldız yetişmiyor artık diyorlar. Hazır oyuncu da oynayarak olur.
1: Bu söylediğinle ilgili şu an bir istatistik kontrol etmek istiyorum abi. Mesela burada İtalyan futbolunun yıldız oyuncularından bir tane spesifik örnek. Alessandro Del Piero ilk profesyonel sezonda kaç yaşında çıkmış mesela? Juventus'ta kaç yaşında forma giymeye başlamış? 93-94 sezondan itibaren giymeye başlamış abi. 74'lü 20 yaşında hatta Kasım doğumlu 19 yaşında sahaya atmışlar.
0: Evet.
1: Del Piero'yu kiralayabilir miydin mesela? Bu mantıklı olur muydu?
0: Şimdiki mantık olsa birçok teknik direktörün benimsediği. Ben hazır oyuncuyla mücadele... Belki yöneticiler onu istiyor.
1: Bu bence çok yanlış bir karar ya. Del Piero Del Piero olmaz. Biz de bunu yapıyoruz bu arada. Mesela Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan... Genç oyuncuların birinci lige, ikinci lige kiralanıp... Bir daha hiçbir zaman A takım seviyesinde dönmediğini çok görüyoruz abi.
0: Bitiyor oyuncu da. Ya şimdi oyuncular da... O yüzden... Avrupa'nın değişiklikleri var. Oraları tercih etmeliler.
1: Belçika, Hollanda.
0: Yeri gelecek İsviçre. Onu söyleyeyim. Tabii. Yani İsviçre'nin iyi bir takımı.
1: Basel gibi, Young Boys gibi, Sion
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, yeri gelecek. Yani şimdi oyuncu ikincilikte kendini geliştirebilir mi?
1: Çok makas açık abi birincilikle. O seviyeye ulaşması çok zor bence.
0: Geliştiremez. Ama İsviçre'de geliştirir değil mi? Belçika'da geliştirir.
1: Orada rekabet daha üst düzey.
0: Oyuncuların da onu tercih etmesi lazım.
1: Biz de bu hataya düşüyoruz. Biz de bence bu hataya düşüyoruz. Mesela İtalyanlar zamanında kendi jenerasyonlarını daha hani dünya futbolunun top seviyesine yetiştirdiği için göze batıyor ama mesela şu an işte birincilik takımlarına baktığım zaman ikiyi de geçtim. Birincilik takımların hepsinde Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan kiralık oyuncu buluruz çok rahat.
0: Hem buluruz, daha alttakilerden de buluruz.
1: Ya da yolu geçmiş daha önce buluruz.
0: Keşke bu oyuncuları daha çok kendilerini geliştirebilecekleri yerlere gönderebilsek.
1: Ya bir de genel şey argümanına rağmen mesela bizim ligimizde var ya şu an işte tepedeki iki takımla diğer takımların arasında makas çok açıldı. Sen bunu bile söylerken gidip orada potansiyel vaat ettiğini düşündüğün oyuncu birinci lige kiralayıp nasıl oynatacaksın bir daha getirip?
0: Zor.

0: Yalnız ben o liglerde makas açılabilir mi? O konuda açıkçası bir soru işareti koyarım. 4 yıl önce, 5 yıl önce Galatasaray'ın aldığı sonuçlar var. Makas dediğin, şöyle söyleyeyim, 10 yıllık bir dominasyondur.
1: Bayern Münih olman lazım.
0: Makas odur. Senin yapacağın çok önemli 3-4 transferle şampiyonluğun bir anda gizli adayı olabilirsin. Bizim ligimiz öyle bir lig.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk öncesi sezonu ilk 5 dışında bitirdiğini hatırlatmak lazım.
0: Evet. Bizim ligimiz öyle bir lig. Yapabileceği ve teknik direktörle oyuncuların uyumu sağladığı anda bambaşka sonuçlar aldığım bir lig olabilir.
1: Doğru.
0: Öyle bir ligiz biz.
1: Bu anlamda aslında ligin güzel taraflarından biri de bu abi. Yani işte burada Farmers League diye bir şey çıktı ya şimdi. Fransa Ligi için, Almanya Ligi için hep Bayern Münih Paris üzerine söylüyor. Allah'tan öyle bir durum yok. Ya biraz ona evriliyor son 4 senedir ama bir yerde kırılacaktır diye düşünüyorum o kadar uzamadan.
0: Bizim ligde kolay değil o tabii.
1: Burada şu bence ligde o makasın en azından belli bir ölçekte açılmasında önemli faktör abi. Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir takım yolluyoruz ve giden takım çok büyük gelir elde ediyor. Yani ayak bastı grup aşamasıyla birlikte yıllık 50 milyon euro cebine koyuyorsun. Yani.
0: Mali olarak öyle.
1: Tabii.
0: Yalnız o takım da kulübesini oynatacak alternatif oyuncuları iyi seçemezse çok zorlanıyor. Bu sene örneğin Galatasaray. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde değişen bir lig usulü oynanan statüde işin kolay değil.
1: Tabii.
0: Her maçın sanki bir final. 12 maç oynuyorsun. Ondan sonra lige geldiğinde de karşılaştığın takımlar karşısında fizik olarak yıpranmış olarak çıkıyorsun sahaya. Bunu gördük bu sene.
1: Bir de burada şey yok yeni formatta abi. Yani grup aşamasında her takımla iki kere oynuyorsun. Onları bir kere etüt etme tekrarında bir şekilde ona göre bir planla çıkma şansın var. Ama şu an her 8 farklı maçta 8 farklı takıma karşı 8 farklı planla çıkmak zorunda
0: Sonra tur
1: kalıyorsun.
0: atladın mı 12'ye çıkıyor sayı.
1: Tabii.
0: Artı 4 daha oynuyorsun.
1: Öyle gidiyor. Zaten sonra da rakipler zorlaşıyor. Mesela Liverpool serisini geçseydi Galatasaray şampiyon PSG ile eşleşecekti.
0: Evet. Bayağı bir zor olacaktı değil mi? Paris Saint-Germain'i izlediğin zaman da.
1: Bayern Münih evinde 5 attılar abi adamlar. Yani bu
0: Evet.
1: Avrupa'da çok fazla hani sen görmüş müsündür? Ben görmedim mesela Bayern Münih'in bir maçta 5 gol yediğini.
0: Bayern atıyordu eskiden.
1: Barcelona'ya 8 attılar Hansi Flick
0: Evet.
1: döneminde hatırlarsın.
0: Tabii, hatırlamaz mıyım?
1: Paris öyle bir takım. Bir mesaj var abi. Ercan abi o kadar güzel futbol konuşuyorsunuz ki adeta radyoda büyülendik. Abi sizin programları burada ben yokken dinlediğimde de bende nedense beni geçmişe götürüyor siz dinlemek ya.
0: Eyvallah,
1: Çok
0: eyvallah.
1: hani hem kapsamlı konuşuyorsun. Çünkü burada gündem günün işte 13 saatinde yayın akışı var. 10 saatinde konuşuluyor. Burada seni bulunca ben de sürekli farklı konularda girmeye çalışıyorum. Beni hakikaten çocukluğuma götürüyor ki ben şey geçirdim hani çizgi film vesaire diye benim aileden ötürü 6-7 yaşından itibaren sürekli spor kanallarını takip ettiğim için hani burada senin sesini duymak da benim açımdan bir garip oluyor.
0: Eyvallah.
1: Ercan abi senin yorumun benim için çok değerli. Sana göre Dünya Kupası'nda İspanya ve Fransa dışında başka bir takımın şampiyonluk şansı var mı?
0: Var.
1: Bu iki takım dışında çıkarsa sürpriz olarak sayılır mı?
0: Öyle sayılmaz. Arjantin sürpriz sayılır mı?
1: Sayılmaz. Messi ve korumaları.
0: Arjantin diyelim. İspanya İngiltere dedik. Şey İspanya Fransa dedik değil mi?
1: Evet.
0: Arjantin dedik. Almanya sürpriz sayılır mı?
1: İsim olarak sayılmaz. Brezilya da sayılmaz.
0: Brezilya da sayılmaz.
1: Rakip bence Portekiz bile sayılmaz. Hiç kazanmadılar ama şu kadro onu vaat ediyor mesela.
0: Tabi Portekiz İngiltere finali olsa. Enteresan final olmaz mı?
1: Güzel olur. Ama sürpriz der miyim? Bekleyebilirsin
0: Diye
1: yani.
0: derim. Ya İspanya yok, Fransa
1: Ha,
0: yok.
1: finalde de ikisinin elendiği denklemde denebilir evet. Bir yarışımız varmış abi. Oraya gidelim sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Fransa ve İspanya dışında takım çıkarsa şansları var mı demiştik. Var yanıtını vermiştin abi. Sürpriz olur mu? Burada sürpriz olabilecek takımları sayıyorduk. Sonrasında atların
0: Ya
1: arasına
0: bizim milli
1: gittik.
0: takımda bir şey gruptan çıksın, milli takımımızı da tabii ayrı olarak değerlendirmek lazım. Hemen akla 2002 geliyor. Üçüncü olduk. Fakat şimdiki takımlara baktığımızda elimizden geleni yapacağımız kanaatindeyim. Ama arada güç farkı olduğunu biliyoruz.
1: Bazı takımlarla bilhassa ciddi var.
0: Ya bir İspanya ile var. Fransa ile var.
1: Bence
0: Arjantin ile yok mu? Var.
1: var. Burada Almanya'ya mesela İspanya ile nazaran da güç farkının da aşılabilir düzeyde olduğunu düşünüyorum mesela.
0: Olabilir. Olabilir. Katılıyorum sana.
1: Yani burada eşleşmeler önemli. Eşleşmeler önemli. Bakalım nasıl bir haritası çıkacak
0: Hep
1: karşımıza.
0: beraber göreceğiz.

0: Geçenler bizim milli takım için sizce hedef ne olmalı demiş Tuna Bey Kayseri'den.
1: Milli takımımız için adım adım gidelim. Çok güzel bir soru sormuş. Teşekkür ederiz değerli dinleyicimize. Çünkü önce bir gruptan çıkalım.
0: Güzel bir grubumuz var.
1: Bizim milli takımımızın eleme maçlarında performansının biraz daha iyi olabileceğine inananlardanım. Mesele yalnız gruptan çıkmak.
0: İlk önce step by step.
1: Evet, ilk maçlar zordur. Bu Dünya Kupası geleneği içinde yer alır. İlk maçımızı kazanarak geçmek çok önemli. Kimle oynanırsa oynansın ilk maçlar zordur.
0: Son şampiyon Arjantin ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilmişti hatırlarsın.
1: Daha öncesinde de 1990'da açılış maçında Kamerun'a yenildi. 86'nın şampiyonuydu.
0: Son şampiyon.
1: Evet. İlk maçlar öbür takımlar için de zor.
0: Burada favori olan takımın üzerine psikolojik baskı biraz daha fazla olduğu için herhalde orada favori değil diye nitelendirdiğimiz takım biraz rahat olabiliyor maçta.
1: Onların da konsantrasyonu çok yüksek seviyede oluyor. Onlar da ilk maçlarını oynuyorlar.
0: Heyecan.
1: Ya onlar da biz de Dünya Kupası tarihine geçecek sonuçlar almalıyız diyorlar. Kendilerini öyle hazırlıyorlar. Çünkü bu kupada oynamak çok önemli. Hem futbolcular için hem de milli takımlar için, o ülkeler için.
0: Ya dünya futbolunun en büyük turnuvasında ülkeni temsil ediyorsun.
1: Evet. Ve dünyanın en çok reyting alan turnuvası.
0: Eski tadı yok şu anda bence ama yine de heyecanlanıyoruz abi. Yani bu geçen hafta sen de söylemiştin. Birden fazla ülkede düzenlenmesi, Güney Küre'ye çekilmesi, buradaki saat farkı falan yani. Buna rağmen çok heyecanlıyız.
1: Yani heyecanlıyız. Fakat dediğim gibi sabah 5'te maç seyretmek keyifli mi acaba diye düşündüğümde. Ya şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Pek keyif alabilir misin sabah 5'te maç seyredip?
0: Şimdi şöyle abi, ya hiç uyumaman lazım. O sağlıklı bir şey değil, bilhassa hafta içine gelen maçlarda. Sabah 5'te maç izlemek için uyansan da o saatte afyonun patlamaz abi. Sen o maçı yani uyku sersemi izler, hiçbir sende de iz bırakmaz o maç bence. Tekrardan dönüp yatarsın.
1: Abi maçı izlerken bile ya da işe gitmeyeceksen yatarsın.
0: Ya da.
1: Yani orada bir de işe gitme durumu var.
0: Gününü zehir edebilir orada. Fuyur anlama maçı da izlersen.
1: Tabii. Işte kalkıp. Ya bu sadece bizde değil bu husus, Avrupa'da da konuşuluyor.
0: Birçoğu yerde.
1: Orada da mesai var.
0: Ya yani kötü bir tercih FIFA'dan. Yani Suudi Arabistan'dan sonra bu kötü bir tercih. Bir de şu olur mesela abi, hani atıyorum Arjantin'e Brezilya'ya verirsin. Bunlar futbolla yaşayan ülkeler. O zaman derim ki bu anlamlı bir hareket. Ama Amerika'da futbolun bir karşılığı da yok. Ben inanıyorum ki 380 küsür milyonluk Amerikan nüfusunun büyük bir kısmı Dünya Kupası'nı umursamıyor.
1: Orada futbolun karşılığı olan ülke Meksika.
0: %100. Kanada'da da yok.
1: Bu oyun Meksika'da seviliyor futbol. Ve tabii ki bir Meksika, iki Amerika, üç Kanada derim ben.
0: Kanada'da hiç yok.
1: Hiç yok.
0: Kanada'da basketbol ve Amerikan futbolu da yok abi. Sadece buz hokeyi var mesela. Enteresan bir
1: evet. Ya Toronto Raptors bile Amerika'da NBA'ye katılıyor.
0: Peki neden bu tercih yapıldı abi? Hani finansal ya da kapital sebepleri bir kenara bakıyorum. Sence başka bir argüman var mı?
1: Bence yok.
0: Bence de yok.
1: Ya finansal ve kapital.
0: Artık FIFA'da parayı veren düdüğü çalar diyebiliriz o zaman mesela.
1: Öyle bir kurum haline geldi. Ya Dünya Kupası'nı daha önce yapmamış ülkeler hep ön planda olmalı. Ya da ülke. Ya şimdi 1990'ı İtalya tek başına düzenliyorken, 1986'yı Meksika tek başına düzenliyorken, 1982 İspanya tek başına, 70 Brezilya diyelim, Meksika tek başına düzenliyor.
0: 2010 Güney Afrika tek başına düzenlendi.
1: Evet, nasıl oluyor bu iş? Bir anda bunu 3 ülkeye yaymak. Bu şu anlama geliyor. Demek ki finansal ve kapital olarak daha iyi gelir elde ediliyor.
0: Mesela ben şunu öngörebiliyorum abi. De, önümüzdeki 15 yıl içinde mesela Çin'de de düzenlenebilirse, ekonomisi her geçen gün dünyanın zirvesine yaklaşan bir ülke, Çin'de de düzenlenirse şaşırmayız o zaman.
1: Hatta geç bile kalındı bence Çin'e, değil mi?
0: Bunun yerine Çin olabilirdi bence.
1: Rusya düzenledi tek başına.
0: 2018.
1: Değil mi?
0: Yanlış hatırlamıyorsam evet.
1: Rusya Polonya mıydı?
0: Bir Rusya şey tek miydi, Polonya var mıydı, bir kontrol edeyim hemen ama Rusya'da olduğunu biliyorum. Yani çok ilginç bir seçim. Ya burada hani kapital kısmını bir kenara bakıyorum. Futbola ilgi olan yerlerde orada bilet satışlarından, merchandise ürünlerden de çok para kazanabilirsin. Mesela neden Amerika? Ve burada Meksika haricinde ki 86 Dünya Kupası'ndan bahsettin. Hatta meşhur finalin oynandığı Azteca Stadyumu.
1: Evet.
0: Yani bir futbol manası olan, futbol kültürü de olan bir ülke.
1: Ve
0: Avrupa'da
1: 70'i
0: hiçbir
1: düzenlediler.
0: ama Amerika ve Kanada çok anlamsız geliyor bana ya.
1: Bir, ya tek başına daha önce düzenlememiş ülkelere verilmesi daha uygun olmaz mı diye düşünmeden edemiyorum.
0: Buradan nereyi tercih ederdin abi mesela?
1: Ben Meksika'yı tercih ederim tekrar. Sadece Meksika.
0: Yani sadece Meksika, ki daha önce de gördük, kaldırıyor da bunu yani. Diğer ülkeleri bunu ortak etmeye gerek var mı?
1: Biliyor, yani dünya futbol tarihiyle ilgilenenler şunu mutlaka hatırlarlar. 86 Meksika, değil mi?
0: Tanrı'nın eli golünün olduğu turnuva.
1: Evet. Esasında o Kolombiya'da düzenlenecekti.
0: İptal olma sebebi neydi abi?
1: Kartel savaşları.
0: Şu anda da bir sıkıntı var biliyorsun Amerika'da. Meksika'da da var bu arada.
1: Meksika'da
0: Karteller
1: var
0: şöyle
1: ama
0: birbirine girişiyor.
1: Kolombiya'da çok yükselmişti kartel olayı, savaşlar. Artık savaşa dönmüştü iş. Bu yüzden biz yapmayacağız dediler. Yapamayacağız. Problem var dediler.
0: Kendileri çekildiler.
1: Kendileri çekildiler. O yüzden Meksika'ya gitti.
0: Burada da biliyorsun bunlar
1: Yoksa ev sahibi Kolombiya'ydı.
0: bir ay öncesine kadar Meksika ile kartel arasında, hükümetle kartel arasında Meksika'da da krizler vardı. Bundan bir ay evveline kadar.
1: Büyük bir ihtimalle herhalde anlaşmışlardır. Ya
0: Dünya
1: yani en
0: Kupası.
1: azından Dünya Kupası süresince.
0: Mesela ilginç bir şey daha söyleyeyim. Irak milli takımı Dünya Kupası'na yer alacak. Nasıl olacak? Amerika'ya bu kadar yakın bir yerde. Bazı maçları belki Amerika'da, bir takvime bakmak lazım
1: İran,
0: ama.
1: değil mi
0: İran,
1: İran?
0: düzeltiyorum.
1: Ya yani İran milli takımı da Meksika'da kalacak herhalde. Çünkü ona döndü iş. Amerika'da olmayacak. Ve maçlarını da işte uçakla oynayacaklar. Günübirlik bile mi gidecekler, nasıl yapacaklar? Onu da Dünya Kupası başladığı zaman, başlamadan hatta bir hafta önce net öğreneceğiz.
0: Bu da çok zor bir durum mesela.
1: Ve zor tabii.
0: Valla bence her açıdan kusurlu bir tercih Amerika'da düzenlenmesi günün sonunda. Bu arada 2018'de kontrol ettim abi, Rusya'da 11 farklı şehirde oynanmış.
1: Evet abi, Rusya 11 farklı şehir ve ondan sonra da işte düşün, tek 11 farklı şehirde Türkiye'de oynanamaz mı?
0: Çok rahat oynanır. Her yerde de yeni stadyumlar var ülkemizde bu arada. Ya şöyle bir şey söyleyeyim abi. FIFA son 5 yıl içerisinde İstanbul'a 4 tane final verdi. UEFA
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi finali, Süper Kupa Chelsea-Liverpool arasında. UEFA Avrupa Ligi finali bu sene oynandı. Seneye Konferans Ligi. Demek ki bunu kaldırabiliyoruz. Bak, bu sadece İstanbul bir de. Yani Konya'da, Ankara'da yeni yapılan bir stadyum var. Her bir sürü ilde şu an çok yeni stadyumlar var.
1: Antalya.
0: Antalya var. Samsunspor'un çok güzel bir stadyumu
1: İzmir'de
0: var.
1: var. Göztepe'nin stadı var.
0: Papara Park çok güzel bir stadyum
1: Evet.
0: yine. Yani çok rahat kaldırabiliriz bence Dünya Kupası'nı.
1: Oynanabilirdi bence de.
0: Ama demek ki kapital düzenin içinde o kadar güçlü bir pozisyona sahip değilmişiz.
1: Bence de.
0: Gerçekten üzücü bu arada. Yani genel itibariyle futbol geçmişte insanları bu kadar içine çekme sebebi bence biraz daha ruhu olan, bütün kesimlere hitap eden bir durumdayken şu anda bambaşka bir hal aldı.
1: Ve bu yüzden de hep söylüyoruz ya, endüstriyel futbol üzüyor bizi diye.
0: Bu endüstriyel futbolun ürünü olarak yayın öncesi seninle bir şey konuştuk abi. Burada söylemek doğru mu değil mi bilmiyorum ama bence ben en azından kendi adıma bunu söylemek istiyorum. Futbolu bütün kesimleri birleştiren bir şey olduğunu söylüyorduk ya. Herkesin, bak, Brezilya'da favela'daki çocuktan tut Almanya'da mesela gayet ortalama bir sınıfın çocuğu da futbol seviyordu ama forma fiyatlarından bahsettik. Mesela Türkiye'de gelecek sene ortalama forma fiyatı 6.500-7.000 lira olacak. Turnuvaların kapital sistemin içerisinde entegre olduğundan
1: O
0: bahsettik.
1: bilet fiyatlarının Dünya Kupası'nda ne hale geldiğini gördük.
0: Buradan kara borsa bilet alıp sonradan gitmek isteyen biri için 200 bin liranın aşağısında bilet kalmamış mesela. Onu duydum. Tek maç üzerinde söylüyorum bunu.
1: Ya bir maç 200 bin lira.
0: Futbolun artık zengin spor haline getirildiğini söyleyebilir miyiz kapital düzenle birlikte?
1: Ya onu arzu ediyorlar en azından, değil mi?
0: Futbolun tabiatına aykırı bir şey bence bu.
1: Ya Brezilya'da Flamengo'nun, Corinthians'ın, Santos'un biletleri herhalde 30-40 bin lira değildir. Değil. Gidemez çünkü.
0: E tabii ki.
1: Ya da Arjantin'de Boca'nın, River'ın, Estudiantes'in maçlarına baktığımızda bilet fiyatları anormal değildir herhalde.
0: Abi Türkiye karşılığıyla bence çok iyi bir yerden 1000 liraya 1500 liraya maç izlersin Brezilya'da da Arjantin'de de.
1: Fakat böyle turnuvalarda ya bu şimdi Wimbledon değil, Roland Garros değil. Da oralar çok ayrı. Tenisten
0: O
1: bahsediyorum.
0: belli sınıfa hitap eden bir spor zaten, gerçekçi
1: Evet,
0: konuşalım.
1: çok ayrı. Ya milyara yakın insanı takip ettiğin bir organizasyondan bahsetmiyoruz.
0: Değil.
1: Fakat dediğin gibi 6.500-7.000 liralık formalarla da bu iş zor.
0: Futbol küresel birleştirici bir sporken, dediğim gibi, bu algıdan, bu yaklaşımdan uzaklaşıyor ve futbolun tabiatına ters düştüğünü düşünüyorum ben. O yüzden futbol eski futbol olmayabilir bu kapital doğrultuda giderse.
1: Ama bu işi görüp bu böyle olmayacak diyen akıllar da vardır.
0: İnşallah yetkili kişilerdir bu kişiler, öyle söyleyeyim.
1: Umarım.
0: Ben üzülüyorum.
1: Tekrar söylüyorum.

0: Yani Dünya Kupalarının, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, şimdi biz İtalya ile yapacağız mesela, İtalya statları yetiştirecek mi yetiştiremeyecek mi konuları var. Yetiştiremezse biz yaparız. Değil mi?
1: Heyecanlı olur bizim için
0: Ya
1: de.
0: sadece bize verseler de olmuyor muydu? Ya bu bir de Dünya Kupası da değil, Avrupa Futbol Şampiyonası. Tekrar söylüyorum. Rahatlıkla bu organizasyondan üstünden kalkabileceğimiz bir turnuva haline getirebilirdik.
1: Abi bir de ben şunu anlam veremiyorum. Bu ortak organizasyonlarda birbirine kara sırımları olan ülkelerde bunu yapmayı görece anlıyorum ama uçak mesafesiyle İtalya-Türkiye ortak turnuva hakikaten hiç makul değil ya.
0: Yani aynı ülke içinde de bu mesele, onu da söyleyebiliriz. İşte New York'la Houston arası yakın mı?
1: 9 saat neredeyse.
0: Toronto'dan uçağa biniyorsun, Vancouver'a gideceksin yine Kanada'da, 4,5 saat.
1: Şaka gibi.
0: Mesela uçaktan bahsediyorum.
1: Benim arkadaşım abi geçen yıl Amerika'daydı. Bana şunu söylüyor. Ben Los Angeles'ta Amerika'nın en güneyindeki yere 12 saatte gittim. Los Angeles'tan New York'a 8 saatte gittim diyor. Türkiye'den oraya gitmek 14 saat. Yarı süresinde o ülke içinde farklı bir yere gidiyorsun mesela.
0: Saat değişiyor değil mi?
1: Saat değişiyor. Süre çok uzun. Valla ben bilmiyorum ya. İnşallah bunu çok fazla tekrar olmaz ki olacakmış gibi de hissediyorum üzülerek.
0: Öyle gözüküyor.
1: Bu sence şahıs bazlı mı abi FIFA'nın tutumundaki bu değişiklik,
0: Yok,
1: infaz
0: dünya
1: çağrısı?
0: değişiyor diyorlar. Dünya değiştiği için bunu çok ülkeli hale getirelim. Artık diyorlar herkes işte uçağına binip gidebiliyor. İnsanlar seyahat seviyor. Gerçekten de dünyada bu seyahat sevme, özellikle de yaşadığımız o pandemi sonrasında turizmin ne kadar arttığını, insanların ne kadar çok seyahat yaptığını gördük.
1: Bu biraz bence Avrupalı bakış açısı abi. Neden diye sorarsan dünyanın genelindeki refah düzeyine bakacak olursak bu işte futbolun küresel anlayışına ters düşüyor. Mesela bahsettin ya Arjantin'de bir adam biletini alıp atlayıp burada maç izlemeye gelemeyebilir mesela.
0: O ülkeler ayrı, değil
1: Mesela
0: mi?
1: ayrılmaması lazım. Mesela bizde de hani bizim
0: Aynen
1: toplumumuzda
0: öyle. Şili'deki bir adam gelecek, işte Münih'e gelip Bayern Münih maçı seyredecek. Rastlıyor musun?
1: bunu Şili halkının %1'i falan yapacak ekonomik güce sahiptir eminim buna.
0: Ki yapmazlar onu da.
1: Tercih de etmeyebilirler tabii ki.
0: Ya orada futbola bakış da Şili diyelim, Boca River maçı.
1: Ya da Kolo Kolo maçına gidiyor kendi ülkesinde.
0: Kendi ülkesindeki Kolo Kolo maçına gidiyor. Ya Güney Amerika'daki futbol kültürü çok farklı.
1: O, biz içselleştirdiğimizi zannediyoruz taraftar bazında ama onlar çok daha farklı bakıyor evet.
0: Çok farklı.
1: Valla futbolu eski futbolu özlüyoruz bakalım yani. Bir mesaj gelmiş abi güzel bir cümle sarf etmiş dinleyicimiz. İsmini de bir kontrol edeyim kendisinin. Kürşat Özşahin, selamlar iyi günler Ercan Taner. Zor olayları bir bakışta çözümleyebiliyor ve çok güzel ifade edip güzel saptamalar yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Burak kardeşim senin de yolun açık olsun demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Turnuva yorumumuzda da ilgili şunu söylemiş. Farklı ülkelerde turnuvalar düzenlendiği zaman her ülkede kısım kısım oynanıyor. Yani eleme turlarında bir ülkeden bir ülkeye geçmiyor zannedersem demiş.
0: Tamam da yine geçiyorsun ama sonra, değil mi?
1: E tabi bir de eleme turlarına kadar grup aşamaları maç maç bakarsan toplamda 50-60 maç var abi.
0: Az değil.
1: Az değil. Bunu izleyici olarak bakıyorsun yerinde Dünya Kupası izlemek çok zor mesela. Belki bugün atıyorum sen şartları uydurdun Amerika'da Dünya Kupası izleyeceksin. Şeyi de göze aldın. Ben Amerika içinde gezeceğim de dedin. Bir maç Meksika'da bir maç Kanada'da.
0: Ya şu anda milli takımımızın kamp yapacağı Arizona'daki hava durumuna bir bakalım mı?
1: Bakalım hemen abi. Muhtemelen 40 derecenin üzerindedir. Amerika'nın güneyinde yer alan bir yer.
0: Ya Arizona çünkü çöldür, değil mi? Çöl iklimi var Arizona'da. Ya Arizona'nın hava durumuna bakalım.
1: Hemen kontrol ediyorum.
0: Ve
1: Arizona'da an itibariyle hava 40 derecenin üzerine çıktı
0: evet.
1: tahmin ediliyormuş abi. Bugün 31,5 derece deniyor. Hissedilen nem %75.
0: %75. %75 nem ne demek? İstanbul'un Temmuz ayı demek.
1: Şöyle bir
0: Hatta o bile az oluyor, fazla olmuyor.
1: abi Arizona'nın NBA'de bir temsilcisi var mesela Phoenix Suns Arizona eyaletinin takımı takımın logosunda kaktüs var. Yani
0: Evet.
1: çöl olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Yani çok enteresan. Bu arada kısa bir aramız varmış abi. İstersen sonrasında devam edin.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında bir araştırma yaptık. Milli takımımız Arizona'da kamp yapıyor. Ercan abi de bahsetmişti. Şu an hava 30 derecenin üstünde 40'ları bulan çöl iklimi olan bir yer. Maçları nerede oynayacağız diye bir bakalım dedik grup aşamasında. Sırayla söyleyeyim abi topu sana atayım sonrasında.

0: İlk Paraguay maçımız Kanada'da, Vancouver'da oynanacak. İkinci mücadele, düzeltiyorum, ilk Avustralya maçımız Kanada'da, Vancouver'da oynanacak. İkinci Paraguay mücadelemiz Levi's Stadyumunda, San Francisco, Kaliforniya'da. Üçüncü mücadelemiz de Amerika Birleşik Devletleri karşısında, yine Kaliforniya, Los Angeles'ta oynanacak.
1: Kaliforniya'ya baktık, 17 derece şu anda.
0: Gayet güzel.
1: Hava sıcaklığı güzel. Vancouver'a baktık, 23 derece, gayet iyi. Arizona 40'a yakın. Şimdi orada kamp yapma, herhalde bu FIFA bedelleri ödüyor ya. Sen ayrı bir yer istersen cebinden ödemen lazım galiba.
0: Ekstraya giriyor.
1: Ekstraya giriyor.
0: Bizimkiler oda kahvaltı almış herhalde. Kahvaltı yarın çıkartalım diye tek paket halini halletmişler.
1: Herhalde öyle oldu. Ya da full pansiyon.
0: Bizde meşhurdur ama biliyorsun, uygun diye kampanya bulduk. Portekiz'den hakem semineri aldık mesela, kaçmaz bu fırsat diye. Nasıl bir fayda sağlayacaksa seviyoruz böyle kampanyaları. Öyle olabilir. Full pansiyon ya da oda kahvaltı
1: Değil
0: olabilir.
1: mi?
0: Yani Arizona, bir de yani dediğin gibi çöl, diğer bahsettiğimiz güney ikliminde olanlar bile, Vancouver'ı tenzih ediyorum. Kaliforniya çöl iklimi değil mesela, gayet ılıman bir iklimi var.
1: Uzman bir iklim var ya. Kaliforniya Amerika'nın en güzel iklimine sahip olan yerleri. Los Angeles,
0: San Francisco.
1: San Francisco.
0: Zamanında Arnold Schwarzenegger bile valilik yaptı orada. O kadar güzel bir yer adam. Orada bir sorumluluk alma ihtiyacı duymuş. Avustralya aslında. Yani bilmiyorum abi, çok ilginç. Burada da bir handikap yaratır mı bilmiyorum ama en azından oyuncuları zorlar, orası kesin.
1: Akşamları, yani akşam saatleri ya da akşamları diyelim, biraz o sıcaklıklar düşebilir çölde. Farklı oluyor ya, gece gündüz arasında dağlar kadar fark vardır.
0: Tabii. Orada bir de gündüz erken saat antrenman koymak da zor, o güneşin o sıcağın altında. Akşam antrenmanlarında da böyle bir farklılık var.
1: Akşam antrenmanı olacak ya da çok erken sabah antrenmanı olacak.
0: İkisinden biri, evet. Ya güneş ufuktayken yapamazsın onu.
1: Doğru. Bu yüzden ben herhalde akşam antrenmanı olacak. Onu tercih edecekler.
0: Ben mesela bir bu havanın sıcak olduğu dönemlerde şeyi deneyimlemiştim. Bir dönem kürek yapmaya başladım. Yani başlangıçta biraz cehaletin verdiği şeyle saat 10'da ders aldım. Normalde grup halinde yapıyorsun. Ben tek başıma özel ders haline döndü birden. Dedim neden böyle falan. Onda kimse gelmez, Güneştepe'de olduğu için dediler. Ya ne olacak dedim. Bir saat sonra bayılıyordum abi. Kendimi zor aşağı attım. O yüzden Güneştepe'deyken yapılmıyormuş böyle aktiviteler.
1: Değil mi?
0: Zor. O yüzden antrenman planlamasını iyi yapmak lazım. Takım sence bugünkü maçtan sonra direkt geçecek mi Arizona'ya?
1: Tabii Venezuela maçı herhalde oraya yakın oynanacak.
0: Onu da stadyumda bir bakayım istersen hemen.
1: Venezuela ile oynayacağız. Çünkü Venezuela ile oynamanın sebebi Güney Amerika, Paraguay. Ay, birbirlerine yakın ekol. Öyle değil mi?
0: Tabii birbirlerine yakın futbol ekolleri. Burada Venezuela, Ekvator, Güney Amerika takımlarının hepsini birbirine benzetebiliriz nispeten. Güzel bir pratik olur. Bu arada maç da Inter Miami'nin stadyumunda. Bu sefer de farklı bir iklimde Miami'de oynanacak. Chase stadyumunda.
1: Miami apayrı bir yer.
0: Ya hepsi birbirinden çok farklı. Miami'de Florida, orası da mesela çok sıcak, kavurucu iklim olan bir yer. Tabii ki çöl değil ama hepsi birbirinden farklı.
1: Şimdiden bu sıcaklığa hazır olun maçı o.
0: Bir bakayım abi güncel hava durumuna mesela. Bugün kaç dereceymiş Miami'de, Florida'da hava? 30 derece. Yakın.
1: Fena değil. Akşam saatine baktığın zaman
0: Akşam saatlerinde daha bir 18'e kadar düşüyor.
1: düşüyor. Fena değil.
0: Fena değil. Güzel bir pratik olabilir yani.
1: Evet.
0: Enteresan ama ya, Amerika'da kendi başına birden fazla ülke gibi ya aynı zamanda yani. Avrupa'da herhangi bir turnuvada bu sorunlar gündeme asla gelmeyecek ama ilginç. Bütün takımlarda da var aynı sorun bu arada.
1: Biz de bu yüzden açtık bu konuyu. Ayrı ayrı yerler. Bazı oyuncuların etkileneceği kesin, onu söyleyeyim. Havalar, sen ne dedin? Kürek örneğini verdin. Bazı oyuncuları etkiler.
0: Etkiler tabii, çok zor abi. O kadar dehidre oluyorsun ki antrenman yaparken, ya şeyi düşünsene mesela, güneş tepede değilken antrenman yaparken belki 2 saat dolduruyorsan, güneş tepedeyken ben samimi söylüyorum en az 2 litre 3 litre su kaybediyorsun
1: Hayır,
0: bir saat
1: çöl
0: antrenmanda.
1: ikliminde mesela Türkiye'de çöl var mı?
0: Yok abi, yakınından berisinden geçen bir şey de yok.
1: O yüzden farklı.
0: Neden Arizona? Dediğin gibi bu FIFA'nın yönlendirilmesiyse, burada federasyonun biraz sanki inisiyatif alıp biraz fedakarlık gerekiyorsa yapması lazımdı diye düşünüyorum ya bu.
1: Yok,
0: Enteresan.
1: 20 tane saha varmış. Çok muhteşem bir tesismiş. Ha, belki güneşi engelleyici sistemler, yani üstü kapalı antrenman sahası olabilir.
0: O zaman makul olabilir mesela. Biliyorsun
1: Tabii.
0: Suudi Arabistan'da da Dünya Kupası için klimalı falan stadyumlar yapmışlardı,
1: Tabii.
0: hatırlarsın.
1: Yani tesis belki öyleyse, O zaman neden olmasın? Tesisi bilmiyoruz.
0: Olabilir.
1: Yani güneşin tepesinde değil, hafif böyle kapanmış üstü. O zaman neden olmasın deriz.
0: Onu da merak ettim abi. Bu konuya da girmişken bir bakalım nerede yapılacakmış.
1: Ya bu böylece milli takımımız için de tamam, o zaman iyi bir hazırlık yeri diyebiliriz.
0: Bu arada şeyi de merak ettim, ona da bakacağım. Ben bu arada şu an tesislere bakıyorum. Arizona Athletic Ground. Bakalım neymiş özellikleri. Şu an gördüğüm kadarıyla abi gayet üstü açık. Hatta bir beyzbol sahası edası da var. Yani
1: var
0: yanlış
1: mı?
0: Görmüyorsam.
1: Arizona Athletic Ground. Evet, ben de
0: şöyle görüyorum. Göstereyim. Bir beyzbol sahası.
1: Evet, havası var.
0: Görünümü var. Yani mesela şeyi de görmüştük. Burada MLS'te kim oynuyor acaba Arizona eyaletinden? Ona da bir bakmak istiyorum. Yani bildiğim kadarıyla Austin var mesela Texas eyaletinden. Hatta takımın ortaklarından biri de Matthew McConaughey'i bilirsin.
1: McConaughey, evet.
0: Severiz kendisini de buradan. Bizi dinliyorsa selam olsun. Yani ama direkt Arizona eyaletinden bir takım var mı? Bakıyorum şu an.
1: Şu anda gözükmüyor değil mi?
0: Şu an benim gördüğüm kadarıyla yok mesela. Houston var yine Texas'tan, Austin var ama Arizona eyaletinden bir takım göremiyorum. Demek ki orası çok futbola elverişli bir yer değil ya. Sağda beyzbol sahası olduğu için bir bakalım neymiş Arizona Athletic Grounds.
1: Neler yapıyorlarmış değil mi? Ona bir bakmak lazım. Böyle tesisle ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirmiş oluruz böylece.
0: Bu arada abi dışarıdan belki çok belirleyici gibi gözükmese de çok belirleyici bir faktör bu arada. Oyuncuların ne şartlarda hazırlandı. Mesela şeyi de göz ardı etmemek lazım. Gittikten sonra bir 4-5 gün oyuncuların hepsi jetlag yaşayacak.
1: E tabi. Yani 4, onu 3 güne ya da 2 güne indirmek lazım. 4-5 gün uzun bir süre.
0: 3 güne, burada da oyunculara dinlenme payını biraz daha fazla vermek gerekiyor.
1: Aynen yani. Öyle. Kıtayı değiştiriyorsun çünkü.
0: Bir de zor da bir uçuş abi. Ya düşünsene burada maç oynadıktan sonra bir sürü sezon yorgunluğu varken üstünden 13-14 saatlik, Arizona bir de güneyinde olduğu için en azından 12-13 saatlik bir uçuş gerçekleştireceksin. Burada bakalım Arizona Athletic Grounds ne zaman yapılmış, neymiş teknik özellikleri. Yani dediğim gibi inşallah ben yanlış görmüşümdür. Beyzbol üzerine yapılmış bir şey değildir. Bir de orada alakasız bir tesisle milli takımımızda.
1: Ama futbolu da ona göre hazırlamışlardır.
0: Başka takım antrenman yapıyor mu acaba aynı tesiste abi?
1: İhtimal dahilinde olabilir. 20 tane saha olduğuna göre.
0: 20 tane saha olan büyük bir tesis. Bakalım detaylarını şu an araştırıyorum, evet. Mesa şehrinde bulunan dev bir spor ve eğlence kompleksidir. Tesis daha önce Bell Bank Park ve Legacy Park isimleriyle faaliyet göstermiştir. Yaklaşık alan 275-280 dönüm. Orada geniş bir tesis
1: var. Bayağı büyük. 280 dönümden bahsediyorsun şu anda.
0: Amerika'nın en büyük spor ve eğlence kampüslerinden biri olarak da tanımlanıyormuş. İçerisinde abi bu anladığım kadarıyla sadece bir spor aktivite değil, biraz da antrenman tesislerine yönelik bir saha. 20'nin üzerinde futbol sahası, 50'den fazla voleybol kortu, 40'dan fazla pickleball kortu, 16 ve 20 aralığında basketbol sahası, 8 beyzbol sahası, plaj voleybol alanları, futbol sahaları, jimnastik dans merkezleri, spor performans ve rehabilitasyon merkezleri, kapalı arena, açık hava stadyumu ve hatta konser etkinlik alanları da bulunuyormuş.
1: Muazzam bir tesise gidiyor milli takım.
0: İyiymiş gerçekten. Ben de bir beğendim, yalan yok.
1: Değil mi? Muazzam. Dev bir tesise gidiyor.
0: Bir de bu kadar detaylı bir teste zannediyorum orada serinletmek için gerekli araçlar
1: vardır. %100 vardır.
0: İlginç bir tesismiş abi hakikaten. Bunu anladığım kadarıyla da spesifik bir kulüp faydalanmıyor bundan. Yani bu anladığım kadarıyla birden fazla kulübe hizmet veren spor tesisi. Abi tesis yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla inşa edildi, ancak açıldıktan kısa süre sonra finansal sorunlar yaşandı ve 2023'te iflas sürecine girdi. Daha sonra yeni yönetim altında faaliyetlerini sürdürdü ve bugün hala büyük organizasyonlar ev sahipliği yapıyor. Yani 250 milyon dolar yatırım yapan adamın elinde patlamış bu tesis.
1: Çölde tabii yapıyorsun bu yatırımı, değil mi?
0: Lokasyon olarak yanlış bir seçim var orada. Yani inşallah ağlayanın malı bir şekilde gülene yar olur ama yazık olmuş. 250 milyon dolar ciddi bir yatırım.
1: Ya o Las Vegas'ın hikayesinde de var o. Çölde yapılan bir yatırımın, o yatırımı yapanı haritadan siliyorlar. Bizi ne yaptın, bu çöle getirdin diye otel sahipleri, şunlar bunlar. Las Vegas'ın da öyle enteresan bir hikayesi vardır.
0: Onunla ilgili güncel de bir şey var, ona da bahsedeceğiz ama kısa bir araya gidelim abi istersen, sonra devam ediyoruz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerde kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Ercan Taner'le birlikteyiz. Evet, Las Vegas'tan bahsediyorduk abi. Aslında
1: evet.
0: Las Vegas'ın başlangıç noktasıyla şu an dünya

0: Ve Dünya Kupası'nda da o şovun nasıl olduğunu Amerika'da olan maçlarda göreceğiz.
1: Orada mesela şey meşhurdur abi, biliyorsun Super Bowl'larda devre arası şovları.
0: Acaba maçlarda bir şey düşünüyorlar mı? Maç öncesi bir şeyler yapılacak mı? Bunları da merak etmeden edemiyorum.
1: Mesela ben şeyi çok beğenmemiştim ama fikren iyiydi abi. 2024 Paris Olimpiyatları açılışında Opet falan sahne aldı vesaire. Açılış, güzel bir açılış töreni vardı. 2012 Londra'da Paul McCartney çıkmıştı, hatırlarsın. O tarz böyle sanatçıların da olduğu bir açılış
0: Evet,
1: güzel olur.
0: bir de Daniel Craig, o
1: James
0: zaman
1: Bond.
0: hayattaydı. James Bond, Elizabeth'in yanındaydı. Craig
1: 2012 Londra.
0: Elizabeth'in. 2012 Londra. 007.
1: Yeni
0: Yani,
1: James Bond da aranıyor bu arada abi. Konusu gelmişken bakalım kim olacak.
0: en iyisi Pierce Brosnan diyorlar.
1: 90'lardan ben de çok severim bu arada. Yani Daniel Craig biraz daha bilmiyorum. Pierce Brosnan benim de favorim ya.
0: En iyisi o diyorlar. Yani James Bond'a öyle bir anket yapmışlar. Tabii Sean Connery ve Roger Moore'lu dönem. Her dönemi güzel James Bond'un bence.
1: James Bond'un hakları bu arada satıldı biliyorsun bir tane dijital platforma. Yani yeni bir
0: Evet.
1: döneme giriyorlar. Eskisi kadar iyi olur mu bilmiyorum. Çünkü onlar elini attığı yeri kurutuyor biliyorsun.
0: Daha iyi de olabilir.
1: Umudumuz o yönde.
0: Teknoloji daha fazla kullanılabilir. Ama tabii kim bilir ne kadar bütçe ayrıldı ki satıldı.
1: Senin favorin hangisi abi James Bond'lar arasında?
0: Benimki Pierce Brosnan'ın olan filmler.
1: Benim de. Daniel Craig'i de severim. Sean Connery biraz eski kalıyor tabii. Ona
0: Tabii.
1: yaşım yetmiyor. Sonradan izledim ama Prince Bronson'u tercih ederim ben de.
0: O da ayrı bir ekol.
1: Bu sene açılışı özel öyle bir şey olsa hakikaten güzel olur.
0: Öyle unutulmayacak değil mi? Bir anılarla dolu Dünya Kupası başlangıcı. İşte fena olmaz bence.
1: Amerika bana bunun sinyalini olumlu anlamda şurada verdi abi. 2028 Londra Olimpiyatları için Red Hot Chili Peppers'ın ve Tom Cruise'un olduğu bir klip vardı. Belki izlemişsindir.
0: İzledim.
1: O mesela bana güzel bir izlenim verdiğinde bu minvalde bir açılış, ne bileyim, Red Hot Chili Peppers olmaz da Metallica olur. Ya da herkese hitap edecek farklı bir grup getirirsin. Bir Hollywood oyuncusu getirirsin falan, bir eğlenceli olur orada.
0: Tabii şimdi bu Dünya Kupası organizasyonu gerçekleştirdikten sonra 2028'de olimpiyatları da orada izleyeceğiz.
1: Los Angeles Olimpiyatları.
0: Evet, tekrar Los Angeles'a dönüyor. 1984'te döndüğü gibi. Ama aynı kentler üzerine fazla dönmesi de benim pek hoşuma gitmiyor.
1: Abi işin komiği, Amerikalıların bu hani Amerikan rüyası var ya, fırsatlar ülkesi yaklaşımı. Ama buna rağmen bütün global organizasyonların Amerika'yı der fırsatla kayırması da çok tezat düşüyor bu duruma mesela, enteresan.
0: Bana da öyle geliyor. Ben de olayı ya yine mi Los Angeles demeden edemiyorum.
1: İnşallah güzel olur. Dediğim gibi o tanıtım klibi beni tatmin etti. Ben hem Red Hot Chili Peppers'ı çok severim hem de Mission Impossible serisini seven biri olarak. Ki daha iyi filmleri de vardır Tom Cruise'un bu arada,
0: Var
1: biliyorsun
0: tabii
1: yani.
0: canım.
1: Kubrick'te
0: Ama
1: filmi var adamın
0: tabii.
1: hatta. Eyes Wide Shut son dönemde de çok popüler oldu bazı makus sebeplerden ama inşallah öyle bir açılış olur. Bir hayal etsen açılış abi, nasıl bir şey olsun isterdin? Kimleri koyardın?
0: Bahsettiğin isimlerden bir yıldızlar geçidi yapabilirdim.
1: Beni heyecanlandırdı bu fikir ya.
0: Öyle bir açılış töreni olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki ben televizyonculuk, ya bizim radyo ve televizyonculuk medya dalında yayınlardaki değişiklikleri çok merak ediyorum. Her Dünya Kupaları bu konularda yenilikler getirmiştir. Seyirci reji anlamında diyorum. Acaba bu Dünya Kupası'nda o değişiklikleri göreceğiz mi?
1: Olası bir tanesini paylaşayım mı abi? Dünya Kupası'nı yayınlayacak kuruluş aynı zamanda MLS'in yayın haklarına sahip. Geçtiğimiz günlerde bir Inter Miami maçında son model bir telefonu önüne lens koyarak telefon kamerasıyla maç yayınladılar. Bu Dünya Kupası'nda da yapabilirler. Güzel bir reklam malzemesi çünkü bu.
0: Hakem kamerası herhalde olacaktır.
1: Olabilir evet. Bu yazın Amerika'da oynanan hazırlık maçlarında denendi zaten bir bölüm.
0: Öyle değil mi?
1: Geçtiğimiz yıl evet.
0: Bu yüzden bazı değişiklikler, işte çekim teknikleri, daha çok seyirciyi sahanın içinde hissettirmek. Acaba öyle denemeler ve öyle yayınlar görebileceğiz mi?
1: Bu konuda mesela abi La Liga son yıllarda çok öteye gitti. Oyunculara yakın çekimler, giriş seremonileri, bence Premier Lig'in falan da çok önde La Liga bu
0: Çok
1: hususta.
0: başarılı.
1: İnanılmaz iyi.
0: Yani La Liga'nın dediğin doğru. Premier Lig'in klasik bir çekimi var. Ama La Liga'da çekim anlamında biraz önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Sinematik bir deneyim sunuyor bence La Liga maçları. Girişinden itibaren ben bayılıyorum.
0: Aynı kanaatteyim seninle.
1: Böyle bir Dünya Kupası olsa da renkli olur bu arada. Yani ümit ediyorum öyle bir şey yaparlar ama şimdi yayıncı kuruluş aynı zamanda bir teknoloji markası olduğu için burada biraz kendi ürünlerini ön plana çıkartmaya çalışacaktır.
0: Ama teknolojik yenilikleri de

0: bizlere sunabilir.
1: Farklı inovasyonlarda görebiliriz. Görmeyi de umalım. Güzel bir yayın olursa seviniriz. Uzaktan bizim için önemli faktörlerden biri olacak bu.
0: Öyle gözüküyor Burak.
1: Bakalım abi, iyi yayınlar. Güzel bir soru gelmiş. Bunu mesela hiç genel olarak düşünmemiştim ben de. Avrupa'da bu kadar teknik direktör sıkıntısı yaşanırken Okan Burak'a sizce bir teklif gelir mi demiş bir dinleyicimiz.
0: Bunu göreceğiz, bilemem.
1: Okan Hoca'nın ön alan baskılı oyun anlayışı Avrupa'da tutabilir gibi hissediyorum.
0: Ya öyle işte Jürgen Klopp'un o gegenpress baskı, sahanın her yerini topu kaybettiğinde daha çabuk geri alma. Yani topu rakibe bırakmama. O anlayıştaki oyunu ben çok seviyorum. Ve bunu başaran takımlar da zaten o maçı kazanıyorlar.
1: Rakibi de tempolu oynamaya sürüklüyorsun bu arada. O da oyunun kalitesini arttırıyor bence.
0: Ve rakibi hata yapmaya da zorluyorsun.
1: Galatasaray'ın Süper Lig'de abi özellikle geçen sene, bu seneyi bir kenara bırakıyorum. O ön alan baskısıyla 45 dakikada 60 dakikada maçı bitirip rölantiye aldı. Çok mücadele gördük mesela.
0: Bu senede onun olmamasının nedeni Şampiyonlar Ligi.
1: Yorgunluk.
0: Artık bu vücut gitme. Son haftalarda yine istese de o vücut gitmiyordu, dikkat edersen.
1: Burada rotasyon tercihinin yeteri kadar geniş olmaması, yeteri kadar kalifiye oyuncularla sezona başlamaması büyük bir handikap oldu Galatasaray'a.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Ama gerekli dersleri aldığını düşünüyorum yönetimin, öyle bir düşüncem de var.
0: Ya şöyle yapılacak tek bir şey var. Yedek kulübesinin oynayan takıma göre, 11'e göre fazla uzak değil, biraz daha yakın olması. Bu da bütçeyi arttırabilir ama sizi sıkıntıya sokmaz.
1: Kalite anlamında katılıyorum. Yani gelenin gideni aratmaması lazım kenardan.
0: Ya fazla fark olmamalı.
1: Ya mesela birçoğu rotasyonda Galatasaray'ın bu sıkıntıyı çektiğini gördük. Savunmada mesela daha çok genç, potansiyelli bir oyuncu ama Arda Dünya'yı çok değerlendirilmek durumunda kaldığını gördük. Üçüncü bir ismi bulamadı mesela Abdülkerim ve Davinson'un arkasından. İşte Singo'dan çok faydalanamadı. Şalai yine sezona sağ bek olarak başladı. Çok iyi oynadı ama sezon başında hocanın hayal ettiği ideal senaryo bu muydu? Zannetmiyorum.
0: Bence değildi.
1: Barış Alper Yılmaz çok farklı pozisyonlarda oynadı. Yani biraz da hoca hibrit çözümlerle sezonu kurtardı diyebiliriz.
0: Ya o çözümleri düşünmesi bile onun bu işte ne kadar esasında başarılı olduğunu gösteren etkenlerden biri. Yok ya, Barış'ı kanat savunma oynatmak, Salah'ı buna razı etmek. Çünkü yok, alamadılar, bulamadılar.
1: Yunus'u 10 numaraya attım mesela. 3 sene şampiyon olurken orada en kilit adamlardan biri Mertens'ti. Sen onun yerini hibrit
0: Evet.
1: çözümlerle, zaman zaman Icardi'yi, zaman zaman Yunus'u atarak çözdün. Bence de bir hoca başarısı var orada.
0: Var. Bunu kabul edelim.
1: Şu iki hazırlık maçını güçlü bir oyunla kazanırsak gruptaki diğer takımlara iyi bir gözdağı vereceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle olur demiş.
0: Olabilir tabii. Ya şimdi hazırlık maçlarında başarılı olmak önemli. Buna katılıyorum değerli dinleyicimizin yorumuna. Ama şunu hatırlatmak isterim her zaman olduğu gibi. Dünya Kupası'ndaki şifre başlangıç maçıdır.
1: İğmeyi alıp başlaman lazım yani.
0: Evet.
1: Burada Avustralya maçı da güzel bir maç. Burada yani Amerika ile başlamaktansa ya da Paraguay ile başlamaktansa ben Avustralya'yı tercih ederdim bu arada.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Bakalım ilk maç inşallah güzel bir skorla sabahın köründe buradaki bize güne
0: Evet.
1: mutlu bir şekilde başlarız bakalım. Heyecanlıyız bu arada Dünya Kupası için ama keşke ya mesela şey olmayacak abi. Eskiden muhakkak herkes yapmıştır. Birinin evinde toplanıp kalabalık bir şekilde milli maçı izlersin, Dünya Kupası izlersin. Yani kendi Türkiye'nin maçı yoksa da biz bunu yaptık işte 14'te 18'de. Sabahın 5'inde kimle toplanıp kimle birlikte maç izleyeceksin mesela.
0: İmkansız.
1: Öyle bir şey yok, çok zor. Hele ki hafta içi.
0: Çok zor.
1: O günleri özleyeceğiz ama onu söyleyebilirim. Bir 4 sene daha bekleyecekmişiz gibi duruyor. Ya da Avrupa Şampiyonası'nda artık.
0: Avrupa Şampiyonası ondan çok seviliyor, değil mi?
1: Yani tabii Avrupa Şampiyonası'nda abi hem maçlar yakın saatte oluyor hem diğer takımları da yakinen tanıyor oluyorsun. Şimdi ben Venezuela'yı milli maçta izleyeceğiz ama bir fikrim yok. Bende heyecan
0: Ya
1: uyandırmıyor Venezuela.
0: Venezuela takımını nasıl yorumlayacaksın, değil mi, maç öncesi?
1: Bende heyecan uyandırmıyor. Yani izleyici olarak da söyleyeyim.
0: Ben de.
1: Ama şimdi tutup milli takım Hırvatistan'la oynasa bir o, Hırvatistan'a karşı bir geçmişimiz, bir kas hafızamız
0: Evet.
1: var. Ya da Çekya.
0: Ya da iki takım içinde diyelim Arjantin'le oynuyorsun. Bir heyecan olurdu, değil mi?
1: Olur. Şu an fikri bile beni heyecanlandırdı öyle
0: Tabii.
1: söyleyeyim. Bu arada bir şeyden bahsedeyim. Dinleyicimiz de yazmış. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Lamine Yamal'a rağmen.
0: Umut vaadinden, değil mi?
1: Evet bu bence büyük bir başarı dediğim gibi
0: Bence
1: Yamal'a
0: de.
1: rağmen.
0: Yamal gibi sezona La Liga'da sakatlanana kadar damga vurmuş bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde o oyları alması çok önemli. Arda ve Kenan bu Dünya Kupası'nda kendilerine ait hikayeleri geliştirirlerse bütün dünyanın konuştuğu zaten biliyorlar. Ama artık iyice ağırlıklarını dünya futbolunda hissettirirler.
1: Bu arada Kenan da Serie A'da yılın 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de Brighton tarafında yılın oyuncusu seçildi. Yani sezonu aslında
0: 3 oyuncumuz için nefis.
1: Top seviyede bırakan 3 tane oyuncumuz var.
0: Evet.
1: Hakan Çalhanoğlu şampiyon oldu İtalya'da biliyorsun.
0: Çok iyi.
1: Merih Demiral Asya Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim kadarıyla.
0: Başarılı sonuçlar alan çok oyuncumuz var. Berke ile ilgili bir haber çıkmıştı, o haber doğru değil. Ya değil mi?
1: Evet, Fransa Ligi'nde yılın kalecisi seçildiğine yönelik bir haber vardı dün, onu biz de gördük. Hatta büyük kaynaklar da girdi.
0: Evet.
1: Ama Lens'in kalecisi seçilmiş, Rallye olması lazım.
0: Rallye.
1: Milli takımda da var.
0: Şövalye'yi enteresan bir şekilde Enrique'nin tercih etmemesine ne diyorsun?
1: Abi Donnarumma'lı oyun sisteminden Şövalye'ye geçmek de zor. Arada çok ciddi bir fiziksel farklılık var. Safano mesela biraz daha pivot kaleci tanımını oynuyor. Şövalye biraz daha kıvrak ama yani yan toplarda vesaire Safano kadar etkili olabileceğini düşünmüyorum. Hocanın kafasında bir plan var herhalde.
0: Bir anda çünkü Fransa milli takımının da kaleci adaylarından, banko kaleci adaylarından ama yedek kulübesinde kalması onu da şaşırtmıştır herhalde, öyle tahmin ediyorum.
1: Giderken böyle hayal ettiğini ben de pek zannetmiyorum. Bu arada orada da enteresan bir rotasyon var abi, ilginç bir şey söyleyeyim. Fransa Ligi'nde o kadar iyi rotasyon yapıyor ki hoca Şampiyonlar Ligi için. Bu sene Vitinha, Dembele, Doué, Safonov, bunların hepsi 30 maçın altında oynamış. Wilmar Pacho, Marquinhos, ya özellikle hücum hattı hepsi 30 maçın altında oynamış.
0: Dembele özellikle.
1: Dembele özellikle, evet. Ya sakatlık geçmişi olan bir oyuncu, bu önemli bir faktör.
0: Ve bu yüzden de onu fazla zorlamamayı düşünerek Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş yapmasına yol açtı. Kavara'nın da yeri ayrı tabii. Son maçta yine gösterdi. O driplingi gözümün önüne getiriyorum da. Ama şu kelimeyi, cümleyi etmeden de duramayacağım. Otobüs çekerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsın. Arsenal'i kastediyorum.
1: Şöyle bir durum ortaya çıktı abi sezonun bitmesiyle. 90 dakikada 1-1 bitince Arsenal namalip bir şekilde şampiyon olamadı.
0: Penaltıları saymazsak evet.
1: Tabii. Yani bu arada Kvara benim en büyük Ballon d'Or adayım. Bugünün şartlarında.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Ki Gürcistan Dünya Kupası'nda olmamasına rağmen bunu söylüyorum. İkincil olarak şunu da söyleyeyim abi. Arsenal'a hep çocukluğumdan bu yana sempati duyan biri olarak üzüldüm. Ama Arsenal kazanmayı hak etti mi diye sorarsan maçın hiçbir anında bunu düşünmedim.
0: Ben de düşünmedim. Böyle 90 dakika geçmez dedim.
1: Abi hiç ama ödün vermediler bundan. Bir tane isabetli şutu var Arsenal'ın, o da gol oldu. Bir kontra ataktan hiç denemedi Arsenal.
0: Can sıkıcı oyunla başarı uzun vadede ne getirir diye kendi kendime sorup durdum. Bu can sıkıcı bir oyun.
1: Yani
0: hoşuna gidiyor mu? Benim gitmiyor.
1: Ben hani takım olarak çok seviyorum. Gram keyif almadım maç içerisinde. 120 dakika içinde Arsenal'ın attığı gol hariç keyif aldığım bir an olmadı, öyle söyleyeyim.
0: Ya da şunu mu düşündü? Acaba ben de Bayern gibi 5 tane yer miyim? Böyle biraz ben de bu futbolla karşılık vereyim diye. Ama takımın yapısı artık öyle değil, alışmış defansif oyuna.
1: İyi de savunma yaptılar aslında ama hiç hücumu düşünmediler.
0: İyi savunma ama tek bir harekette de penaltı. Penaltı olmasa maçı bile alabilirlerdi.
1: 1-0'a yatacaklardı bence de abi. Penaltıdan sonra bile Arsenal denemedi şansını. Orada dengeyi korudu ve maçı uzatmaya taşımaya yönelik bir futbol vardı.
0: Hiç diske girmedi.
1: Bu iyi bir şey değil bence.
0: Yani Premier Lig'de bunu devam ettirebilir mi? Nereye kadar devam ettirebilir? Bu da tartışılacak bir husus olacak yeni sezonda.
1: Ya burada da Arteta abi Allah'ın sevgili kullarından biri bana sorarsan. Yani şimdi Manchester City yeni bir döneme girecek Maresca ile. Liverpool teknik direktör değiştirdi. Chelsea teknik direktör değiştirdi. Yani orada tepe takımlar daha yeniden bir kendini bulmaya çalışırken bir tane daha çıkartabilir aradan diye
0: olabilir.
1: Genç de bir kadro.
0: Genç bir kadro. Belki oyun sisteminde biraz değişiklikler yapabilir. Belki. Pek sanmıyorum ama.
1: Bir ihtiyaç var. Ya sonuca gidiyor bir şekilde. Baktığın zaman bu takım Premier Lig'de şampiyon oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde final yaptı ama bunun bir adım ötesine bu futbolla gitmeleri zor. Onu idrak
0: edemiyorum. Baskılı oynadıkları bazı maçları da izledim Premier Lig'de.
1: Rakibe göre.
0: Kendi evinde oynadıkları. Ucum yap. Onda da başarılı oluyorlar.
1: Orada da ilginç bir şey var abi. Mesela Burnley maçını izlemişsindir son haftalarda. Düzeltiyorum. West Ham maçında da öyle. Golü bulduktan sonra kapanmaya başlıyorlar. Yani 1-0'a 2-0'a razı bir takım. Arsenal hiç Bayern Münih gibi 4'ü 5'e aradığını
0: yok,
1: görmüyoruz.
0: Yok. Yani Bayern'in kapanması taraftarını kızdırır zaten. Bayern 2 oldu mu ilk yarı geçmiş olsun. O maçı 4-5 yapması lazım. Taraftarlar
1: yapıyorlar.
0: Yapıyorlar tabii.
1: Arsenal taraftarı şu an çok sesini çıkartmayacaktır. 22 yıl sonra gelen şampiyonun getirdiği bir ferahlık var onların üstünde ama seneye onları da rahatsız etmeye başlar bu tablo.
0: Ya oyundan pek mutlu olacaklarını böyle devam ederse tahmin etmiyorum.
1: İyi de bir hücum malzemesi var abi. Yani
0: var.
1: Gökeres'in var, Kai Havertz'in var, Martinelli'nin, Trossard'ın var.

0: Kan var, Madueken var. Orta sahada Ödegaard'ı yine iyi bir ofansif silah olarak değerlendirebilirsin. Yani iyi bir kadroya rağmen bu kadar hani bu şey değil. Arsenal'ın hücum edecek kapasitesi yok değil. Teknik direktör tercih olarak bu yaptırılmıyor.
1: Oyun sistemi bu.
0: Evet.
1: Böyle bir oyun sistemine sahipsen de senden daha çok pozisyona giren, hücum yapan, hücumun prensiplerini iyi uygulayan bir sistem bekleniyor. Ama bunu gerçekleştiremediğin zaman da tamam lig şampiyonu oluyorsun da Şampiyonlar Ligi finalinde 90 dakikayı böyle götüremezsin.
0: Yani neyse ki Paris Saint-Germain penaltı buldu da şansları yaver gitmedi. Arsenal 1-0'a yatabilirdi o maçta
1: Tabii
0: çünkü.
1: tabii.
0: Peki abi geçmişte mesela hep İtalyan futbolunun o brutal düzeyde savunma anlayışı konuşulur diye mesela. Herhangi bir İtalyan takımının bu Arsenal kadar can sıkıcı olduğunu hiç gördük mü?
1: Bazen gördük. Bazen ya Milan'da bazen.
0: Sezon boyu değil herhalde,
1: Değil.
0: dönemsel.
1: Ya genelde Capello'nun oyunlarında biraz bu can sıkıcılığı görebiliriz. Çok iyi savunma.
0: Öyle şampiyon olmuştu Roma ile galiba
1: Tabii tabii.
0: 2000-2001'de.
1: Real Madrid'de oldu ama Real Madrid daha sonra dedi ki ya biz böyle oynayamayız deyip yollara ayırdılar.
0: Bu da büyük takım DNA'sı işte.
1: Yani o böyle olmaz dediler.
0: Bu arada bir ilginçtir. Arteta futbolu 2 sene öncesine kadar Arsenal yine ofansif olarak nispeten pozitif bir futbol oynuyordu. Birden bir kimlik değişimi oluştu.
1: Baktı ki böyle ben şampiyon olamayacağım, kupa alamayacağım. Ben bunu deneyeceğim dedi. Bundan sonra belki şampiyon olmanın verdiği o rahatlıkla tekrar hücumun değişik organizasyonlarını bize gösterebilirler. Çünkü kadro buna uygun.
0: Arteta'nın teknik direktör olarak geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bir Guardiola, Luis Enrique seviyesinde görecek miyiz? Onun tedrisatından çıkmış iki hoca bu arada. İkisi de Guardiola'nın eski yardımcıları.
1: Ben biraz daha beklemek lazım diyorum.
0: Daha şu an belirsiz diyorsun.
1: Ben öyle diyorum.
0: Ya bu futbolla sürdürülebilir olmayacaktır başarıları. O konuda sana katılıyorum. Çok teşekkür ederim
1: Ben
0: abi.
1: teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran 2026. Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemimizin ilk maddesi dün A milli takımımızın Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık karşılaşması, Dünya Kupası hazırlıklarına milli takımımız devam ediyor. Bir süreden beri antrenmanlar yapıyordu. Ve dün İstanbul'da Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumu'nda ilk hazırlık maçını oynadı milliler. Vincenzo Montella bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmeyi tercih etti. Ki bu da çok anlaşılabilir bir durum. Hazırlık maçlarında teknik direktörler genelde böyle yapıyor. Dün kalede Altay vardı. Mert Eren bekleri, Çağlar Ozan Kabak stoper attı. Orkun'la Salih merkezde, önlerinde Yunus, ileride Deniz Gül. Sola yakın Can Uzun ve sağ tarafta Oğuz Aydın. Bu takımla da gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptık. Maçın henüz 10. saniyesinde Can Uzun'la bir topumuz direkten döndü. Kaleci Dimitrievski'nin çok ufakta bir müdahalesi olduğunu sonraki tekrarda gördük. Olmasa büyük ihtimal gol olacak bir şuttu. Orada golü bulamadık ama gol için de fazla beklemedik. İkinci dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan içeriye çevirdiği topta Orkun Kökçü attığı golle milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra bu sefer 16'da Can Uzun, Eren Elmalı'nın pasında ceza sahası dışı mıydı acaba, tam yerini hatırlayamamakla birlikte dışına yakın bir yerde diyeyim en azından, vuruşunu yaptı ve yine bu sefer kaleciyi Dimitrievski dokunmasına rağmen top ağlarla buluştu. Fark 2'ye çıktı. Golden sonra Eren Elmalı da tabii golden önce de bir sıkıntı yaşıyordu. Kafasından darbe almıştı. Eren de oyuna devam edemedi. 27'de yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Hastaneye önlem amaçlı kaldırıldı ama herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi Eren Elmalı'da. Sağlık durumu gayet iyi ve bugün o da millilerle birlikte Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci yarı başında 3 değişiklik yaptı Vincenzo Montella ve 53'te de Can Uzun'un asistinde Deniz Gül'ün çok şık bir kafa vuruşuyla attığı golle milliler farkı 3'e çıkarmayı başardı. 62'de bu sefer 6 değişiklik birden geldi. Yine bu değişikliğin ardından fazla geçmeden 70'te Barış Alper Yılmaz'la fark 4'e çıktı. Arda Güler'in İrfan Can'ı kaçırdığı pozisyon, İrfan Can çevirdi ve Barış Alper de golü atmayı başardı. Milliler rahat bir galibiyet aldı Kuzey Makedonya önünde. Millilerin isteği, arzusu, presi, organizasyonu iyi seviyedeydi. Dünya Kupası öncesi hani kafalarda çok soru işareti yaratan bir karşılaşma olmadı. Hani oyun olarak iyiydik. Skor olarak zaten farklı bir galibiyet elde ettik. Sakatlık olarak hani Eren'inkini bir kenara bırakırsak bir problem yaşamadık. Gayet iyi bir hazırlık karşılaşması oldu bizim adımıza. Ve şimdi bugün de artık Amerika yolculuğu başlayacak millilerin. Gördüğüm kadarıyla hala bizim nihai 26 kişilik kadromuz resmi olarak paylaşılmadı. Dün maç esnasında paylaşılabilir diyordu Montella ama henüz onu göremedik. Bazı haberler çıktı. Kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği yönünde. Oraya 29 kişi gidecekmişiz Haluk Yürekli'nin haberine göre. Çünkü sakatlığı olan isimler var. Herhalde durumları kritik. O yüzden alternatifli bir kadroyla gideceğiz ki son ana kadar da listede değişiklik yapma hakkına da sahip milliler. O yüzden böyle bir önlem aldığı söyleniyor. Bakalım bugün herhalde resmi açıklama artık gelecektir. Peki dün hazırlık maçları vardı yine.

dünya genelinde onlara bir göz atalım. Norveç-İsveç dünün öne çıkan bir diğer karşılaşmasıydı. Norveç İsveç'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. İki gol Larsen'den, bir gol de Nusa'dan geldi. Burada tabii merak edilen konu Haaland bu karşılaşmada oynar mı oynamaz mı, ama Haaland karşılaşmada süre almadı Norveç'te. Buna rağmen İsveç önünde rahat bir galibiyet geldi Norveç'ten. Avusturya 1, Tunus 0 dünün yine bir diğer öne çıkan karşılaşmasıydı. Enteresan şekilde Avusturya'da Laimer kırmızı kart görmüş maçın ilk yarısında. İkinci yarıda Avusturya Zabitzer'le golü atıp maçı da kazanmayı başarmış. Slovakya 2, Malta 1 yine günün bir diğer sonucu. Gece yarısından sonra da Kolombiya 3, Costa Rica 1 ve Kanada 2, Özbekistan 0 sonuçları da alındı. Bugün de hazır karşılaşmaları oynanacak. Onu da iddia bölümünde konuşacağımızı söyleyelim. Peki basketbolda neler oldu? Dün yarı final serileri resmen başladı ve çok enteresan bir skorla başladı. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldiler ilk karşılaşmada ve Fenerbahçe Beko mücadeleden 60-59'luk skorla galip ayrılıp seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk periyotta sadece 6 sayıda kaldı Fenerbahçe Beko. 21 sayı Efes'ten geldi. Son periyoda da 51-36 Efes üstünlüğüyle girildi. Ama son periyotta Fenerbahçe Beko 24-8 ile maçı da kazanmayı başardı ve avantajı eline geçirdi. Bugün de diğer yarı final karşılaşması. Orada ilk maç oynanacak. Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecekler. Ve milli takım, maçlar, basketbol dedik. Fenerbahçe'de seçim gündemi devam ediyor. Hatta seçimle ilgili açıklamalar ve transfer haberleri de vites yükseltmiş gözüküyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi cephesi iki yıldızı İstanbul'a getirdiğinden ve onlarla görüşme yapacağından bahsetti. O isimlerden birinin de Mason Greenwood olduğu düşünülüyor. İki tane yerli ve milli oyuncuyla anlaştığını söylemişti. Bu isimlerin de yine dün aslında paylaşıldı ama Merih Demiral ve Hakan Çağlanoğlu olduğu, Lewandowski konusunda yine girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Aziz Yıldırım cephesi de dün Ankara'daydı. Anıtkabir ziyareti yapıldı. Akşam da Ankara'daki üyelerle bir araya gelindi. Onu söylemek lazım Aziz Yıldırım cephesi için, ama oradan herhangi bir ekstra yeni transfer haberi yok açıkçası. Bununla birlikte transferde dün akşam Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı diyebiliriz. Zubkov takımdan ayrılıyor. Aslında ayrılık haberi çok sürpriz değil. Hani dün gelişmesi sürpriz denebilir. AEK'e gidiyor. Yunan temsilcisi AEK Zubkov'u transfer ediyor. 5 milyon euro bonuslarla birlikte AEK Trabzonspor'a ödeyecek ve Zubkov'la da yollar ayrılıyor. Bir süreden beri zaten oyuncunun problemler yaşadığı, özel hayatında da sıkıntılar olduğu söyleniyordu. Artık yeni sezonda Ukraynalı oyuncu olmayacak ve o bölgeye de bir takviye gelecek. Trabzonspor cephesinden dünün öne çıkan transfer haberlerinden biri buydu. Diğeri Adil Demirbağ, o da Konyaspor'un oyuncusu. Onun da Süper Lig'den Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in gündemine geldiği dile getiriliyor. Beşiktaş'taki teknik direktör konusunda yine yurt dışı kaynaklı bir haber yapıldı. Di Marzio, Vincenzo Italiano'nun şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu, ana hedefi olduğunu ve anlaşmaya da yakın olduğunu söyledi. Dün Italiano'dan bahsetmiştik. Bu girişimlerin devam ettiği anlaşılıyor habere göre. Galatasaray'da yine transferle ilgili özellikle Can Uzun konusunda gelişmeler olduğunu görüyorum. O da dün milli takımdaki performansıyla gerçekten beğeni topladı. Attığı gol, attırdığı gol, direkten dönen şutu Galatasaray'da onun için kesenin ağzını açmış durumda. Evet, benim dünden paylaşacağım gelişmeler bunlar. Şimdi ara vaktimiz, sonra tekrar buradayız.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
5: Hey.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi A milli takımımızın Kuzey Makedonya maçını konuşmaya başlayacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Dün hazırlık maçlarımızın ilkini geride bıraktık. Çok şükür. Hani çok büyük bir sakatlık olmadan Eren'inki maç içi yaşanabilecek bir sıkıntıydı. Devam edemedi ama büyük de bir problem olmadı. Sonrasında paylaşıldı. Onun haricinde iyi bir oyun, istekli bir milli takım, bol gollü bir galibiyet. Dünya Kupası öncesi dün öğlen konuşurken hani bu maçta yara almayalım. Hani bir puan kaybı, kötü oyun, isteksiz oyun ki olabilir. Bunlar tabii ki futbolun içinde olan şeyler. Olursa da yapacak bir şey yoktu ama olmaması da tabii ki bizim adımıza bence sevindirici oldu. Sonuçta bu kadro evet dün iyi oynamasa, kaybetse hani yedek ağırlıklı bir kadro diyebilirdik. Asıl oyuncuların büyük bir kısmı yoktu. Bir bahanesi yine olabilirdi ama o bahaneyi de ortaya koymadan maç bitti. Daha maçın en başında zaten milli takım ne kadar istekli olduğunu gösterdi. İşte 5. 6. saniyede topu kaptı presle Salih Özcan. Can Uzun'da pozisyona girdik. Orada 1-0 öne geçebilirdik. Olmadı ama diğer atakta 2. dakikada bu sefer Orkun'la golü bulmayı başardık. İkinci dakikada öne geçtik. Sonrasında yine 16'da farkı 2'ye çıkardık. Orada da bir hızlı hücum. Yine kapılan bir top. Bu sefer geride kapılan kendi sahamızda. Sonrasında rakip yarı sahaya çok adamla geçtik ve orada da Can'ın ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gördük. Yani o da ilk pozisyonda soluyla bir şut çıkardı. Gol de aslında kaleci çeldi. İstatistikleri de galiba ilk yarıda yansımadı. İki isabetli şutumuz, iki golümüz gözüküyordu ama Can'ın şutu da isabetliydi. Kaleci çıkardı parmaklarının ucuyla. Orada gole yaklaştı. Diğer attığı golde de sahayla aslında çok istediği gibi topu kontrol edemedi. Önünü alamadı Can. Ama buna rağmen vuruşuyla yine ağları bulmayı başardı. Daha iyisi herhalde olamazdı. Böyle bir hazırlık maçına başlangıç olarak. Sonrasında topu yine çok biz almadık. Kuzey Makedonya ile hatta uzun süre toplu oynamalar, pas isabet sayıları böyle çok dengede gitti ama tabii ki bizim milli takım daha iyi gözüken taraftı. Bir sıkıntı yaşadık ilk yarıda Alioski'nin kaçırdığı pozisyon. Orada da geride Zeki'nin boşalttığı alan bomboş kaldı. Orada çok rahat bir pozisyona girdi Alioski. Allah'tan orada da Altay başarılı oldu. Golü yemedik. 2-0'da tuttuk. İkinci yarıda da zaten değişikliklerle birlikte yine kontrolü elimizde tutmayı başardık ve ikinci yarıda da bulduğumuz gollerle Deniz gol attı. Barış Alper gol attı. Bu yedek oyuncularımız için de aslında özgüveni arttırıcı bir karşılaşma oldu bir taraftan da. Sonuçta Can Uzun bizim ilk 11'imizde çok büyük ihtimalle olmayacak ama oyuna sonradan girme ihtimali olan isimlerden biri. Deniz keza santrforda sıkıntı yaşarsak ilk düşüneceğimiz opsiyonlardan biri. Bu iki oyuncu da gol attılar. Can Uzun ekstra olarak asistini yaptı. Ferdi'nin sakatlığında Eren aslında yine bence iyi bir karşılaşma başlangıcı yaptı. Golde de asisti yaptı geriden bindirip. Onun için de çıkana kadar güzel bir karşılaşmaydı. Mesela benim en çok dikkatimi çeken isimlerden biri girdikten sonra Aral Şimşir oldu. Onu da ilk kez milli takım formasıyla izleme fırsatı bulduk. Daha önce iki farklı seferde çağrılmış ama sakatlığı sebebiyle hep oynayamamış. Milli takımdan da ayrılmıştı. Dün o da girdikten sonra sol tarafa

0: bayağı bir hareket kattı. Hani bilmesem böyle Kenan Yıldız'ı izlermiş gibiydim dün Aral'ı gördüğümde. Yani o da birebir de gerçekten korkusuz şekilde rakibin üzerine gidiyor. Hızlı, teknik kapasitesi de yüksek. Bu sezon zaten Michelin'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sezonun da oyuncusu oldu. O da benim aday kadromda yoktu. Ama dün bilmiyorum, maç esnasında galiba belliydi zaten kadroda kimlerin olacağı, 26 kişi. Olursa da iyi olabilir dedirtti açıkçası Aral Şimşir de. Dün o dikkatimi çekti. Ben hani böyle bir giriş yapayım. Sen neler söylersin?
1: Dünkü karşılaşmada herhalde yine bir kez daha aslında hücumda ne kadar alternatifli ve ne kadar problem çözebilen oyuncularımızın olduğunu gördük. Bu bizim Dünya Kupası'ndaki en büyük avantajımız olacak. Bu net şekilde belli. Yani oyuna Arda giriyor. Arda ile İrfan'ın bir verkaçı ile beraber Barış Alper'e gol attırıyoruz. Oyuna Aral giriyor. Aral girdikten sonra senin dediğin gibi özellikle benim hücum oyuncularında en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi doğru zamanda doğru hareketi yapıyor mu? Yani hareketlenmesi, verdiği pas, ondan sonra şut çekilecekse şut, koşu yapılacaksa koşu yapılacak. Oyunu bence çok olgun gözüküyor yaşına göre. Bu çok büyük bir avantaj. Can Uzun'a bakıyorsun. Can Uzun bir kere şut tehdidi en iyi olan oyunculardan bir tanesi. Orası kesin. Onun dışında o da Aral gibi. Zaten potansiyelini biliyorduk Frankfurt'ta. Bu sene yaşadığı sakatlık biraz onu geriye itti. Ama genel olarak baktığında yani Can Uzun'un da mutlaka kadroda olması gerektiğini düşünüyorsun. Bunun Kenan'ı var daha. İşte Denizgül dün yine bir alternatif olduğunu gösterdi ki ilk yarıda santroforlu oynamamıza rağmen santroforumuzu çok kullandığımızı söyleyemem. Ya da santroforumuzu çok topla buluşturduğumuzu söyleyemem ama Deniz merkeze geldiğinde topu saklayabildiğini de gösterdi. Şimdi işin hücum hattında her şeyi yapabilecek bir milli takım var. Ve alternatif çok fazla. Ve oyuncuların kalitesi de öyle birbirinden çok uzaklaşmıyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani bizim normalde hücum silahı olarak milli takımın başlangıç 11'inde Kenan Arda, Kerem ve Barış var. Kenardakilere bak. Orkun var. İrfan Can var. Aral var. Can Uzun var. Deniz Gül var. Varoğlu var. Bu da işte savunmada çok hani deyim yerindeyse saçmalamazsak, çok kötü günümüzde olmazsak her takımı çözebileceğimizi gösteriyor. Yani dün geçiş yakaladık mı? Yakaladık. Presle top kaptık mı? Kaptık. Sete iyi hücum ettik mi? Ettik. Daha ne yapacaksın zaten? Şu tehdidi de var milli takımın. Bekleri de bindiriyor. Hani bu tarz karşılaşmalarda senle hep konuşuyoruz. Fazla oyuncu, hücuma verdiğin fazla katkı beklerden geliyor. Bekler de bindiren bekler. Yani Eren bindiren bek, Ferdi bindiren bek, Mert bindiriyor, dün Zeki bindirmeleri yaptı. O yüzden de hani Dünya Kupası için insan böyle bir ya acaba bu takım nereye kadar gider diye düşündürüyor.
0: Bir de eklemedin ama galiba duran top konusu.
1: Aynen. Duran top konusu
0: Orada
1: da.
0: da hani Arda, Hakan
1: Aynen
0: gibi dün
1: öyle.
0: İrfan da fena kesmedi aslında topları girdikten sonra.
1: Aynen öyle. Bir de duran top avantajımız var. Şimdi böyle olunca iş nereye kalıyor? İş, yani tekrar söylüyorum, bu takımın gol atamayacağı az rakibi var. Ve dikkat edersen son dönemde bu kalite farkıyla, yani bu tabii ki Montella'nın teknik taktik olarak milli takıma kattıklarıyla beraber oyuncu yeteneği de çok önemli. Yani bu yetenek havuzuyla işte Kuzey Makedonya sınıfındaki rakipler karşısında artık zaten hata yapmıyoruz. Bir de maçları rahat kazanıyoruz. Yani dikkat et, 2 gol, 3 gol, 4 gol milli takım rahat atıyor. Ha, dün diyebilirsin ki Kuzey Makedonya hani artık oyuncular tatile çıkacak. Ondan sonra bir doğru. Ama eskiden bu tarz şartlarda çok takıldığımız bu seviye rakip oluyordu. Onu çok rahat geride bıraktık. O yüzden de örnek veriyorum işte. Mesela Avustralya karşılaşması, Paraguay karşılaşması. İkinci turda benzer seviyede bir rakip. Yani milli takımın o anlamda çok umut veren bir şeyi var. Hücum gücü var. Orası bence dün en fazla görülen şeydi. Hani dün bir de bütün oyuncular da tam olarak motive oynamamıştır. Hani çok isteklilerdi, arzulardı ama hani Dünya Kupası'nda bu bir tık seviye daha da yükselebilir. Onu da unutmayalım. Onun dışında işte ilk yarının sonunda o senin söylediğin Altay'ın pozisyonu var. Orada Altay'a ilk yarıda neredeyse tek iş düştü. Orada çok başarılıydı. Ondan sonra yine bir merkeze top kaçırdık. Bu kez daha da sıkıntılıydı çünkü direkt kaleci vuruşuyla geldi. Ona da Çağlar yetişti. Onları biraz konsantrasyonla belki açıklamak lazım. Ama onun dışında bence bir hazırlık karşılaşması için özellikle milli takımın hücum performansı çok etkileyiciydi. Çok da umut verdi.
0: Evet, şimdi bugün kadro açıklanacak. Amerika yolculuğumuz başlayacak ve pazar gecesi de orada Venezuela ile son hazırlık maçımızı yapacağız. O karşılaşmada tahminen biraz daha az ağırlıklı bir kadro tercihi olacaktır. Vincenzo Montella'nın dün maç kadrosunda olmayan, tribünde olan isimler zaten bazen de paylaşıldı. Uğurcan Çakır mesela maç kadrosunda yoktu. Abdülkerim Bardakçı bir sakatlık olmadığında bizim sol stoperimiz o. Onlar tribündeydi. Kerem'in sakatlığı vardı, o tribündeydi. Ersin onların yanında oturuyordu. Yedek kulübemizde de tabii Arda Güler gibi, Merih gibi, Zeki Çelik gibi, İsmail Yüksek gibi, Barış Alper Yılmaz gibi aslında ilk 11'de de oynayabilecek oyuncularımız vardı. Bu isimlerden bir tek İsmail Yüksek dün forma şansı bulmadı. Merkezde Salih Özcan ve Orkun ikilisi başladı ki Salih'in de bu sezon Dortmund'da aldığı dakika sayısı çok kısıtlıydı ama o da ilk yarıda bence gayet diri bir görüntü ortaya koydu. Milli takıma gelince performanslar da sanki oyuncuların yükseliyor gibi. Sonrasında Kaan Ayhan yine Galatasaray'da aslında çok fazla forma şansı bulamamıştı ama Montella'nın da tuttuğu isimlerden biri. Dün o da orta sahada tercih edildi. O da iyi bir görüntü verdi diye düşünüyorum. Sonrasında da Demir Ege Tıknaz'ı oyuna sürdü Montella. Orada İsmail'le ilgili herhalde bir şüphe, bir sakatlık, endişe mi var bilemiyorum. İsmail'i sürmeyi tercih etmedi. Normalde 26 kişi arasında olacağını tahmin etmediğim Demir Ege'yi oynattı. Mesela Atakan Karazor dün kadroda yoktu. Onun da 26 kişilik kadroda olmayacağı söyleniyor. Haluk Yürekli'nin istihbaratına göre o da Amerika'ya götürülmeyecek ya da götürülse bile o 26 kişilik listede olmayacak Atakan Karazor. Normalde aslında bizim orta saha rotasyonunda galiba en çok süre alan oyuncumuz kulüp bazında bakarsak. Ama Montella'nın seçimlerinde her zaman tabii kulüp takım performansları tam olarak önemli değil. Bir takım uyumu, bir takım kimyasını düşünüyor. Atakan normalde seçiliyor ama bir türlü de o takımda kendini kabul ettiremedi. Onun sağ dışında yaşadığı o dava süreci zaten ilk seçildiği anda bir kendisine ön yargı getirmişti. Takım içinde de belki bilmiyorum bir sıkıntı var mı yok mu. Ama normalde bu performansla Kaan Ayhan'ın da Salih Özcan'ın da önünde olması gereken bir isim Atakan. Demir Ege'nin de keza ama tercih edilmedi. Onu söyleyebilirim. Arda Güler o da ligin sona doğru bir sakatlık yaşamıştı. Hatta sezonu da hani kulüp sezonunda kapattığı söylenmişti. Fakat son karşılaşmada Real Madrid'de oyuna girince bayağı da sevinmiştik Arda'nın. Çünkü Dünya Kupası'na daha hazır gitmesi bizim için de önemli. Dün o da oyuna girdi 62. dakikada. Girdikten sonra da zaten daha girer girmez rakibiyle böyle sol tarafta bir ikili mücadeleye girdi. Bir sağa yatırdı, bir sola yatırdı. Tam istediklerini yapamadı ama yine bir belli bir kalitesini gösterdi. Zaten Barış Alper'in golünden önceki İrfan Can'a pası çok şıktı Arda Güler'in. Fark yaratan bir oyuncu. Daha yeni zaten Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı Arda Güler. Avrupa bazında artık ses getiriyor. Dünyanın sayılı isimlerinden birisi. Dün o da kalitesini göstermeyi başardı. Çağlar Söyüncü dün o da ilk 11'de tercih edildi. Benim kafamdaki 26 kişilik kadroda Çağlar yok aslında. stoper rotasyonundan

0: Makedonya yönünde az önce Ali abinin bahsettiği o out atışından direkt savunma arkamıza sarktıkları pozisyonda Çağlar iyi yetişti. Müdahaleleri yine baskısı yerindeydi. O da herhalde Dünya Kupası kadrosunda milli takımla olacak. Onun tecrübesinden yararlanmak isteyecek Vincenzo Montella. Kaleci Altay, o da Dünya Kupası'na artık hani dün ilk 11 başladı. Götürülecek, tercih edilecek isimlerden birisi olacak. O da yaptığı kurtarışla iyi bir görüntü verdi. Tabii kurtarış üzerine de geldi biraz ama açıyı iyi kapattı Altay. Fakat topu oyuna sokarken biraz heyecanlandırıyor. Maçın başında da direkt rakibe attığı bir pas vardı. Topu orada kaldıramadı. Direkt Kuzey Makedonyalı oyuncuya gitti. Bir aşırtma denedi. Aşırtma iyi uygulanmadığı için bir sıkıntı yaşamadık ama orada bir yürekler ağza geldi. Birkaç pozisyonda geriden pasta çıkarken özellikle ters ayağıyla, sol ayağıyla verdiği iki pası hatırlıyorum. Onlar da çok riskliydi yani. Kuzey Makedonya oyuncuları çok yakın gitti o toplar. Ama hata olmadı tabii ki ama belli riskleri de alıyor Altay Bayındır. Ama Montella'nın da tabii ki tuttuğu bir isim. Dün o oyundan çıkarken Muhammed Şengezer oyuna dahil oldu. Mert Günok yedek kulübesinde olmasına rağmen mesela tercih edilmedi. Bu da acaba Dünya Kupası kadrosunda Mert mi olmayacak diye bir soru işareti tabii ki herhalde yaratmıştır. Muhammed tercih edildiği için. Çünkü ben de Mert'i bekliyordum. Orada tecrübesiyle, geçmişiyle, kariyeriyle ama dün onun yerine Muhammed'i tercih etti. Bakalım onu da göreceğiz. Belki yine 4 kaleciyle gidip bir sakatlık ihtimaline karşı yedekte tutabilir. Muhammed de gidebilir. Mert'le birlikte 4 kaleci de biz götürebiliriz. Tabii ki nihai ise 3 yazacağız ama Amerika'ya fazla kişi gitme ihtimalimizden bahsediliyor. Herhangi bir böyle sakatlık ihtimaline karşı önlem alacağı söyleniyor Vincenzo Montella'nın da. Peki 7.32 saatlerimiz, bir reklam aramıza gidelim. Aradan sonra yine milli takımı konuşmaya devam edelim. Mesajlarınız da WhatsApp'a geliyor. 0538 052 1487. Onları da okuyacağım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Radyo Spor. Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan...

0: 7.36 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Fırat Erdem demiş ki dün akşam Deniz Gül'ün santrfor olarak ön taraftaki verimli oyunu milli takımın daha çok pozisyona girmesini sağladı. 4-6-0 yerine santrforlu oyunu tercih edersek gruptan rahat çıkarız. İlerleyen turlarda rakipler zorlaştıkça tekrar 4-6-0'a dönülmeli demiş. Böyle bir görüş bildirmiş. Ama Montella tabii Deniz Gül'lü bir başlangıç planı yapmayacaktır. Büyük bir sakatlık ve kart sıkıntısı olmazsa. Orada sağlıklıysa Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Ama işte Kerem'in sakatlığı var. Döneceği de söyleniyor ama problem olursa herhalde Deniz Gül orada Barış Alper'in de önünde tercih edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü o da Porto'da son dönemde bayağı vites yükseltti. İyi performanslar ortaya koydu şampiyonluk yolunda. O da bizim avantajımız oldu. Yani ben Deniz'in bu kadar süre alabileceğini düşünmüyordum. Hele sezon başında önüne bir de Luke de Jong transferi yapılmıştı. Üçüncü santrfordu. Devre arası bir transfer daha yapıldı ama orada sakatlıklarla birlikte forma şansı geldi. Deniz de onları çok iyi değerlendirdi. Ve gerçekten de fiziğine falan bakınca da ve oyununa da bakınca bence topçu gibi topçu. Bayağı bu kuralla birlikte bizim takımların da yazın herhalde gündemine gelir Deniz. Yani transfer olmaz büyük ihtimal ama adını duyarız diye düşünüyorum.
1: Vallahi biraz geç bile kaldılar. Belki Porto'da bu kadar ön plana çıkmadan o bağlantıyı kursalar Deniz'le çok daha kolay ikna edip çok daha düşük bir maliyetle getirebilirlerdi. Ama işte bizde imaj her şey Türk futbolunda özellikle son yıllarda. Yani büyük takımlar böyle işte örnek veriyorum genç henüz tam olarak kendini ispat etmemiş artı İstatistik olarak da çok verimli olmayan oyuncularda çok tereddüt ediyorlar. Hele ona formayı vermekte direkt tereddüt ediyorlar. Yani mesela Deniz Gül'ü alsa büyüklerden bir tanesi büyük ihtimalle zaten yedek olarak alacak. Yani o sorumluluğu da vermeyecek. Oralarda tabii daha biraz daha imaja bakıyoruz. Biraz daha etiket bizi etkiliyor. Ama Deniz konusunda sana katılıyorum. Yani Deniz özellikle yani bu topu tutma becerisi benim dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi santraforlarda. Hele etrafında işte Fenerbahçe için çok konuştuğumuz böyle o topu geri isteyecek, tekrar geri alabilecek Asensio, Talisca hatta Kerem tarzında oyuncular varsa onların verimini çok arttırıyor bu tarz oyuncular. Dolayısıyla Deniz Gül'ün milli takım içerisinde olması, milli takımın yarın öbür gün net santraforu olacak gibi gözüküyor. Hani Deniz Gül onu söylemek lazım. Şu an çok da başka bir rakibi yok. Sağında solunda. Bunlar hep umut verici bizim için. Ama yine senin söylediğin gibi Montella'nın hani planında Deniz Gül'le başlamak yoktur.
0: Evet. İbrahim Bey demiş ki 26 kişilik kadroda olmayan kişi Amerika'ya neden götürülüyor? Liste verildikten sonra kadroda değişiklik yapılabilir mi? Yapılabilir. Sakatlıkla birlikte o değişiklik yapılabiliyor. Galiba maçların başlamasından 24 saat önceye kadar o değişiklik yapılabiliyor. O yüzden belki böyle bir önlem alıyor Vincenzo Montella. Bu ama tabii haber. Resmi bir açıklama yok hala. Onu da söyleyelim. Maalesef o resmi açıklamaları bekliyoruz hala. Yani dün gece listeler teslim edildi herhalde. Maç esnasında da belliydi kimin götürüleceği. Montella da bunu maç öncesi röportajında söyledi. Ama açıklama gelmedi. Video mu yetişmedi artık? Çünkü bir yine videolu açıklama bekleniyor.
1: Niye bu kadar uzadı?
0: Diğer takımlar gibi. Bilmiyorum belki de Türkiye'deki futbol ikliminde çok tartışılır diye mi düşündüler? Biz ne kadar geç açıklarsak o kadar iyi mantığı mı var? Başka bir sebep mi var? Bilmiyorum ben de. Ya herkes açıkladı yani. Dün bizim grubumuzun takımların hepsinin kadrosu belli. Yani Paraguay'da en son açıkladı.
1: O yüzden sordum ben de.
0: Ondan önce Avustralya açıkladı. En başta Amerika açıkladı. Geçen haftanın ortasını açıklayanlar vardı. Daha da önce açıklayanlar vardı bir hafta 10 gün önce. Biz tercih etmedik şu ana kadar. Herhalde bugün artık. Yani dün Montella çünkü yanlış görmediysem sosyal medyada maç oynanırken zaten açıklanmış olabilir gibi bir şey dedi. Kadroyla ilgili 26 kişilik. Ama sabah yani baktım bir heves hani kimler açıklanmış falan diye bulamayınca ben de bir üzüldüm. Dinçer Bey İstanbul'dan o da aynı şeyi sormuş aslında. 26 kişilik kadro neden duyurulmuyor? Bu duygusallığa gerek yok bence demiş. 29 kişi götürüp 3 kişi orada elemeye. Böyle bir uygulama yapan bir takım duymadım demiş. yani fazla oyuncu götürecek milli takım ben de okumadım. Ne yalan söyleyeyim. Mesela şu anda Brezilya'da Neymar'ın sakatlığıyla ilgili bir gelişme var. Hani sakat milli takım kadrosundan çıkar mı çıkmaz mı diye ama Ancelotti kalacak demiş.
1: Ne olsun peki olsun. O 26 kişinin zaten süresi doldu değil mi? O 26 gece kişi belli zaten.
0: Olması lazım, evet.
1: Yani mesela şu an şeyde FIFA'da o 26 kişi var.
0: Evet.
1: Ama biz bilmiyoruz.
0: Aynen. Sistemde yüklü hepsi.
1: Çok garip.
0: Alen İstanbul'dan bir başka dinleyicimiz. Tahmin oyununuzu bu yıl düzenleyecek misiniz diye sormuş. Bir sürede siz düzenleme fırsatım olmuyordu. Eğer bu konuyla ilgili bir bilgi verildiyse kaçırmış olma ihtimalim de olabilir demiş. Bir şey kaçırmadınız çünkü daha konuşmadık aslında bu işi.
1: Düzenleriz ya tahmin oyununu.
0: Şirkette de yapıyorlar ama şirkette
1: burada da yaparız.
0: Şu ana kadar öyle bir hava görmedim, şey görmedim.
1: Evet, şirkette de yapacağız. Merak etmeyin, her şey olacak.
0: Onunla ilgilenen arkadaşımız var. Ali Beyler, başka kendi, bir Ali Adaş'ın ne
1: kendi
0: yapıyor?
1: Kendi tatilde şu an.
0: Turnuvanın başlamasına da burada 9 gün kaldı. Çok daha önceden havaya girilirdi ya şirkette.
1: Bu kez öyle oldu.
0: Bu kez öyle oldu. Bizimki de ondan sonra mı olgunlaşacak yani şirkette?
1: Yok, bizimki daha basit. Bizim bir şey yok. Sadece açacağız, insanlara söyleyeceğiz. Davet edeceğiz, o kadar.
0: Onun da bir sınırı vardı ama hatırladığım kadarıyla.
1: Bizde kontenjan sınırı var sadece.
0: 300 müydü? 200 müydü?
1: Öyle bir şey oluyor.
0: Sınırlı. Genco abi katılamamıştı en başta. Sanki değil mi? O şeye yetişememişti.
1: Aynen. O son derece normal. Genco'nun katılamaması. Şeyi açarız. Dünya Kupası oyununu açarız. Hı-hı. Radyo Spor dinleyicileriyle beraber oynarız. Bu sene uzun da bir Dünya Kupası olacak.
0: Çok maç var.
1: Çok maç var. Oynarız. Burada bu kez istikrar daha çok önem kazanacak.
0: Tabii. Daha çok maç olduğu için. Kazanabilir. Peki şimdi dün karşılaşmada enteresan bir detay herhalde fark etmişsinizdir. Zaten spiker Ender Bilgin'di, o da söyledi. Kuzey Makedonya out atışı kullanırken hakem saymaya başladı ve en son işte 1'de geçtikten sonra 0'da düdük çaldı ve kornere hükmetti. Ben en başta anlamadım. Acaba dedim geriden biri ayakla başladı, kaleci eline mi aldı? Oluyor ya bazen öyle şeyler. Onu zannettim ama artık yeni kuralla birlikte Dünya Kupası'nda da kale atışlarında ve taç atışlarında hakem 5 saniye sayacak. Ve eğer oyuncu 5 saniye içinde atmazsa top rakibe geçecek. Dün bunun bir uygulamasını görmüş olduk. Hakem İspanyol Muniera'ydı ve bize bir korner kazandırdı bu uygulama. Daha önce Japonya'nın maçında azı karşılaşmasında oldu, İzlanda maçında. İzlanda'da mesela oyuncu 10 saniyede kenara gelmeyince oyuncu değişikliğinde orada da kurala göre artık bir dakika boyunca yerine oyuncu giremiyor. Takım bir kişi eksik oynamak zorunda kalıyor. Ve o esnada da hatta Japonya İzlanda önünde gol de buldu. Rakibi bir kişi eksikken. Çok tabii dünya genelinde ses getirdi. Artık bunlara da dikkat edilmesi gerekecek. Bizim de tabii ki izleyici olarak da, milli takım oyuncuları olarak da bu kuralları tabii ki herhalde söylenmiştir. Ona göre bizim de buradan gol yemeyelim yani.
1: Vallahi İFAP'taki yaşlı amcaların ellerinden öpüyorum. Bayram geçti ama ellerinden öpüyorum. Yani bence son yıllarda futbol için uygulamaya konan en iyi kurallardan bir tanesi. Çünkü taç atışları ve out atışları seyircinin futbol olan konsantrasyonunu son derece yavaşlatan en önemli iki faktördü. Neredeyse yarım dakika orada maçtan çalınıyordu. Özellikle bazı kaleciler bunu çok üst seviyede yapabiliyor. 30 saniye, 35 saniye bir out atışı kullanmaları. Şimdi 5 saniye kuralının gelmesiyle beraber yani neredeyse 6'da 1, 5'te 1 bir kısalma var o sürede. O yüzden İFAP'taki dediğim gibi yaşlı amcaların ellerinden öpüp saygılarımı sunuyorum kendilerine. Uzun süre sonra futbola artı yönde fayda sağlayacak bir şeyi düşündüler. Tabii bu sadece

0: Onda da sınırlı değil. İşte VAR'ın hatalı kornere, hatalı ikinci sarı karta karışması da yine Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallardan bazıları. Bunlar olumlu.
1: Sağ tedavi olan oyuncu kenarda yine bir dakika beklemek durumunda
0: Aynen öyle. Bunlar
1: kalacak.
0: hep güzel. Bunlar hep güzel. Bunlar hep olumlu. Dün de işte dediğin gibi ilk uygulamalarını gördük. Bize bir korner kazandırdı. Artık çabuklaşmak zorunda oyuncular. Yani o kadar rahat rahat böyle topu git, al, koy, tekrar başka bir topa yalandan git, şeyini düzelt, çorabını düzelt falan. Millet kangren oluyordu şeyin başında, ekranın başında. Onlardan uzaklaşmak bence çok olumlu. Yani ben çok mutluyum bu kural geldiği için.
1: Normalde akan oyunda top.
0: Mesela Türkiye'de 3 saniyeye düşürelim onu. Çünkü hakemler zaten 5 saniye saymayacağı için 3 saniyeye düşürelim. Normalde 5 saniyede hakemler anca belki o zaman şey yaparlar. Bizde öyle olması lazım. Ama bizim lig için de mesela son derece verimli.
1: Normalde şu anda kaleci akan oyunda topu elinde tuttuğunda hakemler sayıyor biliyorsunuz 6'ya kadar. Ligde de ben hiç denk gelmedim yani orada. Süreyi aşan ve
0: Ama öyle bir
1: kornere hükmeden
0: kuralın olması bile
1: hızlandırıyor tabii.
0: hızlandırdı. Hızlandırdı yani, onu söylemek lazım. Hani burada illa 5 saniye 5 saniye olmasına gerek yok. Zaten hiçbir saniyeyle ilgili kural futbolda tam olarak uygulanamaz. Sağ tutulmadığı için. Ama yani o kuralın olması demek senin şu an herhangi bir out atışını 30 saniye izlemeyeceğin anlamına geliyor. Belki 8 saniye 10 saniye izleyeceksin ama onun da bir yaptırımı olacak. Orada artık müdahale eder. Yani 5 geçer, 6 7 tamam hadi. Böyle direkt 5'te şey gibi yapacaklarını çok düşünmüyorum ben. Hani o kadar da zaten gerek yok ama işte şey güzel. 30 saniye olmayacak yani, 20 saniye olmayacak.
1: Dünama direkt mesela şeyde
0: Ya o biraz şey yapar.
1: hatta tam sınırda oyuncu kullanmıştı o anda düdüğü çalmış oldu hakem.
0: İşte o şimdi yeni ya. O biraz öyle yaparlar. Ondan sonra biraz daha gevşer. Ama önemli olan burada işte 30 saniye, 20 saniye artık katlanmayacaksın. O taç atışına ya da out atışına.
1: Valla dün sen yoktun öğlen Gemci abiyle ya da sabah konuşurken sabahtı galiba. Şampiyonlar Ligi'nde de Saka korneri kullanmayı geciktirdi ilk yarı biterken. Zibert kullandırmadan düdüğü çaldı ilk yarı bitirdi. Valla içim yağlar eridi orada da. Çok iyi yaptı. Bunları uygulaması, daha fazla uygulaması milli takımın, milli takım diyorum takımların, izleyicilerin lehine.
0: Mesela orada herhalde artık Türkiye'de de toplar şeye konulacak. Top toplayıcılardan ziyade, çünkü top toplayıcı çocuklar geciktirirse, peki taçta ne oluyor? 5 saniye geciktirir, rakibe mi geçiyor taç?
1: Evet. O da aynı şekilde rakibe geçiyor. Out atışında da korner olarak rakibine geçiyor. Oyuncu değişikliklerinde 10 saniye kuralında şey aklıma geldi böyle 3 oyuncu birden değiştiren takımlarda her bir oyuncu için 10'ar saniye kim tutacak mesela diye bu uygulama
0: Olmayacak.
1: nasıl işte her bir oyuncu için ayrı ayrı nasıl tutacak hani bir taraftan zaten tabelayı kaldırıyor, indiriyor. 3 oyuncu farklı farklı 10 saniye 10 saniye 10 saniye onu nasıl yapacaklar diye aklıma geldi. Bakalım onu göreceğiz herhalde. Ama tek oyuncu da ya da iki oyuncu da kısmen kolay. Ama 3 oyuncu da değişikliği oluyor. Bazen 4 oluyor hatta. Oralarda ne yapacaklar? Ufak tefek herhalde orada
0: Ya
1: şeyler
0: işte
1: olacak,
0: evet,
1: sıkıntı
0: olur. Yani
1: olacak.
0: bunu hani çok böyle dediğim gibi 5 saniye oldu işte, 10 saniye oldu, eyvah falan gibi düşünmemek lazım. Bu olay bir yaptırımı olan ve artık eskisi kadar uzun sürmeyecek şeklinde bakmak en mantıklısı.
1: Burada da şu yüzden bu kadar detay konu sordum. Bazen bir oyuncu değişikliğinde 10 saniye sayılacak ve bir dakika oyuna geç girecek oyuncu. Sonra rakip 3 oyuncu değiştirirken birini es geçecek. 11. saniyede çıkacak. Onu çıkarmadın, haksızlık bize yaptın, onlara yapmadın gibi
0: Ne
1: şeyler
0: olur?
1: olacak.
0: Olur.
1: Ondan dedim. Yani bizde özellikle çok fazla konuşulur. Hani olur tabii ki ama işte kulüp çürük işinin içine girdiğinde kendi takımın olduğunda da insanlar olabilir. 3 oyuncu da es geçilebilir diyemiyor maalesef.
0: İşte burada
1: Acaba onlar nasıl bir önlem alacaklar?
0: burada mesela taraftarın da çok uyanık olması gerekecek. Yani taraftar maçı mı izliyor, stadyumda Reels mi kaydırıyor, aradaki farkı orada göreceğiz. Yani o baskıyı yapan taraftar hakemi etkileyecek ve hakemin o kararını kolaylaştıracak. Yani taraftar da sayması gerekir. Kaleci out kullanırken, rakip taç kullanırken. Eğer taraftar o baskıyı yaparsa hem oyun hızlanır hem de hakemin mesela o karşılaşmadaki bilinci de artabilir. Bunlar hep ilerleyen dönemde göreceğimiz şeyler. Yani o sen baskıyı yaptığın sürece

0: hakem de rakip oyuncular da o işi yavaşlatmakta ya da hakem işte saymakta biraz daha böyle gevşek davranmakta hepsini sen taraftar baskısıyla belli bir şeye standartı çekebilirsin diye düşünüyorum. Yani maçın içinde olan taraftar da bu kuralda fark yaratır.
1: Türkiye için söylüyorsun değil mi? Çünkü dünyada hani hakem ve tribünün baskı altına alıp kuralları muntazam uyguladığını düşünmüyorum. Zaten hakemler orada olması gerekeni ya,
0: tabii,
1: taraftarın
0: tabii ki Türkiye
1: etkisinden
0: için söylüyorum. Tabii ki
1: bağımsız
0: Türkiye için
1: yapıyorlar.
0: Söylüyorum. İşte
1: Bizim için
0: bir tane
1: yani.
0: Dinleyicimiz yazmış 6 saniye kuralı bir kere uygulandı Türkiye'de diye.
1: Galatasaray maçı.
0: Yani bunun daha fazla uygulanması için doğal olarak seyircinin de maçın içinde olması lazım. Hakem de ona göre o zaman hareket eder. Ona göre bilinci yükselir. Rakip oyuncular için de keza öyle. Yani rakip oyuncularda baktı mesela baskı yok. Hani hakem biraz daha şey yapıyor, toleranslı davranıyor. O zaman onlar da hemen zaten biraz daha uzatırlar işi.
1: Birkaç mesaj okuyayım. Dünya Kupası'nda milli takım maçlarını anlatacak spiker belli mi demiş dinleyicimiz Şahin Bey. Valla onlar bellidir ama biz biliyor muyuzdur, bilmiyoruzdur diye düşünüyorum. Yoksa bellidir planlama zaten neyin
0: yani tabii,
1: ne olacağı.
0: Evet aynen öyle.
1: Bunlar önceden planlanır. Hangi maç, hangi tura çıkarsak kimler orada olur olmaz o planlamalar yapılır. Ali abi daha iyi bilir. O da sonuçta bu işleri yapıyor. Bir şablon vardır TRT'de ama açıklandığımı zannetmiyorum.
0: Açıklanmadığı için ben de bir şey söylemeyeyim zaten. Hani tabii ki belli. TRT'nin planı programı belli. Milli maçlar için. Ama onlar bir şey söylemeden hani bizim burada şöyle yapacaklar böyle yapacaklar dememiz doğru olmaz.
1: Korner hangi köşeden olur demiş dinleyicimiz Ergün Bey.
0: Altun kullanıldığı köşeden olur.
1: Güzel. Dün düşündüm. Evet dün o tarafa yakın ihlal oldu. O taraftan korner kullanıldı. Güzel. Eğer hakem arada kalırsa da bir tarafı gösterir. Hani o çok büyük problem olmaz. Oyuncu inisiyatifine kalmaz ama hakem kendi. Çünkü orada da işte solak varsa ona göre bir avantaj elde etmek isteyebilir takımlar ama hakem orada nihai kararı verecektir. Teknik direktörler hariç tüm yedek kulübesinin tribün içerisinde özel bir yerde konumlandırılması gerektiğine inanıyorum demiş dinleyicimiz Gürbüz Bey.
0: Ayağa kalkmalar, itirazlar, eller, kollar.
1: İngiltere'deki gibi biraz.
0: Böyle
1: daha onların tribün içinde gömülü gibi değil mi? İngiltere'de bazı statlardaki yedek
0: aynen.
1: kulübeleri. Herhalde kastettiği o canlandı gözümde dinleyicimizin söylediğinde. Olabilir bu da. Fena bir fikir değil. Mesela çok temel bir şey aslında. VAR monitörlerinin de yedek kulübelerinin olduğu yerde değil hep diğer
0: tarafta
1: olması gerektiği de konuşuluyor. Söyle. Bu yurt dışında çok örneği var. Bundesliga galiba böyle. Ama bizde oraya gidene kadar hakem zaten bir sahadaki oyuncuları geçmeksi gerekiyor. Bir de kenardan gelenler
0: yedek kulübesindeki
1: falan de. Polis gelecek de yok önlem alacak da ölme şey mi ölme yani. Aslında çok daha basiti var. Ama şu ana kadar o da uygulanmadı. İşte o top toplayıcı konusu. Bu da çok basit. Şu anda artık dünyanın gittiği noktada biz de top toplayıcılar artık sadece topu oradaki huninin üzerine koymakla görevli olmalılar. Futbolcular kendileri artık gidip almalı. Bunlar basit şeyler yani yapılmayacak şeyler değil. Top toplayıcı kısmı yapılacak gibi bir şey
0: çünkü
1: dedi.
0: Çünkü mesela taç oldu. Sen tacı kazandın. Top toplayıcı 3 saniye geç verdi. Zaten olay bitti. Taç onun takımına geçecek. Bir de top toplayıcının takımına geçtiği için artık rakibe topu vermekte daha ağır davranabilir bizim çocuklar. Zaten yani bu işi profesyonel seviyede yapıyorlar. 10 yaşında olmalarına rağmen ama o yüzden ondan da kurtulmamız lazım.
1: Mesela bir başka mesaj şöyle gelmiş Onur Bey'den. Taç atışlarında top futbolcunun eline geldikten sonra mı 5 saniye sayılacak yoksa dışarı çıktıktan itibaren mi? Eline geldikten sonra olması lazım. Dinleyicimizden top uzağa gidebiliyor, toplayıcı top olmayabilir o anda. Tabii öyle değil. Top eline geldikten sonradır o 5 saniye kuralı. 5 saniye içinde atmazsa da top direkt rakibine geçecek. Yani bu Dünya Kupası'nda bunları daha sık göreceğiz gibi şimdiden. Hazırlıklı olmakta fayda var. Şaşırmayalım yani biz de izlerken. Kurallar büyük oranda hepsini herhalde söyledik. Yani oyunu 5 saniye içinde başlatması gerekiyor out ve touchlarda. Başlatmazsa out'ta rakibe korner, touch'ta rakibe geçiyor direkt olarak. 10 saniye içinde oyundan çıkması gerekiyor. Çıkmazsa yerine girecek oyuncu 1 dakika bekliyor. 1 dakika içinde oyun durduktan sonra giriyor bu arada. Hani 1 dakika doluyor hemen oyuna da girmiyor devam ederek. Oyun duruyor. Mesela oyun 3 dakika durmadı mı? 3 dakika sen bir kişi eksik oynuyorsun. Sonra giriyorsun. Kurallardan bir diğeri o. İşte sakatlık tedavi gören oyuncu kenarda 1 dakika beklemek durumunda. İşte VAR'ın karışabildiği şeyler arttı. Ali abin dediği gibi ikinci sarı kartlar ve işte kornerler, hatalı korner uygulaması, işte A takımı out kullanması gereken B takımına korner verdiyse o düzeltilebiliyor. Bu gibi uygulamalar olacak. Şimdilik en çok öne çıkanlar, aklımdakiler bunlar. Diyelim 7.56, araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Radyo Spor.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
13: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.59 saatlerimiz az önce Dünya Kupası'yla birlikte uygulanmaya başlanacak. Hatta hazırlık maçlarıyla birlikte uygulanmaya da başlandı. Kuralları paylaşıyordum. Hüseyin abiden, Hüseyin Özkök'ten de detaylı bir liste geldi. Orada unuttuğum ağzını formayla kapatıp rakibe sataşmak da kırmızı kartla artık cezalandıracak. Bu Benfica-Real Madrid maçında olmuştu. Orada bir ırkçılık şüphesi vardı. Ve ondan sonra o formayı ağza doğru götürüp kapatıp bir şeyler söylemek de ne olursa olsun bu ırkçılık veya normal bir şey, düz bir şey de söylesen artık kırmızı kartla cezalandırılacak ve iki devre ortasında da birer serinleme molası verilecek. Dün de oldu fark ettiyseniz dakika böyle 23 civarı ve ikinci yarıda da 70 civarı bir serinleme molası verildi. Yazın da tabii Amerika, Meksika, Kanada sıcaklıklar yüksek olacağı için orada da bu molalar verilecek. Bir de IFAB VAR protokolüne yeni bir ek yapmış. Dün

0: Bu da gördüm aslında. Da çok ilgimi çekmemişti ama Hüseyin abi yazmış, onu da okuyayım. Korner vuruşlarında eğer hücum oyuncusu top oyuna girmeden faul yapmışsa ve ardından o kornerden gelen top gol olmuşsa buna VAR müdahale edebilecek. Normalde biliyorsunuz top oyuna girmeden VAR herhangi bir şeye müdahale edemiyordu ama burada bir istisna getirmiş İFAB ve hücum oyuncusu eğer top oyuna girmeden önce rakibine bir faul yapmışsa ve sonra da top gol olmuşsa VAR buna karışabilecek ve golü iptali için hakemi çağırabilecek. Kenara bu da yeni bir uygulama. Bunu da paylaşmış olalım. Bir de Dünya Kupası'nda da forma numaraları 1'den 26'ya kadar olacakmış.
1: Oh
0: 26'nın
1: harika.
0: üzerinde
1: Ya
0: bir rakam
1: İFAP'taki amcalar şov yapmış ya.
0: olmayacakmış Hüseyin abinin aktardığına göre.
1: İFAP'taki amcalar, yaşlı amcalar şov yapmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Bir kez daha ellerinden öpüyorum.
0: Sen numara
1: Bir
0: konusuna
1: sonraki bayramda direkt ziyaretlerine gideceğim.
0: numara konusu niye şey oldu?
1: Ya
0: Sevmiyor musun?
1: sevmiyorum öyle 98,
0: 73.
1: 73 falan. Ne abi o yani? Hiç sevmediğim şeyler. Normal böyle birden 26'ya
0: Senin
1: kadar.
0: zamanda
1: Neyse.
0: çünkü birden 11'e kadar mesela ilk
1: Aynen.
0: 11'ler değil mi? Sonra değişti
1: Bir de
0: onlar.
1: orada yani 11'de oluyorsun, forma numaran değişiyor biliyorsun.
0: Tabii yani
1: Şimdi aynı formayla çıkabiliyorsun en azından. Orada
0: aynen.
1: forma numaran değişiyordu
0: Tabii
1: yani.
0: yedek
1: Yedek
0: başladığında
1: kaldım. 12, 13, 14 artık ne giyiyorsan.
0: ilk 11 başladığında o formayı birden 11'e kadar alabiliyordu. O da garip aslında. Yani o dönem için normal tabii de. O
1: O
0: dönem
1: dönem için çok çok normal
0: kimse
1: geliyordu.
0: sorgulamıyordur
1: Aynen,
0: yani.
1: çok
0: Şu an
1: normal
0: garip
1: geliyordu.
0: geliyor. Ama demek ki bir yerde bir şey oldu da bu değişti.
1: Ya tabii şimdi hani örnek veriyorum, forma numaralar ayrı bir hikaye. Fakat mesela futbolda oyuncuların isminin formaya yazılmasının bu kadar uzun sürmesi
0: O da yoktu
1: eşittir.
0: değil mi?
1: Eşittir. Hani insanoğlunun 1969'da Ay'a gidip bavullarının tekerleklerini yıllar sonra koyması gibi bir şey yani. Hani anlamadığım olaylardan, biliyorsun benim anlamadığım çok şey var. Ama mesela yıllarca bavulları insanlara elde
0: Elinde.
1: taşıtmışlar yani.
0: Evet.
1: Hani sen Ay'a gidecek teknolojiyi buluyorsun. Biz çocukken o külçe gibi bavul senin bilek gücüne dayanıyordu yani.
0: Ben lisede yine öyle gidiyordum.
1: Öyle işte,
0: Tekerlekli
1: düşün
0: şeyim
1: yani.
0: yoktu ya yani
1: Hani
0: 2002-2003'te.
1: düşün, ne zamanlarda, ne kadar sonra geldi. Bu forma olayı da öyle. Hani şimdi insan açıyor cep telefonundan formasyonu, dizilişi, gireni çıkanı, her şeyi görüyorsun. O zamanki imkanları düşün. Elde bir tek şey var, gazete var. Gazetede sana bir 11 veriyorlar. O 11'den farklı bir 11 çıkarsa, yani seçme, oyuncuları tanımıyorsan nereden tanıyacaksın? O kadar zor ki. Ve isim yazmamışlar yani yıllarca formalara. Neden? İşte büyük ihtimalle o numaralarla alakalı tabii. Ama mesela bunun düşünülmemiş olması uzun yıllarca şaka gibi geliyor. O yüzden de hani o zaman çok normal olan şeyler böyle bir süre geçtikten sonra düşündüğünde, ya bunu nasıl hani akıl edememişler diye insanın hayretler içerisinde bırakıyor. 100 bin kişi gidiyor maça. Forma numaraları var. Yani bir tane oyuncu var, belki yeni genç oyuncu. Vermişler ona şeyi, formayı. Nereden bileceksin? Ancak biri söylerse bileceksin yani.
0: Esame listesi falan tabii basın
1: Basın
0: mensuplarına
1: mensuplarına
0: maçın
1: veriliyor.
0: başında veriliyor hala tribünlerde. Gerçi şu an tabii anons yapılıyor. Takımlar 11'leri sayılıyor mesela maçın
1: Tabii
0: başında.
1: görüyorsun.
0: Görüyorsun. Eskiden tabii öyle bir şey elektronik pano da yok tabii. Scoreboard bile manuel değil mi? O
1: Tabii.
0: 1-0'dan 2-0'a
1: Bizde
0: atan
1: de çok
0: şey.
1: uzun süre şeydi. Yani benim çocukluğumda normal şey başladı. Yani arkada biri değiştiriyordu skoru. Ondan sonra elektronik şeylere, scoreboardlara geçtik ki onlar da yani düz siyah takımın ismi yazıyor. Hani en basit dijital şeydi. Ondan sonra şey değişiyordu, yani skor değişiyordu. Yoksa scoreboardda bir aksiyon yoktu ki şimdiki gibi. Şimdi bir tane Boston'da zannedersem bir stat varmış. Oradaki ekran Amerika'daki en büyük ekranmış. Kale arkası tribünün neredeyse tamamını kaplıyor ekranın büyüklüğü. Yani şey olarak hani
0: Tepede ama.
1: dikey olarak değil, yatay olarak düşünün. Yukarıda yapmışlar. Hani bir şerit olarak geçiyor ama neredeyse tribünün tamamı kadar ekran var.
0: Evet yani farklı. Şu anda bir şey de aklıma geldi de günümüzle geçmiş arasında bir farklılık da neyse unuttum. Birkaç mesaj bakayım. Ha, not almıştım mesajları. Oradan devam edeyim. Anıl Ergün, yeni kurallar heyecan verici. Milli takımımız heyecan

0: verici. Sadece maçların oynanacağı saatler bütün motivasyonumu alıyor demiş. Evet, al benden de o kadar. Mesela şimdi hazırlık maçımızı yapacağız. Pazar günü Venezuela maçımız gece 1'de. Pazar gecesi biz yani maçı izlemem benim mümkün değil. Sabah 7'de yayınım var. O mümkün olmayacak. Dünya Kupası'nda bazı maçlarımız 5, işte 6, 7. Hadi yine biz kurtarıyoruz da ucundan. Ama tabii ki Avrupa'da düzenlenen bir turnuva gibi olmayacak Amerika'daki karşılaşmalar. Diğer maçları mesela öyle çok fazla izleyemeyeceğiz. Gece 2'de, 3'te, 4'te artık neyse onun saati. Onları da çok fazla takip edemeyeceğiz. Buradan en karlı çıkacak taraf herhalde NBA'ciler. Gece maç izlemeye alışık tayfa. Gerçi onlar da Dünya Kupası ne kadar takip eder bilmiyorum da. Bir onlar alışkındır ama bizim için zorlayıcı olacak kesin. Stuttgart'tan Oğuz Bey, o da ben de taçlarda bir oyuncunun gelip topu alıp 10 saniye düşündükten sonra başkasına vermesine takılıyorum maalesef demiş. İşte artık buna son. Sizi düşünmüş İFAB ve artık böyle bir senaryoda top rakibe geçecek. O yüzden bunu da çok fazla takımlar yapamayacaklar artık. Öyle topu alayım, bekleyeyim, arkadaşıma vereyim, vakit öldüreyim. Şu anda Dünya Kupası'yla birlikte bu mümkün değil. 70'li yıllarda araçların sağ yanında ayna yoktu demiş Atilla
1: Doğru. Aynen.
0: Korkmaz.
1: 70'li yılları bırak. Bizde 89 Şahin vardı. Onda da yoktu.
0: Sağ tarafında nasıl ayna yoktu ya?
1: Yoktu. Doğanlarda vardı.
0: Sadece solda mı vardı?
1: Aynen. Doğanlarda Doğan Şahin diye Kartal diye seri vardı ya
0: Evet.
1: serçe. Doğan aldığın zaman Doğan bir üst paket oluyordu. Motor falan aynıydı. Doğan'da biraz daha böyle atraksiyon vardı. Şahinlerde biraz daha düşüktü. Şahin'de yoktu şey. Sağ ayna yoktu.
0: Vay, ben ilk defa
1: Bizimki alıp
0: duyuyormuşum.
1: sağ aynayı sonra kendi taktırmıştı.
0: Ha, onu mu yapmaya
1: Onu
0: başladı?
1: yapabiliyordum.
0: Yani Allah razı olsun. Adem Bey o da demiş ki işte bu Ay'a gidilmediğinin kanıtı demiş. Bu da tabii bir komplo teorisi olarak gerçekten gidilmediğini düşünenler var. Olabilir yani bavula tekerlek koymayı akıl edemeyip Ay'a nasıl gittiysek. O da enteresan olmuş. Mehmet Ünlü bir uçak mühendisi olarak uçakların neden uçtuğunu Ali abi artık anlıyordur diye düşünüyorum demiş.
1: Yok.
0: Pek emin değilim ben de.
1: Gemiler nasıl yüzüyor? Biliyorsun. Uçaklar nasıl uçuyor? Bavullara neden o kadar uzun süre tekerlek konulmadı? Bir sürü anlamadığım şeyler var ya.
0: Mesela futbolda da neydi? Penaltı mı ofsayttan sonra kural olarak gelmişti? Mesela ofsayt ilk gelen kurallardan biri sanıyorum futbolda. Ki ofsayt daha
1: Penaltı
0: böyle
1: sonra mı geliyor?
0: karmaşık bir şey. Daha önce gelmişti. Sanki öyle bir bilgi hatırlıyorum. Buna bir ara bakmıştım. Penaltı daha basit bir kural ama daha sonra gelmişti ki ofsayt da bu arada yıllar içinde zaten değişti kuralda.
1: Tabii kaç
0: Eskiden
1: kere değişti.
0: daha farklıydı. 3 oyuncu gerekiyordu ofsayta düşmen için. O zamanlar 2-3-5 sistemleri falan çok meşhurdu. 5 forvetli sistemler vardı. Sonra o da değişti. Değişiyor yani futbol, hayat, uygulamalar değişiyor. İşte futbolda az önce bahsettik yani bir sürü şey orada da değişiyor. VAR diye bir teknoloji işte kaç yıldır, 7-8 yıldır, belki 10 yıldır hayatımızda daha da olmaya devam edecek. Polis arabalarında sağ ayna olmadığından dolayı onlara aynasız denilirdi Toros araçlarında demiş Talip Öztürk. Nostaljik programına doğru gidiyor. 0-0 biten maçlarda puan verilmemesi olayı ne oldu demiş. Yapıldı mı böyle bir düzenleme? Valla Dünya Kupası'nda yok Selman Bey böyle bir uygulama. 0-0 biten maç çok görürüz yine. Herhangi bir şey yok orada. Kural değişikliği yok. 90'larda oyun durduğunda reklam girerdi. Hatırlar mısınız? Demiş. Ben bunu çok hatırlamıyorum ama okumuştum. Doğru mudur?
1: Nasıl?
0: 90'larda oyun durduğunda reklam
1: Kerem
0: girerdi.
1: Denev için millet. Oo, o dönemi iyi ki sen yaşamadın. O dönemi iyi ki yaşamadın. Maçlar TRT'den özel kanala geçtiğinde işte Star 1 ile Magic Box vardı. Onlar yayınlamaya başlamıştı karşılaşmaları. Mesela out oluyordu reklam. Touch oluyordu reklam. Ve bildiğin reklama gidiyor yani. Hani. Sonra dönüyorsun maç başlamış falan. Ve hani böyle sanki şeyi de yok gibiydi. Kısıtlaması da yok gibiydi yani. Yani neredeyse her taçta her reklamda gidiyormuş gibi hissettiriyordu. Ondan sonra tabii isyan çıktı, onu yasakladılar. O felaketti.
0: Eskiden işte muhabirler maç oynanırken sahaya girip sakatlıklarda röportaj yapıyorlardı. Şimdi bu Dünya Kupası'nda da
1: özel izin almışlar.
0: Değil mi? Bir izin devre almışlar.
1: Arası için, devre arası için. Euroleague'deki gibi.
0: Röportaj olayı detayı olacak. Tabii maç oynanırken değil ama Ali abin dediği gibi herhalde devre arası bir röportaj. Göreceğiz o da ne kadar sağlıklı. Yani basketbolda mesela o röportajları izleyenler, Euroleague'i daha yakından takip edenler. Ben de arada görüyorum da yani oradan bir malzeme bana mesela çıkmıyor.
1: Ya çok... Genelde çıkmıyor zaten. Hani genelde çünkü mesela ben de izliyorum Euroleague'i. Soruyorlar. İşte ilk yarıda
0: savunmayı sertleştirmemiz
1: çok kullanamadık.
0: Lazım,
1: evet. Be. Savunmayı sertleştirmemiz lazım. Şey, temaslı oynamamız lazım tarzı. Klasik şeyler söyleyip gidiyorlar. Biraz yani, böyle oyunculara ve teknik adamlara zul geldiğini de şeylerinden anlıyorsun. Vücut dillerinden anlıyorsun.
0: Tabii kısa kesiyorlar bir de yani. Uzatmıyorlar da çok fazla. Çakmak kibritten önce bulundu demiş Samet Karagöz. Doğru, onu da hatırlıyorum. Normalde hani önce kibritin bulunup sonra çakma geçilmesi lazım diye ben de o mantıkla düşünüyordum ama değilmiş. Çakmak daha önce bulunmuş. Geri pasta top ele alınabiliyordu eskiden demiş. O da 92
1: Danimarka
0: Avrupa Şampiyonası'yla birlikte değişen kurallardan biri. Ben hatırlamıyorum tabii ki o dönemi ama.
1: Danimarka yüzünden oldu.
0: Evet işte aynen orada. Onların çok fazla vakit öldürmesiyle. İşte bak kurallar böyle vakit öldürmeye de o dönemde böyle önlem alınmış. Şu anda da hala vakit öldürmek için önlem alınıyor ve devam da edecek yani. Başka türlü vakit öldürenler çıkacak. Bu sefer herhalde ona doğru bir çözüm arayışı olacak. Hayat öyle ilerliyor valla. Eskiden 3 korner bir penaltı vardı demiş. Bu hiçbir zaman olmadı değil mi 3 korner bir penaltı? Sokakta oluyordu sadece.
1: Yani.
0: Turgay Başkurt, Colina'nın penaltı atışının değişmesiyle ilgili bir önerisi var. Ona da bir bakar mısınız demiş. Colina'nınkini bilmiyorum açıkçası ama tahminimce bu orta sahadan driplingde penaltı atma gibi mi yoksa penaltıda top oyuna geri dönerse eğer kaleci kurtarırsa topun tekrar diğer takımdan başlamasıyla ilgili bir kural mı? Mesela bence o olmalı penaltıda. Kastettiği oysa Colina'nın normal 90 dakika içerisindeki penaltılarda biliyorsunuz o çizgide toplanan oyuncular top işte kaleci kurtarıyor sonra oyuncular ceza sahasına giriyorlar bir karambol hatta seken top gol oluyor bazen. Ben bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Normal maç sonundaki penaltılar gibi. Hani kaçırdın artık seken top falan yok. Bir de orada çünkü ekstra bir tartışma da oluyor. Girdi girmedi var bakıyor. Hiç bunlara gerek yok. Yani kaleci kurtardı mı tamam. Oyun dursun, kaleci topu kullansın, serbest vuruşta öyle devam etsin. Daha kolay değil mi? Daha basit değil mi?
1: Yani o işte çok tartışılan bir şey. Çünkü o işin de özü hani kaleciye büyük haksızlık olduğu yönünde. Hani sen kurtardıktan sonra hani yerdesin, top penaltı kullanan adamın önüne düşüyor, o da vuruyor, golü atıyor. Ya, kaleci ne yapabilir burada? Aslında oradan çıkıyor bence. Hani içeri girdi girmedi tartışmasından ziyade hani kaleci iki kere o işi yapabilmesi gerçekten mucizelere kalmış. Orada bence bir haklılık payı var. Ama bir taraftan da hani oyunun akması her zaman için daha iyi, daha heyecanlı bir şey. Hani dönüşte atabilecek mi, atamayacak mı, biri müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Orada hani çok böyle benim bir şeyim oturmadı. Tam olarak böyle bir fikrim oturmadı. Bazen işte senin söylediğine yakın hissediyorum ya diyorum aslında öyle olmalı falan. Sonra diyorum ki o oyun devam etsin niye oluyor ki falan. Kurtardıysa kurtardı tamam. Yani çünkü maç içerisinde de örnek veriyorum kaleci bir top kurtardı. Top çok basit bir şekilde rakip oyuncunun ayağına gelip işte şeyi düşün. Konferans Ligi finalinde Mateta'nın attığı golü düşün yani. Hı hı. Hani kaleciden sekti top. Mateta'ya geldi. Mateta oradaydı o anda. Offside'da değildi. Golü attı. Akan oyunda bir şey oldu. Fırsat sağladı. Gibi. Hani böyle düşüncelerim gidip geliyor. O herhalde biraz daha şey yapar. Ne derler? Tartışılmaya devam eder. Ama ilerleyen dönemde senin dediğine gelirse de çok büyük sürpriz olmaz. Hani o şekilde değişebilir o kural.
0: Değişebilir ama şimdi şeyi düşündüm. Futbolda ne isteniyor genelde? Gol isteniyor. Benim dediğim kural gelirse gol olma ihtimali daha azalıyor. Evet. Ama kural mevcut halde devam ederse seken topun gol olma ihtimali var. Gol de heyecan verdiği için tahmin ediyorum ki bu kural değişmez bu mantıkla.
1: Evet bir de örnek veriyorum. Şimdi belki biraz uç bir örnek olacak ama mesela futbol tarihinin en güzel anlarından bir tanesi son yıllarda bana göre İşte İngiltere Championship yarı finalinde Watford'la Leicester karşılaşmasında olanlar.

0: Yani orada kaleci topu kurtarıyor. Dönen atakta gol oluyor ve bütün şey değişiyor. Maçın senaryosu değişiyor. O mesela müthiş bir şey
1: Oyun
0: futbolda.
1: dursa
0: Oyun dursa öyle bir şansın yok.
1: o kadar hızlı
0: Aynen.
1: başlayıp karşı
0: Yani
1: tarafta
0: orada illa
1: pozisyon
0: gol
1: bulamaz.
0: olacak da değil. Evet, bu ekstra bir örnek. Farkındayım ama hani bana göre işte şöyle bir düşündüğün zaman son dönemi Agüero'nun attığı gol değil mi? Çok olağanüstü böyle hani defalarca izlersin. İşte bizim milli takımda senle hep konuştuğumuz işte Çek Cumhuriyeti maçı örnek veriyorum. Hırvatistan karşılaşması o son goller hep böyle hani say desen onlar hep benim aklımda. Bir de bu işte Leicester Watford karşılaşmasında Troy Deeney'nin attığı gol. Ama o golün gelişiminde kaçırılan bir penaltı ve gelişen bir atak var.
1: Evet yani o da güzel bir örnek oldu. Bir başka mesela Şahin İçil'den milli takım demiş seyir zevki bakımından bir PSG tadı veriyor. Katılır mısınız? Demiş. Valla tam katılamam ama seyir zevki aldım dün. Yani milli takımı izlemek bence keyifliydi. Dar alandaki paslaşmalar, verkaçlar, set oyunumuz, kontrol oyunumuz iyiydi. Açıkçası ama tabii ki Paris Saint-Germain tadı dediği için tamam. Yani tad olarak katılırım. Seviye olarak tabii ki Paris Saint-Germain seviyesi değil milli takımın genel olarak oyunu. Ama iyi oldu olduğumuz
0: Yani
1: kesin.
0: hücumda yapamadığımız bir şey yok. O çok önemli bence. Bize de turnuvada en büyük katkıyı o sağlayacak. Hücum gücümüz. Her türlü savunmayı aşabilecek gibi gözüküyoruz. Aşarız gibi gözüküyor. Bir şekilde çözeriz gibi gözüküyor. Şutumuzla, verkaçımızla, pasımızla, fizik gücümüzle, presimizle, geçişimizle buralarda iyi gözüküyoruz. O bakımdan heyecan verici. Ama oyun çok olgun mu? Oyun çok oturmuş mu? Hani öyle müthiş bir sahada dominasyon var mı derseniz hayır. Öyle bir dominasyon yok. Ama zaten Montella'nın oyunu dominasyon isteyen bir oyun da değil. Onu da bence es geçmeyelim. Yani Montella Paris Saint-Germain gibi top bende kalsın. Çünkü Paris Saint-Germain bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topla en fazla oynayan 3 takımdan bir tanesi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz biraz daha pragmatik bir milli takımız Montella ile beraber. Yani zaman zaman rakip yarı alanda oynuyoruz ihtiyacımız varken. Zaman zaman skor aldığımızda geri çekiliyoruz. Önde baskı yapıyoruz bir ara. O baskıyı kuvvetli ve iyi yapabiliyoruz. Oradan bir şey çıkartabiliyoruz. İyi kapanabiliyoruz ya da işte kapanmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Hani mantalite olarak söylüyorum bunu. O yüzden hani iki takımın mantalitesi arasında ciddi bir fark var. Ama işte biz de hücumdaki bu alternatif fazlalığımız, kalite fazlalığımız sebebiyle program girişinde de söyledim. Hani belli standarttaki rakipler karşısında hata oranımızı yüzde olarak çok düşürdük. Çok umut verici.
1: 8-18 bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
7: Bursan Next.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Radyo Spor.
8: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz programı A milli takımımızın Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla başladık ve maçta yapılan bir uygulama out atışında 5 saniyede oyuna sokulmayınca top hakem bizim lehimize bir korner kararı verdi ve bu kuralın artık Dünya Kupası ile birlikte uygulanmaya başlayacağını söyledik. Diğer kuralları hatırlatınca iş biraz oraya kaydı, milli takım sohbetinden uzaklaşmış olduk. Ama tekrar milli takım konusunu belki bir toparlamak gerek 8.21 saatlerimiz. Milli takım bugün kadro açıklanacak, nihai kadro. Dün gece itibariyle kadromuz netleşti. Bazı haberler var milli takım kadrosu ile ilgili. Hatta ben haber olarak söyleyeyim. Madem açıklamadılar şu ana kadar, bizim de elimizde haberden, o istihbaratlardan başka bir şey yok. Haluk Yürekli dışarıda kalan isimleri yazmış dün. Ersin Destanoğlu onlardan bir tanesi. Sürpriz değil. Ahmet Can Kaplan bir diğeri. Sürpriz değil. Mustafa Eskerilaç, ki bir sakatlığı da var zaten. Zaten yine beklenmiyordu bek rotasyonunda. Yusuf Sarı, Atakan Karazor ve Yusuf Ayçiçek. Şu anda bu 35 kişilik listeden Dünya Kupası kadrosuna giremeyen, hatta giremese dahi götürülecek 3 isim daha var dedik ya, orada götürecek isimler de bu isimler olmayacak. Yani burada eğer Haluk Yürekli'nin haberi doğruysa, bu oyuncular haricindeki 29 kişi ABD'ye bir şekilde gidecek. Ve dünkü maçı da düşündüğümüzde burada Demir Ege de Amerika'ya gidecek, 29 kişi içerisinde yer alacak. Muhammed Şengezer, Mert Günok, 4 kaleciyle biz Dünya Kupası'na Amerika'ya doğru yola çıkacağız. Sonrasında bir tanesi orada liste dışı kalacak. Diğer isim de kim oluyor bu şartlarda? Listede olan ama 26 dışında kalabilecek benim potansiyel olarak gördüğüm Demir Ege ve bir kaleci olacak. Bir de herhalde, bakayım Yusuf yazılmış mı? Yusuf da yazılmış gerçi ama Ahmetcan Yusuf. Bakalım orada bugün o 29 kişiyi de öğrenmiş olacağız. Orada kampımızı yapmaya başlayacağız. Tabii ki Amerika saatine göre yaşamaya da alışmak gerekiyor. Bir jet lag durumu olacak. Bizde de onun geçmesi herhalde birkaç gün sürecek ki bu konuda milli takım zaten profesyonellerden destek alacaktır. Orada nelerin yapılması gerektiği biliniyor. Minimum hasarla atlatabilmek için, yoksa etkilenmemek zaten mümkün değil böyle bir seyahat sonrası, ama onun minimumda kalması sağlanacaktır ve sonrasında da pazar gecesi Venezuela ile son hazır karşılaşmamızı yapacağız. Dün Kuzey Makedonya'yı tercih etmemizin sebebi olarak Montella'da Avustralya'yı kastetti ve dedi ki onlar da bir üçlü savunma oynuyorlar. Kuzey Makedonya'da üçlü oynadığı için biz onları tercih ettik dedi. Dün gerçekten zaman zaman dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama spiker Ender Bilgin de söyledi. Zeki Çelik'in stoperleştiği, Oğuz'un kanat bekleştiği savunmada anlarımız oldu rakibin dizilişine göre. Çünkü solda onlar kanat beki olarak işte Alioski kullanıyorlardı. Onu mesela Oğuz takip etmeye çalıştı. Bir kanat beki gibi oynadı. Daha geriye geldi. Can sol tarafta daha önde kaldı. Yunus, Can, Deniz rakibin 3 stoperine böyle sanki adam adama oynamaya çalıştı. Bir ön hazırlık yapıldı. Üçlü oynayan bir takıma karşı nasıl oynanır diye. O açıdan mantıklı bir tercih gibi gözüküyor Montella'nın Kuzey Makedonya tercihi. Bunlar zaten maç önü de herhalde Kuzey Makedonya'da da konuşulmuştur. Hani biz size böyle hazırlanıyoruz, hani siz üçlü oynayın gibi bir şey de belki denmiştir diye düşünüyorum. Tamam, olabilir, olmayabilir. Ben, bu benim fikrim. Konuşulmuş olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde başka milli takımla ilgili toparlayacağımız sakatlıklar konusu dün soruldu yine Vincenzo Montella. Galiba orada en sıkıntılı durum Kenan Yıldız'da gözüküyor. Kenan'ın ilk maça tam olarak hazır olmama ihtimali galiba yüksek. Ama Hakan Çağnoğlu dün 5 dakikada olsa mesela süre aldı. Sonda oyuna girdi. Aslında o da bir taraftan bana çok riskli geldi. 5 dakika işte 88'e gitti uzatma. Gerçi olmadı. 5 dakika bile olmamış o zaman. Herhalde 2,5-3 dakika sahada kaldı Hakan ama biraz hissi gözüktü bana, ne yalan söyleyeyim. Çünkü 63'teki değişikliklerde Hakan'ı mesela tercih etmedi. 88'de tercih etti. Hani girmese olmaz mıydı Hakan? Ama o riski aldı. O demek ki biraz daha iyi durumda. Arda'nın durumu zaten iyi. Dün sürü aldı, iyi de gözüktü. Kerem'in işte düz koşulara başladığını okuduk dün. O da herhalde Venezuela maçına kadar süre alabilecek seviyeye gelecek.
1: Zaten Montella bu maç için kesinlikle risk etmeyeceğini söylemişti. Diğer hazırlık karşılaşmamız için Venezuela mücadelesi için de bilmiyorum, daha karar vermedim ama hani orada süre verebilirim demişti. Yani ondaki durumda o şekilde.
0: Evet, yani burada tek sıkıntı Kenan kalıyor. Kenan'ın da ikinci maçı herhalde en kötü %100'üyle yetişmesi bekleniyor ki tabii ki Kenan'ın olmaması büyük bir eksiklik ama milli takımın ön tarafta çok fazla alternatif olduğu için orada bir şekilde hani şunu bile yapabilir Kenan'ın olmadığı senaryoda. Kerem'i de sola kaydırıp Denizli başlangıç yapabilir. Orkun, İsmail, Hakan'ı aynı anda kullanıp solda Barış'ı, sağda Arda'yı, ileride Kerem'i kullanabilir. Yani Montella'nın çok opsiyonu var. Zaten hani İrfan Can'ı, Oğuz'u, hatta belki Aral takımda olacaksa onun gibi opsiyonlar da var ön tarafta. Bir şekilde biz ilk maçı idare ederiz Kenan'sız. O yüzden hani turnuvada olsun da ilk maçta olmaması bence çok büyük problem değil. Tabii burada diğer oyuncuların da iyi seviyede olması, Hakan'ın da %100'üyle olması, işte Kerem'in %100'üne yaklaşması bizim milli takımımız için önemli. Ferdi, bu arada Ferdi'yi unuttum, özür dilerim. Siz hatırlatmadan ben söyleyeyim. Ferdi de şu anda sıkıntılı gözüküyor. Kenan'la birlikte bakalım onlar ilk maça yetişecek mi? Ferdi'nin olmaması tabii ki sayısı olarak daha zor bir durum bizim açımızdan. Çünkü dün mesela Eren'e de bir şey oldu. Biz orada bir yama yapmak zorunda kaldık. Mert'i sol beke kaydırdık. Zeki'yi sağa attık. Mert'i çıkarınca Zeki'yi sol beke attık. Çok ideal olmuyor. Ama burada da Mert'in geçmişte milli takımda da sol bek performansları var. Avrupa Şampiyonası'nda da galiba oynamıştı. Fena da oynamıyor Mert milli takımlarda. Ama hani ideal olmadığını söyleyebiliriz. Bir de Ferdi seviyesi bambaşka bir seviye şu anda. Kabul etmek gerek. Yani Ferdi'nin çıtayı koyduğu nokta Eren'den ve işte Mert Müldürü'den çok daha başka bir noktada. O yüzden Ferdi'ye de, sağlam bir Ferdi'ye de Dünya Kupası'nda ihtiyacımız olacak. Birkaç mesaj okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Hasan Açıkel, o da Kerem'in olmadığı senaryoda bence milli takım çok iyi bir oyun sergiledi. Ben Kerem'in milli takımı bozduğunu düşünüyorum demiş. Daha çok bireysel oyuna yatkın takım oyunu oynadığını düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş. Ben bozduğunu düşünmüyorum. Kerem son dönemde milli takımla bayağı da gol attı. Gol katkısı olarak da yüksek bir noktada. Mesela o konuda dün biz Barış Alper'i konuşuyorduk Genco abiyle. Barış eleştiriliyor mesela gol katkısı konusunda. Çünkü Kerem'e göre o konuda daha geride. Kerem'in golcülüğü de ön plana çıkıyor milli takımda. Çok pozisyona giriyor. Pozisyon şansı da yüksek. Bazen evet çok kaçırıyor. Kerem'in de son vuruşu öyle çok pürüzsüz bir ayağı yok tabii ki. Ama çok da pozisyona giriyor. Çok hareketli bir oyuncu. Ve Montella da öyle oyuncuları tercih ediyor. Yani sadece işin bitirecek kısmı değil. Presi başlatması. Mesela işte Paris Saint-Germain'de Dembele neden Mbappe'den daha çok tercih edildi Luis Enrique tarafından? Mbappe daha mı kötü bitirici Dembele'ye göre? Çok daha iyi bitirici ama pres yapmıyor istediği gibi Luis Enrique'nin. Kerem orada Montella'nın istediğini yaptığı için şu anda oradan istediğini alıyor. Top bizim milli takımımızdayken Kerem çok hareketli. Sürekli savunma arkası koşu gösteriyor. Rakip savunmanın dengesini bozuyor. Montella da Kerem'den memnun. O yüzden ben dinleyicimiz bireysel olarak belki tespiti doğru olabilir ama Montella'yı burada farklı bir şeye sevk edecek bir oyunu yok. Montella'nın düşüncesine uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun. Erkan Bey, o da Aral Şimşir'de biraz Emre Mor havası var sanki demiş.
1: Yok. Yani Emre Mor tercih konusunda zaten genelde sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Aral tam tersi. Aral'ın oyunu olgun gözüküyor. Yani belki şey olarak hani çeviklik, dribbling yeteneği olarak düşündü dinleyicimiz. Ama özellikle hücum oyuncuları

0: takımlarla alınacaktır Aral'ın. Hele ki olmaz ama hani Barış Alper'i satarsa Galatasaray mesela direkt olarak Aral Şimşir bir numaralı alternatifi de olur transferde yerli piyasasında. Çünkü Galatasaray da işte vaktimiz olursa konuşacağız. Can Uzun transferini düşünüyor. 10 numara için 40-50 milyon eurolardan bahsediliyor bonservisi için. Bu kuralda değişmeyecek gibi gözüküyor artık. Başkan daha yeni röportajında bir kez daha vurguladı. 10 artı 4 devam edecek dedi. O yüzden de Aral'da hani ben Galatasaray Barış Alper'i satarsa dedim. Bugün Beşiktaş'ın mesela bir sol kanada ihtiyacı var. Ture yok. Ture'nin bonservisi alınmadı henüz. Beşiktaş'ın da gündemine gelir. Hatta belki gelmelidir. Fenerbahçe için Kerem var tabii sol kanatta ama o da Aral'da sonuçta rotasyon içinde düşünebilir. Trabzon zaten alsa çok iyi ama Trabzon'u bilmiyorum bütçesini aşar diye düşünüyorum. Aral piyasa değeri artık yani çifthaneden aşağı bir bonservisse alamazsınız. Çok iyi bir sezon geçirdi çünkü orada. Artık bir de milli takım etiketi var üzerinde. Bir de Dünya Kupası'na 26 kişiye girerse o da kolay değil Trabzonspor için. Bakalım yani yaz dönemi transfer konusunda hareketli geçecek diyelim. Birkaç mesaj var ama tamam daha fazla milli takım konusunu ben uzatmayayım. Araya gidelim. Aradan sonra aslında çok uzayan bir başka konuyla Fenerbahçe seçimleriyle devam edeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
5: Radyo Spor.
6: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
2: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Bir kaza noktası Şiryolu, Küçüksu'da Üsküdar yönünde bir araç arızası. Haliç Orta Köprü'de Mecidiyeköy yönünde iki noktaya da müdahale devam ediyor. Köprü 1'in trafiği şu anda D100'de. Artık Cevizli'den başlarken tünel trafiği de aynı yerde başlayacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği ise Sultanbeyli'ye dayandı. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Yakın katılımlarda ise zaman kayıpları var. Her iki köprüde de ortalama yakın

0: katılımlardan köprülere ulaşma süresi 30 dakikalarda. İstanbul'dan çıkalım. Detaylar İstanbul'la alakalı. 104.2'de Ankara'ya geçtik. Ankara'dan gelen bilgilere göre Ankara'da %80 yoğunluk, kazalar var. Ayaş yolunda merkeze doğru, İstanbul yolunda merkez yönünde, Kazım Karabekir'de Tandoğan yönünde, Çitlemeç Bulvarı'nda Ayrancı yönünde, İncek Bulvarı'nda Kepekli Kavşağı'na doğru kazalar var. Şu anda detayları 88.4'te arkadaşlarımız aktarıyorlar. İzmir'de ise 160 yoğunluk, kazalar var yine Anadolu Caddesi'nde Menemen istikametinde, Rüzelpaşa Bulvarı'nda Halkapınar istikametinde, Yeşilere Caddesi'nde Bornova'ya doğru kaza oldu. Bir kazada Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Konak yönünde. Detaylar 102.5 radyo trafik İzmir'de. Ve tabii ki de rota planlamalarını yolcu uygulamamızdan yapabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.38 saatlerimiz Fenerbahçe'ye geçeceğim dedim. Önce bir mesaj okuyayım Umut Bey. O da Aral'la ilgili. Sadece biraz kilolu gözüktü demiş. Doğru. Ben de söyleyecektim. Unuttum. Teşekkür ederim dinleyicimize. Evet. Biraz balık etli gibi böyle şey gözüktü Aral. Normal kilolu gözüktü gerçekten. Genel hep öyle miydi? Bu döneme mi özgü bir şey? Bir kilo almaya müsait gibi. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ama hani izlerken de bayağı hızlı, çevik bir oyuncu da gözüktü bir taraftan. Onu tabii iyi araştırmak lazım. Dinleyicimize teşekkür edelim. Peki, şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi pazar günü yapılacak. Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi görüşmelerini, ziyaretlerini sürdürüyorlar. Dün Aziz Yıldırım cephesi Ankara'daydı. Gün içerisinde önce Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya gelmiş Aziz Yıldırım. Sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen yemekte üyelerle bir araya gelmişler. Ardından Anıtkabir'i ziyaret ediyor Aziz Yıldırım. Mozele'ye çelenk koyuyor ve Anıtkabir anı defterine bir yazı yazıyor, imzalıyor orayı. Akşam da yine üyelerle bir araya gelinen bir yemek organizasyonu vardı. Çok fazla bir açıklama önüme düşmedi Aziz Yıldırım cephesinden dün itibariyle. Genel olarak ziyarete dair detaylar paylaşılmış. Hakan Safi cephesinden dün gün içerisinde hem transferle ilgili hem açıklamalar bayağı bir haber çıktı. Elimde daha çok şey var bugün Hakan Safi cephesiyle ilgili olarak. Mesela akşam yaptığı açıklamalarda iddiamı ortaya koymak için Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını getireceğim dedim. İki tanesi bugün İstanbul'a geldi. Bu gece kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncuyla da anlaştım. İstesem bugün yangın yapar açıklarım. Ama ıslak imza olmadan açıklamayacağım diyor Hakan Safi.
1: Islak imzayı nasıl attıracak?
0: Bu kadar mı? Devamını getirmeyecek
1: misin? Nasıl attıracak ıslak imzayı yani? Ya açıklayacak. Ön protokolü açıklayacak. Yani Hakan Safi'nin bu söyleminde bir mantık yok. Şu an ıslak imzayı attıramaz. Sadece protokol imzalayabilir.
0: O da bir ıslak imza aslında da. Kastettiği oysa eğer.
1: Evet, kastettiği oysa tamam.
0: Yoksa ama, kulüp adına bir şey imzalayamaz.
1: Tamam, protokol imzalasa o da madem ıslak imza diyorsun o zaman açıklayabilir. Çok rahat bir şekilde. Neden açıklamıyor yani?
0: Demek ki ona da imza attıramamış henüz.
1: Yani.
0: Diye düşünüyorum ben. Kastettiği imzaysa çünkü başkan seçilmeden bir imza attırması kulüp adına zaten mümkün değil.
1: Şimdi iki tane milli oyuncu dediniz ama çok önemli oluyor. Şu an milli takımdaki her oyuncu önemli. Her oyuncunun bir şeyi var, piyasası var. Kadromuz çok genç. Yani bugün milli takımda bir oyuncuya gittiğinde hani kaptanı bir tarafa koyarsan ki Hakan da onlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Hadi bir tanesi Hakan diye konuşuluyor ama diğer oyuncu genç oyuncu oluyor yani. Hani uzun yıllar değil mi? Sana hizmet edebilecek bir oyuncu oluyor.
0: Diğer oyuncu Merih.
1: Merih mi diğer oyuncu?
0: Evet.
1: Ha, o da yaşlı. En yaşlıları seçmiş.
0: Merih. Eski Fenerbahçeli Merih. Onunla da ilgili Sercan Hamzoğlu galiba dün yazdı. Menajeri Cenk Melih Yazıcı. Hakan Safi ile arası bayağı iyiymiş. O sayede o transfer operasyonu yürüyormuş.
1: Tamam ben onu bilmiyorum. Ben Hakan'ı duymuştum. Hakan'ı okudum. Merih'i okumamıştım. Merih
0: Demir almış. Dün gün içerisinde birçok basın mensubu Fenerbahçeli yazdı. Ben de hani sabah daha isimler ortaya çıkmadan aklımda hani Salih Özcan'la ne demiştim? Unutuyorum bak diğer oyuncuyu. Böyle daha olabileceğini düşündüğüm isimler söylemiştim. Ama tabii ki çok daha yüksek profilli isimlermiş. Bahsedilen isimler. Diğer iki oyuncuyu da İstanbul'a getirdim diyor. Bu isimlerden birinin Mason Greenwood olduğu söyleniyor. Dün Yağız galiba yazdı. 24 saat içinde yüz yüze görüşme yapacak dedi Hakan Safi ile Greenwood. Hakan Safi İstanbul'da yüz yüze derken kastedilen FaceTime falan üzerinden değil. Bayağı şey yüz yüze öyle anladım ben. Hakan Safi de öyle deyince herhalde Greenwood İstanbul'a gelmiş diye düşündüm. Aslında Greenwood transferi olmayacak bir transfer değil. Çünkü Marsilya bayağı bir Ümit Akdağ demişim. Teşekkür ediyorum. Doğru sol stoper olarak Ümit Akdağ demiştim Salih'le birlikte. Marsilya'nın UEFA'dan ceza alma ihtimali konuşuluyor ciddi ciddi. Ve o yüzden elindeki çok maaş alan oyuncuları ve para getirecek oyuncuları satacağı söyleniyor. Greenwood'un da ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor. Hmm. Bu açıdan Greenwood hani olabilecek bir transfer olarak görüyorum ama orada da tabii istenen bonservis bedeli konuşulan böyle 40-50 milyon euro Greenwood için. Sonuçta o da çok iyi bir sezon geçirdi bireysel olarak. Yaş olarak da aklımda kaldığı kadarıyla 25 yaşında bir oyuncu.
1: Bakalım.
0: Greenwood 2001 doğumlu diye kalmış. Gözde bir isim. Tabii çok İngiltere'deki davadan dolayı sıkıntılar yaşadı. Ama Malatya'da yeni bir kariyer inşa etti kendine. Zaten o olayı yaşamadan önce de çok yetenekli bir oyuncu olduğu belliydi. Çok heyecan verici bir kariyer başlangıcı vardı. 2001'de
1: doğru söylüyorsun.
0: O yüzden hani o paralar konuşuluyor Greenwood için. Ama demek ki Hakan Safi zaten para konusunda çok iddialı. Orada sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Diğer isim acaba tabii kim İstanbul'a gelen? Onu bir tahminim yok ama konuşan isimlerden biri Lewandowski, diğeri de Girassi'ydi. Lewandowski'nin dün eşi gelen bir yoruma İstanbul'a gelecek misiniz diye. O da İstanbul'la ilgili pozitif bir şey yazmış. Tam ne olduğu aklımda kalmadı ama bir sinyal çakmış Lewandowski'nin eşi. Lewandowski olabilir diğer aday Greenwood'la birlikte. Lewandowski olursa bu sefer Girassi de pek mantıklı bir opsiyon olmuyor o zaman. Çünkü iki oyuncuyu aynı anda getirmek çok mantıklı değil gibi düşünüyorum. Orada da Girassi cephesinden de Dortmund'dan bir açıklama gelmiş. Alman basında bir haber yer almış. Dortmund'un genel müdürü olarak geçiyor Lars Ricken. Girassi ile ilgili demiş ki herhangi bir teklif almadık Girassi için. Onu göndermeyi de düşünmüyoruz. Son iki sezonda Dortmund için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu etkileyici bir şekilde gösterdi demiş. Şimdi Aziz Yıldırım da Girassi ile ilgileniyor. Hakan Safi'nin de Girassi ile ilgilendiği biliniyor. Kendi de bunu açıkladı. Ama Dortmund cephesinden de böyle bir açıklama geldi. Burada tabii bence iki ihtimal oluyor. Bir, Dortmund cephesinin dediği gibi herhangi bir teklif almadık. Bu biraz belki kamuoyu önünde bir adayların reklam çabası Girassi üzerinden ihtimal. Diğeri pazarlıkta elini kuvvetli tutmak için biz teklif almadık göndermeyi düşünmüyoruz demek de bir yöntemdir. Bunu bilmiyorum Dortmund uyguluyor mu ama bizde çok uygulanan bir şey. Trabzonspor genelde bunu yapan takımlardan biri. Bu da olabilir tabii ki.
1: Olabilir dediğin gibi iki ihtimal de var. Ama bununla beraber ben geçen haftadan beri dile getiriyorum artık Hakan Safi cephesinin bu isimleri netleştirip açıklaması gerekiyor. Yani milli takım oyuncularıyla anlaştıysa, işte ön protokol imzaladıysa, söz kestiyse, yani başkan olduktan sonra hangi oyuncuların transfer edileceğini, artı mesela şimdi sen bu kadar konuştun, teknik direktörü kim? O da belli değil hala.
0: Onunla ilgili Erdem Akbaş dün Conte ile bir kez daha görüşeceği bilgisine ulaştım diye bir haber yaptı. 2 yıllık sözleşme teklif edeceğinden
1: bahsediyor. Şimdi Hakan Safi güzel işte Şampiyonlar Ligi'ne de gitmiş, Maldini ile izlemiş.

0: 88 kare fotoğraf gördük. Tamam, güzel. O PR'ı iyi yapıyor da sonuç ne? Hani kongredeki fikirleri değiştirebilmesi için artık netleşmesi gereken haftadayız. Bugün günlerden Salı. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin kongresi var ve seçime gidecek. Yani bu sürenin uzaması, bu belirsizlik Hakan Safi cephesi için bence olumlu değil. Bu tamamen Aziz Yıldırım'ın işine gelen bir durum. Çünkü Aziz Yıldırım transfer konusunda zaman zaman çok keskin çıkışlar yapsa da, yani çünkü o da biraz açıklamalarında çelişki yaşıyor. Yani diyor ki Fenerbahçe'nin bu kadar parası yok, şu kadar parası yok ama gerekirse o parayı da veririz diyor. Mesela Aziz Yıldırım bir anda. Hani onu da tam anlayamıyorsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldiğinde çok böyle şaşalı transfer mi yapacak? Hani biraz daha ekonomik mi gidecek? Onu tam anlayamıyorsun. Çünkü işte Salah diyor şu kadar diyor 30 milyon euro maaşı varmış diyor. İşte çok yüksek bir para diyor. Fenerbahçe bu paraları vermemesi gerekir diyor. Ondan sonra bir anda da ama gerekirse veririz diyor. Hani Aziz Yıldırım da böyle bir durumda. Ama Aziz Yıldırım bir tık daha belki iki tık daha bu açıklamalarda temkinli davrandığı için bu Aziz Yıldırım'ın işine yarayan bir durum. Şu an isim açıklanmaması, isim olmaması. Mesela şimdi Mason Greenwood dediğin zaman ligde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu. O kadar kaliteli. Ve Fenerbahçe'nin sağ kanadına Mason Greenwood'u koyduğun zaman, yani şimdi baktım, geçen sene sağ kanatta 35 maç oynamış. Sağ kanat performansı sadece 20 gol 10 asist. Ve sağ kanat oyuncusundan bahsediyorsun. Bir santrafor değil bu. Yani sağ kanatta oynuyorsun. Fransa Lig 1'de 20 gol 10 asist yapıyorsun. Çok anormal bir performans var ortada. O yüzden zaten senin söylediğin rakamlar. Şimdi Mason Greenwood dersen resmi olarak ya da işte ön protokol olarak yanına Lewandowski dersen, ne bileyim Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral dersen o zaman direkt olarak topu Aziz Yıldırım tarafına bırakıyorsun. Hadi bakalım. Sen bundan daha iyisini yapabilecek misin diye. O yüzden hani bence bu kadar artık kısa süre kalmışken artık kimse kim. Hani bu isimler çok iyi isimler. Fenerbahçe'nin hücum gücünü katlayacak isimler. Ama bir sanki böyle bir belirsizlik var. Hani çok yüksekten konuşulan bir şey var. Transferlerle, teknik direktörle alakalı olarak çok yüksek bir böyle set var orada konuşulan. Ama iş ne oldu dediğin noktada işte görüşüyoruz, konuşuyoruz. İstesem açıklarım. Mesela istememesinin sebebi ne? O milli oyuncuları açıklaması. Neden açıklamak istemezsin mesela? Yani ben başkan adayı olsam, iki tane milli oyuncuyla anlaşsam, söz kessem, valla sahnesinde söylerim. Etkisi olsun diye. Neden açıklamak istemezsin? Ben sana sorayım.
1: Açıklamak istememe sebebi şu an için, dün itibariyle. Dün bir de diyor ki menajerler geliyor, onlarla görüşmeler yapacağım. Çarşamba günden itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız diyor.
0: Çarşambadan sonra her gün açıklayacak, yani bir isim açıklayacak şeye kadar. Plan öyle mi? Onu mu anlayayım?
1: Bir mi?
0: Her gün bir isim. Çarşambadan sonra bayram havası yaşatacağım diyor. Mesela çarşamba bir isim, perşembe bir isim, cuma bir isim. O şekilde mi?
1: Olabilir. Yani o da olabilir. Her gün bir isim olur. Her gün iki isim olur. 2 günde 4 isim olur.
0: Tamam, o
1: Hani
0: zaman ben biraz heyecanlıyım. Ben biraz aceleye
1: bu
0: getiriyorum,
1: iş
0: öyle
1: biraz
0: mi?
1: tabii süreç işi Ali abi. Sonuçta seçime kadar daha var. Hani pazar günü. Şu an salı günündeyiz. Çarşamba, perşembe açıklarsa çok büyük problem midir? Açıkladığı takdirde hani tutarlı olmak açısından iyidir. Yani Hakan Safi için. Ama açıklamazsa, bu
0: Sen
1: kadar
0: diyorsun çok gaza
1: konuştuktan
0: gelme, heyecanlanma.
1: sonra. Tabii süreç sonuçta. Sürecin tamamına bakmak lazım. Hani
0: Tamam.
1: şu an itibariyle haklısın tabii ki. Şu ana kadarki tabloda sen haklısın. Çünkü bir isim yok bu kadar havaya, tabiri caizse bir isim olsa daha iyi olurdu. Ama onu da çarşambadan itibaren açıklayacağını söylüyor.
0: Tamam.
1: Ama bir de
0: Çarşambaya kadar beklerim.
1: işte cuma günü olduğunda örnek veriyorum hala bir isim yoksa Sabah Spor'unda istediğin eleştiriyi yapmakta özgürsün. Şu anda da öyle de gerçi de o zaman çünkü bir
0: Tamam,
1: şey kalmamış
0: belki
1: oluyor.
0: ben acele ediyorum, olabilir. Hani belki ben biraz aceleye getiriyorum. Fakat senin dediğin gibi olursa bakalım o zaman da tabii Aziz Yıldırım Acaba Aziz Yıldırım cephe

0: kendisine daha az süre vermek için mi?
1: Mesela biraz Mourinho'da çok önceydi Aziz Yıldırım. Çok önce ismi ortaya attı. Ali Koç'a bir süre vermişti ve onun da dezavantajını yaşadı. Şimdi Aziz Yıldırım da ben erken açıklanmak istemiyorum diyor şeyleri. Hoca konusunda da diğer transferde de, gerçi transferler artık çıktı da, belki onun da etkisi bir politika olabilir. Bunu işte zaman içinde göreceğiz yani.
0: Bekleyelim, tamam. Bu kadar bekledim, beklerim ya.
1: Tabii beklersin, bir şey yok yani Cuma gününe kadar. Bir de Real Madrid'de şu anda bir başkanlık seçimi var. Florentino Perez aday oldu tekrar. Karşısında da Riquelme diye bir aday çıktı. Mesela o da dün demiş ki sportif direktörüm Raul González olacak. Real Madrid kulübünün efsane isimlerinden biri. Biraz Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin hamlesi gibi düşünebilirsiniz. Transfer konusunda mesela o isim de vermiş. Rodri ile ilgileniyoruz.
0: Rodri de dün açıklamasını gördüm. Hani şu an İspanya milli takımında liderlik yapmak istiyorum. Derdim tasam o. Dünya Kupası'ndan sonra bakarız demiş. Yani aslında yalanlamıyor. Hı hı. Direkt olarak. Hani öyle bir şey yok demiyor.
1: Yani burada işte mesela Hakan Safi ıslak imza olmadan açıklamam diyor. Ama mesela Real Madrid cephesinde muhalefetin adayı diyelim Riquelme ıslak imza olmadan da Rodri transferinden mesela bahsediyor. Bir tane daha Dünya Yıldızı'ndan bahsediyor ama onun ismini mesela vermiyor. O kim acaba? O da herhalde seçime doğru Riquelme tarafından paylaşacaktır. Yani şu an Real Madrid'de de Fenerbahçe'dekine benzer bir başkanlık yarışı var. Orada da özellikle tabii Real Madrid'in eski efsane isimleri, işte teknik direktör olarak Ancelotti, futbolcular, Modric, Marcelo önüme düşenler başkanlık seçiminde Perez'e desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bizde ise şu ana kadar bir Alex bir ara bir paylaşım yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama o da başkanlık seçimiyle ilgili değil dendi. Bizde öyle eski futbolcu teknik direktörlerin bir rengini görmedik sanki şu ana kadar Fenerbahçe özelinde bakacak olursak.
0: Peki şunu düşünüyor musunuz? Fenerbahçeli taraftarlara da sorayım. Şimdi seçim öncesi böyle bir hava var. İşte Hakan Safi'yi az önce konuştuk. Aziz Yıldırım biraz daha bekliyor gibi gözüküyor. Biraz daha temkinli gözüküyor. Şimdi Fenerbahçe başkanlık seçimi 6-7 Haziran'da olacak. 2-3 gün sonra mazbatayla işte devir teslim. Yeni başkan göreve başlayacak. Hadi 10 Haziran diyelim. Mesela 10 Haziran'ın devam eden haftasında böyle pat pat isimler gelir mi? Net olarak. Mesela teknik direktörü devam eden haftada bekliyor musunuz? Yoksa hani bunları biraz seçim öncesi yarış olarak mı düşünelim? Ne diyorsunuz?
1: Vallahi seçimden önce teknik direktörle ilgili ne diyecek mesela? Anlaştım, hazır, şu an protokolü yaptık diyorsa tabii ki bekliyorum hemen. Niye gelmesin ki?
0: İşte acaba onlar gerçek mi? Yoksa diyorum ya, seçimle alakalı bir şey mi? Yani popülizm mi o iş? Hani başkan olduktan sonra acaba biraz daha bir düşünceler değişebilir mi? Farklılaşabilir mi? Dur bir başka adaylara bakalım. Öyle bir şey olabilir mi sizce?
1: O da olabilir. Ama sonuçta seçildi artık. Geriye dönüş yok.
0: Geriye dönüş yok tabii.
1: Ama taraftar nezdinde
0: ben işte
1: belki...
0: Ben şu anki şeyi anlamaya çalışıyorum. Şu anki durumu tam olarak anlamaya çalışıyorum.
1: Yani bir seçim stratejisi olarak söyleyip sonra tersi yönde hareket edebilir tabii ki. Yani bunun bir şeyi yok. Garantisi yok. Orada da belki şeyi düşer. Taraftar nezdinde kredisi düşer ama sağ sonuçlarıyla destekleyebilirse problem olmaz yani. Fenerbahçe başarılı olduğu müddetçe taraftar da şeye bakmaz sonra. Bize Conte demişti ama İsmail Kartal geldi. Geldi, Şampiyonlar Ligi'ne soktu seni. Ligi'de de 4-4'le başladın. Unutulur yani bunlar çok çabuk. Bizde özellikle başarı geldiğinde. O yüzden öyle yapacaksa bile seçilecek başkan adayı sağ sonuçlarının kendisini desteklemesi gerekecek. Diyelim 8.55, araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BeanStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
8: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul'un yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da şu anda kaza noktaları var. Şilyolu Küçüksu'da Üsküdar yönünde. Mecidiyeköy yan yolda Zincirlikuyu'ya doğru. Okmeydere bağlantı yolu Nurtepe yönü. Zeytinburnu Topkapı yönü. Yenibosna yan yolda Eğden yönünde. Haramidere yan yolda Avcılar yönünde kazalar var. Köprü 1'in trafiği şu anda D100'deki yoğunlukla birleşmiş vaziyette. Cevizli'de başlarken tünel trafiği de aynı yerden başlayacak. Anadolu yakasından Avrupa'ya doğru köprü 2'de ise şu anda Sultanbeyli'den yoğunluk var. Anadolu yönünde ise tünel ve köprüler açık. Katılımlarda ise Nakkaşbeyler ve Kuzguncuk ve Kavacık Köksü yoğunlukları yaşanıyor. Detaylar yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini konuşuyoruz. Hakan Safi'nin dün yaptığı açıklamalardan bir tanesi de şu, yine bir el arttırdı. Her 5 gole fazladan para veriyorum. Her 10 gole fazladan para veriyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ayrı para veriyorum. Süper Lig şampiyonluğuna ise büyük para veriyorum dedi Hakan Safi bu seçim kampanyasını genel olarak para üzerinden yürütmeyi tercih etti. O konuda fark yaratacağını düşünüyor. Bu konuda kendinden çok emin. Tabii ki başkan daha değil ama başkan olduktan sonra da eğer sözlerini tutabilirse taraftarı tabii çok heyecanlandıracaktır. Sonuçta para bizde önemli. Parasız bu işler olmuyor.
1: Parası bu işler olmuyor ama mesela sen ne dedin? Az önce kurduğun cümlelerden bir tanesi ne?
0: Neydi?
1: Kampanyasını para üzerine yaptı dedin.
0: Ya bendeki algısı o sonuçta.
1: Sadece sendeki algısı mı acaba?
0: İşte herkesteki büyük ihtimal.
1: Bence de. Mesela bu Fenerbahçe kongrelerini ne kadar etkiler? Ya 8 sene Ali Koç yönetti bu kulübü. Yani Ali Koç'tan mı fazla parası var Hakan Safi'nin? Hayır. Yani aslında Fenerbahçe taraftarını etkilemek için her şeyi ben paramla çözerim gibi bir yaklaşım bence çok geçer akçe değildir.
0: Orada şu
1: yani ben Fenerbahçeli olsam öyle düşünürüm yani.
0: Doğru ama...
1: Yani ben param var her şeyi yaparım. Yok parası var her şeyi yapamadı işte Fenerbahçe. Yani Ali Koç'un 8 yıllık döneminde.
0: Ama Kerem Aktürkoğlu transferini hep söylüyor ve hani onun kendisinin hakkına geldiğini söylüyor. Hani Ali Koç'un değil de sanki ben öyle anlıyorum.
1: Tamam.
0: Hani Ali Koç'un da parası var ama o parayı kulübe nasıl sokacağını ya da transfere ayıracağını bilmiyor.

0: ya da işte öğrenmemişti. Ben işte Kerem Aktürkoğlu'yla Türkiye'de bir iki yaptım. İmaj hakkı
1: yani
0: üzerinden
1: o zaman
0: söylüyorum
1: Ali Koç döneminde Fenerbahçe para harcamadı. Bunu mu diyeceğiz? Yani ya da yeteri kadar para mı harcamadı?
0: Daha fazla harcayabilecekken harcamadı gibi düşünebiliriz belki.
1: Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tabii ki hani ekonomik olarak güçlü bir başkan olması gerekiyor. Bu senin söylediğin gibi. Fakat
0: Parasız olmuyor.
1: parasız olmuyor. Yani hayat öyle zaten. Parasız olmuyor. Ancak yani Fenerbahçe kongrelerini ikna etmekte, tekrar söylüyorum. Mesela daha farklı bir yaklaşım ya da ekonomik gücün yanında daha farklı bir yaklaşım beklenebilir. Yani Fenerbahçe'nin şu an mesela takımın genel kırılganlığı, kadro ve teknik direktör seçimindeki istikrarsızlık, Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe'nin saha dışında çok korunmadığını düşünmesi, bu gibi problemler Fenerbahçe için biraz daha reel problemler gibi gözükmekte. Mesela o konularda Hakan Safi'nin tam hazırlığı var mı? Mesela Hakan Safi'nin federasyon ya da işte ikili ilişkiler konusunda ne kadar etkili olduğunu ya da olabileceğini kimse bilmiyor. Belki olacak, belki olmayacak.
0: Neden bilmiyor ya? Adam milli takımın soyunma odasına giriyor İbrahim Hacı Osmanlı döneminde.
1: Evet, doğru. Ama o diğer tarafta Fenerbahçe'nin hakkını koruyabileceğin anlamına gelmiyor.
0: Yani tabii ki gelmez ama hani belli bir şeyi de var. Gücü de var yani. Ve ifadesine kadar tabii karşılık buldu bilmiyorum ama benim olduğum yerde yapı olmaz. O yapıyı gerekirse ben kurarım diyor.
1: Yani bilemiyorum ya.
0: İşte ne kadar geçecek insanlar ben de bilmiyorum şimdi yani. Ne söylese daha iyi olurdu? O senin dediğin şeyleri söylese mesela seçimdeki ihtimalini arttırır mı?
1: Ya burada hani ben net söyleyeyim. Hani Hakan Safi tarafında az önce konuştuğumuz şeyler sana geçen gün yayın dışında da söylemiştim. Mesela Aziz Yıldırım'ı dinlediğin zaman da yani çok nostaljik. Yani Aziz Yıldırım da hala 2006-2007'de gibi gözüküyor ne yazık ki. Yani bütün verdiği örnekler 20 yıllık örnekler Aziz Yıldırım'ın. O da biraz yani o da geçmiyor. Anlatabildim mi? Aziz Yıldırım'ı izlediğin zaman biz diyor işte şöyle yapmıştık diyor. Yaptın. Tamam Aziz Yıldırım yaptı bunların hepsini de 20 sene önceki hikayeler Aziz Yıldırım'ın hala anlattığı hikayeler. O da kendini yenilememiş. Sanki yeni döneme pek uyum sağlayamamış bir başkan portresi çiziyor bir taraftan. Hakan Safi'ye baktığımda işte az önce senin söylediğin cümle, o kritik cümle, hani para para para görüyorsun. Biz her şeyi çözeriz, çok paramız var imajı. Yani bu bilmiyorum Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var mı? Bilmiyorum ya ben böyle çok hani
0: İyi olsan seni zor bir seçim
1: geçen hafta da söyledim yani beyaz
0: bekliyordu.
1: oy beyaz oy atmak
0: Ha.
1: gibi gözüküyor yani şu an. Ben böyle hissediyorum Fenerbahçe ile alakalı olarak baktığım zaman. Tabii Fenerbahçeli değilim hep bunu söylüyorum. Fenerbahçeli taraftarlar baktığında çoktan kararını vermiş olanlar var. Bu az önce konuştuğumuz isimlerin açıklanmasından bağımsız olarak kararını çoktan vermiş olanlar var. Bunlar normal. Ama hani böyle nötr bir Fenerbahçe taraftarını düşünüyorum. Çok böyle etkilenir mi? %50-50 başladığını düşün iki adayın da. O taraftar. Sen bir Fenerbahçe taraftarsın. Taraftar da %50-50 düşünüyor. İlk isimler açıklandığında Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Hani bu seçim sürecinde mesela birinin %51 birinin %49 yapma ihtimalinin ben şu anki tabloyla az olduğunu düşünüyorum. Öyle bir taraftarın gözünde.
0: Mesela
1: 50-50 devam eder yani seçime de 50-50 başladılar
0: herhalde
1: 50-50 giderler seçime gibi. Benim gördüğüm o.
0: hitabet olarak da mesela Hasan Arat bu anlamda bence son dönemde başka adaylar arasında genel kulüplerde en iyilerden biriydi ve büyük ihtimal onun da etkisiyle sadece o Paris Saint-Germain'dir, Al Nassr'dır değil bence konuşma da Beşiktaş'ın büyüklüğüne sürekli vurgu. Ve hitabet olarak da yani bence kendini dinleten bir profil. Çok oy topladığını düşünüyorum ama mesela bu iki adayda da hitabet konusunda taraftarı avucunun içine alma konusunda çok iyi olmadıklarını düşünüyorum. Eğer öyle bir yetenekli

0: olsa belki konuşma tarzıyla bile bazı üyeleri yanlarına çekebilirlerdi ama konuşmayla çok insanları çekebildiklerini ben düşünmüyorum. Hakan Safi de çok içinden gelerek konuşan bir isim. Biraz vurguları falan farklı. Az Yıldırım zaten öyle spontan konuşmayı çok seviyor. Ama oradan bir taraftar kazanabildiklerini düşünmüyorum. O kısmı belki iyi olsa onların seçimde. Bence hitabet, insanları etkileme önemli sonuçta
1: %100.
0: hayatta. İçi belki boş bile olsa söylediklerinizin etkileyebiliyorsunuz. Yani Hasan Atın söylediklerinin de içinin çok dolu olmadığı sonra mesela ortaya çıktı. Ama seçimde sonuçta kazanan da olmuştu. Seçim kazanmak için bence olması gereken şeylerden biri. Yusuf Kenan Çalık tabii şu anda Hakan Safi cephesinin medya ayağında görevli, o sorumlu. Bir dinleyicim mesela hayal kırıklığına uğradım demiş. En çok beni Yusuf Kenan yanılttı demiş. Çok daha iyisini beklerdim diyor. Valla belki de çok daha iyisini sunuyor ama karşılık bulmuyor da olabilir. Onu
1: Tabii
0: da
1: ki.
0: es geçmemek
1: Aynen
0: lazım.
1: öyle.
0: Yani Az
1: Tabii ki.
0: Yıldırım'da da çok oldu bu. İşte hazırlanan metinleri okumadığı, spontan konuştuğu örnekler hala hafızalarda. Bu tarz isimleri öyle dizginlemek o kadar kolay bir şey değil. O yüzden belki Yusuf Kenan Çalık en iyi kampanyayı tasarladı ama Hakan Bey de çok karşılık bulmamış da olabilir yani.
1: Sanki Ali Koç'a doğru gidiyor gene Fenerbahçe.
0: Bir sene sonra.
1: Bir sene sonra. Yani ekstra bir sportif başarı olmazsa. Tabii sportif başarı ihtimali her zaman var.
0: Şampiyon olursa evet.
1: Şampiyon olursa zaten konuşmaya gerek yok.
0: Gerçi orada da Aziz Yıldırım işte bir sene sonra bırakacağım diyor ama şampiyon olursa bir 3 yıl için daha göreve gelmek isteyebilir.
1: Kesin.
0: Mesela Dursun Özbek de hatırlayın ilk döneminde 2 seneliğine gelmişti. Sonra hatta Erden Timur'a bırakacağı anlaştığı gibi şeyler söylenmişti. Ama bırakmadı mesela, o da devam etti. Şimdi bir daha devam
1: Ya
0: etti.
1: Fenerbahçe'de şampiyonluk her şeyi değiştirir. Bunu herkes biliyor. O
0: Yani.
1: yüzden hani şampiyon olunmadığı senaryoda söylüyorum ben. Şampiyon olursa şampiyon yapan başkan devam eder. Yani bu sene de Saattin Bey için aynı şey geçerliydi. Fenerbahçe şampiyon olsa Saattin Bey belki tek aday girerdi seçime.
0: Bozkurt Celtemen, o da futbol sadece parayla başarılabilen bir şey olsaydı Paris Saint-Germain'in Mbappe, Neymar, Messi'li kadrosu ortada kupa bırakmazdı. Sonra akıl ve planlama galip geldi. PSG bugün bu noktaya geldi diyor. Tabii ki para işte her şey değil. Chelsea örneği verilebilir burada İngiltere'den. Onların harcadığı parayı düşününce şu an ligi Avrupa potasında bitirmeden, ki 20 takımın zaten 9'u Avrupa kupalarına gidiyor Premier Lig'de. Hani onu başaramamış olması Chelsea'nin bu kadar para harcadığı bir sezonda, ve kaç sezondur para harcıyor Chelsea ama bir türlü istikrarlı bir başarı elde edemediler. Tabii ki tek şey değil ama işte parasız da olmuyor. Ama işte Hakan Safi cephesinin de parayı harcarken ortaya çok böyle akıl planlama koyduğu da gözükmüyor. Problem herhalde orada. Hani Maldini ismi ne kadar bir akıl, ne kadar bir planlama olarak geçiyor insanlara bilmiyorum. Ama bir planlı transfer harcamasından ziyade ben parayı basarım, yıldızları alırım, şampiyon yaparım şeyi gözüküyor. Zihniyeti gözüküyor. Herhalde o insanlara çok geçmiyor. Onu harmanlayabilse belki daha iyi
1: Aynen.
0: olabilirdi.
1: Zaman zaman seninle konuştuğumuz, herkesin de bildiği işte o denge meselesi. Yani ben mesela yani Hakan Safi ile ilgili bir şey okuduğum zaman mutlaka o vurguyu fazlasıyla hissediyorum. Fazlasıyla görüyorum yani. Merak etmeyin, bizde para çok. İşte ben de diyorum ki Ali Koç'ta da çoktu zaten ve 8 sene çoktu hani Ali Koç'ta para ve Fenerbahçe Ali Koç döneminde para harcamadı değil. Neler neler harcadı Fenerbahçe? Ne paralar harcadı? Ama ve çok uzun bir dönem. Hani mesela Ali Koç ya da Mert Elam çok parası olan bir kişidir. Gelir. Bir süre ona şans verilir. Olmaz. Ondan sonra tamam sen yapamadın kenara çekil. Değil. Yani Fenerbahçe belki de Ali Koç'un ekonomik gücü yüzünden zaten Ali Koç'a öyle bir süre verdi. Fenerbahçe camiası. O da onunla paralelde.
0: Yoksa o kadar sene şampiyon yapamayan bir başkanın o kadar sene görevde kalması Türkiye şartlarında mümkün değil. Yani
1: Evet.
0: mümkün değil. Evet, 9-11 saatlerimiz Fenerbahçe'deki seçim gündemine dair dünden yansıyanları konuştuk. Bir reklam arasına gidelim fazla uzatmadan. Aradan sonra kripto para bölümümüz, iddia bölümümüz var. Onları bir yapalım. Sonra da Beşiktaş'ta devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: puanla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 70.157 dolar. Dün 73 bin dolar üzerindeydi fiyat ama orada tutunamadı ve 70 bin altına sarkma riskiyle karşı karşıya. Şu an hala son 24 saatte sarkmamış, 70.150 dolar en altta gördüğü ama pek de güçlü gözükmüyor yeni gün başlangıcında. Piyasalar Bitcoin açısından pek iyi gitmiyor. Bu ara fiyat 80 binlerden tekrar 70 binlerin altına sarkma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. TL olarak da Bitcoin şu anda 3.218.065'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyospor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. 9-15 saatlerimiz. Bugün bültende Dünya Kupası için hazır karşılaşmaları var. Özellikle öne çıkan maçta saat 19'daki Hırvatistan-Belçika mücadelesi. Hırvatistan ev sahipliğinde Rijeka'nın stadında oynanacak karşılaşma. İddiada dengeli bir oran dağılımı görüyorum. Hırvatistan galibiyeti 2.32, Belçika galibiyeti 2.41. Beraberliğe de 3.20'lik bir oran verilmiş bu karşılaşma.
3: İki takım için. Da Dünya Kupası'nda, iki takım da iddialı. İki takım da herhalde çeyrek final hedefliyordur diye düşünüyorum. Hem kadro kaliteleri, hem oyuncu kaliteleri, hem de geçmişleriyle. Hadi Belçika'da öyle bir şey olmadı ama hani istediği seviyelere gelemedi ama orada da her zaman için son dönemde çok iyi bir oyuncu grubu var. Hırvatistan zaten tecrübesiyle

0: kadro kalitesiyle şu ana kadar hani kadro kalitesine göre hep daha iyi işler yapan bir takım gibi oldu Hırvatistan. O yüzden bugün güzel maç. Saat 19'da senin söylediğin gibi Esport Plus'ta vereceğiz bu karşılaşmayı. Orkun Çolakoğlu anlatacak. Doruk Keskin de yorumlayacak. Kadrosu da iyi yani maçın. Her kim atamışsa çok iyi isimleri atamış bu
1: Evet.
0: karşılaşmaya.
1: İsmi lazım değil.
0: Bence burada Belçika birden fazla gol atar bu karşılaşmada. Hani iddia diliyle deplasman 1,5 üstü. Ben burada denerdim. Onu söyleyeyim. Bir de 21.45'te Galler Gana'yı veriyoruz. Orada da Gana Dünya Kupası'ndaki takım. Afrika takımları tabii biraz daha okuması zor oluyor. Performanslar daha dalgalı oluyor. Galler de Bellamy ile beraber biliyorsun bir çıkış yakaladı. O da hani tabii Galler'in motivasyonuna göre ama güzel bir karşılaşma olabilir. O da 21.45'te yine Sport Plus'tan takip edebilirsiniz. Orada da hani buna çok böyle güvenerek söylemiyorum ama biraz böyle beraberlik kokan bir maç gibi. Hani sanki güçleri birbirini mağlup etmeye yetmez. Böyle direkt berabere bitebilecek bir karşılaşma gibi gördüm ben.
1: Gana'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri de Panama ilk karşılaşmada. Sonra İngiltere ve Hırvatistan'da oynayacak. Onlar da zorlu bir grup. Bakalım Galler önünde nasıl bir sınav verecekler. Sonra bir de Gana'nın fikstürüne bakıyorum ama başka da maçı gözükmüyor sanki hazır karşılaşması olarak. Bugün Gürcistan, Romanya, Fas, Madagaskar'da diğer karşılaşmalar. 4 maça MBS1 olarak iddiada bahislerinizi yapabilirsiniz. Basketbolda da Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serileri dün itibariyle başladı. Bugün de devamı var. Beşiktaş Gain'de Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecekler. İddiada da şimdiden oranlar açık gözüküyor. Beşiktaş turun ve maçında favorisi 1.39'luk bir galibiyet oranı var. Bahçeşehir'in galibiyet oranına da 2.04 verilmiş.
0: Beşiktaş Bahçeşehir'i elemişti Euro Cup'ta.
1: Evet, Türk
0: Değil
1: Telekom
0: mi?
1: diğer tarafta elenmişti.
0: Bahçeşehir elemişti mi
1: Evet,
0: Beşiktaş?
1: aynen.
0: Evet.
1: Bahçeşehir elemişti.
0: Evet, Ortaya Karışık'ın yeni bölümünü izledin mi peki?
1: Dün izledim.
0: İzle, beğendin mi?
1: Beğendim valla.
0: Ali Erim Mertelem'de iki kişi çıkıyor.
1: Ben açıyorum. Son dönemde izlememiştim. Son
0: Hmm.
1: iki programı. Bugün dün açtım, izledim. Baştan
0: Sorular
1: sona.
0: çok acımasız.
1: Sorular. Evet, benim bu sefer daha zor oldu sana sorduğum sorular. Ben kazandım.
0: Yani ben
1: Şeyti
0: senin gibi
1: yaptım.
0: mantık yürütemediğim için attığım için %25 şansım oluyor. Bazen biliyorum. Bilirsem biliyorum ama mantık yürütemediğim için ben rahatım. Senin soruların hep zor geliyor. Ama güzel sorular.
1: Ya ben soruları hazırlarken çok keyif
0: Evet,
1: alıyorum.
0: üzerine çalışılmış sorular.
1: Aynen.
0: Üzerine konuşulabilecek sorular. O bakımdan çok keyifli. Dileyenler de Lucky Analiz sponsorluğundaki o YouTube programını da takip edebilirler. YouTube'a önemli isim Mert Elan ve Ortaya Karışık yazmanız yetiyor.
1: Evet. Alerim yazsanız da bence çıkar.
0: Çıkar mı?
1: Çıkar. Denemedim ama çıkar.
0: Çıkabilir.
1: Evet. O zaman söyleyeceklerimizi söyledik bu bölümde. Bu bölümü kapatalım. Sonra Beşiktaş'a devam edelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

9.20 saatlerimiz Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hala bir bilinmezlik var salı günü itibariyle ki dün paylaştığım haberde Beşiktaş'ın en geç cuma gününe kadar, sonra başka bir kaynakta en geç pazar gününe kadar teknik direktörünü seçeceği söylendi ve artık geriye de sadece 3 adayın kaldığı konuşuluyor. Bu adaylardan birinin ismi belli, Vincenzo Italiano. Fiorentina'da çıkış yaptı Serie A bazında, sonra Bologna'ya geçti, orada fark yarattı ve Bologna'yla da sezon bittikten sonra yolları ayrıldı İtalyan çalıştırıcının. Şu anda Beşiktaş'ın ve Önder Özen'in gözdesi isimlerden birisi. Bir yüz yüze görüşme yapıldığı söyleniyor İtalyano'yla. Bir isim daha Önder Özen'in görüşeceği söyleniyor ama o ismin kim olduğu dün belli değildi. Bir de Sercan Dikman haberinde başka

0: adına yürüttüğü bir operasyondan bahsediyordu ki bu çok daha ikna etmesi zor bir ismin olduğu, burada Avrupa'da gözde olan isimlerden biri olduğu, hatta bir kaynağa göre de takımıyla şampiyonluk yaşamış bir isim olduğu söyleniyor. Akıllara birçok isim geliyor ama tam olarak tabii kim? Dün bir liste gördüm. Adı Beşiktaş'ta geçen teknik direktörler diye ama yani bir kısmını hiç duymadım adının Beşiktaş'a geçtiğini, ama sosyal medya bu belki yazılmıştır. 30'a yakın teknik direktör vardı o gördüğüm listede. Şu ana kadar adı Beşiktaş'ta geçen hocalar burada kastettiğim. Tabii bunların birçoğu sosyal medyanın veya işte basın mensuplarının uydurması olduğunu düşünüyorum. Bu kadar fazla aday tabii gündemde olacağını pek zannetmiyorum. Görüşülmesi zaten mümkün değil. O listeler tabii ki belli bir hani 10 kişilik belki 12 kişilik vardır. Kademe kademe görüşülür. Mesela Beşiktaş Filipe Luiz'le görüştü ama olmadı. O tercihini Monaco'dan yana kullandı. Birkaç isimle belki daha yine görüşüldü ama olumlu yanıt gelmeyince listenin aşağılarındaki isimlere gitmek durumunda Beşiktaş. Italiano da şu anda öyle bir aday Beşiktaş için.
1: Yani Italiano'yu tam olarak size anlatabilecek kadar tanımıyorum. Hani anlayışı şudur, şöyle yapar. Eğer işler ciddileşirse Doruk Keskin'i bağlarız. Doruk bize güzel bir Italiano yorumu yapar.
0: Twitter az önce Doruk Keskin, from Doruk Keskin İtalyano yazdım. Acaba geçmişte bir tweet'i var mı diye de 2023'te bir tweet atmış Fiorentina ile ilgili olumlu ama yakın zamanda bir şey göremedim.
1: Yani tam olarak öyle şimdi size şöyle yapar böyle yapar doğru seçimdir diyemem. Fakat geçen gün senle program dışı konuşurken bir oyuncunun Türkiye Ligi ile alakalı yaptığı yorumu söylemiştim. O oyuncu da Jota Silva'ydı. Beşiktaş'ta geçen sezon görev yapan. İşte Türkiye Ligi'nde taktik anlayışı çok zayıf. Bir süreden sonra, bir dakikadan sonra, beşinci dakikadan sonra iş böyle biraz kör dövüşüne dönüyor. Mealinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi İtalya ile alakalı olarak özellikle İtalyan teknik adamların taktiksel disipline çok önem verdikleri aslında genel ve doğru bir söz. Şimdi Türkiye'de oyun gerçekten çok taktik üzerinden okunamıyor. Çok taktik üzerinden anlatılamıyor. Ve hani belki biraz şey olacak ama en son hangi İtalyan hoca Türkiye'de başarılı oldu dediğin zaman Roberto Mancini akla geliyor.
0: Büyüklerde.
1: Büyüklerde.
0: Montella çünkü diyecektim tam.
1: Başka?
0: Prandelli geldi. Tedesco, İtalyan.
1: Hı hı. Beşiktaş'ta Nevio Scala vardı zamanında.
0: Çok eski.
1: Çok başarılı olamamıştı. Hani bizde böyle genelde İtalyan teknik adamların gelip ya da zaten İtalyan teknik adam fazla gelmiyor. Başarılı olduğu da seyrek bir...
0: Farioli olmadı.
1: Şey
0: ama
1: var.
0: Gerçi şey sen büyükleri soruyorsun ya pardon.
1: Büyüklerde. Bakalım yani dediğim gibi iş ciddiye binerse biz de detaylandırırız. Ama şu an baktığımda nötrüm yani bir şey söyleyemiyorum. Olumlu ya da olumsuz anlamda.
0: Başkanın acaba düşündüğü o diğer gözde teknik direktör kim? Orada da işte Amorim olabilir mi? Kulübüyle şampiyonluk yaşamış bir isim. Ten Hag ki düşük bir ihtimal ama onun da adı yazılmış Beşiktaş'ta. Bir sürpriz aday daha var Beşiktaş'ta. O herhalde kovalanacak olursa o, olmazsa Italiano ve diğer ismi yine ortaya çıkmayan bir adaydan bahsediliyor. O adaylara gidecek Beşiktaş ama ne olursa olsun denene göre tabii yine resmi bir açıklama değil ama bu hafta sonuna kadar teknik direktörün belli olması bekleniyor. Taraftar da sabırsız haliyle yeni sezon erken açılacak, Haziran oldu hala teknik direktör belli değil diyor ki haklı yani taraftar tabii ki. Bir an önce belli olmasını istiyorlar. Beşiktaş da istiyor tabii ki ama demek ki şu ana kadar olmadı yani. Görüşmelerde ilerleme sağlamadı. Bakalım bu hafta içi takip etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş'la ilgili dün diğer haberlere baktığımda transferle ilgili de çok haber okumuyorum demiştim ama orada da haberler çıkmaya başladı. Mesela Murat Özen Demiş ki Beşiktaşlı profesyoneller bu sabah Belçika'ya oyuncu görüşmesi için uçtu. Dünü kastediyor bu arada bu sabah dediği. Yapılacak görüşmelerin ardından farklı bir ülkeye geçiş olacak demiş. Yani transfer operasyonu da bir taraftan Beşiktaş'ta yürüyor yurt dışı da. Ki Güney Amerikalı bir kaleciden de bahsediliyor. Hatta o kalecinin Dünya Kupası'nda da boy göstereceği de söyleniyor Beşiktaş'ın ilgilendiği. Böyle hep muhabirlerden şifreli şeyler geliyor. Sinyaller. Çünkü isim verdiklerinde herhalde başkanın hoşuna gitmiyor. Onlar da şifreli anlaşıyorlar. O isim ortaya çıktığında da bakın biz işte iki hafta önce zaten onu kastetmiştik diyorlar. Maalesef medyadaki arkadaşlarımız da hani bunu onları eleştirmek için söylemiyorum. Biraz böyle yapmak zorunda da kalıyorlar sonrasında. Çünkü çok da büyük linç oluyor o muhabirler üzerinde. İsmi erken paylaştın, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama Beşiktaş'ın da Dünya Kupası'nda oynayacak bir kaleci de karar kıldığı söylenmiş. Bir başka isim şu anda Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Adil Demirbağ. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre. Trabzonspor'da Adil'le ilgileniyor ve Başakşehir'de yine Adil Demirbağ transferi için gündeme gelen bir diğer takım olmuş. Ne dersin Adil'le ilgili? Senin en son röportaj biraz fikrini değiştirmişti. Hı hı. Ama tabii bu demek değildi ki Beşiktaş'a isteyeceğin anlamına da gelmeyebilir tabii. Ne diyorsun?
1: Yani Adil'in en önemli özelliği ne?
0: Bence mücadele gücü yüksek. Hı hı. Kendini parçalayan. Hızlı da bir oyuncu bence. Yavaş değil. Biraz da sakar.
1: Sol mu sağ mı oynuyor?
0: Sağ ayaklı bir oyuncu Adil. Solda da oynar da hani sağ ayaklı bir oyuncu.
1: Tamam. Yani şu an sağ stoperi kim Beşiktaş'ın?
0: Şu an Agbadu.
1: Evet. Peki bu saydığın özellikler Beşiktaş'ta bana bir ismi hatırlatıyor. Mücadele gücüyle ön plana çıkan. Biraz sakar. Kim var Beşiktaş'ta? Emirhan var. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın 3 ve 4 numaralı stoperleri mücadele gücü yüksek. Biraz sakar. İşte biraz da hızlı oyuncular mı olmalı? Aynı profil mi olmalı? Yerli şeyinde. Yoksa biraz birbirinden ayrılan bir profil mi tercih edersin? Çünkü ilk iki stoperin olmadığı zaman mesela Emirhan Adil tandemi benim uykumu kaçırırdı teknik direktör olsam. Net söyleyeyim. Farz et ki bir stoperin sakat, bir stoperin cezalı. Ya da iki stoperin sakat. Yani o zaman 3 ve 4 numara sol stoper Emirhan, sağ stoper Adil olursa ben eyvah derim. Yani 2 sarı kart garanti. Rakibe ikram edilmiş 3 top ikisinden garanti. Belki de 2 tane bireysel hata garanti. Yani Emirhan'ın olduğu bir rotasyonda Adil istemezdim. Adil'in olduğu bir rotasyonda Emirhan'ı istemezdim. Evet, Adil gerçekten mücadele gücü yüksek, oyun konsantrasyonu yüksek. Ama oyun becerileri sınırlı olan bir oyuncu. Beşiktaş gibi takımlarda özellikle stoperlerden bir tanesinin biraz daha oyun bilgisi yüksek. Çünkü aynı zamanda bu oyuncu oynadığı zaman belli oranda savunma liderliği de yapması gerekiyor. Yani savunma çizgisi, ofsayt çizgisi, onun belirleyeceği işler. Savunma dengesi, onun belirleyeceği işler. Zaman zaman topla çıkması gerekiyor. Adil'in burada artı olan taraflarından bir tanesi işin hücum tarafında hava toplarında etkili olabiliyor. Duran toplarda etkili olabiliyor. Orayı karıştırabiliyor. Ama Adil ve Emirhan aynı rotasyonda olduğunda bence belli oranda sana problem çıkartabilirler. Hele ikisi aynı anda sahadayken. Oraya biraz daha ayağı temiz, oyun bilgisi daha yüksek bir oyuncu gelebilir. Mesela orada Ümit Alanyasporlu daha ön plana çıkartırdım ben.
0: Yani ama orada da iki oyuncu da solak olsa oluyor yedek.
1: Olsun. Yani, Ümit'le Emirhan. Evet, biliyorum, farkındayım
0: bunun. Hatta bir Asa da sol stoper alacak herhalde Beşiktaş. O da tahminen sol ayak,
1: evet,
0: olacak.
1: Öyle bir dezavantaj var, farkındayım ama yani illa ikisinin sağ ayak, ikisinin sol ayak olma gibi bir şey yok. 4 oyunculuk rotasyonda. Bunlar olabiliyor. Ben sadece profili anlatmaya çalıştım.
0: Onun Ümit'in

0: Beşiktaş daha önde oynamaya çalışan, niyeti olan bir ekip. Fakat Adil ve Emirhan gibi stoperler genelde oyun merkezi gerideyken, genelde rakip yüklenirken, sağlı sollu ortalar gelirken ön plana çıkıyorlar. Oyun biraz daha açıldığında, biraz daha geniş alanda oynamaya başladığında işte Emirhan'da gördüğümüz gibi direkt pas hataları, zaman zaman ıskalar, zaman zaman offside bozmalar pahalıya patlayabiliyor. Adil de o profile çok uzak değil. Aynı zamanda bu geride az adamla yakalandığında sakar fauller de, kart riski de yine fazlalaşıyor bu tarz oyuncularda. Adil'in işte son dönem milli takıma seçilebilmek için çok ciddi anlamda emek verdiğini anladık. Onu takdir ediyorum gerçekten. Fakat o ayrı, bu ayrı bir durum. Yani Adil'in olduğu rotasyonda Emirhan'ı istemezdim. Özetle tekrar söyleyeyim. Emirhan'ın olduğu bir rotasyonda da Adil'e gerek olduğunu düşünmezdim ben. Ama hani Trabzonspor açısından şimdi Batagov sakatlığı var ama ilk stoper işte Savic, Veivu var. Alır mısın? Adil'i alabilirsin.
1: Trabzon'a?
0: Trabzon'a alabilirsin. Yani çünkü hani Savic mesela çok da artık gelecek sene güvenebileceğin bir oyuncu gibi gözükmüyor. Ama Batagov işte az önce anlattığımız ayağı temiz, pasla çıkabilen, biraz daha oyun bilgisi yüksek stoper. Biraz daha oyun aklı. Savic mücadele. Savic rakibe temas, rakibi bozmak. Mesela Batagov'la Adil daha iyi bir ikili gibi gözüküyor benim gözümde. Süper Lig dengesi için söylüyorum. Yani Batagov çok yavaş değil ama çok hızlı da değil. Adil de aynı şekilde. Hani orada belli bir hız ortalamasını da yakalıyorsun. Artı orada işte Pina ve Mustafa Eskellaç'ta hız olarak, kademe girme olarak çok şey değiller. Ne derler? Zayıf oyuncular değiller. Onun da bir kendi içinde dengesi var. O yüzden mesela Trabzonspor için olabilir diye düşündüm bir an şöyle. Yani Emirhan yok sonuçta orada.
1: Aynen. Orada sol stoperde Batagov daha farklı bir profil. Peki 9.34 bir dinleyici mesajıyla reklama gideyim. Bu teknik direktör konusunda İtalyan ismi var da diğer isimler kim dediğimde Atakan Kurt'un bir paylaşımını göndermiş bana. O adaylardan bir diğeri Raffaele Paladino'ymuş. Denene göre o da şu anda Atalanta'nın teknik direktörü olarak gözüküyor. Geçen sezonu yani 2024-25 Fiorentina'nın başında geçirmiş. Sonra ayrılmış. Yeni sezonda Kasım ayında Atalanta'nın başına geçiyor ve Atalanta'yla da sezonu tamamlıyor gözüküyor. Fiorentina'dan önce de bir 2 yıllık Monza macerası var. Aslında o da 42 yaşında genç sayılabilecek bir teknik direktör. Yeni herhalde ortaya çıkan bir isim. Paladino, bilmiyorum Beşiktaş teklif götürmüş. Diğer o iyi ismin de Arne Slot olduğunu söylemiş. Atakan Kurt. O da Liverpool'dan sürpriz şekilde ayrıldı. Sezonu bitirmişti. Yeni sezon planlamaları yaparken Liverpool görevine son verdi Slot'un. Beşiktaş'ın da sıcağı sıcağına hemen
0: gelsin hocam, bir sene çalışsın. Zaten Liverpool'dan da zannedersem 10 milyon pound'a yakın bir tazminat alıyor. Pek bir para problemi de yoktur. Şu an pek para aklında da değildir. Gelsin hocam, çalışsın bir sene.
1: Yani şu an ikna edebilirse ne hala, ama zor yani.
0: Gelsin Slot'u. O çıkışı yakalasın tekrar.
1: Liverpool'dan sonra bir anda Beşiktaş iddialı olur ama tabii Beşiktaş şartları zorlayacak.
0: O iş olmaz, söyleyeyim.
1: Yani kolay gözükmüyor.
0: Yani Beşiktaş gene gidebilir ama olma ihtimali çok çok çok düşük gibi gözüküyor.
1: Evet, 9.36 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
10: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yeni saate yaklaşırken yoğunluk ortalamasında %70'lerde seyrettiğini belirtelim. Unkapan Atatürk Köprüsü'nde Taksim yönünde yaralanmalı bir kaza. Küçükçekmece'de Topkapı yönünde, Avcılar Gümüşbala'da Eden yönünde kazalar var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çamlıca Rampa'da köprü 2 Ümraniye'den, tünelse şu anda Cevizli'den yoğun olacak. Anadolu yönünde ise tünel ve köprüleri ilk katılımlarda Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk yoğunlukları var. Detaylar 104.2'de Ankara'ya geçtik. Ankara'da yoğunluk %70'lerde. Batı çevre yolunda Eryaman dönüşüne gelmeden bir kaza oldu. Samsun yolunda merkeze doğru bir araç arızası. Konya yolu Gölbaşı yönünde de yine bir başka araç arızası var. Detaylar 88.4'te. İzmir'deyiz. İzmir'de yoğunluk %50'lerde. İki kaza var. Ankara Caddesi yan yolu Kemalpaşa önünde ve Evka 7 yolu Gazi Emir istikametinde kazalar var. Detayları 102.5'te arkadaşlarımız aktarıyorlar. Aynı zamanda rota planlamanızı yol uygulamamızdan yapmayı unutmayın. Herkese iyi yolculuklar.

0: 9.40 saatlerimiz son bölümde kulüp takım haberlerini biraz bitirelim. Elimdeki notlar bitsin. Az da zaten notum kaldı. Trabzon'dan devam edeyim. En tamam. Sıcak gelişme Trabzonspor'da oldu çünkü dün. Oleksandr Zubkov takımdan ayrılıyor. Ve yeni adresi de Yunanistan oluyor. Ukraynalı oyuncunun AEK. Zubkov'un transferi için bonuslar dahil 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'la anlaşmaya vardı dedi dün Fabrizio Romano ve sonra Trabzon yerel medyası da haberi doğruladı. Hasan Tüncel gördüm mesela, o da Zubkov'un ayrılığından benzer şartlarda bahsetti. Trabzonspor demiş ki geldiğin fiyata bir bonservis getir, gidişine izin verelim diyor. Herhalde 6 milyon euro civarı bir paraya Sikan'la ikisi altışar gelmişti. Ona yakın bir ücrette o da AEK'in yolunu tutuyor. Sezon içerisinde belli başlı problemler yaşamış Zubkov. Özel hayatında da sıkıntıları vardı. Bir ara böyle çok anlamsız sosyal medya paylaşımları olmuştu. Sonra galiba yine silmişti. O dönem özel hayatıyla ilgili sıkıntılar olduğu konuşuluyordu. İstikrarla ilgili zaman zaman problemleri olmuştu. Ve Trabzonspor'da pek fazla üstelemiyor ve oyuncunun satışına izin veriyor. Çok güzel şeyler hayal ettiriyordu. Bir kısmını da gerçekleştirdi gerçekten Zubkov. Ama sanki ayrılık bu şartlar altında daha iyi gibi gözüküyor Trabzonspor için. Daha iyisi olabilir çünkü sağ tarafta Zubkov'dan daha iyisini bulabilir diye düşünüyorum Trabzonspor.
1: Aslında kumaş doğru kumaş bana sorarsan. Profil doğru profil. Oyuncu profili olarak. Yaş doğru. Maliyet iyi. Sonraki satış olabilecek bir yaşta alındı Zubkov. Fakat o senin söylediğin problemler belli ki aşılamadı ve Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti tarafından da aşılabilecek gibi gözükmüyor. Hı hı. O yüzden de Zubkov'a işte senin söylediğin şartlarda yol verilmiş gibi anlıyorum ben. Herhalde bir şey olmadı. Yani bir uyum problemi oldu. Belki özel hayat. Orayı tam bilemem. Fakat şimdi Weivu'nun ara transferde gelip 3 gol attığı bir Trabzonspor'da Zubkov'un sezonu 4 golle tamamlaması pek zaten hayra alamet değildi. Zubkov çok daha fazlasını yapabilir. 7 asisti var Zubkov'un ama gol sayısı da çok rahat bir şekilde 7-8-10 olması gerekir Zubkov kalitesinde bir oyuncunun. Yani bu rakamda kalmasının sebebi Trabzonspor'un oyunu o şu bu değil. Bizzat Zubkov'un kendisi. Bir ara yedekte kalıyordu biliyorsun. Hı. Fatih Tekke döneminde. Dolayısıyla çok fazla söylenecek bir şey yok. Aklıma şu geldi. Umarım Batagov'u etkilemez. Sonuçta takımda bir şey olması, Ukraynalı olması, Batagov için şehirde bir Ukraynalı olması her zaman iyidir.
0: Bunu düşünerek zaten Trabzonspor Malinovski hemen transfer
1: ediyor. Onu getirdi değil mi? Doğru. Getirir, bir tane gitti bir tane geliyor. Doğru, Malinovski unuttum ben. O iyi bak. O doğru. O zaman o şeyi kaldırıyorum. O kalkıyor ortadan. Güzel
0: Sikan
1: söyledi.
0: Sikan da gitmişti devre arasında. Ondan evet. Etkilendiği de söylenmişti Zubkov'un ama bilmiyoruz etkili mi.
1: Her zaman iyidir çünkü.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani Zubkov için bence iyi transferdi. Şartları da iyiydi. Kalite çok iyiydi ama işte büyük ihtimalle az önce söylediğimiz sebeplerden ötürü o gereken performans alınamadı ve alınamayacağı da görülüyor. Dolayısıyla bu iyi bir şey yani Trabzonspor
0: şimdi
1: açısından.
0: Şimdi Trabzonspor tabii sağ kanadını transferle kapatacak. Sol kanadı keza benzer şekilde transferle kapatması gerekecek. Bu biraz tabii kötü oldu. Hani iki kanadını birden yeni sezonda sıfırdan oluşturmak zorunda kalacak Fatih Tekke.
1: Ama bir anlamda da fırsat.
0: Yani.
1: Bir anlamda da fırsat. O nedir fırsat? Mesela yani onu açıyor kullanabilecek. Onu açıyor maksimum verimde kullanabilecek iki tane kanat kadrosuna katabilir Trabzonspor oyuncu profili olarak. Oyuncu ismi demiyorum. Oyuncu profili olarak artı sağ kanatta Pina. Yani Pina Trabzonspor'da hücuma çıktığı zaman ne kadar etkili olduğunu, onu açıyor ne kadar rahat ortalarıyla bulabildiğini görüyoruz. Mesela Trabzonspor sağ kanadında işte geçenlerde de anlatmaya çalıştığım gibi aslında Zubkov da bir anlamda benziyor. Hani Raşit Gezal tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesela Trabzonspor'un sağ kanadına Oleg Bey olmaz. Hı hı. Profil olarak söylüyorum. Profil olarak topu ayağında tutabilecek, oyunu durdurabilecek. Ondan sonra Pina kaçtığı zaman, Pina çünkü nereden kaçıyor?
0: Çizgiden.
1: Bayağı çizgiden kaçıyor Pina. Hani Pina içeri giren, içeri girmeye niyeti olan bir oyuncu değil. Bu ne demek oluyor? Senin sağ öndeki profilinin içeri girmeye meyili olacak. İçeri girdiğinde topu tutup Pina'ya atacak. Pina'ya atamazsa, Pina'yı kaçıramazsa o ortayı, kaliteli ortayı Onaçun'un kafasına doğru atabilecek bir profile ihtiyacım var. Hatta bana sorarsan ben sol tarafımı da öyle yaparım Trabzon'da. Onaçu gibi bir garantim varken. Yani Pırpır'ı yedeklere koyarım. Ama benim iki tane kanat oyuncum Trabzon'da sol ön ve sağ önüm direkt Onaçu odaklı olurdu. Yani ben görüşmeye Onaçu fotoğrafıyla giderdim. Bakın hani sizin hedefiniz bu. Bu adamı sağ içerisinde bulabiliyorsanız benim için yapacaklarınız yeterli. Ha ekstra gol atarsa ayrı bir şey. Fakat yani Onuachu'nun Süper Lig'deki etkisi bence tam olarak anlaşılmadı hala. Yani Trabzonspor da bu sene Onuachu'dan büyük katkı aldı. 22 gol büyük katkı. Ama Onuachu'yu 30 gole de çıkartabilirsiniz. Hayal gibi gelmesin. Çıkabilir. Çünkü atıyor yani. Top geldiği zaman, kaliteli orta geldiği zaman atıyor. Sektirmiyor. Yani Onuachu'nun kafa vuruşları da çok kaliteli. Çok kaleyi tutturduğu zaman şeyi yüksektir. Hani kaç kafa şutu çekti, kaçı kaleyi buldu, kaçı gol oldu bilmiyorum. Ama yüksek olduğunu düşünüyorum. Hele iyi kaliteli ortalarda. O yüzden Trabzonspor'un önünde bence bir fırsat var. Ama fakat

0: mesela Trabzonspor gidip mesela sağ öne hani Pina varken, Onuachu varken böyle bir pırpır alırsa çok itiraz ederim.
1: Sen konuşurken şey düşündüm. Malinowski'den bahsettim ya, bir 8-10 karışımı bir oyuncu, solak bir oyuncu. Acaba dedim kariyerinde kanat oynamışlığı var mı? Kanatta oynayıp içe çekebilir. Ama kanat oynamışlığı çok çok azmış.
0: O direkt merkeze bir takviye o zaman.
1: Yani galiba öyle, ama aklımda acaba hani Fatih Tekke böyle bir görüşme yapmış mıdır Malinowski'de? Ben seni sağ kanatta oyun kurucu gibi kullanacağım. Orada Pina'yı çizgiden kaçıracağım. Sen de böyle yapacağın ortalarla kanattan, ki Malinowski'nin teknik becerisi de bence çok yüksek bir oyuncu. Öyle bir şey canlandı. Çünkü Malinowski merkezde de çok konumlayamıyorum. Muçi'nin bonservisini aldı Trabzon 10 numara için. 8'de işte Ulayi, Buçuari var, Folcarelli
0: Ama
1: var.
0: orada hep seninle konuştuğumuz bir konu yok mu? Ya orası çok renksiz.
1: Ulayi var işte renkte, Buçuari
0: Hayır,
1: renkte.
0: ceza sahası içerisine girmiyorlar ki. Niyetleri yok.
1: Tamam.
0: Trabzonspor'un biraz işte Malinowski tarzında kaleyi de düşünen bir merkeze ihtiyacı vardı 10 numarasının dışında. Yani çünkü Trabzonspor tamamen şeyde kopuyordu. Muçi ve Onuachu. Hani Onuachu'ya topu atarsan Muçi de şut çekerse başka hiçbir şey kalmıyordu Trabzonspor'da.
1: İşte
0: O
1: ben
0: yüzden
1: kafamda
0: de
1: 8'de
0: ya
1: konumlayamıyorum
0: öyle konumlayacaksın.
1: 10'da konumluyorum. Orada da Muçi önüme çıkıyor.
0: Yani belki birbirlerine alternatif olabilirler. Ama mesela Malinowski'nin olduğu bir Trabzonspor merkezi belki çok daha fazla ceza sahası koşullarıyla beraber orada ekstra skoru da bulmaya çalışabilir. Bence kötü bir planlama değil. Bence net ihtiyacı vardı Trabzonspor'un öyle bir oyuncuya.
1: 8'de kullanacaksa, ama tabii
0: Evet.
1: senin kastettiğin. Ben işte
0: Evet.
1: orada emin olamadığım için bir şerh düşüyorum. Bakalım, ama Fatih Tekke tabii kafasında neyi planlıyor? 8 için mi? 10 için mi? Ya da benim dediğim gibi sürpriz şekilde belki kanat oyun kurucu gibi mi kullanmayı düşünüyor? Bence onu da kotarabilecek bir isim profil olarak Malinowski. Trabzon bir de bek alacak işte Benfica'dan. Sol bekmiş o oyuncu da. O da Yeşilburun Adaları. Pina'nın milli takımından arkadaşı, sağ bek Pina, sol bek o Cabral galiba ismi. İkisini kullanacak gibi gözüküyor. Malinowski zaten eli kulağında gözüküyor. Thierry Karadeniz sol kanat için geliyor, ama onun A takımda olması henüz kesin değildi. En son Ertuğrul Doğan açıklamalarına göre. Transfer gelişmeleri şu ana kadar Trabzonspor için bunlar. Sigankov kanat olarak gelme ihtimali yüksek demiş. Girona düştü. Evet, bu arada bir başka Ukraynalı daha al sana. Sigankov. O da söyleniyor,
0: Profil.
1: doğru. Sol ayaklı bir oyuncu, o da yetenekli bir oyuncu. Bir
0: Sol ayak sağ kanat mı oynuyor?
1: 10 numarada da oynuyor diye hatırlıyorum. Ama sen Girona'da hatırlıyor musun? Gerçi bilmiyorum. Girona
0: Hatırlayamadım, o yüzden
1: şeyini
0: sordum.
1: bilmiyorum. Ama sanki kanatta oynayan bir oyuncu. Bakacağım ben hemen. Şu anda hatta ana mevkisi sağ kanat gözüküyor. Transfermarkt sayfasında. Kariyerinde tabii full sağ kanatmış. Ben 10 numara dedim ama yok, bayağı sağ kanatmış bu oyuncu. Sol ayaklı bir isim. 28 yaşında. Ukraynalı. O zaman bu daha mantıklı tabii ki şeye göre, Malinowski'ye göre Sigankov gelecekse.
0: İrfan Can yazmış bir dinleyicimiz. İrfan Can Kahveci.
1: Yani gördüm ama
0: Olur. Yani
1: Fenerbahçe'de yeni bir başkan gelecek, yeni bir hoca gelecek. İrfan da affedilebilir Fenerbahçe'de.
0: affedilebilir ama aynı zamanda Fenerbahçe sağ öne bir transfer düşünüyor.
1: Greenwood gelirse mesela.
0: Hani sağ öne bir transfer düşündüğü için İrfan Can'ın gene yedek kalma ihtimali var. İrfan Can o profile uyuyor ama tabii o esprili diri bir İrfan Can. Yani kafasını oyuna vermiş, motive olmuş bir İrfan Can'a ihtiyaç var. Daha doğrusu hani o profilde bir İrfan Can Trabzonspor'da oynar, fark da yaratır. Çünkü gol de atabilen bir oyuncu, şutu da çok etkili. Olabilir. Yani çok uzak bir dedikleri gibi benim çizdiğim profile uyuyor oyuncu.
1: Peki son bölümde Galatasaray'da iki haber. Bir tanesi Can Uzun. Dün hem Ali Naci Küçük'te gördüm, hem Ertan Süzgün'de gördüm. Ali Naci diyor ki Galatasaray 40-45 milyon euroyu gözden çıkardı Can Uzun transferi için. Ertan Süzgün de diyor ki Galatasaray bu transfer için Gardi'yi yetkilendirdi. Frankfurt'un ciddi bir bonservis talebi olsa da Galatasaray milli oyuncu için şartları zorlayabilir denmiş. Can da en son Real ile pek iyi bir birliktelik yaşayamadı. Bir sakatlık da yaşadı onun döneminde. Gerçi şimdi hoca da değişti.

0: Frankfurt'ta Adi Hütter geri dönmüş. Frankfurt'ta kolay kolay canı bırakmayacaktır bence. Bırakırsa da bahsedilen rakamlar en az gözden çıkarılması gereken rakamlar
1: O
0: olur.
1: rakamlara bırakırlar. Yani Frankfurt eyvah ben can uzun olmadan ne yaparım diyen bir kulüp değil. O planlamasının çok sağlam olduğunu zaten neredeyse Avrupa'daki büyük kulüplerin çoğunun Frankfurt'u takip ettiğini biliyoruz. O yüzden onların mutlak surette planları vardır. Bu rakamlara da belki bu rakamın biraz üstüne de can uzunu Frankfurt bırakacaktır. Hele can uzun Dünya Kupası'nda işte forma giyer, böyle bir iki tane ekstra gol iş yaparsa o zaman biraz daha üzerine de düşünebilirsin. Çünkü sonuçta milli oyuncu, çok genç ve etiketi Eintracht Frankfurt. Yani can için her şey hazır aslında. Böyle yani şunları söylediğin zaman zaten 50 milyon euro çıkıyor. Hücum oyuncusu Eintracht Frankfurt, Alman eğitimi, işte Türk milli takımının oyuncusu. Yaşı da kaç? 19-20 mi?
0: 2005'li.
1: 21.
0: İşte 20-21.
1: Yani zaten 50 milyon euro çıktı. Şu
0: Frankfurt.
1: an yani hani paket hani böyle şeyde arabayı seçerken başlıyorsun ya ilk böyle iki tık dokunuyorsun böyle zaten senin bütçeni geçiyor şey
0: Aynen.
1: rakamı böyle. Yani Can Uzun şu an 50 milyon euro. Galatasaray 50 milyon euro verirse bence o rakamlara Eintracht Frankfurt'ta Can'ı hem sevinir hem üzülür ama verir.
0: Devre arasında da 2008'li bir İsveçli 10 numara almışlar. Daha yeni. Arhov diye adı var. Ben adını ilk defa duydum. O bölgeye de zaten bir takviye yapılmış. Çoktan belki Can gideceğine göre bir planlama da yapmış olabilir Frankfurt. O yüzden Rabi'nin
1: Aynen
0: dediği
1: öyle.
0: gibi. Onay da
1: Ha,
0: verebilirler.
1: Galatasaray alırsa iyi iş yapar. Bence süper iş yapar.
0: Hı.
1: Süper iş yapar. Fakat işte bizde tabii hani genç oyunculara bakış yani normalde Can'ı aldığın zaman artık o rakamı verdiğin zaman hiç tartışmasız 11'de devam ettirmen lazım.
0: Hı.
1: Nereye koyacaksın Can'ı?
0: 10 numaraya.
1: Direkt 10 numaraya mı koyacaksın?
0: Evet. Nereye koyacaksın?
1: Yani o aslında oralarda oynamayı da şey yapıyor. Ama santrofor da oynayabiliyor.
0: Sen nereye koyacaksın canı
1: İşte
0: başka?
1: onu düşündüm. Acaba kanat mı yapar, 10 numara mı yapar? Kanada mı şey olarak
0: Valla dün
1: düşünür?
0: Montella kanat gibi kullandı ama Can genelde ikinci forvet gibi böyle arkadan geliyor. Boyu da uzun. Ben 10 numara direkt Galatasaray'ın o bölgede çünkü bir de
1: Eksiği de var.
0: eksiği var yani solda Barış sağda sana ileride
1: Ama
0: Osimhen.
1: işte Can da hani Mertens gibi bir şey değil. Oyuncu değil.
0: Hı.
1: Yani Can'ı Mertens'e mi yaklaştırırsın, Talisca'ya mı yaklaştırırsın?
0: Yani Mertens'e yaklaştırmam.
1: Evet.
0: Talisca'ya da bilmiyorum
1: Ha,
0: çok yaklaştırır
1: ikinci
0: mıyım da.
1: santrafor gibi daha çok
0: Hı, tabii.
1: Can. Hani 10 numaradan ziyade ikinci santrafor gibi. Olur vallahi iyi olur
0: Osimhen'le ilgili de
1: yani.
0: haberler var ama onlar da herhalde bir süre daha olacak gibi. Nijerya milli takım hocasının açıklamasından sonra transfer görüşmesi falan bir şeyler dedi. Osimhen yalanladı da haberler çıkıyor. Bugün de çıkmış. Atletico ve Manchester United bu sefer denmiş. Bir ara Barcelona konuşuluyordu. O da konuşulur. Bugünlük vaktimiz kalmadı. Yarın belki Osimhen konusunu daha detaylı konuşuruz diyelim. Biz bugün veda edelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oluyoruz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 05

0: 538 052 1487'de WhatsApp hattımız, mesajlarımız gelmeye başladı. Evet, aslında iki konumuz var zaten de. Önce şu başlıklardan başlamak istiyorum. Ne de olsa bizim çocuklar. Bizim çocuklar dört dörtlük. Çok büyüksün Türkiye'm, güle oynaya Amerika'ya başlıkları vardı bugün gazetelerde. Amili takımımız biliyorsun mükemmel bir prova gerçekleştirdi dün. Farklı galibiyette moral depoladı. 2026 Dünya Kupası öncesi amili takımımız ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milli takım Kadıköy'deki maçı 4-0 kazandı. Millilerin baştan sona üstün götürdüğü maçı, maçta gollerimizi Orkun Can Deniz ve Barış Alper attığını söyleyelim. Detayını zaten birazdan geçeceğiz. Fenerbahçe Beko son periyotta büyük bir geri dönüşü yakaladı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendiğini belirtelim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir başlık vardı. Mehmet Aslan'ın bir haberi var. Onun üzerinden de biraz gitmek istedim. Fenerbahçe Başkan adaylarının seçim vaatlerini ve kozlarını nasıl buluyorsunuz? Bunlarla ilgili duydunuz zaten. Açıklamalar, her gün açıklamalar yapıyorlar. Her gün isimler açıklanıyor. Eğer iki başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin kozları hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Seçimle ilgili görüşünüzü de sizlere sormak istiyorum. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz eğer telefon düşmezse. WhatsApp'tan da ben elimden geldiğince bunları okumaya çalışacağım. Günaydın. Alo.
1: Günaydın Aygün Bey, ben Gündüz.
0: Gündüz Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi kısaca 2-3 paragraf konuşacağım.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Milli takımın bir iskeleti olmalı. Bunlar yani ana kadro 6-7 kişi oturmalı kadroya. Kenar tarafta süslenmeli hani. Daha forumda elemanlar vesaire.
0: Anladım.
1: Sık sık bir arada maç yapmaları gerekir.
0: Doğru.
1: Bu bir. İkincisi biraz Beşiktaş'a değineceğim.
0: Tabii ki, buyurun efendim.
1: Maalesef yönetim futboldan pek anlamıyor diyeyim yani açıkça artık.
0: Hatalar yapıyor.
1: Hatta Cenk Tosun, Abu Bakar, Tarişka, Muçi bunlar satılır mı? Yani pardon, elden çıkarılır mı? Daha doğru bir cümle.
0: Kadro kalması lazım diyorsunuz.
1: Elden. Bir tek yaptıkları müsbet transfer Orkun. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi hoca arıyorlar. Hocayı da şöyle söyleyeyim. Ben Avrupa basını böyle biraz kenardan takip ederim. İtalya'da Como diye bir takım var.
0: Evet.
1: İtalyanca nasıl okunuyor bilmiyorum.
0: Como diye okunuyor Gündüz abi.
1: Ondan sonra bu maçlarına dikkat ediyorum. Inter'e 4-3. Napoli'ye 2-2. Deplasmanda en çok maç kazanan 3 takımdan biri Como. Dolayısıyla bunun antrenörüyle niye ilgilenilmiyor? Bu da şeyim.
0: Bir ayrı bir başlığınız, anladım.
1: Yani, takip, onunla da bir görüşme yapılmalı. Son olarak da İngiltere'den sosyal bir mesaj vereyim.
0: Buyurun efendim.
1: İngiltere'de laboratuvarda bir araştırmada yumurtanın kabuğunda 6-7 çeşit virüs, bakteri çıkmış. Yani ya yumurtaları sıcak suda yıkamak veya kullanırken
0: dikkat
1: elleri bilhassa yumurtayı kırdık örneğin sahana. Hemen elleri yıkamak gerekiyormuş. 6-7 çeşit virüs çıkmış.
0: Kabuğunu da o zaman düşürmemek lazım yumurtanın içine kırdığımız zaman. Ona da dikkat etmemiz lazım Gündüz abi.
1: Tabii, bir de ben sıcak suda şöyle bir koyuyorum. Hafif duruluyorum. Ondan sonra haşlıyorum veya kullanıyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Sağ olun Gündüz abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, yumurta kabuğu hakikaten. Onunla ilgili de bir ara böyle bir yerde görmüştüm kabukları falan işte yumurtaya çıkarıyorsun kabuğunu eziyorsun meziyorsun kemiklere falan iyi geliyor diye böyle bir söylenti vardı bir ara yumurta kabukları kalsiyumdan dolayı kalsiyum ama tabii onu çok demin Gündüz abinin dediği çok önemli bir noktaya değindi hakikaten aldığımız zaman hakikaten üstüne dikkat etmek lazım mikrop anlamında değil mi Yücel? Yücel zaten yumurta yemiyormuş o deve kuş yumurtası yiyor. Normal yumurta sevmiyor. Günaydın. Günaydın.
2: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Siz de mi deve kuş yumurtası seviyorsunuz yoksa yücel gibi yoksa normal yumurta mı?
2: Yok, ben bir kere yedim deve kuş yumurtası, bir daha nasip olmadı.
0: Yücel Bey deve kuşu yumurtası yemeden güne başlayamıyormuş. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
2: Ama ben bir teşekkür ederim.
0: Bak, isimlerden tanıyorum, seslerden. Vakkas değil mi?
2: Evet. Bak, ben de nasıl? Diyorum ki dünyanın en genç ve en yakışıklı dedesine günaydın Antalya'dan.
0: Sağ olun. İyi misiniz Vakkas Bey? Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi.

0: Epey oldu görüşmüyoruz.
1: Epeydir görüşelim.
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle milli takımımıza Dünya Kupası'nda üstün başarılar diliyorum. İkincisi Fenerbahçe'nin seçiminin hayırlı olmasını diliyorum. Ben şunu merak ediyorum Aygün Bey. Şimdi Avrupa liglerini ben takip ediyorum. Şimdi bir takımdan eğer başarısızsa hoca, yeni sezon çalışacağı hocayı sezon ortasında falan belirliyorlar kafalar.
1: Doğru. Kadro yapılanmasına devre arasına başlıyorlar. Doğru söylüyorsun. Kadro yapılanması evet. Devre arası itibaren başlıyor. Yeni sezon
0: aynen.
1: Kadro yapılanması.
0: Ona göre de onun isteklerine göre de sezon sonu transferlerini yapıyorlar.
1: Doğru.
0: Hoca geliyor kendi takımıyla çalışmaya başlıyor. Şimdi bizde genelini kastederek sadece bir takım ayırmayarak genelini kastederek başkan transferleri yapıyor.
1: Hocayı
0: sonra bir hoca getiriyor. Diyor ki al sana buradan diyor bize yemek yap.
1: Doğru.
0: Şimdi başarısız olunca da vay hoca başarısız oluyor. Bence burada yönetim başarılı. Bu hangi kulüp olursa olsun.
1: Yönetimler başarısız. Başarılı değil. Yönetimler
0: yani,
1: başarısız.
0: Heh. Bu maalesef yönetimler başarısızlığını kabul etmiyorlar.
1: Ederler mi?
0: Bence etmeleri lazım.
1: Bence de etmeleri lazım ama etmezler.
0: Yani bence
1: bizde yönetimlerin yani ben, kalıp kalmayacağı da belli değil ki. Yani bizde maalesef o da var yani. Aslında sizin dediğiniz doğru. Ocak ayından itibaren bir sonraki yılın plan programını yapıyor takımlar. Bizde takımlar her sene yeni takım kuruyor. Onu tekrar söyleyeyim.
0: Ya işte 20 tane futbolcu alıyor, 30 tane futbolcu gönderiyor. Bu kulüplerin zararına olduğu gibi insanlar burada ya işte bu geldi, o gitti, bu gitti. Ya bırakın hocanızı ayarlayın. Hoca gelsin. Ben şu isimleri istiyorum. Ha, alamazsanız da onun bir tık altını alın. Başarı bekleyin.
1: Doğru.
0: Ben Fenerbahçe'ye Klopp'un yakışacağını düşünüyorum. Ben Galatasaraylıyım.
1: Ama Jürgen Klopp biliyorsun çalıştırmayacağını açıkladı. Uzunca bir süredir takım çalıştırmayı düşünmüyor şu anda.
0: Ya o ayarda bir hocanın başı ben gelmesi isterim yani.
1: Anladım.
0: Evet, peki. O ayarda bir hocanın Türkiye'ye gelmesini, Fenerbahçe'ye da fark et Türkiye'ye gelmesini çok isterim. Bir de şunu merak ediyorum. Saadettin Saran niye aday değil?
1: Onu birazdan söylerim. Zaten programın ikinci bölümünde sevgili Erhan bizlerle beraber olacak. Fenerbahçe'ye detaylı konuşacağız. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
0: Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, kolay gelsin. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Milli takımımızın galibiyetini yürekten kutluyorum. Ancak Makedonya galibiyetini fazla abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Dünya Kupası yolunda bizi çok daha güçlü rakipler bekliyor. Şimdiden çeyrek final, yarı final hesapları yapılıyor ama bu maç bizi yanıltmasın. Ayaklarımızı yere sağlam basmalı. Gerek ölçüyü güçlü rakiplere karşı alacağımız sonuçlarda görmeliyiz. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Sinan Bey. Devam edelim. Geldi iki gözümün çiçeği demiş. Murat Savaş'a. Geldi iki gözümün çiçeği. Ne kadar güzel bir şey ya. Bak hiç tanımıyor. Hiç görmedi. Ne kadar güzel insanlar var. Görüyorsun değil mi? Yücel. Bu iş böyle deve kuş yumurtası yemeye benzemez Yücel. Yani biz normal yumurta yiyoruz. Ama bak gördün mü? Geldi iki gözümün çiçeği. Dinleyicim var. Ha ara varmış özür dilerim. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
11: Aygün ve Ankara'dan Murat Koçyiğit, özür dilerim. Murat Koçyiğit. Bu seçimde o kadar vaat veriyorlar ki o kadar paralar harcanacak diyorlar. Transferler falan ya da bir Türkiye Ligi için o kadar paraların harcanması bana pek mantıklı gelmiyor. Zaten ondan sonra da kulüpler batıyor falan diyerek yaygara yapıyorlar. Yani bu hiç benim aklım, bu hiç benim aklımı almıyor bu olaylar demiş. Sevgili kardeşimize teşekkür edelim. İyi günler Aygün Bey. Almanya'dan Seyfettin, Fenerbahçe taraftarıyım. Dortmund tarafından açıklanması başkanla da ne kadar yalanladı değil mi? Artık imzayı görmeden insanların inanması gelmiyor. Hep hava civa, antrenör olmadan futbolcu mu alınırmış? Jürisi ile ilgili değil mi bir açıklama yaptı galiba Dortmund kulübü? Öyle bir şey hatırlıyorum galiba. Günaydın. Büyük ihtimalle menajerlerle görüşerek anlaşma sağlandı. Futbolcular anlaşma sağlandı. Kulüp daha sonra zaten anlaşma yapılıyor. Günaydın.
12: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
11: İyiyim, kimle görüşüyoruz?
12: Ben İsmail, İstanbul'dan arıyorum.
11: İsmail Bey, hoş geldiniz.
12: Ya size bağlanmak, sizi düşürmek çok zor ya Aygün Bey.
11: Aynı şekilde İsmail Bey.
12: Özel numara mı veriyorsunuz oğlum Behram Bey'e
11: falan? Arıtmacı Yener ve Behram Bey özel numaralar.
12: Behram Bey, yani ben Fenerbahçe taraftarıyım.
11: Buyurun.
12: Biliyorsunuz siz de.
11: Biliyorum.
12: Ben şimdi Az Yıldırım Başkanımıza buradan bir...
11: Çağrı'dan mı ulaşıyorsun?
12: Çağrı'dan. Çalıştı. Yani Aykut Kocaman bence Fenerbahçe'nin seviyesinde bir hoca değil. Yani oynattığı futbol olarak 6 sene ara vermiş. Yani ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani İsmail Kartal olsa daha yani dinamik şu anda futbolun içinde. Yani ama Aykut Kocaman böyle bir, sanki böyle şey olmuş gibi yani. Kenarda gördüğüm zaman onu hani yoğun bakımdan çıkan bir hasta gibi böyle kenarda böyle ruhsuz şey böyle bir tavırları var yani Aykut Hocam'ın. O yüzden ben daha böyle kenarda böyle ateşli direktör bekliyorum.
11: Takımı yönlendireceksin kenarda.
12: Aynen aynen. Yani Yılmaz Vural gibi böyle şey gibi böyle takımı hareketlendirecek bir hoca istiyorum ben. Onun için iyi olan kazansın diyorum seçimi ama inşallah vaatlerinde dururlar da bu sene Fenerbahçe'mizi şampiyon yaparlar biliyorsunuz. 12 sene oldu. Yani artık biz de taraftarlar olarak verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Aziz Başkanımıza güveniyorum. Seviyorum onu da. İnşallah dediğim gibi Aykut Kocaman'ı getirmez. Yani getirirse onu bence 3-4 hafta sonra yolları ayırmak zorunda kalır. Çünkü futboldan çok kopmuş bir durumda şu anda.
11: Anladım. Peki.
12: Kolay gelsin.
11: Teşekkürler İsmail Bey. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Günaydın Aygün Bey demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Cengiz Çetin. Böyle önemli bir senede bile Fenerbahçe'de birlik olamadı. Tek başkanla seçime gidilmesi gerekirdi. Seneye de seçim olacağı için Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girmeliydi. Şimdiye hoca ve eksik bölgelerin transferi yapılmış olurdu. Şimdi her iki aday da kendi penceresinden kendi kafasına göre transfer yapmaya çalışıyor. Bu da bir kaos yaratıyor demiş dinleyicimiz. Devam edelim, mesajları okuyoruz. Abi yayınlar, Kayseri'den Soner, milli takımın Dünya Kupası maç saatleri ve günleri belli mi demiş. Valla saatler biraz sıkıntılı. Sabah 5, 6 ve 7 gözüküyor. Ama kalkacağız. Sen şey vardı, Yücel sen iyi bilsin. Muhammed Ali'nin boks maçları falan filan vardı sabaha karşı böyle. Değil mi? 3'te 4'te kalkardı insanlar. Muhammed Ali'nin eski, senin dönemler. Ben tabii renk televizyon, sen siyah beyaz dönemleri hep anlatıyorsun yemekhanede. O dönemlerde siyah beyaz televizyonlarda izledik derdim böyle. Bütün aile toplanırdı değil mi? Komşular momşular. Mahallede 2 tane 3 tane televizyon olurdu. Doğru söylüyorsun. Günaydın. Alo, günaydın.
8: Günaydın abicim.
11: Kimle görüşüyoruz?
8: Ben Ankara'dan Raşit abi.
11: Raşit hoş geldin kardeşim.
8: Eyvallah abi, sağ olasın.
11: Dinliyoruz seni Raşit.
8: Boks maçlarından bahsedince abi aklıma benim de bir gün sabaha kadar

0: babamla beklemiştik. Daha şey baktım mi? O zaman.
1: Muhammed'i mi? Tyson, Muhammed Ali
0: Mike
1: mi?
0: Mike Tyson'ın maçını
1: abi. Mike Tyson'ı beklemiştin
0: değil mi? Ben Muhammed Ali'ye yetişemedim abi. Ama... Mike Tyson'ın maçını o da 30-40 saniyede maçı bitirdi zaten. Ondan sonra babamla yattık yani. Beklediğimiz yanımıza çer kaldı o kadar.
1: Ulan deseydin yani şöyle bir 3-5 round isteydin de izleseydik.
0: Aynen aynen abi.
1: Mike da fenaydı ya Mike. Fena aynen.
0: Yani. Abicim ben şey için aradım. Fenerbahçeliyim abi. Seçimin Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum. Ama iki başkan adayından da henüz mesela şey duymadım abi. Futbolcu isimleri eyvallah güzel isimler falan. Ama birisi çıkıp demiyor ki mesela TFF'deki bu fikstür çekiminde parmağı olan insanları orada tutmayacağım. Besim Tibuk gibi bir. Serhat Gündoğdu'lar gibi falan.
1: Besim Tibuk değil isimlere... o. Besim Tibuk değil. Farklı bir isim. Besim de soyadın aklıma gelmedi. Besim Yalçın
0: Besim
1: galiba.
0: Besim Tibuk'tu herhalde abi.
1: Besim
0: ben
1: Tibuk
0: öyle
1: farklı. O TÜSİAD başkanıydı yani. Besim Tibuk.
0: Öyle mi? Pardon.
1: O farklı bir isim.
0: Bir beyefendi var. Gözlüklü beyefendi. Biliyorum. Takip ediyorum. Yani bunlardan hiç bahsedilmiyor abi. Yıllar gösterdi.
1: Besim Yalçın. Besim Yalçın. Besim Yalçın.
0: Besim Yalçın pardon özür dilerim.
1: Estağfurullah abi, olur mu? Şey olur.
0: Yani Göztepe Süper Lig'e çıktığından beri en son her iki her sene ilk ikinci hafta maçını deplasmanda onlara gidiyoruz. Galatasaray'la deplasmanda oynuyoruz ikinci yarıları falan. Yani bunların ufak gibi de görünse aslında çok büyük farkı var. Galatasaray bu sene Osimhen'siz kaldığı sürelerde falan değişik maçsız haftalar uzadı falan. Maç oynanmadı. Osimhen geri döndü. Daha fazla Osimhen'siz oynayacaklarken veya yani Avrupa dönüşleri bilmem neler falan. Yani Galatasaray'ın lehine yapılıyor abi bunlar.
1: Anladım. Anladım. Peki.
0: Yani bunlara değinmeleri lazım yani. Ben Mason Greenwood'dansa Jurassic'dense yani bunlara değinseler gidelim ona veririm yani oyumu. Kongre hiç değilim ama bunlara parmak basılmalı. Eyvallah. Saha içerisinde iyi olmalıyız ama saha dışarısında da yapılması gerekenlerin yapılması lazım yani.
1: Anladım. Peki.
0: Teşekkür ediyorum abi.
1: Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Fenerbahçe Başkan Adaları bana 90'lı yıllardaki siyasilerin vaatlerini hatırlatıyor demiş dinleyicimiz Yaşar Usta. Kendisine teşekkür ederim. Amsterdam'a sevgilerimizi iletelim. Aygün abi yayınlar. Fenerbahçe bağlantısı olacak mı? Olacak birazdan. Mesela Aziz Yıldırım başkan oldu. Hakan Safi'nin anlaştığı oyuncuları alır mı? Olmadı. Hakan Safi kazandı. Aziz Yıldırım aldığı oyuncuları alırlar mı? Sizden ricam söylerseniz iyi olur demiş Uğur. Uğur Okat galiba değil mi soyadın Okat? Sevgi Uğur Okat kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Sorarız kardeşim birazdan. Günaydınlar dinliyorum. Günaydınlar diliyorum Radyo Spor ailesine demiş. Dursun Türker'e de teşekkürlerimizi iletelim. Komo'nun teknik direktörü Fabregas takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürür. Siz de Fabregas Şampiyonlar Ligi takımını bırakıp Beşiktaş'a gelir mi? Biraz gerçekçi olmak lazım. Şimdi Gündüz abi orada bu kadar başarılı bir teknik adamdan bahsetti. Onu söyledi. Yani bizimkilerin bu tip insanlara gitmesi gerektiği anlamında söyledi Gündüz Bey. O anlamda belirtelim. Dinleyici alacağız. Almanya'dan şehir içi otobüs şoförü Yavuz Baysal'dan selamlar. Kulağımda sizinle birlikte mesai daha zevkli geçiyor demiş. Yavuz kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
1: Beren Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
1: Saygı bizden efendim. Buyurun dinliyoruz sizi Beren Bey.
2: Aygün Bey size ulaşmak kadar kolay bir şey yok.
1: Niye abi ben Hacı Osman'dayım. Rampadan aşağı inerken solda çıkarken sağda.
2: Ya çok kolay Aygün Bey. Bunu hani bir kere arayıp da meşgule düşürüyor işte biz ulaşamıyoruz. Onlar bahane Aygün Bey ya. Sen bir şeyde ısrar ettiğin zaman veya aradığın zaman mutlaka amacına ulaşırsın. Aygün Bey öncelikle ben milli takım üzerinden hani bu villalarmış, bu primlermiş, bu şunlarmış. Ben oldukça rahatsızım Aygün Bey. Milli takım üzerinden prim yapılacak bir yer değil. Milli takım prim yapılacak, konuşulacak bir şey değil.
1: Doğru
2: milli takım bir sevdadır. Milli takım yani gerekirse ben cebimden, harçlığımdan efendime söyleyeyim paramı veririm. O milli takıma o bayrağı taşımak için mücadelemi gösteririm. Milli takım şey yeri değil. Eğer o şekil düşünen varsa milli takıma da gitmesin yani. Ben evet. Kesinlikle bu konuda çok rahatsızım. İkincisi Aygün Bey, şimdi Hakan Bey olsun, Aziz Başkanımız olsun, hangisi oluyorsa bir kere öncelikle iyi bir hocadan başlıyor Aygün Bey. Bu hoca nasıl kriterleri ne olması gerekiyor?

0: öncelikle sağ kenarında sert, agresif, taviz vermeyen, efendime söyleyeyim, demeçlerinde konuştuğu zaman bütün şeye yansıması gerekiyor Aygün Bey. Bu kriterde bir hoca olması lazım. Onun dışında
1: öneriniz
0: da,
1: kim mesela? O kriterde bir hoca anlamında önerin kim mesela?
0: Ben mesela Conte'yi çok beğeniyorum Aygün Bey.
1: Anladım.
0: Ben çok beğeniyorum. Onun dışında Aygün Bey, şimdi Hakan Bey olsun, Aziz Başkanımız olsun, bir şey unutuyorlar Aygün Bey. Hangisi geliyorsa gelsin, bakın benim için fark etmiyor. Bir kere şampiyon olmak istiyorlarsa Aygün Bey, 6 tane VAR hakemi, 6 tane orta saha hakemi almaları gerekiyor. Bunlarla bir şey olması gerekiyor Aygün Bey. Başka türlü bunların şampiyon olma şansı yok. İstersen dünyanın hangi yıldız bulsun getirse getirsin. Bir kere Türkiye'den 6 tane VAR hakemi, 6 tane saha içindeki orta hakemi satın almaları lazım. Şampiyonluk böyle gelecek.
1: Öyle olmaz abi. Ne yapıyorsun ya? Hakemler, mahkemeler satın alma.
0: Ama Aygün Bey,
1: olmaz
0: ama
1: abi. Aklına... Gözünü seveyim ya. Abi.
0: Şimdi Aygün Bey, 2 tane, 3 hepsi... tane kritik maçın şeyi sonucu değiştiriyor.
1: Bunları sistem şu, dışına itmen gerekir.
0: Aygün Bey, sistem ben demek dışına istediğim itmen şu. Gerek. Aynen. Ben sistem burada dışına demek istediğim şu. Yani bu yapıyla mücadele edecek bir kurum getirmesi gerekiyor.
1: Bir başkan gelmesi lazım.
0: Evet. Evet. Anladım. Ben bunu demek istiyorum. Yoksa şey değil Aygün Bey. Ben sizi zor durumda bırakacak cümle falan kurmak istemiyorum.
1: Estağfurullah,
0: Aygün Bey.
1: Estağfurullah.
0: Ben estağfurullah. Eğer o şekil şeyse ben özür diliyorum. Sadece bu sistemle mücadele edecek sanki başkanımızsa mutlak suretle o şeyi bırakmaması gerekiyor Aygün Bey.
1: Anladım. Anladım abi. Peki.
0: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum Aygün Bey. Saygılar.
1: Sağ olun. Şimdi 2026 Dünya Kupası amili takım fikstürü ile ilgili şöyle söyleyeyim. Avustralya-Türkiye maçı 13 Haziran Cumartesi, yani yerel saat 21'de başlıyor. Yani Amerika saatine göre bakarsak. Tabii biz 14 Haziran Pazar günü sabah 07'de bu maçı izleyeceğiz. Devam edelim. Türkiye-Paraguay maçı 19 Haziran Cuma 20'de başlıyor. 20 Haziran Cumartesi sabah 06'da San Francisco'da oynanacak maç Amerika'da. Onu söyleyeyim, 06'da maçımız. Türkiye-Amerika maçı 25 Haziran Perşembe saat 19'da. Biz tabii Türkiye saatine bakarsak 26 Haziran Cuma sabah 05'te bu maçı izleyeceğiz. Los Angeles'ta bu maç oynanacak. Yani Vancouver, yani Kanada'da, San Francisco ve Los Angeles'ta maçlarımızı oynayacağız. Yani yerel saate baktığımız zaman şöyle söyleyeyim, tekrar bir dinleyicimiz söylemişti, yazmış, onu söyleyeyim. Avustralya-Türkiye maçını biz 14 Haziran Pazar günü sabah 7'de izleyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Türkiye-Paraguay maçını 20 Haziran Cumartesi sabah 06'da izleyeceğiz. Devam ediyorum. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçını 26 Haziran Cuma sabah 05'te izleyeceğiz. Tekrar iletmiş olalım. Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkürler. İyi misiniz? Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
2: Sultan Gazi'den Ünal.
1: Ünal abi, hoş geldin. İyi misin?
2: İyiyim. Allah'a şükür iyiyim ama biraz önce Yücel Bey'le de konuştum. Öyle bir tarif ettiniz Yücel Bey. Sakallı, gözünde gözlük.
1: Sakallı.
2: 60 yaşında yaptınız ya. Gözünüzü seveyim.
1: Abi sen Bey daha 18 bir gün yemekhaneye gel de gör abi.
2: Vallahi ama.
1: Ben kendine bu kadar bakan bir adam görmedim abi.
2: Ya işte.
1: Yemin ödüm hiçbir şey yemiyor.
2: O zaman tam
1: hiçbir şey yemiyor. Yani. Tam bir fit abi. Salata. Salatayla güne başlıyor. Salatayla devam ediyor.
2: Salatayla da bitiriyor.
1: Akşam kebap mebap bitiriyor.
2: Yani.
1: Lahmacun.
2: Öncelikle aslında konum başkaydı ama gerçekten Beren Bey'in açıklamalarına çok üzüldüm. En son siz uyardınız hatta. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Küçük bir kulüp değil.
1: Tabii ki. Yani o yani, nedir öyle yani şeyler olur mu?
2: Büyük, hani Beren Bey'i dinliyoruz şimdiye kadar ama gerçekten çok büyük yanlış bir konuşma bana göre.
1: Hı hı.
2: Zaten siz de uyardınız. Bu arada Güle Burkas Yıldız Spor Kulübü bayan futbol takımını oynadığı mahalli hükümede başarının devamı dün 3-3 yaptılar.
1: Maşallah, maşallah, maşallah.
2: Hatta başkan Sedat Gözlüklü'yü de tebrik ediyorum. Abisiyle de beraber çalışıyoruz hatta, demiştim ya.
1: Ha, söylemişsiniz, doğru.
2: Evet, evet.
1: Başarılar çok, diliyoruz efendim tekrar.
2: Evet, amatörlere de çok destek yapmamız lazım. Amatörlere şöyle destek yapalım, eğer dinleyen
1: dinleyiciler.
2: Spor sayesinde dinleyiciler. o şehrin ileri gelenleri, işverenleri falan bir hafif destek çıksa, otobüs alıp onları götürseler, bir yemek verseler, çay verseler.
1: Şey anlamında söyledin, anladım.
2: Ya, gerçekten çok güzel olur yani. Her 5 kişi bir ayıp da söylemedi, bir 20 bin lira verseler çok rahat bir şey olur. Hem kızlarımızı da çok büyük teşvik etmiş oluruz.
1: Doğru.
2: Son kez de
1: amatör sporlara destek olalım.
2: Amatör sporlara destek olalım. Çünkü Futbol Federasyonu o kadar çok yani destek veriyor mu bildiğim kadarıyla. Hani ben çevremden de Sultan Gazi'de oturduğum için ben o amatör maçlarına da gidiyorum. Sene sonunda paralar yatıyor diye biliyorum ama yine siz daha iyi bilirsiniz diyelim.
1: Yok ben bilmiyorum.
2: Yok ben öğreniyorum yani.
1: Vallahi ben bilmiyorum.
2: Ya ben ya inanmaz. Evet. Aslında ben muhabir mi olsam ne yapsam?
1: Oğlum abi ayıp ediyorsun.
2: Yok sadece ya. Şaka bir tarafa da gel de futbol hastasıyım ben. Hmm. Mesela mahallede çocuklar top oynuyor. Bir bakmışım 10 dakikadır seyrediyorum farkında değilim. Nasıl oynuyorlar diye. O kadar yani düşün. Halı saha maç olsun seyrederim.
1: Helal olsun.
2: Yani futbol hastasıyım gerçekten. Spor hastasıyım daha doğrusu.
1: Helal olsun.
2: Yani milli takımı da Montelli'yi bir şekilde destekliyorum. Şöyle bir milli takım ama kulüp takımı gibi yaptı. Yani biliyorsun İrfan Can.
1: Evet.
2: İrfan Can'ı KVC'yi alıyor. Samet Akaydın
1: alıyor.
2: Oynatmaz ama bu birlikteliği çok güzel sağladı. Ve bu dördüncü goldeki ve gol kaçırışına göre kameradan seyrettiyseniz maçta mıydınız bilmiyorum da.
1: Ya, maça gitmedim ama izledim.
2: İzlediyseniz gerçekten kaçan pozisyonları Montella ve golleri çok güzel tepkiler veriyor. Yani bizden gibi.
1: 40 yıllık bizden gibi diyorsun değil mi abi? Yani, doğru anlıyorum.
2: Şöyle. Evet 40 yıllık bizden gibi.
1: Öyle hani diyorlar
2: ya. Sadık diyelim ama Türk milli takımın Türk hocaları bazı şeylere kulağını tıkasaydı zamanında daha başarılı olurdu diyorum.
1: Anladım.
2: Çünkü biliyorsun 22 sene önce yaşımız 56 olmuş. 22 sene önce 34 yaşındaymışım. En son Dünya Kupası'na katıldığımda. Allah şükür yani hafızam da iyidir bu arada.
1: Maşallah abi maşallah.
2: Allah razı olsun. Sizin de ama. Ben size de Allah 41 kere maşallah diyelim.
1: Sağ ol abi.
2: Aygün Bey bir tane bizim. Biliyorsun Şenol Güneş'in ceketine varana kadar eleştiriler olmuştu.
1: Doğru.
2: Yani takım, ya,
1: kravatına varana olabilir. Kadar kravat diyelim abi. Ceket değil de kravat özellikle.
2: Kravat Şenol diyelim. Ama milli takımımız bizimdir. 3 maçta 0 puan da çekler. 9 puan da alsa milli takım bizimdir. Sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler abi. Kendine çok iyi bak Yunan abi.
2: Sağ ol. Allah razı olsun.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Merhaba Aygün Bey. Yumurta kabuğuna dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamayız. Yumurtada en büyük risk salmonella zehirlenmesi. Başka zehirlenmelere benzemez. Çok zor atılır. Gıda mühendisi Göztepe'li Hayrettin Bey yazmış. Bak yumurtanın en üzerindeki demek ki helal olsun Gündüz abi bak. Hakikaten ara ara arıyor. Düşürüyor. Çok da güzel bilgiler paylaşıyor. Bakın gıda mühendisi Göztepe'li Hayrettin Bey diyor ki salmonella. Salmonella'nın zehirlenmesi başka zehirlenmelere benzemez diyor. Çok zor atılır diyor. Dikkat etmemizde fayda var. Keşke ne yapmamız gerektiğinde söyleseydiniz sevgili gıda Hayrettin Bey. Neden diyorum? Yani aldık yumurtayı. Doğru mu? Kırmadan önce ne yapacağız? Kaynar su mu bunu engelliyor? Yıkıyor muyuz? Deterjan anladın mı demek istedim yani? Değil mi Yücel'cim? Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe turumuza devam edecek.
3: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.

0: Dur, ben İstanbul'dan Aygün Bey, bayramdan döndük, para bitti. Tek güzel şey Fener'in başarısı oldu. Abi, Fener'e bir defans, bir sol açık, iki de forvet lazım. Bunlar olsa Fenerbahçe şampiyon olur. Teknik direktör de İsmail Kartal olsun bence. Ligi biliyor, takımı biliyor. Abi, güzel de futbol oynatıyor be demiş. Ne kadar güzel yazmış ya. Onur kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Evet, hattımızda Fotospor gazetesinden Erhan Alveroğlu var. Erhan, sevgili Erhan, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar.
0: Ne diyorsun? Dinleyicimizin dediğine göre bir stoper diyor, bir sol açık, iki forvet diyor. Ne diyorsun?
1: Dinleyicimiz reçeteyi çıkarmış. İki başkan adayı da bu doğrultuda düşünüyor. Bir stoper, bir sağ açık,
0: Sağ
1: iki
0: açık.
1: forvet istiyor başkan adayları. Sol açık konusunda Kerem Aktürkoğlu'nun hem maliyetli hem de yetenekli olmasını, maliyetli bir transfer ve yetenekli bir oyuncu olmasını, bu sene de 25 gol katkısı
0: Evet.
1: vermesini dikkate alırsak sağ tarafta bir deneme yapılabilir ki bu konuda da ciddi adımlar var iki başkan adayının da. Öncelikle Hakan Safi'nin Greenwood konusunda çok önemli aşamalar kaydettiğini söylemeliyim. Oraya sağ tarafa Greenwood alınırsa işte 4-2-3-1 oyun formasyonunda solda Kerem, sağda Greenwood, ortada Asensio ve artık forvette Lewandowski olacak gibi eğer Hakan Safi başkan olursa. Diğer taraftan
0: Az
1: adam
0: önce
1: kaydırabilir.
0: Fabrizio Romano, Sayın Hakan Safi'nin Lewandowski ile ciddi anlamda ilgilendiği yönünde bir tweet attı. Onu da tekrar söyleyeyim. Bu, sevgili Erhan, dinliyor seni. Kusura bakma.
1: Yani şöyle söyleyeyim, estağfurullah. İlgilendiğini artık söylemek biraz hafif kalacak. Kendisi
0: Anlaştı
1: de dile
0: aslında.
1: getirdi, anlaştı. Çarşambadan sonra belki bugün bile olabilir artık dayanamayıp bugün de başlayabilir. Çarşambadan sonra her gün bir yıldız açıklayıp Fenerbahçelilere bayramı yaşatacağız dedi. Hakan Safi önemli atılımlarla, önemli imzalarla geliyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda yapılan olumsuz transferlere bakıldığında, Fenerbahçe'nin kötü gidişatına bakıldığında köklü bir değişiklik yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin hani Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde getirdiği Anelkalar, Ortegalar, Alexler gibi isimleri getirmek istiyorlar ki şu anda yapılan hamleler de bu yönde. Hakan Safi bu konuda başarılı gidiyor. Sonucu ne olur başkanlık seçiminin bilemiyorum ama hoca konusunda Conte ile anlaşma durumu var. Kendisine yapılan 2 yıllık bir teklif var. Bunu değerlendirmeye aldı. Cuma gününe kadar dönüş yapacak Conte. Evet derse belki Cuma günkü lansmanda Conte'yi de Fenerbahçeliler görebilir. Başka ne ekleyebiliriz Hakan Bey'in girişimlerine? Stoper içinde iki milli yıldızdan birisi. Hangisi? Merih Demiral ismi gündemde. Merih Demiral'ın biliyorsunuz yeni
0: Evet,
1: sözleşme
0: yeni sözleşme yaptım.
1: uzattı. Fakat Merih Demiral'ın Cenk Yazıcı menajeri ve Hakan Safi ile birlikte hareket ediyorlar. Onun bir nevi danışmanlığını yapıyor desek yeridir. O konuda orayı çözebileceklerini düşünüyorum. Diğer milli yıldız ise Hakan Çalhanoğlu olacak. Ve bu Hakan Çalhanoğlu hamlesi Fenerbahçe takımının tam arayıp da hani yıllardır aradığı geriden oyunu
0: O
1: kurabilecek.
0: maliyet olur mu peki Erhan? Yani Galatasaray da devredildi. 30-40 milyon eurolar gibi rakamlar konuşuluyordu çünkü bonservis anlamında. Ciddi rakamlar
1: Şöyle
0: çünkü.
1: Aygün abi geçtiğimiz sene 20 milyon euro istiyordu Inter Hakan Çalhanoğlu için. Bu sene Hakan bir yaş daha büyüdü. Aynı zamanda Türkiye'ye dönme isteği de var. Oradaki misyonunu da tamamladığını düşünüyor Hakan. Ve kulislerde Hakan Çalhanoğlu'nun Hakan Safi'ye evet dediğini de duyduk. O transfer olursa bence Fenerbahçe için çok önemli bir hamle olur. Hem o geriden topla çıkışta büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin duran toplarda büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin ciddi anlamda 2+ olur. Tabii ne gösterir? Şurada 2 gün daha sabrettiğimizde hepsini göreceğiz. Bu önemli transferler geldikten sonra seçim bana göre şu anda %60'a 40 Sayın Aziz Yıldırım lehine işliyor. Ama Cuma günü Hakan Bey'in de seçim stratejisi o. Cuma günü bütün transferler açıklandığında o zaman taraftarlar, üyeler bir dengeye koysun. Hangi taraf ne yapabilir, ne yapamaz diye gözden geçirsin istiyor. Diğer taraftan Aziz Başkan o da 74 yaşında olmasına rağmen seçim çalışmalarına adeta 45 yaşında, 50 yaşında bir genç başkan adayıymış gibi devam ediyor. Gezdiği, dolaştığı bütün derneklerde büyük izdihamlar var. Kendisinin Fenerbahçe'nin efsane başkan olduğunu biliyoruz. Büyük bir teveccüh de var. Oyuncu isimleri konusunda Vedat Muriç ile anlaştı Aziz Başkan.
0: Evet.
1: Diğer taraftan Yurasi ile anlaştı. Tabii

0: Burada şunu söylemek lazım. Gülerci, Kim Mije ve Muhammed Salah, bu üç isim için Saadettin Saran yönetiminin
1: evet.
0: görüşmelerle belli bir noktaya getirdiğini ve iki başkan adayına da sunduğunu söyleyelim.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Bu noktada zaten Hakan Safi'nin de şöyle bir açıklaması oldu. Az Yıldırım Gülerci ile anlaştım demesi üzerine. Biz de anlaştık. Ben de 23 Nisan'da görüştüm kendisiyle. Prensip olarak okey dedik ama bekle dedik. Şimdi burada da Saadettin Saran'ın da bir artısını söylemek lazım yani. Evet, başkan çok zorlu süreçler yaşadı. Bence bir devre arasındaki forvet sıkıntısı hariç çok da doğru da ilerledi.
1: Yapıldı, doğru.
0: Ama son olarak da bırakırken de yine çok önemli fırsatları, isimleri belli bir noktaya götürerek bıraktı. Aziz Başkan da Gürassi Vedat'la anlaştı. Stoper için Nathan Ake ismi gündemde. Oyuncuya 11 milyon euro bonservis istiyor Manchester City. Oyuncunun da beklentisi 6-7 milyon euro civarı. Nispeten daha ucuz maliyetti. Çünkü diğer tarafta Kim Mije var. Kim Mije için soruşturma yapıldı Aziz Yıldırım tarafından, ilgililer tarafından. Onun için istenen bonservis bedeli 25 milyon euro. Oyuncu da 15 milyon euro.
1: Kazandı rakam istiyor. Galiba oradaymış galiba. Kazandı rakamın aynısı tarzı bir rakam istediğinden dolayı. Ama ben sana söyleyeyim yani Kim Minji ve Skriniar muhteşem bir ikili olur. Onu da söyleyelim.
0: Evet, hem Kim Minji'nin seri oluşu, çabuk oluşu, aynen, hızlı oyuncu oluşu, Skriniar'ın da arka tarafı toparlaması önemli bir durum olur. Orada da Kim Minji'nin 8-9 milyon euroya geliyor vergisiz. Net kazancı, eline geçen kazancı. Fenerbahçe bu 8-9 milyon euroyu taahhüt ederse orada da o iş çözülür diye düşünüyorum.
1: Ederson 11 milyon euro vermişsin, verirsin yani.
0: Yani verir. Ederson konusunda da şöyle bir gelişme var. Aziz Yıldırım, Ederson ciddi bir maliyetli bir oyuncu ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Biz onunla çalışmayı düşünürüz dedi öncelikle. Ama önce ona soracağız. Ama Ederson tarafından gelen bilgiler, Ederson Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam etmek istemediği. Hı hı. Aynı şey Fred Rodriguez için de geçerli.
1: Doğru.
0: Zaten 38 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Genelde futbol takımları 28 kişilik kadrolarla devam ediyor yoluna. Orada bir eksilme olacak. Gidenler olacak, gelenler olacak. Satın almak kadar oyuncuları göndermek, sözleşmelerden çıkmak da çok önemli bir girişim, bir atılım gibi olacak. Hani başkan adayları şunu alacağım, bunu alacağım derken kendilerini ön plana çıkartıyorlar ama geldikten sonra da verdikleri oyuncularla bence asıl başarılarını gösterecekler. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda 5-6 kalecisi var. Ederson, Livakovic, İrfancan Eğribayat, Tarık. İrfancan Eğribayat'ı saydım, Tarık. Yani bu oyuncuları da azaltmak, eksiltmek
1: doğru, doğru.
0: Çok zor. Mesela Amrabat.
1: Mert'i unuttuk, Mert'i.
0: Mert var, evet. Amrabat, şöyle bir durum var. Mesela Amrabat'ı Real Betis istiyor. İlk kez uzun bir aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar ve Amrabat'ın yıllık 6 milyon maaşını ödeyemiyorlar. Diyorlar ki biz bu oyuncuyu alırız ama işte bonservis vermeyelim, maaşının bir kısmını siz karşılayın. Ya bunlar ciddi sorunlar olarak geliyor Fenerbahçe'ye. Aynı Ederson'da olan durum gibi. Şimdi Ederson'u herkes havada kapar. Ama 11 milyon euro net maaşı vermek yurt dışında 20 milyon euro.
1: Dünya kupası geliyor. İyi bir dünya kupası geçirirse Ederson Brezilya milli takımıyla, ben sana söyleyeyim yani Arabistan'da falan serbest kalma bedeli 20-25 milyon eurolar. Yani aha, gidebilir aha. Yani ben sana söyleyeyim.
0: Tek umudu Fenerbahçe'nin o aslında. Bu arada Brezilya tarafında da Alisson Becker'le ilgili çok ciddi eleştiriler var. Ancelotti'nin onu ilk kaleci olarak kullanması, Ederson'u ilk kaleci olarak kullanmasını bekliyoruz. Ben de senin dediğin doğrultuda düşünüyorum Aygün abi. Eğer orada bir performans gösterirse Arap kulüpleri sıraya girecektir Ederson için. Yine Darwin Nunes ismi
1: evet,
0: Fenerbahçe Nunes için geçiyor tekrardan. İki başkan adayıydı ama ben şu anda hedefteki santroforlar arasında Darwin Nunes'e hani daha sıra geleceğini düşünmüyorum. Çünkü artık çok belirlendi. Birisi Vedat Muriç, Gürassi, diğer tarafı Gürassi, Lewandowski.
1: O zaman şöyle sana söyleyeyim Erhan. Attığımızda sevgili arkadaşlar hem Şok hem de Fotospor gazetesinden Erhan Adveroğlu var. Bak şimdi Aygün Bey merhaba, İstanbul'dan yazıyorum ben. Fenerbahçe başkan adaylarının Dortmund'dan Gressi transferi seçim vaadi olarak göstermediğini anlamıyorum. Son maçlarında Dortmund taraftarı tarafından protesto ediliyor ve asla A kalite bir santrafor değil. Attığı gol sayısına aldanılmasın. Ennesi de 30 gol atmıştı. Ne düşünüyorsunuz demiş. Ne diyorsun bu dinleyicimizin, hemen ismini de sana söyleyeyim. Mustafa Kemal Kurt kardeşimiz. Ne diyorsun sevgili Erhan?
0: İsmi de güzelmiş kardeşimizin. Mustafa Kemal kardeşimizin. Ben katılıyorum ona. Şöyle katılıyorum. ben olsam, eğer başkan ben olsam, cebimde benim bu bonservisleri ödeyecek bütçem olsa Lewandowski ve Vedat'ı alırım. Neden diyeceksiniz? Zaten Jurassic'in diz problemi var. Orada her an tekrar sakatlık yaşayabilme riski var. Geçtiğimiz sezon bunu tolere etmeye çalıştı. Ama Fenerbahçe'deki talihsizliği biliyorsunuz. Kariyerinde maç kaçırmamış neredeyse. Edson Alvarez geldi. Burada top oynayamadı. Yine birçok örneği böyle verebiliriz. Onun için ben daha sağlam, daha net oyunculara giderim. Mesela Lewandowski ile Vedat birbirinin benzeri oyuncular. Ama şunu görüyoruz. Fenerbahçeli oyuncular çabuk cezaya giriyor. Fenerbahçeli oyuncular çabuk hakemler tarafından hedefe oturtuluyor. Onun için Lewandowski'nin yaşını da öngörürsek ikisini dönüşümlü oynatıp aynı taktik üzerinden gidebilir Fenerbahçe. Ben katılıyorum Mustafa Kemal Bey'e.
1: Devam edelim. Çok da sorular geliyor. Uğur Bey diyor ki Aygün abi yayınlar, Fenerbahçe bağlantısı yaptık. Evet arkadaşlar, yaptık. Hakan Safi'nin anlaştığı oyuncuları Sayın Aziz Yıldırım başkan o zaman alır mı diyor. Sayın Hakan Safi başkan olduğu zaman Aziz Yıldırım'ın anlaştığı oyuncuları alırlar mı diyor. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Zaten Girasi konusunda ikisinin de Hakan Safi görüşmüştük. Eğer alınacaksa...
1: Kola Muani ismi de galiba ortak anlamında, öyle biliyorum galiba.
0: Kola Muani de ortak ama o şimdi biraz daha Greenwood, Hakan Safi tarafında Greenwood'la ilişikli bir transfer. Eğer Greenwood olursa Kola Muani Aziz Başkan tarafına kalıyor açıkçası. Ya burada şöyle bir şey var. Yani yanlış da bir şey de söylemek istemiyorum Aygün abi. Şimdi Hakan Safi kendi kişisel opsiyonlarını kullanarak bazı oyuncuları transfer etmek istiyor. Ama Aziz Yıldırım tarafı biraz daha dengeli gitmeye çalışıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin Ekim ayına kadar ödemesi gereken bonservis, geçmişten gelen bonservisler var, rakamlar var. 150 milyon euro gibi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu transferleri yaptığınızda da yine kasanızdan en az 150 milyon çıkacak. 300 milyon euro gibi bir para lazım. Bu noktada ben Aziz Yıldırım'ın daha dengeli. Yani iki forvet, bir stoper ile, hatta birkaç söyleminde de şöyle diyor Aziz Başkan. Arşiv Ural'ın iyi, onunla devam etmeyi düşünebiliriz diyor. Yani biraz daha kadro üzerine eksikleri gidererek. Hani bir stoper, iki forvet, bir tane de hani gidenlere bakaraktan bir orta saha aldığımda diyor. Bu işi götürürüm, şampiyon olurum diyor. Ama Hakan Safi tarafı biraz daha hani masraf yapıp, kendi ceplerinden bir şeyler yapıp çok daha... Yıldızlar Fenerbahçesi yaratmak istiyorlar. Ortak olarak dediğim gibi Girasi ismi ortak isimler olabilir ama ben Hakan Safi'nin transferler konusunda bir adım önde olacağını düşünüyorum.
1: Aziz Bey'den bir adım önde olacağını düşünüyorum diyorsun. Abi Lewandowski, ben sana kaç önce yazmıştım, Hakan Safi'dir Aziz Yıldırım anlaştı. Teknik direktör de Volkan Demirel olacak demiş dinleyicimiz. Ben inanmıyorum. Murat Savaş kardeşim, ben Aziz Bey'in teknik direktörü Aykut Kocaman diyorum. Ne diyorsun sen Erhan?
0: Aziz Bey'in teknik direktörü net olarak Aykut Kocaman. Şimdi orada da şöyle bir hata yapıyor bence Aziz Yıldırım tarafı. Aykut Kocaman'ın, yani Aykut Kocaman teknik direktörüm dese 1000 kişi ben oy vermeyeceğim sana diyebilir.
1: Ondan dolayı.
0: Ama Aykut Kocaman teknik direktörüm dese 1500 kişi ben Aziz Yıldırım'a oy vereceğim Aykut Kocaman sebebiyle diyebilir. Böyle bakmak lazım. Bu biraz da insanları geriyor açıkçası. Seçim malzemesi haline de geliyor. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman. Yardımcıları Dirk Kuyt, Pierre Webo, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel de ya antrenör kadrosunda ya da idare kadrosunda bulunacak. O Fenerbahçe'ye efsane oyuncularından kurulu kadroların idare edeceğini söyleyelim. Diğer tarafta Conte, biliyorsunuz az evvel bahsettik. Hakan Safi'nin adayı. Ama Conte olmazsa Farioli opsiyonu var ama ben onu çok mantıklı bulmuyorum. Conte olmazsa da Hakan Safi tarafı İsmail Kartal'a gider diye düşünüyorum. Orada da İsmail Kartal çok ilginçtir. İsmail Kartal içinde çok ciddi bir istek var. Hep o 99 puanlı şampiyonluk dönemi geliyor insanların aklına. Oradaki oyun geliyor ama tabii şunu da gözden kaçırmayalım. Orada İsmail Kartal'ın da medyayı, hakemleri ve bazı disiplin sorunlarını çok da iyi idare edemediğini biliyoruz.
1: Doğru.
0: Hani bu şimdi gelecek oyuncuları düşünün. Lewandowski gelecek, Greenwood gelecek. Hani bunlar çok ciddi oyuncular.
1: Aykut Kocaman için aynı şey geçerli. Kolay değil bu öyle. İsimleri idare etmen. Yaşananları biliyorsun işte. Şeyle yaşanan, Alex'le yaşanan sıkıntılara kadar herkes her şeyi biliyor.
0: Bir de mesela İsmail Kartal tarafında Jeko Tadić'le yaşanan problemler
1: vardı.
0: Aynen,
1: onlar da var. Doğru.
0: Ha şimdi her ne kadar şey dese de İsmail Hoca çok iyiydi aramız dese de son dönem öyle bir durum yoktu yani buna. Hemen hemen Fenerbahçe'nin içindeki herkes biliyor diyebiliriz.
1: Doğru. Merhaba Aygün Bey, ben Nihat Çetin. Başkan adayları alacakları oyuncular konusunda ön anlaşma yaptıkları hocalar ile istişare yapıyorlardır diyor inşallah. Yoksa diyor büyük sıkıntı yaşanır diyor. Ne diyorsun? Bence yapıyorlardır.
0: Ben dün onu kendi yayınımızda da şöyle dedim. Yani yapıyorlardır değil, bence iki teknik adam da belli. Transferler de onlara göre yapılıyor. Zaten gelecek transferlerde de ben bunu istemem diye bir isim yok. Mesela bir aklıma gelen Vitor Pereira'da Alanya Spor'dan gelen bir Walker vardı galiba.
1: Ha, Walker.
0: Öyle bir durum olmayacak. Yani Kim Min-jae'yi aldığında Aykut Kocaman ya da Conte ben bunu oynatmam.
1: Niye aldın demezler. Demezler.
0: Ya da Lewandowski'yi. O anlamda çok tasalanmasın Fenerbahçeliler. Çünkü bence iki başkan adayının da hocası belli. O doğrultuda transfer harekatı yapılıyor.
1: Guendouzi, Kante ve İsmail'in olduğu noktada Hakan Çalhanoğlu'nun alınması mantıklı mı sizce demiş Ankara'dan Fehmi Bey.
0: Fehmi Bey'e şöyle söyleyebiliriz. Eğer Hakan Çalhanoğlu gelirse bilin ki orada bir maaş bütçesinde küçülmeye gidilecek. Yani küçülmeye derken eldeki oyunculardan bir elden çıkacak. Ben bunun İsmail olacağını düşünmüyorum. Guendouzi'nin de olacağını düşünmüyorum. Eğer alıcısı olursa Dünya Kupası sonrası Kante olabilir. Ama olmazsa da rotasyon için olacak. Çünkü Fred ayrılıyor Fenerbahçe'den. Fred Brezilya'ya gidecek büyük evet. ihtimalle. Orada yine orta sahada 4 tane oyuncusu olmak zorunda Fenerbahçe'nin.
1: Kolay gelsin. Dünkü milli maçta Kadıköy'de oynandığı için her tarafta Fenerbahçe formalı seyirciler vardı. Yani bu olay diğer statlarda öyle. Galatasaray stadında Galatasaray formalı oluyor demiş. Bu yasaklanmalı. Yasaklanmalı değil ama bunda sevgili Fatih Bey yazmış İstanbul'dan. Ya bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu aslında dışarıda şöyle bir stand kursa, doğru mu? Ya 8.000 lira galiba değil mi milli takım forması?
0: Evet, arkadaş,
1: 8.000
0: evet.
1: lira ya. 8.000 lira. Asgari ücret neredeyse yarı fiyatına. Yani şunu yapsan, desen ki ya ben bir taraftar forması yapıyorum. Üzerine koy 10 tane 20 tane sponsorun, doğru mu, reklamını. 1.000 liraya sat abi, ne olacak yani? O reklamları ya, zaten doğru mu Erhan, ne diyorsun?
0: Doğru abi.
1: 500 liraya ver o tişörtü ya. Tişörtü 500 liraya ver ya, ne olacak yani?
0: Şöyle ekleme yapabilirim sana. Fehmi Bey'di sanırım.
1: Fehmi.
0: Tespiti yanlış. Çünkü ben dün stattaydım. Ben Kadıköy'de hiç görmediğim kadar stat çevresinde Galatasaray formalı insan gördüm. Hiç görmediğim kadar Beşiktaş formalı, Trabzonspor, Kocaelispor formalı birileri vardı. Var evet, ama Fenerbahçeliler daha çoktu. O konuda haklı. Ama diğer formalılar da vardı. Federasyonumuzun da şunu görmesi lazım. Türk halkı şu anda ancak geçinmeyle ilgili problemlerini ön plana almış durumda.
1: Doğru, doğru.
0: O sebeple zaten milli takımımızın forma rengi beyaz diye düşünün. Kırmızı beyaz. Beyaz da en çabuk üretilebilen penye türü. Bunun maliyeti, hani hediye etseler maliyeti 200 lira olur. Her hani bayrak
1: abi, sponsorları koy. Sponsor 50 tane sponsorum var. Koy sponsorları da üzerine, doğru mu? İsimlerini koy.
0: Misal, evet.
1: Televizyonda evet, zaten gözükecek. Daha çok gözükür yani. Anladın mı? Değil mi? Ne diyorsun?
0: Evet, evet, %100 katılıyorum. Ama bunu nasıl düşünmüyorlar onu anlamıyorum.
1: İşte ne gelmiyor?
0: Yani, yani kendileri S500'lerle geldikleri yerde orada genç çocukların 8.000 lira para veremeyeceğini anlamaları gerekiyor. Çünkü onlar da genç oldu. Türkiye'nin geçmişi çok daha fakir bir Türkiye vardı eskiden. Hani ve yöneticilerimizin 60 yaşlarında olduğunu düşünürseniz 40-50 sene evvel böyle forma almak, morma almak hayaldi. Onların o günlere empati yapıp bu dediğin projeyi yapmaları lazım.
1: Yapmaları lazım. Kısa bir ara, aradan sonra Erhan Alveroğlu'da sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, günaydın demiş Necati Şipal, demiş ki Fatih Terim olmaz mı demiş. Fatih Terim olmaz. Ne diyorsun Erhan?
0: Yok,
1: yok mümkün yani. Değil yani.
0: Hani
1: değil.
0: Espri olarak şey deniyor son dönemde. Ya Fatih Terim başkan olsun gerekirse de şampiyon olalım ama bu espri sadece. Hoca olarak hiç de olacağını düşünmüyorum. Zaten Fatih Hoca da o eski, bence eski şeyin dedi. Fatih Hoca artık daha federasyon ya da Galatasaray başkanlığı tarzı noktalarda şey yapıyor.
1: Vallahi dinleyicimiz dur bakayım kimmiş? Bir dakika dur abi. Bizim Yavuz Bey diyor ki Ocak ayında diyor sizin yemekhaneye geldim diyor. Radyoyu ziyaret etmiştim diye. Niye? Görmedim ben seni ya sevgili kardeşim. Herhalde ben çıktıktan sonra mı geldin? Herhalde. Evet hattımızda Erhan Alveroğlu var. Fotospor gazetesinden ve Şok gazetesinden. Erhan kongreyi nasıl görüyorsun? Şimdi istatistiklere bakıyorum ben. Anketlere bakıyorum. 65-35, 70-30 gibi anketler gözüküyor. Neler söylersin? Alo.
0: Aygün abi ben kongreyi şu anda 60-40 olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Ama cumadan sonra bu iş ters 60'a 40'a da dönebilir. Ya da 51'e 49'a da iki taraftan biraz
1: sen Mourinho gibi diyorsun. Mourinho gibi bir isim. Doğru mu anlamaya çalışıyorum?
0: Evet aynen öyle şu anda. Süreç o zaten Hakan Safi o dönemde Ali Koç yönetimindeydi ya. Oradaki o durumu biliyor. O durumu sentezlemiş. Ve Fenerbahçe'deki genç kongre üyesi yapısının neye oy vereceğini de anlamış. Ve o yüzden seçim çalışmasını transfer üzerine kurmuş. Nitekim Aziz Başkan ben isim açıklamayacağım dese de oraya geldi. O da artık isimleri açıkladı gördünüz yani. O sebeple burada genç üyelerin özellikle şeyde bu son cuma günü açıklanacak isim ve teknik direktörde son kararını vereceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla kararsız sandığa gitmek istemeyen var. Ben bu seçimi birçok yerde söyledim burada da söyleyeyim. Sevgi ve nefretin seçimi olarak nitelendiriliyorum. Aziz Yıldırım sevgisiyle Aziz Yıldırım nefreti biraz burada kapışacak gibi. Çünkü Aziz
1: sence Yıldırım hangisi gibi daha yüksek? Veya ortada mı?
0: Eğer sandığa gelirlerse nefret kısmı daha yüksek gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe'de herkes sever ama bu geçmişteki durumlardan Ali
1: söylemlerinden dolayı diyorsun.
0: Evet şey daha böyle hani Aziz Yıldırım gelmesini isteyen taraftar ama İşin ilginci sandığa gelmiyor Fenerbahçe taraftarı. Mesela bu konuda da bir güncelleme yapılmaları günah. Fenerbahçe'nin 70 bine yakın üyesi var. Yani
1: 44 bin küsür aidatını ödemiş, diğerleri ödememiş.
0: Siz yani kongre yapıp kongre üyesi olup kongreye gelmiyorsanız o zaman üyelik de yapmayın demek lazım. Ben olsam iki dönem, iki seçim olağanüstü ya da normal kongreye gelmeyenin üyeliğini düşürürüm. Bu benim fikrim. Çünkü orada da ciddi bir temizlik gerekiyor bence.
1: Doğru. Aygün abi Antalya'dan kemere seyir halindeyim. Abi MK TV'deki diyor programın diyor hangi günler diyor. Pazartesi günleri arkadaşlar. Akın kardeşimize pazartesi günleri saat 14'te 2 ile 4 arası MK TV'deyiz. Dijitürk 72. kanalda tekrar söyleyelim. Burada tabii en önemli şey sevgili Erhan senin de söylemiş olduğun gibi isimlerin açıklanması. Çünkü 40 yaş altı %38 galiba değil mi oy kullanacak o evet. Kişi sayısı onlar da zaten tamamen biraz daha genç dediğimiz kesim onlar biraz daha böyle işte forvet kim olacak hoca kim olacak kim gelecek tarzına baktığı için bu çok önemli o anlamda sen diyorsun tahmin ediyorum açıklandığı
0: kesinlikle.
1: Zaman
0: o anlamda söylüyorum isimler açıklandığında sandığa gelmem diyenler de gelecektir çünkü bir tarafta da şu görüş var. Aziz Yıldırım seçilirse iki forvet alır bu takım üzerine devam eder diye düşünüyor bazı Fenerbahçeliler. Ama Hakan Safi seçilirse bir şekilde o verdiği sözleri tutmak zorunda. Dikkat edin Aziz Yıldırım bir söz vermedi.
1: Vermedi doğru.
0: Alacağız gerekeni yapacağız diyor ama Hakan Safi iki en az üç yabancı yıldız iki de milli yerli forvet özür dilerim milli yıldız.
1: Yıldız hı hı.
0: Şey yaptı yani söyledim. Dans etti ve bunu da tutmak durumunda kalacak.
1: Hemen M. Ali Uysal demiş ki Aygün Bey yayınlar size ve yorumcunuza bir sorum olacak. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kendisine ait olan gol rekorunu kıracak olmasına ramak kala bu rekorun kırılmasını istemeyen Kocaman Alex'i Fener'den göndermedi mi? Ve bu sonuçta Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesinin tek gerçeği Aykut Kocamanken hala Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak düşünülmesi yanlış değil mi diyor? Doğru mu diyor? Ne diyorsun sevgili Erhan bu konuyla ilgili?
0: Bu konuda izleyicimizin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Alex Fenerbahçe'deki bütün olay Alex'in 140 gol olayı değil. Alex Fenerbahçe'de şampiyonluk maçına, süper finaldeki maça perşembe günü gelip bunu birçok yerde Fatih Demirkol, Orkun Yazgan, hatta en son Aykut Kocaman birçok kişi anlattı. Gelip ben sakatım, oynayamayacağım dedi. Aykut Kocaman bütün kadro planlamasını Alex üzerine yapmıştı. O söylem üzerine Alex'i yedek bıraktı. Sonra Alex ben oynayacağım dedi. Hiç idmana da çıkmamıştı. Böyle olunca hoca yedek bıraktı. Sonrasında da bu spekülasyonlar oldu. Ama işin doğrusunu açıp yazın Orkun Yazgan, Fatih Demirkol, YouTube'da bunları bir izleyin. Hani neden Alex oynamamış o süper finalde? Bence öğrenip ondan sonra bakış açılarını değiştireceklerdir. Çünkü Aykut Kocaman'ın öyle bir kaygısı yok. Aykut Kocaman döneminde Valbuena en çok istatistiğe ulaştığı sezonunu yaşadı. Alex Aykut Kocaman döneminde gol kralı oldu. Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de şampiyon olduğunu, iki Türkiye Kupası aldığını, UEFA'da yarım final oynattığını, ki o zamanki Fenerbahçe'nin durumlarını düşünün. Başkanı yok. Her taraftan saldırı altında, tek başına Fenerbahçe'ye liderlik yaptığını unutmamak gerekir. Bence Aykut Kocaman'a aşırı derecede bir mobbing uygulanıyor. Orada da işte o %38'lik dediğimiz yok mu? Hı-hı. Kongredeki genç kongre üyeleri belki o zamanları hatırlamıyorlar.
12: Ondan dolayı diyorsun.
0: Sosyal medyaya da bakıp yorum yapmamak lazım. Sosyal medyada hani 10 yaşında, 15 yaşında çocukların Aykut Kocaman'ı, Aziz Yıldırım'ı bilme şansları yok yani. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en
12: efsane başkanlarından bir tanesi.
0: Tabii,
12: doğru.
0: Aykut Kocaman, yani şu Fenerbahçe tarihinde kaç tane yerli hoca şampiyon olmuş? Onlardan biri Aykut Kocaman yani. Öyle bakmak lazım. Hani İsmail Kartal'ı yüceltiyorlar. İsmail Hoca çok değerli bir hocamız. Fenerbahçe camiasının insanı. Ama 3 kez geldi, şampiyon olamadı İsmail Kartal. Aykut Kocaman onca zorlukla şampiyon oldu. Evet, şunu da biliyorum. İsmail Kartal'ın otobüsü kurşunlandı. 99 puanlı sezonda Riyad faciaları yaşandı. Ama mesela bir yandan da şuna bakıyorum. Sana sorayım Aygün abi. Eğer teknik direktör Aykut Kocaman olsa süper finale takımını çıkartır mıydı, çıkartmaz mıydı?
12: Çıkartırdı.
0: Bence de çıkartır. İşte fark bu. Liderlik demek istediğim bu. Ya da Cihan Aydın'ın Sivas'ta vermediği penaltı sonrası İsmail Kartal'ı basın mensubu arkadaşların hakem için ne diyorsunuz sorusuna hakem için konuşmak istemiyorum dediğini hatırlayın. Fenerbahçe'nin zaten sıkıntısı bu. Okan Buruk bakın hem sağ içini hem sağ dışını elinde tutabiliyor. Fenerbahçe bunu yapamadı. İsmail Kartal sağ dışına iyi kontrol edemedi. Hakemleri iyi kontrol edemedi. Mourinho'yu getirdiler. Mourinho full sağ dışına baktı. Sağ içini kontrol edemedi. İkisinin birleştiği anlayış Aykut Kocaman. Bu arada şunu da söyleyelim. Conte ile Aykut Kocaman mantalitesi arasında çok büyük fark yok. İkisi de oyunu tutan, maçı kazanmak isteyen, maçı kazanmak için gerekirse sıkılabilirsiniz diyen bir futbol anlayışına sahipler yani.
1: Evet, merhaba abi, İstanbul'dan Kazım ben. Dün de ben oğlumla maçtaydım. Fenerbahçe taraftarın biz de oğlumla birlikte milli takımımızın formasını giyip de gittik. Sadece Fenerbahçeli formalı değil, Trabzon'un da vardı, Galatasaray'ın da vardı. Evet. Beşiktaşlı formalı taraftarlar mevcuttu. Sadece Fenerbahçe değildi. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler, zaten sevgili Erhan da aynısını söyledi. Erhan, katılımı kaç bekliyorsun kongreye?
0: Valla Aygün abi, katılım 20 bin olursa Aziz Yıldırım kazanır. Hani transferlere rağmen kazanır. Ama katılım eğer ki 25 binlere, 24 binlere ulaşırsa Hakan Safi'nin şansı çok artar. Ama 30 bin gibi bir katılım olursa bence Hakan Safi kazanır. Yani 20 binde Aziz Yıldırım, 30 binde Hakan Safi kazanır diyebilirim.
1: Ben de yani 25'i geçeceğini tahmin etmiyorum şeyin, kongrenin. Yani katılımın. Ne diyorsun? Bilmiyorum ama.
0: Ben de yine son kongrede gibi 24-25
1: bin bandında olacak.
0: Orada da yani 49-51 son seçimde Saadettin Başkan'ın Ali Başkan'la olan seçimindeki gibi yakın bitebilir diye düşünüyorum. Ama burada yani bu şey hoca tercihi çok etkili olacak Hakan Safi adına. Hem seçmeniz...
1: Aykut Kocaman ismini adına, o yüzden mi açıklamıyor Sayın Aziz Yıldırım sence?
0: Bence o yüzden açıklamıyor. Biraz da demokratik davranıyorum, yöneticilerime de soracağım diyor ama bence o yüzden açıklamıyor. Ama mesela Conte mi, Farioli mi dendiğinde Farioli açıklanırsa o zaman o beklenen büyük atmosfer
1: hayal kırıklığı
0: adına yaratılamaz. Evet,
1: hayal kırıklığı olur diyorsun. Ben de aynı düşüncedeyim. devam edelim bakalım. Neymiş? Abi selamlar. Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçe'mizin sorunu transfer değil. Aslında güçlü bir yönetim, ezilmeyen bir yönetim kadrosu. Kaç yıldır ligde neler oluyor herkes görüyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ne diyorsun bununla ilgili? Yani saha dışında ilgili biraz daha mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor dinleyicim.
0: Yani yönetimlerin bunu yapması gerekiyor. Az evvel dedim ya, hocalar da hakemleri el altında tutmak zorunda. Bakın Okan Hoca örneği, hı-hı, ve Galatasaray yönetimi örneğine bakın. İkisini birden yaptığınızda kazanmama şansınız, güzel, yok. Hı-hı. Sahada ve saha dışında. Ama Fenerbahçe bunun bir türlü dengesini bulamıyor. Yönetim demişken mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Hakan Sabi çok ciddi eleştiriliyor. Para para para diyor diye. Ama bu işler parasız olmuyor dedi kendisi. Çok doğru söylüyor. Peki diğer taraftan Aziz Yıldırım taraftarları, destekçileri ne diyordu? Şampiyonlar Ligi gibi yönetim kuruyoruz. Çok zenginler var yönetimimizde.
1: O da para, aynı şey. Aynı şey.
0: Bu da aynı şey. Yani ben şeyi anlamıyorum Aygün abi. Hakan Sabi tarafı Aziz Yıldırım'ın bir icraatını eleştiriyor. Sonra o icraatın aynısını kendisi açıklıyor. Aziz Yıldırım tarafı Hakan Sabi'nin bir şeyini eleştiriyor. Sonra onun aynısını Aziz Yıldırım tarafı açıklıyor. Burada bir denge oturtmak lazım. Fenerbahçe değerlerine, Hakan Bey'e, Aziz Bey'e zarar vermeden. Çünkü şih uçmaz mürit uçurur diye bir laf var ya. Hı hı. Yani Hakan Sabi dünya iyisi bir adam. Aziz Yıldırım dünya iyisi bir adam. Fenerbahçe için elini taşın altına koymuş insanlar bunlar. Ama onlara böyle değersizleştirmek işi şey yapıyor.
1: Sıkıntıya sokuyor. Doğru mu?
0: Evet. Sıkıntıya sokuyor. Peki. Doğru.
1: Erhan, son olarak neler eklemek istersin sevgili Erhan Alveroğlu? Neler eklemek istersin son olarak?
0: İlk olarak şunu söyleyeyim. Son sözlerimin ilk sözleri şunlar olsun. Milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Orada da kadrolar belli olduğu için aşağı 5 yukarı.
1: Açıklandı az önce, onu birazdan açıklayacağım.
0: Takip edersiniz onu. Fenerbahçe için de hayırlı bir seçim olmasını ümit ediyorum. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'de son 10 yıldır olan, bakın 7 yıldır 8 yıldır demiyorum, 10 yıldır olan gerçekten Barış Bey'in çok doğru bir sözü oldu. Fetret değerinin bitmesi gerekiyor. Bu seçimde pazartesi günü kim seçilirse seçilirsin herkesin tek safta birleşip Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için uğraşması, çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yine Azizcilik, Sarancılık, Alicilik, Safi'cilikle, Aykutçuluk, İsmailcilikle bu iş bitmeyecek. Bakın ben mesela kendim hani Aykut Kocaman'ı çok sever ve desteklerim, hoca olmasını da isterim. Ama Tedesco geldi, en büyük Tedesco'cu ben oldum. Mourinho geldi, en büyük Mourinho'cu ben oldum. Ben böyle bakıyorum. Fenerbahçe'nin hocası değerlidir. O varken, hoca varken ona destek olmak gerekir. Aynı şekilde başkan için de bu geçerli. Topçu için de geçerli. Mert Müldür'ün milli takımda nasıl oynadığına bakın. Bir de Fenerbahçe'de nasıl oynadığına bakın.
1: Doğru.
0: Bu tamamen atmosferle, sahanın, seyircinin, Kadıköy'ün ruh haliyle ilgili. Fenerbahçe, Kadıköy rakiplere cehennemdi. Şu anda Kadıköy rakiplere cennet, Fenerbahçe oyuncularına cehenneme dönüştü. Öz eleştiri yapsın Fenerbahçe taraftarı. O E-Bloğu da oradan kaldırsın mesela gelen başkanlar.
1: Peki. Çok teşekkürler Erhan, yerimize bağlandığın için. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Görüşürüz. Evet, attığımızda Fotospor ve Şok Gazetesi'nden Erhan Alveroğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. MK Haber TV'den şu an Tuğba Hacı Bayramoğlu bizlerle beraber. Sevgili Tuğba, yayınımıza hoş geldin.
13: Hoş bulduk. Günaydın. Selamlar.
1: Günaydın. İstersen hemen şöyle sorayım. Vincenzo Montella 26 kişilik kadroyu açıkladı.
13: Aynen. Az önce bana da geldi. Sen bir kadroyu oku istersen.
1: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Savunmacılar Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet kısmına baktığımız zaman Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün olarak az önce amiri takımın Dünya Kupası kadrosu Vincenzo Montella tarafından açıklandı. Sevgili Tuğba, istersen oradan başlayalım. Yani zaten beklenen isimlerdi değil mi sevgili,
13: evet,
1: Tuğba?
13: Evet, hiç şaşırtmadı. Yani benim tamamen beklediğim kadroydu. Dün en çok da Altay konuştu uzun uzun.
1: Evet.
13: Diğer oyuncular pek konuşmadı. Orkun da Hollanda Devlet Televizyonu'na bir açıklama yaptı. Zaten oradan da hani Altay'ı anlamıştım konuşmalarından. Beklediğimiz kadroydu. Başarılar diliyorum. Bugün şimdi kadro açıklandı. Bir saat sonra yaklaşık sanırım gidiyorlar. Yola çıkıyorlar. 12.30'du öyle söylemişlerdi. Uzun bir yolculuk onları bekliyor. 7 Haziran'da da bir Venezuela ile bir hazırlık maçı daha var milli takımın. Sonra artık grup maçları başlıyor. Başarılar diliyoruz. O 24 yıllık umarım hasrete son verirler. Dünkü'mü gördüysen dedim ki artık dünya üçüncüsü olmadan dönmeyin maçta. Geçen hafta antrenmanda da söyledim milli takımdakilere. Bir üçüncülük daha bekliyoruz. Neden olmasın diyor sevgili Aygün.
1: Şöyle söyleyeyim, demin dinleyicilerimiz de söyledi milli takımla ilgili, sevgili Tuğba, açık ve net söyleyeyim arkadaşlar, dün milli takım renkleriyle maça gitti, onu söyleyeyim.
13: Görebilirler Instagram sayfamda Tuğba Hacı Bayramoğlu. Niye? Tabii ki milli takıma kırmızı beyaz gideceğim, nasıl gideceğim yani?
1: Ya yani helal olsun, ben de onu, ama burada şey Tuğba, aslında sen çok fazla federasyonla görüşmeler de yapıyorsun. Evet. Federasyon yetkilileriyle de görüşmeler yapıyorsun. Ya şunu söylememizde fayda var onlara da. Yani ya arkadaş, şu milli takımla ilgili 30 tane sponsorum var. Ya bir tişört yap mesela, uzun kollu veya kısa kollu. Üzerine sponsorların resmini koy. Markaların isimlerini koy. Ya taraftara ver 500 liraya, 1000 liraya sat yani. 8 bin lira forma mı olur ya? Milli takım formasını insanlar nasıl alsın? 1000 liraya falan versen statlarımızda tek renk olur. Kırmızı beyaz olur.
13: Bunu maçlar için kesinlikle yapmaları lazım. Katılıyorum. 8000 saha formalarıydı. Normal sattıkları da 4000.
1: Gene az. Gene ciddi
13: evet,
1: rakam Tuğba.
13: Çünkü ben de oğluma aldım beyaz. Sonra beğendi, kırmızısını da aldım. Dedim birini sen giyersin, birini ben giyerim. Evet doğru yani. Hani 4000 lira.
1: Ciddi rakam yani.
13: Rakam, 8000'likten almasanız bile. Yapılabilir dediğim gibi. Hatta iş portada da geçerken, maça giderken Kadıköy'de atkılar falan aldım. Çocuklara maçıklara dağıtırım dedim. Bir şeyler yapmaları lazım. Çok doğru söylüyorsun.
1: Evet onu.
13: Milli takımın bu arada bir tane stol mağazası var. Şeyde Liva'da federasyon binasının önünde. Bize sanırım bazı işte bu tipin namadın mağazalarında da satıyorlar ya da Adidas'ın.
1: Galiba Feneryum'da da var galiba. Bir ara Feneryum'da
13: evet,
1: da.
13: Mağazalarında. Şimdi artar bunun sayıları. Dünya Kupası maçları başlayınca. Tabii bizi uykusuz geceler bekliyor ya da çok erken kalkacağız. Yani ya hiç uyumayacağız ya çok erken kalkacağız. Beşte maçlar var ya da uyumayacağız.
1: Altıda maç var, yedide maç var, doğru.
13: Aynen. Ama sonra değişebilir bu saatler yani, bir üst tura geçeceklerini düşünüyorum.
1: O zaman maçlarım işte akşam saat 8 gibi 9 gibi olacak, onu tekrar söyleyelim.
13: Evet değişebilir. Sonradan da turnuvaya katılmanın da etkisi, kamp yerlerinde falan istediklerini yapamadı milli takım. Çünkü ilk etapta biliyorsunuz playoff oynadı, yani ilk etapta katılım netleşmedi. Hı hı. Yani FIFA'nın sunduğu kurallarla hareket etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla da çok da fazla 4200 kilometrelik uzun bir yolculuk yapacaklar. Kanada var işin içerisinde. Bir sıcak bir soğuk falan, böyle mevsimsel farklılıklar, ama çocuklar yani maşallah şöyle hepsi çok tatlı, hepsi çok sevimli. Çok düzgün
1: istekli, arzulu.
13: Evet. Şimdi ama bakın bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada biz seninle biliyorsun biraz da daha böyle entelektüel de konuşmaya çalışıyoruz.
1: Biz farklı konulara değiniyoruz çünkü. Bizim işimiz
13: evet,
1: bu yani.
13: Aynen. Şimdi bakın bir jenerasyon yakalanmış. Çok güzel. Tebrik ediyorum. O jenerasyonda yakalayanlara, o çocukları ikna edenlere ve o Türk milli takımını seçen, yani Avrupa'da doğmuş ikinci, üçüncü kuşak gençler var bunların içerisinde. Türkçe bile bilmeyenler var. Türk milli takımı seçmeye de büyük başarı. Onları tebrik ediyorum. Gururlanıyoruz onlarla. Fakat bir sonraki kuşakta bunu yakalayamayız sevgili Aygün. Yani dördüncü, beşinci kuşağa geldiğinizde artık milli duyguları hissetmek çok zor olacak.
1: Niye yakalayamayız sence?
13: Yakalayamaz. Dördüncü, beşinci kuşakta artık tamamen o ülkeler adaptasyon sağlanır. O ülkelerin de milli takımını tercih ederler. Şimdi burada sormamız gereken iki tane önemli soru var. Birincisi bu çocuklar sonuçta bizim genimizi taşıyor. Ve sen 7-8 milyon, 10 milyon da neyse 7-8 milyonluk, 10 milyonluk şeylerden çıkartırsınız. Gurbetçilerden çıkartırsınız.
1: Lejyonerleri getirdin.
13: Lejyonerleri. Ama senin 70'den daha fazla hani Suriyelilere falan saymazsak. Senin bu kadar nüfusun varken şimdi Avrupa'daki çıkabiliyorsa aynı gel. Demek ki senin eğitimin sisteminde bir sorun var.
1: Sıkıntı orada.
13: Yani doğru. Orası çıkartabiliyorsa bu çocukları senin de çıkartabiliyor olman lazım.
1: Doğru, doğru.
13: Kaldı ki hep söylüyorum, dağılan bir Yugoslavya'dan Hırvatistan gibi sürekli Dünya Kupası'na giden ülkeler çıkabiliyor Avrupa Şampiyonası. Hırvatistan'ı, Bosna Hersek'i bir sene orada gidiyor. Sırbistan'ı, Makedonya'sı vesaire, buralardan, Kosova'dan bir sürü sporcu çıkarıyor. O Yugoslavya'dan çok daha yaşayanlar

0: çok daha fazlası Türkiye'ye belli aralıklarla 100 yıl içerisinde göç etti. Yine aynı gen. Sen niye hiç bağırmıyorsun?
1: Doğru söylüyorsun. Bak bana bir yandan şimdi değişik mesaj geldi. Abi damacana su 150 TL olmuş. Formada fiyat uygun geliyor artık demiş. 8 bin lira uygun gelmez arkadaşlar ya.
0: Ya fiyat algımızı kaybettik zaten yani.
1: Hakikaten ya, yemin ediyorum sana.
0: Fiyat
1: öyle.
0: Algısı ben böyle bir saçmalıyorum bazen ve fiyat algımızı hakikaten kaybettik. Ama bir şey yapılmalı yani, böyle bir şu 4000'lik formaları birazcık böyle
1: 2000'e indir
0: falan.
1: Ya 2000'e evet. indir maliyetini Allah aşkına ya.
0: Maliyetine. Ama ben belki de yaparlar, şöyle söyleyeyim. Bir üstüne çıkınca federasyon yetkililerinden isteyelim. Anlaşma yapsınlar şunu 2000-2500'e düşürsünler, herkes gitsin kendine birer forma alsın.
1: Doğru. Çok kısa bir ara veriyoruz sevgili
0: Tuba. Sonra Beşiktaş'a geçeceğiz.
1: Evet, Beşiktaş'a geçeceğiz.
0: Başlayacağız ona göre yani.
1: Evet, kısa bir ara, aradan sonra Tuğba Hacı Bayramoğlu'na. Çünkü Tuğba'da isimler var arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz MK Haber TV'de Türkiye'de ilk kez Sergen Yalçın'ın görevinden gönderildiğini ilk o açıkladı. Ondan yarım saat, bir saat sonra Sergen Yalçın haberleri düştü. Şu an Tuğba'da da sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu'nda da Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu teknik direktörün ismi var. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MK Haber TV yorumcusu sevgili Tubacı Bayramoğlu'la sohbetimiz devam ediyor. Teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen Avrupa seferine çıktı. Söz sende sevgili Tuba.
4: Le chante mi cantare.
3: İtalyana. Laima. Çok sevdiğim şarkı. La chante mi cantare. Sono l'italiano.
4: Una canzone piano piano. Yavaş yavaş yavaş yavaş.
3: Bir dakika, kim geliyor?
4: Yavaş yavaş yavaş.
3: Bak, İtalyano dediğine göre Vincenzo Italiano mu bu?
4: Aynen, en önemli adaylar. İki İtalyan aday var. Onu
3: Atalanta'dan ayrılması gündemde olan Raffaele Paldanino.
4: Raffaele, aynen öyle. Raffaele Paldanino ve
3: Vincenzo Italiano.
4: Italiano. Dün de yayında da konuşmuştuk bu isimleri. İki tane genç hoca. Bu iki genç hocayla hani şunu şöyle bir farklılık yaratabilir mi acaba? Beşiktaş bunu konuşuyor. Dün de ben yayında biraz bahsetmiştim. Biliyorsun bir Beşiktaş'ın Duşan'la basketbolda yakaladığı o hırslı, arzulu genç hoca ve çok seviyor Beşiktaş taraftarları. Bir ivme yakaladı basketbolda ve hoca farklılığını çok net bir şekilde görüyorsunuz takımda. Bunu yakalayabilir mi acaba Beşiktaş? Çünkü çok fazla hocaya gittiler. Çok fazla isimle de görüşüldü hakikaten. Ve dün de anlattığımız gibi bir sürü sebepten dolayı hocalar çok gelmek istemiyor. O yüzden ya böyle genç teknik direktörlerle bir ivme yakalamaya çalışacaksın. Ya da işte boşta olan bir isimler. Şimdi iki tane İtalyan isim var. Onlarla görüşülüyor. Bir de dün gündeme geldi. Liverpool'dan ayrılmıştı biliyorsun Arne Slot. Gündeme geldi ama evet, hani kabul eder etmez dinlediğim der vesaire ya da hani hazır boştayım gideyim der bilemiyorum. Ama iki İtalyan hoca en kuvvetli adaylar. Dün de tekrar Arne Slot'un ismi gündeme gelmişti. Birkaç gün içerisinde artık netleşmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir ay oldu Beşiktaş'ta teknik direktör beklentisi. İki hafta önce Sergen Yalçın ayrılmıştı. Ondan bir iki hafta öncesinde de Türkiye Kupası'na evlenince zaten istifa etmişti. Hocam bir dur iki hafta bizi idare et demişlerdi. Yani dört haftalık bir süreç geçti. Önder Özen göreve getirildi. İşte onun temasları var, yurt dışında gidiyor geliyor vesaire. Başkanın temasları var. Dolayısıyla da dört hafta artık çözmeleri gerekiyor bu süreci. Çünkü Beşiktaş taraftarının hakikaten sabrı kalmadı. İnsanlar sürekli bekliyor yani. Hani her an hoca kim olacak, hoca kim olacak, hoca kim olacak diye. Zor bir dönem beklemişti. Şimdi yeni hoca, transferler, takımın eksikleri çok. 23 Temmuz'da Avrupa Kupası maçına çıkacak. Böyle zorlu bir süreç bekliyor Beşiktaş'ı.
3: Evet, Erkan Eken demiş ki Ferdi Kadıoğlu kadroda yok. Ben de şaşırdım ama ufak bir sakatlığı vardı galiba, değil mi Tuba? Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? Amiri takım kadrosunda.
4: Sakatlığı vardı sanırım, herhalde onunla alakalıdır. Özel bir sebep olduğunu düşünmüyorum.
3: Bir bakıyorum gene mesajlara da.
4: Mesela aslında şey için de, Kerem için de sakatlığı yok, vardı. Boğaza falan dediler ama yani hiç.
3: Aldı götürdü Kerem'i. Onu öğrenmek lazım neden olmadığını, bakmak lazım. Sevgili Tuba, İtalyan ekolü ve İngiliz dedin tahmin ediyorum, doğru mu? Arsenal'den ayrılan hocayı söyledin.
4: Ayrıldığı için, boşta olduğu için.
3: Yani şu anda yani, benim anlamadığım bir şey var. Yani futbol aklı yok şu anda Beşiktaş'ta. Boştalar ki hocalara gidiyor.
4: Boştaki hocaya gidiyor mecburen.
3: Kaç gündür bu arayış sürüyor sevgili Tuba? Hoca arayışı.
4: Demin anlattım ya, bir ay, dört haftadır aslına bakarsanız. İki haftadır önce zaten Sergen Yalçın ayrıldı. Onun bir iki hafta öncesinde de zaten Türkiye Kupası'na elenmişti ve hoca istifa edeceğini söylemişti. İdare et iki hafta dediler. Toplamda dört haftalık bir süreç. Ama işte hep söylediğimiz sebepler, 13 tane teknik direktör değiştirmiş 4 yıl içerisinde Beşiktaş. Yani yılda 3 teknik direktör bir sezonda değiştirip ortalamaya vurduğumuzda bu kadar çok hoca sirkülasyonu. Aynı şekilde işte yönetim değişiklikleri var, başkan değişiklikleri var. Bu kadar belirsizlik teknik direktörlere gidildiğinde, görüşüldüğünde, hatta belki de görüşülmeden önce, yani bir aracılığıyla konuşulduğunda ya da menajeriyle, hocalar şöyle bir background'a bakıyor ve yani bu kadar hoca değiştirmiş, bir belirsizlik var, takım eksikler var. Şimdi gelen hoca birazcık araştırsa baksa, transfer için çok fazla zaman yok, Dünya Kupası var ve 23 Temmuz'da Avrupa Kupası maçına çıkıyorsun. Sen Dünya Kupası'nda, gerçi Beşiktaş'tan Orkun var ama işte transfer edeceğin isimler Dünya Kupası'nda olabilir. Dolayısıyla da eksik kadroyla yine Tampa gideceksin. Geçen sene yaşanılan döngü bir kez daha yaşanacak gibi görünüyor.
3: Göndermeyi düşündüğün futbolcularla geçen sene kamp yapmıştı. Bu sene de öyle gözüküyor galiba. Doğru mu
4: yani
3: biliyorum
4: sevgili Turgut? Onları hazırlıyorsun, onları alıp kampa götürüyorsun, sonra veriyorsun başkalarına. Yani yine bir sürü isim var. Bir sürü dönecek isim var. Bilmiyorum, çok tekrardan aynı döngü. Dediğim gibi bu Türkiye Kupası'nı almış olsaydın süreci daha çok uzatacaksın. Tamam, Ağustos'ta lig başlıyor ancak Avrupa Kupası maçını Ağustos sonu oynayacaksın. Yani tam bir ay sonra, hatta bir aydan bile fazla. Birini 23 Temmuz'da oynuyorsun, diğerinde 28 Ağustos'ta oynuyorsun. Bir aydan fazla bir süre vaktin oluyor. Kaldı ki diğerinde Avrupa Kupası'na gitme ihtimalin garanti. Çünkü playoff'a, yani tek maç, ondan sonra gruplara kalıyorsun. Elensen bile konferans ligindesin. Yani ama şimdi 3 eleme var. 3 elemelerden elendi. Birincide mesela, ikincide de elenirsen zaten konferans ligi ihtimaline kalmıyor.
3: Önder Özen daha önce denendi sevgili Tuğba Beşiktaş'ta. Sence tercih doğru tercih mi, hatalı bir tercih mi? Ne diyorsun?
4: Valla şimdi yeni göreve geldiği için 15 günlük bir süreç, 14 günlük bir süreç olduğu için ben çok şey yapmak istemiyorum. Bekleyip görmek istiyorum. Çünkü hani yeni göreve gelmiş, 14 günde adamı, hocayı eleştirmek çok doğru olmayabilir. Hocanın o konudaki fikirlerimi biraz zaman geçsin. Şu hoca seçimi, şu süreç ve bir iki transfer de kendini gösterecektir. Zaten hoca seçimi eğer biraz daha gecikir ise Önder Özen'in de tahtı sallanır tabii ki. Yani bu hafta
3: sadece Önder Özen'in mi tahtı sallanır, yoksa başkanda bir sıkıntı yaşar mı sevgili Tuğba?
4: Ya o tabii ki her türlü Önder Özen'den sonra başkana gidiyor ama başkan sonuçta ben Önder Özen'i getirdim, o bulacağım demişti. Bulamadı da diyebilir. Zaman kazanabilir, bir şey diyemiyorum. O yüzden şu bu hafta hoca işinin çözülmesi, bu yeni gelecek hocanın çok iyi anlatılması gerekiyor. Ama şimdi Beşiktaş'ta maalesef şöyle belli isimler var. Hep aynı işte isimler sonra çıkıyor. Şöyle şöyle şöyle olacak. Böyle dünya starları gelecek. Dünya çapında bir teknik direktör gelecek. Dünya kupasında bir görev almış bir kaleci gelecek şeklinde başlanacak tekrardan transfer haberlerine Beşiktaş'ta. Maalesef böyle bir şey işliyor. Ve belli isimler var. Hep o isimlere özellikle haberlerde veriliyor.
3: Böyle yani bir sosyal medyadan biraz taraftarın gaza alınma çabası var ama ortada, evet, sonuçta herhangi bir şey yok diyorsun. Troller üzerinden biraz yönetilen ama bir çaba var diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi? Troller üzerinde.
4: Sosyal medyaya bu kadar bakmamaları gerekiyor. Nacizane tavsiyem. Ben bile kendim mesela bakmıyorum. Bazen denk düşüyor ama çünkü bakarsanız iş yapamıyorsunuz. Kendim de onu gördüm. İlk zamanlar ben çünkü Twitter'ı bir yıldır aktif kullanıyorum. Onun öncesi hesabım eskidir ama böyle girmezdim, çok seyrek girerdim. Hiç böyle girip bakardım haberlere falan. hiç aktif değildim. Bir yıldır aktif kullanıyorum. İlk zamanlar acayip etkileniyordum. Yorumlara bakıyorum, bu ne diyor falan filan. Sonra baktım ki eğer ben bunları okuyup takılıp işten bunlara bakarsam.
3: Ben hiç okumuyorum.
4: Vakit geçirsem o zaman iş yapamazsın ki işte. O zaman nasıl iş yapacaksın?
3: Tuğba, ben...
4: Aynı şekilde yönetimimin de aynı davranması gerekiyor.
3: Ben tweet atıyorum. Tweet'in altına gelen yorumları okumuyorum.
4: İşte dediğim gibi yani bunları takılıp ise maalesef mümkün değil iş yapamayız. Aynı şekilde Beşiktaş yönetiminin de hiçbir şekilde bunlara takılmaması. Bakma, bir planı hedefleri belirleyecekler. O plan hedef dairesinde işin uzmanlarıyla birebir görüşme yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Otursunuz, yemek yersiniz, kahve içersiniz, birebir görüşürsünüz. Fikirlerini alırsınız. Medyacıdan da alırsınız bu fikri. Ekonomisten de, futbolcudan da, eski futbolcudan da. Ama buraya bakarak değil. Eski bir futbolcuya sorabilirsin. İyi bir squad şefi tanıdığın vardır, sorabilirsin. İyi bir medyacı vardır, iletişimci vardır, fikir alabilirsin. Birebir konuşursun ama sosyal medya değil. Çünkü orada kimin ne yazdığını bilmiyoruz. Birçok hesap isimsiz.
3: Doğru. Tuğba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı?
4: Son olarak dediğim gibi milli takıma başarılar dileyim tekrardan. Beşiktaş'ta hocayı sabırsızlıkla bekliyoruz ama lütfen piyano piyano olmasın artık. Yani biraz ses kaybediyoruz, biraz hızlansınlar diyorum. Son olarak söyleyeceklerim bunlar.
3: Peki. Çok teşekkürler. Yanımıza bağlandı.
4: Görüşmek üzere.
3: Evet, attığımızda MKTV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
6: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
7: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
8: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
6: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
7: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
6: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
7: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar işte. Aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
11: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilirim. sevinmek demek.
12: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
13: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
14: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
14: Radyo Spor!
16: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Radyo Spor.
17: Umran Oto Ekspertiz. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
18: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
19: Şampiyonla son düzlükte.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Ben Ufuk Demir. Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish bugün itibariyle başladı. Tarih 2 Haziran sevgili dinleyenler, Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Bugün Ankara'da saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu şartlı 3 mücadeleyle start alacak. 3 yaş Arap atları 1200 metre çim pistte performans göstermek için sahne alacaklar. Sonrasında akşam yarışları başlayacak. Nerede? Kocaeli'de Kartepe Hipodromu'nda saatler 17.15'i gösterdiğinde ise maiden mücadeleyle dişilere ait 3 yaş Arap atları piste çıkacaklar ve ilk birinciliğine uzanmak için yarışacaklar günün ilk koşusunda. Ankara'da değerli yorumcumuz sevgili Aykut Balcı var. Geçtiğimiz haftanın da şov yapan ismi diyebiliriz. Yedili Ganyan'ı 460 TL'lik kuponuyla bulmuştu. Yaklaşık 550-600 bin lira civarında bir kupon oyun bedeli yakalamıştı sevgili Aykut.

0: olacak diye bir kaydı. Bugün de tuttuğumuz isimleri, duyduğumuz isimleri, son dakika tiyolarımızı Radyo Spor aracıyla yarı severlere sunacağız.
1: Peki o zaman başlayalım dilersen. Günün ilk koşusu şartlı 3 mücadeleyle Ankara'da start alacak. Önce Ankara'da hava ve pist durumunu senden alayım. Nasıl gün geçiyor ve pistler koşmaya uygun gibi gözüküyor. Çift pist biraz yumuşak ama genel atmosfer nasıl Ankara'da?
0: Abi hava çok sıcak. Ondan sonra yani gerçekten 27 derece şu anda bir sıcaklık var. Yumuşak olacağını da düşünmüyorum. Normal bir pist olacağını düşünüyorum. Her şey normal. Şu anda yarışı bekliyor herkes. Güzel bir hava var. Yarış severleri bekliyoruz bu duruma.
1: Peki o zaman günün ilk koşusundan başlayalım. Sevgili Aykut, günün ilk koşusu şartlı 3 mücadele demiştik. 3 yaş Araplar 1200 metre çim pist.
0: Evet, geçen senle de konuştuğumuz zaman bu Pars Bey'den bahsetmiştim. Kulaklık takısı aldıktan sonra kum piste çıktı. Kazanmasını bildi. 2 defa çimde koştu Ufuk ama çimde istenilen performansları sergileyemedi. Kulaklık takısı işe yaramış mıdır diye düşüneceğim. Yaramış ki son yarışını kazandı çimde. Ümit bekliyorlar yani bu attan. Ben 6 numara Pars Bey'i favori olarak ilk haneden işaretleyeceğim. Ankara'da hazırlanan bir isim var. İstanbul Şart 1'de koştu. Seri stiliyle Çanakkale fırtınası yol gitmiyor. Burada daha hazır durumda. Yine seri stiliyle yarışı bitirmeye çalışacak 3 numara Çanakkale fırtınası. Yani 2 numara Almus aslında. Sonlarda etkili geliyor. Son yarışında büyük bir sürprize imza atmıştı bana göre. Kazanmasını bildi. Son dakika 3-4 dakika öncesinde ben farkına varmadım. Çok özür diliyorum burada. Sondüzlük.com'da yazamadım. Sevgili Faruk abim de sen de sanıyorsun beraber. Çok çok iyi durumda dedi aslında.
1: Hangi Faruk? Da...
0: Faruk Terim. Faruk Terim Türk.
1: Dedim kendi ki, öyle yaptı ya hangi Ufuk?
0: Hangi Ufuk dedi. Evet, ama tanıyor tabii. Bir, abi dünya kadar Faruk var. Dünya kadar Ufuk var. Şimdi o da şey yapıyor yani.
1: Peki.
0: 4-5 dakika öncesinden konuştum. Çok çok iyi durumda. İstanbul'da kazandık geldik. Burada daha da iyi duruma geldi. Mesto'yu da yazacağız abi 5 numarayı. Hmm. Ben iyi dediysem kazanır dedi Aykut dedi. Haberin olsun dedi. Hmm. O zaman 6-3-2-5 sondüzlük.com'da yazmadım. Burada Radyo Spor aracıyla söylemek istiyorum. 4 dakikamda geçmesini tavsiye ediyorum.
1: Evet, bakalım hemen sevgili dinleyenler. 6 numaralı Parsı Bey kulaklık takısından sonra değiştiğini söyledi Aykut. Bugün önce onu tuttu. Sonrasında 3 numaralı Çanakkale Fırtınası ki şart 1 koşusunu güzel bir istikrarlı bir şekilde koşup kazanmıştı o gün için. 2 numaralı Almus Aslanı ve son olarak da son dakika duyum 5 numaralı Metso dedi sevgili Aykut'un günün birinci koşusunda önerisi 6, 3, 2 ve 5 şeklinde günün ilk koşusunda Ankara'da. O zaman ikinci koşuya geçelim. Handikap 16 mücadele 3 yukarı İngilizler 2000 metre kumpist.
0: Evet, formunun zirvesinde Ufuk kimse hani bir şey söyleyemez bu performansa. Yarışın gibi şartına baktığım zaman da kimse rahatsız etmeyecek. 1 numara Empowerment Beyaz Bayrak aynı yarışı yapar. Bence net banko günü sunacak limanı.
1: Evet, Empire Man sevgili dinleyenler günün ikinci koşusunda start alıyor. Koşmuş olduğu son 3 yarışından birincilikle ayrılmıştı bu isim. İstikrar abidesi adeta toplamda 9 yarış koşup 4'ünü kazandı. Bugün 5. yarışını kazanmak için piste çıkacak. 1 numaralı Empire Man %77'lik oynanma oranıyla sevgili Aykut'un da bankosu güvendiği isim Ankara'da. İkinci koşuda 1 numaralı Empire Man. Evet, 3. koşuya geldik Aykut. Şart 1 mücadele 2 yaş İngilizler 1200 metre için pist.
0: Evet, şimdi hazırlık durumuna göre ben bu yarışı biraz çok araştırdım. 5 numara Desinger. Pedigree'ye baktığım zaman bağlasan durmaz gerçekten. Seri bir isim. Size gibi yarışı kazanmak isteyecek. İdmanlarında da uçuyor bir isim. Ben banko yazacağım ama son dakika bir duyumum var. 7 numara Mulholland Drive. O da çok iyi durumdaymış. 5 numarayı ben gene tek yazacağım. Çalıştım ama 7 numarayı da duydum abi. Geniş oynayanlar eklerse hiçbir şey diyemem yani.
1: Evet.
0: Ben 5-7 geçeceğim. 5 tek yadana saygım sonsuz ama 7 numarada iyi duyum aldığımız için yarı severe son dakika duyumumuz olsun.
1: Peki o zaman hemen kontrol edeyim tekrar 7 numaralı isim ki bu yarışta ben sana soracağım bir isim de vardı aslında. 5 numaralı designer sevgili Aykut'un bankosu günün 3. koşusunda ama son dakika duyumu koşunda an itibariyle favorisi 7 numaralı Mulholland Drive. Bu ismi önerdi. 11 numaralı Wild Grace hakkında bir bilgin var mı?
0: Vallahi Wild Grace hakkında sevgili menajeriyle görüşemedim. Hatta aradım o.

0: yani kardeşim Ayhan Bulat ilgileniyor. Sansar'ın menajeriyle. Ama dediğim gibi ulaşamadım Ufuk. Yani buradan ulaşamayınca da bilgi alamadım. Ama ben 5 numarayı çok iyi gördüm Ufuk. İdmanlarında uçuyor. Urfa'da çalışmıştı. Ankara'da 2 tane 3 tane işi var. Bilginiz olsun. Yani o yüzden söylüyorum. Decision'ları çok iyi durumda ama son dakika duyumuyla 7 numarayı da ekleyenlere saygım sonsuz.
1: İyi de pedigrisi var zaten. Truville, Agresivo. 11 numarayı neden sordum? Benim atımın anneden kardeşi bugün ilk startını alacak. Belki
0: nasıl bile... bir isim mesela senin anneden kardeşi dediğim seri bir isim mi?
1: Valla yani... Monarosa şey bu şunun çime daha yatkın. Yani start onayında ön planla çıkan bir isimdi. Hızlı bir start çıkışı almıştı. Gayet de etkili bir start çıkışını yapmıştı Adana'da. İşte hazırlıkları ne aşamada bilmiyorum ama şu an %11'lik oynanma oranı var. Benim tayların da prim kazanması için bu atın bugün için iyi bir performans göstermesi gerekiyor takdir edersen.
0: İnşallah o zaman onu da getireceğiz abi. Yani 5 kazanırsa o da 2. 3. olursa devamı gelir.
1: Şey diyor Almanya kazanınca biz de kazanmış sayılıyor muyuz? Onun gibi bir şey olacak bugün.
0: Öyle öyle abi, zaten bu işler bu şekilde devam ediyor. Senin atın iyiyse muhakkak prim yapıyor her türlü. Evet. Her bir şekilde yani.
1: Tamam o zaman, geldik günün 4. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 4 yaş şaraplar, 1900 metre çim pist, 5'i Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturacak bu koşu sevgili Aykut. Bakalım sen bu koşuda neler söyleyeceksin bizlere.
0: Şimdi abi ben bu yarışı net banko yazarım aslında ama benim kafamda bir soru işareti var. Startta kalıyor startta. Bu Zidane, 3 numaralı Zidane. Son yarışın 4-5 boy startta kaldı. En gerilerde, kadrajda yoktu. Sonra içerilerden bir de daha içeri faaliyeye girip kazanmasını bildi Zidane. Zidane koştuğu yarıştan, kazandığı yarıştan daha iyi durumda şu anda. Yani startta kalmazsa ben bugün, yani aksilik olmazsa ben Zidane'ın bugün rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Ama tabii geniş oynayanlara ben alternatif bankomdur Zidane. Geniş oynayanlar 7 numara formda Katırga Bey var. Birincilik serisine devam ettirecek gibi duruyor. Etkili koşacak olan bir Deli Umut var 2 numara. İdmanlarında çok iyi gördüğüm bomba bir Deniz Savaşı var 10 numara. İlk defa kim piste çıkacak olsa da iyi durumuyla hızlı İbrahim. 12.liği tatminkar olan Keşanlı. Sürprizde ise 6 numara Serdeniz Belalı Cibek. Yani Zidane gelmezse bu yarış karışır. Yani 3 çok çok önde. Rakip yazmak isteyenler 7-2-1-8-6-5.
1: 1-8-6-5. 10 numara yok herhalde değil mi? Deniz Savaşı var burada gözüküyor.
0: Var pardon, özür dilerim. Özür dilerim çok. 10 numara var.
1: İlkinde söyledin çünkü. Ya,
0: söyledim tabii. Orayı şey yaptım.
1: Evet.
0: 7-2-10-1-8-6-5. Evet. 5 aynen öyle.
1: Tekrar edelim öyleyse. 3 numaralı Zidane alternatif banko adayım dedi sevgili Aykut. Ama o gelmezse burası karışır. Sırasıyla 7 numaralı Kasırga Bey, 2 numaralı Deli Umut, 10 numaralı isim Deniz Savaşı, 1 numaralı Hızlı İbrahim, 8 numaralı Keşan'la öncelikli rakip ama daha geniş kurgular 6 numaralı Serdeniz'le 5 numaralı Belalı Cibe'yi yazabilirler dedi günün 4. koşusunda. Evet, geldik günün 5. koşusuna. 5. koşuda şartlı 4 bir mücadele, dişlere mahsus 4 yukarı Araplar, 1900 metre çim pisti.
0: Evet Ufuk, gerçekten çok zor bir yarış. Yani ben bu yarışa baktım. Hatta ben normalde mini karne çok çok üstün çıkıyor. Evet ayrı bir nokta ama görüşmelerim sonucunda. Geçen hafta ben mini karneyi sorduğum zaman daha hazır falan değil demişlerdi. İdmanlarına baktım. Hani bugün için sormadım atı ama ben bu yarıştan çok korktum. Ve ben yarışseverin affına sığınarak ben burada büyük bir bomba bekliyorum. Ben bu yarışa hepsi diyeceğim. Sıralama vereyim. İstersen teker teker de söyleyebilirim. 5 numara Esin'in kızı. 2 numara minik anne, 7 numara mürekkep yürek, 1 numara söylüyorum abi,
1: Karanura, 6
0: numara Habbe, 4 numara Al Yadigar, 8 numara Beray Sultan, 3 numara Altın Sultan. Yani ben bu yarışı hepsi yazacağım. Evet, 5-2-7-1-6-4-8-3.
1: Evet, günün 5. koşusunda hepsi dedi, sürpriz beklediğini söyledi sevgili Aykut. Bugünün 5. koşusunda sürpriz bekliyorum ben, hepsi yazacağım dedi ama sıralaması, sıralamaya göre at kısmak isteyenler 5-2-7-1-6-4-8-3. 5. koşuda 5-2-7-1-6-4-8-3 sıralaması var ama hepsi diyor sevgili Aykut Balcı, sürpriz bekliyor bu koşudan. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 2100 metre kum pist. Aykut, neler söylersin bu koşuda?
0: Ya abi ben şimdi geçen Kocaeli pistinde gülü oynaya kazanan bir single shot var. 5 numara single shot. Bu atı tek yazabiliriz. Açık ve net söylüyorum. Çok iyi durumda. Bu iş ya form işi abi. Formunu baktığım zaman formunda olan tek bir isim ben burada single shot görüyorum. Hı hı. Ufak oynayanlar gene tek yazabilirler. Ama rakip yazmak isteyenler uygun grupta koşan bir 4 numara Rosestal Rosedal var. Çok iyi durumda olduğunu öğrendiğim 3 numara Last Level var. Bu yarışı hedef yapan Star Sword var 2 numara. Sürprizde ise 1 numara Rasiman ve 6 numara Vastarsya'dır. Yani bugün single shot gelmese bu yarışta kazanır abi. 5 numara benim alternatif bankam. Rakip yazmak isteyenler 4-3-2-1 değerlendirebilir abi.
1: Evet, 6. koşuda 5 numaralı single shot alternatif banko adayım dedi. Single shot'ı banko yazabilirsiniz ama yok ben yazmak istemiyorum. Diğer tekleri kullanacağım. Buraya at yazacağım diyorsanız 4 numaralı Roses Del Rosedal, 3 numaralı Last Level, 2 numaralı Star Sword ve 1 numaralı Rasimhan yazılır dedi ama daha geniş kurgulu 6 numaralı Walk With Stars'ı da eklerse rahat bir yarış izleyebilir. 5 banko, rakip 4-3-2 öncelikli, sonrasında 1 ve 6. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Satış koşusu, satış 3 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte sahne alacaklar. Neler söylersin?
0: Evet, şimdi satış koşusu olunca ben biraz tedirginleniyorum. Yani kendim çok şey yapıyorum abi, böyle hepsini yazsam bilmem ne falan yazsam diye, ama çok cazip isimler de geliyor satış koşusunda, görebiliyoruz. Hı hı. Ben iki yarış direkt oynadım bu atı. IMAC The Rules, 2 numara IMAC The Rules'ı ben iki yarış direkt oynadım. Çünkü aslında çok çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Hatta biz orada otururken, sahanın içinde otururken kaç defa, iki defa tek yazdım. Ama beni yanılttı. Bugün kuma çıkıyor. Seri de bir isim. Bugün çok cazip de çıkacaktır. Ben 2 numara IMAC Thrills'ı yarı severlere önde vereceğim. Hı hı. Tabii ki kolay bir yarış değil. 4 numara Lalakura. Formunu beğendim. 3 numara Kubat Kazırgası. İyi duruma gelen Speed Sail 7 numara. Son olarak sürprizde de Kapital olacak. Yine 5 isimle geçeceğim. 2, 4, 3, 7, 5.
1: 2, 4, 5, 7, 3 mü dedin Aykut? Tekrar ben
0: 2, 4, 3,
1: 2, 4,
0: 7, 5.
1: 7, 5, evet. Sevgili Aykut'un burada sıralaması da 2 numaralı IMAC The Rulers, sonrasında 4 numaralı Lalakura, 3 numaralı Kubat Kasırgası, 7 numaralı Speed Dale ve 5 numaralı Capital. Bu isimleri sevgili dinleyiciler ön planda söyledi. Tekrar ediyorum, 2, 4, 3, 7 ve 5 sıralaması var günün 5. ayağında, yani 6. koşuda. Sevgili Aykut'un geldik günün 8. koşusuna. Bu koşuda 2 yaşlı İngilizlerin bölünen bir diğer şart, biri neler söylersin?
0: Evet, çok uzun zamandır takip ediyorum bu ismi. Çok çok iyi durumda olduğunu da biliyorum. Kayıt gününden ben Batı tek geleceğim demiştim. İdmanlarında uçuyor, çok hazır. 7 numara Kupa 9'lusu benim net bankom abi.
1: Evet, son koşuda da 7 numaralı Kupa 9'lusu net bankom dedi. Günün 8. koşusunda 7 numaralı Kupa 9'lusu banko dedi. Sevgili Aykut Balcı, sevgili dinleyenler. Aykut, çok teşekkür ederim, değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben çok teşekkür ederim abi. Herkese bol şanslar diyorum. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Teşekkür ederiz sevgili Aykut. Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisinden Ankara yarışlarını dinledik. İki net bankosu, diğer alternatif bankoları var ama net bankosunu söyleyeyim. İkinci koşuda 1 numaralı Empire Man. Günün son koşusunda da 7 numaralı Kupa 9'lusu onun net bankosuydu. Sevgili Aykut Balcı'nın, eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit sevgili dinleyenler. Henüz Son Düzük üye olmadıysanız aplikasyonlardan Son Düzük uygulamasını indirmeniz gerekecek ya da sondüzük.com adresine girip oradan da üye olabileceksiniz. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine çeşitli kampanyalardan da faydalanıyor olacaksınız ki bu kampanyalar içerisinde bildiğiniz üzere altınız 5'te kalırsa 500 TL'ye kadar %25'i kupon bedelinizin iade olacağını söyleyebilirim. Sizlere yine her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanmış olacaksınız. Yeni üyeye özel. Evet sevgili dinleyenler, Kartepe'ye gidelim. Akşam yarışlarının keyfini bugün Kartepe'de izliyor olacağız. Ve saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Maiden mücadele dişilere mahsus 3 yaş Araplar 1200 metre kum pisti start alacaklar. Burada bir numaralı Vahşi Kraliçe. Sevgili dinleyenler, üst üste istikrarlı yarışlar koşuyor. Önceliğim sonrasında 4 numaralı Baltan Kız, 10 numaralı Sevgi Nur, 11 numaralı Şeker İnci ve 2 numaralı Akgül Hanım. Bu zorlu mücadelede birbirinden ayrımsız yazılmasını sizlere önereceğim. Günün birinci koşusunda Kartepe'de sıralamam 1, 4, 10, 11 ve 2 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı iki mücadele, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte start alacaklar yine. Evet, burada 7 numaralı Warrior Man'den bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bir haftalık aradan sonra start alacak olsa da uygun grupta bana göre rakiplerinin bir tık önünde. Ama 3 numaralı Mr. Hermes, bu isim sevgili dinleyenler, bence kum pisti daha iyi yapabilir. Benden söylemesi ki umut vadeden bir isim, bu koşuda bence ters bir yarış çıkartabilir. En ciddi rakibi olabilir. Dediğim gibi Warrior Man'e 3 numaralı Mr. Hermes muhakkak yazılmalı ki ben kuponlarda 2 isim ayrımsız önereceğim burada. Dediğim gibi 7 numaralı Warrior Man ve 3 numaralı Mr. Hermes arasında potaya kadar bana göre zevkli bir mücadele geçecek. Ayrımsız yazılmalı. İkinci koşuda sıralamam 7 ve 3 şeklinde. Evet, üçüncü koşuya geldik. Handikap 14 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1500 metrede start alacaklar. Üçüncü koşudu sevgili dinleyenler, 2 numaralı El Sorut'la başlayacağım ki bu isim yarış yaşamının ilk koşusunu o kadar rahat, o kadar güzel kazanmıştı ki yani gelecek için çok farklı bir isim olduğunu göstermişti El Sorut. Sonrasında koşmuş olduğu yarışından ikincilikle ayrıldı ve 5 aylık bir araya gitti. Bu aradan sonra da tekrardan piste geri dönecek El Sorut, benim önceliğim. 5 numaralı isim Alfa Junior kum pisti, o da bence etkili koşacak bir diğer isim. 5 numaralı Alfa Junior en ciddi rakibi. 4 numaralı Hammer Witch, son yarışları pek iyi olmasa da sevdiği pistte koşacak. 4 numaralı Hammer Witch'i de muhakkak değerlendirelim. Son olarak bu kadar at yazmışken 1 numaralı Millennium Falcon'suz da oynamayalım ama benim önceliğim 2 ve 5 sevgili dinleyenler günün 3. koşusunda, sonrasında 4 ve 1 yazabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün dördüncü koşusuna. Aynı zamanda ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturan mücadeleye. 7 numaralı İlda Sultan'dan bahsetmek istiyorum. 2 yarış koştu, ikisi de çimdeydi. Bugün kum pistte çıkacak dişi maiden yarışta 7 numaralı İlda Sultan. İlk atım sonrasında 4 numaralı Esrin Hatun diyeceğim ki o da bence kumu iyi yapacak bir 6. his temsilcisi. 4 numaralı Esrin Hatun en ciddi rakibi. 2 numaralı Çildutay. Son yarışlarına pek aldanmayın. Bu isim yeni kendine geldi. Kür avantajıyla o da iddialı durumda ve ilk defa start alacak olan 9 numaralı Nilüfer. Bakın bu isme de dikkat. Nilüfer de bugün çok etkili bir yarış koşabilir. Günün bu koşusunda, yani günün ikinci altılı ganyanın başlangıç ayağındaki anne tarafından hanedan görüyoruz. Bu isim etkili bir yarış koşabilir. 9 numaralı Nilüfer'e de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün 4. koşusunda sıralama 7, 4, 2 ve 9 sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte start alacaklar. Burada da 10 isim piste çıkacak. Bu 10 isim arasında birbirinden zor bir mücadele ve birbirinden formda ve form durumu düşük isimler var burada. Ben burada önceliğim 10 numaralı Baylemi olacak. Sonrasında 8 numaralı Erkoç'um, 4 numaralı Rico Paşa, 2 numaralı Fairet Will ve 6 numaralı Lord of Thunder. Sevgili dinleyenler, 5. koşuda 5 at önerdim. 10, 8, 4, 2 ve 6 şeklinde. Evet, 6. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Arap atları 1400 metre kum pistte sahne alacaklar. 1 numaralı hızlı çocuk koşmuş olduğu son yarışında neden formda olduğunu gösterdi ki bir önceki yarışını kazanmıştı bu isim. Kocaeli pistinde sonrasında Bursa'da Tuncer'in arkasından ikincilikle ayrıldı ama bu sefer sevdiği piste çıkacak. Sevdiği şehirde 1 numaralı hızlı çocuk benim Banko ismim sevgili dinleyenler. 6. koşuda 1 numaralı hızlı çocuk Bankom ama rakip yazmak istiyorum diyorsanız rövanş mücadelesi şeklinde geçecek yarışta 6 numaralı Tuncer ve jokeyini bulan 3 numaralı Gürobası muhakkak değerlendirilsin derim. Tekrar ediyorum, günün 6. koşusunda 1 Banko, rakip 6 ve 3. Evet, günün 7. koşusu şartlı 4 mücadele saatler 20.30'u gösterdiğinde 3 yukarı İngilizler 1500 metrede start alacaklar. 7 numaralı Winner Gets It All sevgili dinleyenler, bu isim bu pistte ilk defa start alacak ve rakiplerine oranla daha formda gözüken bir isim. Yaşlı Kult 7 numaralı Winner Gets It All, sonrasında 2 numaralı King of the Night, o da onun kadar tecrübeli bir isim. 1 numaralı Grand Mission, 3 isim bende ön planda ama 3 numaralı Lovey Bonds'uz da oynanmaz bu koşu. 7. koşuda sıralamam 7-2-1 sonrasında 3 şeklinde. Evet, 8. koşuya geldik. Maiden mücadele dişilere mahsus, 1200 metrede start alacak. Bu koşuda 2 numaralı Aysel Hanım %48'lik oynanma oranıyla yarış severlerin teveccühünü almış bir isim ama ben tek bir rakip ona önereceğim. O da 5 numaralı Ezer gelir diyeceğim ki kum pistte etkili koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Ezer gelirle 2 numaralı Aysel Hanım arasında kıyasaya bir mücadele bekliyorum. Günün 8. koşusunda sıralamam 2 ve 5 şeklinde olacak. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Zor da bir koşu. 4 numaralı Avcı Oğlum, 10 numaralı Öztamer ve 14 numaralı Akyel Abi benim öncelikli sıralamam sevgili dinleyenler ama 6 numaralı Damla Suyuyla da 7 numaralı Kızgın Yüreği yazmadan olmaz. Günün 9. koşusunda 4, 10, 14 yeterli. Rakip 6 ve 7 yazılabilir. Evet sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu foto finişin sonuna geldik. Kocaeli yarışını yorumladık. Yarın günlerden çarşamba ve yarın İstanbul yarışlarıyla ilgili değerlendirmemiz olacak. Gene Elazığ'da olacak ve yarının yarışlarını yarınki konuklarımla değerlendireceğim. Ben mikrofonların başında sizlere sesleniyor olacağım sevgili dinleyenler. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an, her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz son olarak Batman Petrolspor'da çalışan teknik direktör Serdar Bozkurt olacak. Serdar Bozkurt'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan bizlerle olacak Serdar Bozkurt, sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor'a WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Milli takımın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Ay Yıldızlı kafile birazdan Riva'dan İstanbul Havalimanı'na hareket edecek. Bunu belirtelim. Kadromuz da açıklandı. Kadroyu da birazdan sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Kadroda da önemli isimler var. Dün hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı milli takımımız mağlup etti. A milli takımın aday kadrosundan çıkartılan isimler var. Bu isimlerle başlayalım. Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı Dünya Kupası'nda aday kadroda olmayacaklar. Bunu da paylaşmış olalım. Hattımızda konuğumuz Serdar Bozkurt. Serdar Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
7: Bizler deyiz. Teşekkür ederim.
8: İyi yayınlar diliyorum.
7: Çok çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Milli takımımızın aday kadrosundan çıkartılan isimleri de paylaştım. Çıkartılan isimler var. Kadromuz belli oldu. İsterseniz hocam hemen sizle de ve dinleyenlerimizle de kadromuzu paylaşalım. Kadroda önemli isimler var, birbirinden değerli isimler var. Özellikle de bu noktada umudumuz var. Dünyanın ve Avrupa'nın önemliliklerinden oyuncular var. Milli takım aday kadrosunu paylaşacağım hocam. Hem sizlerle hem de dinleyenlerimizle. Çıkartılan isimleri az önce paylaşmıştım. Çıkartılan isimler zaten dün medyaya da yansımıştı. Beklenen isimlerdi. Kadromuz da şu şekilde hocam. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımımızın 26 kişilik kadrosunda şu isimler var. Uğurcan Çakır, Mert Günok, Altay Bayındır, kaleci rotasyonu. Evet. Defans hattı Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, orta saha rotasyonu, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, santrafor pozisyonunda görev alan isimler. Ne dersiniz hocam? Hücum bölgesinde yer alan isimler.
8: Kadromuz güçlü zaten. Yani Kenan Yıldız gibi, Arda Güler gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, Barış Alper Yılmaz gibi. Yani çok güçlü isimlerimiz var bakıldığında. Hücum hattımız güçlü, kuvvetli. Savunmamız dengeli. Yani büyük işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Tabii kadro planlaması nasıl olur? Burada rakipler de önemli. Aslında kolay gibi bir grup gözükebiliyor ve herkes bunu konuşabiliyor ama ev sahibi bir takımda oynuyoruz. Bunun dezavantajları var biliyorsunuz yani. Ne olursa olsun. Bence tam orta sıralı bir kulüp grup ama çok çok da kolay bir grup değil. Çok da fazla anlam yüklememek gerekiyor milli takıma. Mutlaka birkaç tur geçecektir diye inanıyorum ben. Ama mesela kupayı alıp geleceğiz gibisinden hayal kurmaya da gerek yok diye düşünüyorum kardeşim ya.
7: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt sohbetimiz devam ediyor. Serdar hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Milli takımımızdan umudumuz var. Grubumuzdaki takımlar da belli oldu. Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, biz ve Avusturya. Bu noktada hocam neler söylersiniz? Çünkü takımları incelediğimizde bu takımlar daha çok kapanan takımlar. Sizin yorumunuz ne olur hocam? Biz hücum oynayan takımlara karşı daha etkiliyiz.
8: Evet. Ya şöyle, şimdi Avustralya biliyorsunuz fizik gücü yüksek bir takım. Yani mücadele gücü yüksek. Turnuva tecrübesi olan bir takım yani bakıldığında. Sonuçta disiplinli bir takım. Ama burada esas hani Amerika ev sahibi olma avantajını mutlaka kullanacaktır. Bakıldığında seyirci avantajı onların elinde olacaktır. Hücumda etkili oyuncuları var. Ama aslında Paraguay kapalı kutu. Güney Amerika'da bu elemelerde Brezilya, Arjantin, Uruguay'a karşı önemli sonuçlar aldılar. Yani çözülmesi biraz zor takım Paraguay takımı. Senin dediğin gibi savunma yapan takımlara karşı biraz zorlanıyoruz. Bunu da biraz sıkı geçecektir o maç, öyle düşünüyorum. Ama yanılmıyorsa ilk maç Avustralya'ydı değil mi bizim?
7: Evet hocam.
8: O maçı kazandığımızda çok büyük bir hem moralle hem de bir avantajla yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Ama tabii ki Dünya Kupası'nda biz ne kadar konsantre isek, ne kadar heyecanlı ve istekli isek, bütün takımlar da öyle, herkes öyle, bütün ülkeler öyle. O yüzden çok yüksek konsantrasyonla oynamak gerekiyor. Mutlaka tabii teknik heyet bakıldığında çok ince analiz yapıyordur, çok detay taktikleri iniyorlardır. Bunlar %100 oluyordur. Evet. Yani oraları kaldırabilmek, oranın heyecanını yenebilmek, sonuçta Dünya Kupası yani bizim her yıl katıldığımız bir her turnuvaya katıldığımız bir organizasyon değil. Ama ben bizim takımın yıllar sonra buraya katıldığında o motivasyonu, o heyecanla iyi işler yapacağına inanıyorum.
7: Hocam, şimdi çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim, olur mu hocam?
8: Olur.
7: Sağ olun hocam.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor.
1: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt sohbetimiz devam ediyor. Serdar Hocam, benim de umudum var bu noktada, bunu söyleyeyim. Milli takımımızdan hepimizin umudu var. Şu evet. Anda da zaten hareket başladı. Ekranlara da geliyor. Ben de canlı yayını takip ediyorum. Birazdan açıklamalar da olabilir. Bunu da paylaşalım. Rivaya'dan havalimanına hareket edecek milli takım. Gerçekten de güzel bir hava var hocam yani. Şu an
3: tabii bayraklarımızı
2: görüyorum.
3: Aynen,
2: güzel bir...
3: Aynen. Yani heyecanlı. Dediğim gibi her zaman katıldığımız bir turnuva değil. Evet. Bunun tadını çıkarmak gerekiyor ülke olarak da. Dua etmek gerekiyor. Çok dua etmek gerekiyor sporcularımıza. Evet. Allah yazıları olsun. Maçlarımız erken saatte olsa hepimiz uyanacağız, izleyeceğiz yani.
2: Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Milli takımımızla ilgili. Montella milli takımımızda daha önce de Avrupa Şampiyonası'nda turnuvada mücadele etti. Çeyrek final yaptı milli takımımız Montella önderliğinde. Vincenzo Montella neler kattı? Biz Montella'ya neler kattık? Neler söylersiniz hocam bu noktada? Montella milli takımımızın uyumu arasında. Oyun formatı hala tartışılıyor ama Montella da vazgeçmiyor. Bu sistemle de başarılı oluyor.
3: Ya şöyle bakmak gerekiyor. Biz Montella'ya kariyerine çok ciddi katkıda bulunduk. Yani ülke olarak bakıldığında. O da bir kere kişiliğiyle, duruşuyla bizim ülkemizi çok iyi temsil ediyor. Bir kere burada temsil noktasına bakmak gerekiyor. Hani böyle çok fazla boş işlerle uğraşmıyor, basınla uğraşmıyor, şunu bunu uğraşmıyor. Sadece işini yapıyor. Ve en önemlisi, çok ciddi bir aile ortamı oluştu. Bizim gördüğümüz dışarıdan yani. Bu çok önemli. Bunu yakalayabilmek çok önemli. Ya sistemler, her teknik adamı tartışılabiliyor Salim kardeşim. Yani bu olabiliyor zaman zaman. Ama ben onun da şöyle bir ne olursa olsun uluslararası bir tecrübesi var. Sonuçta oynadığı yerler belli, geldiği ülke belli. Sen de biliyorsun yani. Bu konuda da bir tecrübesi var. Yani Dünya Kupası'nda ben başarılı olacağına inanıyorum. Yani birkaç tur geçeceğinize inanıyorum bakıldığında. Yani çok önemli, ama yine söylüyorum, çok çok büyük şeyler yüklememek gerekiyor bir takımımıza. Sonuçta bu turnuvalar da tecrübe işidir bakıldığı zaman. Yani bizim Avrupa tecrübesi olan oyuncularımız var. Kenan Yıldız gibi, Arda Güler gibi, Hakan gibi çok önemli oyuncularımız var. Uğurcan gibi çok önemli bir kalecimiz var. Bakıldığında işte Abdülkerim gibi baktığında hep şampiyon gibi oynamış, Melih gibi yurt dışı oynamış çok değerli oyuncularımız var. Ama bakma, turnuva başka, Dünya Kupası başka. Bu tecrübeyi yaşamış az oyuncumuz var bakıldığında yani. Biraz olaylara böyle bakmak gerekiyor. Ama tabii bir hava yakalandığında da ilk maç, ikinci maç olduğu ya, iki maç 6 puanla başladığında çok daha başka bir takım görebiliriz onun havasıyla, atmosferiyle. Çünkü motivasyon birçok şeyin önüne geçebiliyor bu maçlarda yani.
2: Peki hocam, milli takımımızla ilgili hepimizin umudu var. Umarım güzel bir karşılaşma. Daha önce ifade etmiştiniz. İlk maçımız Avustralya'yla, ikinci maçımız Paraguay ve son maç, grubumuzda son maçımız Amerika Birleşik Devletleri ile. Bunun da altını çizmiş olalım.
3: Evet.
2: Hemen devam edelim hocam. Gruptaki takımları da inceledik. Ve grubumuzda önemli kulüpler var. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi. Ev sahibilerin de büyük bir avantajı oluyor. Bununla ilgili
3: her zaman
2: söylersiniz.
3: Evet. Her turnuvada biliyorsun, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda çok fazla motivasyon oynar. Kendi evlerindeler çünkü yani. Hep öyleler. Amerika'da öyle olacaktır. Yani çok ciddi yani bu ilk birkaç turda favoridir diye düşünüyorum. Bizim grubunda bence biz yani Amerika'yla bizim çıkacağımızı düşünüyorum. Amerika Türkiye'nin çıkacağını düşünüyorum. Ama buradaki en belirleyici takım tabii Paraguay. Paraguay'la olan maçlar çok önemli. Çünkü diri bir takım. Maçlarını çok izledik mi izlemedik ama basından takip ettiğimiz yorumların hepsinde çok ciddi disiplinli savunma yapan bir takım olduğu görülüyor. O maç biraz bizim ikinci maç biraz konumumuzu belirler diye düşünüyorum. Yani ilk maçı inşallah galibiyet atlatırız Avustralya maçına. Ondan sonra ikinci maç biraz konumumuzu belirler diye düşünüyorum ben yani. Avustralya disiplinli, fizik gücü yüksek. Yani Dünya Kupalarına katılan bir takım biliyorsun yani. Bakıldığında. O tecrübeleri var. O tecrübeler var. Bu çok önemli. Evet. Ama bizim de gençliğimiz var. Bir ailemiz var. Aile ortamımız var dışarıdan bakıldığında. Umarım onunla, tabi burada Kenan Yıldız'ın öne çıkması çok önemli. Arda Güler'in ön plana çıkması çok önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun bunların hepsine abilik yapması, Orkun'un keza bunlar o aranalarda yani Avrupa'da oynamış oyuncular, bunların ön planına çıkması maçları tabii çok önemli. Değer katacaktır bizim takımımıza. Belirleyici oyuncular olacaklar yani bakıldığında maçlardaki.
2: Evet. Peki hocam devam edelim. Milli takımımızı konuştuk. Milli takımımız inşallah hepimizi gururlandırır, başarılar elde eder. Peki hocam çıkarılan isimler var kadrodan. Çıkarılan isimler sizi şaşırttı mı?
3: Ben şöyle herhalde daha yeni açıklandı.
2: Evet.
3: Değil mi? Ben daha yeni az önce eve girdim. Çok da internete bakmadım.
2: Ben isterseniz hocam
3: iyi olur,
2: çıkarılan
3: iyi olur.
2: İsimleri de paylaşayım. Yani ana kadroyu saymıştım. Çıkarılan evet, isimleri de hem sizinle hem de dinleyenlerimizle paylaşayım. Çıkarılan isimler oldu. Yani bu gayet normal. Çünkü çıkarılan isimler şu şekilde hocam: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı. Çıkarılan çok isimler normal. Bu şekilde hocam.
3: Çok normal isimler bakıldığında. Kalecilere bakıldığında çok değerli kalecilerimiz var. Ortası da aynı şekilde. Bu oyuncular daha ileride tecrübe kazanıp kadroya gireceklerdir ama şu an için belli erken olduğunu düşünüyorum. Ki kadromuz çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro. Birileri zaten dışarıda kalacak. Bu bir tercih meselesidir. Hocam verdiği karara saygı duymak gerekiyor yani.
2: Evet. Aral Şimşir çıkarıldı hocam. Aral'la ilgili çıkarılmaması gerektiğine dair yorumlar yapılıyor ama
3: şimdi şöyle bak.
2: Montella ve ekibi.
3: Tabii şimdi diyelim o çıkmayacak, peki kim çıkacak? Anlıyorsun yani. Burada her çıkan oyuncuyla ilgili tartışmayı yaratılabilir. Biliyorsun yani. Burada biraz sağduyuyla yaklaşmak gerek. Burada en iyi karar verecek kişi tabii ki Montella'dır. Çünkü rakipler ona göre inceliyordur. Dünya Kupası tecrübesine bakıyordur. Burada ona saygı duymak gerekiyor yani. Bizlerin hepsine konuşmak kağıt üzerinde kolay ama teknik adam bizden 10 defa daha fazla düşünmüştür. Ona göre karar vermiştir. Ona göre tercih yapmıştır. Saygı duymalıyız.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Serdar Bozkurt. Hocam geçtiğimiz yıl önemli bir şampiyonluk yaşadınız. Bunun altını çizelim. Önemli bir şampiyonluk yaşadınız. Batman Petrolspor'da karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yeni sezonda hocam planlama nedir? Neler söylersiniz?
3: Ya evet, Batman'da ayrıldık. Olabilir, bu ayrılıklar olabiliyor. Görüştüğümüz kulüpler var. Prensipte görüştüğümüz, anlaştığımız kulüpler var. Biraz zaman bekliyoruz. Çünkü kulüplerin kongresi var biliyorsunuz yani. Bu kongrelerin bitmesini bekliyoruz. Ona göre yol alacağız. Şu anda zaten çok erken bakıldığında ligler için. Birinci ligin biraz daha acele etmek gerekiyor. 22-23'te sezon açmaları gerekiyor. Antrenmanlara başlamaları gerekiyor ama bu ikinci lig için öyle değil. Biraz daha geç olabilir. Çünkü Eylül 4'te 5'te maçlar başlayacak. Yani biraz süreci takip ediyoruz. Bekliyoruz. Görüştüğümüz takımlar var. Görüştüğümüz yönetimler var. Oturup tartıştığımız konular da var. Kadro planlamasının yapıldığı yerler de var. Ama burada nihayetinde kongreler yapacak. Kongrelerden sonra net kararlar verecek. Biraz biz o süreci bekliyoruz.
2: Yine ikinci lig olacak değil mi hocam?
3: Yani büyük ihtimal şu anda öyle görünüyor.
2: Hocam sizin şampiyonluklardan sonra hep konuştuğumuzda o takımla birlikte çıkarım demiştiniz. Yani evet, takımımla birlikte ilerledim. Ben de birincilikte çalışırım demiştiniz. Nitekim evet, olmadı hocam. Yine olmadı. Batman'da da olmadı. Iğdır'da da aslında sezon başı başlangıç vardı. Orada da olmadı. Bu kısır döngüyle ilgili neler söylersiniz hocam? Aynı kaderi birincilikte şampiyon yapan hocalar da yaşıyor.
3: Bu yani sadece Serdar Bozkurt üzerine konuşmamak gerekiyor. Bu bizim adımıza değil. Bu tür futbolun ayıbıdır. Bunu çok net konuşmak gerekiyor. Çok değerli hocalar var alt liglerde. Çok değerli, kıymetli işler yapan teknik adamlar var, meslektaşlarımız var. Eğer yukarılardan tutup bizleri bir yerlere getirmiyorlarsa, ki nasıl Almanya tutup getiriyor mesela veya diğer ülkelerde getiriyorlarsa, bu bizim ülke futbolunun ayıbıdır yani. Ülke futbolunun teknik adamlara değer vermediğini, teknik adam seçimlerinde başka işlerin rol aldığını, özellikle menajerlerin kulüplerin içerisine çok fazla girdiğini ve kulüplere de çok ciddi zararlar verdiğini, ama bu zararları da başkanların bugün değil gelecekte daha iyi anlayacaklarını bir ortamda bulunuyoruz. Bu noktada kulüpleri tabii ki eleştiriyorum bakıldığı zaman yani. Evet. Biz ayrıldığımızda iyi bir şekilde ayrılıyoruz ama bu sadece bize özgü değil. Genel olarak sen dediğin doğru, şampiyon hocalar ayrılıyor. Yani tabii ki çok hoş durum olmuyor. Çünkü biz de planlamalarımızı, kariyer planlamamızı bulunduğumuz takımda çıkıp onlarla beraber çok daha yerlere geliriz diye yapıyoruz. Bugün birincikten teklifler oluyor ama sağlıklı yapı olmuyor. Sağlıklı yapıya gitmek de çok önemli. Yani kendi adıma çok doğru bulmuyorum sağlıklı olmayan yapıya gitmeyi. Çünkü gittiğinizde bir takımda eğer ödemeler iyi değilse, fiziki şartlar çok iyi değilse oyuncuyu motive etmekte zorlanıyorsunuz kendi adınıza. Zorlandığınız noktada oyuncu motive olmayınca sahaya skorlar iyi yansımıyor. İyi yansımayınca da burada tek günah keçisi yine ülkemizde teknik adamlar oluyor. O yüzden değerlendirmeleri ben ona göre yapıyorum. Yani gideceğim kulüpleri biraz ona göre seçiyorum. Lig tabii ki önemli. Ama birincilikle çalışacağız, üstte çalışacağız diye de normal vasat bir takıma gitmenin bir anlamı yok. Bunu böyle söyleyelim. Mutlaka bir yerlere geleceğiz. Mutlaka süperlikle de çalışacağız. Bu belki bugün olmaz. Belki 2 yıl sonra, belki 5 yıl sonra mutlaka olacaktır. Ben bu konuda kendime de, ekime de güveniyorum. O yüzden zamanını bekliyorum yani.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Serdar Bozkurt. Sohbetimiz sürüyor. Peki Serdar Hocam, Batman'da önemli şampiyonluk, Iğdır FK'da önemli şampiyonluk, Bandırma'da yine aynı şekilde alt liglerde önemli kupalar kazandınız, playofflar oynadınız. Bu sezonda yeni rota ikincilik olacak dediniz. Hayırlısı olsun hakkınızda. Kısa vadede plan, gittiğiniz takımda başarılı olmak, orta ve uzun vadede neler söylersiniz? Ve bir de hocam, futbolcu abi kardeş görüyoruz ama teknik direktör abi kardeş görmüyoruz Türk futbolunda çok fazla. Abiniz Ümit Bozkurt da şu anda onun için de görüşmeler devam ediyor.
3: Evet, onun için devam ediyor.
2: O da Sparta'da çalıştı. En son başarılı da oldu maliyet fayda anlamında. Başarılı evet, işlere imza attı. Neler söylersiniz hocam?
3: Ya biz de beraberiz zaten. Aynı sitede otururuz. Alt üstte otururuz. Devamlı beraberiz. Hemen her gün beraberiz. Öyle söyleyebilirim yani. Ya değerli tabii, o da Türk futboluna çok önemli hizmetler vermiş. Biliyorsun büyük takımda oynamış. Yıllarca süperlikte kaptanlık yapmış. Karakteri düzgün, lider vasfı yüksek bir teknik adam. Onda gittiği takımlarda değerlendiriliyor. Dediğim gibi başarı sadece şampiyonluk değildir. İçinde bulduğun duruma göre o takımda ne yapıyorsan ona göre değerlendirmek lazım. Takımlar ki Isparta çok büyük işler yaptı. Vanspor da keza öyleydi yani. O da bekliyor. Birkaç teknik var. Görüştüğü kulüpler var. Dediğim gibi bu ara hep kongre süreçleri var. İkinciliklerde özellikle Salim kardeşim kulüplerin. Hep ondan da sonra. Yani ben Haziran 15-20'sinden önce çok çok fazla çok fazla hareketlik olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkes şu anda kongre derdine düştü. Kulüplerin mali yapısı zaten çok iyi değil birçoğunu biliyorsun yani. Herkes bir destek bekliyor. Bir sponsor bulmaya çalışıyor. Belediyelerden, valilerden destek bulmaya çalışıyorlar. O yüzden biraz bunlar hep bir zaman alabiliyor. Bence Haziran 15-20'sinden sonra bahseder daha çok hem kendi adımıza hem de genel futbol piyasası adına netleşecektir.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Serdar Bozkurt. Serdar Hocam, tüm liglerde sezon tamamlandı. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Siz de ikinci ligde görev aldınız. İkinci ligin, birinci ligin, süper ligin, üçüncü ligi de dahil edebiliriz buna. Futbol kalitesi nasıldı, neler söylersiniz?
3: Şöyle, mesela birinci ligde bazen maçları izliyoruz. Çok kaliteli, kıran kıranlı maçlar oluyor. Özellikle üstteki takımların birbiriyle oynadığı maçlar. Ama bazı maçları izliyoruz, kalitesi çok çok, temposu çok düşük oluyor. Bu da az önce size söylediğim bu maddi sorunlardan kaynaklanıyor. Motivasyon eksikliğinden kaynaklanıyor takımlarım. Bir de şehir takımları ne kadar fazla olursa o kadar daha heyecan geliyor biliyorsunuz yani. Şimdi bu yıl Bursa geldi, Batman geldi, Mardin geldi. Çok daha fazla renk katılacaktır. Muğla geldi bakıldığında birincilikte. İkincilikte bundan 4-5 yıl önce çok daha yüksek kalite vardı maçlarda. Çok daha yüksek kalitede maçlar oynanıyordu. Mesela biz bir yılda 10-12 tane derbi maçı, 15 tane derbi maçı oynuyorduk. Ama şimdi sadece 3-4 tane bir yılda 3 derbi maçı oynayabiliyoruz. Çünkü neden? Çok ciddi bir şekilde kulüpler maddi sıkıntı yaşıyor. Bütçeleri yok. Destek olan sponsorlar yok. Belediyeler çok fazla destek olmuyor. Bu da direkt sahaya yansıyor. Ne de siz futbolcuyu aldığınızda eğer onun mali vecibelerini siz yerine getirmezseniz futbolcunun gardı bir yerde mutlaka düşüyor Salim kardeşim. Mutlaka düşüyor yani.
2: Evet.
3: Bu düşüncede ortaya kalitesiz maçlar çıkıyor. 2 kere 2 4 bu bir gerçek. Biz bu durumları eğer düzeltmediğimiz zaman şöyle bir durum var. Profesyonel takım sayısı çok fazla. Ben de katılıyorum. Belki de profesyonel takım sayısının düşürülmesi çok daha maddi gücü yüksek kulüplerin, tesisi olan kulüplerin liglerde bulunması belki kaliteyi daha da arttıracaktır yani. Bunu da tartışmak gerekiyor.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt, sohbetimiz sürüyor.
3: Serdar 16 hocam, saat, lafını kestim Salim kardeşim. 16 saat, 18 saat, 15 saat otobüsle yolculuk yapan takımlar var maçlara gitmek için. Uçakla gidemiyorlar. Şimdi evet. Bu oyuncudan o maçta siz nasıl bir performans sergileyeceksiniz? Yani maç bitecek, 15 saat tekrardan geri dönecek. Yani bu oyuncu hangi kafayla o maça gelecek, hangi maç kafayla oynayacak, nasıl dönecek? Anlıyorsun. Veya evet. Maç çok yüksek şiddetle oynadı, dinlenmeden 15 saat otobüs yolculuğuyla inen, ondan sonraki hafta için oyuncular sakatlık yaşıyorlar yani. Evet. Ya bunların hepsi çok çok ciddi konuşulması gereken konular. Ah maalesef hiçbir şekilde dile getirilmiyor yani.
2: Yani hocam hiçbir şekilde dile getirilmiyor ve çok zorlar.
3: Getirilse de aslında bir netice elde edilmiyor, öyle söyleyeyim yani.
2: Evet.
3: Yani şöyle, halen bu çok önemli nokta. Ben bunu hep üzerine basa basa söylüyorum her platformda. Halen Spor Toto geliri işte galibiyette, işte deplasman galibiyeti 65 bin, iç saha galibiyeti 55 bin, beraberlik 45 bin, mağlubiyet 35 bin. Halen takımlar iddiaya girdiklerinde Spor Toto'dan aldıkları para bu, düşünebiliyor musun Salih Batı'nın? Biz 12 yıl önce de bu parayı alıyorduk atliklerde. O zaman 200-250 bin lira ayrı para geliyordu kulüplere. Evet. Ve o 250 bin liranın üzerine kulüp başkanları da bir 200 bin lira ekliyordu. Her oyuncuya para dağıtılıyordu. Personel maaşı ödeniyordu, teknik ekip maaşı ödeniyordu. Bundan 10-12 yıl önce. Bu para iyiydi. Ama şimdi halen aynı rakam gelişiyor. Bugün 200 bin lira ne yapabilir ki bir takıma yani? Ayda gelecek para. Spor Toto'dan iddiaya girdiğiniz zaman. Halen artmadı oranlar. Düşünebiliyor musun? 10 yıl geçti aradan. Halen artmadı oranlar yani. Evet. Kulüpler iddiaya giriyor ama bir şey kazanamıyor. Yani gelirlerini arttırması lazım. Federasyonun, devletin buna bir el atması, alt liglerdeki takımların gelirini mutlaka artması gerekiyor yani.
2: Evet. Peki hocam, gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Ben finansal fair play'in de olması gerektiğini düşünüyorum. Katılır mısınız?
3: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle, yanılmıyorsa Avrupa'da, tam ülke ismi vermeyeceğim. Birkaç mesela şöyle diyorlar ki, üçüncülük oyuncusun, sözleşmesi en az şu kadar lira olmalı. Biz de rakam atıyorum, üçüncülükle bir oyuncu 1 milyon oynamalı en az. Bu 1 milyonu sözleşmeye yazıyorlar. 20 tane oyuncum var, 20 milyon diyelim hepsinin maliyeti. Bunun garantisini federasyona veriyor kulüp. Ben bu 20 milyonu şöyle şöyle ödeyeceğim diye. Oyuncunun alacağı mesela garanti oluyor. Ne olsun yani? Ama bizde sözleşmeler hep asgari ücret, eksik bir protokol yapılıyor. Oyuncular mecbur oynuyor. Kimse bir şey alamıyor. Oyuncu devre arası ayrılmak istediğinde içerideki alacağını bırak git diyorlar. Oyuncu içerideki alacağını bırakıp gidiyor. Bedava oynanmış oluyor. Gitti yer. Yani hep böyle devam ediyor. Bunlar çok ciddi oturup konuşulması gereken konular. Tartışılması gereken ve bir çözüm üretilmesi gereken konular. Yoksa atliklerden bir sürü, bugün Barış Alper Yılmaz atliklerden geldi. Kerem Aktürkoğlu atliklerden geldi. Ondan sonra Samet Akay'dan atliklerden geldi. Bunlar hep buralarda oynadılar. Bunlar hep buralarda oynadı geldi. İsmail Yüksek burada oynadı geldi. Buralar çok değerli. Yarın burada oynayan birçok oyuncu ne ki milli takımda oynayacak Allah'ın izniyle.
2: Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, ifade ettiğiniz gibi Barış Samet Akay, Alper Yılmaz.
3: Karşılıklı oynadık. Hepsiyle karşılıklı oynadık. Mücadele etti bu çocuklar bizlere karşı yani.
2: Evet.
3: Ama yani şimdi bu kadar değerli oyuncular varken milli takımın iskeletini oluşturan kadrodan bahsediyoruz biz şu anda yani. O zaman biz neden buralara çok önem vermiyoruz? Neden bu kadar değersiz görüyoruz onları? Sadece seçim zamanı, TFF'nin kongre zamanı mı kulüpler aklımıza geliyor bizim? Ya bu konuda çok ciddi tartışma gerekiyor. Sizlere de görev düşüyor. Çokça basında olduğu için dile getirmenizde fayda var diye düşünüyorum yani.
2: Evet. Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size ama kısa bir aramız var. Aranın ardından sorayım hocam sorularım, olur mu?
3: Tamam, olur.
2: Teşekkür
3: olur.
2: Ederim hocam.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla.
4: fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Reklam.
12: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Serdar Bozkurt, sohbetimiz sürüyor. Hocam tekrardan hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Hocam ben şunu düşünüyorum, az önce atletiklerden gelen oyunculardan bahsettiniz. Atletiklerden Süper Lig seviyesine ulaşan, milli takım seviyesine ulaşan oyunculardan
1: çok fazla var, çok fazla var.
0: Çok,
1: evet.
0: Çok fazla var. Hocam şunu sormak istiyorum size. Ben ikinci ligde, üçüncü ligde fiziksel kalitenin yüksek olduğunu, teknik kalitenin düşük olduğunu öngörüyorum. Yani düşüncem bu şekilde. Katılır mısınız? Çünkü bu oyuncuların fiziksel anlamda kalitesinde hiçbir sorun yok. Ve teknik kapasiteleri de yüksek olduğu için üst liglere uzanabiliyorlar. Ne dersiniz hocam?
1: Ya şöyle bakılıyor. Çünkü biz alt yapıdan yetiştirirken 12, 13, 14 yaşlarında hep oyuncuların fiziğine bakıyoruz. Tekniğine hiç bakmıyoruz yani. Tekniğine bakmıyoruz. Tekniği olan, iyi olan oyuncular da fiziği iyi değil diye bütün hocalar oynatmıyorlar. Birçok oyuncu küsüyor ve bu noktada bırakıyor. Bunun test konusu olmuş. Benim Cumhuriyet Üniversitesi'nde doçent arkadaşım var. Onunla konuştuk. O dedi. Yani belli bir yaşta, 12-13-14 yaşlarında fizik kapasitesi düşük oyuncular küsüp bırakıyorlarmış. Teknik kapasitesi yüksek. Avrupa'da bunun araştırması yapılmış. Pes etmeyip devam edenler çok iyi futbolcu olmuşlar o yaşta. Evet. Ama şimdi mesela benim oğlum da futbolcu. Bunu nereden geldim gündeme? Benim kendi oğlumdan geldi. Benim oğlum o 2013 doğumlu. Fiziği şu anda takım arkadaşına göre daha geride.

0: birçok oyuncu aynı şekilde fizikle ters ediyorlar ve çocuklar eziliyor, küsüyorlar, bırakıp gidiyorlar. Şimdi biz hep alttan fizikli oyuncuyla getirdiğimiz için, ama belli bir noktaya geldiğinde sen dediğin gibi teknik kapasitesi sınırlı ama fizik gücü iyi olan oyuncular oluyor yani baktığında. Evet. Aslında çok teknik kapasitesi yüksek, çok iyi oyuncular 13-14 yaşında eleniyorlar zaten Türk futbolunda. Gidiyorlar yani. Neden? Çünkü alt kapıda herkesin amacı sadece maç kazanmak. Oyuncu yetiştirmek değil. Sadece maç kazanmak yani. Bütün alt kapı oyuncuların hepsinin amacı maç kazanmak. Oyuncu yetiştirmek değil. Biz ne zaman oyuncu yetiştirmeye girersek, ne zaman alt kapıda başarının önemli olmadığını hocalarımıza iyi bir şekilde aktarırsak, kulüplerimize bunu aktarırsak, o zaman çok daha iyi oyuncular yetişecektir. Teknik oyuncular yetişecektir yani. Evet. Arda Güler'in işte o zaman çıkacaktır piyasaya yani. Onlara böyle bakmak gerekiyor. Bundan dolayı evet, üçlükte var dediğin gibi. Fiziğe dayalı koşuyorlar, basıyorlar, ediyorlar. Ama teknikleri çok sınırlı. Oyun anlayışları çok zayıf. Çünkü alttan öyle gelmişler. Sadece kazanmaya odaklı olarak gelmişler. Hiç şekilde gelişim odaklı gelmemiş çocuklar. Gelişim odaklı gelenler, tekniği iyi olanlar da biliyorsun genel olarak işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, sürekli alt yapılarda oluyorlar. Oradan da yukarıda zaten milli takım. Milli takımlar da genel oyuncular da değerli oluyor. Bir noktaya giriyorlar. Ama bizim içimizde çok daha fazla cevherleri var, çok daha iyileri var. Bunlar da 12, 13, 14, 15 yaşlarında futbolu zaten bırakıyorlar kardeşim.
1: Hocam gelen mesajlar da var. O mesajları da okumak istiyorum. Hüseyin Mecit hem size hem de bana selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz.
1: Bir dinleyenimiz demiş ki, kim çıkacak? O çıkmayacaksa kim çıkacak diyorlar. Çağlar Söyüncü çıkabilirdi. Çağlar Söyüncü çıkabilirdi demiş.
0: Ya olabilir. Bunların hepsi tartışma konusu Salim kardeşim ya. Ya bu sabah kadar tartışılacak konular bunlar yani.
1: Bu arada hocam kadroda olmasa bile kafilede yer alacak bu oyuncular. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Beraber olacaklar
1: evet,
0: yani.
1: Evet, beraber olacaklar.
0: O heyecanı yaşayacaklar, tecrübe edecekler, anladım.
1: Hocam hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Batman Petrolspor taraftarı yazmış. Hocama selamlar. Bir Batmanlı olarak her şey için teşekkür ederim. Bizi birinci lige çıkardı. Bundan sonraki hayatında da başarılar dilerim demiş Turgut Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Seviyoruz Batman'ı da. Taraftarında evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok da güzel ayrıldık yönetimimizle de.
1: Evet hocam. Yani güzel bir vedaydı hocam. Her iki tarafta birbirine evet. Teşekkür etti. Yani olması tabii, gereken tabii. Bir vedaydı. Bunu da söyleyelim.
0: Zeynel Başkan'ın arka başkanı çok güzel insanlar. Yani her şeyde en iyisini hak ediyorlar. O yüzden bizim hiçbir şekilde onlara ne kırgınlığımız oldu ne dargınlığımız. Biz oturduk anlaşamadık. Evet. Öyle de el sıkışarak da ayrıldık yani.
1: Hocam yani direkt şunu da söyleyelim. Önemli bir şey imza attınız. Bunu söyleyelim. Bu arada bir dinleyenimizin size özel bir sorusu var.
0: Evet.
1: İsmi Musa Bey. Musa Bey yazmış. Alt liglerden bir oyuncu var mı? Hocamın takip ettiği, üst ligde oynayacak dediği, üst lige çıkacak dediği. Var mı hocam?
0: Ya bizim Batman'da Devran var. Devran Bozartıç. Yani iyi stoper. Mutlaka bir yerlere gelecek. İnanıyorum onun iyi noktalara geleceğine. Ondan sonra ben Ege Aslan var altın orada.
1: Evet.
0: 8 numara basında oynuyor. O çocuğun iyi yerlere geleceğini düşünüyorum yani. İyi noktalara geleceğini düşünüyorum. 2006 doğumlu oyuncu bunlar. Ya Buca'da Sercan diye bir oyuncu var. 2007 doğumlu. O çocuğun da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama bunların kulüplerini bulması gerekiyor. Hocalarını bulması gerekiyor yani.
1: Devran'ı tutuyorsunuz hocam siz.
0: Evet yani bu yıl eğer Batman'da oynarsa zaten Devran Kocaspor transferi vardı. Olmadı.
1: Evet.
0: Son dakikada gerçekleşmedi. 2006'da tabii ki yani tam 20 yaşında tabii ki zaman zaman hatalar yapacaklar. Ama çabuk, sol ayağı iyi. Yani 16-17 maç bizde görev aldı. İyi işler yaptı. Ben bu yıl eğer forma fırsatı bulursa biraz ciddi göz önüne geleceğini düşünüyorum. Herhalde yanılmıyorsam Asus'ta milli takıma da gidecek. O 21 milli takımına yanılmıyorsam yani. Ondan ümitliyiz.
1: Devran'ı not aldık hocam bizde.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarına.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İstedikleriniz var mı?
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın hocam.
0: Çok sağ olun.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serdar Bozkurt'tu. Birazdan Murat Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Murat Yıldırım'ı arayabiliriz Batıkan. Hemen kontrol ediyorum. Soruları 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenlerim. Murat Yıldırım birazdan bizlerle birlikte olacak. Murat Yıldırım'la birlikte Malatya Yeşil sürecini konuşacağız. Van Spor iddiaları var hoca ile ilgili, hepsini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Murat Hocam?
1: Hoş bulduk Salim Bey. Teşekkürler, sağ olasın. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Hocam sizin adınıza nasıl geçti? Finalde kaybettiniz ama genel anlamda önemli işlere imza attınız. Neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi dediğiniz gibi finalde kaybettik ama onun öncesi var. Tabii biz ilk geldiğimizde malumunuz, siz de biliyorsunuz, takımın konumu belliydi. Lig sonuncusu Su Vermez Kapadokya'nın 18 puanı vardı. Biz takımı devraldığımızda 19 puanı vardı. Küme düşme hattındaydı zaten. Çok şükür geldik. Zaten transferin devre arası, transferinin bitmesine 2 gün vardı. Çok böyle transfer yapma şansımız da olmadı. 1-2 arkadaşı aramıza kattık. Çocuklar da sağ olsunlar iyi reaksiyon verdiler. Geldik finale kadar. Zaten finali de takip etmişsinizdir. Finalde kötü oynadık. Yani bunu tüm içtenliğimle söyleyeyim. Finalde beklediğim bir oyun yoktu takım anlamında. Genelde aslında birkaç böyle tecrübeli isimden çok faydalanmıştık. Özellikle hani tabiri caizse oyunu kritik bölümlerinde sazı eline alma diye bir tabir var oyunda. Onu yapamadılar son maç. Özellikle Güney olsun, Tayyip olsun. O gün herkes bence vasattı. Biz kulübü olarak da çok böyle bir şey yapamadık. Oyuna giren kardeşlerim de çok bir şey yapamadılar ama finalde Çorlu bizden çok mu üstündü? Yani hak ettiler bence şampiyonluğu. Çünkü onlar bir puanla kaybetmişler. Final maçları tabii favorisi olmuyor. O gün harbiden benim hayal kırıklığım skor olmadı hiçbir zaman. Çocukların yani o günkü performansları bir hafta boyunca sürekli düşündüm. Acaba niye böyle oldu? O atmosferi mi kaldıramadılar? Çok enteresan bir durum oldu. Normalde bazen böyle oyun içinde anlık krizler oluyordu kötü oynadığımızda ama böyle takımın o abilerin, tecrübeli oyuncularımız onlar devreye giriyordular. Kaleci İsmail'inden tut, Tayyip'inden tut, Güney Tutçuoğlu'sundan tut. O gün herkes kötü performans sergileyince biz de kulübede elimiz kolumuz bağlı kaldık. Nasıl yapacağımızı biz de şaşırdık. Çok böyle müdahale de edemedik saha içine. Bence o gün fiziksel performanstan daha çok mental anlamda biraz sıkıntılar vardı. Yani bir iki pozisyonu vardı şeyin, Çorlu'nun ama bir çocukların oyun içinde bir an böyle oyundan kopmaları, bir çalıştığımız bir pozisyonda özellikle taktiksel iki gün boyunca genelde kendi sol taraflarını, özellikle Ferit Solbek, ön tarafta Muhammed Kalil ve Muhammed Aslan Taş'la buluşturdukları pozisyon, aynı çalıştığımız pozisyondan da gol yedik. Ama futbolun içinde bunlar var. Çocukların canı sağ olsun oraya kadar çok iyi getirdiler. Maçtan sonra da zaten röportajda da söylemiştim. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Ama dediğiniz gibi oraya kadar getirmek de çok büyük bir başarı. Keşke taşlandırsaydık. Çünkü Malatya Spor büyük bir camiye. Keşke o camiye ikinci lige çıkarsaydık ama demek ki nasibimiz bu kadarmış. Çorlu takımı hak etti. Onlar çıktılar. Dediğiniz gibi Salim Bey, son maç final biraz enteresan oldu.
0: Peki hocam, sizinle ilgili de Van Spor iddiaları var. Doğru mu hocam? Nedir son durum?
1: Birkaç böyle tabii öncelikle bir kulüp başkanının daha belli olmaması, kongrenin belli olmaması, belli birkaç yöneticiyle görüştük. Kongrenizi yapın, ondan sonra görüşelim dedik. Dün kongre bittikten sonra aradılar. Bugün bir görüşmemiz olacak Banspor yönetimiyle. Bir bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Tabii onların bu sene için hedeflerine bakmam lazım. Artık onların hedefleri ne olur, plan projeleri ne olur. Tabii ben de buralıyım. Öncelikle hedefim tabii birincilik olması da güzel benim açımdan. Ama öncelikle hedef varsa, düzgün bir yapılanma varsa niye olmasın? Bugün bir görüşmemiz olacak öğleden sonra.
0: Evet. Banspor'la bugün bir görüşmeniz olacak hocam.
1: Evet evet, öğleden sonra bir görüşmemiz olacak Banspor tesislerinde. Orada bugün bir netlik kazanır bizim anlaşıp anlaşmayacağımızla ilgili.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Murat Yıldırım sohbetimiz devam ediyor. Murat hocam, zaten Vanspor'un ikincilikten birinciliğe yükselişinde de son haftalarda görev almıştınız. Bunu da paylaşmış olalım. Kariyer planlamanızda hedefleriniz nelerdir Murat hocam?
1: Şimdi herkes, tabii benim hedeflerim arasında birincilik, Süper Lig'de çalışmak kesinlikle var. Şimdi Süper Lig hariç birincilikten de bir takım geçen hafta bir aradı. Tabii onların da kongreleri var. Onu siz de o kongrenizi yapın dedik Banspor haricinde. İkincilikten birkaç takım vardı. Onların da mevcut durumlarından dolayı, bir de özellikle tesis sıkıntısından dolayı kabul etmedim. Üçüncülükten bu sene playoff oynayan iki takım aradılar. Özellikle büyük bir camiye aradı ama üçüncülükte kalırsam kendi Malatya, bildiğim şehir. Malatya'yı da çok seviyorum. Eğer üçüncülükte devam edeceksem Malatya'yla devam edeceğim. Çünkü Malatya'dan da çok ciddi bir oluşum olacak. Güzel de bir plan projeleri var. Zaten geçen sene de orayı kabul etmemizin nedeni oydu. Bu sene de tek profesyonel takım kaldı gibi. Yeşil Yurt ismini de değiştirip ya Malatya Spor yapacaklar ya Malatya FK yapacaklar. Belediye başkanımızın da çok ciddi çabaları var. Dediğiniz gibi benim amacım, hedeflerim anlamında tabii Vanspor olur, başka bir takım olur ama birincilikte çalışmak, Süper Lig'de çalışmak, hele bir alt ligden gelip üst ligleri yakalamak hoca anlamında bence kariyer planlamasında da çok büyük bir şey olacak. Amacım önce böyle tesisletme anlamında altyapısı sağlam bir kulüpte çalışmak. Malatya bunu gerçekleştirmiş durumda ama orası da üçüncülük olduğu için bir bakacağız. Geçen hafta konuştuk Malatya'yla. Orada da güzel bir oluşum var, bildiğim kulüp. Çok da oradaki yöneticiler de çok değerli insanlar, belediye başkanlarımız çok değerli insanlar. Onlarla da bir görüşmemiz oldu ama bugün Vanspor'la dediğimiz, az önce de söyledim, bir görüşmemiz olacak. Sizin de söylediğiniz gibi sorduğunuz soruya da cevap olarak kariyer planlamasında birincilikte çalışmak her hocanın hedefi. Hele özellikle altlardan gelip birinci ligi yakalamak çok önemli ama böyle balıklama da atlamamak lazım bence. Çünkü bu sene birincilik son zamanlarda gördüğüm en zorlu lig olacak. Böyle görünüyor çünkü yukarıda.
0: Evet, ligde kalma yarışı da var orada.
1: Evet, yukarıdan Antalya Spor geldi. Kayseri Spor gibi büyük camiye, Karagümrük yaptı transferler, zaten kendiniz de biliyorsunuz. Alttan Bursa Spor gibi büyük bir camiye geldi. Batman Petrol, onu da yıllardır biliyorum. Bizim bu yörenin takımı. Çok büyük bir oluşum var. Mardin Spor'da öyle. Muğla Spor'u tam bilmiyorum ama gerçekten bu sene birincilik çok zorlu ve kıyasıya rekabete sahne olacak. Hepsi camia takımı. Hepsinin de hedefi var. Ondan dolayı zor bir lig olacak. Benim de hedeflerim arasında bu ligde çalışmak var ama tabii bir gidip görüşmek lazım. Bütçesi ne? Ondan sonra sezon içinde planlamaları ne? Hedefleri ne? Ona göre olursa kendi memleketimin takımı, ben de hizmet etmek isterim. Buralardan inşallah tekrardan bir başarı sağlayıp daha üstleri yakalamak benim hedefim.
0: Hocam, gelen sorular da var. Hocama sorar mısınız? Lig bitmeden kaç teknik direktör değişiyor? Çok teknik direktör değişikliği oluyor demiş Ali Löwes. Proje ve plan nasıl olacak demiş.
1: Ya güzel bir soru aslında. Ülkemizdeki en büyük problem bu Salim Bey. Yani kampa gidiyor bazı takımlar, dikkat ediyorum. Kamp bitmeden hoca değişikliği oluyor veya sezon içinde, geçen sene kendi memleketimin takımını örnek vereyim. İki hoca değişti. Başka takımlara bakıyorsunuz. Alt ligler olsun, üst ligler olsun, Süper Lig olsun. İstikrar anlamında özellikle teknik adam konusunda çok büyük sıkıntı var. Mesela geçen sene birinci ligde siz zaten bütün ligleri takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Birinci ligde bir örnek vereceğim. Erzurumspor direkt çıktı. Birinci olarak, sonra ikinci Ahmetspor çıktı. Playoff'lardan da Çorum çıktı. Bu üç camiayı da canı gönülden kutluyorum. Erzurumspor yönetimini özellikle, hiçbirini de tanımıyorum, sadece dışarıdan takip ettiğim Erzurumspor yönetimini ben canı gönülden kutluyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Serkan Özbalta Hoca başlayınca ilk 7-8 hafta her yerde, sosyal medyada, televizyonlarda, yazılı, görsel, bütün basın medya organlarında ya Serkan Hoca'ya özellikle taraftarlarda, Erzurumspor taraftarlarından çok büyük bir baskı vardı. İşte Serkan Hoca'yı, işte yönetime baskı vardı aslında. Serkan Hoca ile yola devam edilmemesi, bu Erzurumspor camiasını taşıyamaz. Özellikle geçen sene ayrılan Hakan Kutlu'dan bir başarı sağladı orada, Allah var. Hakan Kutlu'dan sonra Serkan Hoca'yı şehir de benimseyemedi bana göre. Ben de Erzurum'da A kursundaydım.
0: Evet.
1: Serkan Hoca o zaman gelmişti. Böyle bir söyleşi yaptık A kursundaki hocalarla. Yani liderlik, teknik direktörün liderliğiyle ilgili bir kursumuz vardı. Oraya geldi, bir böyle bir söyleşi yaptık. Orada da çok düzgün, çok beyefendi bir insan. İlk defa böyle gördüm, muhabbet ettik. Erzurumspor yönetimine, hani az önce kardeşimiz sormuş işte teknik adamların değişikliğine ne diyorsunuz? Erzurumspor yönetimi devre arasına kadar sabretti. Hiç kimseyi dinlemedi. Yani dinlemedi dediğim, kendi doğrusunu yaptı. Demek ki Serkan Hoca'ya güvendiler. Bakın o takım nereden nereye geldi. İlk haftalar kötü başladı, onu kabul ediyorum ben. Ama geldiler adamlar, şampiyon oldular, kaç hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler. Yani Türkiye'deki aslında temel problem bu. Yani kimseye buradan şey yapmak istemiyorum ama taraftarlar, tamam olmazsa olmaz ama taraftarların çok böyle yönetimi veya başka şeyleri etkilemesi bence çok sıkıntılı bir şey. Özellikle yazılı, sözlü, görsel medyada bilmiyorum, enteresan bir piyasa var. Bizim yöneticiler onları çok dinliyorlar. Onlara göre hareket ediyorlar. O da belli kulüplerin dinamiğini bozuyor bence. Yapısını bozuyor. Az önce kardeşim sordu soru işte. Yani niye bu kadar teknik adam değiştiriliyor? En güzel örneği bu sene Erzurumspor'da. Adamlar istikrardan yana kullandılar. Serkan Hoca ile devam ettiler. Sonunda da başarı geldi. Birkaç sene önce de Süper Lig'de böyle bir Giresunspor olması lazım. Hakan Hoca vardı. Soy ismini unuttum şimdi.
0: Hakan Keleş.
1: Hakan Keleş. 5-0 mı ne yaptı? Giresunspor devam etti. O sene ligde kaldılar. İyi de bir ivme yakalandı.
0: Evet.
1: Dediğim gibi yani bence biraz ülkemizin temel problemi bu. Teknik adamlara çok böyle müsamaha veya tolerans gösterilmiyor veya zaman tanınmıyor. Teknik adamlar da bunu bildiği için ülkemizdeki temel problem, hemen bir an önce gelip işte skora yönelik. Çünkü oyunu geliştirmiyor adam. Sadece ben skor alayım, 3 puan alayım veya burada kalayım veya biraz daha işte tabiri caizse kulüpteki ömrümü uzatayım. Hocalara, teknik adamlara biraz daha o şans verilirse, biraz daha o şeyde garanti verilirse bence çok büyük başarılar gelecektir. Veya daha kulüpler daha başarılı olacaktır. Veya her sene 5-6 teknik adam veya en azından 3 teknik adam değişikliği yapılmayacaktır. Kulüplerin aslında biraz daha yönetici abilerimiz buna dikkat ederse bence hem futbol anlamında hem de kulüplerin yapısı anlamında çok daha iyi olacaktır.
0: Hocam bir soru daha var. Malatyalıyım. Lütfen Malatya'ya destek olalım artık. Süper Lig'de görelim. Herkesin destek olması lazım. Hocama selamlar demiş.
1: Aleykümselam. Dediği gibi.
0: Nasıl hocam şehirde hava?
1: Şehirde hava, biz ilk geldiğimizde hep bunu söylüyorum ama ilk Mazıdağ maçıyla başlamıştık içeride.
0: Evet.
1: Bir döndüm böyle tribünler zaten karşı taraflar bomboştu. 30 bin kişilik stadyumumuz var Malatya'da. Bir döndüm baktım protokol tribününde yöneticilerimiz var. Bir de 15-20 taraftar var. Onlar da zaten sürekli deplasman dahil. Doğu Beyleri olsun hepsi deplasmanlara kadar geliyordular. Orada öyle bir kitle gördüm. Yani kitle dediğim yönetici grubu 15-20 kişilik taraftar. Sonrasında siz kendiniz de gördünüz. Playoff'ta Kayseri Erciyes Spor maçında 20 bin taraftara oynadık. Şehirde güzel bir bizim tabii başarımızdan sonra sürekli ardı ardına galibiyetler gelince güzel bir birliktelik oldu. Bunun öncesi de var aslında. Malatya Spor olsun, efsane Malatya Spor olsun. Bunlar ta amatöre kadar düşünce şehirde bir küskünlük vardı futbola. Biz geldikten sonra iyi bir ivme yakaladık puan anlamında. İyi de bir oyun oldu. Bunu da şehir görünce hep bir bütünlük oldu. Belediye başkanlarımız, ondan sonra şehrin önde gelenleri şehir futbola, Malatya Spor'a, Malatya futboluna çok büyük destek verdiler. Yeşil Yurt, tabii biz playoff'ta elendik ama bu sene belediye başkanıyla da bir görüşmemiz oldu. Evet. Yöneticilerle de görüşüyoruz. Sağ olsunlar, güzel bir projeleri var.
0: Evet.
1: İnşallah bu sene iyi bir yapılanmayla direkt ikinci ligi hedefliyoruz. Çünkü buranın az önce kardeşimizin de dediği gibi Malatya Spor Süper 4 yıl önce UEFA Kupası'nda mücadele etmiş bir takım. Güzel de şehir depremden sonra da yavaş yavaş ayağa kalkan bir şehir. Yavaş yavaş toparlanan bir şehir. Futbol anlamında da biraz açlık vardı. Futbola özlem vardı. Onu da belli bir nebze biz bu sene giderdik ama bu sene özellikle güzel bir oluşumla çünkü bütün belediyeler birleştiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Sami Er'in de öncülüğünde, İlhan Geçit'in de öncülüğünde güzel bir yapılanma olacak bu sene. Bu sene tek hedefimiz ikincilik. Onun için de zaten yavaş yavaş tabii yöneticilerimizle de görüştük. Dedim bir Van Spor'un kongresi var. O kongreden sonra oturup eğer anlaşamazsak buradaki yönetimle bir şey yapacağız. Yani Malatya ile ilgili güzel bir çalışmamız var. İşin doğrusu,
0: İnşallah hayırlısı olsun diyelim hocam.
1: İnşallah inşallah. İşin doğrusu çok, aslında aslında ben Malatya'da devam etmek istiyorum. Çünkü Malatya büyük bir camia. Gerçekten üçüncülük olması ayrı bir handikap ama olsun. Allah'ın izniyle, onların desteğiyle bu sene eğer anlaşırsak orada bir şampiyonluk yaşamak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.
1: Kolay gelsin, saygılar.
0: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Murat Yıldırım'dı. Şimdi reklam aramız var. Saat başı arası, ardından at yarışı bantı, sonrasında biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde Muğla Spor'u konuşacağız sevgili dinleyenler. Muğla Spor da bilindiği üzere önemli bir başarı elde etti. Muğla Spor takımı peş peşe şampiyonluklar yaşadı. Bölgesel amatörlükten 3. lige, 3. ligden 2. lige, 2. ligden de 1. lige yükseldi. Birazdan müsait olursa Muğla Spor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Menaf Bey ile birlikte Muğla Spor'un bu yükselişini değerlendireceğiz. Ardından ikinci bölümde ise hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver olacak. Emre Tanrıver de milli takımımızı Amerika'da takip edecek. Dünkü karşılaşmayı da izledi. Kendisiyle hem milli takımı hem de Süper Lig'deki transfer gündemini değerlendireceğiz. Şu anda bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Menaf Kıyanç. Menaf Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim Menaf Bey. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Rica ederim. Rica ederim.
0: Menaf Bey, öncelikle önemli bir başarı Muğla Spor'da. Peş peşe gelen şampiyonluklar ve şu anda da birinciliktesiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yapılacak olan bir kongre var. Sizin yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. %99 aday değilim demiştiniz. Ancak işin realitesinde, transfer gündeminde, başkanlık seçimlerinde o %1'lik dilim %99'dan daha yüksek olabiliyor. Son durum nedir? Neler söylersiniz?
1: Şimdi Salim Bey, genelde kulüp başkanları %99 aday değilim deyince şöyle algılanır bizim ülkemizde. Ya işte %1'lik pay için aday olunması için birilerinin ona ısrarcı olmasını veya kendisi daha çok kazanım elde etmek için böyle stratejiler uygulanır. Bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. 3 yıl boyunca bu kulüpte bu işi yaparken bu düşünceyle yapmadık. Bizim buradaki amacımız öncelikle artık Muğla Spor'un şehrin takımı olması, Muğla'da yaşayan herkesin Muğla Spor'a sahip çıkması, Türkiye'de bu olmadığı müddetçe kişilerin tekelinde olan şirketleşen kulüpler maalesef halktan kopuyor ve bir sonraki kişilerin kontrolüne geçiyor. Biz bunu artık Muğla'da değiştirmek adına böyle bir söylemde bulunduk ki benim amacım ama iş insanı, bürokrasi, siyaseti, yerel yönetimi sahip çıktığı, herkesin ortak değeri, insanları bitiren müthiş bir güç, dayanışma açısından müthiş bir güçlü bir sivil toplum örgütü spor kulüpleri, ki Muğla Spor bir spor kulübünün de dışına çıktı. Büyük bir sivil toplum örgütüne dönüştü. Burada amacımız bu. 3 yıl üst üste Rabbim nasip etti şampiyon olmayı. Şimdi geldik artık bundan sonraki süreçte artık bu kulübün 48'in takımı olması, Muğla'nın takımı olması, şehirlerde çok fazla takımların üst ligde olması şehir için bir avantaj değil baktığınızda. Çünkü artık ekonomiler bunu kaldırmıyor. Amacımız bu, niyetle bunu söyledik. Aynı itibariyle aynı yerdeyiz. Dün de kapsamlı bir toplantı oldu Sayın Valimizin başkanlığında. Gerçekten 3 yıldır bir önceki valimiz, şimdiki valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, siyasi partilerin il başkanları, bürokratlar, taraftar, herkes bir şekilde yanımıza destek oldu. Ama bunu yetmediğini anlatmaya çalıştık dün gecede. Sağ olsun onlar da iyi niyetle bir şeyler yapmak istiyorlar ama bizim bu şartlarla benim aday olmam söz konusu değil. Çünkü ben aday olursam Muğla Spor kaybedecek. Muğla'nın ve Muğla Spor'un kazanması için kişilerin değil, şehrin sahip çıktığı bir oluşumun ortaya çıkması gerekir diye düşünüyorum. Kapsamlı şekilde anlatmaya çalıştım.
0: Evet. Yani şehirde bir hareket bekliyorsunuz Sayın Başkan.
1: Tabii ki şöyle aslında, yani yönetim kurullarının olduğu ama kalıcı gelirler şart kulüpler için. Ya Türkiye'de maalesef ben bütün Türkiye geneli için söylüyorum. Spor ve devamında futbol inanılmaz önemli. Toplumun huzuru açısından, güvenliği açısından, toplumun birlik beraberliği açısından, ki biz bunu Muğla olarak yaşadık. 6.500-7.000 insan Muğla'dan 9 saatlik yolu çıkıp Bursa'ya gitti. Muğla'da alışılagelmiş bir durum değil bu. Muğla'lı biraz keyfine düşkündür. Pazar günü insanlar kalkacaklar. Akyakası var, denizi var, pikniği var. Ama gelip oraya geliyorlarsa bu önemli. ve artık yavaş yavaş 7-8 ilçeden ciddi şekilde Muğla Spor'la ilgili bir destek, sempati var. Bunu büyütmek gerekir. Bunun için de şehrin takımı olması gerekir ve bir ortak değere dönüşmesi gerekir.
0: Yani burada ben sizin hem maddi hem de manevi yalnız kaldığınızı hissediyorum Sayın Başkan.
1: Ya aslında cevap bu denil. Şunu da samimiyetle söylüyorum. Manevi açıdan hep destek aldım. Maddi anlamda 3 yıldır kendi imkanlarımız ve yönetimdeki arkadaşlarımız ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle bu noktaya getirdik. Şu çok önemli, onu da söyleyeyim. Muğla Spor şu anda Türkiye'de borcu olmayan, belki bilmiyorum ikinci takım var mı bilmiyorum birinci ligde, şahsıma olan borcuyla ilgili de ödemeyle ilgili de aday olmamaya rağmen bütün alacağımı bağışladım. Kulübün şu anda şampiyonluk primi dışında hiçbir ödemesi yok. Piyasaya yok, kamuya yok, federasyona yok, hiçbir kimseye yok. Mali açıdan da ciddi bir başarı var. Mali disiplin söz konusu. Bence en önemli şampiyonluklardan birisi de bu. Yani Muğla Spor 4. şampiyonluğu da mali açıdaki başarısıyla, mali disiplin anlamında da bir şampiyonluk kazanmış durumda. Buradaki amaç şahısların beni desteklemesi değil. Muğla Spor'un kalıcı gelire ihtiyacı var. Her ilde maalesef halka ait olan belli yerlerin artık kişilerin rantına değil, toplumun yararına olan bu tür sosyal aktarılması gerektiğini ben söylüyorum. Olayı şahsi farklı yere taşımak istemiyorum ama artık bu Türkiye'de değişmesi gerekir. Çünkü 6.000-7.000 insanı bir araya getirip mutlu olmasını sağlamak, 15-20 gündür Muğla'da Muğla Spor'la ilgili inanılmaz bir sevinç var. Bu sosyal devletin de, bu sosyal yönüyle yerel yönetimlerin de, bürokrasinin de asli görevi zaten. Bunun biraz da fark edilmesi, bu yıl Muğla Spor 1. Lig'e çıktığında bir yıl boyunca TFF'den alacağı para 65-70 milyon para sezon boyunca. Sadece güvenlik sistemi NETAŞ'ta olan anlaşma gereği talep edilen rakam ilk etapta 1.250.000 dolar, daha sonra 500.000 dolar para. Yani aldığın bütün parayı sadece stadın güvenlik işleriyle ilgili sistemi kurulumu için veriyorsun. O zaman bu kulüpleri kimler yönetecek? Bu kulüpleri siyasi rant peşinde olanlar, ticari rant peşinde olanlar ya da kendilerini daha farklı şekilde aklamaya çalışan tipler gelip kulüp başkanları oluyor veya kulüp başkanları bunlarla işbirliği yapıyor. Ondan sonra Türkiye'de futbol niye gelişmiyor diyorlar. Bu kadar açık net. Bunun desteklenmesi gerekir. Ama yönetimlerin de şeffaf olması, hesap veriyor olması gerekir diye düşünüyorum. Çok emek verdik 3 yıl boyunca. Biz Türk futboluna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bakın insanlar bizi 3 yıllık şampiyonlukla sadece ödüllendirsin istemiyoruz. Biz burada bir hikaye var. Bal liginde ne var bu ülkede, biz bunu yaşadık. 3. lig denilen ligde yaşadık. 2. lig denilen ligde yaşadık. Bu ligden hiçbirisi maalesef profesyonel diyoruz 3 ve 2. ligler, asla değiller. Yani oralarda allak bullak şeyler var, çok çirkin şeyler var. Bunların değişmesi gerekiyor, düzeltilmesi gerekiyor. Bakın evet. Futbolcu üretemiyoruz, futbolcu çıkartamıyoruz. Biz bunlara odaklanacağız. Yoksa Menaf Kıyanç 3 yıl kulübü başkan şampiyon yapmış, alkışlayalım ben de çıkayım harika diyeyim falan değil. Çok şey yaşadık. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Federasyon toplantıda söyledim. Bahis olayında da çok açık net söyledim. Yani siz bu operasyonu yaparak Türk futbolundaki sadece pası temizlemiş olursunuz ancak. O pasta tekrar geldi zaten geri. Böyle hiç kimsenin birini kandırmasına gerek yok. Hem kulüpler desteklenmeyecek, hem kulüpler borç batağına dönüşecek. Ondan sonra da halkın gidip deşarj olduğu, halkın kendine ait ettiği alanları yok etmiş olacaksınız. Ben bunu devlete de, hükümete de, yerel yönetime de, iş adamlarına da, herkese söylüyorum aslında.
0: Sayın Başkan, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından sohbetimiz devam etsin. Olur mu?
1: Tabii ki, tabii.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Radyo Spor.

0: cihaz ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Manav Bey. Muğla Spor'u konuşuyoruz kendisiyle. Manav Bey, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba.
6: Hoş buldum Salim Bey. Merhabalar.
5: İfade ettiğiniz gibi hemen Manav Bey, şunu da sormak istiyorum size. İfade ettiğiniz gibi bir süreç var. Bu süreçte aday değilsiniz. Görüşmeleriniz oldu mu peki şehrin mülki amirleriyle? Bugün...
6: Evet evet. Dün yaklaşık saat 7'de başladı, 23.30 kadar. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 4 siyasi partinin il başkanı, Menteşe Belediye Başkanımız, Menteşe Kaymakamımız, 2 vali yardımcımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız. Bunları şu açıdan söylüyorum. Aslında şehirde bununla ilgili, Muğla Spor'la ilgili ciddi bir hassasiyet, ciddi bir sahiplenmeyle ilgili bir niyet var. Biz bunu yetmediğini, biz bunu artık gerektiğini ve yaşayan, gerek yereldeki insan, Muğla'da yaşayan insanlar, Muğla bölgesindeki insanlar, gerek şehir dışından gelip bunun rantını elde eden kişilerin artık buraya katkı vermesi gerektiğini, bunun için bir irade gerektiğini söylüyoruz ve kulübe kalıcı gelir ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda evet, sağ olsun onlar da elinden geleni yapacağını söylediler. Anlattılar ama ben bunun yeterli olamayacağını, konunun Manav Kıyancı'nın aday olup olmama konusu değil. Kim aday olursa olsun Muğla Spor yaşamalı. Bunun için şehrin sahip çıktığı, kaynakların olduğu bir kulüp olması açısından tarihi bir fırsat var Muğla'da. Ciddi bir Muğla'da Muğla'lılık bilincinin oluşması, aidiyet duygusu, ciddi bir şekilde bir sahiplenme söz konusu. Bunu artık yukarıya taşımak gerekir. Bunu ciddi bir dönüşümü, kazanıma dönüştürmek gerekir.
5: Peki Sayın Başkan, görüşmeler yaptınız. Görüşmelerde sizin devam etmenizi istiyorlar. Yani şehirde
6: tabii ki istiyor. Tabii, Allah razı olsun. Evet.
5: Fakat ama sizin kararınız bu noktada net.
6: Çok net Salim Bey, yanlış anlaşılmasın. Onlar, Allah onlardan razı olsun, hep yanımdaydılar. Yine bu başarıyla beraber en önemlisi yönetimsel başarı aslında. Sportif başarı dışında hem yönetimsel hem de mali açıdan olayı doğru yönetmek açısından. Bu benim şahsım değil, yönetim kuruluyla beraber elde etmiş olduğumuz bir başarı. Bizim devam etmemizi gerek şehir, gerek taraftar ve biraz önce söylediğim bütün protokolün değerli üyeleri böyle bir talepleri oldu. Ben kendilerine anlattım. Yani burada benim şahsımın aday olması Muğla Spor'u iyi bir noktaya götürmeyecekse, o zaman ben Muğla Spor'u sevmiyorum zaten. Biz eğer bir şeye değer veriyorsak kendimize değil, o kurumu yukarıya taşıyacak, o kurumu daha iyi noktaya taşıyacak kararlar almalıyız. Buradaki amacımız şahsıma birilerinin gelip rica etmesi, ısrar etmesi veya naz yapayım, birileri beni ikna etsin değil. Ben ikna olmaya hazırım. Yeter ki Muğla Spor iyi noktalara gelsin. Şu an itibariyle sunulan projeler Muğla Spor'u daha iyi noktalara götürmeyeceği için ben kesinlikle başarının olmayacağı bir yerde olmayı doğru görmüyorum ki, başarı Süper Lig hedefi değil Muğla Spor'un ligde kalıcı olması. Artı hızlı bir şekilde altyapıyla ilgili çok güçlü atılımlar yapıp Muğla bu bölgesinde yaşayan çocuklarımızın geleceğini garantiye almak, ve bu bölgenin birlik ve beraberliğini sağlayan, herkesin sahip çıktığı bir kulüp ve bir sivil toplum örgütünü daha güçlü kıldırtma mücadelesi. Bunun için destekler yeterli değil şu anda.
5: Yani destek olunursa direkt zaten devam edeceksiniz Sayın Başkan, ama destek olunması gerekiyor.
6: Kesinlikle. Ben destek noktasında olmayacağını da aslında biliyorum. Çünkü bu şehir buna alışık değil. Türkiye'nin genelinde, bunun için ısrarla uzun anlatıyorum size. Evet. Herkes ne olursa olsun ben para vermeyeyim de ne olursa olsun diyor. Bu tehlikeli. Hepimiz çocuklarımız için para kazanıyoruz ama çocuklarımızın geleceğinde ciddi etki edecek, sadece kendi çocuklarımız değil, bütün bölgenin çocukların gidip sosyalleşebileceği, daha sağlıklı, daha zinde, daha zeki, daha ahlaklı bireylerin yetişeceği bir spor alanına destek olmayı seçmiyoruz. Maalesef bu bilincin yerleşmesi gerekir. İnsanların kendi rızasıyla yapması gerekeni artık ya siyasi iradeyle, ya bürokratların veya da kamuoyu baskısıyla artık bu kişilerin bu kulüplere sahip çıkmasını sağlamamız gerekir. Burada böyle bir birlik beraberin olmamasının isyanı içerisindeyim aslında. Ben konut işi yapan, sadece yapsat işi yapan bir müteahhitim. Kamu işi yapmıyorum, belediyeyle işim yok. Eğer benim bu kadar zaman ayırıp verecek bu şehre borcum varsa, bir borç olarak istedim, bunu yapıyorsam, bu şehirde kat kat daha büyüğünü alan gerek yerel gerek ulusal firmaların bu projelere destek olma mecburiyeti var diyorum ben. Bu söylem yadırganıyor ama böyle olmaz. Siz eğer toplumda bu dengeyi sağlayamazsanız, herkes kazanımlarını şahsileştirirse bu iş olmaz. Toplumun geneli yukarıya çıktıkça bizim ekonomik anlamda da büyümemiz anlam teşkil eder. Bundan dolayı kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum. Ya bir de şunu söylemek istiyorum. Ben aday olmam şart değil. Bunlar yapıldıktan sonra herkes aday olabilir ve bu kulüp yönetilebilir. Ben yine kulübe destek olma noktasında hazırım dedim zaten. Yani burada şu anda bile ben yoldayım. Kulüple ilgili görüşmeye gidiyorum. Bu dışarıda nasıl algılanıyor? Aday olacak. Hayır. Çünkü ben bu kulübü seviyorum. İyi bir noktaya geldik. Kulübün yarınları için son güne, son saate kadar çalışmaya devam edeceğim ben zaten. Şu anda stadın eksiklerin giderilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda tesisin önündeki saha çalışmaları ile ilgili yapıyoruz. Şu anda çok değerli bir iş adamını ziyarete gidiyorum. Acaba kulüple ilgili nasıl bir proje geliştirebiliriz diye. Sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. İyi yerlere getirdiğimiz kulübün kötü olmasını istemeyeceğiz. Biz yokuz, kulüp kötü olsun, böyle bir ahlaksızlık içerisinde olmayacağız. Biz bizden sonra da kulübün daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü ben bunu sadece spor kulübü olarak görmüyorum. Israrla söylemek istiyorum. Bu tür Muğla Spor gibi kulüpler çok büyük sivil toplum örgütleri. Toplumu kaynaştıran, bir araya getiren herhalde tek unsur, insanların mutlu olduğu bir alan. Ben anlamış değilim. Ben devletin tamamen sahip çıkması gerektiğini, ciddi kaynaklar sağlaması gerektiğini, sadece Muğla Spor gibi değil, bu tür şirket olmayan, şahısların tekelinde olmayan şehirlerin takımlarına sahip çıkılması gerekiyor. Ve her şehirde bir ana takımın diğerlerinin yan takım olması gerekiyor. Herkesin kendine bir alan yaratmaması gerektiğini de söylemiş olayım.
5: Peki Sayın Başkan, eğer şu an için aday değilim dediniz. Devam ederseniz, şartlar oluşursa teknik direktör konusunu ne yapacaksınız?
6: Bakın, bunun olmadığı yerde bunların hiçbir anlamı yok. Biz teknik direktörümüz Mustafa Hoca aradı. Kendisine dedim ki bu süreci görmemiz gerekir. Futbolcu arkadaşlarımız için de söyledim. Evet. Gerçekçi olmak gerekir. Eğer siz sözünüzün arkasında durmayacaksanız bu işi yapmanızın bir anlamı yok. Öncelikle biz Muğla Spor'un bütün futbolcularımız maç başlarını ödedik. Sadece şampiyonluk primleri dışında hiç kimse içeride alacağı yok. Önce birinci görevimiz bu. İkinci görev, gelecek olan yönetimin kimle çalışıp çalışmamasına karar vermesi için saygı duymamız gerekir. Biz hocamıza dedik ki sen bizi sonsuza kadar beklemek zorunda değilsin. Eğer teklifler varsa mutlaka bunu değerlendirebilirsiniz. Biz şuna inanıyoruz. Önümüzdeki hafta ya da daha sonrasına bize yetecek kadar teknik direktör, bize yetecek kadar futbolcu var. Çünkü biz işin şovunda olmayacağız zaten. Biz Muğla Spor'un gerçeklerine uygun bir transfer politikası yapılması gerektiğini, biz veya bizim dışımızda kim olursa olsun yapması gerektiğini düşünüyoruz.
5: Zaten geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezonlara göz attığımızda Muğla Spor hedef olarak playoff belirlemiş ya da maliyet fayda anlamında başarılı olmuş bir kulüptü.
6: Çok güzel özetlediniz aslında. Benim belki yarım saat anlatacağımı bir cümleyle anlattınız. Aynı bu düşünceyle. Zaten bu olmadığı yerde şampiyonluklar elde edip mali açıdan kulübü batakla sürüklediğinizde o zaman kulüp 2 yıl sonra tekrar geriye geliyor. Şu anda Muğla Spor'un gelecekle ilgili hiçbir endişesi yok. Kaç tane takım var bu ülkede? Zannetmiyorum böyle bir takımın olduğunu bile şu anda birinci ligde.
5: Evet. Peki Sayın Başkan, teknik direktör konusunda Mustafa Hoca'yla ifade ettiğiniz gibi bir görüşmeniz oldu. Siz eğer devam ederseniz Hoca'yla devam mı? Çünkü Hoca'ya da gelen teklifler var.
6: %100 haklısınız. Biz hemen kesiyorum. Çok netim ben. Çok şeffafım. Kendisiyle görüştük zaten. Hep yıllarca bu işi yaptığımdan beri Besim Hoca bizi şampiyon yaptığında 3. ligde hocam ben seninle görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğim dedim. Evet. Besim Hocam'la da biz karar verirken kendisi geldi. Burada bir değişim gerekir. Burada bir heyecan gerekir dedi. Yoksa birbirimizden razı olmadığımız için değil. Birbirimize sorun yaşadığımız için değil. Yani biz bu kulüpte bir şeyleri çok farklı yapıyoruz. Çok samimi yapıyoruz. İnsanlar sahipleniyor kulübü, bu projeyi. Dolayısıyla Mustafa Hocam'la da aynısını görüştük ve Mustafa Hoca bize dedi ki ben sizinle görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğim. O kadar beyefendice bir şey yaptı ki beni aradı. Başkanım dedi. Süreç uzuyor. Eğer iznin varsa ben başka takımlarla görüşebilir miyim? Tabii ki hocam dedim. Görüşmelerini evet. Yaparsın. Eğer biz tekrar Allah izin verirse süreçten sonra farklı bir durum olursa o gün seni ararız şartlar uygunsa. Biz de kendisiyle görüşmeden eğer devam etseydim kendisiyle görüşmeden başka hiçbir teknik direktörle görüşmezdim. Bana inanın an itibariyle hiç kimseyle görüşmüş değiliz.
5: Evet. Ama önerilen isimler var illaki.
6: İnanın size hiçbirisine dönüş bile yapmıyoruz. Çünkü onu ahlaki görmüyorum. İster inanılsın ister inanılmasın. Herkes 4-5 kişiyle görüşüp birisiyle ben seninle sadece görüşüyorum diyor ama biz hiç bunu yapmadık, yapmayacağız. Biz bir şeyi farklı yapmalıyız. Belli değerler çerçevesinde yapmalıyız. Dolayısıyla o karar verildikten sonra ilk Mustafa Hoca'yla daha sonra olmayacaksa başka hocalara görüşmenin daha etik olduğunu düşünüyorum.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Menaf Kıyanç. Muğla Spor'u konuşuyoruz kendisiyle. Menaf Bey, ifade ettiğiniz gibi bir süreç var. Bu süreçte aday değilsiniz. Görüşmeler devam ediyor.
6: Doğru.
5: Tekrardan başkan olma ihtimaliniz de başkanlığa devam etmeniz de ihtimaller dahilinde, bunu da söyleyelim. Mustafa Hoca olmazsa yine aynı tarz bir teknik direktör olacak diye düşünüyorum. Siz de devam ederseniz.
6: Doğru söylüyorsunuz. Bu da önemli. Yani aslında Muğla Spor'un yapısına uygun hem futbolcu hem hoca transferi hep yaptık. Ya biz çok böyle popülist, çok daha böyle işin şovunda olmayacağız. Biz bunun başarı getirmediğine inanıyoruz. Evet. Bu yıl Muğla Spor birlik ve beraberlikle mücadele isteğiyle şampiyon oldu. Bir futbolcu kardeşimiz üst liglerde oynayan maça gelmiş, maçı izlemiş. Bizimle Elazığ maçını. Futbolcu kardeşlerimiz umarım burada bozulmaz, bunu kötü anlamda söylemiyorum. İki kadroyu elime aldığımda diyor. Diğer tarafın Elazığ'daki kadroya baktığımda Muğla Spor'un 3-4-0 yenilmesi bile başarı olur dedim. Ama sahadaki mücadeleyi görünce, birlik beraberliği görünce demek ki bu ruh takımı şampiyon yapıyor dedim. İşte tam da bu şekilde hareket etmek gerekir. Aynı zamanda mali açıdan da kulüpleri çok daha borç batağına sürüklememek açısından.
5: Çok teşekkür ederim Menaf Bey. Peki son mesajınız ne olur?
6: Evet, Türk futbolunda bir şeyler değişsin diye aslında bir sürü şey anlattım. Yani bunların hangisi inandırıcı gelir bilmiyorum ama gerçekten artık bu Türk futbolunda farklı şeyler yapmak gerekir. Yani daha kalıcı, daha çocuklarımıza yönelik, gençlere yönelik projelerin içerisinde olmak gerekiyor. Takımların şampiyon olma hedefi çok değerli ama şampiyon olduktan sonraki hedefleri ondan daha önemli. Tıpkı bizim bu yıl aday olmuyoruz dememiz gibi bir duruştur. O 3 yıl şampiyon olup herkesin alkışladığı bir yerde egonuzda yenik düşüp ya ne de olsa ben 3 yıl şampiyon yaptım, burada kalayım kardeşim, keyfime bakayım, herkes bir bana daha çok değer versin. Bunu değil, ilin gerçeği, takımın gerçeği ve bir sonraki özellikle şehrin takıma sahip çıkması ve şehirle bütünleşmesi ve çocuklarımıza yönelik altyapıyla ilgili daha büyük kazanımlar elde etmek için kararlı olmak gerekir, duruş sahibi olmak gerekir. Ama kamuoyunu çok onu da bilgilendirmemiz gerekir. Artık bu ülkede spora ve futbola katkını ve desteğin olması gerektiğini, bunun olmadığı müddetçe ülkedeki asayiş yönüne baktığınızda, güvenlik yönüne bile baktığınızda, şehrin daha huzurlu olması açısından da çok daha büyük kayıplar olacak. Buna dikkat çekmek istiyorum. İnşallah bu sezon bütün takımlar için sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon olur. Rabbim hak edenin kazandığı bir sezon olmasını inşallah Rabbim'den diliyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok keyifli bir yayındı, güzel bir yayındı. Şeffaf açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
6: Selamlar, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
5: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Muğla Spor Başkanı Menaf Kıyanç'tı. Şimdi kısa bir ara.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Radyo Spor.
10: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Emre Tanrıver'le milli takımımızı ve Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Kendisi turnuvayı yakından takip edecek. Gelecek hafta da Amerika'ya gidecek. Son durum nedir? Hepsini konuşacağız. Milli takımımız şu anda havalimanına hareket ediyor. Konvoy eşliğinde İstanbul Havalimanı'ndan Amerika'ya yolculuk başlayacak. Riva'dan İstanbul Havalimanı'na hareket eden takımımız konvoy eşliğinde gidiyor. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Emre hattımızda mı şu an? Hattımızda Emre Tanrıver var. Emre Tanrıver'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Emre hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, bana iyi yayınlar, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Güzel, Dünya Kupası moduna geçiyoruz artık yavaş yavaş. Bayram tatilini

0: dünkü maçta ve
1: evet.
0: bence hepsi de iyi performans gösterdi. Deniz'in performansı çok iyiydi, Can'ın performansı çok iyiydi, Orkun'un performansı çok iyiydi. Daha zaten sonradan oraya giren isimler de milli takımda düzenli forma giren isimler de. Her iki kadroda yani çok fazla oyuncu denedi. Her iki kadroda bence çok iyi performans gösterdi Dünya Kupası öncesinde. İyi bir sınav oldu diye düşünüyorum. Özellikle şimdi Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay kapalı oynayan takımlar, fizik gücüyle ön plana çıkan takımlar. Bu anlamda Kuzey Makedonya gibi en azından bize karşı kapalı oynamaya çalışan bir takımla oynamak iyi bir hazırlıkta, iyi bir referans olabilir bize bizim açımızdan. Venezuela maçı da var şimdi. İkinci maç Venezuela ile hazırlık maçı. O da Paraguay maçı öncesinde en azından bir Güney Amerika takımıyla iyi bir sınav olacaktır diye düşünüyorum. Yani hem Avustralya maçı gruptaki hem de Paraguay maçları öncesinde bu iki hazırlık maçı bizim için iyi referans olacaktır.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Hazırlık maçlarını yapacağız. Dünkü Deniz Gül'ün performansı. Güzel evet. Bir kafa golü attı. Montella 4-6-0 oynuyor. Ne dersiniz?
0: Şöyle, Deniz Gül gibi bir futbolcu kadroda mutlaka ihtiyaç var. Çünkü evet Montella 4-6-0 oynuyor. İleri uçta Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendiriyor ama işler yolunda gitmediğinde çok kapalı oynayan takımlara karşı, sert ve disiplinli oynayan takımlara karşı Kerem Aktürkoğlu ile bunu açamayabiliyorsunuz. Böyle durumlarda daha fizikli, net bir santrofor, o rakip savunmayı dağıtabilecek size'da bir santrofor gerekli. Deniz Gül bunlardan biriydi. Bu sayı bence artırılabilirdi. Yani Deniz'in yanına bir Bertu Yıldırım eklenebilirdi geniş kadroda. Ya da Semih Kılıçsoy'la da benzer bir oyun oynayabilirsiniz aslında. Semih'i daha hareketli kullanabilirsiniz. Burada elimizde bir tek Deniz Gül var. O da dün çok iyi performans gösterdi. Tek başına yeterli olur mu? Hani bir B planı olarak tek başına Deniz Gül yeterli olur mu? Bunu bilemiyorum ama keşke bir santrafor daha olsaydı en azından. Daha güçlü bir B planı için Deniz'in yanında bir santrafor daha olabilirdi diye düşünüyorum. Ama Deniz de bence gösterdiği performansla ben buradayım dedi. En azından Kerem'in iyi performans gösteremediği maçlarda ya da ilk maçta Kerem'in oynamama ihtimali var Avustralya'ya karşı. Orada Deniz denenebilir. Elimizde farklı bir güçlük, farklı bir B planıdır Deniz Gül'ün olması. Kuzey Makedonya karşısında da gayet iyi oynadı ve ben buradayım dedi. Bence iyi bir alternatif ama bu alternatif çoğaltılabilirdi. Bu noktada benim tek eleştirim bu oldu. Hani Deniz'in yanına bir Bertu ya da Semih hamlesi ya da Enes Ünal hamlesi yapılabilirdi kadroda. Deniz biraz tek başına kaldı santrafor noktasında. Daha güçlü bir B planı için bu sayı artırılabilirdi. Ama Montella'ya da en azından şu an için saygı duymamız gerekiyor.
1: Peki Montella'ya saygı duymamız gerekiyor. Montella da ifade ettiğin gibi net bir şekilde belirtelim sistemiyle başarılı oldu.
0: Zaten son turnuvadan... şöyle bir durum var Salim bana. Euro 2024'ten beri ben yerinde de takip ediyorum milli takımı her maçta. Evet. Sık sık eleştirildi Montella zaten oyun ve oyuncu tercihleriyle ama artık sistemi oturttu. Montella kendi oyun sistemiyle, kendi tarzıyla iyi oynayarak kazanıyor zaten. Bu noktada herkesin saygı duyması gerekiyor. Kötü sonuçlar gelmedikçe, oyun kötü daha kötü olmadıkça çok fazla eleştiriye gerek yok diye düşünüyorum. Ha, oyun düşer, oyun düşmesine rağmen oyunu değiştirmez Montella ki ben Euro 2024'te eleştirmiştim bu şekilde Portekiz maçından sonra. Aktif bir B planı, iyi bir B planı olmazsa kendi fikrine aşık bir şekilde işler kötü giderken bile yanlış yapmaya devam ederse o zaman eleştirilir. Ama işler iyi giderken, takım iyi oynarken niye bunu oynuyorsun diye pek sormaya gerek yok bence. Yani sonuçta evet Montella belki birçok kişinin tasvip etmeyeceği şekilde sahaya çıkıyor oyun tarzı olarak ama bu şekilde iyi oynuyor ve kazanıyor milli takım. Öyle düşünüyorum.
1: Yani ifade ettiğin gibi 4-6-0'la bu noktada 4-6-0 taktiği tuttu. Bunu da söyleyelim. Ve başarılı oldu. Şu anda milli takım aday kadrosu da açıklandı. Aday kadrosunda olmayan isimler var. Bu isimlerden olabilirdi dediklerim var mı Emre?
0: Aralı ve Demirege'yi bence kadroda tutabilirdi. Çünkü Aral çok yetenekli bir oyuncu. Ben Kuzey Makedonya karşısında da beğendim ki Danimarka liginde de zaten çok iyi performans gösteriyor. Çok yetenekli bir oyuncu Aral Şimşir. Bence

0: kadroda yer bulabilirdi. Kadroda kulüp takımında çok çok az forma şansı bulup kadroda olan oyuncular var. Mesela İrfan Can Kahveci ve Salih Özcan. Bu isimler sezon içinde çok fazla forma şansı bulamayan isimlerle kulüplerinde. Bundan yerine işte Aral Şimşir sürekli oynayan bir takım oyuncu kendi takımında. Demir Ege bu sezon hem Braga'da hem Beşiktaş'ta toplamda 30-31 maçı var yanlış bilmiyorsam. Salih Özcan'ın bu kadar maçı yok yani. Çok az forma şansı buldu Dortmund'da. İrfan Can Kahveci sezonun yarısını Fenerbahçe'de kadro dışı olarak geçirdi. Daha sonra Kasımpaşa'ya gitti. Hani sadece tecrübe açısından bu isimler kadroda tutulmuş gibi geldi bana. Ama milli takım kadrosunda zaten halihazırda tecrübeli isimler var. Oyun olarak da lider isimler var. Hakan Çalhanoğlu bunlardan biri. İşte savunmada Abdülkerim bunlardan biri. Merih Demiral bunlardan biri. Uğurcan Çakır bunlardan biri. Mert Günok bunlardan biri. Yani sırf abilik yapsın diye ya da tecrübe katsın diye İrfan Can'a ya da Salih Özcan'a bence gerek yoktu. Sezon içindeki performansları sebebiyle ben hem Salih'im hem İrfan Can'ın yerine bence Demir Ege ve Aral Şimşir kadroda bulunabilirdi diye düşünüyorum.
1: Aral Şimşir özellikle de bu sezon performansı muazzamdı. Bunu söyleyelim.
0: Aral Şimşir aslında milli takımda daha fazla forma şansı bulabilecek bir isimdi. Fakat şanslı sakatlıklar yaşadı. Yani galiba iki ya da üç kez milli takıma çağrıldığında sakatlıklar yaşadı ve forma şansı bulamadı. Kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum olmasaydı bence Aral Şimşir en azından milli forma altında daha fazla izleyebilirdik kendisini.
1: Peki Emre, grubumuzdaki takımları incelediğimizde ilk bölümde de bunu konuşmuştuk aslında ama grubumuzdaki takımları incelediğimizde grubumuzdaki takımlar daha çok kapalı futbol oynayan takımlar. Biz de milli takım olarak kapalı hücum oynayan takımlara karşı 4-6-0'la başarılı olduk. Bu noktada neler söylersin? Yani bir handikap olarak görüyor musun sen?
0: Evet, Avustralya ve Paraguay çok katı savunma. Bak, iki takım da aslında birbirine yakın oynuyor. Avustralya ve Paraguay'ın oyun tarzı birbirine benziyor. Buradaki fark Paraguay'ın daha kaliteli kadrosu var Avustralya'ya göre. Bu nedenle Avustralya'ya göre daha iyi işler yapabiliyorlar sahadaki. Eleme aşamasında Paraguay 18 maç oynadı Güney Amerika elemesinde. Brezilya, Arjantin gibi takımları yenerek buraya geldi aslında. Grupta bu takımları yendi, öyle geldi buraya.
1: Evet.
0: Paraguay bu anlamda tehlikeli bir takım. Yani ikisi takım da savunma yaparak oynayacak, katı savunma yapacaklar. Kaptıkları toplarla kontraya da geçiş hücumu kovalayacaklar. Bizim bu noktada biraz kontrollü olmamız lazım savunmayı açamadığımız dakikalarda. Çünkü kontrolü bırakıp bize harra, hurra, kaos futbolu oynarsak hücum anlamında geride fazla boşluk bırakırız. Ve savunmayı açamadığımız zaman kaptırdığımız toplarda geride pozisyon veririz. Bu da kalemize gol olarak dönebilir. Bu noktada kontrollü oynamalıyız. Hani en azından böyle ilk yarım saat 40 dakika 45 dakika ilk yarı boyunca çok fazla rakibi açamadığımız dakikalarda kontrolü elden bırakmamalıyız ki geride pozisyon vermeyelim. Çünkü özellikle Paraguay geride boşluk bulduğunda affetmeyen bir takım. Çok az boşluk buluyor ama bulduğu zaman da genelde bunu değerlendiriyor. Maçlarında çok fazla gol olmuyor Paraguay'ın ama bir şekilde savunma yaparak kazanabiliyorlar. Bu noktada Deniz Gül'e iş düşebilir diye düşünüyorum ben. İşte orada gerçek bir santrafora iş düşebilir diye düşünüyorum. Kerem'in ilk maçlara olmayacağını varsayarak kötü senaryoda Deniz Gül'ü ilk 11'de görebiliriz böyle bir maçta. Sonraki maçlarda da yine rakip savunmayı açamadığımız dakikalarda hücum hattında en uçta Deniz Gül'ü görebiliriz diye düşünüyorum. Bizim için handikap mı? Artık bu saatten sonra handikap olmamalı. Sonuçta 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Orada her takıma karşı elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hangi oyunda, hangi oyuncu sahaya çıkarsak çıkalım. En iyisini yapacağız ve gruptan inşallah iyi bir şekilde çıkacağız. Son maçta da ABD ile kağıt üstünde sanki liderlik maçına çıkacakmış gibi geliyor bana. ABD de gerçekten çok iyi bir takım. İyi kadroları var. Bize en yakın kadro kalitesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde turnuvada, gruplarda bence liderlik maçına ABD ile çıkarız gibi geliyor.
1: Peki Emre, gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın gündemini de sen yakından takip ediyorsun. Beşiktaş'ın tüm maçlarını İstihada ve deplasmanda takip ettin. geçtiğimiz sezon. Beşiktaş'taki gündemle alakalı neler söylersin? Yorumun ne olur? Teknik direktör arayışı devam ediyor. Sergen Hoca ile yolları ayrıldı.
0: Evet, Beşiktaş'ta şu anda tek gündem bir teknik direktör belirlemek. Burada da bütün kontrol şu anda Önder Özen'de. Önder Özen Avrupa'da özellikle İtalya'da görüşmelerini sürdürüyor. Listedeki ilk aday Vincenzo Italiano. Önder Özen bu isimle görüşüp Beşiktaş'ın projesini sunacak. Kendi projesini dinleyecek Italiano'dan ve şartlarda anlaşılırsa Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak. Tabii başka adaylar da var. Başka bir İtalyan menajer Palladino da Beşiktaş'ın adayları arasında. PAOK'tan Razvan Lucescu Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında. Şu anda öne çıkan 3 isim bunlar. Bir de B planı var Beşiktaş'ta yerli olarak. Yabancı hocalarla anlaşma sağlanamazsa tek yerli aday Nuri Şahin diyebilirim. Şu anda Başakşehir'in teknik direktörünü yapsa da hem kulüple Başakşehir'le hem de Nuri Şahin'le böyle bir ortam gerçekleşirse orta yol bulunur diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın önceliği yabancı bir teknik direktör getirmek. Burada da ilk aday Vincenzo Italiano. Yabancı teknik direktör adaylarından Beşiktaş umduğunu bulamazsa o zaman listedeki belki son sırada olan ama yerli teknik direktör olarak da ilk aday Nuri Şahin'e gidecekler. Nuri Şahin daha önceki dönemlerde de aslında özellikle geçen sene Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama bu değişiklik gerçekleşmemişti. Şu an için şartlar daha uygun Nuri Şahin'e. Nuri Şahin'in gelmesi için en azından daha uygun. Ama yabancı teknik direktör de anlaşılamazsa bu gerçekleşecek.
1: Peki yani Nuri Şahin iddiasını gündeme getirdin ama Nuri Hoca'nın da sözleşmesi devam ediyor. Evet. Başakşehir kulübüyle.
0: Zaten bu noktada önce Başakşehir'le görüşmesi gerekecek Beşiktaş'ın. Burada Nuri Şahin'in de Beşiktaş'a gelme yönünde bir isteği olursa Nuri Şahin de Göksel Gümüşdağ'la oturup bunu konuşur. Beşiktaş da Göksel Gümüşdağ'la oturup bunu konuşur. Bu noktada bir orta yol bulunur diye düşünüyorum. Nuri Şahin Beşiktaş birlikteliğine geldiği zaman, görüşme olacağı zaman Beşiktaş Başakşehir'den gerekli izni alır diye düşünüyorum. Bu sadece benim tahminim. Şunu biliyorum, Nuri Şahin Türk adayı olarak listede var. Ama son sırada önce yabancılar gündemde, önce yabancılarla görüşüyor Beşiktaş. İş yerli teknik direktörü döndüğü zaman yabancılardan istediğini alamazsa Beşiktaş o zaman Nuri Şahin'e gidecekler. Tabi Nuri Şahin'den önce Başakşehir'in kapısı çalınacak. Nuri Şahin de bu noktada kulübünden kolaylık isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü evet Başakşehir'le iyi bir oyun oturttu Nuri Şahin konferans ligine taşıdı takımına. Ama Beşiktaş'a gelmek onun açısından da kariyeri açısından bir sıçrayış olacaktır. Beşiktaş'ta Nuri Şahin kendini göstermek isteyecektir Beşiktaş ona gittiği takdirde.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver, sohbetimiz sürüyor. Emre, iç ve dış transfer politikası nasıl olacak? Önder Özen göreve geldi.
0: Evet, Beşiktaş'ın ilk 11 kalitesinde zaten en az 5-6 transfer ihtiyacı var şampiyonluk için yarışması adına. Bu noktada ilk resmi maçını Beşiktaş 23 Temmuz'da oynayacak, bunu hatırlatalım. Avrupa Ligi ikinci ön elemesine başlayacak gruplara kalmak için. 3 ön elemede toplam 6 maça çıkmak zorunda Beşiktaş Avrupa'da. Evet. İlk resmi maç 23 Temmuz'da ve yanlış hatırlamıyorsam 1 Temmuz'da da kamp dönemi başlayacak. Bu kamp dönemine Beşiktaş 3 transfer yetiştirmek istiyor. Tabii öncelik teknik direktör. Teknik direktörü açıkladıktan sonra Beşiktaş kampa kadar 3 transferde açıklamasını bekliyorum ben. Bunlar ilk sırada kaleci transferi gündemde. Kaleci transferini Beşiktaş aslında geçen sezon devre arasından beri çok istiyordu. Fakat devre arasında böyle bir transfer istediği kaliteli bir kaleci transferi gerçekleşmedi. Davis Vazquez geldi ama bir tek maçta forma şansı bulabildi. O da Ersin'in cezalı olduğu bir maçtı. Bir tek orada oynayabildi Davis Vazquez. O takımına geri dönecek Roma'ya. Beşiktaş ilk 11 düzeyinde Ersin'in önünde yer alacak bir kaleci arayışında. Kampa kadar bu kaleci transferini bitirmek istiyor. Teknik direktör tercihi belirlendikten sonra kaleci transferinden sonra bir sol bek transferi gündemde. Burada Rıdvan Yılmaz belki ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koymuş olabilir ama alternatifi yok Rıdvan Yılmaz'ın. Bu birincisi. İkincisi de artık şampiyonluk yarışındaki rakiplere baktığımız zaman Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da daha iyi sol bek tercihleri olduğundan Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın önüne bir yabancı sol bek transferi yapıp Rıdvan

0: Yılmaz'ı yedek planda düşünüyor, yedek kadroda düşünüyor. Bununla birlikte bir sol açık. Sol açık da yok Beşiktaş'ta. Şimdi Jota Silva kiralıktı, döndü. Bilal Toure kiralıktı, döndü. Bu anlamda Beşiktaş'ın elinde bir sol açık kalmadı. Kampa kadar da bir sol açık transferi mutlaka gerçekleştirmek istiyor siyah beyazlar. Buradan bu noktada net isim veremiyorum çünkü teknik direktör tercihine göre listedeki isimler ve görüşen isimler değişebilir. Önder Özen önce teknik direktörü belirleyecek. Beşiktaş önce teknik direktörle anlaşma sağlayacak. Daha sonra hem kendi listesindeki futbolcularla hem de teknik direktörle istişare ederek Önder Özen listedeki transfer listesindeki futbolcularla görüşmeler gerçekleşecek. Bu anlamda transferler kampa kadar en az 3 transfer planlıyor Beşiktaş.
1: Emre, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklersen mutlu olurum.
0: Tamam.
1: Ardından devam edelim, olur mu?
0: Tabii ki, tamamdır.
1: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver, sohbetimiz devam ediyor. Emre, ayrılacak oyuncular kimlerdir peki?
0: Efendim, bir daha dinleyebilir miyiz? Özür dilerim.
1: Ayrılacak oyuncular kimler? Zaten evet. Birçok oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
0: Evet, Semih Kılıçdaroğlu geri dönecek. Şu an mevcut kadroda olanlardan soruyorsun galiba.
1: Evet, evet.
0: Evet, Bilal Toure veda açıklaması yaptı zaten. Jota Silva ayrıldı. Davis Vázquez ayrılacak. Bununla birlikte Aslani'nin opsiyonu kullanılmayacak. Çünkü Aslani bir oyun kurucu 8 gibi geldi. Fakat artık günümüz futbolunda 8 numaralardan da savunmada bir şeyler bekleniyor. Oyunu iki yönünde oynaması bekleniyor. Aslani savunması çok zayıf bir futbolcu. Bu nedenle Aslani'yi de kullanmayacak Beşiktaş. Burada Endizi'nin yanına hem oyun kurma özelliği olabilen hem de stat savunma yapabilen, rakibe karşıyken iyi bir savunma yapabilen 8 numara tercihi olacak Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın bu sene daha farklı bir futbol izlemek istiyor Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası. Önder Özen de aslında bu doğrultuda hareket ediyor ve transfer planlamaları bu şekilde yapılacak. Bu nedenle kiralık futbolcular eski takımlarına geri dönecekler. Bunun yanında kiradan dönecek futbolcular da var. Semih Kılıçsoy dönecek Serie A'dan. Orada yaklaşık 25 maça çıktı ve 4-5 gollük bir katkı verdi. Semih Kılıçsoy Kayı'da edindiği tecrübeyi burada sahaya yansıtırsa Beşiktaş'ın geniş kadrosunda çok iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Onana dönecek, Musrati dönecek. Bunlar kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Bunlarla vedalaşılacak. Tabii kulüp bulmaları halinde belki cüzi miktarda bonservis kazanabilir Beşiktaş ama bonservis kazanmadan da elden çıkmaları çok yüksek ihtimal. Bu noktada Beşiktaş'ta kadro temizliği devam edecek zaten. Sergen Yalçın'la birlikte aslında Beşiktaş çok detaylı bir kadro temizliği yapmıştı. Çok fazla oyuncu sirkülasyonu olmuştu. Sergen Yalçın ayrılmadan önce ligin ikinci yarısının başlarında yazın bu harekat devam edecek. Yazın da çok futbolcu ayrılacak, çok futbolcu gelecek şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ben bu düşüncenin değiştiğini düşünmüyorum. Sergen Yalçın ayrılmış olabilir ama Beşiktaş'ta yine çok fazla futbolcu sirkülasyonu görebiliriz. Tabii burada kamp döneminin erken başlaması, ilk resmi maçın Dünya Kupası biter bitmez olması, Dünya Kupası'nın olması transfer sürecini ve kamp dönemini biraz zorlaştırıyor, biraz geciktiriyor. Beşiktaş geç de olsa kadroya birçok takviye yapacaktır. Kamp dönemine kadar en az 3 takviye bekliyorum. Kamp döneminden sonra, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra Beşiktaş çok sayıda futbolcuyu bünyesine katmak için gelişimlerini yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre, Ersin Destanoğlu'nun durumuyla ilgili var mı gelişme? Ne dersin?
0: Evet, Ersin'e talipler var fakat Beşiktaş'ı çok memnun eden teklifler yok. Zaten sözleşmesi de Ersin Destanoğlu'nun bitiriyordu. Bir sözleşme yenileme girişimi yapılabilir Ersin Destanoğlu'yla fakat burada Ersin ikinci kaleci olmayı kabul edecek. Bunu kabul etmezse yollar ayrılacak. Bu noktada kulübe gelen teklifler önemli. Kulübü cezbeden bir teklif gelirse Ersin'e de yolları ayrılır. Ama kulübü cezbeden bir teklif gelmezse, Ersin de ikinci kaleci olmayı kabul ederse takımda kalmaya devam edecek. Ersin Destanoğlu sezonun ikinci yarısında gayet iyi bir performans gösterdi. Sergen Yalçın'ın güvendiği tek isim, Ersin'e güvenen tek isim Sergen Yalçın'dı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ersin'e teknik direktörünü mahcup etmedi diyebilirim. En azından ligin ikinci yarısı için. Fakat Ersin'in Beşiktaş'taki genel performansına baktığımız zaman Ersin Beşiktaş altyapısından yetişen bir futbolcu olmasaydı şu ana kadar bence çoktan takımlar ayrılmıştı. Şampiyonluk için yarışan bir takımda Ersin Destanoğlu birinci seviyede kaleci performansında değil. Beşiktaş şampiyon olurken de aslında değildi. Bugün de bu durum değişmedi. Beşiktaş oraya üst düzey bir kaleci planlıyor. En azından şampiyonluktaki rakipleri birinin kalesinde Uğurcan var, diğerinin kalesinde Ederson var, diğerinde Trabzonspor'da Onana vardı. Bu seviyelerde bir kaleci transferi planlıyor Beşiktaş. Bu doğrultuda Ersin ya ikinci kaleci olarak kalmayı kabul edecek ya da kulübe gelen teknik doğrultusunda yollar ayrılacak.
1: Emre, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıverdi. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili dinleyenler, Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
15: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. Bugün günlerden salı, tam kadroyuz. Genco Boran, Mert Elan bizlerle birlikte. Dün milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçını oynadı. Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. O karşılaşmayı konuşacağız. Milli takımın kadrosu belli oldu. Tabii ki kadro değerlendirmesini yapacağız. Bu kez bir video paylaşıldı ama video ile ilgili de şu ana kadar pek parlak geri dönüşler ben almadım. Onu biraz konuşuruz, onu tartışırız. Sabah Vincenzo Italiano, Beşiktaş'la yazılan teknik direktör, İtalyan teknik direktörle alakalı olarak demiştim ben çok fazla bir şey söyleyemem. Doruk Keskin'i ararız. Doruk'u da 14-15 gibi arayacağız. Bize Vincenzo Italiano'yu biraz anlatacak. Beşiktaş'a uyar mı? Nasıl bir teknik adam? Nedir ne değildir? Ondan öğrenmiş olacağız. Yani dolu dolu bir program sizleri bekliyor. 0538-052-1487 de Radyo Spor'un WhatsApp hattı. Mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz diyelim ve dönelim Genco ve Mert'e. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
7: Hoş bulduk.
5: Genco bugün feda demiş ve bugün gelmiş. Normalde ben yarın gelmesini rica ettim. Yarın ben olmayacağım çünkü. Hoş geldin Genco.
7: Hoş bulduk. Ben de bugün istedim çünkü ben bilmiyorum sizi ama Mert dün seninle biraz konuştuk ama maçtan sonra ben böyle bayağı bir milli, yani Dünya Kupası milli takım havasına girmem de Dünya Kupası havasına bayağı bir girmeye başladım ben. Ya da şöyle yanlış anlaşılma olmasın.
5: Dedi 35 gün Amerika'ya gidecek olan insan.
7: Milli takımlı Dünya Kupası bayağı havaya girmeye başladım. Yani iyi oynadık. Oğuz beni mesela çok şaşırttı. Altay güven verdi. Makedonya şeyi siz de görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Beşli savunma oynadığı için Makedonya. Çünkü ben de hakikaten baktım Avustralya'nın Güney Kore'ye mi 1-0 kaybettiği bir maç Meksika
6: maçı yine.
7: Beşli savunmayla çıkmışlar. Fakat biraz biz mi çok iyiydik yoksa rakip mi çok isteksizdi? Çok kolay pozisyon bulduk bence. Bir öyle bir soru işareti var ama ben motiveyim arkadaşlar.
5: Valla ben de Amerika'ya gidecek olsam ben de motive olurdum.

0: Ben ilk maçın ilk düzüne kadar motivasyonum yükseleceğini zannetmiyorum.
1: Aa.
0: Evet.
1: Dün de mi olmadı?
0: Yok.
1: Hadi ya, ben de Genco abiye yakınım. Beni de etkiledi dün karşılaşma bayağı.
2: Tarkan ya çalması abi da beni havaya soktu.
1: Gollerden sonra.
2: Tabii.
0: Gollerden sonra Tarkan'ın çalması iyi oldu, doğru. Peki maça döneceğiz de tanıtımı beğendiniz mi?
1: Ben izledim yayına gelmeden önce. Bir baktım 8 dakikanın üzerinde.
2: 9 dakika. 9 dakika. Bu devamı değil mi tanıtımın? Ben izleyemedim. 3-3 dakikada bıraktım.
0: Bizim programın ortalarında falan bitecek.
1: Ben de tamamını kesinti izlemedim. Çünkü neden izlemedim? Konsept zaten belli. Kalecileri işte.
0: İsimlere baktın kimleri söylüyor diye.
1: Ha, aynen. 54 Dünya Kupası'nda oynayan Şükrü
0: Ersoy.
1: Ersoy. Rüştü Reçber 3 kaleciyi açıklıyorlar. İşte savunmada Bülent Korkmaz açıklıyor. Ümit Davala açıklıyor. Orta sahada Emre Belezoğlu, Yıldıray Baştürk'ü hatırlıyorum. Hı-hı. Hasan Şaş'ı hatırlıyorum. İlhan Mansız bir de galiba. Bu isimler açıklıyor. Aslında düşünce güzel. Fakat o isimlere o isimleri konuşturmak kısmı ve onu uzun tutma kısmı bence olmamış. Çünkü konuşan isimlerin de hitabetleri pek iyi
0: metinler
1: değil.
0: Metinler okunuyor.
1: Metin okunduğu çok doğaçlama belli, yapay. Değil. O yüzden o kısım olmasa aslında düşünce çok güzel bence. Eski oyuncuları böyle bir tanıtım videosunda oynatmak, ama onları konuşturma kısmına itirazım var. O hoşuma gitmedi. Bir de çok uzun. Yani o kadar
2: ben,
1: uzun şeyde gerek
2: yok.
1: Ben de
2: çok uzun derim. Yani 9 dakikayı görünce ne oluyor dedim.
1: Evet. Ama düşünce yani niyet güzel.
2: Friends dizisi gibi.
1: Evet.
0: Baştaki şey de eleştirilmiş. Mesela videonun başı
1: da
0: o,
1: da uzun. Tabii
0: o duyguyu çok vermiyor diyorlar. Mesela arkadaki seslendirme, ondan sonra hani doğal sesle golleri vermişler. Ama o çok geçmiyor gibi böyle. Hani o heyecan çok milli takıma geçmiyor gibi olmuş.
1: Doğru, o da var. Ben daha
0: milli
1: çok
0: milli takımın heyecanı geçmiyor gibi olmuş.
1: Diğer kısma takıldım. Yani orada efsane isimlerin konuşması ve konuşmaların da uzun olması.
0: Hani video yok, video yok. Niye video ile açıklanmıyor derken
1: al sana video.
0: Al sana video, hatta evet, videonun kralı. Al, madem video istiyorsunuz size 10 dakikalık bir video verelim de siz de görün video isteyenler diye.
2: Devamı
0: şekilde
2: ikincisi falan çekilir mi?
0: Aynen, ne?
2: Yetmedi diye.
0: Abi ya geniş kadro yapsalardı bunu.
2: Amerika'ya giderken pilot falan.
0: Pilot ya, 35 kişilik kadroya yapsalardı.
2: Ya evet.
0: 37 dakika falan sürecekti demek ki açıklanması. Böyle bir video olmuş.
1: Ya
0: evet.
1: Zor iş tabii ki yani. Bu ne? Eleştiriye açık bir iş. Ben de genel olarak çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama bir emek var sonuçta arkasında, bir niyet var. Güzel de
0: ya
1: bir
0: var
1: niyet
0: işte,
1: var.
0: Ya var da işte daha iyisi olabilir. Şimdi mesela ben de bir hesap paylaşmış videoyu. Ondan sonra altına gelen yorumlara bakıyorum. Yani yok, hani beğenen yok videoyu. Ağırlıklı olarak söylüyorum bunu. Hani sonuçta oyuncu eleştirileri de yapılmış ama hani video olarak mesela biz, hani bizim ülkedeki bu işlerin ne kadar geliştiğini düşünürsen, bu sektörün ne kadar geliştiğini düşünürsen yani çok daha iyisi yapılabilirdi yani.
1: Hı hı. Kesinlikle.
0: Daha esprili bir şeye göndermeli, o olabilirdi. Bu fikir güzel ama senin dediğin gibi bir yerden sonra artık yani tamam, hani bir metinden bir şey.
1: Ben anladım zaten. Üçlü Reçber'de dedim bu belli böyle gidecek. Hızlı hızlı geçtim. Gerisini yani izlemedim bile. Ya
0: sen 9 dakikanı ayırmayı bile, bak heyecanlıyım diyorsun Dünya Kupası ile
1: evet,
0: alakalı olarak. Hani Genco abi gibi işte heyecanlandım diyorsun. Ben de havaya girdim diyorsun. Ama 9 dakikanı vermek istemiyorsun.
1: Yok,
0: mesela
1: vermedim.
0: Milli takımla ilgili.
2: Ben de vermedim.
1: Sen verdin mi?
0: Ben izledim hepsini sonuna kadar.
1: Hepsini izledim.
0: Hepsini izledim sonuna kadar. Ondan sonra bitti. Acaba dedim insanlar ne düşünüyor? Altını bir tıkladım.
1: Beklendiği gibi.
0: Beklendiği gibi oldu. Evet. Milli takımda 26 kişilik kadromuz belli oldu.
1: Ben 9'da 8 yaptım bu arada.
0: Kimde yanıldın?
1: Çağlar olmaz, Atakan Karazor olur demiştim. Orta saha rotasyonu daha güçlü tutmak ister diye. Ama Çağlar'ı tercih etti. Atakan'ı tercih etmedi. Geri kalan girmeyen 8 oyuncu da
2: Ali, bizde olur. Çağlar vardı değil mi? Biz ikimiz Çağlar okeydik.
1: Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Tabii canım, biz doğru bilmişiz.
2: Biz Çağlar'ı
0: biz
2: Çağlar
0: doğru
2: okeydik.
0: De kim doğru bilecek? Büyük ihtimalle doğru bilecek. Ben hatırlamıyorum ne dediğimizi çok vallahi hani.
2: Yok, bende Çağlar çünkü vardı.
1: Yusuf Sarı olmalı demişsiniz.
2: Yusuf
1: galiba.
2: Sarı'yı bilemedik galiba biz. Bende Yusuf Sarı vardı.
1: Evet.
2: Bende Yusuf Sarı vardı.
1: Oğuz yoktu herhalde.
0: Şimdi evet, 26 kişilik nihai kadroda yer almayan Muhammed Çengezer, Aral Şimşir ve Demirege Tıknaz da milli takımla beraber Amerika'ya gidecek. İlk karşılaşma öncesinde sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin verildiği için, ki turnuva boyunca kaleciler için geçerliymiş. Bu durumda Muhammed herhalde sonuna kadar kalır.
1: Bir Amerika tatili. Turnuva bitene kadar. Yani

0: Muhammed kalacak gibi gözüküyor. Bu iki, yani üç oyuncu da 27, 28 ve 29. oyuncular olarak milli takımın Amerika kadrosunda yer aldılar.
1: Kimlerdi?
2: Muhammed Şen Gezer,
1: kaleci,
2: Aral, Demir Ege Tırnaz ve Aral
1: orta saha,
2: kanat
0: ve Aral.
1: Peki çok spesifik bir bölgeden biri sakatlansa ekstra birini çağırma hakkımız var mı, yoksa bu üçten mi sadece?
0: Yok, var. Var, istediğin oyuncu çağır.
2: Ama demek ki çok ekstra bir şey olacağını da düşünmüyorlar ki.
0: Ya da işte olursa da bu oyuncularla orayı idare ederiz gibi düşünüyorlar. Kimler kadroda yer almadı? Onu da söylemiş olalım. Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eski Ellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor ve Yusuf Sarı. 6 oyuncunun hiç demeyelim aslında. En azından Amerika'ya götürülmediler. Yani mesela şöyle bir şey olabilir aslında. Örnek veriyorum. Hani maçlardan önce Allah korusun sakatlık oldu. İstersen Yusuf Sarı'yı da çağırabiliyorsun.
2: Tabii ki canım.
0: Sadece bu oyuncular götürülmedi. İstediğin oyuncuyu çağırabiliyorsun da.
1: Yani aslında
0: orada sakatlıkla alakalı şey var mı Mert? Yani bir raporlaman falan.
2: Muhakkak bir şey kanıt göstermek lazımdır.
1: Ama ben size bir şey diyeyim mi? Bence bu üçünden dışarıya çıkacağını pek düşünmüyorum. Çünkü
0: çıkmaz zaten canım.
1: Çünkü ne biliyor musunuz? Yani jetlag olayı var. Çağıracak, gelecek falan. Hani diğerlerinin çağırma sebebi bariz o adaptasyon sürecinin bitmiş ve hazır bekliyor olmaları.
0: Jetlag batıya doğru gittiğinde olmuyor. Jetlag doğuya doğru uçtuğunda oluyor ilk şeyde. Yani sen Amerika'ya gittin olmuyorsun. Döner.
1: Ben öyle
0: olmuyorsun.
1: Bir oldum ki.
0: Seninki garip yani. Normalde tam tersi.
1: 3-4 gün kendime gelemedim.
0: Sen ben de normal ilk şeye git.
1: Anlattım Mert'e. Normalde olmuyordum. Hı. Ama San Francisco'ya gittiğimde perişan oldum. 4 gün kendime gelemedim.
0: Normalde buradan Japonya'ya gitsen ilk gittiğinde oluyorsun. Hı hı. Döndüğünde olmuyorsun. Buradan da şey tam tersi yani. Mantık olarak. Evet, kadro bu. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Aynen.
2: Güzel yani bence. Yani şey olarak Montella'nın bakış açısını yansıtan bir kadro. Yoksa bu kadroya da çok fazla itiraz oldu. Kaan Ayhan diye var. İşte Salih Özcan diye var.
0: Sen dün Salih Özcan'ı beğenmişsin.
2: Evet.
0: Sabah biraz onun şeyini verdin. Hani biraz ne diri gördüm dedin galiba.
2: Evet, öyle bir şey kullandın. Gördüm, evet.
0: Öyle bir kelime kullandın.
2: Sen görmedin.
0: Ben de öyle çok hatta bana ağır geldi biliyor musun? Yani hareketleri biraz ağır geldi Salih Özcan'ın. Hatta şunu düşündüm. İşte takımlar için gündeme geliyor ya. Hani Beşiktaş için yazılıyor, ara transferde şimdi yazılıyor. Beşiktaş için yazılıyor. Fenerbahçe için konuşuluyor. Trabzonspor için konuşuluyor Salih Özcan. Gitmezdim diye düşündüm mesela ben o Salih Özcan'ı, ama sen beğendin.
2: Ben beğendim ama tabii dünkü maç hani senin genel bir kanın var diye düşünüyorum. Dünkü maçı özel.
0: Yo, dün de baktım işte, o yüzden baktım.
2: Hani dün, sadece düne göre karar vermiyorsun değil mi şu anda, gitmezdim.
1: Ama dedi. Dün Mert kötü yoktu resmen. Ben kötü görmedim
2: i̇şte
1: dün
2: ben
1: takımda.
2: Ben de iyi gördüm de.
1: Yani hatta bir hazırlık maçı için ki sakatlık riski var. Mutlaka oyuncunun aklında da hani sezon bitiminde kendimizi fazla zorlamayalım düşüncesi de vardır. Sonra hakikaten düşündüm, baktım kaç gündür iddiaya hazırlık maçı yazıyoruz. Çok kolay birbiriyle eşleşen takımlar görüyoruz. Bugün hatta bana Belçika-Hırvatistan maçı çok sert bir maç geldi. Acaba niye bunlar böyle yapmışlar dedim kendi kendime. Hani bir hazırlık maçı için Dünya Kupası öncesinde fazla istekliydik. Hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti ama ya birileri çıkacaktı en nihayetinde. Ben şeye çok üzüldüm. Midland'taki çocuğa üzüldüm.
2: Aral değil
1: beğendim
2: mi?
1: Beğendim onu ben.
2: Ben de çok beğendim.
1: Çok beğendim onu.
2: Aral'ı da işte rotasyonda Oğuz'un gerisine düşünüyor. Yoksa form olarak Oğuz'un önünde olan bir oyuncu. Yani bu sezon performansına bakarsan da açık ara. Ama işte Montella'nın bakışı çok farklı orada. Yoksa Atakan da mesela Kaan'la şeyin Salih'in önünde normalde. Ama Montella'nın bakışına bakınca
1: işte o takım oluşturdu. Yani, takım oluşturdu artık.
2: Kırk takımı gibi düşünüyor.
0: Evet, yani artık burada da çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Örnek veriyorum, ben de mesela Aral'ın dünkü görüntüsüyle bir hücum alternatifi olmasını isterdim. Hatta Yusuf Sarı. Mesela biz de Yusuf Sarı stilinde tam bir oyuncu da yok değil mi?
2: Sol ayaklı mı, genel mi?
0: Genel. Var mı sence?
2: Yani Yusuf Sarı mesela Kenan'ın neyi eksik Yusuf'tan, hani şey olarak neyini farklı görüyorsun?
0: Yusuf daha hızlı.
1: Bir de tanınmıyor.
2: Tanınmıyor. Daha mı hızlı?
1: Bir şey diyeceğim. Gerçekten Yusuf hızlı. Bence çok büyük bir sürpriz faktörüydü. O yüzden istiyordum ben Yusuf'u.
0: Değil mi sence?
2: Yusuf topla Kenan'dan daha hızlı demezdim açıkçası.
1: Şunu söyleyebilirim. Belki Ali onu söylemek istiyor olabilir. Daha hızlı hızlanıyor. Yani 0-100'ü daha hızlı. Hı hı. Belki
2: geniş alanda o kadar
1: çünkü geniş değil. Alanda belki aynı hıza ulaşırlar ama Yusuf Sarı'nın patlayıcı hızı, dripping hızı çok kuvvetli bence.
2: Yani ben yine de demezdim ama çok hızlı. Ya iyi tabii ki Yusuf Sarı'da. Ama dar alanda o hızlanması dediğin gibi yani geniş alanda zaten Kenan'ın çok yanına yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Ama dar alanda oynayacaksak tabii ki Yusuf. Ben de beğendiğim bir oyuncu. Ben takıma isterim Yusuf'u.
1: Ya tabii Kenan varken Yusuf düşünülmez ama bir sakatlık da olabilir. Yani ben
0: zaten ama şey olarak hani Kenan'la Yusuf'u kıyaslamayın yani. Hı-hı. Sonuçta Kenan alınmayacak, Yusuf alınacak gibi bir durum yok.
1: Ya yok tabii.
0: Hani burada alternatif olur muydu mesela? Tabii. Alternatif olarak zaten kimi gözüne kestirirsin? İrfan Can Kahveci'yi gözüne kestirirsin. Ya da Oğuz Aydın'ı gözüne kestirirsin.
1: Ya Oğuz da eğer çok konuşuldu Yusuf bu arada. Hani niye Fenerbahçe'de alacaksan bu kadar oynayamayıp da milli takımda bu kadar iyi oynuyor? Hakikaten de öyle bu arada. Ya Oğuz, ben dün Oğuz'u da çok beğendim.
2: Çok iyi.
1: Ama dediğim gibi beğenmediğim yoktu. Yani beğenmediğim yoktu. Orkun bence gene bir tık ön plana bile çıkarırım Orkun'u. Yani girilen pozisyonlarda, paslarda, yaratıcılıkta, asiste, hatta Altay'ın 41. dakikadaki çıkardığı topta ilk el işaretini kaldıran altı pastaki kimdi? Orkun'du yine.
2: Öyle mi?
1: Çok acayip.
0: Mehmet Ünlü sabah bunu yazdım ve tartışma hep devam edecek demiş. Bireysel olarak çok iyi bir jenerasyona sahip olduğumuz dönemdeyiz. Bu Montella için büyük bir avantaj olsa da hem 26 kişilik kadroyu seçerken hem de ilk 11'i belirlerken eleştiri almasına sebep olacak. Oynattığı oyuncular iyi performans göstermediği her maç bu niye oynadı, neden diğerini oynatmadı diye tartışmalar olacak demiş. Gerçi bu hani evet jenerasyonla da alakalı ama her milli takım hocasının her dönem başına gelen bir şey.
1: Ya Ali, her ülke bunu yaşıyor. Bak Carlo Ancelotti bile Neymar bir halk kahramanı Brezilya'da, seçildiği için ona acayip kızan ve seçilmemesi gerekiyor diyen kaç tane basın mensubu çıktı. Basın toplantısında kavga çıkacaktı neredeyse. Yani her takım yaşayacak bunu Dünya Kupası öncesi.
0: Peki o zaman şimdi bir ilk aramıza gidelim. Aradan sonra bir aksilik olmazsa Doruk Keskin bizle birlikte olacak ve ona da Beşiktaş'ın ilgilendiği İtalyan teknik adam Italiano'yu soracağız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, Etri'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.19 oldu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran sizlerle beraber.

0: Etmez. Doruk'u da telefon hattımıza aldık. Doruk Keskin Esport yorumcusu. Ara ara onu Radyo Spor'a bağlıyoruz. Ben de hep söylüyorum. Benim de en sevdiğim yorumculardan bir tanesi. Doruk hoş geldin.
1: Merhabalar abi, yayınlar herkese.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi sabah Radyo Spor dinleyicileri Vincenzo Italiano'yu sordu. Beşiktaş ilgileniyor diye haberler çıkıyor. Hatta ciddileşiyor gibi gözüküyor durum. Ben de dedim sabah, hatta sana da söyledim işte. Ben dedim pek şimdi o hoca ile ilgili bir şey söyleyemem. Doruk'a sorarız dedim. Doruk, Beşiktaş doğru bir teknik adamı mı gidiyor? Felsefesi nedir Italiano'nun? Türkiye'ye uyum sağlar mı? Beşiktaş'a uyum sağlar mı? Oyuncularla anlaşır mı? Medya ile anlaşır mı? Nedir bu Vincenzo Italiano'nun durumu tam olarak? Neler söylersin?
1: Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Şöyle başlayabilirim. Yani uzun süredir bildiğin gibi Esport'ta bizim kanalımızda Serie A anlatıyorum ve benim en beğendiğim teknik direktör Vincenzo Italiano.
0: Hadi ya.
1: Şöyle
0: En beğendiğin teknik direktör.
1: ya şöyle şimdi İtalya'daki hocaları ikiye ayırmalıyız bence. Bir A sınıf hocalar var. Conte, Allegri, Sarri, Gasperini gibi hem kupalar kazanmış, kendilerini ikna ettirmiş futbol kamuoyuna. Aynı zamanda tecrübeli, aynı zamanda uzun süredir ligde farklı takımlar çalıştıran ve yaşını da almış hocalar bunlar. Yani biraz artık orta üst yaşa gelmiş hocalar. Hatta bu seneye kadar Ranieri'yi de sayabiliriz. Bir de B sınıf, yani A-2 diyeyim hatta, A-2 sınıf hocalar var. Henüz bu demin saydığım hocalar kadar büyük kariyerler yapmamış ama onları yakalama ihtimali olan, bunu hayal ettiren hocalar çıktı son dönemde. Bunların belki de en büyüğü Roberto De Zerbi'ydi zaten. Kariyer yolu belli. Bence ondan sonraki ikili Thiago Motta ve Vincenzo Italiano'ydu. Bu sene de o kümeye Cesc Fabregas katıldı. Ben sevgili Önder Özen'in de sıkı bir İtalya Serie A takipçisi olduğunu düşünüyorum ve zaten siz sıkı bir şekilde Serie A'yı takip ettiğinizde, İtalya Ligi'ni takip ettiğinizde Vincenzo Italiano'dan etkilenmemeniz gerçekten çok zor. Yani çünkü modern futbolun gerektirdiği hemen her şeyi hocada bulabiliyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Hoca çok mükemmelliyetçi bir hoca. Bu mükemmelliyetçilik iki taraftan ele alınabilir. Yani bazı insanlar bunun kendinizi motive etmek için bir yol olduğunu düşünürken bazıları da fazla mükemmelliyetçiliğin mutsuzluk getirebileceğini düşünebilir. Ama Italiano'nun inşa ettiği kariyerde baştan sona kafasındakileri sahaya yansıtmak isteyen ve A planını farklı şekillerde çeşitlendirerek pürüzsüz hale getirmek isteyen bir teknik direktör var. Hoca aslına bakarsanız çok küçük bir kasabadan çıkma, Ribera adında bir güney kasabasından çıkıyor. Çok futbolcunun çıkmadığı bir yerden çıkıyor ve alt liglerde biraz dolandıktan sonra Spezia ile ilk olarak onu duyduk. Spezia gibi tıpkı Motta'da olduğu gibi çok dar şartları olan bir takımı ligde tuttu ve tutarken de tıpkı De Zerbi'nin Benevento'da yaptığı gibi büyük alkış aldı. Oradan Fiorentina'ya gitti, üst üste konferans ligi finalleri oynadı ve Bologna'ya gitti. Bence mantıklı bir kariyer yolu yaptı. Çünkü Motta'nın mesela Bologna'dan direkt Juventus'a gidip orada 3-4 ay içinde harcandığına da şahit olduk. Hoca şimdi nasıl bir hoca? Bir kere hoca çok modern ve idealist bir adam. Bunu söyleyebilirim. Yani Zeman'dan, Guardiola'dan, Sarri'den, Enrique'den, Gasperini'den gördüğümüz şeyleri kendini potasında toplamış bir teknik adam. Bir kere topa sahip olma hocası. Yani bunu en net özelliği bu. Spezia'ya düşerken de böyle yaptı. Fiorentina'da konferans ligini domine ederken, İtalya'da sorun çıkartırken de böyle yaptı. Ve Bologna'da da aynı oyunu oynattı. Belki son sezonu biraz beklentilerinin altında kalmış olabilir. Ben kendisi hakkında tamamen ona hayranlığımdan ötürü 3 sene önce bir yazı da yazmıştım. Çok detaylı bir onun ne oynattığına dair bir yazı da yazmıştım. Burada tabii hepsini söylemem, anlatmam pek kolay
0: Nerede o
1: olmaz
0: yazı?
1: ama. Abi o yazı internet sistemdeydi ama siteyi tekrar açarsam deneyeceğim. Bugün yarın onu paylaşmak istiyorum.
0: Bir paylaş okuyalım o zaman.
1: Yani iyi olur çünkü hem orada kurulum hem karşılama hem de set ofansine dair çok detaylı bir analiz yapmıştım. Hoca zaten bu 3 sene içinde değişmekten ziyade gelişti. Şimdi çok farklı şekilde kullanıyor oyuncuları. Yani stoperleri Pep Guardiola gibi orta sahalaştırdığı oluyor. Oyun kurulumunda bekleri çok asimetri kullanabiliyor. Adam adama baskısı Gasperini de gördüğümüz şekilde skorer kanat oyuncuları tercih ediyor. Dediğim gibi yani asıl amacı topa sahip olma. Topsuz oyunda da yine modern futbolun şu an size şart koştuğu ön alan baskısını,

0: ya da top kaybettikten sonra çok kısa sürede rakip oyunculara basarak topu geri kazanma isteğini İtalyan'da görüyorsunuz. Çok böyle hani kosti kosti oynayan, gitgelli oynayan bir takımdan ziyade topun kendi yerine kalmasını, pozisyonları demlemeyi ve rakip yarı alanda o toplu oyun gücünü göstermeyi seviyor. Bu açıdan Türkiye'ye çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü son dönemde hani bunu arada bu yayınlarda söyledim. Benim gördüğüm şey şu abi. Eğer burada bir üç büyük takım çalıştıracaksanız, bunu yerden Tedesco örneğinde de bunun zıttını gördük. Topa sahip olan, oyunun gücünü topa sahip olmadan alan, presten alan bir takım taraftarları memnun ediyor ki bunu da çok mantıklı buluyorum. Yani üç büyük takım taraftarının oyuna böyle yaklaşmasını mantıklı buluyorum. Bu tek tercih değil. Liverpool gibi siz bir süre geçiş oynayıp sonra toplu oyunu keskinleştirebilirsiniz. Ama Italiano bu açıdan tabii ki şu an Türkiye'nin beklentilerine, taraftar gruplarının beklentilerine uyan bir teknik adam.
1: Peki Doruk, çok güzel söyledin İtalyano ile alakalı olarak. Dediğin gibi yani bu anlattıkların büyük takım felsefesine uyuyor. Peki şimdi Beşiktaş biliyorsun uzun yıllardır işte Ekim gibi, Kasım gibi şampiyonluk yarışını havlu atıyor. Ondan sonra sezonları çok sıkıntılı geçiyor. İtalyano gelir gelmez etki edebilen bir teknik adam mı? Yani burada o ilk dalgayı atlatabilir mi? Yoksa bir şeyleri bu anlattığın oyunu inşa edebilmek için fazla süreye ihtiyacı olan teknik adamlardan mı? Orada çünkü biliyorsun sezona kötü başladın. Ondan sonra senin bu kadar övdüğün İtalyano'ya derler ki bu adam futbolu bilmiyor. Türkiye böyle bir yer. Orası nasıl yani gider gitmez etkisini görebilir mi Beşiktaş alsa bu teknik adamın?
0: Abi harika bir soru zaten yani İtalyano'nun nasıl olduğundan ya da ne oynattığından ziyade esas soru yani gelen teknik adamdan ziyade yönetimin teknik adama bakışı, yönetimin bu teknik adama süre verip vermeyeceği. Şimdi İtalyano'nun oynattığı oyunda buraya uyum sağlayamayabilecek bazı şeyler var. Bunlardan biri hoca büyük bir rotasyon delisi yani.
1: Rotasyon delisi.
0: Evet çok fazla rotasyon yapan yani Bologna'da ya da Fiorentina'da atıyorum 300 maça çıktıysa bunların farazi konuşuyorum ama yani çok da egzajer etmeden bunları söylüyorum. Mesela 200'ünde farklı 11 oynamıştır belki daha fazlası yani. Bir 11'i bir 11'ine tutmayan bir teknik adam. Mesela şimdi Dünya Kupası geliyor Fransa'yı İspanya'yı favori sayanlardanım bunu sayarken mesela altını şöyle doldurabiliyorum. Ya belli bir 11'leri var turnuvada tabii ki daha kısa kulu var bu anlayabiliyorum lig daha uzun bir kulu var ama. Ya da işte Paris Saint Germain'in siz ana maçtaki 11'ini, Arsenal'in ana maçtaki 11'ini sayarsınız gözünüz kapalı. İtalyano bundan beslenmiyor. İtalyano elindeki bütün malzemeyi kullanmak isteyen ve düzenli olarak rotasyon yaparak İtalya'da en azından bunu yaptı hoca. Her maça farklı 11'lerle çıkan bir teknik adam. Yeri geliyor 3. kalecisini başlatıyor bu rotasyonu devam ettirmek için. Tıpkı Pep Guardiola'da gördüğümüz bir artık overthink mi diyeyim, mükemmelliyetçilik mi diyeyim. Bir durumu var hocanın. Ama esas burada İtalyano'nun başarılı olması için bence gereken şey şu. Çünkü oyun oynatı oyun bunu istiyor. Abi İtalyano vari hocaların oynattığı oyunun biraz maddi güce ihtiyacı var. Çünkü siz teknik kalite kaliteli oyuncularla düzenli olarak topun sizde kaldığı düzenli olarak rakip yarı alanda etkili olan bir oyun oynatmak istiyorsanız ister istemez kadronuzun da buna uygun şekilde kurulması gerekiyor. Yani bunun aksine oynayan hocalardan ziyade bu tarz oynayan hocaların daha maliyetli kadrolar kurulması gerektiğini düşünüyorum ben. Orada nasıl bir durum olur bilmiyorum. Ama günün sonunda kimseden geldikten sonra 2 ay sonra işte acayip bir seri yapmasını bence beklemek biraz bana biraz sert geliyor. Çünkü bu olsa bile günün sonunda sizin final, istediğiniz noktaya taşımayabilir. Beşiktaş bir süredir farklı farklı teknik adamlar denedi. Geç seven hocalar da denedi. Solskjaer bunlardan biriydi. Büyük maçlarda sonuç aldı. Ama işin uzun vadesinde başarılı olamadı. Bence İtalyano vari hocalar. Yani ben şöyle düşünüyorum ligde. Belki derbiler tabii ki çok önemli. 6 puanlık maçlar ama siz diğer takımlara ne kadar az puan verirseniz o kadar fazla zirvede kalabiliyorsunuz. Hocanın güçlü oyun felsefesi de bu tarz Beşiktaş'a karşı bekleyecek. Birinci bölgesinden çıkmaktan imtina edecek takımlara karşı oyunu açabilecek bir felsefe. Ama kim gelirse gelsin vakti ihtiyacı vardır bu işte. O vakti verirler mi vermezler mi? Tabii ki o benim bileceğim bir konu değil.
1: Benim de bir o soru. Da işte direkt sonuçlarla alakalı oluyor. Mert Elam da sana bir soru soracak Doruk.
2: Doruk merhaba. Tabii. Mert ben.
0: Merhabalar Mert.
2: Şu an İtalya'da Milan'ın hocası yok değil mi hala? Napoli'nin yok. Lazio'nun da.
0: Napoli anlaştı abi.
2: Allegri mi?
0: Allegri ile anlaştı evet.
2: Peki İtalyano'nun adı bu kulüplerle geçiyor mu? Buraya gelmesi gerçekçi bir opsiyon mu gerçekten Beşiktaş'a bu sezon için?
0: Abi şöyle yani Milan'la geçiyor adı İtalyano'nun. Yani ben tabii hani hocanın aklını okuyamam ama bence hocanın zaten hedefi bir İtalyan da olduğu için üst seviyeye çıkmaktır diye düşünüyorum. Yani işte nasıl Motta bunu yaptıysa hoca da bence yani Fiorentina'dan sonra zaten bunu hak etmişti. Ya buraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama İtalya'da Milan gibi mesela büyük bir kulüp hocayı isterse yani herhalde doğal olarak önceliği bu olacaktır. Yani belki Lazio şu an o sayabileceğimiz büyük takımlardan biri değil. Hı hı. Oraya almayız onu. Zaten Sarri'de Atalanta'ya gittiği için yani biriyle anlaştılar mı bilmiyorum. Şu an o koltuk en son bildiğim kadarıyla boştu. Hani belki Lazio Beşiktaş ekseninde biraz daha hocanın aklı burada olabilir ama hani Milan ne olursa olsun iyi günler de geçirmekte. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden, İtalya'nın en büyük futbol kulüplerinden biri. Lokal bir hocanın oraya gitme tercihi de çok anlaşılır duruyor bana açıkçası.
2: Bir sorum daha var eğer vaktini fazla almayacaksak. Paladino yok, ismi de Beşiktaş'la anılıyor. O da Atalanta'yı o zaman bıraktı değil mi? Sarri geldiği için. O yakın bir profil mi İtalyano'ya yoksa arada çok fark var mı?
0: Yani şimdi İtalyano başka bir profil. İtalyano'ya çok yakın bir profil diyemem. Paladino yine bence Serie A'nın yükselen değerlerinden biri. Paladino daha pragmatik bir hoca. Bir kere Paladino bir, genelde bir üçlü hocası. Yani illaki dörtte oynattığı maçlar vardır ama genelde başarıyı Monza'lardan, Fiorentina'lardan üçlü oynatarak kazanmıştır. Mesela şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Şimdi İtalyano'nun Fiorentina'sı Inter'le oynadığında topu domine etmek istiyor. %60 top İtalyano'da kalsın, Fiorentina'da kalsın istiyor. Ama Palladino'nun Fiorentina'sı Inter'le oynadığında beşli savunmaya artı bir oyuncuyla altılı bir hat çekiyor ve tamamen kontrol oynuyor. İki hoca sonuca gitme konusunda biraz farklılar. Yani Palladino çok daha pragmatik, gerektiğinde çok adamla savunma yapan, geçiş kovalayan, zaten çıkışını böyle yapmış bir teknik adam. İtalyano ise, yani mesela Palladino Monza'da çalıştı, daha pragmatik bir yaklaşımla yukarı çıktı. İtalyano Spezia'da çalıştı, Monza ayarında bir takımda Serie A'da ama İtalyano orada da kendi birinci hedeflerini sahaya yansıttı ve öyle başarılı oldu. Aynı profiller olduğunu düşünmüyorum. Pragmatizm sonuca daha kestirmeden götürebilir. Çünkü diğeri dediğim gibi pürüzsüzleşene kadar diğer oyun hem maliyet hem de zamana ihtiyaç var. Belki hani Ali'nin sorusunu burada şey de diyebiliriz yani. Belki de çok daha kısa sürede bir etkiyi daha pragmatik bir hocadan alabilirsiniz. Hı hı. Ama uzun vadede bir şeyi domine etmek istiyorsanız bence İtalyano'nun fikirleri daha sürdürülebilir gibi geliyor. Ama tabii Palladino dediğim gibi bence Serie A'nın iyi hocalarından, sıklıkla övdüğüm hocalarından biri.
1: Evet, Doruk Keskin, Esport'un yorumcusu, Serie A'yı uzun süredir yorumluyor. Beşiktaş'ın olası teknik direktör adaylarını konuştuk, değerlendirdik. Doruk, tabii enteresan bir şey oldu. Bologna İtalyan'ı öyle yollara ayırdı. O Bologna bugün Tedesco'yu da resmi olarak açıkladı. Hatta bir soru gelmiş sana Radyo Spor dinleyicilerinden. Tedesco'yu mu İtalyan'ı mu tercih ederdi Doruk Keskin demiş ama herhalde senin bu İtalyan'ı anlatımından sonra cevabını da almıştır. Tedesco'nun Bologna'ya imza atmasını nasıl değerlendirmek lazım? Mesela Tedesco'da Türkiye'deki sezonunda aslında beğenildi genel olarak. Biraz ayrılma şekliyle de hani insanlar onunla da bir empati de kurdu. Bir şey de yakaladılar orada, bir nasıl söyleyeyim, yol mu artık, yol mu oldu, bir şey oldu yani. Orada bir sevgi arttı Tedesco'ya son dönemde. Bologna'nın bu tercihini nasıl değerlendirsin Tedesco'nun kariyer açısından?
0: Öncelikle hani gelen soruya evet cevabım İtalyan'da, çünkü bu oyunun bu ülkede tepe takımlarda başarılı olduğunu düşünüyorum. Tedesco tarafı da aslında işin duygusallığını bir tarafa bırakırsak yine Tedesco'nun toptan vazgeçtiği anların toplu olduğu anlar kadar olduğu ya da onları geçtiğini düşünürsek burada yine bunun omurdanmalara sebep olduğunu, çok tatmin etmediğini görmüştük. Ama Bologna gibi zaten bir baş alt takımda yukarıyı zorlamak isteyen, işte sonuç almak isteyen bir takımda fena durmuyor. Evet, İtalyano profiliyle aynı değil belki Tedesco'nun profili. Ama zaten Tedesco'nun hani Bundesliga'daki kariyerinde de en tepe takımlar değil, onların bir tık altında sonunu iyi getiremese de başını çok iyi başlattığını söyleyebiliriz. Yani Tedesco öyle bir hoca zaten. Geldiği gibi etki yapıyor. Sonra biraz düşüşe geçiyor. En azından kariyeri bize bunu söylüyor. Zaten İtalya'da da yani Bologna mesela Palladino'ya gidebilirdi. Şu an gidebileceği hocalar arasında. bunların bir tık altında olabilir.

0: Tam da adamına sormuştu İtalyanoyu. Büyük bir İtalyano hayranı çıktı Doruk'ta. Ben bilmiyordum açıkçası. Bir şey
1: Ben
0: konuşmamıştık.
1: hatırlıyordum işte, o yüzden sabah yazdım Twitter hesabında acaba bir şeyler karalamış mıdır diye. Gerçi karalamış ama siteyi kapattığı için demek ki önüme çıkmadı.
0: Evet, o yazıyı da bulabilirse onu da okuruz. Şimdi ikinci aramıza gidelim. Saatler 14:35 olmuş. Bence Beşiktaşlı taraftarlar da Doruk'un yorumlarından tatmin olmuştur. İtalyano ile
2: Ben de bir
0: alakalı
2: kırmızı
0: olarak.
2: bayrak var.
1: Ben de Ali abiye de soracağım kafasında nasıl
0: Konuşuruz.
1: şey
0: Konuşuruz
1: düşündüğünü.
0: ama bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Dinleyicimiz ne demiş? Araya gitmekten program yapamıyorsunuz demiş Özgür Canbaş. Halbuki iki kez araya gittik. 14.10 arasına gittik. Bir de 14.30 arasına gittik. Onlara da gitmezsek bu Mert'in, bu Genco'nun maaşını kim ödeyecek?
1: Amerika'ya nasıl gidecek
0: Genco? Amerika'ya nasıl gidecek Genco Boran?
2: Çıkmıştır
0: Siz Amerika uçak biletlerinin fiyatlarını biliyor musunuz? Nasıl olacak yani? Mert nasıl çocuğu okulda okutacak?
1: Değil mi?
0: Okumasın mı yani?
1: Yani.
0: Dolayısıyla gitmemiz lazım araya.
2: Aynen öyle.
0: Çok da gitmedik. İki kere gittik.
1: Çok da uzun olmasa gerek ya reklamda.
0: Evet.
2: Tabii canım, Doruk 15 dakika röntgen çekti İtalyanın.
0: Evet. Kendimizi böyle savunduktan sonra dönelim.
1: Sende ne oluştu?
2: Bende bir kırmızı bayrak var. Bir tane. Bayağı ciddi bir kırmızı bayrak var.
1: Rotasyon kısmı.
2: Evet.
0: Rotasyondan sağ çıkamaz diyorsun Türkiye'de.
2: Çıkamaz. Olmaz yani.
1: Üçüncü kaleci falan dedi bir de Doruk.
0: Genco tecrübeli bir şey olarak ne derler?
2: Direkt başka dinemedim bile.
0: Rotasyonu
1: Onu duydun
0: da orada
1: yetti.
0: bıraktım.
1: Ali abi, sende de büyük ihtimal aynı şey var. Bende de var. Türkiye için yani.
0: Ya işte ben o yüzden sordum, hani direkt etki edecek mi? Direkt etki edemezse yani, en iyi teknik direktör de olsa, o ilk sana anlattım ya burada yani, o ilk rüzgar aşamazsan, ilk dalgayı kıramazsan
2: Evet.
0: ne olacak? Ne yapabilirsin yani? Belki işte örnek veriyorum, Beşiktaş Sergen Yalçın'la arasını bozmasa belki gelecek sene Sergen Yalçın'ın takımı sezona fırtına gibi başlayacaktı. Ama yok yani, izin vermiyorlar kimseye. Yani 10-15 maç maksimum kredin var. 15 maçta da

0: 10 maçta da istiyorlar ki 9'unu kazan, 13'ünü kazan, 12'sini kazan. Kazanamazsan bilmiyorsun bu işi. Umut yok sende. Beceremedin. Kötü teknik direktörsün. İtalyano da anlattığına göre işte Doruk güzel söyledi yani eğer ileride dominasyon istiyorsan İtalyano'yu şey yapabilirsin dedi. Onunla çalışabilirsin dedi. Bak anlayışı da uyuyor. Ha %100 katılıyorum Genco'ya. Yani o rotasyonu o seviyede yapan bir teknik adamın da kazanmaktan başka şansı yok Türkiye'de. Üçüncü kaleci nedir? Döverler adamı yani burada. Hani üçüncü kaleciyle falan çık. Bir de mesela hangi takımda yapıyor bu işi? Fiorentina'da yapıyor.
1: Polonya'da Fiorentina.
0: Bologna'da yapıyor. Fiorentina bir sezon, iki sezon Konferans Ligi ama Konferans Ligi oynadı yani sonuçta mesela. Avrupa Ligi de değil. Şampiyonlar Ligi de değil. Yani orada o kadar ağır rotasyon yapmasının sebebi acaba hani ligde artık bir şey olmayacak. Biz tamamen ağırlığı Konferans Ligi'ne verelim mi?
1: Bence daha genel bir anlayış
0: Ya da
1: gibi
0: genel bir
1: anladım ben
0: anlayış mı? Şimdi genel bir
1: Doruk'tan.
0: anlayışsa zor. Ya zor şöyle zor. Kazandığı sürece var olur. Yoksa hani biz de Türkiye'de işte ilk 11'ini bulamadı hala. Sezonun kaçıncı haftası? Ondan sonra kötü sonuç olacak. Kenarda Genco otururken Ali oynatılır mı? Ali'yi niye oynatıyorsun? Oranın zaten Mert alınmadı mı? Mert'e 15 milyon euro verilmedi mi? Mert bu maçta oynamayacaksa nerede oynayacak? O
1: Tabii
0: kadar
1: tabii.
0: belli ki.
1: Her şey havada uçuşur.
0: Allah yardımcısı olsun derim ondan sonra.
1: Gelirse.
0: Ya ama burada tabii hani şöyle bir durum var. Beşiktaş'ta yani futbol direktörü Önder Özen'in işte bu konularda mesela direkt devreye girmesi lazım. Yani biraz uzlaşma kültürü getireceğin yabancı teknik direktörle.
1: Ha hocam Türkiye'de
0: E
1: bu
0: tabii.
1: rotasyon çok
0: Tabii yani hocam aman
1: konuşulabilir.
0: yani hani. Bak gel ikinci kaleci yönetelim. Üçüncü oynatma yani. Gel ikinci kaleci de anlaşalım. Üçüncüye kadar götürme bu işi. Hani
1: E
0: Avrupa
1: tabii
0: maçı
1: olabilir.
0: öncesi sonrası yaptın ama gel şurada yapma. İşte bak şu sezona çok iyi başlayalım. Ona göre bir şey yap. Yükleme mi yaparsın? Plan program mı yaparsın? Yani şimdi hoca buradaki anlayışı zaten çözdüğü anda işi bitiyor.
1: Aynen öyle.
0: O geçiş sürecinde kime ihtiyacı var? Var. Yani futbol direktörü bence o yüzden var işte. Eğer anlaşabilirlerse orada bir orta yolda anlaşabilirlerse o da o kadar hani kendi yöntemlerinde inatçı değilse o zaman belki oradan bir şey çıkabilir ama onun dışında yani zorlanır.
1: Doruk'un anlattığı profilde ama biraz inatçılık var gibi şeyde hocada. Oyun anlayışı konusunda hani küme düşmeme oynayan takımda da aynı oyunu oynatıyor. Diğer takımlarda da aynı oyunu
0: Oyun
1: oynatıyor
0: uyuyor ama. O
1: mükemmeliyetçi.
0: oyunda bence bir sıkıntı yok.
1: Yani oyun genel olarak tabii
0: Oyun
1: Beşiktaş'a uyuyor. Paladino'ya göre daha çok uyduğu açık Zor'un sözlerinden. O yüzden olursa Paladino'ya kıyasla İtalyan olması taraftarın daha hoşuna gidebilir. Ama tabii yani mükemmel bir teknik direktör de gelmeyecek tabii ki. Her hocanın kendi içinde bir sıkıntısı, defosu olacak.
2: Ben bir şey merak ediyorum. Yani Fiorentina'da, Bologna'da kadro derinliği ne ki böyle bir rotasyon?
0: İşte herkesi kullanmak istiyormuş. Onu söyledi ya. Hani kadro derinliğine bakmadan. Elindeki tüm malzemeyi kullanmak istiyor dedi.
1: Gençlere de güveniyor demek ki. Eğer
2: Yani
1: kadro
2: iyi
1: derinliyse.
2: kullanıldığında bir avantaj olabilir. Çünkü Beşiktaş bir Fiorentina bir Bologna değil.
0: Abi
2: Kadro havuzu daha
0: Beşiktaş
2: geniş
0: bir Gökhan
2: olacak.
0: Saz da oynattı. Daldı gitti yani hani bizdeki yedekler onu gibi bildiği gibi değil.
2: Ama işte belki sezon
0: İki
2: başından başlarsa kim ne kadar kimden ne
0: Cengiz Ünder
2: istediği.
0: oynadı, takım dağıldı.
2: Ya
0: Yani
2: orası öyle doğru. Doğru.
0: yani
1: ama işte belki oyunculara dokunur. Oyuncular daha iyi performans
2: Evet yani
1: gösterirler.
2: sene başından beraber bir kamp yaparaktan herkesten gerçekten ne istediğini anlataraktan yani bir ilginç bir şey olabilir. İlginç bir şey olabilir gerçekten.
1: Ya bana aslında genel olarak tabii ki o şey rotasyon kısmından bağımsız heyecan verdi Doruk'un söyledikleri. Yani iyi bir
2: Bana rotasyon kısmı
1: Beşiktaş
2: da verdi.
1: izleyebileceğimizi ne kısmı?
2: Rotasyon kısmı da
1: Rotasyon
2: verdi.
1: kısmı.
0: Şenol Songur ligin dördüncü haftasında kovulur bu hoca demiş. Bir başka dinleyici Doruk İtalyano'nun menajeriymiş gibi konuştu. Bir Galatasaraylı olarak ben bile ikna oldum diye mesaj atmış.
1: Buruk yerine İtalyano.
0: Batuhan Ergüven abi YouTube programınız hayırlı olsun. Bir iki bölüm izledim bugün. Benim Genco abiye bir sorum var. Abdullah abicinin göbek adı nedir? O nasıl bir soru abi ya demiş. Gülmüş. Mert'in bana YouTube'dan sorduğu soru bu YouTube'da.
1: İkinci adı ya da göbek adı.
2: Ben duymuştum da unuttum.
1: Kap açıklamasında görmüştüm. Ben de şok olmuştum.
2: Ben duymuştum. Unuttum şimdi.
1: Mucip.
2: Duymamışım.
1: Cevabı vereyim ben.
0: Rotasyonu bu kadar seven bir hoca için rotasyonun da kaliteli olması gerekiyor demiş. Bana biraz maliyetli gibi geldi. Ahmet Tari'nin İtalyano hakkındaki yorumu bu. İtalyano gelirse Beşiktaş dördüncülü bile mumla arar diye bir yorum gelmiş. Ama sebebini tam olarak anlamadım.
2: Ya Ali, orada şey, düşüncen çok önemli. Şimdi bizim gibi sert futbol iklimlerindeki ülkelere yeni bir hoca olarak geldiğinde burada Önder Hoca'ya gerçekten acayip iş düşecek. Yani belki 2 maç, 3 maç, 1-2 rotasyonla, sakatlıkla falan idare edip sonra diyecek ki belki tamam çok yoruldu çocuklar, 4 kişi değiştirelim, 5 kişi değiştirelim. Orada gerçekten bir aman hoca denmesi lazım. Yani iyi giden, hani kötü giderken rotasyon yap. Zaten iyi gitmediği için bir de bunu deneyelim dersin. Ama 3 maç üst üste kazandığın takımı 6 oyuncusunu değiştirirsen ve kötü sonuç gelirsen olmayan kredin kalmaz yani. Zaten burada yabancı hoca kredisi çok düşük.
0: Evet, bir başka dinleyici, Beşiktaş bu sene Avrupa'da artık Avrupa Ligi olur, Konferans Ligi olur, bir şekilde grup aşamasına kalmalı. Grup aşamasına kalırsa o teknik direktör tamam oldu denir. Gruplara kalamazsa kim gelirse gelsin yine sezon içinde gidecek demektir. Bu da işte az önce bizim tabii konuştuğumuz konuya paralel bir yorum. O orayı atlatması lazım. Ben de evet, katılıyorum. Yani evet, o kısmı atlatmak gerekiyor. Ligin ilk haftaları, işte Avrupa elemeleri, orada dediği gibi gruplara kalacak. Elenirse çok geriden başlıyor. Lig zaten sıkıntılı Beşiktaş için uzun süredir. Bakalım burada.
1: Yani yaz dönem ve sazlık maçları çok iyi geçmemişti. Üzerine Avrupa elemeleri felaket evet, geçti. Zaten 2-0 geride başlıyorsun sezona. Eğer hazırlık maçlarında da iyi bir hava yakalayabilirse, ki çok zor aslında, o da Temmuz başı, Temmuz ortası herhalde hazırlık maçları ne kadar iyi görüntü sergileyebilirsin. Ama bir taraftan da gerekiyor yani, o maçların da etkisi taraftarda kalıyor.
0: Kalıyor.
1: Bir de elemelerle taşlandırabilirse iyi bir kredisi olur.
0: Yani sana geçen gün söyledim galiba YouTube programında mı, giderken mi gelirken mi, hani Beşiktaş'ın geçen sene cidden Avusturya kampındaki maçları izlediğin zaman yani gözüm korkmuştu benim yani. Hiçbir şey yapamayan bir takım vardı
2: ama
0: ortada.
2: Ama hakikaten o çok istisnai bir durumdu
0: ama
2: ya.
0: Ama yani hani çarşambanın gelişi biraz, evet, perşembenin evet, gelişi pardon, çarşambadan belli gibiydi Beşiktaş'ı izleyince. Hani Avusturya'nın ikinci, üçüncü sınıf takımları karşısında felaket bir performans vardı.
2: Zaten İrlanda takımı mıydı neydi?
0: O şeyi eledi, İrlanda takımını eledi de.
2: Ama nasıl eledi?
1: Onda da zorlanmıştı.
2: Onda da çok zorlandı.
0: Onda da rövanşta zorlanmıştı. Tabii. Hmm. İlk maçı deplasmanda kazanmıştı. Sonra şeyde zorlanmıştı. Bakalım şöyle bir milli takımla ilgili birkaç mesaj gelmiş. Geçmişte üç büyüklere bu tip hoca gelip başarılı oldu mu hiç? Yok zannediyorum demiş Mehmet Ünlü. Üç büyüklere gelecek yabancı önce hangi lig olursa olsun şampiyon olmuş, tecrübeli olması gerekiyor. Şampiyonluk baskısını önceden yaşamış olması lazım.
1: Zaten son yıllarda şampiyon olan bir yabancı yok. Hani tecrübelisi de yok.
0: Kendi liginde geldi diyor herhalde. Kendi liginde şampiyonluk baskısını yaşamış bir teknik adam.
1: Yok öyle anladım ama hani kendi liginde o baskı yaşayıp buraya gelse de şampiyon olamayan teknik direktörler de çok. Mourinho gibi, Jesus gibi.
0: Koku bile
1: ne, kaç şampiyonluk yaşayıp geldi aslında.
0: Gelmişti yani, aslında Koku tam şeydi. Hani büyük takım teknik direktörü, iyi oyuncu, canım, uluslararası Hollanda isim.
1: PSV ile mi işte kaç yıl şampiyonluk yaşamıştı.
0: Evet. Tablo bu. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı var. Biz de bugün bir kısmı ona ayırmış olduk. Milli takımla başlamıştık. Milli takımla tamamlayalım. Milli takımda kadromuz belli oldu. 26 kişilik kadro. Bu 26 kişilik kadroya 3 oyuncu daha eklendi. Ve bu 3 oyuncu da Amerika'ya gidecek. Bu arada milli takımın Amerika yolculuğu da başladı. Televizyonlar canlı olarak verdi. Böyle bir araçlardan oluşan bir konvoy yapıldı. Onları da belki görmüşsünüzdür.
1: Su döküldü mü arkalarında?
0: Görüldü işte.
1: Yok,
0: kıyafetler.
1: Su döküldü mü?
0: Ne?
1: Su döküldü mü?
0: Dökülmüştür mutlaka. He.
2: Bence de dökülmüştür.
0: Dökülmüştür yani. Tok konvoyu yapılmış. 2 tane otobüsle çıktık. İşte şimdi milli takımın kıyafetleri konuşuluyor. Baya baya bir şey yapıldı. Milli takımla alakalı olarak. Artık bundan sonrası
2: yollar tabii, açık olsun.
0: Yollar açık olsun. Dün Genco'nun dediği gibi hani neredeyse kötü oynayan oyuncu yoktu. Sabah Mert ilk karşılaşmayı özetlerken milli takımın arzusundan, isteğinden bahsetti ki hani bir Kuzey Makedonya gibi bir rakip karşısında o motivasyonun da biraz eksik olması beklenebilir. Öyle olmadı. Hücumda varyasyonlar, hücum çeşitliliği benim çok hoşuma gitti. O yüzden ben de sabah hani bu milli takım savunmada turnuva boyunca böyle büyük sıkıntılar yaşamazsa her takıma gol atar, hatta birden fazla gol atar diye düşünüyorum. Bunlar bizi tabii çok umutlandıran durumlar. Özellikle grubu birinci sırada bitirip biraz daha yolumuzu açabilirsek, daha rahatlatabilirsek, o zaman da Genco da Ekim'de falan döner artık.
2: Vallahi hiç fena olmaz.
1: Sen bu üstüne mi gideceksin, kırmızı? Kırmızı değil mi üstündeki?
2: Kırmızı.
1: Özel mi giydin bugüne, milli maçı özel?
0: Genco, 8. kez soruyorum ama ne zaman gidiyordun?
2: 11'i.
1: Direkt ben başladığı gün.
2: Bak TRT Spor'da benim geri sayımım var. Kaçıramam uçağı.
0: Ne zaman dönüyorsun peki?
2: Ya ikisinde biniyorum uçağa ya da üçünde.
0: Hangisini kaçırırsam diyorsun? Hangisini yakalarsam?
2: Yok yani ben şöyle düşündüm bu planlamayı yaparken.
0: Ufak tatilini?
2: Yok, ikinci tura çıkarız diye düşündüm.
0: Çıkarız.
2: İkinci turda ya birinde ya ikisinde oynuyoruz. Gidebilirsem o maça da gidip çeyrek finali burada takip ederim. Yani çünkü ben ikinci tura çıkacağımıza inandığım için tam ikinci tur maçında kapsayacak şekilde kaldım.
0: Peki dün ya da ondan önceki gün gene böyle program için bakarken iki tane açıklama gördüm. İkisini de üst üste yazmışlar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki kupayı almadan dönmek istemiyoruz diyor. İşte o yüzden dönüş tarihimiz 19 Temmuz mu oluyor? 19 Temmuz'da döneceğiz diyor. Onun altında da Vincenzo Monte ile ilk hedefimiz gruptan çıkmak.
1: Adım adım.
0: Adım adım ilerleyeceğiz falan, diyor.
1: Aynen.
0: Ne diyorsunuz?
2: Ben de
0: alt alta acayip bir şey oldu.
2: Ben de dün Mert'e söyledim. Yani şimdi tabii ki.
0: Konuştunuz mu bu konuyu?
1: Yok, böyle iki farklı açıklamayı.
2: Açıklamalar değil de ya, şöyle. Yani federasyon başkanı tabii ki temennisini söyler. Neden olmasın? Tabii. Montella da diğer rakipleri irite etmeyecek şekilde, sinirlendirmeyecek, onları böyle boğaya kırmızı gösterir gibi şey yapmayacak şekilde tek tek gideceğiz. Herkes güçlü falan diyecek ama Ali, benim de beklentim
0: final.
2: Çeyrek final. Ben çeyrek finali görürüz diyorum. Hatta dün bir Twitter sitesinde birinci, ikinci ve üçüncü olursak.
0: Tam yaşlı ya, bir Twitter sitesinde.
2: Bir muhtemel rakipleri gördüm. Evet. Galiba 2'de birden daha iyiyiz. Çapraz eşleşmede.
0: 2 olursak.
2: Evet, 2'de birden daha iyiyiz. Yani tabii diğer grupların da sonuçlarına göre değişiyor ama 1'de 1-2 tane zor takım var. 2'de Mısır. 2'de Mısır ve bir takım daha geliyordu.
0: 2'nin daha kolay olması için bir yerden gelin 3. ile eşleşmek lazım.
2: Evet.
0: Mantıken.
2: 3 çok kötü. 3'te facia senaryosu var. 3 olmayalım diye tahmin ediyorum ama 1 ve 2'de de benim o sitede gördüğüm çapraz eşleşmede 2'de biraz daha iyiyiz. Ama 2'de olsa 1'de olsa tur atlayacak takımlar olduğunu inanıyorum ve beni mutlu etsinler. İkinci tura da gideyim, göreyim şu maçı. Hemen koşa koşa gelip çeyrek finalde burada olayım.
1: Bu arada şimdi sen çeyrek final diyorsun. 48 takım var. 12 grup var. 48 takımın ilk turda 12'si elenecek. 36'sı kalacak. Son 36 turu. Onu geçersek.
0: Son 32.
1: Son 32.
2: 4'te elenen olacak.
1: Sonra son 16. Sonra çeyrek final. Biz arada bir turda oynayacağız çeyrek finale kadar.
0: Tabii.
1: İşte bir tur geçip tur. Hemen çeyrek finale çıkmıyoruz yani. Çeyrek finale bizim kalmamız için 2 tur geçmemiz lazım. Yanlış hesaplamadıysam şimdi sen konuşurken.
2: Bir dakika. Ha, ikinci turdan önce bir ara tur daha mı var?
1: Son 32 tabii. Olacak.
0: Tabii.
1: Önce
0: tabii.
1: Sonra son 16 olacak. Sonra son 8 yani çeyrek aynen. Final. Olacak.
0: İki tur oynayacaksın. Son 32, son 16
1: çeyrek
0: oynayacaksın.
1: Çeyrek finale kalmamız için bizim grup i̇ki aşamasından sonra iki ha, maç tamam, daha kazanmamız
2: tamam,
1: lazım.
2: Tamam. Ben
1: o sen zaman hani tek maç kazanıp sanki.
2: Yok.
1: Çeyrek tamam, finali
2: ben,
1: dediğin
2: yani,
1: gibi.
2: Bir ön elemeyi geçeceğimizi varsayıyorum. İkiden sonrasını bilmiyorum. Tamam. Bir ön elemede rahatsız yani, öyle gözüküyor.
0: Evet, Liverpool eski Liverpool değil dedi, doğru çıktı demiş İbrahim Hoca Osmanoğlu için. Yani hani final neden olmasın anlamında söylüyor dinleyicimiz. Valla final olmasın herkes ister.
1: Tabii
0: ben
1: ki,
0: sadece hani açıklamaları üst üste görünce oradaki farklı yaklaşım benim dikkatimi çekmişti.
2: Ya
0: o yüzden söyledim.
2: Bakın, kötü takım değiliz ve Ali, biz senle Mert, şimdi saf dışı bırakalım. Kaç saat var mı daha? Bir dakikamız var. Yani 2002'de yarı finalden dese biri Yani tabii canım. Yani gülerdik ya. Tabii, tabii. Gülerdik yani bir yarı final dese. Ama öyle bir futbol oynuyorduk ki acaba Brezilya'yı hele ki ilk maçta da elimizden kaçırdık. Acaba yener miyiz falan diye çıktık o yarı final maçına. Yani bu turnuva Mert ve sevgili Radyospor dinleyicileri öyle bir turnuva ki ilerledikçe gerçekten her şey olabilir. Ha her şeyin olamayacağı şey İspanya çok acayip bir takım. Fransa çok acayip bir takım. Biraz da fikstür şansı olursa yani neden olmasın?
0: Bizim tarafta İspanya geliyor ama. İspanya var. Geliyor mu? Çeyrekte İspanya çıkıyor. Eğer hani
1: herkes
0: şey gibi giderse,
1: olduğu gibi gider, anladım.
0: İspanya geliyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah abi, senin de.
0: Bugünlük hat-trick'in sonuna geldik. Yarın ben olmayacağım ama Genco'yla Mert burada olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Az sonra da Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yol durumu detayları aktarmaya devam edeceğiz. Birkaç bilgiyi Ankara'dan aktaralım önce. Samsun yolu merkez yönde siteler alt geçidinden sonra orta şeritte yaşanan bir araç arızası var. Konya yolu Gazi alt geçidinde hem merkez yönünde hem de Gölbaşı yönünde sol şeritte iki ayrı kaza bölgeyi haliyle çift yönlü yoğunlaştırmakta bilginiz olsun diyoruz. İzmir'e uğradığımızda İzmir trafiğini etkileyen bir kaza Ankara Caddesi yan yolda meydana gelmişti. Özkanlar istikametinde Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağında gerçekleşen bu kazanın maalesef yaralanmalı bir kaza olduğu bilgisini paylaşmıştık. Tekrar aktarmış olalım. İstanbul'da D100 Beşiktaş ayrımı sonrası Mecidiyeköy yönlü bir araç arızası var. Bölgede çok büyük bir sıkıntıya yol açmıyor. Barbaros Bulvarı'nda Darphane bölgesinde Beşiktaş yönünde, Beşiktaş'ta ise Levent yönünde bir çalışma var. Kısa yoğunlukların devam ettiği bir bölge. Bunlar tabii özet bilgiler. Çok daha fazlasını detayları yayınlarımızda, yolda navigasyon uygulamamızda ve de radyotrafik.com'da bulabilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: WhatsApp hattımız devrede. Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri eğer varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. 0538 052 14 87. Zaten sadık bir dinleyici kitlemiz var. Onlarda da kayıtlı numaramız. Bize WhatsApp üzerinden istedikleri anda ulaşabiliyorlar. Şimdi bayram geride kaldı Mercan abi. İstanbul'da da Premium Plus üyeliği bitti galiba İstanbul'da kalanlar, evet, için. Çünkü dün de yine kalabalık yoktu ama bugün itibariyle o klasik kaos ortamı İstanbul'da başladı. Dün ben Bahçelievler'den Ataşehir'e frene basmadan gittim. O köprüden. Bir de yani şeyde, Avrasya'yı da kullanmadım. İnanılmazdı. Dedim herhalde strateji yapmış bazı insanlar. Pazartesi gününü de tatillerine eklemişler. Pazartesi günü galiba dönmüşler.
4: Ya da birleştirenler var.
3: Evet. Dün de yine Premium Plus üyeliği devam etti İstanbul'da ama bugün itibariyle bitti artık o. Yine o bildiğimiz trafik, kalabalık, kaos ortamı kendini göstermeye başladı ama o bir hafta 10 gün gerçekten çok keyifliydi İstanbul'da kalanlar için, bunu söyleyebiliriz. Dün hazırlık maçı Kuzey Makedonya rakip, herkes beğendi Ercan abi milli takımı.
4: Ben gerçekten de beğendim. Şöyle söyleyeyim, iyi oyun, iyi galibiyet, kafa olarak Dünya Kupası'na hazırız mesajı, bunlar çok önemli bence. Bunların hepsini milli takımımız dün biz izleyenlere gösterdi.
3: Tempo, maç başlayınca pres, her alanda işte alanlar atma. Dönüyor,
4: arkasından pres devam ediyor. O iki dakika içinde Kuzey Makedonya çıkamadı bile. Ve
3: gol geldi.
4: Gol geldi. Orkun'un, evet, attığı gol. Can'ın daha önce direkten dönen topu. Can milli takım için. Şöyle söyleyeyim Mehmet, senin fikrini de merak ediyorum. Bence stratejik bir oyuncu.
3: Şimdi oyun Ercan abi, Can'la başka, Arda girince başka oluyor. İşte Barış girince daha başka bir oyuna dönüyor. Yani milli takımımızın bu çeşitliliği, oyun çeşitliliği ve oyuncu profilindeki çeşitlilik de ümit vaat ediyor.
4: Ben aynı kanaatteyim.
3: Yani herkes bir imza atabiliyor oyuna girdikten sonra. Dün bunu da gördük. Can muazzam maç oynadı. Zaten Türk kulüpleri özellikle Galatasaray ısrarla istiyor Can'ı ama muhtemelen dün 3-4 milyon euro daha fiyatına kattı.
4: Ve bu tabii ki Avrupa takımları da Can'a bakacaktır.
3: Serbest kalma maddesi 60 milyon euroymuş Ercan abi. Genç bir oyuncu. Yani biz hep seninle konuştuk burada, işte gençler çok pahalı olur. 10 artı 4'deki o artı 4'ün sıkıntısının nedenini buna bağlamıştık biz. Şimdi serbest kalma maddesi 60'mış canın.
4: Şimdi 60 milyon euro tabii ki inanılmaz yüksek bir rakam. Ama ne kadar klas ve iyi bir oyuncu olduğunu dün bir kez daha gösterdi bize.
3: Can Uzun Galatasaray'a gol de atmıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Hatırlayacaksın. Şimdi bir de işin pasaport tarafı var. Şimdi Can Türk oyuncu ama serbest kalma maddesi 60 milyon. İngiliz olsaydı muhtemelen 80-90 olurdu. Brezilyalı olsa 110-120 olurdu.
4: Brezilyalı, Arjantinli olsa bir anda 110'lar falan ortaya çıkabilirdi.
3: Tabii. Yani o yüzden Can gerçekten dün kalitesini, değerini biraz da sola yakın oynadı, gösterdi. Önemli bir oyuncu Can Uzun ve milli takımımız içinde önemli alternatiflerden biri olacağının sinyallerini verdi bizim için. Tabii bakalım, yani transfer konuşuruz, transferi biraz zor gibi görünüyor Can Uzun transferi ama tabii paraya bakar. 10 artı 4'te bir değişiklik olacak mı? Muhtemelen Dünya Kupası sonrasına kalır bu işte. Transferde biraz sessizlik hakim. Transfer konularına değiniriz ilerleyen dakikalarda, konuşacak tabii birçok konumuz var. Şimdi dünkü mücadele, kalede Altay çok oynayamadı Manchester United'da bu sezon ama dün ilk 11 başladı. Sağda Mert, solda Eren vardı. Eren de bir sakatlık geçirdi, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim.
4: Ama durumu iyi.
3: Durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Korkuttu bizi biraz ama bir problemi yok. Ozan Çağlar. Şimdi Ozan'ı nasıl bulduğunu öyle söyleyeyim.
4: Ozan zaten sakatlanmasa milli takımda oynayacak kolay kolay.
3: Kapasitesi var.
4: Var. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
3: Genç yaşta yurt dışına gitmiş olmanın verdiği artısı da var Ozan'ın.
4: Çok genç yaşta gitti. Ben Ozan'ın röportajını okudum Mehmet. Hı hı. Almanya'ya gittim diyor. İşte antrenmanda hoca konuşuyor diyor. Almanca. Hı-hı. Anlatıyor diyor şu. Ben de herhalde bunun bir tercümesi olacak diye bekledim diyor. Antrenman başladı diyor. Hiçbir şey değil, anlayamadım diyor. Sonra rakip analiziyle ilgili bizi topladı diyor. Toplantı salonundayız. Yine diyor Almanca anlattı. Şu yaptı. Ya en sonunda yanındaki arkadaşlara demiş ki tercüman var mı? Bizde demişler tercüman yok. Hı-hı. Ne yapacağız demiş. Hemen öğreneceksin demişler.
3: Almancayı.
4: Almancayı. İyi kötü futbolun tekniği demişler ve kelimeler İngilizce ile birbirine benzer.
3: Yani yakındır.
4: Yakın. Ama senin Almanca dersinle beraber bunu çok çabuk öğrenmen lazım. Yani diyor ki orada Brezilyalı var diyor. Başka yabancı ülkelerden oyuncular var. İyi kötü çat pat konuşuyorlardı diyor. Ben de diyor artık mecbur kaldım diyor. Çünkü diyor herkese ayrı tercüman mantığıyla baktığımızda takımda çok yabancı var diyor. Bir anda değişik ülkelerden, değişik dillerden 5-6 tercüman olması lazım diyor. Bunu da kabul etmiyormuş Alman kulüpleri. Öğreneceksin diyorlarmış.
3: Galatasaray'dan Stuttgart'a gitmişti önce. Sonra da evet. Schalke'ye gitti.
4: Evet.
3: Oradan da işte bir Hoffenheim macerası da oldu Almanya'da. Zaten son dönemde hep Hoffenheim formasıyla gördük. İşte Liverpool'a gitti kiralık. Norwich City'ye gitti kiralık. Muhtemelen Almanca artı bir de İngilizce öğrenmiştir diye düşünüyorum.
4: Çünkü, evet.
3: Çünkü iki senede İngiltere'de kaldı. Ama bu erken yaşta gitmesinin büyük de artısını gördü bence. Hem Alman futbolunu öğrendi, hem İngiltere'de az süre aldı belki ama futbola yaklaşımını İngilizlerin görmüş oldu. Bu nedenle baktığımızda evet Liverpool'da ve Norwich City'de çok uzun dakikalar alamadı. Mesela Liverpool'da 900 dakika
4: ama
3: oynamış.
4: Ama Liverpool'un onu düşünmesi ve denemesi bile bence önemli Mehmet.
3: Şampiyonlar Ligi'nde bile Liverpool kendisine 321 dakika süre verdi mesela. 4 ya, maçta.
4: Neden olmasın değil mi?
3: Verdi.
4: Liverpool ya oynattı, denedi. Belki planlarına uysaydı
3: devam
4: transfer edeceklerdi. Şimdi Liverpool'da forma giyen, ki Liverpool'un yollarını ayırdı, Konate'yi de izledik. Hı-hı. Şimdi Konate ve Ozan stoper mevkinde oynuyorlar. Hı-hı. Sağ ya da sol fark etmez. Stoper. Hangi oyuncu akılda kalır? Bence Ozan kalır. Konate gönderiliyor biliyorsun. Hı-hı. Gitti. Teşekkür ettiler Konate'ye.
3: Evet. Konati kulüp arıyor şu anda
4: kendini. Evet, kulüp arıyor kendisi.
3: Belki de Türk takımları talip olacak. İlerleyen günlerde
4: bizde
3: göreceğiz.
4: Bile, bizde bile zor.
3: Ya 18 yaşında çıktı.
4: Konati için söylüyorum.
3: 18 yaşında çıktı Ozan Kabak yurt dışına. Çok iyi bir yaşta çıktı. Hala mesela 8 yıldır yurt dışında oynamasına rağmen bakıyorum 26 yaşında. Hala önünde bir 10 yıllık kariyer var Ozan'ın.
4: Aynen öyle.
3: Dolayısıyla Ozan şu anda işte 10+4'te kalırsa federasyon belki Galatasaray'ın da gündemine gelme ihtimali olan oyunculardan biri. Eski oyuncusu çünkü Ozan Kabak, tanıdığı bildiği bir oyuncu. Bunun dışında yani dünkü performansı da fena değildi bence. Çok savunmamıza işte düşmedi. Öyle de bir durum var.
4: Bence de.
3: Çağlar daha uzun süre kaldı sahada. Çağlar Söyüncü 63 dakika sahada kaldı. Yerini Merih Demiral'a bıraktı.
4: Şimdi Çağdaş da bir takım kadrosuna seçildi. Bu sezon esasında Çağdaş için iyi geçmedi. Dünkü maçta iki kritik müdahalesi var. Hı hı. O deneyiminden faydalanmak istedi Montella. Bazı oyunculardan kolay kolay vazgeçmediğini de gösterdi.
3: Şimdi Salih Orkun savunma dörtlüsünün önünde göründü. Sağda Oğuz, solda Can, 10 numara Yunus, ileride Deniz. Deniz Gül. Şimdi Orkun'u Beşiktaş'taki pozisyonundan biraz daha geride sanki başlattı mücadeleye Montella, ama Orkun da maçın başında gol attı. Dakika 2, 1-0.
4: Evet.
3: Orkun Kökçü'nün golü. 16'da Can Uzun'un golü geldi zaten. Eren'in asistinde. Yani maç bizim için çok iyi başladı ve devamında da milli takımımızın o temposunun hiç düşmemesi çok ya çok sevindiriciydi.
4: Mücadelelerde
3: istek arzu.
4: O önemli, top kaybı çok az.
3: Hı-hı. Bunları da görmüş olduk. Milli takımımızı konuşacağız, ayrıntılarıyla bir araya gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam. Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Milli takımımız dün harikaydı demiş bir dinleyicimiz. Gelen mesajlar oldukça pozitif. Milli takımımızla ilgili Bir dinleyicimiz kadro konusunda bazı değerlendirmelerde bulunmuş. O konuya geliriz. Ben bu mesajı o zaman okunmadı olarak işaretleyeyim, o kadro konusuna geleceğiz. Asıl sebep diyor tercüman almamaları Alman kulüplerin. Çünkü oyuncunun daha kolay adapte olmasını istiyorlar.
4: Doğru. Ya şimdi bu aynı şeyler Avrupa'nın birçok ülkesinde var. İngiltere'de zaten öyle. İspanya'da en kısa zamanda İspanyolcayı öğrenmeni istiyorlar.
3: Evet. İngiltere'de İngilizceyi.
4: Zaten İngilizceyi. Ve Tevez'in United'da inatla İspanyolca konuşmaya devam etmesi, mesela İngilizceden uzak durması, biliyorsun, ayrılma sebeplerinden biriydi.
3: Doğru.
4: Buna çok önem veriyorlar. Giden teknik direktörler de o İspanyolca dilini
3: hemen öğrenmek zorunda.
4: En azından basın toplantılarında konuşacak vaziyette öğreniyorlar. Yani özel ders alıyorlar.
3: Hızlandırılmış kurslar. En azından artık kendini ifade
4: etsin. Artık bir de sistemler
3: etsin.
4: Kolaylaştı. Dil öğrenmede.
3: Daha kolay.
4: Eskisi
3: değil mi?
4: Gibi tabii tabii. Yani öyle gramere girmeden, amaç konuşma dilini geliştirmek. O bizim zamanımızdaki biliyorsun eğitimlerde gramerler, işte past perfect tense İngilizceyi kastediyorum. Yakın geçmiş zaman, onlar hep değişik biliyorsun.
3: Konuşma dili daha farklı. Yani
4: konuşma dili farklı, olayın dil bilgisi apayrı. Ama şimdi önemli olan önce bir konuşturalım, sonra meraka ve yeteneğe göre de o gramer işleri, dil bilgisine zaten merakın varsa onları
3: devam
4: da öğreniyorsun.
3: Devam edersin, aynen öyle.
4: Mesele konuşabilmen ve karşısında duran kişiyi anlayabilmen.
3: Hele hele Almanya'da, yani Türkçe ve Almanca bilen birini bulmak kolay olsa gerek. Yani yoldan çevirsen muhtemelen bulursun. Ama buna bile ihtiyaç duymamış Stuttgart takımı. Demiş ki sen öğren.
4: Yani iki ay içinde anlayabilecek konuma geldiğini
3: söylüyorlar.
4: Evet. O iki ayda fena bir süre.
3: Almanca da zordur Ercan abi.
4: Ama konuşma diyorum ben. Evet. Almanca tabii zor. Çünkü futbolda klasik taktikler var.
3: Futbolu öğrenebilirsin, futbol Almancasını belki biraz.
4: Değil mi?
3: Ama normal.
4: Normal tabii canım.
3: Almanca zor bir dil.
4: Ya normal çıkıp hemen şiir oku demiyor adam.
3: Evet.
4: Değil mi?
3: Yine de biz Türklerin biraz daha yatkın olduğunu ben düşünüyorum yabancı dile. Yani yurt dışına biz de çıktığımızda bizim kadar çok İngilizce bilen mesela yok genelde. Güney Amerika'ya gittiğinde neredeyse hiç yok.
4: Şimdi Güney Amerika'da öyle bir olay. Bolivya'ya falan gitsen.
3: Hiç bulamıyorsun İngilizce.
4: Hadi bilen. Diyelim Buenos Aires, Arjantin başkenti. Ya da belki Rio'nun önemli bölgelerinde İngilizce olabilir.
3: Belki elit bölgelerde, evet.
4: Orada da Portekizce.
3: Orada da Portekizce.
4: Şimdi Arjantin'de İspanyolca, işte Güney Amerika kıtasının çoğu İspanyolca, zaten. Dünyanın en çok konuşulan dili İspanyolca.
3: Aynen.
4: Herkes İngilizce olarak değerlendirir ama Fransa'da da bilmelerine rağmen sana İngilizce sorduğunda Fransızca yanıt vererek Fransızca öğrenmek zorunda olduğunu hissettirirler.
3: Konuşmamayı tercih ediyor onlar.
4: Değil mi?
3: Evet, konuşmamayı
4: ya,
3: tercih ediyor.
4: Ya da Fransızca cevap veriyor.
3: Evet,
4: sana.
3: Bir kibir var.
4: Evet.
3: Biraz onlarda da. Şimdi savunmamız böyleydi. Mert Ozan, Çağlar Eren, önlerinde Salih Orkun, Oğuz Yunus, Can ve Deniz. Normalde alışkın olduğumuz 11'den bir hayli farklı bir 11 gördük ama oyun istek arzu açısından baktığımızda pek bir şey değişmemişti. Bu sevindirici.
4: Ya şimdi işin gerçeği rotasyon da milli takımda daha az süre alanları görüp izlediğimiz ve gelecek zamanlarda bu isimlerin de milli takımımıza faydalı olacağını hep beraber gördük.
3: Evet. Şimdi milli takımımız da bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Uzun bir yolculuk olacak onlar için. Sabah Genco bana sordu. Genco da gidecek. Uçaktayken diyor maç var diyor. İzleyebilir miyim acaba dedi. Dedim o galiba pilotun inisiyatifinde Boeing A350 ile mi uçacakmış? Galiba uçakta öyle bir sistem var. İzletebiliyor televizyon
4: yayını. Boeing mi Airbus mu?
3: Airbus mu o? Karıştırmış olabilir. A350
4: çünkü Boeing'de yok.
3: Airbus o zaman. Evet. Airbus olabilir. Uçakta izletme şansı varmış pilotun ama dedim bilmiyorum yani önceden konuşman mı lazım ya da uçakta mı bu karar alınıyor onu bilemiyorum dedim.
4: Hangi maç günü gidiyormuş o?
3: Tam ilk gün gidiyor.
4: Evet, o andaki tabii internet 11'i. Bağ... 11'i bizim maçımız
3: 13'ü.
4: 13'ü. Ne maçı varmış 11'inde? Bilmiyorum. 11 12'sinde maç var değil
3: 12.
4: mi?
3: 12. 11'i yani bakalım.
4: 12'sinde Meksika Güney Kore maçı var.
3: O olabilir mi? 11'inde Meksika Güney Afrika var.
4: Güney Afrika.
3: Evet.
4: Evet.
3: Belki o maça denk geliyordur uçuş.
4: Ya o maçı açarlar mı?
3: Bilemedim.
4: Öyle değil mi?
3: Bilemedim. Bir başvurur artık. Pilotun inisiyatifinde diye biliyorum ben. İsteyen filmini izler, isteyen maçını izler. Bilemedim. Herkesin önünde ekran yok mu?
4: Var. O tabii internet bağlantısıyla ilgili.
3: Hı hı.
4: Canlı yayında değil mi?
3: Evet. Bakalım. Genco bize bilgileri aktaracak. Hele bir gitsin.
4: Evet.
3: Ona bol bol bağlantı yaparız. Neler oluyor, neler bitiyor ama bugün...
4: Saat farkından dolayı pek yapamayabiliriz de.
3: Öyle bizim gözüküyor. Bizim yayınlarda kalkmış olur Ercan abi ya. Değil mi? Bizim yayınlar 3'te. 4'te bağlansak kalkmış olur 8'de falan.
4: Vallahi 4-8 buçuk bile yapabiliriz. Ama çok yorulacağı kesin. Neyse bak.
3: Yorulur. O gezmeyi de sever Genco.
4: Amerika'daki ve Kanada'daki mesafeler de göz önünde bulundurulduğunda bayağı uzak.
3: Evet. Şimdi bu mücadele, performans ümitleri de artırdı. Şimdi dün ve daha önce de aslında açıklamaları vardı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Biz final oynamaya gidiyoruz diyor. Böyle bir hedef koydu.
4: Ya kötü bir hedef değil.
3: Final hedefi. Kötü İddialı mı?
4: Ya şöyle diyelim, Liverpool eski Liverpool değil demişti değil mi?
3: Evet. Tuttu.
4: Tuttu. Şimdi bunu göreceğiz. Tutacak mı tutmayacak mı diye.
3: Bu tutacak mı?
4: Tabii ki böyle bir hedef önemli. Ya hedef önemli. Şimdi gerçekleştirebilir misin?
3: Belli olmaz.
4: Daha güçlü takımlar var mı? Var. Ama bu Dünya Kupası.
3: Belli olmaz.
4: Gruptan çıktıktan sonra iki eleme maçı oynuyorsun.
3: Hı hı.
4: Sonra çeyrek finale doğru gidiyorsun. İki eleme maçını atlattın mı?
3: Evet.
4: İşte o iki eleme maçı da önemli. Favori olarak çıkabileceğin eleme maçlarında istemediğin sonuçları da alabilirsin. Ama burada Dünya Kupası'nın bence en zor olaylarından biri Mehmet, gruplardır. Beklemediğin sonuçları alırsan bir bakmışsın elenmişsin. Allah korusun. Yani o gruptan...
3: O tuzağa düşmemek lazım.
4: Evet, o gruptan çıkman lazım.
3: Evet, çıkarız diye düşünüyorum ama tabii bunların hepsi düşünce.
4: Yani ya normal koşullarda çıkmamız lazım.
3: Biz burada geçtiğimiz hafta seninle sürprizlerden de konuşmuştuk. Dünya Kupası'ndaki sürprizlerden. İşte son şampiyon ertesi Dünya Kupası'nda gruptan çıkamıyor mesela. Bunlar yaşandı Dünya Kupası'nda. Tabii. Bunlar var. Biz de ümitliyiz. Tabii ki çok beklentimiz var. Oyuncularımız çok yetenekli. Birçok şey gösterdiler. Bizi sevindirdiler bugüne kadar. Devamının geleceğini düşünüyoruz ama sporda da her zaman bir açık kapı bırakmak lazım.
4: Aynı kanaatteyim.
3: Şimdi Seattle'dan dinleyicimiz yazmış ki ben diyor bebekken diyor Berlin'e taşındık. İlk dilim Almancaydı. Sonra Türkçe öğrendim. Şimdi de İngilizce konuşuyorum.
4: Bravo. Diyor.
3: Ne güzel.
4: Tebrik ederim vallahi.
3: Hı hı. Tabii o ülkede yaşayınca öğrenmek daha kolay Ercan abi. Yani İngiltere'de, Almanya'da ya da Amerika'da.
4: Mecburen bir de... Öğrenmek zorundasın. Okulun da var. Okula gideceksin. Yakın çevren arkadaşların aynı dili konuşuyorlar.
3: İş hayatına atılacaksın. Dil bilmeden.
4: İş hayat tabii.
3: Ne yapacaksın?
4: Yoksa derdini nasıl anlatacaksın?
3: Tabii o ülkenin dilini bilmek zorundasın. Dinleyicimiz demiş ki Liverpool eski Liverpool değil ama Türkiye de eski Türkiye değil. Biz de geliştik diyor.
4: Geliştik tabii canım.
3: Hı-hı.
4: Bunu gösterdik geliştiğimizi.
3: Hı-hı.
4: Ya biz sadece 24 yıllık bir ara verdik maalesef. Ya bazen iyi sonuçlar alıyoruz da iyi sonuç derken tabii ki yarı finaller, finaller ve kupa almak en büyük hayalimiz, en büyük isteğimiz.
3: Demiş ki bir dinleyicimiz bizi çok yükseltiyorsunuz sonra hayal kırıklığı yaşıyoruz. Biz her zaman o spordaki açık kapıyı
4: Ya spor
3: açık bırakıyoruz.
4: Şimdi şu var, spor iddiadır.
3: Evet.
4: Ya oraya gidip biz işte elimizden geleni yapacağız, gruptan da çıkamazsak ne yapalım demek ayrı. Gruptan çıkıp daha ileri gidip çok başarılı sonuçlar almak istiyoruz ayrı.
3: Hedef koymak ayrı.
4: Şimdi sporda hedef konulmazsa ortaya bir şey çıkmaz ki. Çıkar mı?
3: Yok, çıkmaz. Ya şöyle yaparsın, yani hayatta da böyledir. Kendine bir hedef belirlersin. Büyük bir hedeftir. Ama en azından işte yüzlük bir hedef belirlersin. 70 yaparsın ama en azından elinde bir 70 olur.
4: Evet, ben elimden geleni sonuna kadar yaptım ama 70 oldu. Bir dahaki sefere 100 yapacağım dersin. Ya yani sporda öyle bir kopmama vardır.
3: Devamlılık.
4: Evet.
3: Değil mi? Bir sonraki Dünya Kupası'nda dersin ki işte bu sene çeyrekte eğlendim. Bir sonraki turnuvada dersin ki final yapacağım. Mesela Hacı Osmanoğlu'nun görüşü şöyle. 3 kere Dünya Kupası'na gittik diyor. Hepsinde diyor Trabzonlu başkanlar vardı diyor. Mesela 2002'de Haluk Ulusoy. Şimdi kendisi, ilkini ben hatırlayamadım. İlk Dünya Kupası. Ama son Dünya Kupası da diyor ki yarı final oynadık. Burada niye final oynamayalım? Yani abartılı bir hedef değil bence diyor.
4: Şimdi doğrusu 24 yıl önce bir yarı final üçüncülük var.
3: Evet. Yani
4: tekrar
3: anormal bir hedef gibi gelmiyor bana diyor final. Zaten yarı final oynadı bu takım diyor. Biz oynadık diyor yani. O zaman da bizim için yarı final sürprizdi. Yani büyük bir başarıydı.
4: Ya şimdi burada bütün istatistikler, hani veriler konuşuluyor, ediliyor. Diyorlar ki işte %16,6 Türkiye çeyrek final şansı var mesela.
3: Bilgisayarlar. Evet.
4: Onu hesaplıyorlar matematiksel olarak, istatistik olarak. Ama futbol istatistikleri bozar.
3: Evet.
4: Futbol bir anda istatistikleri yok eder. Çıkarsın, 10 dakika içinde 2 gol atarsın, 2-0 öne geçersin, bir bakmışsın elemişsin Arjantin'i.
3: Bambaşka bir şey olur.
4: Öyle değil mi?
3: Mesela. Tabii tabii. Olabilir. Bunlar var.
4: Ya bu oyunun içinde bunlar var, onu söyleyelim.
3: Geçen hafta seninle Şampiyonlar Ligi'ni konuşurken de işte Opta'nın o süper bilgisayarının simülasyonu izlerken maçı aklıma geldi. Ya dedim şeyler doğru galiba adamın analizinde, yani bilgisayarın analizinde. Çünkü %56'ya %44 demişti. Kolay maç yok demişti. Öyle oldu. %25 uzar demişti bu maç. Öyle oldu.
4: Evet. %25 fena bir rakam değildi.
3: Evet, fena bir rakam değildi. Uzatmaya gider.
4: Şampiyonlar Ligi finalinden bahsediyoruz.
3: Aynen. Tabii istatistikler bir yere kadar bir şeyler anlatır size ama saha bambaşkadır. Sahaya çıkıp onu göstermeniz gerekir. Gücünüzü göstermeniz gerekir. Oyun anlayışınızı göstermeniz gerekir. Tabii ki çok büyük ümitler beslemeyelim. Ama takımımızı da küçük görmeyelim.
4: Aynı kanaatteyim.
3: Ercan abi, milli maç anlatsan iyi olmaz mı demişler.
4: Gayet iyi olurdu. Şimdilik böyle radyoda gayet mutluyum.
3: Dün maçı seyrettim demiş bir dinleyicimiz. Bence sürpriz yapacak demiş milli takımımız.
4: Ya şimdi tabii ki sürpriz olarak mı değerlendireceğiz? Bakalım. Esasında dinleyicimize hak veriyorum. Az önce belirttiğim gibi 24 yıldır yoksun. Akıllara gelmezsin tabii. O zaman da sürpriz tanımı yanlış olmayabilir bence.
3: Ya şimdi şöyle bakıyorum. Her takımı izliyoruz tabii. Ya bizim takımımız, tamam, İspanya'nın ilk İspanya maçında bir strateji hatası yaptık. Hani onlarla da başa baş oynayalım
4: mantığıyla sahaya çıktık.
3: Çıkınca bir dağıldık. Sonra ama ders aldık, deplasmanda telafi ettik. Neredeyse kazanıyorduk maçı.
4: Daha stratejik oynadık.
3: Daha yani stratejik. Şimdi onu da gördükten sonra, bu stratejiyi de yapabiliyor noktasına geldikten sonra, ki bayağı rotasyonlu bir kadroyla bunu yaptık.
4: Evet.
3: İspanya az takımdı. Çok da istiyorlardı kazanmayı. Maç 2-2 berabere bitmişti. Şimdi bakıyorum, işte Portekiz favorilerden biri gösteriliyor. Bizden çok mu iyi? Soru işareti.

0: İşte Fransa evet iyi ama onların oyununu bozabilir miyiz? Bu takım bozar gibi geliyor bana.
1: Daha önceden yendiğimiz bir takım.
0: Evet.
1: Ya yani Konya'da 2-0 yendik biz Fransa'yı.
0: O yüzden
1: tamam şu anda 40 oyuncusu da öyle diyelim.
0: Çok üst düzey
1: yetenekli. Kabul ediyorum. Ama bizim yendiğimiz bir takım. İspanya ile rövanşta iyi oynadık. Onu söyleyelim. Fakat bu takımlar bizden iyi takımlar. Onu söyleyeyim.
0: Bizden bireysel iyi takımlar, anlamda. Evet,
1: bireysel. İspanya iyi, Arjantin iyi. Bunları kabul edelim.
0: Ancelotti'li Brezilya.
1: Brezilya'da ne olursa olsun önemli oyuncular var. Hı hı. En son Panama'ya 6 tane attılar hazırlık maçında.
0: Evet. Yine yani de işte hem enseyi karartmamak lazım hem de çok ümitlenmemek lazım. Arada bir yerde kalmak lazım. Yani bu takım mesela biz diyelim eşleştik Fransa'yla eledik. Çok büyük bence sürpriz değil Türk milli takımının şu anda Fransa'yı elemesi. Evet Fransa favori ama çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirmem ben. Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi.
1: Dünya kupalarında evet o gün için sürpriz olarak değerlendirilir ama işte geçen sene geçtiğimiz Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin'i yendiğinde ne derler? Sen ne dedin? Almanya'nın gruptan çıkamadığı Dünya Kupası var.
0: Evet.
1: Ya bunlar oluyor Dünya Kupası'nda.
0: Oluyor.
1: Ve bütün kupalar tarihinde. Bunlar yaşanıyor.
0: Bunlar yaşanıyor. Bunlar var. Bursa'dan Emrah Bey demiş ki futbolcularımızın ve teknik kadromuzun enerjisi sizin kadar yüksek olursa final neden olmasın? Ya bence olur.
1: Her anlamda biz o yarı final ve finali görmek isteriz. Çok mutlu oluruz bütün ülke olarak. Fakat dediğim gibi biraz kapasitesi iyi olan takımlarla oynayacağız. Üst turlara çıktığımız anda.
0: Şimdi saat farkından dolayı futbolcularda biyolojik ritim fark yaratır mı?
1: Erken gidiyoruz.
0: Maksimum 4 günde zaten.
1: Ya şu anda
0: vücut toparlıyor maksimum.
1: 11 gün, 12 gün var maçımıza. En fazla dediğin gibi 3 gün içinde kendine geliyorsun. Ya sanki hep orada yaşıyormuşsun gibi oluyor. Vücut ona hemen alışıyor.
0: Evet, vücut ona yani 4. günden tam olarak alışmış oluyor. Herhangi bir problem yaşamayız. Bakalım yarış aramız var mı Batıkan'a sorayım da geç kalmayalım. Evet, bir süre daha devam edelim o zaman. Biz iyi takımlara karşı zaten iyi oynuyoruz demiş Denizli'den Yasin Bey. Buradaki asıl amaç Paraguay ve Avustralya maçı olmalı. Evet, iyi takımlara karşı iyi oynuyoruz. Yani grupta diyor bir kazaya uğramayalım anladığım kadarıyla. Biz de öyle diyoruz zaten.
1: Aynı kanaatte.
0: Grupta bir kazaya uğramayalım. Avustralya farklı bir
1: zaten
0: takım.
1: Zaten yayınımızı açtığımızda biz de konuyu oraya getirdik. Güney Amerika temsilcisi Paraguay. İşte Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi.
0: Ev sahibi.
1: Bu kupaya 7 defa katılmış. Ne olursa olsun iyi sonuçlar almaya çalışan ve fizik gücünü sonuna kadar zorlayan bir Avustralya ile oynayacağız. Hı hı. Rakiplerimiz böyle.
0: Oralarda. Yani
1: burada kağıt üzerinde evet biz çıkmamız lazım. Ama ev sahibi dikkatli olmak gerekiyor. Güney Amerika temsilcisi Paraguay'ın Arjantin, Brezilya galibiyetleri gayet normal karşılanır Paraguay'da. Hı hı. Çıkıp yenerler. Bu böyledir.
0: İç sahada özellikle.
1: İç sahada özellikle. Gayet doğaldır. Hı hı. Avustralya'da dediğim gibi tamamıyla o yüksek fizik gücünü kullanmak ister. Ve sert bir takımdır Avustralya biliyorsun.
0: Avustralya öyledir. Fizik gücüyle oynar. Sert bir takımdır. Bir dinleyicimiz demiş ki biraz pesimist yaklaşmış. Diyor ki gruptan çıkamayız biz.
1: Ya şimdi de ben şaşırırım çıkamazsak.
0: Ben de şaşırırım.
1: Ya çıkmamız lazımdı derim mesela.
0: Kesinlikle çıkmamız lazım bu gruptan. Hatta bana göre bu gruptan bir çıkarsak iyi olur.
1: Bence de. Çünkü önümüzdeki turları düşünelim.
0: Bir çıkacak gücümüzde olduğunu düşünüyorum. Yani bir çıkmak sürpriz değil bizim için. Öyle olmalı. Milli takım ne oynaması gerektiğini biliyor demiş. Montella böyle bir takım yarattı demiş. Konya'dan Bekir Bey.
1: Bekir Bey'e şöyle katılıyorum. Bir de dün dikkat edersek oyun içi yardımlaşma. Oyuncuların birbirine destek olması. Bu kafa olarak da oyuncuları çok iyi hazırladığını gösteriyor.
0: Şöyle devam etmiş. Biz eskiden küçük takımlara puan kaybederdik demiş. Artık kaybetmiyoruz. 1-0 olunca 2'yi arıyoruz demiş.

0: Florida'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumartesi gece 1.
1: Yedi.
0: Cumartesiyi pazara bağlayan gece.
1: Evet, gece 1 Florida. Gitmek istediğim yerlerden biri bakalım. Merak ediyorum Ercan abi. Hawaii'ye gitti abim, beğenmedi. Niye
0: Niye?
1: beğenmedi anlamadım.
0: Yanardağ sesinden dolayı mı?
1: Bilmiyorum.
0: Volkanik bir yer.
1: Hiç, evet. Ben de çok şaşırdım. Beğenmedik dedi ailesiyle gidip.
0: Allah
1: Hawaii.
0: Allah.
1: Enteresan dedim ben de. Yani belki de, ama şimdi okyanusa da girmişler. Fotoğrafları da vardı. Belli bölgeleri mi kötüydü acaba diyecektim ama o da değil. Şey demişti mesela, insanları çok kilolu. Tamam, Amerika'da porsiyonlar büyüktür bilirsin.
0: Tabii
1: Büyük
0: tabii.
1: kilolu insanlar da evet çoktur. Belki temiz mi bulmadılar bilemiyorum. O bölgeleri bilen dinleyicimiz varsa yazar. Beğenilmeyecek bir yanı var mı?
0: Neden beğenilmez?
1: Neden? Evet,
0: Beğenilmezse.
1: yani Hawaii çünkü bize baya işte özellikle filmlerde,
0: Hep güzel yerlerimi
1: belgesellerde
0: gösteriyorlar.
1: pohpohlanır. Evet, hep güzel yerleri mi görüyoruz acaba biz? Bilemedim. Şirketler maç saatinde mesai değiştirirler mi?
0: Sanmıyorum.
1: Saat sabahın 7'sinde çalışıyorsanız olabilir. Saat 5'te ve 7'de maçlar.
0: 5'te ve 7'de ama şimdi tabii o kolaylığı sağlayacak olan
1: Sabahtan bahsediyoruz.
0: sabahtan bahsediyoruz. O kolaylığı sağlayacak olan şirketler olabilir ama fabrikalarda olmaz. Bir
1: Olmaz.
0: üretim yapıyorsun.
1: 2002'de olmuştu. Sınavlar ertelenmişti
0: Şimdi
1: vesaire.
0: yine sınav işini pazara aldılar ilk maçımızda zaten.
1: İlk
0: Cuma
1: maçımız,
0: günü. Evet.
1: evet, öyle bir durum söz konusu oldu ama sabahın 5'inde 7'sinde mesai yapanlar için böyle bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum, bilemedim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

8 koşudan oluşan programın 3. koşusundayız. 2 numaralı Bandidita bu arada kulvarına jokeysiz biçimde yaklaştırıldı. Yerini almak üzere artık. 2 numaralı Bandidita yerini aldı. Salih Çelik Taya box içinde binecek. 3 numaralı Belmont box dışında kalan Sontay, o da yerini almak üzere bir kez daha kulvarına doğru yaklaştırıldı. 9 numaralı kulvardan çıkış yapacak 3 numaralı Belmont. Artık yerini almak üzere o da. Ancak henüz kulvarına giriş yapmadı. Çabalar devam ediyor. Sontay box içinde 3 numaralı Belmont'un yerini alması için uğraşlar sürüyor. Üç numaralı Belmont da artık yerini almak üzere. Arka kapaklar kapatıldı ve o da yerini aldı. Taylar hazır 3. koşu için. Beyaz bayrak. Havada start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Black Pipeline bir hayli geç başladı koşuya. 8-10 boy kadar gerisinde kaldı rakiplerinin. Koşunun başında liderliği alan Safkan 9 numaralı Super Aura oldu. Hemen dışına ikinciliğe sokuldu 3 numaralı Belmont. 2 boy kadar geride 1 numaralı Adalyn Bowman iç kulvarda. Hemen dışında 5 numaralı Designer 2 boy kadar geride 8 numaralı Suffering Bustay'ın 1 boy gerisinde. Orta kulvarda 2 numaralı Bandidita dışında 7 numaralı Mulholland Drive sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Yarışın lideri 9 numaralı Super Aura fark yarım boy kadar. Dış kulvarda 3 numaralı Belmont ikincilikte. Onun yanına 5 numaralı Designer, dışına da 2 numaralı Bandidita sokulurken bariyer dibinde de 1 numaralı Adalyn Bowman şeklinde. Taylar virajı döndü. 9 numaralı Super Aura virajı da önde döndü. Dış kulvardan 5 numaralı Designer son 400 geçildikten sonra temposunu artırıp ikinciliğe sokuldu. 3 numaralı Belmont'un da çabaları var. 9 numaralı Super Aura son 200'e 1,5 boy farklı önde giriyor. 5 numaralı Designer ikincilikte son

0: 100 metreye girilmek üzere 5 numaralı designer geliyor. 9 numaralı Super Aura'yı son metrelerde yakalayıp rakibine hakim oluyor ve koşuyu 5 numaralı designer kazanıyor. 9 numaralı Super Aura ikinci, 11 numaralı Wild Grace üçüncü, 3 numaralı Belmont dördüncü ve 8 numaralı Suffering de koşunun beşincisi oldu. 5 numaralı designer koşuyu Jockey Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Radyo Spor. Reklam.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. O zaman galibiyet kutlamaları pek coşkulu geçmeyecek demiş komşuluk ilişkileri açısından. Sabah 5'teki maçta çok fazla sevinemeyeceğiz.
1: İnsanlar uyuyor tabii.
0: Komşularımızı da düşüneceğiz tabii ki. Ona göre sevineceğiz.
1: İnsanlar uyuyorlar.
0: Yani çoğu insanın da 5'te hani çok tutkulu değilse 5'te 6'da 7'de kalkıp da maç izleyeceğini de düşünmüyorum ben. Kalkıp birçok insan skora bakacaktır. Belki grup sonrası olabilir.
1: Ya o saatler belki biraz daha, şimdi Meksika'nın mesela maçı Türkiye saatiyle 22.
0: Güzel saat.
1: Açılış maçı. Belki saat. Ona doğru hazırlanabilir.
0: Bir de tabii ertesi gün mesai var mı yok mu? Hani belki tatil gününe, cumartesi günü hadi sabah kalkalım izleyelim sonra yatarız. Öğlen kalkar yeniden brunch yaparız gibi bir yaklaşım olabilir ama zor saatler gerçekten.
1: Bence de zor. Evet.
0: Zor saatler.
1: Kolay saatler değil, onu söyleyeyim. Yani okulda devam edilen saatlerde de hiç kolay değil.
0: Şimdi bir yaklaşım var Gürbüz Bey'den, diyor ki hücum etmeyi biliyoruz ama o kadar iyi savunma yapamıyoruz. Onu da yapsak tadından yenmez diyor.
1: Savunma konusu da biraz katılabilirim tabii. Ya 4-4'lük her şeyimiz 4-4'lük değil. Herkesin bir eksik yerleri var.
0: Hücum takımlarının biraz tabii bunu da göze aldığını söyleyelim.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Hücum takımları biraz da bunu göze alıyor. Savunma zafiyetini.
1: Ya hücumda da çok başarılı olan ve savunma ve hücumda çok başarılı olanlar, takım oyunu oynayanları saydık. İspanya, Fransa. Bunları saydık.
0: Arjantin.
1: Arjantin'in zaten orta alan ve hücum gücü, kalecisi
0: evet.
1: dahil muazzam bence.
0: Şimdi Avustralya, Türkiye ve Amerika milli takımlarının yaş ortalaması 27, Paraguay 29. Dengeli bir grup demiş dinleyicimiz Ayhan Bey.
1: Dengeli bir grup. Dediğim gibi Paraguay, Güney Amerika ekolünün temsilcisi. Ve onların oynadığı rakipler hep aynı. İşte Şililer, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay bunlarla oynuyor. Ve bu takımlar da güçlü takımlar.
0: Güçlü.
1: Güçlü takımlarla nasıl oynanacağını gayet iyi bilen bir kadro Paraguay. Ya onların da bir hedefi var. Belki onlar da birincilik hedefliyor.
0: Evet. Belki de onlar bizi gözüne kestirdi.
1: Ya hani onlar da Amerika kıtasında oynamış olmanın verdiği avantajı kullanmak istiyorlar.
0: Onlar da diyorlardır ki belki işte Türkiye'yi yeneriz, Avustralya'yı yeneriz, gruptan çıkarız. Onların da planı budur belki.
1: Evet.
0: Herkesin kendince bir planı var. Hava koşulları ve aşırı turistik olması nedeniyle belki Hawaii beğenilmeyebilir demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir.
0: Olabilir.
1: Bilemedim. Hava koşulları derken sıcaklık mı?
0: Sıcaklık, evet. Bir de rüzgarlı galiba, bilemedim.
1: Olabilir.
0: Okyanusun kıyısında olduğu için.
1: Aşırı turistik. Tabii zaman zaman lav püskürtme olayı var.
0: O var.
1: Ya iklim bir anda değişebiliyor.
0: Ani değişimler var değil mi?
1: Evet.
0: Bu bölgede.
1: İklim bir anda değişiyor.
0: Şimdi milli takımı konuştuk. Tek tek bireysel anlamda da aslında üzerinde durmamız gereken çok fazla konu var mı bilemedim. Oyuncularımızın hepsi çünkü iyi performans sergiledi Ercan abi.
1: Bence de. Bence de. Yani milli takımımız şu anda hazır.
0: Milli takımımız şu anda hazır. Şimdi geçen hafta geniş kadroyu seninle değerlendirdik. Ve 2026 Dünya Kupası için nihai kadromuz da dün açıklandı.
1: Evet.
0: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Şimdi şöyle bir eleştiri var. Muhammed Şengezer düzenli oynuyordu. Neden o alınmadı? Altay ve Mert oynamayan ya da çok az süre alan kalecilerdi. Niye bu kaleciler tercih edildi?
1: Ben bu kalecilerle yola çıktım ve bu kalecilerle bu Dünya Kupası'nı bitireceğim diye o isteği tercih etti Montella. Onu söyleyeyim.
0: İşte Mert'in belki son Avrupa Şampiyonası performansı, bir vefa olabilir, bir liderlik
1: deneyim
0: olabilir. takım içinde belki başka bir alanı kaplıyordur. Evet.
1: Evet. Ya ben bu oyuncularla esas olayın şifresi, ben bunlarla yola çıktım.
0: Ya Uğurcan bunlarla zaten gittim. Bir numaralı evet. tercih. Allah korusun bir ceza, sakatlık vesaire olursa Mert ya da Altay.
1: Altay ikinci tercih. Hmm. Üçüncü tercih de Mert olur.
0: Mert olur. Evet. Öyle bir görüntü var. Dün de Altay başladı zaten.
1: Evet.
0: İlk 11'de. Şimdi savunmaya bakalım. Savunmada da Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik var. Burada şimdi baktım sosyal medyaya, bir de yazarlara, diyorlar ki işte Çağlar'ın yerine başka bir oyuncu olabilir miydi? Çağlar da çok süre almadı. Aldığında da pek başarılı olmadı diyenler var.
1: Çağlar, yorumun nedir Ercan abi? Yorumum şu: Çağlar'ın dün iki tane kritik müdahalesi var. Onun da deneyiminden vazgeçmedi.
0: Uluslararası bir deneyimi var sonuçta Çağlar.
1: Evet. Almanya, orada oynadığı, oradan transfer olduğu İngiltere'de Leicester City, sonrasında bir Atletico Madrid dönemi, sonra Fenerbahçe'ye geldi. Pek iyi maçlar bu sezon çıkaramadı. Ama o da o deneyiminden faydalanmak istediğini tahmin ediyorum. Öyle düşündü teknik direktör. Benim yorumum bu. Deneyim.
0: Ben de seninle aynı görüşteyim. Çünkü kalede de deneyimi tercih etti. Çünkü Dünya Kupası Ercan abi, deneyim sanki yeri gelecek. Çok önemli. Çok önemli hale gelecek gibi yani. Bunu da
1: deneyim, saha içi sakinlik, bunlar önemli.
0: Liderlik. Evet, diğer oyuncuları da değerlendireceğiz, bir aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Radyo Spor. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Savunma böyle. Mustafa Eskihelliç'in yerine Eren Elmalı tercihi var. Bu da biraz evet. Özellikle Trabzonlular çok eleştirdi bunu da. Mustafa da iyiydi. Ben Eren de iyiydi ama Eren İkisi daha az oynadı.
1: Zor bir
0: tercihti.
1: Zor bir tercihti. Eren tercih etti.
0: Eren de. Orada da biraz daha işte kıdeme, tecrübeye baktı.
1: Evet.
0: Montella. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Burada da Salih ve Kaan tercihi biraz eleştiri almış.
1: Ya şimdi Salih dün oynadı. Fena değildi değil mi? İzledim maçı.
0: Evet, fena değildi Salih.
1: Kaan peki sezon geçirdi mi?
0: Çok az oynadı.
1: Az oynadı. Dediğim gibi teknik direktörün bu seçiminde hep Bu oyuncular evet sıkıştığım anda deneyimleriyle bana yardımcı olurlar. Mantığını ön plana aldı.
0: Kaan Ayhan'a baktığımızda bu sezon çok fazla yani şampiyonluk golünü attı belki onu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Son maç değil Antalya maçı mı 4-2'lik maçtı ki evet. 4. golü attı Kaan Ayhan. Bu sezon Süper Lig'de 381 dakikası var Kaan Ayhan'ın.
1: Tabii çok süre alamadı.
0: Evet. Kasık sakatlığı yaşadı. Kadroda olup oynamadığı maçlar çok süre alamadı. Salih de öyle Ercan abi. Salih'e de bakmıştık geçtiğimiz hafta.
1: Salih teknik direktör kararıyla kadroda olmadı. Dortmund'da.
0: Evet.
1: Wolfsburg'da da olmadı. Değil mi?
0: Olmadı. Salih de bu sene.
1: Mesela bu sene iyi bir sene değildi Salih için. Kabul edelim onu.
0: Bunu kabul edelim. Bu sene de Salih çok fazla.
1: Ha şu var. Fit mi? Hazır mı? Hazır.
0: 73 dakikası var onun da.
1: O da orta alanda ne olur ne olmaz. O yıllardır Bundesliga'da tercihini öyle yapmış. Ya şimdi ben farklı düşünebilirim teknik direktör olsam. Sen olabilirsin. Yorum yapan değerli
0: herkes, tabii,
1: dinleyicilerimiz
0: tabii.
1: olabilir. Ama burada kararı veren teknik
0: Montella.
1: Direktör Montella.
0: Kesinlikle öyle. İşte mesela Salih'in veya Kaan'ın dakikalarını söyledik. Az süre aldılar ama demek ki şimdi kafasında bütün maçları oynadı Montella.
1: Evet. Ben bu oyunculara ihtiyacım olacak, daha fazla olacak diye karar verdi bence.
0: Evet. Belki de işte planlamasında dedi ki işte Kaan şu maçın şu dakikasında bana faydalı olabilir. Planlamayı ona göre yaptı. İşte Salih için bir planlama
1: yaptı. Neden olmasın
0: yaptı.
1: Dedi.
0: Neden evet. olmasın dedi. Bir adım daha öne koydu. Belirli nedenlerden dolayı onu biz şu anda bilemiyoruz tabii ki. Forvetlerde de Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Burada çok fazla eleştirilecek biri yok herhalde.
1: Bence de yok.
0: Yani burada da belki diyebilirsiniz ki işte İrfan Can çok verimli olmadı denilen yorumlar gördüm ama İrfan'ın da Montella'nın oyununda önemli bir yeri var. Bunu gösterdi daha önce.
1: Maçlarda görev verdi. Kadroya girmediği zamanlarda bile 11'de başlamadığı zamanlarda kendi takımında İrfan'da başladığı maçlar var.
0: Kadroda olmayanlar Ersin Destanoğlu, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Yusuf Sarı. Atakan'ın oynamasını zor gördüğümü söylemiştim maçlarını anlattığım
1: Doğru.
0: için.
1: Doğru. Yusuf da çok adere sakatlığı yaşadı.
0: Çok sakatlık yaşadı.
1: Acaba tekrarlar mı, tekrarlamaz mı bilemiyorum. Ya çok geniş bir kadromuz var onu da söyleyeyim.
0: Geniş yani mesela Yusuf da düzenli oynadı ama tecrübeyi tercih etti.
1: Evet.
0: Orada Ahmetcan Kaplan'ı ve Ersin'i de dışarıda bıraktı. Vincenzo Montella. Bir de şu yorumu yapmıştı geçtiğimiz hafta verdiği röportajda. Yani birbirine alışmış oyuncuları anladığım kadarıyla biraz da tercih etti.
1: Hep beraber olan evet. birbirine alışmış. Saha içinde ne yapacaklarını belli eden oyuncuların dediğim gibi ben ve sen teknik direktör değiliz.
0: Değiliz.
1: O yüzden eleştirilecektir belki. Ya şu oyuncuyu niye almadın ki konuşuluyor zaten bu. Bu oyuncuyu niye almadın diye. Ama patronu.
0: Evet.
1: O yüzden yapacak bir şey yok.
0: Şimdi Muhammed Şengezer, Aral Şimşir, Demirege Tıknaz. Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere Amerika'ya gidecek kadroda yer aldı.
1: Önemli.
0: Aral çok merak edilen bir oyuncu.
1: Dün gördüm Aral'ı.
0: Nasıl buldun?
1: Ben iyi buldum. Birebir de ve kaleye dikine gitmeyi seven bir oyuncu.
0: Evet.
1: Ya bizim
0: çok
1: yeni dönemde
0: var. Kulüpte
1: bizim
0: de.
1: Yeni dönemde milli takım olarak iş yapabileceğimiz bir oyuncu.
0: Aral evet öyle.
1: Ona inandım.
0: Şimdi Muhammed Şengezer de hani bir sakatlık olur Allah göstermesin. Kadroya dahil edilebilecek isimlerden biri kaleci pozisyonunda.
1: Doğru.
0: Demirege Tıknaz da yine kadroya dahil edilebilecek isimlerden biri olarak 26 kişilik nihai kadronun dışındaki 3 kişi olarak Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
1: Ya kadronun dışındalar ama her an neye gelebilirler.
0: Bunlar oluyor Ercan abi. Bunların değer yani kullanılması önemli.
1: Evet.
0: Diğer takım sporlarında da biz bunu yapıyoruz. Bunu öğrendik gerçekten. Çünkü gidiyorsun tak işte otobüsten inerken oyuncu ayağı kayıyor.
1: Ayağı burkuluyor.
0: Ayağı burkuluyor. Ne oldu? Hemen onun yerine bir tane koyacağın oyuncu olması çok önemli. Çok değerli. Mesela işte voleybol milli takımında olmuştu. Masa tenisi oynuyorlar. Ebrar'ın ayağı kaydı.
1: Evet.
0: Eyvah. Ayak şiş. Yerine koyacağımız neyse ki oyuncu vardı. Onu koyduk vesaire. Bunlar oluyor. Yani o yüzden bu hak verilmişse bunu da kullanmak önemli diye düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar dileyelim. İyi bir turnuva geçirmelerini dileyelim. Ve iyi turnuva geçireceklerine de inandığımızı söyleyelim.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Venezuela maçı var. Sen hatırlattın. Bir hazırlık maçı daha oynayacağız Venezuela'yla. Son hazırlık maçımız olacak cumartesi günü.
1: Evet. Bir gece bir. Artık pazar olmuş durumda değil mi?
0: Ama mesela o maç yani izlenebilecek bir saat gece bir.
1: Ertesi günde pazar.
0: Ertesi günde pazar. Geç kalkarsın. Brunch yaparsın. Kahvaltı yerine öğle yemeğini birleştirirsin. Brunch olur.
1: Aynen öyle.
0: Güzel bir pazar günü geçirebilirsin. Olabilir mesela bir sabah 5'ten daha ideal bir saat bence.
1: Bence gece bir.
0: O yüzden o maçın seyircisinin bayağı olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası öncesindeki son provamız.
1: Hep birlikte göreceğiz.
0: Hep birlikte göreceğiz. Bir de bakalım. Dinleyicimiz demiş ki Ercan abi çok yedek oyuncuyla oynadık. Bu şu anlama mı geliyor? Biz zaten az kadroyla gruptan çıkarız. Yedek oyuncularımızı da görelim.
1: Oyuncuları görmek istedi ama az kadroda bazı oyuncuların işte hafif de olsa adale problemleri var. Ferdi de dahil buna.
0: Evet, Kerem Ferdi.
1: Kerem. Arda daha yeni iyileşti. Hı hı. Onları da hemen maç temposuna sahaya atmak istemedi.
0: Hı hı. Arda ve Adil gibi oyuncular neden alınmadı demiş. Milli takım sadece dört büyükler üstüne mi kurulu demiş dinleyicimiz.
1: Tabii ki teknik direktör kararı. Ya ben ne diyeyim şimdi?
0: Şöyle Adil de Arda da güzel bir sezon geçirdiler bence. Alınabilirlerdi ama ben bu oyuncuların Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde milli takıma adapte edileceğini düşünüyorum. Çünkü milli takıma bildiği, inandığı, daha önce beraber çalıştığı isimlerle gitmek istedi. Yani ne alacağını kesin bildiği, uzun süredir çalıştığı isimlerle gitmek istedi Montella. Bunda da haklı.
1: Aynı kanaatte.
0: Bence haklı. Bu Adil'in ya da Arda'nın hak etmediği anlamına gelmiyor ama Dünya Kupası zaten biz 24 yıl sonra katıldık. Bildiğim oyuncularla oynayayım. Bu kadro da bana yeter dedi. Bu oyuncular da ama dışarıda bırakılmayacaktır. Bana kalırsa Dünya Kupası'ndan
1: zaten
0: sonra...
1: Zaten milli takımımızın geniş havuzunda var o oyuncular.
0: Varlar, varlar.
1: Onu biliyoruz.
0: Ondan sonra o dar havuza da bu oyuncular bir şekilde dahil edilecektir, evet, diye düşünüyorum. Çünkü planla Mercan abi tüm sporlarda hani basketbol ve voleybol gibi takım sporlarında olimpiyata göre yapılır. Olimpiyat sonrası takımı yenilersin. Dünya Kupası da futbol için bir mihenk taşıdır. Dünya Kupası'ndan sonra yenilersin.
1: Başka bir örnek vereyim. Sen daha iyi bunu bileceksin tabii ki. Voleybolda bile şimdi Milletler Ligi var.
0: Hı hı.
1: Takımımızda genç, deneyimli oyuncular ayrılıyorlar.
0: Evet.
1: Ya şimdi ilk bölüme gençlerle gideceğiz.
0: Gençlerle oynayacağız.
1: Neden? Bu takımı gelecekte de devam ettirmek için bazı oyuncuların daha fazla şans bulması gerekecek.
0: Orada bir iki yenilgi almayı da göze aldık bu arada.
1: Bu tabii ki.
0: Göze aldık yani. O yenilgileri göze aldık.
1: Ya gençler oynayacak çünkü.
0: Hı hı, gençler oynayacak. Resmi bir turnuva olmasına rağmen o yenilgileri biz göze aldık oraya giderken Brezilya'ya.
1: Hep aynı takım, aynı takım. Onlar da yorulur.
0: Onlar da tabii ki yıprandılar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Şu an için 1.5 boya çıktı. 1.5 boy geride 3. sırada 5 numaralı Belalıcı Bek ilerliyor. Bu safkanın 3 boy gerisinde 7 numaralı Kasırga Bey. 2 boy kadar geride 2 numaralı Deli Umut var. Bu safkanın 1.5 boy gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Serdeniz, içinde 1 numaralı Hızlı İbrahim. 1.5 boy geride 4 numaralı Katı Cesur. 2 boy geride 11 numaralı Atlı Fırtına. Bu safkanın da 2 boy gerisinde 3 numaralı Zidane sırasıyla 1200 metre start yerine ulaşıyor atlar. 10 numaralı Deniz Savaşı yarışın bir boy farklı lideri. 5 numaralı Belalı Cibek ikincilikte. Bu safkanın bir boy gerisinde 3. sırada 8 numaralı Keşanlı koşuyor. 1.5 boy geride 7 numaralı Kasırga Bey dışında 2 numaralı Deli Umut. 2 boy geride 6 numaralı Serdeniz ilerlerken 1 boy geride 1 numaralı Hızlı İbrahim koşuyor. Bu safkanın 2 boy gerisinde 4 numaralı Katı Cesur. 2 boy geride 11 numaralı Attı Fırtına. 2.5 boy geride de 3 numaralı Zidane şeklinde atlar son 800'e girdi. Koşunun başında aldığı lider liderliğini koruyor 10 numaralı Deniz Savaşı. Fark 1 boy. Dış kulvarda 5 numaralı Belalı Cibek ve içinde de 8 numaralı Keşanlı takipteler. 1.5 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Kasırga Bey. Yarım boy geride dışında 6 numaralı Serdeniz. 1 boy geride 4 numaralı Katı Cesur. İçinde 1 numaralı Hızlı İbrahim. Sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 10 numaralı Deniz Savaşı düzeyde önde çıktı. Bariyer dibinden 7 numaralı Kasırga Bey'in, ortadan 5 numaralı Belalı Cibek ve 8 numaralı Keşanlı'nın, dışarıdan da 2 numaralı Deli Umut'un çabalarıyla son 400'e girildi. 10 numaralı Deniz Savaşı koşunun lideriydi. Şimdi farklar azalmaya başladı. Dışarıdan 2 numaralı Deli Umut en dış kulvardan da 4 numaralı Katı Cesur temposunu yükselttiler. 6 numaralı Serdeniz'in de uğraşları var. 10 numaralı Deniz Savaşı yarım boy farklı önde. 10 numaralı Deniz Savaşı liderliğini sürdürüyor. 10 numaralı Deniz Savaşı koşuyu kazanıyor. 11 numaralı Atlı Fırtına ve 7 numaralı Kasırga Bey ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 2 numaralı Deli Umut dördüncü, 4 numaralı Katı Cesur da koşunun beşincisi oldu. 10 numaralı Deniz Savaşı Mehmet Keskin'le kazandı dördüncü koşuyu.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümü geride bıraktık. Biraz mesajlara da bakalım. Diyor ki dinleyicimiz Kazım Bey, Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptı bu takıma ama kıyafeti eleştirildi. O yüzden Montella'yı eleştirenlere bir şey diyemiyorum demiş.
1: Tabii karizma dendi, kıyafet dendi. O yılları hatırlayalım.
0: Maalesef.
1: Yani, maalesef. Ne ilgisi varsa kıyafetle.
0: Çok kötü bir eleştiriydi gerçekten o. Ya futbolla alakası yoktu.
1: Unutup gidelim.
0: Evet,
1: unut. Tekrar hatırlamayalım.
0: Adamcılık var demiş bir dinleyicimiz. Zannetmiyorum ya. Bu işte dediğim gibi Dünya Kupası sonrası bir değişiklik öngörüyorum ben milli takımda. Bazı oyuncular daha az çağrılacaktır. Bazı genç oyuncular adapte edilecektir.
1: Tabii canım.
0: Adamcılık olduğunu düşünmüyorum. Adamcılık yapsa işte, Montella kendi ayağını sıkmış olur
1: ya
0: zaten.
1: Ya voleybol milli takımı örneğini verdik işte. O şampiyon kadromuzdan birçok oyuncu yok. Çok oyuncu. Hatta hiçbiri yok değil mi?
0: Hiçbiri yok. Bir ilkim var. Kaptan olarak.
1: Kaptan olarak. Düşün.
0: Evet. Milli takım 9 numarayla oynamalı demiş bir dinleyicimiz. Görüşünü belirtmiş. Sabah namazına kalkınca izleyebiliriz demiş dinleyicimiz. Allah kabul etsin. Tabii ki. Grubumuzda Amerika ilk iki maçta istediğini alamazsa bizim maçta bizi ne yaparlar? Sonuçta ev sahibi.
1: Vallahi
0: sıkıntı.
1: Biz ev sahibi Japonya'yı yendik.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. 2002'de. Ya ev sahibi öyle değil mi?
0: Yani. Ama dinleyicimiz de haklı bir yandan. Çünkü ev sahipleri birazcık az da olsa bir hakem ittirmesiyle bir yerlere gelirler.
1: Ya şimdi bu Dünya Kupası'nda uygulanacak ya, ikinci sarı kartlara bile VAR bakacak.
0: Hı hı. Zor artık.
1: Düşün.
0: Diyorsun. Hı.
1: Dün mesela Kuzey Makedonya maçında kaleci kale vuruşunu kullanırken yanındaki arkadaşıyla beraber 5 saniye geçirdi. Korneri kazandık. Ya bunlar uygulanmaya başlandı. Bizde de uygulanacak. Taç atışında oyuncu 5 saniyede topu elinden çıkarmak zorunda. Hemen koşa koşa taç kullanılıyordu. İki takımda öyle yaptı.
0: Evet.
1: Kullanmak zorundasın. Bazı şeylerde hakemler istese de bir şey olmuyor. Öyle değil mi?
0: Ama geçmişte örnekleri var. Biraz o korkutmuş dinleyicimize.
1: Var tabii geçmişte ama şimdi şu ya Dünya Kupası'nda ne olursa ol, ev sahibi de olsan esas örneği vereyim tarihi. Brezilya ev sahibiydi. Ne oldu? 7 taneydi Almanya.
0: 7 taneydi evet.
1: Ne yaptı hakem falan?
0: Hiçbir şey yapamadı.
1: Ya o yüzden sen iyisen ne olursa olsun istediğin sonucu alırsın.
0: Dinleyicimiz demiş ki biz maça hazırız. Saat kaç olursa olsun. Nereye kadar ilerleyebiliriz demiş.
1: Ya, İlerleyebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz.
0: Ya bu takımın yolu açık. Ben ümitliyim ya bir yarı final niye olmasın.
1: Ya bu
0: Federasyon başkanımız final diyor mesela.
1: Ya bu Şampiyonlar Ligi değil. Dünya Kupası. Şampiyonlar Ligi'nde duruyorsun değil mi? Tamam diyorsun.
0: Evet.
1: Bütçeler şunlar bunlar.
0: Orada bir yer bir yerde evet
1: ama
0: tamam
1: burada
0: diyorum.
1: Biz de en yetenekli isimlerle gidiyoruz.
0: E tabi. Juventus'tan ne bileyim Real Madrid'den oyuncularımız var.
1: Evet.
0: Uğurcan şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri bence. Yani Uğurcan var. İşte Arda Güler var. Kenan Yıldız var.
1: Kadromuz iyi.
0: Kadromuz iyi. Orta sahamızda Hakan Çalhanoğlu var. Şampiyonlar Ligi finalleri oynamış.
1: Müthiş Seriyada, bir kariyeri var.
0: Evet.
1: Şampiyon olmuş.
0: Yine. Şampiyon olmuş. O yüzden yani ben ümitliyim ama ümitsiz olanları da saygıyla karşılıyorum. Güney Kore'yi de yendik aynı turnuvada demiş dinleyicimiz. Yarı finalde değil mi?
1: Evet.
0: Şey yarı finalde değil. Kaçıncı? Çeyrek final miydi?
1: Üçüncülük öyleydi maçı galiba. Var. Senegal ile oynadık.
0: Üçüncülük maçını evet. Senegal ile oynadık. Ondan önce Güney Kore'yi yendik. Samet ve İrfan'a şans verir mi hoca? Şans vereceğini düşünüyor ki götürdü. Bir de bazen şunu da düşünmek lazım. Yani soyunma odası etkisi, ne bileyim takım içindeki pozitif enerjisi de bazı oyuncuları o takım için vazgeçilmez kılabiliyor.
1: Tabii canım. Şimdi sağ kanatta Zeki, stoperler Meri Abdülkerim, solda Ferdi. Bir kere bunlar bir numaralı tercihler olacak büyük bir ihtimalle.
0: Tabii.
1: Yani Hakan Orkun Arda orta alanda mesela.
0: Evet öyle görünüyor.
1: Ya sağda Barış, solda Kenan, ortada
0: Kerem.
1: Forvet olarak Kerem'i göreceğiz. Can Uzun gibi yine stratejik bir oyuncumuz var. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Neden olmasın?
0: Ya, iyi bir kadro. İyi bir kadro. Şimdi bakalım. En az çeyrek final görürüz demiş dinleyicimiz.
1: Görmemiz lazım normal koşullarda. Normal koşullarda.
0: Çeyrek finalde maç saatleri değişiyor mu demiş de ona ben bilmiyorum. Ona bakmadım. Çeyrek finale geldik diyelim. Maç saatleri daha iyi oluyor mu bizim için diye sormuş dinleyicimiz. Ona bakmadım.
1: Ya Amerika'da olursa pek olmayabilir.
0: Evet. Ha şöyle olabilir. İki Avrupa takımı Türkiye'yle örnek veriyorum. İspanya oynuyor. Tamam örnek verdim. O zaman Avrupa'ya göre düzenleme olabilir.
1: Evet. Bahsettiğimiz işte ev sahibi Meksika ve Güney Afrika açılış maçı gibi. 22'de.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işimiz, Umran
2: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Dinleyicimiz Ersin Bey, Kerem sakat galiba demiş ama Kerem'in ilk maça yetişeceğini söyledi Montella.
5: 8 günlük bir süreydi. O da geçiyor.
4: O da geçiyor yani ilk maçta. %100 hazır olacak. Ufak tefek problemi olan oyuncularımız var. Yani o ufak tefek problemler her zaman oluyor zaten oyuncularda. Darbe ağrısı olsun, işte kas ağrısı olsun, bu tarz problemler.
5: Kenan'da da var.
4: Her zaman olur. Kenan'da da var. Ama Dünya Kupası'nda bunlar tamamen iyileşmiş olacaklar.
5: Evet.
4: Şimdi orta saha biraz yumuşak kalabiliyor Hakan Arda Orkun'la demiş. İsmail de orada olsa daha iyi olmaz.
5: İsmail
4: olmuş.
5: Zaten alternatiflerden biri.
4: Maçın sertliğine göre,
5: taktik anlayışına göre bir değişim yapacaklardır mutlaka.
4: Mutlaka. Ha, çeyrek finale bakmış dinleyicimiz sağ olsun. 2 maç 22'de, bir maç gece yarısında, bir maçta sabah 4'te demiş.
5: Umarım sabah 4'te de olmaz bizim maçımız.
4: Yarı final ve finaller 22 demiş.
5: Artık yarı final ve finallerde bir Avrupa takımının olacağına inanmışlar demek.
4: Değil mi?
5: Evet.
4: Evet, yani 22 de bana erken geldi çünkü. Final nerede Ercan abi? Şehir olarak ya da eyalet. Sıcak bir yerde mi? Onu soracağım.
5: New Jersey diye biliyorum ama.
4: O kadar sıcak değil.
5: Değil.
4: O yüzden 22 olabilir. Türkiye saatiyle 22 olabilir. Çünkü çok sıcak bir yer olmaması lazım.
5: E tabi. Miami falan olmaması.
4: Yok, olmaması lazım. New Jersey olabilir.
5: Arizona olmaması lazım.
4: Evet. Şimdi dinleyicimiz bakmış. Günler, saatler belli. Avrupa takımları da karşı karşıya gelse değişiklik olacağını sanmıyorum demiş. Ağaçta nereye denk gelirsek o saatte oynayacağız demiş.
5: Çeyrek finallerden itibaren saydık saatleri. Bir maç gece 4'te.
4: Ya diğer maçları izlenecek saatlerde. Oraya kalırsak zaten 4'te bile kalkar izleriz Ercan abi.
5: E tabi.
4: Yani bir çeyrek finale kalalım. 4'te kalkar izleriz. Sıkıntı yok. Ertesi gün mesai olsa bile insanlar izlerler.
5: Evet.
4: Kadromuz bu şekilde. Dünya Kupası kadromuz. Şimdi bir dinleyicimiz araştırmış. Diyor ki birinci çıkarsak gece 3'te, ikinci çıkarsak 21'de oynayacağız. Gece 3 de kötüymüş.
5: E pek iyi değil tabii.
4: Gece 3 kötüymüş ya. Ama yine de bir çıkalım biz. Yapacak bir şey yok.
5: Çünkü karşıdan gelen takımlara göre yine zor bir takımla eşleşebiliriz iki olursak.
4: İşte bazen belli olmuyor Ercan abi. Bazen çünkü şöyle oluyor. Karşı taraftaki sıralama senin öngördüğün sıralama olmayabiliyor.
5: Evet.
4: Yani bir takım sürpriz yapmış olabiliyor. Senin güçlü dediğin takım, kesin bir olur dediğin takım 2'ye 3'e düşmüş olabiliyor. Orada da işte stratejik davranan takımlar oluyor bazen. Belki son maçları aynı saate mi koyarlar bilemedim. Dünya Kupası'nda da oluyor mu böyle bir şey? Zaman zaman grup aşamasında var. Bu aynı saate koyma muhabbeti ama.
5: Evet.
4: Ona bakıp göreceğiz.
5: Genelde aynı gelenek devam ediyor.
4: Şimdi ben de açtım saatleri. Bayağı da o saatleri bulmak. Şimdi çeyrek finalden itibaren düşeceğimiz yerle alakalı. hangi saatte oynayacağımız, birinci mi olacağız, ikinci mi olacağız, üçüncülerden biri mi olacağız? Ki olmayalım üçüncüleri, oraya girmeyelim artık.
5: Bizim. Artık o potoya da girersek iyi olmuyor.
4: Yok, orası sıkıntılı bir yer. Bizim kiminle oynayacağımız da işte grup maçları esnasında belli olacak. Son maçlar aynı gün aynı saat. Evet, grup maçları. Orada strateji yapılmasın diye doğal olarak.
5: Meşhur Almanya Avusturya stratejisi,
4: evet,
5: gibi.
4: Evet ya, neydi o?
5: Skandalı gibi, değil mi?
4: Hı-hı, evet Sercan abi. Şimdi Türkiye Paraguay maçı üniversite sınavının olduğu sabah. Çocuklar 6'da maçı izleyip maç bitince sınava gidecekler. Değiştirilmedi mi?
5: Üniversite değiştirilmedi.
4: Üniversite değiştirilmedi değil mi?
5: Evet. O genelde o
4: zaman
5: takvimi
4: izlemeyecek oluyor. Ya bu maçı. Üniversite sınavı daha önemli onlar için.
5: Ya heyecandan uyuyamayanlar olursa da izler. Olur ya, heyecandan uyuyamıyor.
4: O da olur.
5: Biraz da kafasını olabilir. Dağıtmak istiyor. Öyle değil mi?
4: O da olabilir tabii ki, tabii ki.
5: Mesele uyurken maçı seyrederken uyumasın.
4: Evet, o kötü olabilir. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki grup lideri olmak her zaman iyi olmuyor demiş. Doğru, örnek de vermiş. Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olduk, karşımıza Bayern geldi demiş.
5: Evet.
4: Doğru, doğru.
5: Beşiktaş'ı kastediyor.
4: Evet, Beşiktaş'ı kastediyor.
5: Orada bence büyük bir hata vardı. Yani grup liderliğin bir avantajının olması lazım değil mi?
4: Orada niye olmadı?
5: Bence hesap hatası yaptılar. Ya o kabul edilecek bir olay değil bence.
4: Grup liderisin, yenilgisiz çıkmışsın, Bayern'le oynuyorsun.
5: Ya bu ödül mü?
4: bu saçmalık Ercan abi.
5: Öyle değil mi?
4: Zaten Bayern'den kaçmak için lider olursun ya.
5: O zaman ikinci olsaydın bile bile değil mi?
4: Evet. Orada bir şanssızlık oldu. Evet, Berke. Şimdi Berke ile milli takımın arası biraz açıldı. O yüzden Berke seçilmedi kadroya.
5: Berke'nin işi zor.
4: Evet, bir özür dilemesi gerekiyordu. Biz dedik hatta, bir baklava yaptır götür Montella'ya.
5: Ya bu belki de başkanına. Özürle bile halledilemeyecek bir olay haline geldi.
4: O kadarını bilemiyoruz. Biz bildiğimiz bir işte milli takım kampına izinsiz terk ettiğini biliyoruz biz.
5: Evet, milli takım kampını izinsiz terk etme kabul edilir bir olay değil esasında.
4: Değil. Değil. Devamında belki de gördüğümüz kadarıyla geri adım atmadı. Bir özür vesaire olmadı. Bir affetme de dolayısıyla olmadı.
5: Taraflar birbirine karşı. Berke'nin tabii o adımın 4/3 atması lazım.
4: Doğru. Doğru.
5: O herhalde gerçekleşmedi. Ya yani koskoca milli takımda kalecisi kalmaz.
4: $34 bilet var demiş dinleyicimiz. Var mı öyle ya $34 bilet?
5: Vallahi iyiymiş. Hangi maç?
4: Hangi maç ve hangi şehir bir yazarsanız. Ben çok şaşırdım şimdi mesajı görünce.
5: Bayağı yüksek bilet fiyatlarından konuşuyorduk ki doğru bilet fiyatları. Ama $34 da bana enteresan geldi.
4: Kendisi de yazmış. Çok ucuz demiş. 34. Bana evet bir yanlışlık var gibi geliyor yazarsa.
5: Ya da hangi maç?
4: Maçı yazarsa şey yaparız. Bakarız. Yani hiç kimsenin mesela ilgi göstermediği bir maç mı acaba? Hangi maç olabilir ki o maç?
5: Evet, yazarsa ona bakarız.
4: Şimdi bakıyorum, hangi maç olabilir? Mesela bir maç gördüm. Demokratik Kongo Özbekistan.
5: Olabilir.
4: Atlanta'da. Olabilir mi?
5: Olabilir. Demokratik Kongo.
4: Özbekistan maçı.
5: $300 verir misin?
4: Yok, vermem.
5: 200 vermezsin değil
4: yok,
5: mi?
4: Yok, vermem.
5: Ya $34 bile düşünülebilir.
4: $34, evet. Mesela bu maçı gördüm. Hani seyirci de gitmez. Ürdün Cezayir var mesela. Santa Clara'da.
5: Olabilir. O maçta biraz seyir reytingi düşük olabilir.
4: Ürdün Cezayir düşük olabilir mesela bu maçlar. Suudi Arabistan Yeşilburun.
5: Yine olabilir. Bari bir sürü maç seviyorsun işte.
4: Evet. Suudi Arabistan Yeşilburun Houston'da. Ercan abi.
5: Sıcakta. Dallas Houston.
4: Houston'da 26 Haziran'da. Evet, bu maçta da $34'a kadar düşmüş olabilir maç. Bilet fiyatı.
5: Öyle gözüküyor.
4: Oğlum, evet yani demek ki Haiti Curaçao maçı düşmez o fiyata.
5: Düşmez mi?
4: Düşmez. O coğrafyadan insanlar gider. Haitililer gider.
5: Bayağı da var Amerika'da.
4: Evet. O 34 dolara düşmez o maçın bilet fiyatı. Ama bu saydığımız maçlar düşebilir.
5: Ya bu maçlar televizyonda öylesine ya naklen oturup seyreden biraz olur. O ülkelerin dışında.
4: O ülkelerin dışında evet. Scoutlar belki.
5: Onların işi o.
4: Onların işi o. Onlar izleyecekler.
5: Ama güzel. Ya, futbol gurmelerinin seyretmeyeceği bir karşılaşma.
4: Doğru yani. Saatler de ters. Oturup izlemezsin Ercan abi o maçları gerçekten de. Keşke Ramazan'a denk gelseydi. Sahurda izlerdik demiş dinleyicimiz.
5: Ya, o iyi olurdu. Fikir.
4: Evet güzel olurdu. Ama bir sonraki Dünya Kupası'nın sahurla birleşmesi çok çok yıllar sonra.
5: Evet.
4: Çok çok ileride olur. Biz göremeyebiliriz.
5: Uzun.
4: 48 takımda Dünya Kupası olduğu için bazı takımlar rakipleri küçümsüyor olabilir demiş ilk
5: ya futbolda o küçümseme olmaması gerekiyor. Genelde de Dünya Kupası'nda olmaz. Fakat değerli dinleyicimize şunu söyleyebiliriz herhalde. 48 takım fazla.
4: Yani 210 ülke var dünyada. Dörtte biri neredeyse Dünya Kupası'nda. Her dört ülkeden biri Dünya Kupası'nda öyle düşünüyorum.
5: Değil mi? 48 takım olayı biraz uzatıyor.
4: Biraz da değerini mi düşürüyor acaba?
5: Onu öne sürenler var. Ya o konuda da bir değerlendirme yapabiliriz. Ya bu ne? Şimdi diyecek ki mesela Curaçao hayatında Dünya Kupası'na mı katılacak?
4: İşte ilk kez katıldılar. Dik Advokat da iyileşti, Haiti geri döndü. Iki.
5: Evet.
4: Haiti.
5: Sadece böyle minik hikayeler olacak. O kadar. Hmm. Başka bir türlü olmaz.
4: LGS ertelendi diye hatırlatmış dinleyici. Evet, teşekkürler. LGS ertelendi ama o üniversite sınavı ertelenmedi. Patronlara seslenmiş İzmir'den Burak Bey. İşçileri idare etsinler, saatler esnesin demiş.
5: Fabrikalarda zor.
4: Üretim değil mi? Durmaz. Evet. Şimdi Sefaköy'den Satılmış Bey geçmiş bayramımızı kutlamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi sınav tarihleri değişti. Cumartesi gününe alındı. Üniversite sınavı da alındı mı? Emin değilim ben ondan.
5: Ben de emin değilim.
4: Üniversite sınavını bilemiyorum.
5: Sanki alınmadı. LGS alındı sanki.
4: Hmm. İran-Belçika maçıymış Seattle'da Ercan abi 34 dolara. İran-Belçika.
5: Seattle'da fena değil. İran Belçika. Milli takımda çok yıldız var.
4: 34 dolara bulursam ben o maça giderim. İran Belçika maçına giderim.
5: Gidilir.
4: Gidilir. O maça gidilir.
5: Ya Belçika'da dünya yıldızları
4: tabii
5: var.
4: Tabii tabii. Belçika'yı izlemeye giderim ben.
5: Ya gerçek futbol, evet futbol severler orada yaşayan bence 34 dolara giderler o maça.
4: Gidilir. Gece 3'te 5'te kalkardık boks maçlarına demiş. Ben de çok kalktım gerçekten.
5: O tek maç.
4: Tabii yani böyle 30 günlük bir turnuva olmuyor boksta. Ağır sıklet maçlarına.
5: Bir kere oluyor. 30 gün boyunca gece kalkın ondan sonra bittiniz.
4: Eyvah. Pil biter. Pil biter akü tutmaz.
5: 39 gün hatta.
4: Dünya Kupası'nın kalecisi kim olur? Uğurcan olur.
5: Adaylardan biri tabii.
4: Adaylardan biri. Avustralya maçına 1100 Kanada dolarına bilet aldım demiş.
5: Fena değil. Bayağı pahalı.
4: Pahalı.
5: Kanada doları da düşük bir para değil ya.
4: Biraz Amerikan'dan biraz düşük.
5: Biraz.
4: Yol, otel derken bu rakamlara Türkiye'den maça gitmek çok zor. Doğru.
5: %100 katılıyorum.
4: Doğru. Hem yol uzun hem pahalı hem işte otel.
5: Ya orada ne yemek yiyeceksin?
4: Tabii.
5: Forma alacaksın.
4: Bir şeyler yapacaksın tabii. Orada da harcayacaksın.
5: Ya tek başına da gidilmez biliyor musun?
4: Sadece 1100 Kanada doları tek başına da gidilmez dediğin gibi doğru. Bir tane kafa denge olacak. Bu 1100 olur sana 2500.
5: Ya, yol, senin otel, orada yemek, harcama. Ben sana söyleyeyim. 5-6 bin doları bulursun.
4: Ha, ben tek maç için dedim. Ha, bütün turnuva kalacaksan o çok olur zaten.
5: Çok olur tabii.
4: O, bütün turnuva olmaz.
5: Bütün turnuva bayağı iyi paranın olması lazım. İyi,
4: sağlam.
5: Ya, gelirin çok iyi olacak. 39 günden bahsediyoruz Mehmet.
4: Sağlam paran olması lazım. Şimdi NBA maçlarına kalktık. Milli takım içinde kalkarız demiş. Genç bir izleyicimiz galiba.
5: Eyvallah. NBA maçları hafta içi oynanan, evet. O da ayrı bir havaydı değil mi?
4: Ayrı bir hava ama genelde üniversite öğrencilerinin turnuvası oluyor NBA.
5: Evet.
4: Ligi. Onlar daha çok takip ediyor. Sonra iş hayatına atılınca o saat dilimlerinde kalkıp maç izlemek mümkün olmuyor.
5: Evet, sabah 6'da kalkıp diyelim ki 45 kilometre mesafede iş yerin ya da 50 kilometre. Bence çok zor.
4: Zor. Zor. Güzel bir temenni bu olabilir. Bak, bu benim hoşuma gitti. Salman Demirhan demiş ki birçok insan sabah saatlerinde cep telefonundan izleyecek. Operatörler, GSM operatörleri internette biraz indirim yapsa olur mu? Ya da bedava yapsa o saatlerde, evet, olur mu demiş.
5: O bir çağrıdır.
4: Bir çağrı, evet, güzel ama.
5: Güzel. Mantıklı. İyi bir fikir.
4: İyi fikir. Çünkü 7'de çoğu insan otobüste oluyor, minibüste oluyor. Ne metro. Bileyim, metroda oluyor. Metrobüste oluyor İstanbul için konuşacak olursak.
5: Vapurda.
4: Orada internetten izleyebilir maçları.
5: Neden izlemesin? Hı-hı. Zaten öyle olacak.
4: Çoğu insan, evet, telefonundan izleyecek. Ha, 52 yaşındaymış. Demek 52 yaşında hala NBA'yi takip ediyor. Güzel.
5: Tebrik ederim.
4: Tebrik ederiz. Yeter ki o enerji olsun diyor. Kalkarız diyor.
5: Doğru.
4: Enerji
5: Tebrik
4: olur.
5: Ederim.
4: O enerji hepimizde var. Şu Dünya Kupası için de son 9 gün artık. Ercan abi, heyecan artıyor mu sende de?
5: Var, son günlere var. Göre daha fazla tabii.
4: Dün de biraz bu bizi havaya soktu sanki dünkü maç.
5: Dünkü maç, o farklı galibiyet.
4: Dünya Kupası havasına yavaş yavaş bizler de girmeye başladık.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: 4 numaralı Al Yadigar var. 3-4 boy kadar geride de grubun son sırasında 1 numaralı Karanura ilerliyor. Bu sırayla 1000 metre start yerine yaklaşılıyor. Koşunun lideri 3 numaralı Alçin Sultan farkı 5-6 boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Esin'in kızı var. 3 boy kadar geride 6 numaralı Habbe 3. sırada koşuyor. Bu safkanın 1 boy gerisinde 2 numaralı Minik Anne 4.lükte 2 boy kadar geride 5. sırada 8 numaralı Beray Sultan kendine yer buldu. 1 boy kadar geride 4 numaralı Al Yadigar. Onların gerisinde 7 numaralı Mürekkep Yürek ve 1 numaralı Karanura sırasıyla 1000 metre start yeri geride kaldı. 3 numaralı Alçin Sultan yarışın 7 boy farklı lideri. 5 numaralı Esin'in kızı ikincilikte 1,5 boy kadar geride. İç kulvarda 2 numaralı Minik Anne hemen dışında 6 numaralı Habbe takipteler. 1,5 boy geride içeride 8 numaralı Beray Sultan dışına 4 numaralı Al Yadigar girdi. 1,5 boy geride 7 numaralı Mürekkep Yürek ve grubun son sırasında 1 numaralı Karanura sırasıyla son 600'e girildi. 5 numaralı Esin'in kızı liderliğini sürdürüyordu. Üç kulvardan 3 numaralı Alçin Sultan biraz dışa açılıp avantajını yitirdi. Ortadan da 6 numaralı Habbe içinde de 2 numaralı Minik Anne şeklinde viraj dönüldü. 5 numaralı Esin'in kızı düzü önde çıkıp son 400'e 1 boy farklı önde girdi. İç kulvardan 2 numaralı Minik Anne'nin ortadan 6 numaralı Habbe'nin yanından 8 numaralı Beray Sultan'ın dıştan 4 numaralı Al Yadigar'ın en dış kulvardan da 1 numaralı Karanura'nın ataklarıyla kısraklar son 200'e girdi. 2 numaralı Minik Anne son 200'e girilmeden hemen önce liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 1 numaralı Karanur, içeriden 7 numaralı Mürekkep Yürek gelmeye çalışsa da 2 numaralı Minik Anne koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Karanur'a ve 7 numaralı Mürekkep Yürek ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 6 numaralı Habbe 4. olurken 5.lik içinde 4 numaralı Al Yadigar ve 8 numaralı Beray Sultan yine fotoyu birlikte geçen kısraklar oldular. 2 numaralı Minik Anne Vedat Abiş ile kazandı 5. koşuyu.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
9: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
9: Radyo Spor. Reklam.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
12: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
13: Her gün kazandırır.
12: Lazım olduğunda hemen çekerim.
13: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da kulüp haberleriyle

0: deniyor diye resmi imzalar atıldı.
1: 2+1 yıllık bir sözleşme.
0: Evet.
1: Bologna'nın teknik direktörü oldu. Performansını ben de merak ediyorum Bologna'da.
0: Bakacağız, göreceğiz, takip edeceğiz tabii ki. Domenico Tedesco'yu yolu Serie A'ya düştü. Tedesco'nun. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin açıklamaları çok dikkat çekici. Diyor ki çok fazla transfer konuşuyor aslında yaptığı açıklamalarda. Lewandowski ile anlaştığı söyleniyor. 2 yıllık, hatta yıllık 10 milyon euro maaşla 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği söyleniyor Sayın Hakan Safi'nin. Lewandowski'nin sıcak baktığı söyleniyor. Conte'ye yine 15 milyon euroluk bir teklif, 2 yıllık bir teklif sunduğu söyleniyor Sayın Hakan Safi'nin. Gün yaklaştıkça galiba bu kartlar da büyüyor gibi gelmeye başladı bana.
1: Evet, Lewandowski daha önce bir Dzeko tercihi yapıldı Fenerbahçe'de.
0: Hı hı.
1: Şimdi Lewandowski çok önemli bir santrafor. Barcelona'dan tabii ki ayrılma sebeplerinden biri de artık yaş alması.
0: Evet. 36 oldu en son.
1: Evet. Bizim ligimizde faydalı olur mu? Bence olur.
0: Olur.
1: Onu söyleyelim.
0: Bir kere kalitesi var. 37 yaşında
1: Lewandowski. Lewandowski'dir. Yani 2 yıl bizim ligde bence forma giyebilecek bir oyuncu.
0: İş yapar diyorsun.
1: Sence yapmaz mı?
0: Bence yapar.
1: Bence de yapar.
0: Şimdi Lewandowski sözleşmesi bitti artık Barcelona'yla.
1: Serbest oyuncu.
0: Serbest oyuncu konumunda. Anlaştığı kulübe gidebilir bonservissiz olarak Robert Lewandowski. Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olan oyunculardan biriydi. Sayın Hakan Safi'nin de yıllık 10 milyon euroluk bir net maaş teklifi yaptığı söyleniyor. Yine Conte için yıllık 15 milyon euroluk net bir teklif yaptığı söyleniyor Sayın
1: ya
0: Hakan
1: şimdi,
0: Safi'nin.
1: Tabii ki Conte'de başarıyı hemen getiren teknik direktörlerden biri.
0: Evet, ilk yılında şampiyon yapmasıyla ünlü.
1: Bu yüzden öyle bir ünü var, doğru. Hı-hı. Neden olmasın? O da bu, İtalya'da bu parayı verirler mi? Tartışmaya çok açık bir konu. Vermezler.
0: 15'i göremez diye düşünüyorum İtalya'da.
1: Ben
0: ama onun İtalya milli takımı teknik direktörlüğü hayali var. Erteler mi bunu?
1: Erteleyebilir.
0: 15-15, 30.
1: 30 milyon euro kazanacak. Mesela Inzaghi niye gitti Arabistan'a?
0: O para için gitti. 20 milyon net. Hayatımda ya kazanamayacağım parayı teklif ettiler bana dedi, gitti.
1: Açıkça da söyledi.
0: Açıkça söyledi, evet. Yani reddedemeyeceğim bir meblağ kondu önüme dedi. Bu meblağ da 20 milyonmuş. Mesela Inter 20 vermedi ona. Conte'ye 15 veren çıkar mı?
1: Zor.
0: Hani sen dedin ya İtalya'da zor. Bence de zor. 15.
1: Ya İtalya'da o bütçeler yok. Ya teknik direktörlerin yok.
0: Yok, o bütçeler yok. Oyuncuların da o bütçeleri aldığını düşünmüyorum ben Ercan abi.
1: Evet, İtalya'da çoğu
0: İtalya'da
1: takımda yüksek bütçeler. İşte çok orada bu sene ne yapacaklar bilmiyorum. Dünya genelinde Suudi Arabistan. Ama profesyonellik anlamında İngiltere'de var.
0: Hı hı.
1: Premier Lig'de var.
0: İşte Leao'ya bakmıştık geçen hafta. En yüksek maaş alanlardan biri Leao'ydu. O da 10 milyonu bulmuyordu.
1: Bulmuyordu
0: maaş.
1: Evet. Yani İtalya'da yok böyle bir şey.
0: İtalya'da yok. Şimdi bugün Mehmet Arslan biraz değerlendirmelerde bulunmuş gazeteci abilerimden. Diyor ki her iki tarafta da konuştum diyor. Bir derleme yapmış Mehmet Arslan Hürriyet gazetesinde. Onu aldım ben gündemimize. Diyor ki Hakan Safi ile konuşmuş, oy kullanacak üye sayısını sormuş. 44 binin üstünde üye aidatını yatırmış ve seçimde oy kullanmaya hak kazanmış durumda. Şu anda Fenerbahçe.
1: Bayağı yüksek bir rakam.
0: 44 binin üstünde.
1: Evet.
0: 64 bin üyesi varmış Fenerbahçe'nin, 44 bini oy kullanabilecek noktada.
1: Büyük bir çoğunluğu kullanacak.
0: Evet, büyük bir çoğunluğu kullanacakmış. Oy kullanacak üyelerin 28 bini, yani bu 44 binden 28 bini 35 yaşın altında. demiş Hakan Sarp.

0: Evet, buna da çıkarmışlar.
1: Evet. Ve alacakları oyların da büyük bir bölümünü bu kesimden bekliyormuş. Yani Aziz Yıldırım, evet, kulübün efsane başkanı ama bu genç insanlar Aziz Yıldırım'ı o kadar da gözlerinde büyütmüyorlar diyor Hakan Safi.
0: Evet, bir anket yaptırmış sanki.
1: Evet, öyle bir çalışması varmış Sayın Hakan Safi'nin. Biz gençlerin oyuna daha çok talibiz ve orada biz Aziz Yıldırım'ı geçebileceğimizi düşünüyoruz demiş. Bir de şöyle bir hani siyasi parti gibi aslında bir çalışması var Sayın Hakan Safi'nin. Diyor ki genç kongre üyeleri bizi tercih edecek. Bu konuda eminiz diyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor demiş. Son seçimde Aziz Yıldırım 10 binin üzerinde oy almıştı. Eğer katılım 20 binlerde giderse Aziz Bey'in şansı daha artar. 40 binlere çıkarsa bizim şansımız daha çok artar demiş.
0: Şimdi 44 bin kişi aidatını yatırdığına göre o zaman bu net 44 bin ya da 40 bin katılım beklenmiyor.
1: Ya 10 bin kemik oyu var ama bu 10 bin kemik oyunun bizim lehimize dönebilmesi için katılımın yüksek olması lazım demiş Hakan Safi. Yani 40 binlere gidersek 15 binini Sayın Aziz Yıldırım alır, 25 binini biz alabiliriz demiş.
0: Evet. Yani göreceğiz.
1: Katılımın çok olması bizim lehimize olur.
0: Tabii ki biz demiş Sayın Hakan Safi. Bu açıklama üzerine değerlendiriyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Çünkü bizde yani net anket sonuçları mevcut değil.
1: Evet, bu kendilerinin Sayın Mehmet Arslan'a
0: yaptığı açıklama.
1: Yaptığı açıklamalar. 2, 3, 4 Haziran tarihlerinde her gün bir transfer açıklayacakmış Sayın Hakan Safi. 3 tane transfer.
0: 2,
1: 3, 4. Yani cuma, cumartesi ve seçimin olacağı pazar günü. Ve bunlar da dünya çapında isimler olacakmış. Yani ilk açıklamayı mesela işte bugün, pardon, 4 seçim 6'sında değil mi Ercan abi? Seçim ne zamandı?
0: 7-8.
1: 7-8 yok, 6-7 galiba.
0: 6-7. Ya yani hafta sonu değil mi?
1: Ha, 5-6-7. Burada galiba bir
0: 6-7.
1: Evet.
0: Yani cumartesi pazar.
1: Son 3 gün.
0: Evet.
1: 3 isim açıklanacakmış anladığım kadarıyla, ben yazıdan anladığım kadarıyla. Bir tane çok iyi forvet, 2 tane de milli oyuncu.
0: Ben merak ettim milli oyuncuları.
1: Hakan Çalhanoğlu diyenler var. Bir de Merih Demiral diyorlar.
0: Evet. Ya merak ettim.
1: Ama Merih geçen hafta anlaşma sağladı diye biliyorum ben kulübüyle.
0: Ben de öyle bir haber gördüm ama tabii görelim bakalım açıklasınlar.
1: Kırılabilir tabii sözleşmeler. Sonuçta değil mi? Sözleşme uzatırsın. Bir bonservis koyarlar önüne. Tamam dersin.
0: Tamam, ben kabul razıyım ediyorum dersin. Öyle değil mi?
1: Olabilir. Şimdi bir tane büyük forvet Girassi, hem Aziz Yıldırım'ın gündeminde anladığım kadarıyla, hem Sayın Hakan Safi'nin gündeminde. Forvet galiba Girassi olabilir. Yerli ve milli oyuncularda Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral deniyor.
0: Evet.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: Hep beraber göreceğiz. Ama ses getirecek isimler açıklayacak diyor Sayın Hakan Safi. Mehmet Arslan Hürriyet'teki yazısında bunu dile getirmiş. Bir de şöyle bir durumdan bahsetmiş Sayın Hakan Safi. Kim seçilirse seçilsin gelir gelmez 50 milyon euroyu kasaya koyması gerekiyor demiş. Bu transferler hariç kulübün acil ödemesi gereken borçlar.
0: Bu tabii ki sponsor anlaşmalarıyla kabul edilebilecek bir husus. Yani kendi cebinden, evet ben kendi cebimden koyuyorum diyemiyorsun.
1: İşte sponsor olarak.
0: Evet, bulabiliyorsun.
1: Bulabiliyorsun. Bunu bir şekilde kasaya sokması lazım Fenerbahçe'nin. Sayın Hakan Safi'nin açıklamaları Mehmet Arslan'a böyleymiş. Aziz Yıldırım cephesi de çok ciddi bir çalışma içinde. O cepheyle de konuşmuş Mehmet Arslan. Diyor ki 25 binin üstünde bir katılım olacak. 25 bin ile 30 bin arasında bir katılım bekliyor Aziz Yıldırım cephesi.
0: Evet.
1: Ve bu oyların da büyük çoğunluğunu alacaklarını düşünüyorlar diyor. Transfer konusunda da biraz daha Aziz Yıldırım cephesinin ayakları yere basıyor gibi görmüş. Yani çok

0: zaten Fenerbahçe'nin çok fazla yabancısı var. Daha fazla yabancı oyuncu transferi konusunda biraz daha temkinli yaklaştıklarını söylüyor.
1: Elinden çıkaracağın yabancı oyuncular var. Bu şimdi konuşulmuyor tabii. Sözleşmesi devam eden oyuncular var. 19 tane oyuncum var. Bir dikensiz gül bahçesi olmaz.
0: Hı hı.
1: Ya çok rahat bir ortam yok.
0: Zor bir göreve talip iki başkan adayı.
1: Doğru.
0: Şimdi transfer bekliyor herkes ama elden çıkarılması gereken oyuncular da var. 10+4 kuralı var. Şimdi buna takımı uydurmak gerekecek. Aziz Yıldırım mesela şöyle yaklaşmış. Hakan Safi Bey evet açıklayabilir transferleri ama biz açıklayamıyoruz. Çünkü biz henüz seçilmedik demiş. Ve seçilmeyen bir yönetimin de transfer açıklaması çok mantıklı olmaz demiş.
1: O da öyle bakıyor.
0: O da öyle bakıyor. Farklı bakış açıları.
1: Evet. Ya yani seçilemedin. O zaman ne olacak tabii? O oyuncular olmayacak.
0: Teknik direktör konusunda da Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman gelir diyor. Sayın Mehmet Arslan.
1: Olabilir. Yazı,
0: o kendi yorumu bu. Çünkü çok değer verdiğini gördüm Aykut Kocaman'a. Onun seçilmesi durumunda yani Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın gelme ihtimalini yüksek gördüğünü de yazmış. Bu Mehmet Arslan'ın Hürriyet'teki Fenerbahçe değerlendirmesi. İki tarafla da konuşmuş. Bu bilgileri biz de sizlere aktardık.
1: Ben de katılıyorum.
0: Aracı olarak.
1: Ben de katılıyorum. Şöyle Aykut Hocaman'ın bayağı şansı yüksek olabilir.
0: Evet Aziz Yıldırım
1: teknik
0: geldiğinde.
1: Teknik direktör olduğunda.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Osimhen etkisi yaratır mı kim gelirse gelsin? Atacağı gollere bağlı. Geldi. İlk maç 2 gol. İkinci maç hat-trick. Bir anda o etkiyi yarattı mesela.
1: Niye yaratmasın?
0: Yaratabilir.
1: Katılıyorum sana. Niye yaratmasın?
0: Ya Osimhen evet çok büyük bir oyuncu. Hiç kimse bir şey diyemez ama oyuncu geldi. Kimya tuttu.
1: Gayet başarılı oldu.
0: Başarılı oldu.
1: Arkadaşları uyumu mükemmel.
0: Geleni attı.
1: Evet.
0: İçeri.
1: Bir anda o konuşulmaya da bayağı başlanır.
0: Bir anda derler ki evet Osimhen etkisi yarattı derler. Denir yani bu. Olmayacak bir şey değil. İlla isim olması da gerekmiyor. Bazen bir oyuncu alırsınız. Beklemediğiniz verimi alabilirsiniz oyuncudan.
1: Çok şeyler beklediğiniz oyuncularda hayal kırıklıklarının olması da bu oyunun içinde var.
0: İşte Falcao'lar geldi buraya mesela değil mi? Olmadı.
1: Nereden nereye?
0: Çok büyük oyuncuydu Falcao. Çok heyecan yarattı.
1: Golü dünyada en iyi hisseden isimlerden biriydi.
0: Kesin. Geliş hikayesi aylar sürdü ama o etki sahada karşılık bulmadı.
1: Göremedik.
0: Şimdi Lewandowski'nin son fiziksel durumunu ben o kadar kötü görmedim.
1: Kendine çok iyi bakan muhteşem bir profesyonel. Zaten 37'sine kadar oynaması imkansız öyle bir şey olursa. Olsaydı.
0: Şimdi dinleyicimiz Yusuf Bey'in de endişeleri var. 38-39 yaşındaki adama diyor o kadar para vermeyelim diyor. Sahada gezmesin diyor. Ben öyle olacağını düşünmüyorum Lewandowski'de.
1: Bence çok klas bir forvet. Ve oynadığı zaman da iş yapan ama dediğim gibi Dzeko'yu gördü Fenerbahçe. Zaman zaman düşüş yaşayabilir mi? Bunu bilemem. Belki yaşamaz. Belki yaşamaz. O belki onun fizik daha iyidir.
0: Şöyle verimli kullanmayı o zaman teknik direktör başarmak zorunda. 60 dakika ise 60 dakika. Ama 60 dakika verimli Lewandowski sana iş yapar zaten.
1: Kesin. 70 dakika bile yapar.
0: Yapar. Yani her maç 90 dakika oynatmak zorunda değilsin. Diyelim iç sahada zayıf bir takıma karşı oynayacaksın. Bir evet. Devre oynat. 60 dakika oynat. Skor alınca çıkar.
1: Teknik direktörün mahareti.
0: Mahareti yani onu da teknik direktör artık planlayacak. O kadar zor işler ya değil
1: arka
0: bunlar.
1: Arka arkaya 10 maç 90 dakika oynayacak hali yok. Kim oynasa zaten düşüş gösterir.
0: Zaten evet.
1: Günümüz
0: futbolunda. Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek teknik direktörlerin ekipleri Ekip kaliteleri beni düşündürüyor demiş bir dinleyicimiz. Onu ben bilemem.
1: Tabii. Kimse bilemez. Değil mi?
0: Evet. Yani o oraları çok... Şimdi önce teknik direktör belli olsun, sonra yardımcılarına bakalım.
1: Teknik direktör belli olsun. Yani
0: önce bir başkan, sonra teknik direktör, ondan sonra oraya bakarız.
1: Ya biz şu anda ne konuşsak, bu hafta sonu kongre var. Üyeler karar verecekler. Önümüzdeki pazartesi salı transfer gerçekse evet gerçek olacak. Anlaştım dediğinde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz... Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Lewandowski'yi almak yıllardır yapılan aynı şeyi tekrar etmektir.
1: Fikri tabii ki dinleyicimizin genelde ama ya seçim kozu olarak da üyeler öyle düşünmüyor olabilir. Tabii sayın dinleyicimiz gibi düşünen üyeler de olacaktır.
0: Evet, mutlaka Lewandowski ismi gündeme getirilirse seçim döneminde, seçim işte konuşmaları yapılırken bir artı kazandırabilir o evet. Başkan adayına. Her iki adayımız da maalesef yıldızlarla bu işi çözebileceğini düşünüyor demiş dinleyicimiz. Tek 5 yıllık planları yok. Galatasaray düşüncesinden çıkıp kendi özümüze dönmemiz gerekiyor demiş. Fikrini belirtmiş. Şimdi Fenerbahçe'ye transferler değil güçlü bir yönetim gerekiyor demiş Kocaeli'den Bülent Bey. Listeler fena değil, iki adayın da son derece güçlü listeleri var. Artık delegeler verecek kararı değil mi Ercan abi?
1: Son artık günler. Tabii üyeler
0: verecek.
1: Bahçenin kongre üyeleri.
0: Kongre üyeleri verecek.
1: Kararı gelecekler, oylarını atacaklar. Pazar akşamı biz kimin kazandığını göreceğiz.
0: Bizim ligimizde Lewandowski olmaz diyenler var. Bizim ligimiz sert. Lewandowski olmaz diyorlar ama Lewandowski sert liglerde de olur ya.
1: Ya şimdi
0: niye olmasın?
1: Bundesliga sert değil mi?
0: Sert.
1: Değil mi?

0: mücadeleler falan Bundesliga'da
1: Hı.
0: gözümüzün önüne getirelim. Oradan La Liga'ya geçti. La Liga'da bazı maçlar çok zor. Şampiyonlar Ligi oynadı. Bir de sporcu aileden gelen
1: Genler var.
0: genler var.
1: Ceko ve Lewandowski fizik ve yaş olarak benzer olabilir ama vuruş kalitesi Leva'da çok ağır basar demiş.
0: %100 aynı kanaatteyim.
1: Katılıyorum.
0: Ya çerçeveyi görme, golü hissetme yönünde önde Lewandowski.
1: Lewandowski geleceğine Ronaldo gelsin demiş dinleyicimiz. O kendine
0: Ronaldo'ysa
1: daha iyi bakmıştır diyor.
0: ben bilmiyorum. Ronaldo da bakmıştır da sen Ronaldo'yu son maçlarını bana az
1: Düş,
0: önce söyledin. Ben sordum sana.
1: düştü abi Ronaldo. Fiziksel olarak düştü. Artık o deparlar falan bitti. Saha içinde kısa mesafelerde joklar var. Ronaldo'da.
0: O da 40'ı devirdi değil mi?
1: 41 oldu yani.
0: 41 oldu. Ya bence Dünya Kupası acaba Suudi Arabistan'da devam edecek mi?
1: Arabistan'da devam ediyor gibi şimdilik. Çünkü hedefi 1000 gol. Oraya da 26 gol kaldı galiba. Gelecek sezon kırmaya çalışacak.
0: Gelecek sezon işte toplam diğer maçlara bakılacak. Belki milli takımda da
1: Hı
0: biraz oynar, veda eder.
1: hı. Hı.
0: Ama Ronaldo ile arasında yine 4 yaş fark var Lewandowski'de.
1: Daha genç Lewandowski tabii.
0: Evet.
1: Türkiye maçlarının hepsini izleyeceğim. Bir 24 yıl daha bekleyemem demiş dinleyicimiz. 45 yaşındaymış.
0: Tebrik ederim dinleyicimizi.
1: Allah uzun sağlıklı ömürler versin.
0: Evet.
1: Lewandowski alacaklarını yıkar diye alsın. Icardi yazmak istemiş galiba. Dinleyicimiz Icardi Fenerbahçe olmaz diye düşünüyorum.
0: Bu seneki formuyla zor bence, değil mi? Ya
1: Zor.
0: Galatasaray'da bile bir cevap gelmedi biliyorsun.
1: Evet, Galatasaray'a da geçelim o zaman. Icardi'den cevap bekliyor Galatasaray. Galatasaray bir teklifte
0: Teklifini
1: bulundu.
0: yaptı. Evet.
1: Uzak Doğu tatiline gitmiş.
0: Herhalde
1: Dönüş.
0: bitmiştir.
1: Dönüşte cevap vereceğim demiş. Hala bir cevap yok. Bu hafta sonuna kadar Galatasaray yönetimi cevap bekliyor Icardi'den. Çünkü onlar da demişler ki kalacaksan tamam, sıkıntı yok ama kalmayacaksan bize bir an önce söyle ki biz de planlamamızı yapalım. Yani çünkü kalacaksa 10 oyuncusu tamam Galatasaray'ın.
0: Evet.
1: Şu an kadrosundaki. Torreira da kalıyor. Lemina'yla da anlaşma tamam. Davinson'a bir İtalya'dan ilgi var.
0: O da kalır bence.
1: Kalırsa
0: Bence yani.
1: o da kalır. Saraşallah'a ilgiler var. Şimdi bu oyuncular gitmezse hiçbiri Galatasaray'ın zaten artı 4 dışındaki 10 oyuncusu
0: Tamam.
1: kadrosunda hali hazırda var. Ama Icardi giderse oraya bir oyuncu alacaklar. Galatasaray yönetimi de bir an önce kararını vermesini istiyor bu hafta sonuna kadar Icardi'den. Icardi'nin şimdi Eliopino menajeri üst düzeyde kalma niyeti var diyor ama üst düzeyde kalamayacağını düşünenlerden biriyim ben.
0: Ya şimdi River Plate'in başkanı bir açıklama yapmış. Mesela Icardi ile ilgilenmiyoruz demiş. Arjantin'in işte Boca ile River biliyorsun en önemli takımları.
1: Artı Türkiye'den giden oyuncular Ercan abi mesela işte Dzeko nereye gitti? Bundesliga 2'ye gitti mesela.
0: Önce İtalya'ya gitti.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Oradan Schalke'ye gitti.
1: Schalke'ye gitti.
0: Evet.
1: Ciro
0: İtalya'ya gitti.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Paris'e gitti. İdare etti. Fazla gol atamadı. Ama bonservisi alınmayacak mesela.
1: Alınmayacak işte. Morata.
0: Kayboldu. Ki ya, hedefi İspanya milli takımıydı. Como'ya gittiğinde.
1: Evet.
0: O Morata'ya şöyle diyebilir. Sakatlandı.
1: Sakatlandı. Kalitesi bence tartışılmaz. Çok
0: Yani.
1: beğendiğim bir oyuncu Morata. Şimdi Icardi'ye bakıyorum. Bu oyunculardan daha kötü fiziksel durumda. Üst düzeyde kalma ihtimalini %0 görüyorum ben. O çok fazla maç izleyen ve anlatan biri olarak.
0: Ben de aynı kanaatteyim seninle.
1: Hiç şans yok üst düzeyde
0: Yani
1: kalma
0: bu
1: şansı.
0: sene o fit halini hiç yakalayamadı.
1: Hiç yakalayamadı.
0: Bu yüzden de işte İtalya biraz zor.
1: İtalya'da mümkün değil. Çok sağlam yere basan forvet gerekiyordu Ercan abi.
2: Ercan Taner ve Mehmet

0: Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Rosel Star, Rosedal dışında 2 numaralı Starsword, 4-5 boy kadar geride 1 numaralı Rasiman, 2 boy geride de takipte olan Safkan 3 numaralı Last Level. Bu sırayla 1200 metre start yeri geride kalmak üzere. Yarışın lideri 6 numaralı Wolf with Stars Fark 2 boy. 5 numaralı Single Shot ikincilikte, daha sonra 4 boy kadar geride 3. sırada dış kulvarda 2 numaralı Stars Ford koşuyor. Hemen içinde 4 numaralı Rosazel Rosedal. 2 boy geride 1 numaralı Rasiman. Bu safkanın da hemen dışından rakibinin önüne geçen safkan 3 numaralı Last Devil oldu ve bu şekilde son 800'e doğru yaklaşılıyor. 6 numaralı Wolf with Stars 1 boy farklı liderliğini koruyor. 5 numaralı Single Shot ikincilikte takipte, 2 boy geride iç kulvarda 3. sırada 4 numaralı Rosazel Rosedal var. Hemen dışında 2 numaralı Stars World, onun da yanında 3 numaralı Last Level. Grubun son sırasında 1 numaralı Rasiman ilerliyor. Bu şekilde taylar son 600'e giriyor. 6 numaralı Wolf with Stars yarışın başında aldığı liderliğini şu an için kaptırmadı. Fark 1.5 boy. 5 numaralı Single Shot ikincilikte, 2 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Rosazel Rosedal dışında 1 numaralı Rasiman şeklinde taylar virajı döndü. 6 numaralı Walk with Stars düzlüğe önde çıktı, fark 2 boy kadar. 4 numaralı Rosazel Rosedal, onun yanından 5 numaralı Single Shot, en dış kulvardan da 1 numaralı Rasim Han'ın gayretleriyle son 200'e girilmek üzere. Farkı 4-5 boya kadar çıkardı 6 numaralı Walk with Stars. İkincilikte 4 numaralı Rosazel Rosedal var, dışarıdan da 1 numaralı Rasim Han'ın gayretleriyle son 100 metreye giriliyor. 6 numaralı Walk with Stars önde başladığı koşuyu önde götürüyor. Son metrelerde de yarışın lideri ve 6 numaralı Walk with Stars koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Rosazel Rosedal 2. 1 numaralı Rasiman 3. 3 numaralı Last Devil 4. 5 numaralı Single Shot'ta koşunun 5.'si oldu. 6 numaralı Walk with Stars beyaz bayrak ayna yaptı. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Icardi'yi konuştuk. Icardi'nin oynama ihtimalini düşük gördüğümüzü söyledik üst düzeyde. Oynama ihtimalini düşük gördüğümüzü belirttik bizler de. Haberlerden devam edecek olursak Galatasaray biraz sessiz. Lemina hamlesi galiba artık tamamlandı. Ufak pürüzler kalmıştı. O evet. Pürüzler de giderildi. Lemina kalıyor. Torreira'nın ayrılması gündemde diyordu gazeteci arkadaşlarımız. Torreira da kalıyor Galatasaray'da. İşte Davinson'a bir İtalya'dan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir ekibin ilgisi olduğu söyleniyor. Gider gitmez belli değil. Davinson işte Şalay'ı ve Saray'a teklif bekleniyor. Eğer bu oyuncular da kalırsa zaten Galatasaray'ın 10 yabancısı hali hazırda kadrosunda mevcut.
6: Evet.
5: Durum bu Galatasaray'da. Biraz Dünya Kupası bekleniyor. Biraz Can Uzun bekleniyor.
6: Genelde Dünya Kupası bütün takımların bekleyeceği bir konu.
5: Aral'a bir ilgisi vardı Galatasaray'ın. O biraz durulmuş gibi. Aral. O da kendini gösterdi dünkü mücadelede.
6: Aral.
5: Farklı bir oyuncu.
6: Oyun düşüncesini çok beğendim. Onu söyleyeyim. Tekrar ya, milli takımda bu kadar milli formayı giyiyorsun. Böyle cesaretli rakibin üstüne gitme. Bilekleri iyi. Hı-hı. Süratli. Oyun bilgisi yüksek. Ben Aral'ı çok beğendim.
5: Transfer durumu böyle Galatasaray'da. Gündemdeki isimler işte Ozan Kabak olur mu diye söylendi ama şu anda bir sessizlik var o konuda. Can Uzun en çok istenilen oyuncu şu an itibariyle. Tabii değişebilir. Sayın Başkan'ın da Bruno Fernandes hayali var deniyor.
6: O da muazzam bir transfer olur olursa.
5: Yani devre arasında olmaya çok yakındı ama ikinci yarı performansıyla artık imkansız hale geldi.

0: diyorlar.
1: O da
0: İkinci yarı
1: var.
0: müthiş oynadı çünkü.
1: Evet, kabul ediyorum.
0: Bakacağız. Daha çok var transfer konuşacağımız günler. Önümüzde bir hayli uzun olacak. Dünya Kupası konuşacağız. Şimdi Beşiktaş'a da gelelim. Beşiktaş'ta da Pavlidis ismi gündemde yeniden. Bir ara çıktı, duruldu, yeniden gündeme geldi. Ne
1: Evet.
0: diyorsun Pavlidis'e?
1: Pavlidis sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. Fakat Pavlidis'e tabii ki kanatların bayağı destek vermesi gerekiyor.
0: Orta saha ve kanatların desteğine ihtiyacı olan bir
1: Yalnız yüksek bir
0: oyuncu.
1: bonservisi var Pavlidis'in, onu söyleyeyim. Bu arada onu da belirtmeden edemeyeceğim. Yani öyle çok
0: Şimdi
1: ucuz bir oyuncu değil bonservis olarak.
0: Beşiktaş'ın teklifi 20 milyon euro peşin ve bonuslara dayalı da bir paket
1: Benfica'ya.
0: Benfica'ya
1: Yani demek ki
0: sunduğu söyleniyor.
1: söyleniyor.
0: 20 peşin üstüne de bonuslarla 25 de sen ona
1: Evet,
0: harcadın.
1: 30'a yakın bir bonservisi var. Ben öyle biliyorum. Pavlidis'in.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için bu sene Benfica belki böyle bir şey olabilir. Onların belirlediği bonservis 40 milyon euro.
1: O 30 geç 40. Benfica'da bu konularda uzmandır ve büyük bir ihtimalle de pek ineceğini sanmam diye düşünüyorum.
0: 40'tan 20'ye düşmezler mi?
1: Yarı yarıya yani, evet, kolay.
0: Düşmezler.
1: Hı?
0: Düşmezler gibi.
1: Bana zor geliyor.
0: Zor bir transfer. Şimdi Beşiktaş'ta teknik direktör Seferi de var. Aynı
1: Evet.
0: zamanda şimdi teknik direktör için de birkaç isimden olumsuz dönüş aldığı söyleniyor Önder Özen'in. Vincenzo Italiano ismini İtalyan basını yazdı. Dediler ki Beşiktaş teklif getirdi Vincenzo
1: Vincenzo
0: Italiano'ya.
1: İtalyanı, evet.
0: Di Marzio yazdı bunu da.
1: Doğru olabilir.
0: Ve çok kapıyı kapatmamış Vincenzo Italiano Beşiktaş'a. Böyle bir haber var
1: Evet.
0: İtalyan basınında.
1: Ben hafta sonuna kadar teknik direktör konusunda büyük mesafe kat edilebileceğini düşünüyorum.
0: Bu hafta sonuna kadar. Beşiktaş
1: Evet.
0: taraftarı bunu bekliyor ısrarla. Yani önce bir teknik direktörümüz belli olsun. Bir bakalım oyun anlayışı nedir.
1: Bir görelim.
0: Bir görelim. Ona göre de işte diğer transferlere bakarız ama öncelik teknik direktörde diyor Beşiktaş taraftarı baktığım kadarıyla. Şu anda da yoğun bir çalışma var teknik direktör
1: Ya
0: konusunda.
1: Beşiktaş taraftarı kendi evinde rakibi bunaltan, hücum yapan, pozisyonlara giren bir oyun anlayışını bekliyor. Ona göre de bir kadro oluşmasını istiyor. Deplasmanda da yine aynı şekilde rakipten çekinmeye, gol yollarında etkili olmak isteyen bir Beşiktaş bekliyor taraftarlar. Ve tahmin ediyorum yönetimde böyle bir teknik direktör arıyor şu anda.
0: Şimdi baktığımızda kariyerine henüz 47 yaşında. Şimdi en alttan başlamış teknik direktörlük kariyerine Vincenzo Italiano.
1: Evet.
0: Arzignano kulübünü öncelikle çalıştırmış. Seri B'ye taşımış Seri C'den. Seri B'de de Spezia'nın başına geçmiş. Spezia'yı Serie A'ya taşımış. Devamında da Fiorentina'nın yolunu tutmuş. Fiorentina'yı da Avrupa kupalarına taşımış. Yani
1: Evet.
0: hep aldığı takımı, aldığı seviyenin bir üstüne taşımayı başarmış bir teknik
1: Bu
0: direktör.
1: başarılı bir CV olarak bize dönüyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Evet, Vincenzo Italiano diyorduk. Şimdi Italiano Fiorentina ile iki Konferans Ligi finali gördü. İkisini de kaybetti ama iki final gördü. İtalya Kupası finali gördü. Onu da kaybettim. Ama hep iyi futbol oynattı. Ve sonunda kupa hasretine Bologna'da son verdi. 2024 yılında Bologna ile kupayı kazandı, İtalya Kupası'nı. Evet. Kariyerinin en önemli başarılarından.
11: İki de final, evet. Avrupa Ligi değil mi?
10: Birine imza attı. 4-3-3 kullanıyor. 4-2-3-1 kullanıyor hücumda. Vincenzo Italiano etkili bir oyun tarzı var. Agresif baskıyı seviyor. Rakip yarı sahada top kazanmayı seven bir teknik direktör. Bek kullanımını fazla yapar. Yani uygun gibi Türkiye'ye de İtalyano'nun.
11: Evet, bir de Paladino adı var. Sen Paladino ile ilgili az önce reklam arasında dedin ki enteresan bir oyun tarzı var. Anlattın çünkü maçları.
10: Evet, Paladino bende daha heyecan uyandıran bir isim. Şöyle, Ercan abi, şimdi maçlarını anlattığımda Paladino'nun oyuna bakışı daha önceki bizim bildiğimiz hiçbir teknik direktöre benzemiyor. Çok farklı bir oyun anlayışı var. Mesela 18 yaşında bir tane stoperi var. Bulursam adını da söyleyeyim. 18 yaşındaki stoperini kendi hücumdayken rakip ceza sahasına gönderiyor. Orada çok da gol attı çocuk. Topu kaybettiğinde de kendi ceza sahasına dönüyor. Yani böyle, yani box to box'tan bile daha uzun mesafe kat eden bir oyuncusu var saha içinde. Üçlü savunmayla başlıyor, dörtlüye dönebiliyor. Oyun içinde, oyun anlayışı saha içinde anlık değişebiliyor rakibin dizilimine ve oyuncu profiline göre. Ama oyuna bakışı bana çok farklı geldi. Yani İşte stoperini dediğim gibi rakip ceza sahasına gönderince onu kimse takip etmiyor. Çünkü orta sahadan biri gelse orta sahadaki oyuncu takip eder. Şimdi stoperini de gönderince orada bir oyuncu fazlalığı yaratıyor. Oyuncunun da ayağı temiz. Orada gol de buluyor, asist de yapıyor.
11: Ya karşı takımları şaşırtıcı bir taktiksel anlayışı var.
10: Çok değişik bir oyun anlayışı var. Analiz edilebilir Paladino. Çok değişik bir teknik direktör. Ben şimdi duyunca çok heyecanlandım. Yani Paladino buraya gelir mi? Çünkü İtalya'da da çok popüler.
11: Evet.
10: Yani İtalya milli takımının da gelecekteki teknik direktörü olarak görülüyor. Daha genç. Şimdi yakın zamanda pek düşünülmüyor ama gelecekte olur diyorlar. Farklı bir bakış açısı var futbola. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Ama Türkiye'de tabii işte herkes yerinde oynamalı. Niye üçlüden dörtlüye döndün? Niye dörtlüyü üçlü yaptın? Stoperi niye ileri çıkardın
11: artık
10: gibi.
11: Artık dünya futbolunda böyle şeyler kalmadı.
10: Ya bu, onlar Türkiye'deki gereksiz eleştiriler olur o adama da.
11: Ben artık onun da azalacağı kanaatindeyim. İnşallah. Dünyada da, çünkü dikkat edersen ya taktiksel oyunun içinde bir sürü sistem değişiyor artık.
10: Evet, doğru.
11: Ya ısrarla dörtlü devam edeceksin, klasik kalıyorsun. Onlar bile değişiyor. Futbolda değişim var artık oyunun içinde.
10: İşte bu değişimleri yapan bir teknik direktör farklı bakıyor oyuna. Yani herkes tek bir mevkiye sıkışıp kalmıyor. Herkes her yerde oynayabiliyor onun sisteminde. Bu da benim hoşuma gitti. Onun yani maçları farklı oluyor gerçekten, Paladino'nun maçları. Ama Türkiye'de kalıplaşmış bazı konular var. İşte niye üçlü oynadın diye çok eleştirilen teknik direktörler olduğu. Oysa ki tüm dünya üçlüye dönmeye çalışıyor. İşte niye?
11: Daha değişik taktikler düşünüyorlar.
10: Çok farklı, evet, taktikler var. Türkiye'de bilinmediği için eleştiriliyor. Sonuç önemli Türkiye'de. Yani sonucu aldıktan sonra o eleştiriler olmayacaktır ama bir kurucu teknik direktör istiyorsan Paladino onlardan biri olabilir.
11: Neden olmasın?
10: Ama süre vereceksin adama. Süre vermiyoruz işte biz Türkiye'de.
11: Vereceksin o süreyi.
10: Vermek zorundasın Ercan abi, bir şey istiyorsan eğer. Yani süre olmadan hiçbir şey olmuyor. Beşiktaş için de gündem böyle. Öncelik teknik direktörde Vincenzo Italiano ve Paladino haberleri var. Şu an basında. Bir de Trossard ismi geçti. Ne diyorsun? Trossard olma ihtimali var mı? Final oynadı Şampiyonlar Ligi finalinde. İlk 11 oynadı Trossard.
11: Ya ilk 11'in oyuncusu. Nasıl olacak? Ya, ya bonservisine baktığımızda nasıl bir rakam çıkıyor ortaya?
10: Leandro Trossard. Bilmiyorum ki. Hemen bakayım. Geçen sene de Fenerbahçe için yazılmıştı.
11: Bayağı yazıldı.
10: Şimdi 50 maç oynamış Arsenal'de.
11: Vazgeçilmez bir oyuncudan bahsediyoruz değil mi?
10: Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Ercan abi.
11: 50 maç oynamış, 20 milyon euro.
10: 8 gol 11 asist.
11: Evet ve gelme ihtimali olabilir mi bilemiyorum. Ya, kolay, 50 maç ne demek?
10: Kolay değil. Trossard iyi bir isim. Olursa iyi iş olur. Bir numaralı hedef olarak gösterilmiş ama Sayın Serdal Adıl da yani para harcayacak gibi görünüyor bu dönemde. 200 milyon euroya kadar kesenin ağzını açacak haberlerinde okudum ben.
11: Ben de okudum. Ama önemli olan oynayan ve takıma çok faydalı olabilecek oyuncular topluluğunu bulabilmek.
10: Onu yapabilir mi işte?
11: O da
10: kolay değil o.
11: Kolay değil tabii.
10: Şimdi çünkü bu transfer işleri biraz hani şansa da bağlı. Bazen karavana atabiliyorsunuz.
11: Değil mi?
10: Karavana atarsanız da
11: oyuncusu uymayabiliyor ya da çok iyi oluyor. Bunu hep beraber göreceğiz.
10: İşte 20 verdiniz, olmadı. Gitti 20 milyon mesela.
11: E gitti tabii canım mesela. İyi söyledin.
10: O yüzden dikkatli davranmakta fayda var. Her zaman transferde inceleyip sık dokumanın faydaları oluyor. Bazen bu oyuncu çok iyi deniyor ama Türkiye'de olmayabiliyor, tutmayabiliyor o aşı. En ufak bir başarısızlıkta teknik direktör gider demiş dinleyicimiz.
11: Beşiktaş'ın artık o lüksü yok. Bunu söyleyeyim. 10 tane teknik direktör değiştirdi. Artık o lüksü yok.
10: Geçen sene de seninle konuştuk. Ben hatırlıyorum. Dışarıda Kerem'le de konuştuk. Diyor ki ya diyor, iletişim kurulsa taraftarla
11: hani ve anlatılsa.
10: Anlatılsa yani durum net bir şekilde. Biz bir yıl süre istiyoruz. Yani şu an onu artık yapamaz bu yönetim ama İlk geldiğinde sizden bir yıl süre istiyoruz. Bu
11: bana bir yılda, bize bir müsaade edin.
10: Takımı toparlayacağız. Teknik direktörümüze müsaade edin. Kayıplar olur ama biz yine de işte Avrupa Kupaları için mücadele edeceğiz. Sonrasında şampiyonluğa oynayan bir ekip kuracağız denseydi diyor Kerim. Ben de aynı görüşteyim. Daha mantıklı olurdu diyor. Biz burada hep seninle de konuştuk bunu. Bu iletişimi iyi sağlayamadı Beşiktaş. Herkes şampiyonluk için geliyoruz dedi. Ekim ayında, Kasım ayında da havlu atılınca büyük
11: tepki oluştu. Oldu. Evet.
10: Bu da doğal. O iletişim eksikliğinden kaynaklı. Mesela şu anda soralım Beşiktaşlı dinleyicilerimize. Bir yönetim gelse dese ki işte feda sezonu gibi bir sezon istiyoruz deseydi, artık diyemez onu şu anki yönetim. O zamanı harcadılar çünkü. Kabul eder miydiniz? Mesela.
11: Artık etmezler.
10: Şu anda etmezler. Geçti o. O zamanında bu iletişim kurulacaktı taraftarla.
11: Evet.
10: Aral için de Emre Mor'un futbola dönük yüzü demiş.
11: Güzel bir tanımlama.
10: Güzel değil mi? Evet. Hoşuma
11: çok
10: gitti.
11: Çok başarılı bir tanımlama. Futbola dönük yüzü, evet. Yani şunu da belirteyim. O futbolda kolektiflik önemlidir. Hı hı. Kolektif oyunda başarılı olmak.
10: Evet.
11: Arkadaşlarıyla yardımlaşmak, pas. Aral'da bu var.
10: Emre çok yetenekli bir oyuncu.
11: Ama kimse Emre biraz kendi başına oynuyordu.
10: Evet. Takım oyunu pek yoktu. Emre Mor'da. Ama yeteneği tartışılmaz bir oyuncuydu.
11: Bireysel yetenek diyoruz ona. Hı-hı. Ama Aral daha kolektif değil mi?
10: Aral daha kolektif. Daha kolektif bir oyuncu. Biraz da yurt dışından haberler diyelim. Şimdi Konate, sen Türkiye'de olmaz dedin ama Real Madrid haberleri çıktı bir anda.
11: Sence olur mu? Biz Konate'yi izledik.
10: Bedava diyor. Anlaşma sağlandı diyor mesela Real Madrid.
11: Bedava ise?
10: Tabii Real tabii. Anlaşmadığı için Liverpool bedavaya düştü Konate. 4 yıllık sözleşme. 27 yaşında. Ne diyorsun? Konate Real
11: Banko
10: Madrid.
11: Banko 11 oyuncusu olur mu? Hala bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Bence Banko 11 olamaz Real Madrid'de. Şaşırırım. Ama Jose Mourinho istediyse de bilemem. Belki onu başka türlü kullanacak.
10: Yani evet.
11: Bedavaysa alın demiş olabilir.
10: Seçim onlarda da bu hafta sonu muydu?
11: Sanki öyle. 9'unda mı? 8'inde mi?
10: Öyle. Bu hafta sonu diye hatırlıyorum. Sonra Real Madrid bir arka arkaya bir iki isim açıklar. Önce teknik direktör. Sonrasında da diğer isimler açıklanır diye düşünüyorum. Ama Konate haberleri doğru gibi Real Madrid açısından.
11: Tabii seçim olmadan bir şey diyemeyiz, orada da imza yok.
10: Tabii. İmza yok. Ama güçlü bir şekilde yazıldı. Konate Real Madrid'e gidiyor diye. Bakacağız.
11: Liverpool'a hiç faydalı olamadı. Evet.
10: Olmadı Liverpool'da, evet, o aşı tutmadı.
11: Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
10: Şimdi bakıyorum. Trabzonspor'da da Andre Onana'nın durumu netleşmedi Ercan abi. Bir yıl daha Trabzonspor kadrosunda tutmak istiyor Onana'yı. Ama
11: Onana cephesinde hiç ses yok.
10: Hiç ses yok. Şimdi bir süre, şimdi Fabrizio Romano haber yaptı. Diyor ki bir süre diyor Kerik antrenmanları alacak onu. Tekrar görmek istiyor diyor. Kerik ondan sonra ayrılmasında bir problem görmezse Trabzonspor yeniden devreye girebilir. Onana da çok soğuk değil diyor.
11: Başka takımlar da devreye girebilir tabii.
10: Evet.
11: Yani İngiltere'de de başka takımlar devreye girebilir.
10: Aynen. Şu anda Manchester United'ın oyuncusu.
11: O demek ki habere göre bunu değerlendirirsek sezon açılışında Manchester'da.
10: Hı hı.
11: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz.
10: Evet, sezon açılışında Manchester'da. Türkiye Kupası'nı da kazandı Andre Onana. Trabzon'da da hep iyi haberlerini duyduk biz. İşte gençlerle ilgilenmesi, genç kalecilere örnek olması, takım liderliği konusunda hep pozitif konuşuluyor. Andre Onana'yı da takımda tutmak istiyor Trabzonspor. Oradan gelecek cevaba göre belki bir hamle yapacaklar.
11: Tabii ki. Hı hı. Ki bence çok iyi maçlar çıkarttı Trabzonspor.
10: İyi maçları var evet Trabzon'da. United'da zaman zaman eleştirilmişti. Haklı da eleştirildiği maçlar oldu. Çok kötü goller yediği maçlar oldu gerçekten.
11: Ama United'da çok kötüydü.
10: Çok kötüydü. Niye öyle oldu onu da anlamak mümkün değil.
11: Bir anda çöktüler.
10: Şimdi şöyle bir haber var. Bir basketbol haberi yeni geldi. Ben de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki sezon Panathinaikos Ergin Ataman'la devam etmeyecek.
11: Hmm.
10: Ve Obradovic yeniden Panathinaikos'un başına geçecek şeklinde haberler de gördüm bugün.
11: Ama resmi bir açıklama yok mu?
10: Resmi bir açıklama henüz yok. Özellikle kendi evlerindeki Final Four'a katılamama onları bayağı bir yıprattı. Panathinaikos'u yıprattı. Sırp basınında çıktı haber. Meridian Sport daha da hatta işte dinleyicilerimiz de gidip sağlamasını yapabilirler. Diyor ki Meridian Sport 2 yıl için 10 milyon dolarlık bir teklif yaptılar diyor. Obradovic'e. Bayağı yüksek bir teklif.
11: Bayağı yüksek.
10: Şimdi Panathinaikos'la da çok güzel anıları var Obradovic'in. Yani 13 sezon çalıştırdı. 5 Euroleague şampiyonluğu kazandı Panathinaikos'ta.
11: Az bir rakam değil.
10: 13 sezonda 11 kez Yunanistan Ligi şampiyonu oldu. 7 kez Yunanistan Kupası'nı kazandı. Toplamda 23 kupa kazandı Panathinaikos'la Obradovic. Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri. Ergin Ataman için de Barcelona olabilir bir seçenek deniyor.
11: O da enteresan.
10: Evet, Ergin Ataman için de böyle bir haber var. Bakalım.
11: Göreceğiz.
10: İlerleyen günlerde bu haberlerde netleşecek. Ercan abi ağzına sağlık.
11: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
10: Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
12: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
13: Radyo Spor.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
15: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
22: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
23: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: Alanına giriş yaptılar. Sırada 4 numaralı Lalokura var. Box'a yakın Lalokura. Satış koşusu 1200 metre mesafede Kumpis'te yapılacak. 6 numaralı Eleonora Koşmaz, 3 yaşlı 7 İngiliz tayını izleyeceğiz bu koşuda. Numaralı I Make The Rules, 7 numaralı Speed Tail ve 8 numaralı Suffering Girl box dışındalar. Numaralı Suffering Girl yedeklendi. Starttaki yerini almak üzere 8 numaralı Suffering Girl. Suffering Girl de kulvarında 2 tay var starting box gerisinde. Beş numaralı Capital'da şimdi

giriş hazırlığına başlayacak. Günün son koşusu 8. koşu şartlı bir yarış olacak. İkiye bölünmüştü. İkinci kısmı gerçekleştirilecek. Bir sonraki koşuda 5 numaralı Capital Box'a yaklaştırıldı. Yerini almak üzere. O da şimdi starttaki yerini aldı. 2 numaralı I Make The Rules ve 7 numaralı Speed Dial gerideler. Numaralı Speed Dial'ın gözleri örtüldü. Bu şekilde kullarına yaklaştırılıyor. Yedi numaralı Speed Dial da yerini aldı. İki numaralı I Make The Rules Sontay. O da kulvarına doğru ilerliyor. Bir tur daha atacak.

numaralı I Make The Rules bir kez daha kullarına yönlendirildi. Şimdi bir kez daha geri plana alındı.

bir kez daha box'a yaklaştırıldı. 2 numaralı I Make The Rules. Çabalar devam ediyor. Tay'ın yerini alması için. Henüz kullarına girmedi. Start'taki yerine yakın. 2 numaralı I Make The Rules.

0: Mozart görevlilerinin uğraşları devam ediyor. Oldukça yakın kulvarına 2 numaralı IMAC Drews ve şimdi de yerini aldı. Tyler hazır koşu için beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Değerli yarışseverler, 2 numaralı IMAC Drews çıkıştan sonra 2-3 boy kadar geriye düştü. Yine 5 numaralı Capital'da geriye düşen bir diğer safkan. Koşunun başında liderliği almaya çalışan 3 numaralı Kubat kasırgasıydı. Hemen dışına 4 numaralı La Locura sokuldu. 3 boy kadar geride. Üçüncülükte 8 numaralı Suffering Girl yar tutuyor. 1,5 boy geride 1 numaralı Double World. Dördüncülükte bu tayın 1 boy gerisinde 7 numaralı Speed Dial 5. sırada koşuyor. 3 boy geride 5 numaralı Capital bu tayında 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı IMAC The Rule sırasıyla son 600 metreye girdi Tyler. 3 numaralı Kubat kasırgası bir boy farklı. Önde 4 numaralı La Locura ikincilikte hemen sağrısında 8 numaralı Suffering Girl var ve bu şekilde Tyler virajı dönüyor. 3 numaralı Kubat kasırgası düzü önde çıktı bariyer dibinden 8 numaralı Suffering Girl'ün. Ortadan 4 numaralı La Locura'nın onun yanından 1 numaralı Double World'ün en dış kulvardan da 7 numaralı Speed Day'in ataklarıyla son 200'e girilmek üzere. 3 numaralı Kubat kasırgası farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı La Locura ikincilikte 3 numaralı Kubat kasırgası son 100'e de 4-5 boy farklı önde giriyor. 1 numaralı Double World ikinciye sokulmaya çalışıyor. 3 numaralı Kubat kasırgası koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Double World ikinci. 4 numaralı La Locura üçüncü. 7 numaralı Speed Dial dördüncü. 8 numaralı Suffering Girl de koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da 7. koşuyu 3 numaralı Kubat kasırgası Gökhan Kocakaya ile kazandı. 6 numaralı Eleonora start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: spor yorumcusu Kutlu Akpınar telefon attığında. Kutlu merhaba.
1: Ayhan merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Milli takımla başlayalım dilersen Kutlu. Dün akşam 4-0'lık bir galibiyet vardı. Daha çok B takımı ağırlıklı bir 11 izledik. İkinci yarıda as oyuncuları da gördük. Tabii bir tarafta motive bir A-Milli futbol takımı Dünya Kupası'na gidiyor. Diğer tarafta tatil planı yapan Kuzey Makedonya. Ben biraz da şey bakıyorum, hani bu 4-0 çok da aldatıcı olmasın kısmındayım. Tabii ki değerli, keyifli, güzel bir maç izledik ama biraz da böyle işi sıkı tutmak lazım gibi. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum. Zaten Montella'da seçilen rakiplere bakınca biraz Dünya Kupası'nda karşı karşıya geleceğimiz takımlara dikkat ederek böyle bir organizasyon içinde yer alıyoruz. Bu şekilde hazırlık maçları düzenliyoruz demişti. Burada amaç aslında hem milli takımdaki oyuncuların durumunu sadece performans olarak değil, moralini biraz göstermek. Bunun dışında da milli takımın Amerika'da oynanacak Dünya Kupası öncesinde motivasyonuyla beraber hani ülkeye veda ederken güzel, görkemli bir galibiyet de göndermekti. Bunu da başardı bence. Ya hazırlık maçları tabii bir ölçü olmaz. Nasıl ki takımların sezon başı oynadığı maçlar gibi ise bunlar da bu şekilde. Sadece bu kadrodan acaba birkaç oyuncu daha milli takım kadrosuyla beraber acaba hangi oyun şeması içerisinde değerlendirilebilir? Örneğin Can Uzun dünün herhalde herkes için konuşulan oyuncusu, 4-0'lık galibiyetten daha fazla mağlubiyetleri süsledi. Bu tarz birkaç oyuncudan acaba turnuvalarda beklenmedik daha üst performanslar görülebilir mi? Hatırlıyorsun 2002 Dünya Kupası'nda da yıldızlaşan oyuncular vardı. Dünya Kupası hatta tarihinin en önemli özellikleri açılış maçlarında sürprizlerin yaşanması. Bazen hiç planlamada olmayan, tahmin edilemeyen oyuncuların yıldızlaşması. O yüzden bizim de milli takımımızda zaten bir kemik kadro, ana kadro var. Bir oyun planı, oyun şeması var. Ama burada oyuncu yelpazesine farklı profilde bir isim eklenebilir mi? Çünkü bizim hep eleştirdiğimiz Montella'yı, ki katılmadığım bir konu, santraforsuzluk modeli ama buna rağmen çok gol atan bir milli takım. Şimdi Can Uzun'un kadroya dahil olması, daha farklı profilde bir oyuncu olması, bu da çok büyük bir avantaj. Sana şurada katılıyorum. Tabii ki bir ölçü değil. Çünkü Dünya Kupası'nın hem atmosferi, hem maçların oynanacağı işte saatler ve bunun dışında maçın önemi, bunların hepsinin doğru hesaplanması gerekiyor ama sonuçta bu bir hazırlık karşılaşması. Skora da bakmak lazım. Moral de toplamak gerekiyor. Şunu unutmayalım. Milli takım çok az süre içerisinde bir arada olup kendi oyununuzu öğretebileceğiniz, kendi oyun şemanız ve taktik planlamanız üzerinden defalarca çalışabileceğiniz bir organizasyon değil. Milli takımda performansı en iyi olan, hocanın verdiği taktiği sahada en iyi şekilde uygulayabilecek bir takım oluşturmak. Buradaki amaç bu. O yüzden ben Montella'yı, tercihleri de birazdan konuşuruz ama dünkü galibiyetle şu anda milli takımda oluşturduğu bu gençleşmeyle beraber serüven için tebrik ediyorum, kutluyorum yani.
0: Can Uzun konusunda evet sen de değindin. Hem Arda Güler'e hem Kenan Yıldız'a alternatif olabileceğini gösterdi mücadele içerisinde. Yaratıcılığı, oyunu okuma şekli, attığı paslar, yaptığı koşullar hakikaten zaten yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Milli takıma da yavaş yavaş adapte oluyor. Bugün 9 isim liste dışı kaldı. Orada da en çok tartışılan 2 isim var. Mustafa Eskiyelaç ile Aral Şimşir. Mustafa Eskiyelaç biraz Trabzonspor kontenjanından dolayı eleştirildiğini düşünüyorum ama sol bekte de orada işte Ferdi ile Eren Elmalı var. Onlar daha eski ve Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi oynayarak geldi buraya. Ferdi Kadıoğlu Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi. Zaten 3-4 yıldır orada bir hegemonya kurdu Ferdi Kadıoğlu. Aral'la Mustafa Eskiyelaç, hani tamam Demir Ege'nin biraz daha zamana ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bilmem sen ne dersin. Çünkü orada orta sahada çok güçlü profilde oyuncular var. Aral Şimşir'le Mustafa Eskiyelaç'ı alması için kimi çıkarması lazımdı? Mesela Oğuz Aydın diyen dinleyicilerimiz çok olmuş. Oğuz Aydın'ı çıkarıp Aral'ı alabilirdi diye. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu iki tercihi?
1: Ya bu Dünya Kupası'nın herhalde en çok konuşulacak konusu işte Fransa'da davet edilmeyen oyuncular, Brezilya'da kadroya çağrılmayan oyuncular. Bu sadece bizim ülkemizin gündemi değil. Hatta Dünya Kupası'nda kadrolar değil, dahil edilmeyen oyuncular üzerinden çok fazla tartışma olacak. Çünkü Brezilya kadrosuna bakın, Ancelotti açıkladıktan sonra işte kimler dahil edildi, kimler edilmedi üzerinden.
0: Hatta Thomas Tuchel İngiltere'de Trent Alexander almadı yani hani.
1: Evet, bu sadece bizim milli takımımıza özel değil. Çünkü aslında işte hani futbolu farklı gözlemlemek. Taraftarların, işte spor yazarlarının, gazetecilerin bakışıyla hocaların bakışı biraz daha farklı. Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar hem tek maç hem bir eleme usulü, hem bunun dışında hocaların anlık performans alabileceği oyuncuyu tanıdıkları bu tarz isimler üzerinden, yani garanti oyuncular üzerinden gidiyorlar. Tabii ki onlar da ister daha kalabalık bir kadroyla seyahat etmeyi ama bildikleri oyuncu üzerinden, mesela Samet Akaydın yıllardır Montella'nın en çok eleştirildiği konu ama Samet %80'inde başarılı mıdır?

0: oynatıldığı maçların. Portekiz maçını bir kenara koyalım. Orada takım olarak da çok kötüydük. Ama başarılı. Neden? Çünkü Montella oyuncudan ne alacağını biliyor. Yani Samet'ten 10 üzerinden 7 ya da 8 puanlık bir performans alabileceğinin farkında. Hangi maçta tercih edebileceğini biliyor. Nerede hata yapabileceğini biliyor. Ve Oğuz Aydın Fenerbahçe'de çok forma giymedi. Evet. Genelde performansı zirve alan oyuncular çağrılıyor. Bu fikre katılıyorum. Ama dediğim gibi Montella'nın aklında bir oyun var. Ve bu oyuna uyabilecek oyuncuları tercih ediyor. Yani orada bir taktik planlamayla beraber bunu bir sezon başı kampı gibi oyuncularla 20 gün geçirilecek kendi oyununuzu anlatabileceğiniz, fiziksel yükleme yapabileceğiniz bir bölüm değil burası. Burası sizin oyununuza en çabuk uyabilecek isimler. Sahaya attığınız anda performans alabileceğiniz oyuncular tercih ediliyor. Oğuz Aydın da bunlardan bir tanesi. Bir diğeri ve şimdi Oğuz Aydın yani farklı mevkilerde kullanabiliyorsunuz. Sağ bekte kullanıyorsunuz, sol önde, sağ önde. Şimdi Montella'nın zaten takımına bakın. Bizim hücum hattımızda şimdi ilk maç için hepimizin üzüldüğü konu ne? Kenan'la Kerem'in forma giyemeyecek olması büyük ihtimalle. Ki dilerim bir tabii ki toparlarlar ama yine de onların yerine oynatabileceğiniz oyuncular var. Örneğin Barış'ı en önde kullanabiliyorsunuz, solda kullanabiliyorsunuz. Yunus'u solda, sağda kullanabiliyorsunuz. Şimdi Oğuz Aydın da buna benzer profilde bir oyuncu. Geçelim şimdi Mustafa Eskerilaç. Trabzonspor'da bence çok iyi bir performans gösterdi. %100 katılıyorum. Bu bir Avrupa, Uluslararası hani Uluslar Ligi olsa, öyle bir karşılaşma olsa bence davet edilebilirdi. Ama uzun serüvenli bir periyot oynayacaksınız. Doğal olarak burada da artılarını eksilerini değerlendirip bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi sol bekte Mustafa'yı Eren'le ve bunun dışında Ferdi'yle yarıştırdığınız anda forma bulma şansı az. Tamam Oğuz Aydın gibi o da farklı profilde bir oyuncu. Ön tarafta da oynayabiliyor ama orta sahada şimdi Salih Özcan var, Orkun var, Hakan Çalhanoğlu var, Arda Güler var, İsmail Yüksek var. Bunun dışında solda Kerem var, Kenan var, Barış'ı kullanabiliyorsunuz. Can Uzun oraya geldi. O yüzden ben hani Montella'nın tartışılacağına eminim ama bunu zarar vermeden yapmak gerekiyor. Yani 24 yıl sonra oradayız. Biraz bence bunun tadını çıkartmak lazım ve Montella'nın bugüne kadar neleri başardığını görüp ona göre destek vermek gerekiyor. Eleştiri dediğim gibi kesinlikle olacak. Ancelotti'ye de var. Yani herkese olacak eleştiri. Bu kaçınılmaz. Ama eleştirirken zarar vermemek. Bu maçlarda da bence böyle olmalı. Hatırlayın yani düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir dönem Montella ne kadar başarılı olsa da çok ağır eleştiriler olmuştu. Milli takımımızda görev alan eski teknik direktörlerin birçoğu açıklama yapmışlardı hocaya destek vermek gerek diye. Ya biraz kırıp dökmeden oranın tadını çıkartmak lazım. Yani 24 yıl sonra bunu birçok insan yaşayamadı. Şu an kadroda olan futbolcuların birçoğu çocuktu. Doğmayanlar vardı. Hatırlamıyorlar, bilmiyorlar. Biraz bence hocaya doğru da güvenelim. Bakın Kuntz'tan sonra takımın nereye geldiğini görelim. Bizim hep iyi jenerasyonlarımız vardı ama o iyi jenerasyonu bir türlü işleyerek parlatamıyorduk. Şimdi bunu işleyip parlatan bir teknik adam var. Bence bunu yıpratıp eleştirmek yerine biraz destek olmak lazım. Turnuva bitsin, ondan sonra artısı eksisi konuşulsun, bana daha doğru geliyor.
1: Ben de senin tarafındayım bu arada. Hatta biraz daha iddialı bir şey söyleyeceğim. 2-3 gün sonra unutulur, bu tartışmalar da biter. Yani yavaş yavaş o turnuvaya başladıktan sonra çok da geçmiş yıllara göre işte Euro 2008'e, 2002 Dünya Kupası'na göre çok niye alınmadı diye tartışabileceğimiz çok böyle ekstra performans göstermiş bir oyuncu olmadığı kanaatindeyim. Tabii Aral'ın Danimarka Ligi'nde sezon oyuncusu olmasından dolayı biraz eleştiriler var. Biraz mini takımdan Galatasaray'a da geçmek istiyorum. Can Uzun konusunda Galatasaray'ın bir ısrarı var. Orada görüşmeler ne aşamada? Frankfurt'ta 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi söz konusu. Galatasaray o mevkiye Can Uzun'u ya da hani Can Uzun'u düşündüğünü biliyorum ama başka alternatifi de var mı diye sormak isterim.
0: Birçok alternatif var. Hatta Can Uzun'dan önce konuşulan oyuncu hatırlıyorsun, Bernardo Silva'ydı.
1: Evet.
0: Uzun süre Galatasaray kendisiyle temas kurmuştu ama şimdi bunu Sayın Başkan transferin başındaki tek yetkili olduğu için doğal olarak biraz artısıyla eksisiyle değerlendiriyor. Bernardo Silva tartışması çok iyi bir oyuncu. Geldikten sonra takıma katacakları var. Ama Osimhen tarzı bir ücretten bahsediyoruz. Yani bu bonservisi olmasa da imza parasıyla, bonuslarıyla 45 milyon euroları geçen bir ücret. Çok pahalı bir rakam. Sahada katkı alacağınız kesin ama sonrasında tekrar ücret kazanabilir misiniz? Burası soru işareti. İki, bak kalitesini tartışmıyorum ama Manchester City bir sistem takımı. Ve oraya yıldız olarak performanssızla gittikten sonra o sistemin içinde devamlılık sağlayabilmek için Guardiola'nın öğrettiğini, Guardiola'nın uyguladığını yapmak zorundasınız. Manchester City'de çok başarılı olup oradan ayrıldıktan sonra düşüş yaşayan çok fazla oyuncu oldu. Kim bunlar? Örneğin Fenerbahçe'ye geldi. Ederson burada bir bocalama devri geçirdi. İlkay Gündoğan. Evet, sakatlığın etkisi var ama sistemin içinde yetenekleriyle beraber orada farklı bir oyun oynandığı için yılların alışkanlığı var. Bir diğeri kim? Kevin De Bruyne. Yani çok fazla isim var. Şimdi Bernardo Silva'nın katkı vereceğine eminim ama oradan dışarı çıktıktan sonra sizin takımınızda istediğiniz oyunda ne kadar bu beklentiyi karşılayabilir? 50 milyon euroluk. Eğer bu konuşacağımız rakamlar 15-20 milyon eurolar olsa

0: herkes gözü kapalı öder. Ama 50 milyon euronun altına imza atacaksanız bu büyük bir risktir. Bu riski almanız için önce deneyip görmeniz gerek. Osimhen'e 80 milyonluk, 75 milyonluk imza atılırken avantajı şuydu. Bir sene önce taraftarla, hocayla, takımla, camiayla uyumu görüldü. Takıma kattıkları görüldü. Size hayal ettirdi. Onun yüzünden, o sebeple imza atıldı. O yüzden Bernardo Silva'yı biraz ayırmak lazım. Can Uzun o bölge için düşünülen bir oyuncu ama ben kolay bir transfer süreci olacağını düşünmüyorum. Bunun sebepleri dün gösterdiği performans. Avrupa'da birçok takımın takip ettiği oyuncu. Frankfurt zaten hani oralardan oyuncu çıkartmak da çok zordur biliyorsun ki. Oyuncunun bir hayali var. Tabii
1: Leverkusen de çok istiyormuş bu arada. Bugün bir haber aldım.
0: Evet. Evet, yani ciddi talipleri var oyuncunun. Doğal olarak Dünya Kupası bence transferde birçok takımı etkileyecek. En az etkilenecek takımlardan biri Galatasaray. Çünkü belli bir omurgası var. Ve Sayın Başkanlı Okan Hoca bir toplantı gerçekleştirecekler. Bu toplantının ardından omurgayı güçlendirerek takviyeler yapılacak. Ama şunu unutmayalım. Omurga güçlendirilecek. Galatasaray sil baştan, baştan aşağı bir takım kurmayacak. Ama bir 10 numara takviyesi gerçekleşecek. Okan Hoca Can Uzun'u istiyor. Yerli olması bir avantaj. Genç olması bir avantaj. Ama 60 milyon euro gibi bir rakamı ben Galatasaray'ın ödeyeceğini düşünmüyorum. Bendeki bilgi Galatasaray'ın 35 milyon artı biraz bonuslarla, üstüne eklenebilecek bonuslarla burayı için bir bütçe ayırdı. Ama burada Can Uzun'un tutumu ki gelmek istiyor oyuncu da Türkiye'de forma giymek istiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok büyük bir avantaj Galatasaray. Buradaki oyuncuların işte seviyelerinin artması, transfer piyasasında bambaşka noktalara ilerlemesi bunlar verir avantaj. Ama Dünya Kupası'nda göstereceği performans da oyuncunun kariyerine bambaşka bir etki yaratabilir. O yüzden kolay bir süreç olarak değerlendirmeyelim. Can Uzun yarın bitecek bir transfer olarak bakmayalım. Dünya Kupası'nın bence bitene kadarki süreçte çok konuşulacak. Oyuncu da Dünya Kupası'nda yer alırken menajerlerinin Türkiye ile direkt olarak görüştürüp bu transferi bitirin diyeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bütçesinde biraz daha yükselecektir. Ama 60 milyon euro gibi rakamlar, tabii ki kulüp bunu isteyebilir. Çok yüksek rakamlar ve Galatasaray'ın ben bu kadar büyük bir bütçe ayıracağını, Sayın Başkan'ı az çok tanıyorsam, böyle bir imza atacağını düşünmüyorum. Onu net şekilde belirteyim.
1: Galatasaray'ın gündeminde şu an hangi oyuncular var? Mevkiler eminim belirlenmiştir. Orta saha içinde bir arayış vardı. Ve Galatasaray'dan ayrılması muhtemel oyuncular, adı geçenler işte Gabriel Sara ve Roland Şalay gibi, bu oyunculara gelmiş bir teklif varmış bugün itibariyle.
0: Henüz resmi teklif gelmedi. Önce onu belirteyim. Aston Villa Gabriel Saray'la uzun süredir ciddi şekilde ilgileniyor. Yakın süreçte bir teklif gelecek. Galatasaray'ın burada beklentisi 35 milyon euro civarı. Ama bu rakamlara ulaşabilir mi? Şimdi maalesef ülkemize gelen transfer tekliflerinde biliyorsun biraz bütçeler değişebiliyor. Bunun defalarca gördük. Yani Arda Güler'in hani milli takımımızda oynaması çok büyük bir gurur ama belki de Portekizli, Brezilyalı bir oyuncu olsaydı ödenecek rakamlar inanılmaz seviyelere ulaşabilirdi. Bu işin bir gerçeği. Gabriel Sara ligimizde forma giyiyor. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması, hani Galatasaray'dan Premier Lig'e transfer olması gelecek için Galatasaray'da bir avantaj ama bu rakamlar gelir mi orası benim açımdan biraz soru işareti. Önce onu belirteyim. İki, Şalay, Okan Hoca'nın performansı dışında istikrarını beğendiği bir oyuncu. Antrenmanda da maçta ne gösteriyorsa onu veriyor. Bu çok kritik bir nokta. Ve farklı bölgelerde oynuyor ki Okan Hoca'nın sevdiği özelliklerden bir tanesi, sen de biliyorsun ki. Ama orada konuşulan rakamlarda 15 milyon eurolara yakın ücretler. Böyle bir teklif özellikle Nottingham ve bunun dışında Tottenham ilgilenen takımlar ama yine Premier Lig'den takip ediliyor. Şalay ile Gabriel Sara en yakın olanlar. Ama bir bilgi daha paylaşayım. Dün ben sosyal medyada zaten hani bahsetmiştim. Davinson Sanchez. Galatasaray'da bence o stoper takviyesinde ya da stoper bölgesinde seviye atlatmıştı ama bu sezon hayal kırıklıklarından biri. Çok yüksek bir yıllık ücret kazanıyor. Ama Davinson Sanchez'e bir ilgi var. Şunu söyleyeyim, henüz resmi teklif gelmedi ama sözlü şekilde durumu soruldu.
1: Hangi ligden?
0: Davinson Sanchez'in henüz rakam konuşmak, yani emin olmadığım için rakam vermeyeyim. Ama
1: hangi ligden teklif geldi?
0: İtalya.
1: İtalya.
0: Serie A ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen bir takım da var aynı zamanda. Ama resmi teklif henüz gelmedi. Dediğim gibi sözlü şekilde bir ilgi var. Ama yakın süreçte teklif bekleniyor. Teklifin eğer rakam beğenilecek bir düzeyde olursa Sanchez'in ayrılışına bence izin verilebilir. Oraya bir takviye olur. Bu arada Sanchez kalsa da Galatasaray bir stoper takviyesi yapacak. Stoper, 6 numara, bunun dışında bir 10 numara ve forvet takviyesi gerçekleşecek. 4 garanti, ayrılacak oyunculara göre bu rakamın 6'ya kadar çıkmasını bekliyoruz. Bir bilgi daha vereyim. Jakobs. 2 tane kulüp Jakobs'un durumunu yakından takip ediyor. Henüz bir teklif gelmedi. Ancak ben Jakobs'un Galatasaray'da çok mutlu olduğunu biliyorum. O yüzden Jakobs'un da gelecek teklifleri değerlendireceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın şu anki durum, tabii ki transfer her zaman ucu açık, her şey yaşanabilir ama bu ilgiye rağmen Jakobs'la devam edeceğini de düşünüyorum. Onu da net olarak belirtebilirim.
1: Kutlu Akbunlar konuğumuzdu. Kutlu, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 değerli dinleyenler. Victor Osimhen hakkında bir haber vardı. As gazetesinin haberi şu şekilde. Galatasaray 2027'nin yaz transfer dönemine yani bir yıl sonrasında önümüzdeki yaza kadar Osimhen'i Napoli dışında bir İtalyan takımına satarsa Napoli'ye 70 milyon euro ödemek zorunda kalacakmış. Sözleşmede böyle bir madde varmış. İspanyol As gazetesinin haberi bu şekilde. Ve Atletico Madrid'de Chelsea'nin Victor Osimhen'le çok yakından ilgilendiğine dair bir haber var. Bugün Türk basınında kimin yaptığını, pardon Türk basını değilmiş, Foot Mercato Fransız basının yaptığı bir haber. Orada da Victor Osimhen hakkındaki haber şu şekilde. Osimhen Galatasaray'da çok mutlu. Tek bir şartla ayrılabilir diyor. 27 yaşındaki futbolcu çılgın bir teklifle karşı karşıya kalmadıkça sarı kırmızılı forma altında kariyerine devam edecek demiş. Çok net ifadeler kullanmış Fransa basını. Tabii o Avrupa'daki forvet sirkülasyonu yaşandıkça Victor Osimhen de gündeme gelecektir. Galatasaray'la ilgili kısmı tamamlarken bir YouTube kanalına konuk olmuş Mauro Icardi ve Lucas Torreira. Mauro Icardi diyor ki Türkiye'ye geldik ve 4 senenin sonunda Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Türk futbolundaki seviyeyi, rekabeti arttırdık demiş Icardi. Lucas Torreira ise onun ve diğer oyuncuların gelişiyle ligin seviyesi arttı. Artık buraya tatile gelinmiyor. Ciddi bir rekabet var diyor Lucas Torreira. Birkaç gündür Arjantin'de River Plate'in Mauro Icardi ile ilgilendiğine dair haberleri vardı. River Plate'in sportif direktörü de bu iddiayı yalanladı. Mauro Icardi gündemimizde yok dedi. Mario Lemina ile hakkında bir soru var. Onu da hemen yanıtlamış olayım. Lemina kaldı mı gitti mi diye. Lemina konusu biraz muallakta. Neden? Galatasaray aslında 1 artı 1 yıllık yine 1 yılı garanti. O 1 yıl içerisinde, 1 sezon içerisinde 25 resmi maça çıkarsa, 11 başlarsa sözleşme uzayacaktı ama değişen yabancı kuralından dolayı şu an için Mario Lemina bekletiliyor. Tabii burada ilerleyen günlerde bir yabancı kuralında değişiklik de beklenmiyor. Bu şartlarda hani sanki Mauro Icardi de zor da Mario Lemina'nın Galatasaray'da kalma ihtimali az görünüyor gibi. Çünkü orta sahaya zaten bir takviye yapılacak. Hatta Gabriel Sara giderse iki takviye birden gündemde. Lemina mevcut kriteri karşılayan bir yabancı oyuncu değil. Dolayısıyla Lemina ile de yollar ayrılacak gibi Galatasaray'da. Zaten şu an bir kontrat yok. Resmi olarak ayrılmış durumda ama yeni kontratta yapılmayacak gibi değerli dinleyenler. Galatasaray kısmını tamamlayacağım. Başka notum var mı diye bir yandan da bakıyorum. Davinson Sanchez'in Avrupa'ya transferini not almıştım ama burada az önce Kutlu Akpınar da paylaştı. 20 milyon euroluk bir teklif gelme ihtimalinden bahsediliyor İtalya Serie A'dan değerli dinleyenler. Yine Galatasaray'ın 10 numara adaylarından biri de Arsenal'dan Martin Odegaard. Martin Odegaard Eze'nin gelişiyle biraz daha yedek kaldı Norveçli oyuncu. Yine bu sezon hiçbir fena performans ortaya koymadı. Bakıyorum maç sayısı da toplamda 36. Ama istatistik açısından Arsenal'ın seviyesinin çok altında kalmış. Bu sezon 36 maçta 1 gol 8 asistlik katkı sunmuş. Biraz beklentilerin altında kalmış. Tabii oyun Arsenal'ın oyun tarzı itibariyle bu yüzden de gol asist sayısı az kaldı diye düşünebilirsiniz ama Arsenal'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceği oyunculardan biri olarak gösteriliyor İngiliz basını tarafından. 2 yıl daha kontratı var ama Norveçli oyuncunun Galatasaray'ın Can Uzun'a alternatif olarak düşündüğü, Can Uzun transferinden bir girişim, yani girişimlerinden sonuç alamazsa Martin Odegaard'ı da düşündüğünü aktaralım.
1: Hey! Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kevserim de aldı yerini. 11 tay box içinde hazır durumda. Kapaklar açıldı. Kocaeli'de 4. koşuyu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra rakiplerinin yaklaşık 3 boy kadar gerisinde kaldı 8 numaralı Küçük Demircik. Liderliği alan Safkan Sa ilk metrelerle birlikte 7 numaralı İlda Sultan oldu. İkinciliğe 9 numaralı Nülüfer sokuldu. Dıştan da 6 numaralı Hev Selim'in öne gelme çabası var. Onun 1 boy kadar gerisinde ilerleyen 4 numaralı Esrin Altun oldu. Yarım boy kadar gerisinde dışta 8 numaralı Küçük Demircik. Bariyer dibine yakın Ekürilerden 2 numaralı Çillutay yer tuttu. Yarım boy kadar gerisinde ortada Ekürüsü 3 numaralı Elitez var. En dıştan da 1 numaralı Çakırı Damlı öne gelme çabasında. Bariyer dibine yakınsa 10 numaralı Tumbul Nade'de yer tuttu. Onun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Gül Şehre. Son sırada 11 numaralı Yağmurcun bu arada 1 numaralı Çakır Damla dışa açıldı. Değerli izleyenler 7 numaralı İlda Sultan az farkla liderliğini sürdürüyor. Dışına 4 numaralı Esrin Altun geldi. 3 boy kadar geride dışarıda 6 numaralı Hev Selim. İçe yakınsa 9 numaralı Nülüfer var. Bu sırayla son 300'e yaklaşıldı. 7 numaralı İlda Sultan liderliğini koruyor. Dış kulvardan 4 numaralı Esrin Altun'un daha geriden ise 10 numaralı Tumbul Nadire ile beraber orta kulvardan 6 numaralı Hev Selim'in atakları var. Son 200'de önde girmeyi başardı 7 numaralı İlda Sultan. Dış kulvardan 4 numaralı Esrin Altun rakibini yakalama çabasında en dıştan da var yer dibine yakın 10 numaralı Tumbul Nadir'in atakları var 7 numaralı İlda Sultan'ı da 4 numaralı Esrin Altun yakaladı şimdi 2 boy fark yaptı 4 numaralı Esrin Altun ve koşuyu kazandı 2 numaralı Çildutay koşuyu ikinci olarak tamamladı değerli izleyenler 10 numaralı Tumbul Nadir'de ve 7 numaralı İlda Sultan üçüncülük için beraber fotoladı 6 numaralı Hev Selim'de koşuyu 5. olarak tamamladı 4 numaralı Esrin Altun Murat Keçici ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.03 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Trabzonspor'dan iki haberle devam edeceğiz programa. Yaklaşık bir aydır Trabzonspor'un gündemindeydi. Sidney Cabral bugün itibariyle anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki Cabral için Trabzonspor 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euroluk da bir bonustan bahsediliyor. Toplamda 8 milyon euroya mal olduğuna dair bir haber var. Resmi açıklama henüz gelmedi. Cabral yarın saat 13'te İstanbul'a gelecek ve 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Savunmanın ve hücum hattının kanatlarında oynayabilen bir oyuncu olduğuna dair bir izlenim var oyuncu hakkında. Geride kalan sezonda Estrella ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkmış, 6 gol, 6 asistlik katkı sunmuş. Scout ekibinin alınmasını istediği oyunculardan biriymiş. Fatih Tekke de onay vermiş. 23 yaşında genç bir oyuncu. Yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek. Cabral hayırlı olsun diyelim. Ve bir ayrılık gerçekleşti. Aslında son 2 aydır da beklenen bir ayrılıktı bu. Alexander Zubkov Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Bu minvalde de menajerine Trabzonspor yönetimi teklif getirmesi yönünde talimat vermişti. AEK Atina Trabzonspor'a Zubkov için 5 milyon euroluk bir teklif yaptı ve taraflar arasında anlaşma da sağlandı. Zubkov AEK Atina ile 3 yıllık anlaşmaya varmış. Shakhtar'dan 6 milyon euroya almıştı Trabzonspor. Hani bunu da değerli buluyorum. İşte Danilo Sikan geldi. O da 6 milyon euroya gelmişti. Trabzon'a uyum sağlayamadı. Şehirde mutsuz olduğunu yönetimi bildirdi. Trabzonspor hemen menajerine talimat verdi. 4-4,5 milyon euroya Anderlecht'e satılmıştı. Zubkov da 6'ya alındı. Şimdi 5 milyon euroya satıldı. Hani zararın neresinden dönülse kârdır hesabı. Trabzonspor 2 oyuncudan totalde 2,5-3 milyon euroluk bir zarar etmiş oluyor ama işte sonuçta bir performans aldı. Oyunculara makul düzeyde maaş verdiğinizde satmak da kolay oluyor. Trabzonspor böylece hani Zubkov'dan biraz daha verim aldığını söyleyebilirim. Danilo Skandal neredeyse hiç performans alamamıştı. O bir gerçek. Ama bu oyuncuları da gönderirken zarar etmeden göndermesini değerli buluyorum. Trabzonspor ve scout demişken bugün bir haber yine dikkatimi çekti, onu da aktarayım. Trabzonspor'un son dönemde yaptığı yabancı transferlerinde önemli pay sahibi olan scout Eren Mert ile yeni bir sözleşme imzalamış. Ertuğrul Doğan Sayın Başkan Eren Mert ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlıyor. 2023-2024 sezonunda Bordo Mavili takımda scout şefi olarak göreve başlayan ve son 2 yıllık süreçte birçok transferde önemli pay sahibi olan 43 yaşındaki futbol adamıyla yeni kontrat yapılmış. Daha fazla yetki verilmiş Eren Bey'e. İsmini bir kez daha söyleyeyim. Eren Mert. Yeni dönemde Eren Mert'in kendi çalışma ekibini oluşturmasını beklendiği, özellikle transfer dönemlerinde daha kapsamlı bir oyuncu izleme ağı kurmayı hedefleyen Mert'in farklı bölgelerde görev yapacak isimlerle birlikte daha organize bir yapı oluşturacağı aktarılmış. Arseni Batagov, Pedro Malherio, Wagner Pina, Benjamin Bucari, Cristolai ve Chibuke gibi transferleri yapan isimmiş Eren Mert. Hakikaten Trabzonspor'a ses getiren, Trabzonspor'a oyun anlamında da büyük katkı sağlayan ve hala kadroda bulunan potansiyelli oyunculardan bahsediyoruz. Bakalım Eren Bey yeni dönemde Trabzonspor'a hangi oyuncuları kazandıracak?
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
1: Bilyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
6: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Epi Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.10 oldu değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Artık son 5 gün seçime de az bir süre kaldı. Yayının başında da paylaşmıştım. Yarın Yüksek Divan Kurulu'na iki başkan adayı listeleri verecek. Cumartesi günü Fenerbahçe'de İdari ve Mali Genel Kurul var. Başkan adayları muhtemelen son kez üyelere seslenecektir. Şükrü Saracoğlu Stadyumunda pazar günü de oylar kullanılacak, sandıklar kurulacak ve Fenerbahçe önümüzdeki bir sezon boyunca 2027'nin Haziran'ına kadar Fenerbahçe'yi yönetecek, başkanı seçecek. Daha önce 20 yıllık başkanlık yapan Aziz Yıldırım'la işte ilk defa Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi yarışacak. Şimdi Fenerbahçe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız telefon attığında kendisine Fenerbahçe'deki son durumu soracağız. Berke Gültekin'le konuşacağız. Berke merhaba.
1: Merhaba, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün de yine başkan adaylarının yoğun mesaileri vardı. Öncelikle bugün başlayalım. Bugünle başlayalım daha doğrusu. Hakan Bey özellikle yarına işaret etti. Yarına vurgu yaptı. Birçok ismi yarın açıklaması bekleniyor. Yarın kimleri açıklayacak Hakan Bey?
1: Ya açıkçası Hakan Bey değil sadece. Yarın açıkçası ben Aziz Yıldırım'dan da Aziz Bey cephesinden de açıklamalar bekliyorum. Yoğun bir tempo. Her iki aday da hem İstanbul'da hem çevre illerde hem de Ankara'da gerçekten yoğun mesailer harcıyorlar. Ankara'yı özellikle vurguluyorum çünkü Ankara hem başkentimiz hem gerçekten futbolun kalbi de hem İstanbul'da hem Ankara'da ayrı ayrı atıyor. Aziz Başkan Ankara ziyaretini gerçekleştirmişti. Pazartesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hakan Bey de yarın büyük Ankara ziyaretini gerçekleştirecek ve orada Ankara'da açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Yarın aynı zamanda da Faruk Ilgaz tesislerinde Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kongre üyeleriyle bir toplantısı olacak. Oraya da inanılmaz yoğun bir katılım bekleniyor. Ben de bir aksilik olmaz buraya gideceğim. İstanbul'da olan gidebildiğimiz tüm aslında iki adayın da organizasyonlarına gitmeye çalışıyoruz. Hakan Bey yarın Ankara'da olacağı için ben takip edemeyeceğim ama tabii Ankara'daki basın mensubu arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız takip edecektir. Yarın iki adaydan da açıklamalar bekliyoruz. İsme gelecek olursak ben açıkçası yarın olur olmaz bir sonraki güne kalır kalmaz net bir şey bilememekle birlikte bir Conte hamlesi, Conte'ye dair bir isim açıklaması yarın özelinde bekliyorum. Çünkü Hakan Bey Conte ile birebir ilerleyen bir süreci içinde ve Conte'yi gerçekten çok istiyor. Ki kendisi de bugün katıldığı organizasyonlarda da Büyükçekmece Fenerbahçeliler Derneği'ne katıldığı organizasyonda da dile getirdi. Islak imza olmadan bir isim açıklamak istemiyoruz. Anlaşmalarımız var fakat ıslak imza olmadan açıklamıyoruz diye dile getirmişti. Yine dün katıldığı bir organizasyonda iki oyuncuyu getirdik gizli bir şekilde kapalı bir yerde görüşeceğiz dışarıda görüşmeyeceğiz şeklinde de isimleri ne kadar gizlediğini vurguladı. Ancak isimler tabii artık medyaya bizlere ulaşmış isimler haline geldi. Önceliği ilk öncelik teknik direktörde Conte. İkinci önceliği de ki ben gerçekten bu konuda da ona hak veriyorum çünkü çevremdeki Fenerbahçelilerden ve Fenerbahçe medyasından da gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir Mason Greenwood isteği var. Greenwood da Hakan Safi cephesinin kesinlikle şu anda ikinci önceliği durumunda. Yarın isim açıklaması gelir gelmez dediğim gibi kestiremiyorum fakat o ıslak imzalar geldiği anda öncelik bu iki isimde olacak Hakan Bey cephesinde.
0: Özellikle iki yerli oyuncuyla anlaştığına dair de son günlerde çıkan haberler dikkat çekiyor. Orada da Zeki Çelik, Salih Özcan derken şimdi Hakan Çalınoğlu'nun da ismi geçmeye başladı. Orada isimler belli mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim ben Hakan Çalhanoğlu tarafına, Hakan Çalhanoğlu tarafından aldığım bilgi doğrultusunda Hakan Safi'nin inanılmaz bir isteği var. Hakan Çalhanoğlu'na hani futbol deyimiyle inanılmaz bir pres uygulanıyor. İnanılmaz bir baskıyla aslında Hakan Çalhanoğlu'na bir abluk altına alma durumu var. Şimdi futbolda ve söylenen sözler, ortaya çıkan fotoğraflar, geleceğe dair yapılan söylemler tabii ki bir yere kadar. Bir yerden sonra da yapılan teklifler, ödenecek paralar ve sahada oynanacak performansa bakıyor. Fenerbahçe taraftarı da zaman zaman sosyal medyada görüyorum Hakan Çalhanoğlu'nun farklı bir takıma sempati beslemesinden dolayı istemeyen bir Fenerbahçeli kesim olsa da Diğer kesim, daha gerçekçi bakan kesim, Inter'in 10 numarası, bizim çocukların maestrosu Hakan Çalhanoğlu'na nasıl hayır deriz tarzında bir söylemle ilerliyor sosyal medyada. Burada Hakan'ın vereceği karar çok önemli. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan teklif beklediğini ben bizzat biliyorum, fakat Galatasaray'daki transfer komitesindeki bazı isimlerin Hakan Çalhanoğlu'nu istemediğini de biliyorum. Şu anda Galatasaray o transfere girer mi? Fenerbahçe tek mi transferde? Burada biraz Galatasaray'ın da yapacağı tercih önemli, fakat Galatasaray girse bile Hakan Bey gerçekten Hakan Çalhanoğlu'nu çok istiyor. Diğer isim de siz de saydınız, Zeki dediniz, Salih dediniz, çünkü Salih'in de sözleşmesi bitmişti Dortmund'da. Acaba Türkiye hamlesi gelir miydi diye o da hemen akıllara gelmiş, ama diğer isim de Fenerbahçe'nin altyapısında da forma giymiş. A takımına hiç sahaya çıkamamış ama geçtiğimiz sezon yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe formasıyla da sosyal medyasına bir fotoğraf yüklemişti. Merih Demiral, Arap Yarımadası'nda yaklaşık 11-12 milyon euroluk bir maaşı olması lazım. Fenerbahçe'ye gelmek istiyorsa ciddi bir orada aslında fedakarlık yapması lazım. Orada da en azından Hakan Bey'in dile getirdiği 2 milli oyuncuyla anlaştık. Herhalde zannediyorum ki Merih Demiral adresinde de ciddi bir indirim geldi o 12 milyon euroluk maaşa.
0: Vedat Muriç konusunda bugün biraz görüş ayrılıkları var gibi lanse edildi. İşte Aziz Bey almak istiyor ama Hakan Bey pek sıcak bakmıyor diye. Ben hafta başında, hafta sonunda

0: Burada ise iki başkan adayının da Vedat Muriç'e sıcak baktığına dair bir bilgiye ulaşmıştım. Vedat Muriç mevzusu ne aşamada şu an?
1: Ya açıkçası sizin de ilk söylediğiniz gibi Aziz Yıldırım, yani şu anda oyuncuları başkan adaylarına dağıtacak olursak Vedat Muriç Aziz Yıldırım'ın önceliğiydi. Az önce söylediğim gibi Mason Greenwood ismi Hakan Bey'in önceliğiydi ki hani Greenwood ismini açıkçası bir seçim hamlesi olarak tek başına kullanmak istiyor. Benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım cephesinden Greenwood'a herhangi bir hamle olmadı. Aziz Bey'in de Vedat için düşüncesi aslında kendi listesinde Hakan Bey'in listesinde olmayan isimlerden ayrı olarak Vedat'ı istiyordu. Ancak şu da bir gerçek, Aziz Yıldırım cephesinde Aziz Bey'in çevresindeki isimlerde hala ihtimaller dahilinde olursa bir Alexander Sørloth'u da değerlendirelim ihtimali var. İki adayda da ortak bir cilası var. Dortmund'da forma giyiyor ki burada da şöyle bir zaten farklı bir durum var diğer isimlere göre. Şu anki mevcut yönetim zaten cilası ile anlaşmış durumda. Aziz Bey de alsa, Hakan Bey de alsa aslında onların transferinden ziyade mevcut yönetimin gitmeden anlaştığı bir transfer olarak kayıtlara geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hakan Bey cephesinde ise forvet isimlerine baktığımızda bir ara bir dönem Vlahovic ismi gündeme düşmüştü. Şu anda çok ciddi bir durum kalmadı gibi Vlahovic'e. Lewandowski'yi çok istiyor. Cirasi zaten halihazırda kenarda bekleyen isimlerden biri. Vedat'ı açıkçası hani olmaz diyemiyorum Hakan Safi için ama çok da forvet adaylarını da üstte görmüyorum ben.
0: Şimdi bir dinleyicimiz de biraz espriyle karışık mesaj atmış. Diyor ki Aziz Bey Londra'da iki tane stoperle görüşmüş diye. Demek ki Aykut Hoca geliyor takımın başına diye. Hani Hakan Bey de sanırım başkan olsa savunmaya takviye yapacak. Pek savunma ismi konuşulmuyor Hakan Safi cephesinde ama Aziz Bey de işte 4-5 kişilik bir listeyi belirlemiş gibi. Belki senin de bahsettiğin gibi yarın Perşembe günü o da açıklama yapar. Aziz Yıldırım cephesinde de herhalde artık Aykut Kocaman hoca olacak diyebiliriz. Ben hani %99 o taraftayım ama senin fikrini de merak ediyorum.
1: Ya açıkçası size katılıyorum. Hani %99 mudur, %90 mıdır? Hani oradaki %9'luk fark bile bir şeylerin aslında değişebilmesini işaret ediyor. Çünkü biz en azından ben kendi adıma konuşayım. Sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız haberlerde ben Aykut Kocaman ismini Aziz Yıldırım'ı çok sık aslında dile getirdim. Çünkü Aziz Başkan'ın, Aziz Bey'in ilk hedefi Aykut Kocaman'dı. Kendisi de katıldığı programlarda gelen sorular üzerine sürekli Aykut Hoca'yı destekleyen açıklamalarda bulundu. Neden Aykut Hoca'ya getirebileceklerini birkaç yerde dile getirdi. Fakat sosyal medyada gelen tepkiler zaman zaman en azından Aziz Bey için olmasa da çevresindekilerin biraz daha temkinli ilerlemesine sebep oldu. Şunun ben farkındayım. Bir tarafta Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş bir Aziz Yıldırım'dan bahsediyorken sadece sosyal medyadan gelen tepkilerle karar değiştirmeyeceğini bence tüm Fenerbahçeliler biliyordur. Kendisi de zaten bunu dile getirmişti katıldığı bir programda. Sosyal medyaya bakarak ilerleyecek bir insan değilim demişti. Ama burada Aykut Kocaman olmazsa kim olur? Açıkçası gerçekten hani Aziz Yıldırım cephesinde çok kestiremiyorum. Çünkü kendisi de dile getirdi. Yabancı hocalar şu kadar maaş istiyor. Hani ona bu parayı vermektense farklı yerlere kullanılmasını daha mantıklı bulduğunu da dile getirmişti. Burada sadece önemli olan şu: Aykut Kocaman ismi seçimden önce resmi ağızdan paylaşılır mı? Ya da paylaşılmazsa seçimdeki oy oranı, oy dağılımı nasıl olur? Çünkü bir tarafta karşınızdaki aday Hakan Bey, Conte ile %100 anlaştığını varsayarak yapıyorum bu açıklamayı bir varsayım üzerine. Antonio Conte ismini açıklasa ve sizin getireceğiniz teknik direktör adayı sizin ağzınızdan net bir şekilde henüz paylaşılmamış olursa açıkçası kongre üyeleri sandığa giderken biraz tereddüt edebilir. O noktada eğer Aykut Kocaman ismi %100 olmuşsa bile bir açıklamanın geleceğini düşünüyorum ben. Tabii hani %99'da kalırsa bir açık kapı bırakılabilir diğer adaylara, fakat %100 olmuşsa o açıklama gelebilir. Hakan Bey için de şunu söyleyeyim: Antonio Conte olmazsa halihazırda Aykut Hoca gibi camianın evladı olarak nitelendirebileceğimiz isimlerden biri İsmail Kartal ihtimali de aslında kenarda hazır bulundurulan, akılda hazır bulundurulan ihtimallerden biri Hakan Safi cephesinde.
0: Dinleyicimiz Zafer Bey bir sorusu var. Diyor ki Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a seçimden önce açıklaması oy kaybına yol açar mı diye sormuş.
1: İşte aslında bence Aziz Bey ve cephesi de bunu biraz kestirmek istiyor. Ben burada hani izleyicilerinizin de bana katılacağını düşünerek şunu dile getirmek istiyorum. Fenerbahçe Kongresi biraz sosyal medyadan bağımsız Fenerbahçe'nin kimyasına uygun hareketlerle oy verebilecek bir potansiyelde. Örneğin bir aday Antonio Conte isminden ziyade şu anda Hakan Bey'in Antonio Conte'ye açıklaması, örnek veriyorum, artı %5 ya da %6'lık bir değer katacakken, ben İsmail Kartal'ı açıkladığında minimum %10 üzerinde bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada İsmail Kartal Antonio Conte'den daha iyidir anlamı çıkmasın. Fenerbahçe Kongresi'nin İsmail Kartal'a verdiği değer, İsmail Kartal'dan beklentileri ve alabileceklerini bildiği nokta, Antonio Conte'den daha net olacağı için oy dağılımı bu şekilde yansır. Fakat Aykut Hoca cephesinde ben biraz umutsuzlukta ve Fenerbahçe'de kongreyi falan ve düşündüğümde bildiğim başkan.
0: Seste sanırım bir problem yaşandı. Berke Gültekin de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Bu başkan adaylarının organizasyonlarına gidiyor. Fenerbahçe'de seçim sürecini yakından takip eden Berke Gültekin'le seçime 5 gün kala son tabloyu değerlendiriyorduk. Şimdi birazdan yine kendisini arayacağız. Mason Greenwood konusu. Berke merhaba tekrar.
1: Evet, kusura bakmayın
0: Yok.
1: sanırım.
0: Telefonda zaman zaman bu tip sorunlar
1: Evet.
0: yaşanıyor. Şimdi Mason Greenwood konusunda da orada Fransız basını özellikle 50-55 milyon euroluk bir bonservisten bahsediyor. Sayın Hakan Safi bu süreçte başkan seçildi ve transferi gerçekleştirdi diyelim. Ne kadar bir bütçe ayırdı acaba bu transfer? Buna dair bir bilgin var mı?
1: Açıkçası ayırdığı bütçeye dair bir bilgim yok. Çünkü tek transfer üzerinde düşünmüyor Hakan Bey. Hakan Bey gerçekten gözünü karartmış durumda desek yanlış olmaz. Yine katıldığı etkinliklerden birinde şunu da dile getirmişti. Fenerbahçe'de İrfan Can kahvecinin sözleşmesini ben ödüyorum. Çünkü işte benim orada devreye girmem gerekti. Hiç de sıkıntı yapmadan girdim. Kendi şirketim üzerinden ödemeyi gösterdim şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ya bugün içinde ya da dün akşam saatlerinde. Orada da transferlerde zaten Kerem Aktürkoğlu transferi örneğini de sık sık veriyor. İşte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun da bu tarz sözleşmelere tabi tutulduğunu çok sık dile getirdi. Burada da ben açıkçası Greenwood'u bir çilek transferi, seçimi kazandıracak bir hamle olarak gördüğü için bonserviste ben açıkçası 40-42 milyon euro bandında, eğer bir anlaşma olursa, Hakan Bey seçilirse, Marsilya'nın 40-42 milyon euro bandına kadar düşebileceğini düşünüyorum. Orada sadece Greenwood'a verilecek maaş çok önemli. Orada da eğer limitler el vermezse ya da Hakan Bey orada bir imaj hakkını almak isterse, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı gibi Greenwood'un da imaj hakkını kendi şirketleri üzerinden göstererek herhangi bir illegal ödeme de yapmadan Fenerbahçe'nin elinde rahatlatabilir. Çünkü kendisi de sık sık dile getiriyor. Gerçekten gözünü karartmış bir şekilde bir oyuncuya şu kadar bütçeden ziyade toplu bir şekilde takımın harcanmasına, takımın omurgasına çok büyük yatırımlar yapmak istiyor. Yine kendi dile getirdi. Biz artık transferlerde Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak ne prim veririz? Hat-trick olursa ne kadar para veririz? Şu kadar galibiyette ne kadar para veririz? Bunu konuşmaya başladık noktasına geldik diyor. Tabii burada ama şunu da unutmaması lazım. En azından şu anda yaptığımız değerlendirmelere ve araştırmalara göre, en azından %100 olmasa da, Aziz Bey hala sandıkta önde. Öne geçmek için de Hakan Bey'in önünde yaklaşık 4 günlük bir süreç var. 4 gün içinde yapacağı açıklamalar ve taraftara hitap şekli gerçekten çok önemli.
0: Berke Gültekin çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'de seçime artık son 5 gün, aslında 5 de demeyelim, 4 diyelim. Çünkü herhalde 5 gün sonra bu saatlerde sandıklar açılmış olur, oylar sayılmaya başlamış olur. Hürriyet gazetesinin spor müdürü Mehmet Arslan da bir yazı yazmış. Hakan Safi'ye önce kongrede oy kullanacak üye sayısını sordum diyor. 44 bin üzerinde üye aidatını yatırmış. Ben de rakamı 44.600 olarak öğrendim. Yani pazar günkü seçimde 44.600 kişi Fenerbahçe'de oy kullanma hakkına sahip. Fenerbahçe'nin totalde 64.300 üyesi vardı diyebiliyorum. Yani 64.300 üyeden 44.600'ü aidatını yatırmış ve oy kullanma hakkına sahipler. Oy kullanacak üyelerin 28 bini, yani o aidatını yatırmış kişilerin arasındaki 28 bini 35 yaşın altındaymış. Burada da şu akıllara geliyor. Acaba bu 28 pardon 28 bin kişi tercihini kimden yana yapacak onu merak ediyorum. Yani asıl belirleyici olacak. O 28 bin kişi 3 Temmuz'u gençliğinde yaşadı. Yani 15 yıl önce 20'li yaşlardalardı. 3 Temmuz'u böyle o deli dolu çağlarında yaşayıp hissettiler. Ve en son şampiyon olunduğunda Aziz Yıldırım'ı başkan olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bence biraz belirleyici olacak kitle burası. Yani seçimde 44.600 üye oy kullanma hakkına sahip, bu 44.600 kişiden 28 bini 33 pardon 35 yaşın altında. Bu kitle biraz seçimi belirleyecek gibi. Ben hani 35 yaş üzerindeki üyelerin Aziz Yıldırım'a biraz daha sempati duyabileceklerini düşünüyorum. Sonuçta onlar Aziz Yıldırım'ın en görkemli başkanlık dönemine şahitlik ettiler. Stadyumda maçları izlediler. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki o çeyrek finalde sezona. 2000'li yıllarda 2000-2010 arası da en başarılı takım Fenerbahçe'ydi Süper Lig'de. Onların biraz daha fikri Aziz Yıldırım'dan yana kaymış olabilir ama dediğim gibi bu 28 bin oy kullanma hakkına sahip üye, 35 yaş altı 28 bin belirleyici olacak gibi. Bu yazının devamı şu şekilde: Safi ve ekibi bu oyların kendilerine yöneleceği konusunda son derece iyimserler diyor. Genç kongre üyelerindeki teveccühten eminler. Ama unutmayalım ki son seçimde Aziz Yıldırım 10 bin üzerinde bir oy almıştı. Eğer katılım 20 binlerde seyrederse Aziz Bey'in şansı daha da artacak gibi görünüyor diyor. Bu elbette kendi yorumu olduğunu altına çizmiş. Mehmet Aslan da yazısını şu şekilde bitirmiş. Yani 2-3-4 Haziran tarihlerinde başkan adaylarının yapacağı açıklamalar da seçimin seyrini değiştirebilir diye eklemiş. Ama hani şunun da altını çizeyim. Bu 44.600'ün tamamı da katılacak diye bir kaydı yok. Eminim orada da çok kişi gitmeyecektir oy kullanmaya. Belki şehir dışında olur. Belki programa uymamıştır. Belki daha önceden farklı bir plan yapmıştır. Totalde beklenen rakam 30-35 bin civar. Yani 30-35 bin civarı üyenin gelip oy kullanması bekleniyor Fenerbahçe'de pazar günü. Biz de takip edeceğiz. Burada da yorulmayacağız. Yine programlardaki diğer arkadaşlarımız da hem seçim öncesi hem seçim sonrası oluşacak tabloyu değerlendirecek. Antalya'dan Selim Bey'in mesajı var. İsmail Kartal benim çevremdeki hiçbir kongre üyesinin beklentisi değil. Hayal kırıklığı olur sadece demiş. Hakan Safi şimdiden Fenerbahçe'nin borcunu katlıyor. Sanırım Fenerbahçe'yi borçsuz sanıyor demiş Seattle'daki dinleyicimiz. Böyle farklı görüşler de var tabii seçim öncesi, ama bir hakikat var. Yani Galatasaray'ın borcu 29 milyar, Fenerbahçe'nin borcu da 26 milyar. Galatasaray'ın önümüzdeki sezonun bir artısı var. O da Şampiyonlar Ligi'ne gideceği garanti olduğundan, işte sponsorluk anlaşmalarını, kombine bilet satışlarını ve yine Şampiyonlar Ligi'nden belli bir geliri alacağı garanti. Hani hiç maç kazanamasa dahi 25-30 milyon euro civarında bir geliri garanti. Bunun bir rahatlığı olabilir Galatasaray'da. Galatasaray'da da maaşlar çok yüksek. Fenerbahçe'de de çok yüksek. Bu maaş konusu çok ciddi problem olacak gibi takımlarımız için. Yani bu bir daha gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü mevcut ekonomik koşullarda çok da piyasanın üzerinde rakamlara transfer yapıyor kulüplerimiz maalesef.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Elide 5. koşu başladı değerli izleyenler. Ekürilerden 7 numaralı Naduh rakiplerinin yaklaşık 3 boy kadar gerisinde kaldı. Liderlik için 3 numaralı Eagle Khan'la beraber dıştan 2 numaralı Fire Red Wheel ona atak yaptı. 2 numaralı Fire Red Wheel geldi, liderliği aldı. En dıştan da 7 numaralı Naduh yükseltti temposunu. Şimdi 7 numaralı Naduh yarışın liderliğini alıp farkı 1,5 boy yaptı. İçeride 3 numaralı Eagle Khan var, dışta 2 numaralı Fire Red Wheel. Onun yaklaşık 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Baylemi. 2 boy kadar geride 5 numaralı Crowd. Crowd'un 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Tizona takipte. 1 numaralı Tizona'nın hemen içine 4 numaralı Rico Paşa geldi. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Lord Lord of Thunder. 2 boy kadar geride 8 numaralı Erkoç'um. Son sırada 9 numaralı Katana Boy. Yarışın liderliği ekürilerden 7 numaralı Naduh'ta. 2 boy kadar geride 3 numaralı Eagle Khan ikincilikte. İçeride 3.lükte 10 numaralı Baylemi var. 1 boy kadar geride dışta 2 numaralı Fire Etfil. Yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Crowd. Crowd'un 2 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Tizano. İçeride 4 numaralı Liko Paşa. Onun 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Erkuş'um. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Lord of Thunder. Son sırada yine 9 numaralı Katana Boy sırasıyla. Safkanlar son 600'e doğru yaklaşıyor. 7 numaralı Naduh yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark 3-4 boy kadar. İkincilikte 10 numaralı Baylemi var. Dışta 3 numaralı Eagle Khan. 1 boy kadar geride içeride 5 numaralı Kraft. Dışarıda 2 numaralı Fire Etfield. Onun 2 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Tizon Ortukul vardı. 8 numaralı Erkoç'um. 1 boy kadar geride içeride 4 numaralı Riko Paşa. 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Katana Boy. Bariyer dibine yakınsa 6 numaralı Lord of Thunder sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere yarışta. 2 numaralı Fire Etfield düzlüğün başında liderliği aldı. Farkı da yaklaşık 2 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Kraft ikincilikte bariyer dibinden 4 numaralı Riko Paşa gelmeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılıyor yarışta. Yarışın liderliği yine 2 numaralı Fire Etfield'da. Fark yaklaşık 3 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Crown var. İçeriden de 4 numaralı Riko Paşa'nın çabası var. Son yüze yaklaşıldı. 2 numaralı Fire Etfield 4 boy farkta liderliğini koruyor. 5 numaralı Crown rakibiyle olan farkı kapatmaya çalışsa da 2 numaralı Fire Etfield önde kaldı. 2 numaralı Fire Etfield kazandı. 5 numaralı Crown ikinci. 4 numaralı Riko Paşa üçüncü. 8 numaralı Erkoç'um da yarışı dördüncü olarak tamamladı. 1 numaralı Tizona ise koşunun beşincisi oldu. 2 numaralı Fire Etfield Ali Mehdi Altın'la kazandı 5. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili son gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi öncelikle İzmir ile başlayalım. İzmir'de yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri gösteriyor. Çevre yolu Buca yönünde fena değil. Orada merkezden Göktürk ayrımına yoğunluk etkisini gösteriyor ama Karşıyaka yönünde yoğunluk daha da fazla. Bir de bir arızalı araç haberi var. Mustafa Kemal sahil bulvarında Konak yönüne doğru Göztepe tramvay durağı öncesinde bir arızalı araç sağ şeritte bekliyor. Ankara'ya baktık, yoğunluk ortalaması %60 seviyeleri gösteriyor. Anadolu bulvarında parti binası bölümünde çevre yolu yönünde bir kaza var. Sağ şeridi etkiliyor. Yine aynı bölgede Sabancı ayrımına gelmeden önce de arızalı bir araç var. İstanbul'a döndük. Yoğunluk ortalaması burada da %70'li seviyelere düştü. Yaka değiştirme seçenekleri. Avrasya Tüneli her iki yönde akıcı diyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Avrupa yönü rahat, Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde rahat, Avrupa Anadolu yönü Seyran Tepe'den yoğun. 3. köprü Kuzey Çevre Otoyolu'nda bir sıkıntı yok. Bunlara özet gelişmeler hepsi daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasına ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
6: Radyo Spor. Reklam. Umran Oto
7: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
4: Sporla eğlencenin ilk adresi Milyoner.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı.

Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Antalya'dan Selim Bey'in mesajı. Her sene şu gündemi gördükçe iyi ki Galatasaraylıyım diyorum demiş. Ne doğru düzgün bir kim başkan olur derdimiz oldu. Ne de hoca kim olur diye bir derdimiz oldu diyor. Muhteşem işleyen bir çarktan bahsetmiş. Asla kişiler ön planda olmadı. Paralı başkan beklentimiz de hiç olmadı. Bize paralı başkan değil, ekonomiyi nispeten iyi yöneten, futbolu bilmese de bileni getiren başkan lazım demiş. Bursa'dan Serhat Bey'in mesajı. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal hocamız sert karaktere sahip görüntüleri var ama İsmail hoca biraz daha babacan gibi görünüyor demiş. Selim Coşkunan Antalya'dan yazmış. 3 Temmuz'u yaşadığımda 35 yaşındaydım. Çok acı çektik. Geçen süreçte sabrımız çok zorlandı. Üzüntüleri bize hatırlatacak kişiler sadece çektiğimiz üzüntülerin anımsatıcısı olur. Çok sıkıldık. Yeni yüzlere ihtiyacımız var. Artık camia mazeret istemiyor demiş. Benim yaşımdaki Hakan Bey'in aynı duyguları taşıdığını düşünüyorum diye eklemiş. Varol Bey'in mesajı 2011'den bu yana dinliyormuş radyoyu. Sağ olsun. Millet FETÖ'ye taparken o tehlikeyi görmüş ve bu uğurda hapis yatmış adam Aziz Yıldırım inşallah başkan seçimi kazanır demiş. Aziz Bey tarafında görüş belirtmiş. Bir başka dinleyicimiz Hakan Safi'nin söylemleri bana Hasan Arat'ın gelişini hatırlatıyor. Biri dünyada 10 dakikada açamayacağı kapı yok diyordu. Diğeri para her kapıyı açar diyor. Onları aynı, sonları aynı olmaz umarım diye eklemiş. Dolayısıyla böyle mesajlar var değerli dinleyenler. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Beşiktaş'ta yayının başında da paylaştım. Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmeler belli bir aşamaya geldi. Burada artık son sözü Başkan Serdal Adalı söyleyecek. Anlaşmanın 2 yıllık olduğuna dair bir bilgi var ve eğer Serdal Adalı da ismi onaylarsa Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacak. Dün biraz değinmiştik. Fiorentina kariyeri hiç fena değildi. İki kez Konferans Ligi'nde final oynattı Fiorentina'ya. Teklife de olumlu yaklaştığını Önder Özen'e iletmiş. İtalya dışına tabii ilk kez çıkacak. Burada bir soru işareti olabilir. Beşiktaş'ın sistemine de uygun bir teknik direktör. Yani 4-2-3-1'i benimseyen bir teknik direktör. Zaman zaman 4-3-3'te oynattığını geçmişte hatırlıyorum. Kısa sürede tabii lige alışması, oyuncu grubuna alışması, kafasındaki planın oyuncuları işlemesi, oyuncuların onu sahada uygulaması. Yine Beşiktaş'a bir zaman gerekecek gibi. Hocanın da böyle bir elinde kozu olabilir. Yani hoca da geldiğinde, işler biraz kötü gittiğinde bunu kullanabilir. Ki bu da hakkıdır bence. Farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Farklı bir takım ki Beşiktaş'ın 11'inden 5-6 oyuncu değişecek bu sezon itibariyle. Son 3-4 yıla baktığımızda zaten 200'e yakın oyuncu gelmiş. 100'e yakın oyuncu gelmiş. 100'den fazla oyuncu gitmiş. Sadece bir yıl içerisinde 40 kişi gitti Beşiktaş'ta. Burada yani benim naçizane Beşiktaş'a önerim önümüzdeki sezonun bir yapılanma süreci olduğunu taraftara anlatması lazım Beşiktaş yönetiminin. Yani Sayın Serdal Adalı işte imza töreninde Oğan Coşku'yla Orkun Kökçü'nün imza töreninde yaptığı gibi işte biz bu sezon şampiyon olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız derse Kasım'da, Aralık'ta işler iyi gitmediğinde Sayın Serdal Adalı da kalamaz görevde. Çünkü bunu geçen sezon yaptı ve sonucunda da iki hocalı bir sezon yine teknik direktörsüz kalan Beşiktaş, yine hala 11 için 5-6 transfere ihtiyacı olan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Burada biraz daha hedefi belirlerken tutarlı demeyeyim de hani olabilecek bir hedef belirlenmesi lazım. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor. Vincenzo Italiano üzerinden konuşuyorum şu an, olduğu gibi bakıyorum işe. Avrupa Ligi'nde de elenmesi halinde Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa'da bir şekilde olması lazım Beşiktaş'ın. Taraftarın elinde hani sonuçta Avrupa Kupası

0: arabalarında işte stadyuma gidip maç izlemek ayrı bir motivasyon oluyor taraftar için sezon içerisinde. Vincenzo İtalyan oraları çok iyi bilen bir teknik direktör. Belki iyi bir ivme yakalar ki hani olası en kötü senaryodan bahsediyorum. Oldu ya Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferanstan devam ediyor. Konferans Ligi'nde bir hedef koyabilir Beşiktaş. Belki şampiyonluk yarışında o Fenerbahçe ve şimdi çok güçlü bir Fenerbahçe gelecek izlenimi var bende. Eminim sizde de vardır. İki başkan adayını dinlerken bunu net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Motive bir yönetim gelecek artık Fenerbahçe'de. Kendileri belirleyecek. Geçen sezon Sayın Saadettin Saran ve ekibi transferi hocayı kendi belirleyememişti. Şimdi seçilen yönetim 6 Haziran, 7 Haziran'da seçilen yönetim kendi hocasını getirecek. Ona göre kadroyu kuracak ve ona göre sezonu planlayacak. Diğer tarafta oturmuş bir Galatasaray kadrosu hala işte Can Uzunlardan Bernardo Silva artık konuşuluyor orada. Oturmuş kadronun üzerine. Ben Beşiktaş'ın mevcut şartlarda hani Vincenzo Italiano ya da işte farklı bir teknik direktöre sezona başladığında şampiyonluğa oynamasının çok zor olacağı kanaatindeyim. Yani bunu şimdi Beşiktaşlı dinleyiciler beni Beşiktaş düşmanı da ilan edebilirler ama bir gidişat var. O gidişat da bize şeyi gösteriyor. Yani hani sonrasında o yolun sonunun nereye varacağını az çok söyletebiliyor. Vincenzo Italiano olmazsa işte diğer adaylar kimler? Şöyle bakalım. Palladino var yine İtalyan. Glasner'in olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyordu Beşiktaşlı yetkililer. Çünkü onu çok fazla üst seviyede isteyen takımlar olduğuna dair haberler vardı. Biraz daha profil olarak işte İtalya'nın orta sınıf takımlarını çalıştırmış genç hocalar olacak şu an gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü. Hani Palladino olmaz, İtalyan olur, İtalyan olur, Palladino olur. Artık bilmiyorum. Ya da başka bir isim olur. Şu ana kadar gündeme gelmeyen isim olur. Mevcut kadronuzda 5-6 oyuncu, 11'deki 5-6 oyuncu yeniden koyacaksınız. Gelen hoca ilk kez o ülkenin dışına çıkacak. Biraz hani işte riskleri de hesaba katarak bir yol çizip plan yapmak lazım gibi. Sonra hedefi en üste koyduğunuzda hayal kırıklığı da çok yüksek oluyor. Tepki de çok sert oluyor. Beşiktaş'ta naçizane Sayın Başkan'a ve ekibine bunu öneririm. Yani öneri tabii ki karar verici ben değilim. Hani benim fikrimi söylüyorum burada. Aksi takdirde işte biraz işler kötü gittiğinde Kasım Aralık ayında Beşiktaş'ta biz yine kongre konuşuruz, seçim konuşuruz. Yani bunu geçmiş yıllarda çok fazla yaşadık, çok fazla gördük. Beşiktaş'a dair birkaç haber de var, onları da aktarayım. Beşiktaş yönetimi genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tecrübe kazanması için kiralamaya hazırlanırken kaleci Ersin Destanoğlu'yla ilgili de belirsizliği çözmek istiyor diye geçmiş bu haber. Ersin Destanoğlu'na Girona talip olmuş. Girona La Liga'da 2. lige düştü. Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi'ndelerdi. Çok sert bir düşüş yaşadılar. Mevcut da Beşiktaş'ta da hani şurada 20 gün sonra sezon açacak Beşiktaş. Kaleci de yok. Sanki Ersin'le yeni bir kontrat yapıp makul seviyede bir maaşa yedek kaleci konumunda Ersin'i tutmak mantıklı olur gibi geliyor bana. Beşiktaş mutlaka bir yabancı kaleci takviyesi yapacak zaten onda hiç kuşku yok. Ama şu şartlarda iki kaleciyi birden değiştirmek sıkıntıya yol açabilir. Tabii 10 artı 4 kuralı Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş için de riskli bir tavlı ortaya koyuyor. Bu minvalde de Fanatik Gazetesi'nin bir haberi. Sayın Başkan Serdar Adalı, Salih Özcan'a haber göndermiş. Seni alacağız, kimseyle görüşme, anlaşma demiş. Salih Özcan'ın bonservisi elinde. Dortmund'dan ayrıldı. Milli takımla Dünya Kupası'nda forma giyecek. Orada boy gösterecek. Montella'nın da zaman zaman görev verdiği bir oyuncu. Beşiktaş'ta orta sahaya Aslani'nin bonservisi alınmayacaktı. Daha önce de paylaşmıştım sizinle. Aslani'nin yerine yeni sezon planlamasında Salih Özcan düşünülüyor. Orkun'la Salih'li bir orta saha görebiliriz Beşiktaş'ta. Yeni sezonda değerli dinleyenler. Beşiktaş'la alakalı başka var mı notum diye de hemen bakıyorum. Genel hatlarıyla Beşiktaş'ın gündemi de bugüne yansıyanlar bu şekildeydi. Milli takım için şunu söylemek istiyorum. Bence Montella'nın seçim mantığı doğru. Takımın da daha çok süre alan değil, milli takımda istediği performans aldığı, tanıyıp emin olduğu oyuncularla ilerliyor demiş. 2010 yılında basketbol takımı oyuncularına iki forma alamayıp yıkatıp yıkatıp giyen Galatasaray nasıl oldu da bu ekonomiye geldi demiş. Sadece başarılı yöneticiler mi bunu başardılar? Üstelik sportif başarı da yok denecek kadar az iken demiş. Galatasaray son 4 yılda Şampiyonlar Ligi'ne 2 kere katılım gösterdi. Oradan biraz rakiplerinin önüne geçti. Çünkü Şampiyonlar Ligi ortalama 40 milyon euro en kötü kazandığınız para. Ben de baktım bu sezon 63 almış. En son o 2023-24'te katıldığında ise 37 almış Galatasaray. Totalde 110 milyon euroluk bir geliri var Şampiyonlar Ligi'nde. 20 milyon euro da Avrupa Ligi'nden almış o geçen sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlarsınız. Totalde Avrupa'dan geliri 130 milyon euro son 4 sezona baktığımız son 3 sezon hatta. Onun dışında sponsorluk gelirlerinde ciddi bir artış var Galatasaray'ın. Asıl farkı oradan yaratmış. Yani sponsorluk geliri acayip derecede yükselmiş. Kombine kart ve bilet fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Yani 2022-23 sezonundaki kombine geliriyle bu sezonki gelir arasında %300 fark var. Çok ciddi bir artış göstermiş orada. Dolayısıyla biraz farkı bunlar oluşturdu diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Hippie Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
16: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
17: Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatler 19.51 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Anadolu takımlarından birkaç transfer haberiyle devam edeceğim. Uğur Kağan Yıldız'la Kocaeli Spor prensip anlaşmasına varmış. Göztepe'de forma giyiyordu genç oyuncu. Göztepe ile sözleşmesi sona ermiş. Uğur Kağan Yıldız 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamak için İzmit'e davet edilmiş. Anadolu takımlarında da böyle sessiz sakin bir şekilde transfer çalışmaları devam ediyor. Adil Demirbağ Süper Lig'de bu sezonun konuşulan isimlerinden biri performansıyla. Trabzonspor'un stoper takviyesi için düşündüğü oyunculardan biriydi. Fanatik gazetesi de Olaygben'in bonservisine karşılık 3,5 milyon euroluk bir ödeme gerekiyormuş. Kazım Olaygbe için Konyaspor'un Trabzonspor ödemesi gereken 3,5 milyon euro varmış. Trabzonspor'da Adil Demirbağ kadrosuna katmak istiyor şeklinde haber. Bakalım bu takas gerçekleşecek mi? Gördüğüm kadarıyla Olaygbe'den memnun Konyaspor. Yeni sezon planlamasında da Olaygbe olacak Konyaspor'da. Marco Silva ben bugün Fulham'a veda etti değerli dinleyenler. Fulham'la ayrıldı ve Jose Mourinho'nun ardından Benfica'nın başına geçecek Marco Silva. Abola gazetesi de haberi yapmış. 48 yaşındaki Portekizli teknik adam Benfica'yla 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaştığı şeklinde sözleşmenin 2 artı 1 yıl olma ihtimali de aktarılmış. Mourinho da Florentino Perez'in kazanmasını bekliyor. İspanya'da da yine Fenerbahçe'nin kongresinin olduğu gün 7 Haziran'da Real Madrid'de genel kurul var. Başkanlık yarışında Florentino Perez'in bir rakibi de olacak. Florentino Perez kazanması halinde Jose Mourinho ile 2 artı 1 yıllık kontrat imzalayacak. Benfica'nın Mourinho'nun ayrılığından kasasına 15 milyon euroluk bir gelir gireceği, yani fesih, sözleşme fesih ücretinden bahsediliyor. Marco Silva'nın imza parası ve yüksek maaşını karşılamak için bu rakam kullanılacak denilmiş. Teknik direktörlük kariyerinde Estoril'de başlayan Marco Silva daha sonra sırasıyla Sporting Lisbon, Olympiakos, Hull City, Watford, Everton ve Fulham'da görev yaptığı da aktarılmış. Benfica'da yani Jose Mourinho'dan herkes zarar etmişti son dönemde, hatırlayacaksınız. Yani işte Tottenham'lar, Roma'lar, Fenerbahçeler, Manchester United'lar acayip bir tazminat alarak gitmişti bu takımlardan. Hatta geçen İngiliz basında bir haber okudum. Kariyeri boyunca Jose Mourinho'nun aldığı tazminat 82 milyon euroymuş. Yani yanlış hatırlamıyorsam 82 milyon euro sadece tazminat almış Jose Mourinho kariyeri boyunca. Çok ilginç bir rakam. Benfica herhalde bu akışı değiştiren kulüp oldu. Benfica Jose Mourinho'dan para kazandı. 15 milyon euro tazminat alacak şimdi sözleşme fesih bedeli Real Madrid'den. Onu da aktarmış olayım değerli dinleyenler. Şimdi Real Madrid'le ilgili bir haber daha dikkatimi çekti. Liverpool Kanate ile sözleşme uzatmama kararı aldı ve boşa çıkmıştı Fransız stoper. Real Madrid 27 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyormuş. Seçimi Florentino Perez'in kazanması halinde İbrahima Kanate ile 4 yıllık kontrat yapılacakmış. Real Madrid de anlaşma sağlayan 27 yaşındaki futbolcu kendisiyle ilgilenen Suudi Arabistan ekiplerini beklemeye aldı. Her ihtimale karşı Florentino Perez kaybederse Suudi Arabistan Ligi takımlarına gidecekmiş. İbrahim Kanate geride kalan sezonda 51 maçta süre alan 27 yaşındaki Kanate savunma performansının yanı sıra 2 de gol attı. Ama geçen sezon Liverpool'un takım savunması da bireysel olarak oyuncular da çok eleştirildi. Yeni sezonda Van Dijk'ın da ayrılması bekleniyor Liverpool'da. Orada bir stoperde değişiklik olacak gibi. Hatta geçen sezon hatırlayacaksınız Liverpool tüm yatırımı ön tarafa yapmıştı işte. Florian Wister, Alexander Isaklar, Hugo Ekitike'ler. Bu sezonda Liverpool'un savunma hattını güçlendireceği yönünde İngiliz basınında yer alan haberler var. Zaten şu şartlarda da gerekiyor. İbrahim Kanate gitti takımdan. Van Dijk'ın da ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabi burada Andoni Iraola'nın sergileyeceği tavır da önemli. O da Liverpool'un yeni teknik direktörü olacak. Liverpool sportif direktörü Richard Hughes daha önce Bournemouth'ta Iraola ile birlikte çalışmış olması da bu tercihte önemli bir etken olarak gösteriliyor. Richard Hughes tavsiye etmiş Liverpool yönetimine Iraola'yı. Bournemouth'ta birlikte görev yapmışlardı. Şimdi ikisi Liverpool'da beraber çalışacaklar. Cesur futbol anlayışına çıkan Iraola özellikle yüksek tempo, hızlı hücum geçişleri ve önde baskı prensipleriyle Premier Lig'de adından söz ettirdi. 43 yaşındaki teknik adam İngiltere'deki performansıyla kısa sürede Avrupa'nın dikkat çeken teknik direktörleri arasına girmişti. Çok da genç bir hoca. Futbol kariyeri daha çok Athletic Bilbao'da geçmişti Iraola'nın, yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun süre orada oynadı diyebiliyorum. Sonra New York City'de veda etti diye futbolu bıraktı. Futbolculuğunda da hırçın bir yapısı vardı. Rayo Vallecano ile La Liga'ya yükselme başarısı yakalayan İspanyol teknik adam 2023 yılından bugüne 3 yıl boyunca Bournemouth'u çalıştırdı ve bu süreçte de İngiliz takımına bir oyun kimliği oturttu. Premier Lig'de hücumcu ve risk alan futbol anlayışıyla öne çıkmıştı. Liverpool'da Hughes'un tercihiyle, takdiriyle daha doğrusu, tercihini ondan yana yaptı. Şimdi İngiltere'de kulüp sahibi olan bir Türk'le devam edeceğim. Yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla hakkında bir soruşturma vardı Acun Ilıcalı'nın, Hull City'nin sahibinin. Bugün Acun Bey beraat etti. Mahkemenin açıklaması da şu şekilde: yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahip olduğu televizyon kanalı ve dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme Acun Ilıcalı ve kanal yöneticisi 7 kişi hakkında beraat kararı vermiş. Bu da bugünün dikkat çeken haberlerinden biriydi. Ve Domenico Tedesco imzayı attı. Fenerbahçe'nin geçen sezonki, geride bıraktığımız sezondaki teknik direktörü bugün İtalya Serie A takımlarından Bologna ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan kulübü de anlaşmayı duyurdu. Hocanın da ilginç bir kariyer ilerleyişi var. Leipzig'de bir çıkış yakalayıp sonrasında Portekiz milli takımı, Fenerbahçe, İtalya Ligi. Bakalım Bologna'da nasıl bir performans koyacak ortaya. Önümüzdeki sezonda İtalya Serie A maçları Esport Plus'ta. Biz de artık Bologna'nın maçlarını biraz daha Tedesco'dan dolayı takip edeceğiz. Hani izleyemesek de sonucuna bakacağız. Tedesco bu hafta ne yapmış diye. Hayat bu. Orada belki bambaşka bir oyun kimliği kazandıracak, kafasındaki planı sahada uygulayabilecek bir oyuncu grubu olursa teknik direktörlük kariyeri bambaşka bir yere de evrilebilir. Çünkü Avrupa'da takip edilen hocalardan biri Domenico Tedesco hala. Daha da çok genç, 41 yaşında. Bologna kariyerinde de ona başarılar dileyelim değerli dinleyenler. Perez kazanmazsa Mourinho ortada kalıp sonra nerede kalmıştık Aziz Başkan demesin demiş dinleyicimiz. Ya evet, Perez'in kazanmama ihtimali acaba, oraya da hiç bakmadım İspanyol basını ne düşünüyor. Rakibi de geçen onu şeye davet etmişti, Florentino Perez'i. Ortak bir yayında yani tartışma programına beraber çıkalım sizin belirleyeceğiniz bir kanalda. Bazen bizim Türkiye'de de oluyor ya bu tip durumlar. Ama sanırım Perez kabul etmedi. Florentino Perez de biraz böyle zihniyet olarak bir Türk zihniyeti var gibi. Tadında bırakmayı bilemeyen biri gibi. Yani yaşı kaç yıl oldu? Yani ya alacağı her şeyi aldı. Şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi. Bırak kardeşim, yeter yani. Real Madrid senin tapulum alın değil demek istiyorum içimden.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
18: Yükseltti temposunu, farkı 3 boya kadar çıkardı, aldı liderliğiyle orta kurvardan da tekrar 6 numaralı Tuncer gelmeye çalışıyor. Son yüzde girilmek üzere yarıştı, içerideki 1 numaralı hızlı çocuk lider, dıştan 3 numaralı Gürobası'nın orta kurvardan 7 numaralı Kayalar'ın şahane atakları var. Hızlı çocuk önde, Gürobası geliyor, 1 numaralı hızlı çocuk kazandı. 3 numaralı Gürobası ikinci, 7 numaralı Kayalar'ın şahı üçüncü, 6 numaralı Tuncer dördüncü, 9 numaralı Rak ayrında yarışı 5. olarak tamamladı. Kocaeli'de 6. koşuyu 1 numaralı hızlı çocuk Ali Mehta altınla kazandı.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
19: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-Bayi.tck.org.
20: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şen

0: Yarışın ardından devam ediyoruz. Saatler 20.02 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Değerli dinleyenler, Brezilya milli takımı ile ilgili bir haber vardı bugün. Sosyal medyada da çok konuşuldu bu haber. Brezilya milli takımı 2026 Dünya Kupası'na için yola çıkmış, hareket etmiş ve Brezilya'da ayrılırken özel uçak kalkış öncesinde düzenlenen törenle vaftiz edildi diyor. Renkli görüntülerle sahne olan organizasyon büyük ilgi gördü. 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya milli takım için dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirildi. Sambacıları turnuvaya taşıyacak özel uçak ilk yolculuğu öncesinde düzenlenen törenle vaftiz edildi. Brezilya'da uzun yıllardır sürdürülen geleneklerden biri olan etkinlik futbol severlerin ilgisini çekmiş. Uçağın etrafında gerçekleştirilen törende çeşitli kutlamalar yapılırken katılımcılar özel anlara tanıklık etti. Milli takım renkleriyle süslenen uçak tören anında dikkat çekici görüntüler oluşturmuş. Panama maçında 6-2'lik galibiyet de onlara ciddi bir moral vermişti. Bu turnuvaya tabii biraz daha hani motivasyonlu gidiyorlar. Çünkü Brezilya milli takımı 24 yıl oldu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam 24 yıldır Dünya Kupası alamadı. Son dönemde de işte finalde göremiyorlar artık. Finallerin de uzağında kaldılar. Bu kez o şanssızlığı kırmak istiyorlar. Dolayısıyla burada tabii Carlo Ancelotti'nin de etkisi büyük. Bizim katıldığımız iki Dünya Kupası'nı daha önce Brezilya kazanmış bu arada. O dikkatimi çekti. Biz şimdi üçüncü kez katılacağız. Yine Brezilya kazanır mı? Buradan bu anlamı mı çıkardım ben? Az önce ben Belçika milli takımı, Portekiz milli takımı demişim ama Belçika milli takımıydı. Domenico Tedesco. Ahmet Bey yazmış. Beni düzeltmiş sağ olsun. Ve Obradovic Panathinaikos'a yeni hoca oluyor, koç oluyor diye bir haber var. Onu da aktarayım size. Hemen orada özellikle Ergin Ataman yönetiminde bu yıl Oaka'da yapılan EuroLeague Final Four'una çok büyük özen gösterip orada şampiyonluk yaşamak istiyordu taraftarı önünde Panathinaikos. Aslında seride de 2-0 öne geçmişti Valencia karşısında ama sonra peş peşe 3 maçı kaybettiler. Büyük bir hayal kırıklığı oldu tabii Panathinaikos'ta. Panathinaikos yönetimi de Ergin Ataman'ın sözleşmesinin bitmesini bekliyor. Kulüp sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos'un mevcut baş antrenör Ergin Ataman ile yola devam etmeme kararı aldı ve gözünü efsanevi çalıştırıcı Jelko Obradovic'e çevirdiği aktarıldı. Yunanistan basını ve Sırp basını geçmiş bu haberi. Sırp basınından Meridian Sports biraz daha detay paylaşmış. Panathinaikos yönetimi kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinin mimarı olan Obradovic'i yeniden OAKA'ya döndürmek için somut adımlar attı. Yunan ekibinin tecrübeli baş antrenörüyle 2 yıllık sözleşme ve toplam 10 milyon dolarlık bir bütçe teklif ettiği öne sürüldü. Tarafların resmi müzakereleri Yunanistan Ligi'nin sona ermesinin ardından başlatacağı ve sezonun resmen kapanmasıyla birlikte görüşmelerin hız kazanacağı aktarılmış. Tabi Obradovic deyince de Avrupa basketbolunda ilk akla gelen takım Panathinaikos. Neden bunu söylüyorum? 99-2012 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam, 13 yıllık süreçte Panathinaikos da Avrupa basketbolunun zirvesinde çok fazla kez yer almıştı. Yeşil beyazlı takımda 5 EuroLeague şampiyonluğu kazanmış, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazanarak 23 kupa kaldırmış. Dile kolay. 5 EuroLeague, 11 Yunanistan Ligi, 7 de Yunanistan Kupası. Yani Olympiakos ve ezeli rakiplerini tarihten silmiş. Şimdi OAKA'daki Final Four'da da işin garibi Panathinaikos'un en yakın rakibi, ezeli rakibi Olympiakos şampiyonluk yaşadı 13 yıl sonra. Bunun üzerine herhalde taraftarın da biraz tepkisini almak için bizde de yapılır ya bunlar. Kulüp başkanı Gianna Capulos direkt Obradovic'e gitmiş. Bakalım Ergin Ataman Önümüzdeki günlerde nasıl bir yol çizecek? Amili basketbol erkek takımındaki görevi devam ediyor Ergin Hoca'nın. Yeni bir takımla anlaşacak mı, yoksa sadece amili futbol takımında mı devam edecek? Onu da yaz aylarında öğrenmiş oluruz değerli dinleyenler. WhatsApp'tan gelen birkaç mesaj okuyayım. Bu Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımından benim de beklentim yüksek demiş dinleyicimiz. Dün ben biri görüşümü sormuş bu arada. Dün bahsettim, ben 3 takımdan şampiyonluk bekliyorum. Yani 4. bir adayım yok. Burada işte niye Türkiye'yi saymıyor musun diyebilirsiniz ama biraz daha gerçekçi bakıyorum hayata. Fransa, İspanya. Yani İspanya ilk sırada, Fransa ikinci sırada, Brezilya üçüncü sırada. Yani bu üç takımdan biri dışında şampiyon çıkarsa benim için büyük sürpriz olur. Portekiz'in kadrosu hiç fena değil. Aslında yine elemelerde çok iyi performans ortaya koydular. Ama işte Portekiz'de büyük turnuvalarda çok fazla ilerleyemedi. Yarı final üzerine koyamadı. Belki bu turnuvada onlar için de hani işte Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası olacak artık. Yani 4 yıl sonra oynayamaz herhalde diye düşünüyorum. Bu motivasyonla biraz daha farklı bir Dünya Kupası izlettirebilirler bize Portekiz. Arjantin'den pek bir beklentim yok. Hani son dünya şampiyonu olarak gitseler de bu sene çeyrek finalden öteye gidemeyeceklerini düşünüyorum. Keza Almanlardan da öyle. Almanlar hatta son 16'da falan elenebilir diye tahmin ediyorum. Tabii orada kura, eşleşmeler de çok mühim. Belçika çok iyi kadrolarla gitti Dünya Kupası'na. 2018'de hatırlayacaksınız favorilerden biriydi. Yarı finale kadar çıkmışlardı. Şu an onlarda da yani bireysel olarak çok değerli oyuncu var ama takım bütünlüğü olarak bir Dünya Kupası alacak durumda değiller. İngiltere'de Thomas Tuchel çok tartışılıyor. Tuchel'in kadro tercihleri, özellikle almadığı oyuncular üzerinden İngiliz basında çok eleştiri var. Biraz işler yolunda gitse sanki Tuchel için de böyle sıkıntılı bir turnuva olacak gibi. Tabii ki gruptan çıkacaktır İngiltere ama yani İngiltere nezdinde de ben maksimum bir çeyrek final olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Umarım Türkiye bizi yanıltır. Türkiye'nin de çeyrek finale kadar ilerlemesi benim nezdimde kupayı almakla eşdeğer. Tabii hepimizin gönlünden şey geçmiyor değil yani, işte en tepede olalım. Zaten İbrahim Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu sürekli vurgu yapıyor final oynayıp döneceğiz diye. Türkiye için de çeyrek final hani kupayı almakla eşdeğer olur Dünya Kupası'nda diye umuyorum. Bakalım artık önümüzdeki haftadan itibaren bu heyecanı daha fazla yaşayacağız. 9 günlük bir süre kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Hep iyi sigortanın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Şimdi biraz tenis konuşalım. Fransa Açık'ta artık finale doğru ilerliyoruz. Cumartesi günü kadınlarda, pazarda erkekler finali olacak. Erkekler de yarı finalistler belli oldu. Çok büyük sürprizler yaşandı. Şu ana kadar Fransa Açık'ta daha önce şampiyonluk yaşamış hiçbir sporcu yok. Tabii Grand Slam kazanan sporcular var ama Fransa Açık bu yıl hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk şampiyonunu çıkaracak. Tenisi de birçok branşta yakından takip eden bir meslektaşım. Telefon attığında sevgili Can Ayhan. Can merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Özellikle erkekler tenisinde büyük sürprizler yaşandı. Yannick Sinner elenmesi, zaten Carlos Alcaraz'ın sakatlıklardan dolayı turnuvaya katılamamış olması. Neye bağlıyorsun diye sormak isterim bunu.
1: Şimdi öncelikle Yannick Sinner'in bu turnuvaya gelirkenki performansını biraz ele almak lazım. Tarihe geçen bir performansı oldu. Çünkü 5 tane Masters turnuvası üst üste kazandı. Yani bu Grand Slam'lerin hemen altında değerlendirilen çok elit turnuvalar. Ama tabii uzun turnuvalar. O sebeple evet, yani Alcaraz'ın yokluğunda büyük favori gibi gözüküyordu turnuva öncesi. Fakat ben de turnuvayı anlattığım diğer spiker arkadaşlarla konuşurken bir yorgunluk olabileceği Sinner üzerinde beklentisi vardı bizde. Böyle de oldu. Juan Manuel Serundolo'ya kaybetti. Evet, sürpriz bir yenilgi yine de. Tabloyu çok daha açık bir hale getirdi. Ama bu da çok beklenmeyen bir şey değildi. Çünkü çok yoğun tempoyla geldiğini söyleyebiliriz yani Sinner'in. Carlos Alcaraz'ın sakatlığı tabii önemli. Wimbledon'da da olmasını beklemiyoruz şu anda. Eğer bir güncelleme olmazsa, kendisi şu an Portekiz'de tatil yapıyor. Bu da aslında yoğun tenis turunun getirdiği sakatlıkları da önümüze çıkartıyor diyebiliriz. Yani çok genç yaşta bu sporcular, daha 25 altındalar ama sakatlanan epey sporcu var. En büyük favoriler de bu şekilde tablo dışında kalınca, hani bir eleme, turnuva içerisinde bir maç kaybı değil de sakatlık sebebiyle de elenince, bu da tabii ki tenis dünyasında gündeme geldi. Novak Djokovic tabii öne çıkıyordu turnuvanın başlangıcında. Ama 3. turda o da Joao Fonseca'ya kaybetti ve tablo daha da açık bir hale geldi. Öte yandan Novak Djokovic'li dönemin de artık son bulduğuyla alakalı bir kabul ortaya çıktı. Çünkü Sinner ve Alcaraz'a kaybediyor şeklinde değerlendirilirken, evet artık 7 maç üst üste 5 set üzerinden maçları oynamasının çok zor olduğu, ki doğal olarak 39 yaşında zaten, net bir şekilde anlaşılmış oldu. Şu anda erkekler tablosunda Alexander Zverev en önemli seri başı, 2 numaralı seri başı. O da bugün Jodar'ı 3 sette mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Hani Zverev, Sinner ve Alcaraz dışındaki rakiplere genelde üstünlük kuran bir yapıda olduğu için en büyük favori konumunda. Fakat yaklaşık 1 saat sonra Jakub Mensik Joao Fonseca maçı var. Fonseca daha 20 yaşın altında olmasına rağmen büyük bir potansiyel, bekleniyor çıkış yapması ve Djokovic'i de mağlup etti. Belki onun da turnuvası olabilir. O yüzden ikinci favori olarak onu söylemek lazım. Yarı finalde Zverev'le oynayabilir eğer bugün kazanırsa. Tablonun üst tarafında da 3 tane İtalyan var. Cobolli, Arnaldi ve Berrettini. Bir de Felix Auger-Aliassime var. Aliassime de oradaki en büyük seri başı numaralı oyuncu. Böyle bir açık tablo var erkekler tarafında diyebilirim.
0: Berrettini bir sürpriz yapabilir mi? O da yine başlangıç itibariyle çok böyle övgüler alan bir sporcuydu ama sonrasını pek getiremedi.
1: Yani Matteo Berrettini kalan isimler arasında Zverev'i de dışarıda koyarsak Grand Slam finali oynamış tek isim. Tablonun üst tarafındaki tek oyuncu ama sakatlıklarla alakalı başı çok derde giren bir isim. Özellikle son 4-5 yıllık dilime baktığımızda, o 2021 Wimbledon finalinin ardından. O sebeple yoğun maçlar da oynandı. Bu Fransa Açık'ta çok fazla beslettik, zorlu maçlar gördük. 4 saat, 5 saatin üzerinde süren maçlar izledik. Yani Berrettini'nin fiziği bunu kaldırabilir mi? Açıkçası çok emin değilim. Şu ana kadar iyi gidiyor ama onun da önünde zorlu maçlar var. Yani finale kalır rahat rahat deneyecek bir şey değil şu an itibariyle.
0: Sevgili Can, burada da şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz aydı, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayı içerisinde The Guardian'ın bir araştırması vardı. İngiliz Tenis Birliği bir araştırma yapmış. Bu senin bahsettiğin işte yoğun turnuvalar, o turnuvalara hazırlık süreçleri oyuncuları çok kötü yapıyor, yıpratıyor ve nihayetinde bu sakatlıklar çok son 2-3 yılda daha fazla. Yani eskiye göre bir %100 artış var sakatlıklarda. Birçok sporcu da bunu yaşıyor. Hatta oradaki bir rakam dikkatimi çekmişti. 2024-25 sezonunda Yannick Sinner'la Carlos Alcaraz. Alcaraz 177 saat tenis oynamış tüm resmi maçlarda. Yannick Sinner 182 saat. Futboldan da bir kıyaslama yapmışlar. Futbolda en çok süre alan iki oyuncu Bruno Fernandes ile Fede Valverde. Biri 102 saat, biri 97 saatti. Yani tenisçilerin yaptığı maç sayısı futbolcunun iki katı neredeyse. Bir sezondan bahsediyoruz. Bunu bir düzene sokmak gerekmiyor mu? Ya da işte bunun bilimsel açıdan bu oyuncuların mentorları, danışmanları, artık doktorları, yani tam kimin alanına girdiğini de bilmediğim için soruyorum bunu. İşte oyuncuyu zorlayacaksa bu Grand Slam'ler öncesi Master turnuvalarına katılmama kararı alamazlar mıydı?
1: Şöyle ki oyuncuların master ve yani binlik turnuvalar ve 500'lük turnuvalar için katılmama limitleri var. Bu bir ya da iki turnuva şeklinde değişiyor. O sebeple oynama mecburiyetleri var birçok turnuvada. Önce onu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili Oyuncular Birliği, zamanında Djokovic'in de başını çektiği, sonradan ayrıldığı Oyuncular Birliği bazı davalar açtı. Ve bu davalar işte tenisin yönetim kurulları, ATP, WTA vesaire gibi yönetim kurullarına davalar açıldı. Burada kararı kim veriyor sorusuna hani cevabım şu olabilir. Doktorlar değil kesinlikle. Oyuncular olmaya çalışıyorlar ama daha çok avukatlar ve yönetim organları diyebilirim. O açıdan bir çıkmaz var. Fakat yani o araştırmanın yapılma sebeplerinden biri Jack Draper'ın da sakatlığı büyük ihtimalle. Çünkü o Britanya'nın en önemli genç yeteneklerinden biri ama bu sene yani son bir yıllık dilimde sakatlıklarla da yoğun boğuşuyor. Daha büyük başarılar beklenirken Draper başarılara fiziği el vermediği için ulaşamadı. Bu sebeple pek çok genç oyuncunun yaşadığı sakatlıklar bu sorunu tabii ki gündemde tutuyor ama şu ana kadar net bir çözüm önerisi ortaya konulmuş değil. Davalar devam ediyor. Oyuncuların söylemleri bir gündem yaratıyor. Ama bunlar maalesef gerçek bir uygulamayı harekete geçiremiyor şu an itibariyle.
0: Şimdi bir de şu taraftan baktım sevgili Can. Hani futbolda işte Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid Paris oynaması UEFA'nın hoşuna gider. Yani dünyada bir yıl içerisinde 4 tane büyük turnuva var, Grand Slam var. Fransa Açık da onlardan biri, çok değerli bir turnuva. Kaç yıllık geçmişi var, geleneği olan bir turnuva. Böyle bir turnuvada da hani o sporun en iyilerinin olmayışı turnuvayı da biraz değer kaybına yol açmaz mı diye düşündüm.
1: Bir de şöyle bir ek yapabilirim bu söyleme. Rafael Nadal'lı bir dönem var. Yani hep bir süper yıldızın damga vurduğu bir turnuvadan bahsediyoruz. Fransa Açık özelinde de. Artı bir önceki yılda Sinner ve Alcaraz 5 saatin üzerinde bir karşılaşma
0: Tarihi bir
1: yapıyorlar.
0: final olmuştu.
1: Tarihin en iyi maçlarından biri olmuştu. Ve şimdi dediğiniz senaryo gündemde, yıldızlardan istifade edemiyoruz. Yani bu konuda evet tabii ki Grand Slam'ler, ATP, WTA karar organları hem kadınlar hem erkekler tenisinde bir şey yapmaya bana göre de muhtaçlar. Ama şu ana kadar net bir ilerleme maalesef ki kaydedilememiş durumda. Bu yıldızlardan tabii ki istifade etmek istiyorlar ama şöyle bir örnek verebilirim. Geçtiğimiz sene Amerika Açık turnuvası başlamadan evvel Cincinnati'de Masters oynadılar. Sinner ve Alcaraz da final oynadı. Orada hatta sakatlığı sebebiyle de Sinner çekilmişti. Aynı uçakla hemen bir gün sonra Amerika Açık'ta özel bir etkinlik turnuva öncesinde oynamak için tekrar bir de oraya gitmek durumunda kaldılar. Yani sadece tur içerisinde de değil, tur dışı aktivitelerde çok fazla vakit alabiliyor ve evet bu sporcular fazla şu anda kullanılıyor gibi bir durum da var. Zaten az evvelki rakamlar epey çarpıcıydı bir futbolcuyla da mukayese edildiğinde. Bu sebeple oyunculara biraz daha özgürlük verilmesi, daha çok turnuvayı atlamaları istenmesi belki bu konuda bir artı onlara getiriyor olabilir ilerleyen dönemde. Çünkü çok yoğun bir takvim var.
0: Son olarak da kadınlar tenisiyle devam edelim ki orada da şu ana kadar ilk yarı finalistler Andreeva ve Marta Kostyuk oldu. Kadınlar konusunda ne düşünüyorsun şu ana kadarki gidişatta? Orada da büyük sürprizler yaşandı.
1: Kesinlikle çok büyük hikayeler de var. Önce bugün Kostyuk-Svitolina maçına değinelim. İki Ukraynalı karşı karşıya geliyor ve iki dramatik hikaye aslında karşı karşıya geliyor. İkisinin de ailesi şu anda Ukrayna-Rusya savaşında mücadele ediyorlar ve Kostyuk bu turnuvaya başlamadan önce evinin hemen 100 metre yakınına Kiev'de bir bombalama gerçekleşti. Ailesinin durumundan haber alamadan, onların hayatta olup olmadığını bilmeden ilk tur maçına çıktı ve bunun motivasyonuyla oynadı. Bugün 3 set sonunda Svitolina'ya geçti ve yarı finalde rakibi de daha 19 yaşındaki Mira Andreeva ama 8 numaralı seri başı o da. önemli bir isim. Güzel bir yarı final maçı olacak. Tablonun üst bölümünde Kalinskaya ve Hvalinska maçı var. Hvalinska elemelerden geldi. Çok büyük bir hikaye yazıyor ve tablonun biraz seyrelmesiyle birlikte o da bir fırsat yakaladı. İşte Iga Świątek, Coco Gauff, Rybakina, Pegula, Anisimova gibi isimler erken noktalarda veda ettiler. Fakat bir numaralı seri başı Sabalenka hala tablonun üst bölümünde. O da yarın çeyrek finalde Diana Schneider'le oynayacak. Sabalenka geçtiğimiz sene Gauff'a burada final kaybetmişti Fransa Açık'ta. Hatta finali kaybettikten sonra sinirlerine de hakim olamamıştı. Gauff'u eleştiren bazı açıklamalara yapıp sonra özür de dilemişti. Bir hayal kırıklığı var. Bunun da yarattığı hani bitmemiş bir hesabı var denebilir. En güçlü favorilerden bir tanesi o. Tablonun alt tarafında da Kostyuk'un hikayesinden bahsettik ve Mira Andreeva gerçekten hem genç yaşının getirileriyle birlikte çok çok iyi oynuyor. Belki de yaşının üstünde bir tenis oynuyor. Ve başarı iştahı çok yüksek. Tablonun alt tarafından da epey motive biri gelecek. Tablonun üst tarafında evet hala çeyrek finaller oynanacak ama Sabalenka'nın gelmesi çok muhtemel gözüküyor açıkçası oradan. Güzel bir final olabilir. Evet elenen isimler var ama yeni isimler de o fırsatlarla birlikte tabii daha heyecanlı maçlar da bize sunuyor. Bunu erkekler tarafıyla da çok kısa açıklayabilirim. Elenen seri başı oyuncuların olması kalanların üzerindeki başarı ve şampiyonluk baskısını biraz daha arttırdığı için de maçlar çok uzun sürüyor. 4 saatin 5 saatin üzerinde maçlar sürdü. Hata yapmak istemiyor oyuncular. Kolay kolay elenmek istemiyorlar turnuvadan. Bu sebeple rekabet ve çekişme had safhada diyebilirim Fransa Açık'ta.
0: Ben biraz daha böyle yıldızlardan yoksun kısmına baktım ama senin değerlendirmen de çok değerli bu arada. Yani orada da işte dünya tenisi yeni yıldızlar çıkarmak için çok büyük bir fırsat var şu an orada birçok sporcunun elinde. Belki burada elde edecekleri bir şampiyonluk onların ilerideki kariyerini bambaşka yansıyacak. Motivasyon, moral, inanç anlamında. Biraz da o gözle izlememiz lazım gibi sanki.
1: Öyle yani buna değinen isimler de oldu. Mesela Frances Tiafoe erkeklerde normalde Amerika Açık'ta yarı final görmüş. Uzun süredir de turda olan oyunculardan biri. Ama o baskının kendisine biraz fazla geldiğini söyledi. Ve üst üste 4 saatlik 5 saatlik maçlar yaparak en sonunda bir yerde kaybetti. Burada enerji tasarrufu yapmak ve ana odaklanmak çok önemli. İşte Felix Auger-Aliassime üzerinde büyük bir beklenti var. Çünkü en yüksek seri başı oyunculardan biri. Ama daha önce Grand Slam kazanmamış bir oyuncu. Kolay kolay elenebilen bir oyuncu zaman zaman. O yüzden şu anda odağı korumak ve sadece önündeki maça odaklanabilmek çok çok önemli. Sporcu psikolojisi adına yoksa eller titreyebilir raket tutarken.
0: Can Ayhan çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Evet Can Ayhan'la da kendisi spor spikeri, sporun birçok branşını anlatıyor. Değerli bir meslektaşımız Fransa Açık ve tenis konuştuk. Bu akşam da programı noktalıyoruz değerli dinleyenler. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Happy Sigorta.
3: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Reklam.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor... dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
11: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
12: 7. koşu için start verildi, yarış başladı değerli izleyenler. Liderlik için öne atak yapan Safkan orta kulvardan gelip 4 numaralı Tale of the Dream oldu. Şimdi bu Safkan'ın dışından da temposunu yükseltip liderlik mücadelesine ortak olan 5 numaralı Penal Code oldu. Ama 4 numaralı Tale of the Dream vermedi liderliğe. Bir boy fark döndü. İkincilikte 5 numaralı Penal Code var. Dıştan 3. 8 numaralı Devil Storm girdi. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Chairman takipte. Chairman'ın yarım boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Winner Gets It All öndeki rakiplerinin takipte. Bariyerde 2 numaralı King of the Night var. En dış kulvarda 3 numaralı Lovey Bond, 5 boy kadar geride 1 numaralı Grand Mission. 4 numaralı Tale of the Dream liderliğini koruyor. Dışta 5 numaralı Penal Code var. İçe yakın 3. 8 numaralı Devil Storm. 4. 6 numaralı Chairman. Yarım boy kadar girdi içeride. 2 numaralı King of the Night. 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Love Bond. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Winner Gets It All. 1 numaralı Grand Mission ise son sırada. Düzlüğe yaklaşılıyor. 4 numaralı Tale of the Dream liderliğini koruyor. Dışta 5 numaralı Penal Code içeride. 8 numaralı Devil Storm var. Bu ikilinin dışındaysa 6 numaralı Chairman yer tuttu. Onun da 1 boy kadar gerisinde dış kulvardan 3 numaralı da Lovey Bond atak yaptı. Son 300'e yaklaşılırken de 4 numaralı Tale of the Dream liderliğini koruyor. İçeriden temposunu yükseltti. 8 numaralı Devil Storm rakibini yakalama çabasında. Daha geridense 3 numaralı Lovey Bond'la beraber 6 numaralı Chairman'ın atakları var. Son 100'e girilirken dıştan 3 numaralı Lovey Bond ve 6 numaralı Chairman geldi. Şimdi 3 numaralı Lovey Bond öne geçti. Chairman gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Lovey Bond önde. 3 numaralı Lovey Bond kazandı. 6 numaralı Chairman ikinci. 4 numaralı Tale of the Dream yarışı 3. olarak tamamladı. 1 numaralı Grand Mission 4. olurken 2 numaralı King of the Night da yarışı 5. olarak tamamladı. Kocaeli'de 7. koşuyu 3 numaralı Lovey Bond kazandı. Erhan Aktuğ ile start almıştı. Yarışı kazanan 3 numaralı Lovey Bond.
11: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
15: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Sevgili dinleyiciler, gündemi konuşacağız. Yoğun bir gündem var yine. Bu yoğun gündem içerisinde biz de değerlendirmelerimizi yapacağız. Sizlerin yine değerlendirmeleri varsa onları da programı içerisine dahil edeceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz mesaj yollamak için. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 mesajlarınızı gönderebilir, siz de yayına dahil olabilirsiniz. Evet, takımlardan son gelişmeleri ilerleyen dakikalarda zaten paylaşacağım sizlerle. Takım muhabirleriyle yine sohbet edeceğiz ve son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bunun dışında bugün A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu belli oldu ve kadro dışında kalan oyuncular var. Üzerine bir sohbet ederiz sizlerle birlikte. Birazdan yine bu konu üzerine de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi gerçekten hızla devam ediyor. Daha doğrusu başkanlık seçimi öncesindeki çalışmalar hızla devam ediyor. Seçim çalışmaları. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın çalışmalarından ilerleyen dakikalarda işte bilgileri yine muhabir bağlantımızda alırız. Beşiktaş tarafına bakalım. Bu arada Fenerbahçe'de işte teknik direktör isimleri, futbolcu isimleri daha fazla yazılıp çizilmeye başlandı. Üzerine de konuşuruz. Beşiktaş'ta teknik direktör henüz belirlenmedi ve teknik direktör adaylarının kimler olduğu, hangi ismin daha yakın olduğu üzerine de yine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken Galatasaray tabii hali hazırda bu 10 artı 4 kuralının değişip değişmeyeceği yönünde bir beklenti var gördüğüm kadarıyla. Ama Galatasaray'da da önümüzdeki sezona dair özellikle bir orta saha için

Trabzonspor tarafına baktığımızda orada da hareketlilik devam ediyor. Zubkov takımdan ayrıldı ve işte oraya dair de yine ayrıntılı bilgilere ilerleyen dakikalarda bakacağımızı belirtelim. Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım ve başlayalım. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız.

Evet, ne demiş abi, yayınlar program başlarken çalan müzik bazen çok uzun oluyor demiş. Yani valla bilemedim ne kadar çaldı onu da göremedim ama çok uzun çalmadı benim bildiğim. Tamam, dikkat ederiz, teşekkür ederiz sevgili dinleyicimize. Kim yazmış onu da görmek isterim. İsimleri de yazın olur mu? Abdullah, sevgili Abdullah'a teşekkür ederiz. İsimlerinizi de yazın lütfen bana. Şimdi şöyle, aslında bugüne dair dediğim gibi birçok konu var, onların hepsini konuşacağız ama programın başında sizlerle bu akşamki maçlara dair görüşlerimi paylaşayım önce. Çünkü çok mesaj var, bugünkü maçlara dair düşünceleriniz nelerdir diye, başlayacak maçlar da olduğu için hızlıca bu düşüncelerimizi aktaralım, ondan sonra da devam ederiz. Burada tabii önce şunu söyleyelim, geceye dair, gecenin maçlarına dair düşüncelerimi aktaracağım sizlere sevgili dinleyiciler. Çok da maç yok. Üç tane karşılaşma var. Bu üç karşılaşmaya dair hemen fikirlerimizi paylaşmış olalım. Bu akşam Kolombiya Kupası'nda ve Kolombiya Ligi'nde maçlar var. Kupada C grubunda dördüncü hafta maçı oynanacak. Medellin ile Cúcuta arasında oynanacak bu karşılaşma. Tabii bu karşılaşma ev sahibi takıma baktığımızda Libertadores grubunda son 16 hakkı elde edemese de Sudamericana'da playofflarda boy gösterme hakkını elde etti. Aslında Medellin'e burada bir beraberlik bile yetiyor ama Cúcuta takımının kazanmaktan başka da bir çaresi olmadığını söyleyelim. Burada şunu da söylemek lazım. Şampiyonluk halinde sonraki yıl için Sudamericana'ya katılım hakkı sağlanacağını da söyleyelim. Yani burada kupada başarılı olan bir sonraki yıl Sudamericana'ya katılabiliyor. Bu nedenle de yine önemli bir maç olduğunu söyleyelim. Sezon başı ligine apertura deniyor Kolombiya'da. Ve gerçekten kötü bir başlangıç yaptı Apertura'ya Cúcuta ve toplamda 6 resmi maçtır galibiyet alamadı. En son deplasmanlarını da geçtiğimiz yıl Kasım ayında elde etmişlerdi. O da bir alt ligde oynadıkları dönemden bahsediyoruz. 13 maçtır deplasmanda kazanamayan bir Cúcuta olduğunu da belirtelim. Ya bu şartlar altında Medellin takımı bence bu karşılaşmanın favorisi. Özellikle tabii deplasman takımını kazanmaktan başka çaresi olmayışı biraz da onların daha açık bir futbolu tercih etmesini de beraberinde getirebilir. Bunu da değerlendirir diye düşünüyorum Medellin takımı ve benim beklentim burada ev sahibi Medellin'in atacağı en az 2 golden yana olacak sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta Atletico Junior, Atletico Nacional mücadelesi var. O da Kolombiya Ligi'nde lig finalinin ilk ayağı. Normal sezonu lider olarak bitirmişti Atletico Nacional ve rövanşta burada ev sahibi olma avantajına da sahip. Ligin son şampiyonu Libertadores grup serüveni aslında orada çok iyi geçmedi onlar için. Bunu söyleyelim. Atletico Junior için bunu belirtelim. Onlar aslında bu kötü geçen serüvenden sonra burada kazanmak istiyorlar. Onu belirtelim. Burada da yine aslında her iki takımın da aslında kazanabileceği bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Yani burada bir taraf tercihi yapamayacağım. Onu söylemek isterim. Bu nedenle ben burada iki takımın da goller atabileceği düşüncesindeyim. Eğer burada tabii şurada 17 yılda 22 kez final oynamış Atletico Junior takımı var bu arada. Diğer tarafta ise 2002'den bu yana sadece ligde 16 final oynayıp son 14'ünde de şampiyonluğa ulaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Son 5 finalin 4'ünü kazanmış Nacional. O nedenle işte dedim ya, iki takım da çok hedef takımlar, bu mücadeleyi istiyorlar. Karşılıklı gollerle bu karşılaşmanın da tamamlanma ihtimali.

yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradaki düşüncem de karşılıklı gol var şeklinde olacak. Gece Haiti Yeni Zelanda maçı var. Onu da belirtelim. Haiti Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlardan. Ve uzun yıllar sonra ya 1974'ten sonra ilk kez bu hakkı elde ettiklerini belirtelim. Ve bir hazırlık maçı oynuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. Tabii orada hazırlıklarına devam ediyor birçok takım. Bunu belirtelim. Diğer tarafta tabii Yeni Zelanda var. Onlar da şu ana kadarki mücadelelerine baktığımızda çok da bu mücadele için en azından çok da bir beklentileri olmadıklarını söyleyelim. Ama özellikle Yeni Zelanda'nın oyun planına baktığımızda çok böyle gole izin vermeyen bir oyun planı var. Hele de işte böyle seviye olarak kendilerine yakın takımlarla oynadıklarında bunu söyleyebilirim. Diğer tarafta Haiti takımında da yine gol atarak kazanmaktan ziyade gol yemeden kazanmak üzerine de kurulu planları olduğunu da belirtmek lazım. Son oynadıkları 4 maçın ikisini kazanıp birinde berabere kalan bir Haiti var. En son İzlanda karşısında bir hazırlık maçına çıkmışlardı. Diğer tarafta Yeni Zelanda'ya baktığımızda onlar da en son Şili'yi 4-1 mağlup etmişlerdi. Ama onlar 4 maçta sadece bu Şili maçını kazanabildiler. Böyle bir karşılaşma. Ben yine burada dediğim gibi gollerin çok fazla çıkmayacağı düşüncesindeyim. Yani ben burada alt seçeneğinin tercih edilebileceğini düşünüyorum. Haiti Yeni Zelanda mücadelesinde de Haiti Yeni Zelanda mücadelesi 2,5 gol alt şeklinde bir tercih yapılabilir diye de belirteyim sizlere. Bunun dışında gece tabii dedim ya çok fazla karşılaşma yok. Bu nedenle eldeki maçlardan sizlere aktarabileceklerim de biraz bununla sınırlı diyebilirim. Bu nedenle bir maç daha gerçi varmış 23.30'da ama o galiba evet o en azından seviye olarak benim beklediğim seviyede değil. O alt ligleri takip etmiyorum o yüzden de orayla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Yani bu üç karşılaşma bu geceye dair değerlendirilebilir karşılaşmalar sevgili dinleyiciler. Ben tabii bu yorumları yapıyorum burada ama bu yorumların dışında kuponlarımı da Uğur Böceği iddia bayiinde Uğur Böceği şans oyunlarında paylaşıyorum sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği şans oyunları eğer oradan kuponlara ulaşmak isterseniz benim sevgili Görkem Tezer'in, Burak Alacan'ın kuponları Uğur Böceği şans oyunlarında ulaşmak isterseniz yapmanız gereken iddia.com'a üye olmak. Hem kral oran farkıyla bahislerinizi yapabiliyorsunuz hem de orada Uğur Böceği şans oyunları üzerinden değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Ve bizim de kuponlarımıza ulaşabilirsiniz. İsterseniz bu bilgileri size en hızlı şekilde verebilecek bir telefon numarası vereyim. Ben de çok uzatmayayım bu bölümü. 0540-300-097 0540-300-097 Eğer buraya yazarsanız WhatsApp numarası müşteri hizmetleri Uğur Böceği şans oyunlarının. Buraya yazarsanız kuponlara nasıl ulaşabiliriz diye sorarsanız onlar size yardımcı olacaklardır. Tekrar edeyim. 0540-300-097 Uğur Böceği şans oyunlarının WhatsApp müşteri hizmetleri numarasıdır. Buradan Vedat Parlak, Görkem Tezer ve Burak Alaca kuponlarına nasıl ulaşacağınızı sorarak öğrenebilirsiniz diyelim ve devam edelim. Geceye dair en azından iddia açısından, bahis açısından değerlendirmelerimizi de yapmış olduk. Ne demiş? Seattle'dan bir haber. Ne kadar doğru bilmiyorum. ESPN'in haberine göre ilk 10 içinde 10. sıradayız demiş. Kazanma ihtimali olarak demiş. Peki yani Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali olan 10 ülkeden birisi Türkiye. 10.sü ama o 10 ülkeden birisi diye bir değerlendirme geçilmiş diyor dinleyicimiz. Tabii ki bu Mehmet İstemi Bozyel'den gelmiş mesaj. Teşekkür ederim. Tabii ki bu çok konuşuruz üzerine daha. Ben zaten gruptan çıkmak konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bence gruptan çıkarız. Zaten 4 takımın 3'ünün gruptan çıktığını da hesap edersek bence çıkarız. Ama burada şöyle bir durum var tabii. Yani daha ne kadar ileri gidebiliriz? Nerede yollarımız kesişiyor? İşte çeyrek final bizim için biraz sıkıntılı olacak gibi. Yani orada karşımıza İspanya gibi bir takım gelebilir. Gerçi İspanya'yı da sonuç itibariyle burada grupta oynadığımız karşılaşmada özellikle deplasman maçında çok zorlamıştık. Burada da bunu yapabilir miyiz?
yapabiliriz. Neden olmasın?

Ama yine söylüyorum, çok kolay bir iş değil. Orada daha yukarıya gitmek için işte bu İspanyaları falan da yenmek gerekiyor. Bunu başarabilir miyiz? Bence başarabiliriz, dediğim gibi. Kolay değil ama başarabiliriz. Çünkü gerçekten çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Bunu belirteyim. Bugün amili takım Miami'ye yolculuk yaptı, biliyorsunuz. Ve Miami'de bir süre orada kalacaklar. Hazırlıklarını yapacaklar. Mesela bir mesaj daha geldi bana, şöyle diyor. Bir başka değerlendirmeye göre de 21. sırada gözüküyormuşuz. İşte değişir yani, ESPN başka değerlendirir, bir başkası başka değerlendirir. Sonuçta yorum işi bu. Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir. Ama ben yine de şunu söylüyorum tekrar. Önemli olan bizim çeyrek finalden sonrasını görüp göremeyeceğimiz. Yani ben çeyrek finale kadar gelirsek eğer, bunun sonrasında eğer daha yukarıları hedefliyorsak, oradaki rakibimizi geçmemiz de doğru orantılı olduğu düşüncesindeyim. Ama zaten çeyrek finale kadar gelemezsek de ben çok büyük bir başarı olarak görmem Dünya Kupası'ndaki performansımız. Tabii oynanan oyun da çok önemli. Yani bazen çok iyi oynarsınız ama kazanamazsınız. Eğer böyle bir durum varsa bu da ayrıca değerlendirilir. Ama dediğim gibi beklentim en az bir çeyrek finalden yana, inşallah da olur tabii. Yani biz tabii büyük düşünüyoruz, büyük konuşuyoruz ama biraz da saha içinde oynanıyor ya futbol. O nedenle durum biraz da sahada belli olacak diyelim. Evet, hazır milli takımdan başlamışken, sizler de mesajları buradan atmışken ben biraz şeye bakmak isterim, milli takıma. Bu arada güzel fotoğraflar geldi. Milli takımımızın uğurlanması, değil mi bu? Akşamınız güzel olsun. Abi, milli takımımız Riva tesislerinden muhteşem törenle uğurlandı diyor. Teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz fotoğraflar ve mesaj için. Gerçekten öyle. Yani şöyle bakıyorum da fotoğraflara, çok güzel bir uğurlama yapılmış. Yani Spor Bakanı tek tek oyuncuları elleriyle de uğurlamış görüntülerden, en azından bunu anlayabiliyorum. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bence milli takımda forvet olmadığı sürece bu iş sıkıntılı. Aynen Fenerbahçe gibi sezonu forvetsiz kapattı. Bir an önce milli takıma bir tane forvet alınması gerekiyor. Cenk Tosun olabilir. Her ne kadar formsuz olsa da Umut Nayır olabilir. Yani bir şekilde forvet lazım takıma, demiş. Kim demiş bunu, hemen bakalım. Lütfen isimlerinizi de yazın. Mesela dinleyicimizin ismi yok burada. Ne diyor? Recep mi? Yok, değil. Peki, yani yazın lütfen bana isimlerinizde. Burada tabii artık kadro belirlendi. O nedenle hani şu olmalı, bu olmalı konuşmalarını geçtik. Artık bir de milli takımımızın bir oyun planı var. Yani milli takımımız, evet, santroforsuz bir oyunu tercih ediyor. Yani nokta santroforsuz bir oyunu tercih ediyor ama attığımız gol sayısına baktığımızda hiç de az olmadığını görmek lazım. O yüzden ben işte sizin en azından o karşılaştırmanız vardı ya, işte Fenerbahçe'ye baktık, orada santrafor yoktu, başarı gelmedi. Karşılaştırmanızın da çok doğru bir karşılaştırma olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyun yapısı, oyuncu yapısı, bunların hepsini bir değerlendirdiğimizde orada belki işte bahsettiğimiz o nokta santrafora ihtiyaç var. Ama burada Montella'nın oyun planında bu çok olmasa da oluyormuş, gördük bugüne kadar. Bir uyarı yapayım arkadaşım, İran Belçika maçı için bilet aldı diyor. Yani aslında şöyle diyor. Yani çok ucuz biletler var diye bakmasınlar hiç diyor. Çünkü o ucuz bilet satanların birçoğu sahte sayfalar. O yüzden aman buna şey olmasınlar diyor. Sevgili Mehmet İstemi Bozyal Amerika'dan yazmış bize, Seattle'dan. Teşekkür ederim. Evet, bu uyarı içinde. İstanbul Havalimanı'nda uğurlarken diyor, Gençlik ve Spor Bakanımız da oradaydı. Evet, biraz önce söyledim zaten, fotoğraflarda gördüm. Gerçekten tek tek her oyuncunun elini sıkmış ve uçağa kadar uğurlamış. İnşallah dediğim gibi çok başarılı bir turnuva geçirelim. Öyle olmasını dileyelim. Bu arada şeyler de güzel. Yani oyuncularımızın kıyafetleri de güzel. Beğendim yani. Beyaz pantolonlar, üzerinde kırmızının biraz böyle koyu bir tonu var. Bir tişört var. Onun üzerinde de gördüğüm kadarıyla bir böyle gömlek mi diyelim ona? Sanki böyle kadife gömlek gibi ama çok şık durmuş oyuncularımızın üzerinde. İnşallah böyle güle eğlene gittik. Güle eğlene de döneriz.
Vedat abi 3 kişi daha elenecek mi kadrodan?

0: Sevgili Ahmet ben demiş. Yok sevgili Ahmet, nihayet kadro belirlendi ve şu anda da zaten Miami'de. Ama isterseniz şöyle ben size kadroyu bir aktarayım. Onun üzerine de belki yazmak istedikleriniz olabilir. Oraya da bakarız. Kısa bir reklam arası verdikten sonra milli takım kadrosunu sizlere aktaracağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Aslında tabii biraz önce de söylemiştim. Milli takımla ilgili kadroyu sizlerle paylaşacağım demiştim. Hemen oraya bir bakalım isterseniz. Radyo Spor WhatsApp hattında bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 1487, buradan ulaşabilirsiniz ve değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz diye belirtelim. Evet, gelelim şimdi milli takımımızın kadrosuna. 26 kişilik kadro netleşti. Yani 29, daha doğrusu 9 oyuncuyu eleyerek 26'ya düşürdü kadroyu Vincenzo Montella. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır oldu ki aslında bu elenecek oyuncular daha belli değilken ben düşüncemi söylemiştim. Burada Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır bence zaten milli takımın ilk iki kalecisi. Mert Günok da uzun zamandır bu takımda oluşu, işte orada takımın bir arada oluşuna büyük katkı sağladığı için kadroda olacağı düşüncesindeydim. Öyle de oldu zaten. İki kaleci Ersin Destanoğlu ve Muhammed Şengezer ise kadroda yer almadı sevgili dinleyiciler. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Zaten Uğurcan Çakır bu takımın birinci kalecisi. Herhalde kimsenin tartışması yoktur bu konuda. Savunmaya baktığımızda Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik şeklinde bir değerlendirmesi olmuş Montella'nın. Burada benim aslında beklentim farklıydı. Onu söyleyeyim. Ben mutlaka Yusuf Akçiçek'in burada olması gerektiğini düşünüyordum. Ama o tabii hocanın tercihi biraz farklı olmuş. Birazdan konuşuruz. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan isimleri var. Ve forvet hattına baktığımızda Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'den oluşan bir forvet hattımızın da olduğunu belirtelim. Kimleri almamış peki? Oraya da bir bakalım mı hemen? Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, bu ikili yok demiştik. Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Ellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf

0: Yusuf Sarı. Bu isimler yok. Burada tabii bir iki isim benim dikkatimi çekti. Mesela bunlardan biri dediğim gibi Yusuf Akçiçek. Ben çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada tabii şöyle bir düşünceye sahip olmuş olabilir hoca. Yani demiştir ki işte daha çok bu oyuncuların futbol hayatlarında önlerinde çok zaman var. Bu nedenle daha gidecekler Dünya Kupası'na diye düşünüp belki de bu tercihi yapmış olabilir ama ben Yusuf Akçiçek'in olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben geçtiğimiz sezonki performansıyla Çağlar Söyüncü'nün götürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem bu arada. Ben performans üzerinden değerlendirme yapıyorum. Yani Yusuf Akçiçek bence burada işte Çağlar Söyüncü'den de nispeten Samet Akaydın'dan da daha iyi bir performans ortaya koydu. Hatta yani biraz da böyle topla çıkabilen bir oyuncu olduğu için de özellikle tercih ederdim diye de belirteyim. Diğer taraftan Aral Şimşir. Ya, öyle bir sezon geçirdi ki Danimarka'da Mitchin hattı. Muazzam bir sezon ve geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Yani gerçekten büyük iş yaptı. Mitchin hattı biliyorsunuz 50 maç oynadı neredeyse sezonda ve bu maçlardaki gösterdiği performans da muazzamdı Aral Şimşir'in. Aral Şimşir ismi de dışında kaldı kadronun ki ben Aral Şimşir'in bu Dünya Kupası'ndaki bizim yıldız adaylarımızdan biri olabileceğini düşünüyordum. Yani burada birçok isimden bahsedebiliriz işte 11'imizde ya da işte 26 kişilik kadromuzda. Ama bunların çoğu zaten bildiğimiz yani iyi oyuncular. Belki işte buraya şey denilebilir. Denizgül belki biraz daha hani yeni yeni forma bulacak. Can Uzun belki yine buraya dahil olabilir. Ama dediğim gibi bunun dışında benim beklentim bir de burada Aral Şimşir tercihiydi. Dünya Kupası'nda yıldız potansiyeli olan bir isim olduğu düşüncesindeyim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yazın lütfen Radyospor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kısa bir yarış arası sonrasında karşınızdayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ve güzel içeride ise 1 numarada Asil Bulut var. 3 boy kadar geride orta kulvarda 6 numarada Kadife Kız var. Yer dibinde 11 numarada Torun Sadağ dış kulvarda. 9 numaralı Müfemi Artut'ta onun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Kızıl Güle sırasıyla son 300'e yaklaşılıyor. Yarışın liderliği yine 2 numarada Aysel Hanım'da fark 2 boy kadar. İkincilikte 1 numarada Asil Bulut var. Onun dışından da 4 numarada Çirkin ve Güzel'in gayretleriyle son 100'e yaklaşıldı. Bariyer dibine yaslanan 2 numaralı Aysel Hanım liderliğini koruyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. Orta kulvarda ikincilikte 1 numarada Asil Bulut var. Son 100 metreye döndü girdi. 2 numarada Aysel Hanım fark 5 boy kadar. Kalan metrelerde de 2 numarada Aysel Hanım liderliğini korudu. 2 numaralı Aysel Hanım koşuyu kazandı. 8 numaralı Kızıl Kule 2. 1 numarada Asil Bulut 3. 4 numarada Çirkin ve Güzel koşuyu 4. olarak tamamlarken 12 numarada Yeşil Vadi Gülü de koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Aysel Hanım Mustafa Çiçek'le kazandı 8. koşuyu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Hızlıca geri döndüm. Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de programın birinci bölümünde bu geceki maçlara dair düşüncelerimi paylaşmıştım. Bir mesaj gelmiş. Sevgili Şahin diyor ki maçları dinleyemedim. Hızlıca tekrar eder misin? Teşekkürler demiş. Sevgili Şahin, hızlıca ederim ama çok hızlı olacak. Hemen şöyle isterseniz önce benim de tabii açmam lazım. 3 maç konuştuk bugün. Bu 3 maçla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. Şimdi öncelikle Medel'in Cúcuta mücadelesi var. Ev sahibinin en az 2 gol atmasını bekliyorum dedim. Atletico Junior Nacional Medel'in mücadelesi var. Orada karşılıklı gollerle karşılaşmanın tamamlanabileceği düşüncesinde olduğumu da belirttim. Ayrıca bir mücadele daha var. 2,5 gol alta gidebileceğini düşündüğüm o maçı da sizlere yine hemen

aktaralım. Bu da tabii şöyle, Haiti bugün hazırlık mücadelesinde Yeni Zelanda ile oynuyor. Orada da ben bir alt bekliyorum diyelim, hemen hızlıca devam edelim. Evet, milli takımın nihai kadrosu belli oldu dedik ve onu biraz önce okudum. Kendi düşüncelerimi de az çok paylaştım ama üzerine yine devam ederiz konuşmaya. Lütfen siz de yazın Radyospor WhatsApp hattına kendi düşüncelerinizi. Milli takımın şu anki seçilen 26 kişilik kadrosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da işte alınmayan isimlerden sizin öne çıkaracağınız, neden alınmadı, bu alınmalıydı diyeceğiniz bir isim var mı? Ama şöyle, her zaman eleştiri mutlaka yanında çözümü de getirmeli. Ben hep onu söylerim. O yüzden lütfen şu oyuncu niye alınmadı derseniz, kimin yerine alınmalıydı onu da bence söyleyin. Biraz önce benim yaptığım gibi işte, ben ne dedim mesela, Yusuf Akçiçek olmalıydı. Bence Çağlar Söyüncü'nün yerine olmalıydı diye düşüncemi aktarmıştım. Ama dediğim gibi sizlerden gelecek mesajları da yine bekliyor olacağım. Selamlar. Hep şikayet ettiğimiz konular vardı diyor Ali Cemal. Milli takımın bir oyunu yok, istikrarlı kadrosu yok, üst üste turnuvalara katılamıyoruz. Hazırlık maçları ve küçük takımlara takılıyoruz. Montella'dan sonra A ligine çıkmış bir takım, kadromuz belli, bir oyun planımız var, üst üste turnuvalara katılabiliyoruz. Daha ne olsun ki demiş. 4-0'lık maçtan sonra bile eleştirenlere şaşırıyorum diye de eklemiş sevgili Ali Cemal. Ya sevgili Ali Cemal, eleştiri bitmemeli bu arada. Yani iyiye gitmesi için bir şeylerin, eleştiri kültürünün çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Ama burada tabii eleştirmekle, yapıcı eleştiriyle yıpratmak üzerine yapılan eleştiriyi ben ayırmak isterim. Çünkü biraz önce de söyledim ya, bence eleştiriyi yaparken mutlaka bir çözüm önerisi de sunmak lazım. Çünkü o çözüm önerisini eğer sunmuyorsanız zaten çok ayrıntılı olarak burada bir araştırma yapmamışsınız anlamına da gelir. Yani siz bu olmalıydı, bu olmamalıydı paylaşırsanız çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden mesajlardan da yine böyle bir beklenti içerisindeyim. Bu 4-0'dan sonra daha ne eleştiriliyor sorusuna da şeyine de mesajına da şunu söyleyeyim. Yok öyle, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani dünkü maç hiç aldatmamalı hiçbirimizi. Tamam, yani sonuçta Dünya Kupası'na giderken 4-0'lık sükseli bir galibiyet almak bence de çok güzel bir şey. Moral motivasyon açısından da çok kıymetli. Ama yani burada şunu da görmek lazım. Kuzey Makedonya takımı neredeyse şeye gidiyor artık. Tatile gidiyorlardı. Tatilden hemen önce bu maçı oynadılar. Öyle düşünün. Yani bir hedefi olmayan, planı olmayan dediğim gibi bir takımdan bahsediyoruz. Yoksa gördük işte, yani dünkü maçta herhangi bir varlık gösteremediler. Ki çok iyi oyunculara da sahipler. Beklediğimiz, bildiğimiz oyunlarını hiç sahada göremedik açıkçası. Ben de bu yüzden şöyle bir düşüncedeyim, dediğim gibi. Bu bizi aldatmamalı. Çok dikkatli olmalıyız. Çok daha fazla çalışmalıyız. Ve bu karşılaşma sadece bizim için işte sezon öncesi yapılmış bir antrenman olarak görülmeli. Asıl maçlar 9 gün sonra başlıyor. Devam edelim. Bence de Çağlar olmamalı. En önemli nedeni demiş. Bence el kol hareketleri vesaire demiş ki, ya böyle değerlendirmeyi de ben yine yapmam. Siz yapmışsınız ama ben yapmam. Neden? Ya bunu biraz daha dedim ya, oyuncunun performansıyla vesaire değerlendirmek daha doğru. Onun dışında yani Çağlar Söyüncü'nün ben saha içerisindeki hareketlerinden falan bugüne kadar hiç rahatsız olmadım. Ben olmadım mesela. Hani başka bazı futbolculardan bahsetseniz, evet ben dedim ki ya bak, bu oyuncu da evet çok fazla şunu yapıyordu, bunu yapıyordu derim, ama Çağlar'la ilgili benim böyle bir düşüncem yok. Dediğim gibi biraz daha ben performansa dayalı, geçtiğimiz sezonki performansına dayalı olarak değerlendiriyorum. Bir de sakatlığa çok müsait bir isim Çağlar Söyüncü. Yani Dünya Kupası'nda da Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı bize eksik bırakabilir o bölgede. Şu anlamda yani, tabii ki stoperlerimiz var ama hani stoper mevkiinde bir eksik kalabiliriz. O yüzden ben olsam dediğim gibi Yusuf Akçiçek tercihi yapardım. Ama Montella'nın düşüncesi böyle oldu. Söyleyebilecek bir şey yok buna karşında tabii. Yani bence öyle ya da böyle bu takımı çalıştıran, bugüne kadar çok fazla aslında şey konuşuldu. Yani

0: dendi ki işte Montella'nın yaptığı şurada şu hata var, burada bu hata var, bu oyuncuyu niye aldı, çok fazla şey konuşuldu ama Montella hep bunlara şöyle cevap verdi. Ben bugüne kadar bir takımla yürüdüm. O takımın içerisinde belki zaman zaman kendi takımlarında süre almayan oyuncular da vardı. Ama ben onlara güvenerek ve buradaki bu birlikteliği bozmamak adına da onları tekrar kadroya çağırdım dedi. Bu da önemli. Peki. Onur ne demiş? Taksici Onur diyor ki, abi merhabalar. Çağlar bence çok yavaş demiş. Olabilir ama ben hani bu işte kaç tane şey saydık burada, stoper saydık, bakalım mı bir tekrar? O stoperler içerisinde çok da öyle aman aman yani diğerlerine göre en azından ağır olduğunu düşünmüyorum. Mesela bakın Abdülkerim Bardakçı, evet hızlı bir oyuncu, çabuk ayakları çabuk bir oyuncu ama onun dışında Merih Demiral'dan da Ozan Kabak'tan da Samet Akaydın'dan da ayakları çabuk bir oyuncudur Çağlar Söyüncü öyle baktığımızda. Peki devam. Abi Aral'a gerçekten çok yazık oldu. Kimin yerine olurdu bilmiyorum ama o kadroda olmalıydı. Onun adına çok üzüldüm. Sen ne diyorsun demiş. Biraz önce fikrimi söyledim. Yani ben Aral'da şunu gördüm. Bugün bir mesaj geldi. Şahin, sevgili Şahin yollamış. Bugün bir mesaj geldi. Mesajda şöyle yazıyordu. Ben çok beğendim mesajı. Ercan abilerin yayındaydı. Şöyle yazmış dinleyicimiz. Aral Şimşir, Emre Mor'un futbola yüzü dönük olanı de yazmış. Yani gerçekten de çok güzel bir şey olmuş bu. Tanımlama olmuş. Ben çok beğendim. Evet, yani takım oyununa uyum sağlayabilen ve özellikle de aklını tamamen sahaya veren, futbola veren bir isim Aral Şimşir. Ve dediğim gibi muazzam da bir sezon geçirdi Midtjylland'da. Bence Dünya Kupası'nda hak ediyordu. Benim düşüncem o. Ama burada kim giderdi sorusunu da hemen soralım. Bakalım şuradan. Mesela burada Denizgül ve Can Uzun da hak ettiler. Burada ama ikisinden birini gönderip tercih yapabilirdi. Yani ya Denizgül ya Can Uzun. Bu ikiliden birisi olmayabilir. Yerine Aral Şimşir olabilirdi. Ama burada mesela Can Uzun için de artık dünkü maçtan sonra çok şey konuşulur herhalde. Yani maçtan çok Can Uzun'u konuşabiliriz gerçekten. Dün muazzam bir performans ortaya koydu. Bu nedenle belki Denizgül Aral Şimşir değişikliği yapılabilirdi diye düşündüm. Ama dediğim gibi yani burada çok böyle vazgeçebileceğin bir oyuncu yok. Ne orta sahada ne de forvetlerde çok böyle aman şundan net vazgeçerim diyebileceğim bir oyuncu yok açıkçası. Ya mesela İrfan Can Kahveci çok böyle sezonda etkili mi oynadı? Fenerbahçe'de oynayamadı biliyorsunuz. Sonrasında gitti. İşte Kasımpaşa'da forma şansı buldu ama burada zaten Kasımpaşa'ya gidiş nedenlerinden biri de İrfan Can Kahveci'nin bu Dünya Kupası'ydı. Yani buraya oynayarak gelmek istiyordu. O nedenle bence İrfan Can Kahveci'nin olması gerekirdi. Oğuz Aydın yine bana kalırsa olması gereken oyunculardan biri. Oğuz Aydın da çok ilginç bir oyuncu. Dün de gördük işte attığımız ilk golde Orkun Kökçü'ye sıfıra inip çıkardığı pas muazzam bence. Yani hem oyun görüsü hem de aynı anda o noktaya hareketlenişi çok değerliydi. Bu nedenle Oğuz Aydın da olmalıydı kadroda. Dediğim gibi burada belki Denizgül Aral Şimşir tercihi yapılabilir. Şimdi İsmail düzeltiyorum. Yusuf Akçiçek konusunda dedim yani olsa Çağlar olmasa ama burada en çok üzüldüğüm dediğim gibi Aral Şimşir'dir. O yıldız olma potansiyeli vardı çünkü oyuncuda. Benim gözlemim bu nedenle de açıkçası üzüldüm. Ama dediğim gibi ya bu çok güzel bir zaten kadromuz var. Özellikle 11'imizin içerisinde bu bahsettiğim Yusuf Akçiçek, Aral Şimşir gibi oyuncular zaten olmayacaklar. Ya benim en azından 11'imde olmazlardı. O nedenle büyük bir aslında başarıyı beraberinde getirebilir bu 11 bize. Belki 13-14 de sayabiliriz ya da 15 sayabiliriz bu oyuncu sayısını biraz artırabiliriz. O nedenle bence bizim artık desteklememiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Yani ne diyeceğiz? Takımımız Amerika'da ve şurada artık kalan gün sayısı 9. 9 gün sonra pazar sabahı 7'de hepimiz başında olacağız şeyin televizyonların ve izleyip görmek isteyeceğiz. Milli takımımızın çok iyi bir başlangıcını görmek isteyeceğiz. Ama bu taraf, bir taraftan da desteğimiz de sonuna kadar. Hem tabii dualarımızla hem de burada yaptığımız yayınlarda, sizlerle sohbetlerimizde güzel, pozitif şekilde mesajlar göndermeye çalışacağız. Bugün bunu konuşuyoruz, belki işte şu olmalı mıydı, bu olmamalı mıydı, ama bu son. Bundan sonra artık yavaş yavaş olanların arkasında durmak, olanları desteklemek zamanıdır diye düşünüyorum.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. 21.15 oldu saatler ve artık yavaş yavaş ilk bölümün sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Milli takımı konuştuk. İlk bölümde özellikle milli takımımızın 26 kişilik nihai kadrosunun önümüzdeki süreçte milli takıma neler getirebileceği ya da alınmayan oyuncular üzerinden bir değerlendirmeyi yaptık. Artık yavaş yavaş kulüp takımlarına da bakmaya başlayalım istiyorum bu bölüm itibariyle. Çünkü Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Trabzonspor'dan haberler var. Bu gelişmeleri de sizlere aktarmak istiyorum program içerisinde. İsterseniz önce şöyle bir bakalım Galatasaray tarafına. Galatasaray'da tabii çok merak edilen konulardan biri Icardi'nin durumu. Icardi kalacak mı, gidecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Tabii şu ana kadar yapılan görüşmelerden net bir sonuç çıkmamış olsa da aslında adımlar atılıyor. Özellikle Galatasaray tarafı, Dursun Özbek tarafı oyuncuya bir teklif yaptı menajeri aracılığıyla ve bu teklif de şu an itibariyle hala masada duruyor. Icardi'nin bunu kabul etmesi artık, yani beklenen Icardi'nin kabul etmesi, ama o konuda da şu ana kadar Icardi tarafından bakalım gelen net bir açıklama var mı?

0: Soralım bakalım bu konuda ve Galatasaray ile ilgili diğer gelişmelerde son durumu bize çok değerli bir gazeteci arkadaşım sevgili Emrah Oktay aktaracak. Anadolu Ajansı'nda Galatasaray'ı yakından takip eden bir isim. Emrah merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi geceler dilerim. Ben Icardi ile açtım. Çünkü en çok merak edilen konulardan birisi bu şu anda Galatasaray'da. Bir teklif var masada. Icardi'nin bu teklife ne cevap vereceği bekleniyor. Oradaki son durum nedir?
1: Henüz Icardi'den geri bir dönüş olmadı abi bu konuda. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin kalmasından yana bir tavır sergiledi. Galatasaray yönetimi içinde de Icardi'nin artık dönemini doldurduğunu ve Galatasaray'a faydalı olmayacağını düşünenler var. Teknik ekipte böyle düşünenler var. Ama sonuç olarak Icardi Galatasaray camiası için Galatasaray futbol takımının özellikle 13. olduğu sezondan sonra gelip 4 sezon üst üste şampiyonluğun temelleri atan oyunculardan birisi.

0: takım içinde çok büyük bir etkisi var. Futbolcular arasında çok büyük bir etkisi var. Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin kalmasını istiyor ama tabii ki bunun bazı şartları var. Yani geçtiğimiz sezonki gibi veyahut da ondan önceki 3 sezonki gibi bir sözleşmeyle Icardi'nin kalması imkansız.
1: Evet.
0: Çünkü hepimiz de biliyoruz ki Icardi'nin artık eski formunda, eski fiziki durumunda olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde aldığı ücret çok yüksekti. Takımın en yüksek, en fazla kazanan ikinci ya da üçüncü futbolcusuydu Icardi. O yüzden çok ciddi bir maliyet var Galatasaray'a. Sadece buna yıllık ücret olarak bakmamak lazım. Bunun uçakları, evi, bonusları, vergisi baktığımız zaman toplamda 20 milyon euroyu bulan bir maliyetten bahsedebiliriz. O yüzden Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin sözleşmesinden indirime gitmesini istedi. Teklif edilen rakam 5 civarında toplam rakam. Icardi'nin bunu kabul edip etmeyeceği merak konusu. Tabii ki burada sadece Icardi'nin bu şartları kabul etmesi değil, bir takım içindeki rolünü de kabul etmesi lazım. Bunu sıkça senden, hatta Ocak ayından itibaren seninle konuşuyorduk abi.
1: Evet evet, doğru.
0: Bu rolü kabul etmeyecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü hala Icardi'nin düşüncesi üst düzey futbol oynayabileceği yönünde. Ama görünen o ki o kadar eski zamanlarındaki gibi Icardi'yi izlemek çok zor. Tabii ki yazın farklı bir çalışma şeyinden geçer. Farklı bir Icardi görüyoruz. Orası bambaşka bir şey ama şu ana kadarki görüntüsü Icardi'nin formayı alıp birinci santrafor olmasının imkansız olduğu. Aslında o da biliyor Osimhen'i geçemeyeceğini ama kendisine farklı yerler arayışında var. Özellikle 10 numara pozisyonu için kendisini konumlandırıyor ama bu da çok zor. Özellikle transferden adı geçen isimleri düşündüğümüzde Icardi'nin 10 numara, ilk 11'de 10 numara oynaması da çok zor mevcut durumuyla.
1: Evet, aslında zaten 10 numara bölgesinde ciddi bir çalışma yapıyor Galatasaray bildiğim kadarıyla, onu da konuşuruz ama burada şunu sormak istiyorum. Bu sürecin uzaması sende ne uyandırıyor? Yani nasıl bir sonuç doğabilir? Nasıl bir hissiyatın var?
0: Ben şöyle, süreç uzadıkça Icardi'nin Galatasaray'dan uzaklaştığını düşünüyorum. Aynı şekilde taraftarlar arasında da bir soğukluk olacağını düşünüyorum. Yani şu an yani şampiyonluk kutlamasındaki kadar sıcak bir ortam olduğunu düşünmüyorum Icardi'ye karşı. Bu biraz daha taraftarlar kabullenir bu durumu. Yani Icardi'nin gitme ihtimalini daha kabullenmiş gibi duruyorlar. Ama tabii ki Icardi sevgisi Galatasaray taraftar arasında bambaşka. Yani şu anda yine dolu tribünler önüne Icardi ve Osimhen çıksa en fazla alkışı, en fazla tezahüratı Icardi alır. Ama süreç uzadıkça ben Icardi'nin Galatasaray'dan uzaklaştığını, taraftarın da içinde bir soğuma olduğunu düşünüyorum.
1: Okan Buruk'un düşüncesi ne Emrah? Okan Buruk kalmasını istiyor mu Icardi'nin?
0: Ben yani çok istediğini düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir hissiyat. Yani kendi ağzından böyle bir şey duymadık. Evet, her zaman Okan Hoca. Tabii Okan Hoca her zaman futbolcularını koruyan, onlara saygı duyan, özellikle Icardi ile alakalı çok, Icardi'nin biliyorsun Okan Hoca'ya çok ciddi bir sevgisi var. Hatta ikinci şampiyonlukta Ankara'da Sayın Okan Buruk'u omuzlara almıştı Icardi. Çok şaşırmıştık hatta o şeyde. O yüzden ikisi arasında güzel bir ilişki var. Hatta bence Icardi'nin Galatasaray'da bu kadar başarılı olmasının birinci nedeni zaten Okan Buruk. Ona çok ciddi bir alan tanıdı Okan Hoca. Özel hayatıyla alakalı çok tolerans gösterdi. İzin dönüşlerinde çok yumuşak davrandı. O yüzden ben Icardi ile Okan Hoca arasında bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama artık Okan Hoca'nın da belli bir Icardi'nin performansıyla alakalı memnuniyetsiz olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa özellikle mesela çok böyle maçın kilitlendiği anlarda Icardi oyun almadığı zamanlarda olmuştu yani Okan Hoca'nın.
1: Tabii. Aslında burada galiba Dursun Özbey'in Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istememesi de çok önemli faktör değil mi? Ya bu teklifin yapılmasında. Yoksa ben hani Okan Hoca'nın

0: da yönetimde birçok kişinin de geçtiğimiz sezonki performansıyla Icardi'nin bir de hani performans bütün bir sezona yayıldığı için söylüyorum. Bu sezon da çok beklentileri düşük gördüğüm kadarıyla ama işte senin de söylediğin o taraftar faktörü çok ön planda.
1: Yani o Sayın Dursun Özbek hatırlarsın abi Belhanda'yı tutup Snyder'i göndermişti. Snyder'in 10 numarasını Tudor zamanında Belhanda'ya vermişlerdi. Orada böyle bir çok büyük tepki çekmişti ama burada böyle bir tepki çekme durumu yok. Çünkü Galatasaray'da şimdi taraftar da aklı selim davranıyor. Mevcut kontratıyla oynamasının Galatasaray'a fayda getirmeyeceğini biliyor taraftarlarda. Özellikle yabancı oyuncu kuralının Galatasaray'ın elini kolunu bağladığının da farkında taraftarlar. Ve şu anda sözleşmesi bitmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani gönderen değil de devam etmeyen başkan olur Dursun Özbek. Ama burada iradesi devam etmekten yana bunu gösterdi. Kamuoyu önünde söyledi. Kardini kendisine söyledi. Menajerine söyledi ama Galatasaray'da sonuç olarak bir sınırsız kaynaklar olan bir kulüp değil. Bu kaynaklarını da ona göre dağıtması lazım. UEFA ile alakalı denetimlere tabi tutulan Süper Lig'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi talimatları çerçevesinde harcama limitleri olan bir kulüp. Bol keseden saçması çok doğru olmaz. Çünkü bu zaten taraftarın parası. Yani taraftarın
0: Evet.
1: harçlığından maaşından artırıp maça gitmesinin, forma almasının sonucu oluşan gelirler. Bu gelirleri de parmağını savuramayacağına göre bu noktada biraz önce hatırlattığım geçmişteki kadar büyük bir tepki görmez Sayın Başkan Dursun Özbek.
0: Evet. Aslında burada şunu da herhalde söylemek lazım. Galatasaray'ın bu sezonki yapılanması biraz da gidecek oyunculara da bağlı anladığım kadarıyla. Yani kimi kaça gönderecek Galatasaray ona göre de bütçesi açılacak. Belki oyuncu farklı oyunculara gitme şansını da yakalayacak. Bu noktada Torreira'nın durumu nedir? Geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren hep gidecek gidecek deniyordu ama bu sezon
1: Torreira
0: sanki...
1: kalıyor abi.
0: Efendim?
1: Torreira bazı mental sorunları vardı. Özellikle babasının hastalığıyla alakalı Ocak ayında. Onları aşmış görünüyor. Torreira kalıyor.
0: Tamam,
1: Burada
0: Torreira kalıyor artık.
1: Torreira kalıyor. Soru işareti olan bence 3 futbolcu var.
0: Evet.
1: Gidecek mi kalacak mı? Birisi Gabriel Sara. Biliyorsunuz Aston Villa'nın çok ciddi ilgisi olduğu İngiliz basınına da yazıyor.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın oradan 35 milyon euro gibi beklentisi var. Bonservis geliri. Yine Lemina'nın sözleşmesiyle alakalı bazı pürüzler var. O da kalacak mı, kalmayacak mı? O da sürüncemede olan, yine Icardi gibi biraz kulüpten uzaklaşan bir futbolcu görüyorum aslında. Bir de Singo ismi var. Singo da çok büyük maliyetlerle transfer edilmiş bir oyuncuydu. Aslında sakatlanmasa belki beklentileri karşılayabilirdi ama çok sık sakatlandı. O yüzden uygun bir teklif gelirse Galatasaray bu oyuncuyu satacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yabancı oyuncu kuralı var. Bu yabancı oyuncu kuralında esneme olacak mı? 10 artı 4 devam edecek mi? 12 artı 4 olacak mı? Veyahut da o 4'ün doğum tarihi 2003'ten 2000'e çekilecek mi? Bunların hepsini beklememiz lazım. Tabii ki burada Türkiye Futbol Federasyonu her seferinde değişmeyeceğini söylüyor ama Türk futbolunda biz dere geçerken at değiştirdiğimiz çok oldu.
0: Öyle, bir
1: Yani
0: de hani
1: son dakika her şey yaşanabilir. Ona göre de bakmak lazım.
0: belki bir Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak karar iletilebilir federasyona.
1: Aslında
0: Kulüplerin
1: biraz da
0: ortak
1: şey
0: bir talebi
1: bekleniyor bence.
0: olursa herhalde çok
1: Tabii bence ben biraz da şeyin beklendiğini düşünüyorum. Fenerbahçe seçiminin beklendiğini düşünüyorum. Çünkü orada kimin seçileceği önemli. O seçimden sonra özellikle dört büyük kulüp bir araya gelirse veyahut da Avrupa'da mücadele edecekler sonuçta bunlar. Bunlar bir araya gelip böyle bir istekte bulunursa ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok da ısrarcı olacağını düşünmüyorum.
0: Bir de şeyi soracağım Emrah. Davinson Sanchez'i konuşmuştuk seninle gitmesi söz konusu diye. Hatta sen 8 belki 10 oyuncu bile gidebilir diye bir düşüncen vardı. Torreira da bunların içindeydi. Hadi Torreira'yı çıkarırsak belki hani 7 oyuncudan bahsedebiliriz. Kiralıktan geleceklerden de bahsediyoruz ama hepsi bir arada.
1: Evet.
0: Bu noktada Davinson Sanchez'deki son durum ne?
1: henüz bir şey olmadı abi. Yani bu bahsettiğimiz gidecek 7-8 sporcu şey de sayalım. Yani kiralık olup olarak oynayıp da şu an ayrılan takımda tabii olmayan 3 oyuncu var. Yani onu da sayalım. Aspiria, Noah Lang ve Sasha Boy. Artık onlar Galatasaray'ın oyuncusu değil. Onu saydık. 3 futbolcu da Icardi, Singo, Sara ve şeyi saydık. Lemina'yı saydık. 4 futbolcu. Zaten 7 yaptı. Bir de şeyi koyduğumuzda Davinson Sanchez'i. Ben Galatasaray'ın özellikle biliyorsunuz Van Dijk ismi basında çok geçiyor. Galatasaray'ın bir, özellikle bu noktada farklı bir oyuncu bulursa, Davinson Sanchez tabii ayrılmaya sıcak bakarsa, burada hepsi biliyorsunuz oyuncuların elleri çok kuvvetli yaptığı sözleşmeler nedeniyle. Davinson Sanchez ayrılmak isterse ve Galatasaray kontratına yakın bir kontrat bulabilirse, Galatasaray bu ayrılığa hayır demeyecek diye tahmin ediyorum. Ama burada oyuncunun niyeti çok daha önemli.
0: Emre, Osimhen konusunda bir teklif var mı? Yani hep yazılıyor, çiziliyor ama resmi bir teklif var mı? Şu ana kadar geldi mi hiçbir takım?
1: Abi herhangi bir teklif yok ama bir Avrupa'nın önemli kulüpleri Osimhen'i çok yakından takip ediyor. Zaten bilinmeyen bir oyuncu değil ama sürekli işte İspanya ligi takımlarıyla, İngiltere ligi takımlarıyla, İngiltere'de özellikle birden fazla takımla adı geçiyor ama Galatasaray'a ulaşan bir teklif yok. Geçtiğimiz günlerde Nijerya milli takımı teknik direktörü ortalığı karıştırdı. Osimhen kadroda olmama nedenini transfer görüşmesine bağladı ama öyle bir görüşme yok yani. Osimhen Galatasaray'da mutlu. Burada Galatasaray'dan bir şey gelirse, yani Galatasaray böyle bir kulüp var, seni istiyor, biz anlaştık, sen de görüşebilirsin dediği zaman Osimhen bu görüşmeye sıcak bakar. Onun haricinde Osimhen Galatasaray'a gelip de ben ayrılmak istiyorum, İşte Manchester United'dan teklif var, Chelsea'den veyahut da X kulüpten teklif var, ben gitmek istiyorum gibi bir yaklaşım yok Osimhen'in. Ama Galatasaray'a gelen bir teklif de yok. Biraz daha bu özellikle yıldız transferlerinde bir domino etkisi beklenir Avrupa'da.
0: Evet.
1: Bir yer değiştirme, özellikle Dünya Kupası, şimdi kulüpler bekleyecekler. Dünya Kupası'nda parlayacak bir genç futbolcu olacak mı? Veyahut da üst düzey performans sergileyecek bir oyuncu olur mu? Bunların hepsi birbiriyle alakalı konular. Ben özellikle yüksek 100 milyon üstü maliyetli transferlerin Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum. Osimhen de eğer olursa Dünya Kupası'ndan sonra bakılacaktır.
0: Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon çok konuşulmuştu, gitmek istediği ama gitmemişti. Bu sene söz verilmişken gönderilebilir deniyordu.
1: Abi onunla ilgili herhangi bir teklif yok. Zaten Barış şu anda milli takım kampında ve ben Barış'la sezon sonunda röportaj yaptım. O konuları çok aşmış Barış. Yani gitme isteği, geçen sezonki gitme isteğiyle alakalı şu an herhangi bir şey yok. Tamamen kafasını Galatasaray ve milli takıma vermiş ama tabii ki biraz önce bahsettiğimiz koşullarda yine Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiler. Orada Galatasaray'a iyi bir bonservis getirme durumu olur. O zaman olabilir ama özellikle yabancı oyuncu kuralında Barış çok değerli Galatasaray açısından. O yüzden biraz Galatasaray burada tok satıcı oynar ama bu kez nasıl bir yol izlenir, Barış geçen seferki gibi mental sorunlar yaşar mı yaşamaz mı, ona bakmak lazım tabii ki.
0: Emrah, görüşülen var mı? Mesela yazıyor, bugün dikkatimi çekti. İşte kimlerden bahsediyor? Mesela Leao transferinin Galatasaray'a yakın olduğundan bahsediliyor. Ondan sonra yine Kamavinga'yı istediği söyleniyor Galatasaray'ın. Var mı böyle gerçekleşmeye yaklaşan bir transfer?
1: Abi şöyle, görev dağılımı yeni yapıldı Galatasaray Kulübü yönetiminde. Tabii ki süren görüşmeler var ama futbol aşeyi beklememiz lazım biraz. Şimdi orada bazı sürprizler var yönetim kurulu listesinde. Görev değişiklikleri var. İşte başkan yardımcılığı bekleyip olamayanlar var. O yüzden biraz sportif aşe yönetimini beklememiz lazım. Çünkü futbolun patronu sportif aşe. Oraya da duyduğumuz birkaç isim var ama şu an söylemek çok doğru olmaz. O genel kurul, yani sportif aşe'nin genel kurulunun yapılması lazım. Ondan sonra nasıl bir yol izlenecek? Yine geçen seneki gibi Sayın Abdullah Kavukçu başrolde mi olacak? Yoksa başka bir isim mi gelecek? Ona bakmak gerekiyor.

0: Ama tabii ki Galatasaray Kulübü'nün teknik direktörü Sayın Okan Buruk, yine scout ekibi ve diğer transferle alakalı personellerin çalıştığını biliyoruz. Özellikle yerli futbolcular konusunda ben Galatasaray'ın adım atacağını düşünüyorum. Can Uzun bunlardan birisi. Bertu bunlardan birisi. Yine Anadolu'dan futbolcuların Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yüksek görüyorum. Yabancı konusunda da bazı şeylerin netleşmesi lazım. Şu anda Icardi'nin kaldığı evet dediği pozisyonda Galatasaray'ın zaten 10 yabancı oyuncusu var. Yani yaş kriterine şey yapan, yani 2003 doğumlu 4 futbolcu alması lazım. Orada 3 hakkı var. 2003'ten yüksek alamıyor Galatasaray. Burada o gidenlere bakmak lazım önce. Ama yerli de Galatasaray'ın ciddi bir hamle yapacağını tahmin ediyorum. Özellikle Can Uzun konusunda.
1: Peki. Emrah, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılarıyla Galatasaray'daki gelişmeleri aktardı. Şimdi bir yarış arası vereceğiz. Bir de nefeslenelim. Hemen ardından buradayız.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Odabaşı dışında ilerleyen Safkan, 11 numaralı Bedo Bey, 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Kırmızı dışında 14 numaralı Akel abi, 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Avcıoğlu, Ortukul Vardaysa 12 numaralı Semen Dingücü, son sırada 1 numaralı Çağlayan Şelale. 9 numaralı Garipler bir son 400'e yaklaşırken de lider dıştan 10 numaralı Öztamer geldi. Rakibiyle olan farkı azaltmaya başladı. 4 boy kadar geriden dıştan 13 numaralı Rüzgar Suyu'nun, Orta Kulvar'dan 6 numaralı Damla Suyu'nun, içe yakınsa 7 numaralı Kızgın Yüreğin ataklarıyla son 200'e yaklaşıldı yarışta. Bariyer dibindeki 9 numaralı Garipler bir liderliğini koruyor Orta Kulvar'dan. Şimdi geldi, yarışın liderliğini aldı. 10 numaralı Öztamer rakibini yakaladı. Tekrar 9 numaralı Garipler bir temposunu yükseltmeye çalışıyor ama son 100'e de 10 numaralı Öztamer önde girdi. Fark 2 boy kadar içeride, 9 numaralı Garip Derbi var. 10 numaralı Öztamer önde. 10 numaralı Öztamer koşuyu kazandı. 9 numaralı Garip Derbi ikinci. 2 numaralı Sapanca Ağası üçüncü. 13 numaralı Rüzgar Su koşuyu dördüncü olarak tamamlarken 6 numaralı Damla Suyu da yarıştan beşinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Öztamer Muhammed Mirbilgin'le Kocaeli'deki son koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
10: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
11: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

Devam ediyoruz. 21.44 oldu saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de. Biraz önce tabii Galatasaray'daki son gelişmeleri konuştuk. Biraz da isterseniz Beşiktaş tarafına bakalım. Beşiktaş'la ilgili bağlantımızı bu gecelik artık bağlantı yapamayacağız. Çünkü bir işi çıktı. Bağlantı yapacağımız arkadaşımızın. O yüzden ben sizlere Beşiktaş'la ilgili haberleri aktarmak istiyorum. Beşiktaş'ta tabii en çok konuşulan teknik direktör. Yani kim olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü merak ediliyor ve tabii görüşmeler de devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre de aslında belki transferler şekillenecek. Bu anlamda baktığımızda şu ana kadar Önder Özen'in yapmış olduğu görüşmelerden henüz daha bir sonuç alamadı Beşiktaş tarafı sevgili dinleyiciler. Kimler var teknik direktör hedefi olarak onları hemen söyleyelim. Aslında Portekiz'e bir gitmişti Beşiktaş yöneticileri biliyorsunuz. Orada Felipe Luis ile görüşmüşlerdi ama burada muhtemelen Felipe Luis dışında da farklı isimlerle görüştükleri yönünde bilgiler de geliyor sevgili dinleyiciler. İşte onlardan bir tanesi siyah beyazların son olarak Porto'da görev yapan Victor Bruno'yu adaylar arasında değerlendirdiği söyleniyor. 43 yaşındaki çalıştırıcının kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak baktığı da yine belirtilen haberler arasında. Bunun dışında kimler var? Conceição var. Sergio Conceição şu an El Ittihad'ı çalıştırıyor ama çok kolay değil tabii orada. O hocayı oradan ayırmak çok kolay gibi gelmiyor bana. Onu söyleyebilirim. Victor Bruno ismi ise aslında genç yaşına rağmen taktik bilgisi, modern futbol anlayışı çok fazla öne çıkan bir teknik direktör, onu söyleyelim. Valla bir de hatırlar mısınız? Jesus'un bir açıklaması vardı. Jorge Jesus Türkiye'de iki takımla görüşüyorum demişti. Bunlardan birisinin Fenerbahçe olduğunu söylemişti. Diğer takımın ismini vermemişti ama tabii biz ne demiştik? Türkiye'nin üç büyük takımından ikisi demişti. O da Galatasaray'ın başındaki teknik direktör Okan Buruk devam edeceğine göre Beşiktaş'tır ve Fenerbahçe'dir diye düşünmüştük. Jorge Jesus tarafında bir gelişme var mı? Bunu onu araştırdım bugün, sordum. Henüz bir olmadığı söylendi. Yani bir görüşme olmadığı söylendi. Ben de bu anlamda şöyle aslında Jorge Jesus tarafını çok fazla Beşiktaş'ın düşünmediği yönünde aslında bilgiye eriştim. Bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan dediğim gibi o Jorge Jesus'un açıklamasında şöyle bir bölüm de vardı. Ülkenize dönmeyi düşünür müsünüz sorusuna hayır demişti. Net bir şekilde. Yani ben işte burada kazanılan paralar çok düşük şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Şimdi Victor Bruno konusu da ya kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor şeklinde bir şey olunca haber olunca hemen dikkatimi o çekti. Aslında Portekiz'de çok iyi hocalar yetişiyor ve bu teknik direktörler genelde yurt dışını tercih ediyorlar. Çünkü Portekiz'de kazandıkları para çok düşük. Bu Victor Bruno ismi de gerçekleşebilir bir isim. En azından şu ana kadar çıkan isimler arasında baktığımda bu ismin daha ön planda olduğunu söyleyebilirim.

Evet, Beşiktaş'ta özellikle belli oyuncularla ilgili de yine görüşmelerin devam ettiği haberleri var ama dediğim gibi teknik direktör ismi ortaya çıkmadan diğer isimler konusunda ben çok fazla böyle emin olamıyorum dediğim gibi. Ama birçok isim yazılıyor. Mesela Salih Özcan geçtiğimiz sezondan beri Beşiktaş'la ilgili yazılıyor ve yine bu sezonda Salih Özcan isminden bahsediliyor. Orta sahada Salih Özcan'ı istiyor Beşiktaş ama gerçekleşecek mi bu transfer? Bunu da göreceğiz. Evet, Beşiktaş tarafına yine bakarız.

0: Döneriz ama Fenerbahçe'de başkan adayları çalışmalarını sürdürüyorlar sevgili dinleyiciler. Çok önemli aslında açıklamalar da yapıyorlar. Hem teknik direktör konusunda hem oyuncular konusunda açıklamalar gelmeye başladı. Artık kalan süre neredeyse 4,5-5 gün. Sevgili İrfan 25'te konuşalım Fenerbahçe'deki başkan adaylarının açıklamaları, seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Oradan başlayalım. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat, iyi
0: Çok
1: çalışmalar.
0: teşekkürler. Sağ ol, sana da iyi akşamlar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, başkan adaylarından açıklamalar da gelmeye başladı üst üste. Seninle en son konuşmamızdan sonra birçok isim konuşuluyor artık. Ne dersin? Önce istersen Aziz Yıldırım tarafıyla bir başlayalım. Aziz Yıldırım son zamanlarda özellikle belli isimleri de telaffuz etmeye başladı. Anlaşılan var mı? Ya da hangi durumda, hangi seviyede futbolcular anlamında? Sonra teknik direktör konusunu konuşuruz zaten.
1: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın forvet konusunda Vedat Muriç ve Cirasi ile her konuda anlaştığını, prensip anlaşmaya vardığını söyleyebilirim. Hatta Vedat Muriç Türkiye tatilini Türkiye'ye geçirmek için Türkiye'ye de geldi. Aziz Yıldırım'ın futbol ekibini oluşturan kişiler de Mallorca kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyorlar. Dediğim gibi her konuda prensipte hem Cirasi'de hem de Vedat'ın işte anlaştı. Her Sayın Aziz Yıldırım başkanlığı seçilmesi durumunda bu iki oyuncuyu kadroya katmayı, iki forvet kadroya katmayı planlıyor.
0: Bu
1: Diğer
0: Cirasi
1: taraftan
0: ismi şey değil mi sevgili İrfan? Geçtiğimiz sezondan beri bir şey var, ilgisi var Fenerbahçe'nin ve belli bir seviyeye getirmişlerdi.
1: Sayın Saadettin Saran yönetiminde. Sayın Saadettin Saran yönetiminde önemli bir aşamaya getirmişti hatta Sayın Ertan Torunoğulları. Oyuncuyla ilgili oyuncuyla görüşmeleri, kulübüyle yaptığı görüşmeler hakkında iki başkan adayına da bilgi vermişti. Cirasi ile prensiple anlaşma sağlandı ama şunu da söyleyeyim, Şorlot'ta adaylar arasında halen Sayın Aziz Yıldırım Şorlot konusunda da girişimlerini sürdürüyor. Forvet mevkiini iki transfer yapacaklar. Diğer taraftan stoper hattına da iki transfer yapılması planlanıyor. Bunlar biri yerli biri yabancı olacak gibi gözüküyor. Yerli olarak Alanyaspor'da Ali Müzak'ta. Diğer taraftan yabancı olarak ise Manchester City'den Akem, Fulham'dan Basley ve Lens forması giyen Malang Sarr. Yani bu üç isimden de birini Aziz Yıldırım ekibi görüşmelerini sürdürüyor ve bu üç isimden bir tanesini her seçimler halinde kadroya katmayı planlıyorlar.
0: Ama birisi yerli olacak, o da Ümit Ak'ta olacak değil mi? Anladım.
1: Efendim?
0: Birisi yerli olacak diyorsun savunmada, o da Ümit Ak'ta olacak. Diğer
1: Evet.
0: üç yabancıdan da biri olacak diyorsun.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Şikrinyar, Ümit Ak'ta işte bir de dediğim gibi o üç yabancıdan bir tanesi olabilir. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yusuf Akçiçek'in de tekrar Fenerbahçe'ye ki tekrar Fenerbahçe o genç stoperi de kiralama gibi bir düşüncesi söz konusu olabilir.
0: Aziz Yıldırım tarafının.
1: Evet.
0: Peki teknik direktör konusunda bir gelişme var mı orada?
1: Ben en başından beri söylüyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'da çalışacağını düşünüyorum.
0: Peki neden açıklamıyor İrfan?
1: Yani şöyle söyleyeyim, yönetim kurulunda farklı fikirler var. Yani yönetim kurulunda işte Nuri Şahin, Montella ismini gündeme getiren isimler var. Ama diğer taraftan tabii bu seçildikleri takdirde bu yönetim kurulunda bu isimler masaya yatırılacak ve masaya tartışıldıktan sonra kim karar verecek. Ama ben Sayın Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi bu oyuncuların isimleri çıktı ya ortaya. İşte şuraya şunu alacağız, buraya bunu alacağız. Mutlaka bu oyuncular birilerine soruluyordur. Yani kendi kafalarına göre transfer yapıp sonra bir hoca getirmiyorlardır. Bu anlamda sence Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü hazır ve zaten oradan bilgileri alınıyor da diyebilir miyiz? Yoksa yani en azından futbol aklı hazır oradan bilgiler alınıyor diyebilir miyiz? Teknik direktör demeyelim de.
1: Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol aklı hazır. Biliyorsun Oğuz Çetin, Sayın Oğuz Çetin şu anda göreve başladı. Futbol aklı olarak Aziz Yıldırım futbol aklı olarak görüşmeye devam ediyor. Sayın Oğuz Çetin'in de Sayın Aykut Kocaman'la görüştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla ben yani Aziz Yıldırım'ın teknik direktörün Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir durum var. Neden şimdi açıklamıyor? Çünkü şunu belirtelim, yani gerçekten sosyal medyada veya işte çok çirkin bir durum söz konusu. İnanılmaz şekilde. Yani eğer Aykut Kocaman belki şu anda açıklasa

0: Yıpranmasını istemiyor anladığım kadarıyla.
1: Çok fazla yıpratılacak yani yapılan yorumlar falan. Yani öyle paylaşımlar yapılıyor ki bunları yapan mesela Fenerbahçeli güya Fenerbahçe kongreleri veya Fenerbahçe hesapları Fenerbahçe'ye şike imasında bulunan bir hesap bile açtılar. Çelişki var adında. Daha sonra hatalarının farkına varıp o şeyi, o yazıyı kaldırdılar ama doğrusu yine o halen devam ediyor. Diğer taraftan Aykut Kocaman'ın bazı söylemlerini paylaşarak hani rakip taraflarının yaptığını mesela Fenerbahçe taraftan yapıyor. Gerçekten çok yani seçim süreci özellikle sosyal medya anlamında inanılmaz çirkinleşmiş bir durumda. Kendi Fenerbahçe kendi değerlerine inanılmaz derecede hakaret eden bir grup var, grup var. Tabii bunların birçoğu troll hesaplar. Tabii bunlar troll hesaplar artık sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin, futbol anlayışını beğenmeyebilirsin. Ama saygıda kusur etmemen gerekir. Çok hakaret vari açıklamalar işte şey. Bunların ben açık söyleyeyim. Yani bellili kesim tarafından nevalandırılan troll hesaplar olduğunu düşünüyorum.
0: Yani tabii troll hesap söylemi biraz kolay bir söylem biliyor musun? Yani herkes artık buna sarılıyor. Yani kendisi, şöyle başka bir şey söyleyeyim de bitireyim. Seni eleştirmiyorum.
1: Neden troll hesap diyorum? Çünkü bakıyorum ismiyle yazanlara bir şey demiyorum. Eleştirebilirler hakları.
0: Yok ama ya isimsiz de yazabilir bu arada.
1: İsimsiz ve şey belli değil. Farklı kimileri yeni açılmış kimilerin işte çok az sayıda takipçisi olan anonim hesaplar.
0: Şimdi şöyle ben şunu demek istedim aslında. Anonim hesaptan da yazabilirler. Ben asıl yazılanlara bakıyorum. Yazana değil de. Evet, yazılanlara baktığımda şunu görüyorum. Ya eleştiri olabilir. Dersin ki ya ben oyun anlayışını beğenmiyorum. Ama onun dışında Aykut Kocaman'a getirilebilecek bir eleştiri olduğu düşüncesinde değilim. Yani şunu diyebilirsin. Ya ben oyun anlayışını beğenmiyorum. Geçmişte de geldi. Çok böyle işte hani Fenerbahçe hücum oynamalı falan gibi kendince bir şeyin olabilir düşüncen. Ama onun dışında senin söylediğin işte birçok şey evet onlar artık bence gerçekten kendi değerlerine zarar vermek anlamında değerlendirilebilir. Diğer taraftan biraz sertleşti mi söylemler yoksa sen yine aynı seviyede mi buluyorsun?
1: Ya şöyle söyleyeyim Sayın Erzincan'ım daha çok birleştirici bir bilip beraberliği çağıran birleştirici bir dil kullanıyor. Tüm söylemlerinde bugüne kadar başkanlığa adaylarını açıkladıktan sonraki tüm söylemler bu dili kullanmaya özen gösteriyor. Hı hı. Sayın Hakan Safiye de birleşme çağrısında bulundu ve Sayın Hakan Safiye'ye yönelik herhangi bir eleştiride bulunduğunu çok fazla görmedik. Diğer taraftan Sayın Hakan Safiye'nin de özellikle son 20 günde dilinin her geçen gün daha da sertleştiğini görüyoruz. Hı hı. Yani ilk başta eleştiriler düzeyde başlayan süreç son bir hafta içerisinde çok sertleşerek devam ediyor. Mesela kullandığı bazı kelimeler var ki bence kabul edilemez kelimeler.
0: Yani mesela, şimdi istersen tam bu noktada buraya geçelim ya Hakan Safi tarafına geçelim. Şöyle şimdi aslında başından itibaren şunu söylüyorduk seninle. Biraz daha sert söylemlerde bulunan ya da daha agresif bir seçim çalışması yapan Hakan Safi tarafı. Çünkü Aziz Yıldırım'ın zaten belli bir oy potansiyeli vardı ve Hakan Safi o arayı kapatmaya çalışıyordu ve böyle bir başlangıç vardı. Ama sen diyorsun ki şu durumda artık biraz daha sertleşen söylemler zarar mı vermeye başladı diyorsun?
1: Ben zarar vermeye başladığını düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten kullanılan ifadeler, kullanılan kelimeler çok enteresan. Yani bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum. Açık net söyledim.
0: Peki.
1: Çünkü mesela bir kelime var ki, bir cümle var ki ben bu cümleyi duyduğumda çok şaşırdım. Mesela Fenerbahçe'nin namusunu korumaya geliyorum. Şiddetli bir ifade kullanıldı. Yani bu cümle çok yanlış bir cümle. Yani bunu herhalde herhangi bir Fenerbahçe taraftarı bu cümlenin çok yanlış olduğunu herhangi bir Fenerbahçe taraftarı da şey yapabilir, anlayabilir. Yani bugün mesela yine kullanılan bir ifade var ki mesela seçimi iki taraf yapacak dedi. Azınlığı mı seçeceksiniz? Şimdi Aziz Yıldırım'ı seven, işte Aziz Yıldırım'a oy verecek insanlar veya kongrelerini azınlık olarak nitelendiriyor. Yani bunlar çok yanlış kelimeler. Zaten bölen, parçalayan kelimeler. Camiye zaten bölünmüş, çok fazla bölünmüş, çok fazla parçalanmış bir durumda. Yani bakıyorsun gerçekten bu camianın başarısız olmasının en önemli nedeni

0: Yani bir tanesi de bu camiadaki bölünmüşlük. Herkes inanılmaz derecede işte mesela adaylarını açıkladığı projeler, işte adaylarını açıkladığı konuşmalar, kimse ona bakmıyor. Yani ne olursa olsun, şimdi desin ki birisi altından önüne bir şey koysa daha iyi. Hayır diyor mesela, kabul etmiyorum. Yani diğer taraf mesela hatalar yapsa da, yanlışlar da yapsa, mesela o hataların yanlışları görmemezlikten geliyor. Ama öbür tarafta da diğer adayın konuşmasından da acaba bir hata bulabilir miyim, onun üzerine öyle bir algı yapabilir miyim düşüncesini hareket eden çok insan var. Yani bu bölünmüşlük ya. Zaten bu bölünmüşlük bitmeden de Fenerbahçe'nin başarılı olma gibi bir imkanı olmayacaktır.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Sen benden tabii daha fazla bu seçim genel kurul süreçlerini gördün ama bu böyledir zaten. Seçimden önce seçime kadar biraz yükselir sesler ama seçimden sonra herkes çevresinde şöyle toplanır.
0: Şöyle söyleyeyim ya da ben evet çok fazla seçim gördüm. Ama ben bu kadar çirkinleşen bir üslup görmedim açıkçası. Kuzeyde, sosyal medyada veya işte kongreler arasında. Yani ben bu kadar çirkinleşen bir üslup görmedim açıkçası.
1: Peki.
0: Yani umarım demokrasi şölenin içerisinde geçer. Umarım
1: İnşallah.
0: Umarım bir gerginlik yaşanmaz.
1: Yok ben sanmıyorum bir gerginlik.
0: Her iki başkan adayını da Sayın Erdoğan zaten birleştirici bir dil kullanıyor. Sayın Hakan Sarfin de özellikle son birkaç gün içerisinde bence biraz daha birleştirici bir dil kullanmasının daha
1: ben tekrar fikrimi söyleyeyim mi? Bence seçime bir gün kalana kadar bu söylemler devam eder ama seçim günü artık yani o propaganda süreci de bittikten sonra herkes oturur daha aklı selim bir şekilde. Hatta kazananın çevresinde herkes toplanır diye de tahmin ediyorum. Hakan Safi tarafında peki açıklanan isimler o tarafta çünkü hep konuşuluyor. İki milli oyuncudan bahsediliyor İrfan. Kimler bu isimler? Sana hangi isimler olduğu yönünde bir bilgi geldi mi?
0: Lewandowski ve Greenwood.
1: Ya Türk ya milli takımında oynayan iki oyuncu.
0: Ya milli takımda oynayan oyuncular da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral.
1: Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral. Anlaşmış evet, mı Hakan Safi?
0: Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geldi. Sayın Hakan Safi ile görüşmek üzere. Hakan Çalhanoğlu da teklifini kabul etme. Yani Sayın Hakan Safi'nin teklifini kabul etme. Yani düşüncesinde prensipte evet dediğini biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Dolayısıyla bu oyuncular prensipte evet deseler daha iyi. Daha kulüpleriyle bonservis konusunda anlaşma sağlanmıyor. Çünkü yetki alması gerekiyor yöneticilerin veya işte her iki başkanı beyin.
1: Her iki başkan için de bunu söylemek lazım.
0: Ben her iki başkan için de söylüyorum. Evet. Dolayısıyla kulübüyle de sözlü bir anlaşma sağlaması lazım. Kulübünün mesela oyuncu evet gelmek istiyorum der. Siz oyuncuyla anlaştım dersiniz. Ama daha sonra diyelim ki 8 Haziran'da kulübüyle anlaşamazsınız ne olacak?
1: Evet, doğru yani bu ihtimal her zaman var. Ya da sen seçilemezsen ne olacak?
0: Ya da sen seçilemezsen şimdi sözleşmesi devam eden bir oyuncu veya kulüp o şey içerisinde kendi oyuncusunu sokmak istemiyor veya kulüp içerisinde bulunmak istemiyor. O da bir soruşlar.
1: Yabancı oyuncular içinde Lewandowski ve kim dedin Greenwood mu?
0: Evet Greenwood.
1: Bu iki isimle de Hakan Safi anlaştı. Yani Hakan Safi'nin toplamda anlaştığı 4 isimden bahsedebiliriz. Aziz Yıldırım'ın ise 2 isimden bahsedebiliriz şu ana kadar.
0: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte şuna dikkat ediyor. Çok fazla hani isim açıklamamaya özen gösteriyor. Gerekirse açıklarız diyor.
1: Evet.
0: Ama sonuçta işte bu isim açıklandığında da yani bu oyunculara ödenecek rakamlar daha da yükseliyor. Onu söyleyeyim.
1: Tabii yani eğer yani ismi burada söylersen gittim şimdi Vedat Muriç'i söyledim. Mallorca diyecek ki ya sen zaten açıkladın. Alacağım mecbur.
0: Mallorca'yla zaten görüşmeler bir noktaya geldikten sonra zaten bu isim gündeme geldi.
1: Yani bu şey için de geçerli aynısı. İşte Hakan Çalhanoğlu için. Yani Inter der ki arkadaş tamam. Sen açıkladın artık mecbur alacaksın. O yüzden ben buna şu kadar bedel istiyorum.
0: Diyebilir. Ama evet. Şimdi Mallorca'nınki biraz küme düşme hattında olduğu için küme düştüğü için ve dolayısıyla Vedat Muriç işte o süreçte biliyorsunuz geçen son devre arasında gelecekti. O süreçte Mallorca'da kalmayı tercih etti. Hani Mallorca ve Vedat Muriç'e gerekli kolaylığı gösterecektir. Ama diğer taraftan şimdi Hakan Çalhanoğlu evet çok önemli bir transfer.
1: Mesela Hakan Safi tarafında da Lewandowski çok kolay. Çünkü orada da elinde bonservisi. Yani öyle ya da böyle oyuncuyla anlaştıysan iş
0: bitti. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bunu Aziz Yıldırım Şimdi söyleyince ayrıca durumda transfer etse. Ben Lewandowski evet, çok önemli bir yıldız.

0: 30 yedir.
1: Vallahi yaşı konusunda ben yani Dzeko da buraya geldiğinde 38-39'du ama müthiş bir sezon geçirdi bence.
0: Dzeko geldiğinde 36 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'de final oynamıştı. 2 yaş var.
1: Tamam mesela. Olur mu canım? Burada giderken 38 yaşında gitmedi mi?
0: Giderken 38
1: yaşında. Tamam ama çok çok da iyi bir performansı vardı.
0: Abi şöyle söyleyeyim. 36 yaşında geldi. Burada 38 yaşında gelecek. Yani şimdi Lewandowski'ye son Barcelona'da oynadığı maçlarda baktın mı? Son 19 maçında 4 tane golü var La Liga'da.
1: Ya ben valla şey düşünüyorum ya benim düşüncem bence Lewandowski öyle ya da böyle yani ne olursa olsun Lewandowski ismi Türkiye Ligi'nde şey özellikle. Yani ben sezonda 15-20 golden aşağı atacağını düşünmüyorum.
0: Abi şöyle söyleyeyim, bu oyuncuyu 3-4 milyon euro veya 5 milyon euro gibi ücreti getirirsin. Ama 15-20 milyon euro gibi yıllık ücret veriyorsan 38 yaşındaki bir oyuncuya bu tartışma.
1: Maliyet fayda ekseni de değerlendirirsen o başka bir şey tabii. O konuşulabilir doğru.
0: Bu tartışılır. Sen yani şimdi 38 yaşındaki bir oyuncuya evet 2 yıllık bir sözleşme teklif edeceksin. Yani 15-15'ten 30 milyon euroya yakın bir rakam. 30 milyon euro gidecek. Yani zaten sen bu UEFA'dan limitleri aştığın için ceza yiyorsun. Ya yani şimdi kimse düşünmüyor. Sen bu UEFA'dan limitleri yani gelirinden daha fazla harcadığı için Fenerbahçe ceza yedi. Bak gelirinden daha fazla harcadığı için. Yani bir forvete 15-20 milyon euro vereceksin. Zaten senin kadrında 11 milyon euro kanıt alıyor, 11 milyon euro Ederson alıyor. 10 milyon euroya yakın Asensio alıyor, 7,5 Talisca alıyor, 7,5 Skriniar alıyor. Zaten kadro maliyetin çok yüksek. Federasyonun belirlediği bir limit var. O limiti aşmaman lazım. Senin gelir gider şeyinde UEFA'da geliri de aşmaman lazım. Ha deniliyor ki imaj hakkıyla yaparız bunu. Farklı yollar deneriz. Ama işte orada da UEFA'nın belli kriterleri var. Sana bu noktalarda belli noktaya kadar izin verebiliyor. Belli noktada izin vermiyor sana. Ve sen UEFA'dan ceza alacağın için UEFA'nın gözü sende daha fazla olacak. Bu her iki başkan adayı için de geçerli. Bunu ben söyledim. 39 tane futbolcum var Vedat. 39 tane futbolcu
1: evet, orada çok haklısın. Yani bu kadar yabancı oyuncudan falan bahsediliyor ama yabancı kapasitesi dolu şu anda zaten. Kimi göndereceksin, ne yapacaksın?
0: 19 tane yabancı oyuncum var. 19 tane yabancı oyuncunun hepsinin sözleşmesi devam ediyor.
1: 5'ini bir kere göndersen ancak 14'e kalıyorsun. O da 10+4'ü karşılıyor mu bilmiyorum. Var mı 4 oyuncu?
0: Yani 10+4'te Şerif, Arşı Buran, Nene 3'ü kalıyor. Yani tam 16.
1: Bir de genç bir oyuncu vardı. Kimdi? Fayet miydi?
0: Tam Şerif işte.
1: Ha Sidiki Şerif'ten bahsetmiyor musun?
0: Evet, tam tabii Şerif. Şerif normal işte. Anladım. Şerif, Nene, Ayşe Buran'a uyuyor. 3'e uyuyor. Ha şimdi bu oyuncu sen 16-4'e uyuyacaksın. Bir de sen oraya bir de transfer yapacaksın. Yani 3-4 tane daha transfer yapmaktan bahsediyor. Yani 4 ya da 5 tane. Yani. Zaten bu oyuncuya gönderirken sen maliyetini de göndermek zorunda kalacaksın. Çünkü mesela Amrabat 5 milyon euro'nun üzerinde rakam alıyormuş yıllık ücret. Şimdi Real Betis istiyor Amrabat'ı. Ama Real Betis kaç milyon euro verebilir ki? Maksimum 2,5 milyon euro verebilir. Biz hep transferden bahsediyoruz. Her iki adet transferden bahsediyoruz. Ama en büyük transfer şu elindeki kalabalık kadrodan minimum zarar maksimum konservis kediliğiyle çıkman lazım. Artı senin 60 milyon euro gibi bir şeyin var. Limitin var. Bu herhalde.
1: Ya bak şimdi bunu anlayabiliyorum. Mutlaka burada işte Hakan ama Safi tarafı
0: yok. Gerçekçi olmak lazım. Şöyle
1: tabii tabii bak şunu anlayabiliyorum lazım. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Hakan Safi tarafı dediğim gibi başından itibaren daha agresif bir çalışma yaptığı için buna karşılık Aziz Yıldırım'ın argümanları da bunlar aslında. Yani onu alamazsın çünkü bundan dolayı alamazsın. Bunu alamazsın
0: Aziz Yıldırım alamazsın demiyor. Aziz Yıldırım mesela şu anda Aziz Yıldırım dediğim gibi iki tane oyuncu alıyor işte. İki tane forvet.
1: Anlıyorum.
0: Cirasi aldı. Cirasi mesela Cirasi'nin bonservis bedeli 30-40 milyon eurodan bahsedecek. Yani o da hiç yıllık ücret almıyorsa 7-8 milyon euro civarında bir yıllık ücret alacak. Benim demek istediğim şu. Yani ben Şampiyonlar Ligi'nde mesela diyelim ki kalamadım. Yani zaten UEFA'dan 10-10 ile 15 milyon euro arasında ceza kesilecek. Bunlar taksitlerden UEFA gelirlerinden düşecek.
1: Yani kesilecek mi o ceza kesin olarak bu arada? Net mi?
0: Tabii kesilecek. Yani
1: ama daha kesilmiş bir ceza yok değil mi?
0: Aa, yok. Yani tamam. 10 ile 15 milyon euro arasında şey alacak.

0: Bakalım işte, yani henüz kesilmiş bir ceza yoksa
1: Ama yok,
0: beklemek
1: ceza
0: lazım.
1: gelecek ya, bak ceza kesin gelecek. Yani onu söyleyeyim, ceza kesin geliyor. 10 ile 15 milyon euro arasında bir ceza gelecek. Hani biz bugün hep transfer diyoruz, şunu alsın, yıldız oyuncu transfer etsin diyor da, ama biraz daha önüne şey koyacağız, ama bak bunu bir sene sonra şeyi konuşuyor olabiliriz ya, Fenerbahçe'de çok daha ciddi sıkıntılarla karşılaştığında insanlar neden böyle oldu diye sormasın ya.
0: Bu uyarıyı iki arada, başkan adayı için de yapıyorsun değil mi?
1: Evet. Ve bak, aynı gibi onun için bir şey söylüyorum. Yani her iki başkan. Yani şimdi sen her şeyi koyamıyorsun mesela. Diyelim ki cebinden karşılayamıyorsun mesela. Bir Fenerbahçe'nin finansal felaketler sıkıntısı 2017-2018 sezonunda Sayın Ali Koç'ta yaşadı. Türkiye'nin en zengin insanı. İstese istediği rakamı koyamaz mıydı? Sponsorluk anlamında, para anlamında koyamaz mıydı? Koyabildi ama transfer yapılmadı. Çünkü limitler vardı. İşte bu limitleri aştığında da ceza geliyor. Ya şimdi sen UEFA'da bir kez daha limit aştığın, ikinci defa bu katlanarak bir ceza devam edecek. Ya bir daha tekrarladın ama belki transfer cezası gelecek. Bunu bilmiyoruz.
0: Yani o tabii çok uzun vadede gerçekleşebilir de. Yani o
1: ama,
0: çok kolay iş değil
1: ama
0: de.
1: Şöyle söyleyeyim. Sen şimdi hedef olan şey yoksun. Bak bunu şeyi zaten şu anda Saitli Saran yönetimi ne demişti? Biz 190 milyon euro nakit açığı da geldik, aldık demişti. Halen kiralık giden oyuncuların parasını falan başvurdu. Halen bol servisiyle aldığın oyuncuların taksitlerini ödüyorsun. 2-3 sene önce de taksitler bu sene kalkıyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe hiç transfer yapmasa aralık ayında ödeyeceği rakam 100 milyon.
0: Anladım. Peki ya, buraya yine döneceğiz. Bak ben bunu anlıyorum. Sen görevini yapıyorsun, gazetecilik yapıyorsun da taraftar şöyle bakıyor. Ya ben şampiyonluk bekliyorum diyor. Yok o borç varmış, yok bu borç varmış, ben buna bakmıyorum. Ben şampiyonluk bekliyorum diye bakıyor taraftar. Görüntü o en azından. Peki Hakan Safi tarafının teknik direktör adayı kim?
1: İki tane aday var. Ya Conte ya Farioli. Conte ile Sayın Hakan Safi, Conte ile anlaşma için yoğun bir baskı uyguluyor. Conte'ye 2 yıllık bir sözleşme karşılığında yaklaşık bonuslarla 20 milyon euroya yakın bir teklif sundu. Yani bu rakamda çok yüksek rakamlar. Burada yardımcı yani yıllık 20 milyon euro gibi bir teklif. Buna tabi bonuslar da yer alacak. Bu açıdan baktığımızda Safi'nin de Cuma gününe kadar hani Conte'yi transfer etmek istiyor. Conte'nin ismini açıklamak istiyor ama Conte'nin de tabi İtalya Futbol Federasyonu'nda bir seçim var. İtalya milli takımı şu anda başında teknik direktör yok.
0: Evet.
1: Onun düşüncesi de İtalya milli takımı teknik direktörü arasında ismi geçiyor. Tabii ama tüm seçenekleri değerlendiriyor Conte. Diğer taraftan diğer isim ise Farioli aslında. İlk adaylardan bir tanesiydi. Ama o da tabii Porto'da şampiyonluğa ulaştı. Direkt Porto ile birlikte şampiyonlar ligine gidecek. Sözleşmesinde de 15 milyon euro çıkış maddesi varmış. Sayın Hakan Safi'nin bu çıkış maddesini ödeyerek Farioli'yi de kadroya katma gibi bir düşüncesi var. Eğer Farioli'yi kabul edersen, fakat Farioli'yi Porto'yu bırakıp Sayın Hakan Safi'yle bu süreçte anlaşılmak. Yani orada da sonuç işareti.
0: Orada İrfan, biraz önce sen yayına bağlanmadan hemen önce şunu söylüyordum. Jesus'un açıklamaları vardı geçmişte, hatırlarsın. Çok değil, şurada 10-15 gün önce. Ülkenize dönmek istiyor musunuz diye sordular. Dedi ki hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Neden dediler? Ya çok az para kazanıyorsun dedi Portekiz'de. Yani Avrupa'da orada kazandığının 4 katını 5 katını kazanıyorsun dedi. Şimdi bu anlamda baktığında işte evet, Porto önemli bir takım ama Farioli'nin kazandığı paralara da şöyle baktığımızda hani Türkiye'ye gelme ister mi? Cezbedebilir bu paralar, o açıdan söylemek istedim.
1: Ayşen gibi adaylardan bir tanesi Farioli. Diğeri ise Pioli. Yani bunlar da zaten şöyle söyleyeyim. Farioli de bence Conte'den belki daha fazla heyecan duyabilir. Genç bir teknik ama Conte'nin de tabii ismi var. Seçim anlamında önemli avantaj kazandırır senin arkadaşlar. Ama dediğim gibi rakamlar çok yüksek gitti.
0: Evet. Anladım.
1: Yani yıllık. Peki. Bak şimdi Lewandowski ile de yıllık 15 milyon euro. Yani bonuslarında 20 milyon euroya yakın bir teklif yani. Yani bonuslarla neredeyse 20 milyon euro yapacak artık. Devam ediyoruz ki. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Evet. Fenerbahçe şöyle şu açıdan söylüyorum ben. Şimdi bunları bugün söyleyince sanki bir aday yani kötü beklemek gibi geliyor ama bunu da göz önünde bulundum. Süper Lig şampiyonu. Bu sezon elde ettiği rakamlar 330-350 milyon TL civarında rakam. Toplam 6 milyon euro.
0: Evet. Peki İrfan, çok teşekkür ederim. Yani daha konuşulacak bunlar Cuma'ya kadar, görünen o değil mi? 2-3 gün var.
1: Yarından itibaren Sayın Hakan Safi anlaştığı isimleri tek tek açıklayarak.
0: Evet, yarına dikkat çekmiş Hakan Safi. Doğru, kaçta ne olacak belli mi şey?
1: Yani şöyle söyleyeyim, yarın Lewandowski'yi ismini açıklar.
0: Ha, bir lansman şeklinde değil de belki bir şeyle, bir tweet atarak ya da ne bileyim bir basın açıklamasıyla mı?
1: Şimdi Polonya milli takımında Lewandowski yanılmıyorsam, yani bugün mü yarın mı maçı var. Herhalde yani şöyle de yapabilir. Yani bugün neyi çarşamba için Lewandowski açıklar. Eğer bizi baştan sona dinlerse Lewandowski'yle bir basın toplantısına da çıkabilir.
0: Birlikte.
1: Birlikte de çıkabilir.
0: Anladım. Ama yarın bir beklenti var.
1: Olabilir. Sonra ikinci seçenekte Greenwood zaten. Greenwood konusunda da yoğun bir şey var. Ama tabii Greenwood'un sözleşmesi devam ettiği için, yani onu belki hani o da protokol anlamında, ıslak imza anlamında sıkıntı yani şey yapmayabilir. Yani sonuçta kulübü...
0: Tabii oyuncuyla görüşme hakkın var son 6 ayda ama dediğin gibi protokol vesaire bir şey yapılmaz diye tabir ediyorsun. Anladım.
1: Yapılamaz yani protokol.
0: Anladım.
1: Ama Lewandowski'yi açıklayacak diye bekliyoruz artık. Yarın açıklar diye düşünüyoruz.
0: Peki bakalım, yarın o zaman Hakan Safi tarafından bir haber bekliyoruz. Çok teşekkür ederim İrfan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İrfan 25, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Gelen mesajlar da var, bakıyorum bir taraftan. Yani mesela şöyle bir bakış açısı var. Neden hep işte Hakan Safi tarafının yapacağı işleri kötüledi İrfan Bey? Aziz Yıldırım tarafına çok bir şey söylemedi gibi. Şimdi yani burada şunu söylemek lazım. Ben İrfan'ı sosyal medyadan da takip ediyorum, basından da takip ediyorum. İrfan açık açık, yani ben Aziz Yıldırım'ı tarafında destekliyorum gibi bir cümlesi de var. Onu söyleyelim. Ama şu tarafıyla gazetecilik yaparken bu biraz daha farklı. Şimdi biz burada nasıl işte Fenerbahçeli olduğumuz halde bazen sizlerle konuşuyoruz. Siz bizim Fenerbahçeli olduğumuzu bile düşünmüyorsunuz. Niye? Çünkü daha işimizi yaparken dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada İrfan'ın ben ayrıca birebir de konuştuğum için de söylüyorum. Aslında hassasiyeti Fenerbahçe. Yani ileride Fenerbahçe'nin çok ciddi bir yükün, mali yükün altına girmemesi açısından bir değerlendirmesi var. Onu söyleyebilirim. Peki çok kısa bir ara vereceğim. Trabzonspor gündemine bakacağız çünkü az sonra. Trabzonspor'da bugün gerçekten önemli gelişmeler vardı.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 22.19 saatlerimiz, artık son bölüme giriyoruz. Bir 7-8 dakikalık zamanımız kaldı. Trabzonspor'dan da gelişmelere bakacağız. Çok değerli bir isim gazeteci abimiz. Sevgili Nihat Erence bizimle birlikte, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Birçok takım için isimler yazılıyor, konuşuluyor vesaire ama bugün en net gelişmeler Trabzonspor'da yaşandı diyebiliriz. Öncelikle Zubkov'la başlayalım istersen. Zubkov neden gitti? Yani bu senenin şeyinde düşünülmüyor muydu kadrosunda, yoksa kendisi mi gitmek istedi?
1: Yani şöyle söyleyelim. Ligin ilk yarısı bittiğinde Zubkov'un özellikle eşiyle ilgili ciddi sorunları oldu. Hatta çok iyi hatırlıyorum ben. 3-4 kez Fatih Tekke'den özel izinleri alarak İşinin yanına gitti. Hatta ayrılma aşamasına kadar geldiler. Yani böyle bir problemler oldu. Kadıncağız şeyde yaşamak istemedi. Trabzon'da yaşamak istemedi. Geri döndü. O arada tabii ki oyuncu bir yandan aileyi düşünüyor, bir yandan Trabzonspor'a bir şeyler vermek istiyor. Farkındaysan Zubkov'da bir düşüş olmuştu. Böyle konuşurken de dedik ki Zubkov bu değil ya. Yani çok aktif bir oyuncu. Sahaya kendini verdiği zaman Trabzonspor'u yani ileriye götürebilen en iyi oyunculardan bir tanesi. İşte o dönemde Zubkov bayağı bir geriye düştü. Hatta bir iki maç Fatih Hoca yaşadığı olayları da bildiği için yani dinlenmesi amaçlı kulübede de tuttu bazı maçlarda. Yani o süreç devam etti. Son dönemde de artık belli oldu ki Zubkov burada Trabzon'da, Trabzonspor'da kalmak istemiyor. Bir sezon bitimine doğru bir kendisiyle menajeriyle ortak bir görüşme yapıldı. Yönetim, teknik ekip ortak bir görüşme yaptı ve sonunda yani Zubkov'un artık daha doğrusu Zubkov kanadından gelen bir ayrılma talebi oldu. Hı hı. Şimdi Trabzonspor ona 6 milyon euro para ödedi ama düşünsene bu sene önemli hedefleri olan bir Trabzonspor'dan söz ediyoruz. 3 kulvarda oynayacak. Avrupa var, lig var, kupa var. Yani bu zorlu üçgende oyuncuların kafalarının farklı yerlerde olmaması lazım. Çünkü Zubkov da çok değerli bir oyuncu. Eğer tıpkı Sikan gibi aklı başka bir yerlerde olursa başarı oranı düşecek. Bunu Sikan'da yaşandığı için aynı sıkıntıyı Zubkov'da yaşamak istemediler. Onun da ayrılma talebi hani en azından bonservis bedeli Trabzonspor'u kurtaracak düzeydeyse kabul edilebilir dendi. AEK ile anlaştı. Şu anda konuşulan rakam 5 milyon euro. Yani 6'ya alınmıştı. 5 milyon euro. Hı-hı. Ben tahmin ediyorum orada gene bir iki bonus maddesi eklerler ya da işte bir sonraki satıştan yüzde yani onlar kap açıklaması yapıldıktan sonra daha net göreceğiz. Ama şu gerçek ki yeni sezon planlamasında Zubkov yok. Yani büyük bir aksilik olmazsa da bu kariyerine Yunanistan'da devam edecek. Ben Anderlecht'e gider diye düşündüm ama Anderlecht çok fazla para veremedi. En fazla 4-4,5 milyon euro civarında oraya kadar çıkabildiler. Hı-hı. Ama Trabzonspor o parayı kabul etmedi. Yani Sikan'la beraber oynamak istiyorlardı orada Anderlecht'te. Aykan'ın teklifi geldi. O da daha bir şey görüldü. Yani yönetim açısından 5 milyon euro. Yani hani denir ya bazen zararın neresinden dönülürse kardır diye. 6'ya 5 belki o dediğim gibi biraz onun içine bonus maddeleri de eklenirse. Yani kafa kafaya aldığın paraya satmış oluyorsun. Ya, ha Zubkov gibi değerli bir oyuncunun bana göre yani en az 10-12 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle gitmesi gerekirdi ama bu sezon sana sorun yaratabilecek bir yapıda olursa bu Trabzonspor'a da zarar verecek, oyuncuya da zarar verecek. Yani biraz da yönetim o tarafını düşündüğü için Zubkov'un bu ayrılığına olumlu baktı ve Zubkov transferi işte büyük ihtimalle birkaç gün içinde resmi olarak açıklanır. Tabii ki oradan hemen bugünkü sıcak gelişmeye geçelim istersen.
0: Evet, lütfen.
1: Sevgili Vedat, Cindy Lopez Cabral bayağı bir haftadan fazla süredir Trabzonspor'un işte Benfica'da oynayan bu oyuncuyla ilgili girişimleri vardı. Oyuncu aslında Pina ile takım arkadaşı. Yeşilburun adalarında

da milli takımda birlikte oynuyorlar. Yani oyuncunun özelliği de şu, kanat başlamış. Sonra özellikle milli takımda daha çok ve tabii ki zaman zaman Benfica'da da sol bek olarak görev yapmış. Yani bizde de Matias Lovic olmadı. Devre arasında alınmıştı. Büyük ihtimalle onunla yollar ayrılacak ama orada yani en kötü burada belki Süper Lig'den bir takıma kiralık olarak da verebilirler. Hı hı. İşte mesela onların içinde Erzurumspor konuşuluyor. Eğer oyuncu kendine bir takım bulamazsa yine Rizespor'la zaman zaman adı geçiyor. Yani o komşu takımlardan bir tanesine vermeyi planlıyorlar Lövük'ü. Yani Lövük'ün o boşalan yerine de işte Cabral'ı monte edecekler. Planlama bu şekilde. Genç bir oyuncu, daha 23 yaşında. Yani iyi tarafı şu, aslında oyuncu geçen gün milli maçtan sonra bu konuyla ilgili bir soru sorulduğunda şu cevap vermişti. Ben Benfica'da devam edeceğim diye, ama belki de hani bilinçli bir şekilde onu yaptı. Hı-hı. Yarın eğer bir rötar olmazsa tahmin ediyorum 12.40 gibi İstanbul Havalimanı'nda olacak. Trabzonsporlu yetkililer karşılayacaklar. İstanbul'da görüşme gerçekleşecek ve işte tabii ki o görüşmelerin ardından da menajeriyle birlikte Trabzonspor'a 4 yıllık imza atacak. Konuşulan rakamı da şöyle söyleyeyim. 8 milyon artı 2 milyon euro bonus, 10 milyon euro. Yani bir savunma oyuncusu için 10 milyon euro da fena para değil. Yani Trabzonspor'un bütçesinin ne kadar dikkatli kullanıldığını bildiğim için söylüyorum. Yani şu anda son dönemde eğer bu rakam gerçekten hani açıklandığında tabii ki daha iyi göreceğiz de 10 milyon euroyu bulursa herhalde Muçi'den daha yukarıda, daha pahalı bir transfer olacak. Oradan da şuna geçelim. Trabzonspor Muçi'yi bonservisini almıştı Beşiktaş'tan. Hemen sonrasında Ruslan Malinovski Cenova'dan ayrıldı. Onunla da anlaştılar. Onunla da imza atılacak. Yine Köln Akademisi'nde oynayan Thierry Karadeniz'le anlaşma sağlanmıştı. O da yani biten transferlerden. Bu da dördüncü transfer oldu. Aslında bir anlamda şöyle diyebilirim. Yani Trabzonspor tıpkı o 2022 şampiyonluk sezonunda olduğu gibi bu sezona bayağı bir hızlı başladı. Bu da şu açıdan iyi olacak. Hani 20 Ağustos'ta Trabzonspor'un playoff UEFA Avrupa Ligi'nde playoff finali var. Yani playoff finaline oyuncular bence hazır bir şekilde girecek. Yani Trabzonspor takım olarak da hazır girecek. Ayrılıklar olacak mı? Yani Zubkov'dan sonra ben işte Felipe Augusto ile ilgili aslında transferi bitti gözüyle bakıyorduk biz, ama tam şöyle söyleyeyim, biraz ödemelerde Zenit'in yani o daha uzun vade istemesi o transferi şimdilik diyelim yani kapanmadı ama şimdilik kaydıyla o ödemelerin işte Trabzonspor daha kısa vadede ödeme yapılmasını istiyor. Onlar biraz daha bu ödemeleri yaymak istiyorlar. Orada bir şu anlık bir sorun var. Pardon. Bunu da giderirlerse mesela Felipe Augusto için de 18 artı 2 milyon euro, 20 milyon euroluk bir bedelden söz ediliyor. Tabii ki dedim ya, bunlar bizim aldığımız duyumlar. Yönetime yakın isimlerle yaptığımız sohbetlerden bu rakamları söyleyebiliyoruz ama tabii ki bu net şeylerini kap açıklaması yapıldığında daha böyle net bir şekilde görürüz. Onun dışında ilk defa bugün burada bizi izleyen Radyospor dinleyenlerine Trabzonspor'un ilgilendiği bir 10 numara genç bir oyuncu Meksika milli takımında, yani Dünya Kupası'nın ev sahibi olan Meksika milli takımında da oynayan 17 yaşında bir oyuncu Gilberto Mora. Bilmiyorum, sen dış dünyayı iyi takip ediyorsun, çok yetenekli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Yani benim çok seyretme şansım olmadı, sadece böyle biraz videolarını falan gördüm ama müthiş yetenekli. Scout ekibi uzunca bir süredir takip ediyordu bu oyuncuyu. Alınması için rapor verilmiş ama onun da bedeli yani şu anda çok yüksek görülüyor. Meksika'da
Tijuana'da oynuyor. Yani tahmin ediyorum belki kulüple bir sonraki satış için önemli bir rakamda anlaşma sağlanırsa belki bonservis bedeli daha aşağı çekilebilir ama piyasa değerine baktım ben. 15 milyon euro civarında sevgili Vedat. Daha 17 yaşındaki bir oyuncu. Demek ki hakikaten çok yetenekli ki. Tabii bir şey tarafı daha aslında Trabzonspor adından riskli olan taraf da şu. Dünya Kupası'nda yer alıp kendini hani gerçekten o yeteneklerini sergilerse biraz daha transfer edilme olayı daha da güçleşir diye düşünüyorum. Ama scout ekibinin uzunca bir süredir takip ettiğini, yönetime ve teknik ekibe bu oyuncunun ismini verdiğini alınması için de mutlaka yani bu oyuncuyu imkanlar ölçüsünde yani Trabzonspor'un şartlarına uyarsa alalım telkininde de bulunmuşlar. Bunu da bir son dakika bilgisi olarak verelim.

0: Sanıyorum yayında bir ufak kesinti oldu galiba.
1: Duyabiliyor musun Nihat abi?
0: Duyuyorum. Heh,
1: şimdi duyuyorsun. Ben aslında konuşuyorum Nihat abi. Ama neden mikrofonun tuşunu açmamışım onu bilmiyorum.
0: Ya
1: ben konuşuyorum aslında. Yani sen o sırada benim konuşmadığımı zannediyorsun ya. Sadece mikrofon açık değil.
0: Çok güzel. Harika. Evet.
1: Şöyle çok teşekkür ediyorum programın sonunda. Bize bu ismi de paylaştığın için. Gilberto Mora çok önemli bir isim. Şöyle önemli bir isim. 17 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu. Ve senin de söylediğin gibi 10-15 milyon eurolarda şu anda bile oyuncunun şeyi var. Bonservis beklentisi var. Onu da belirteyim. 10 numara pozisyonda oynayan da bir isim olduğunu hatırlatalım. Çok teşekkür ediyorum Nihat abi.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Sizlere de teşekkür ediyorum. Mesajlar geliyor sizden. Şöyle hemen bakalım. İyi yayınlar, Belçika'dan yazıyorum. İbrahim Ateş diyor. Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Ümit ediyorum Aziz Yıldırım seçilmez diyor. Aykut Kocam'ı getirecek çünkü ben istemiyorum demiş. Peki, teşekkürler. Selamlar, ben Varol Girgin. Fenerbahçe taraftarı olarak Trabzonspor'un transfer politikasına hayranım. 4 transfer yapıyor, her seferinde nokta atışı demiş. Tabi burada sadece işte Trabzonspor'da değişen bir mentalite var. Ona dikkat çekmek lazım. Yani hem başkan hem de özellikle teknik direktör Fatih Tekke ve beraberindeki scout ekibi gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Tebrik etmek lazım. Peki, ben de artık veda edeceğim çünkü birazdan gelecek, yine sızlanmaya başlayacak Görkem Tezer. Yok işte benim 2 dakikamı aldı da şöyle oldu da böyle oldu da demeye başlayacak. Ben kendisine şimdiden iyi yayınlar dileyim. Sizlere de güzel bir gece dileyim. Perşembe akşamı saatler 20.30 gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bahse gireriz devam edecek. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
4: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24.05'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Neden 24.05 olduğunu zaten biliyorsunuz az önce. Sevgili Vedat Parlak yine uzatma bölümlerini açtı. Geçtiğimiz günlerde benim desteklediğim takımlardan biri vardı, hatırlıyorsunuz. Playoff mücadelesi 4-1 biten bir karşılaşma. Maçın hakemi 4-1'e rağmen maçı bitirmedi. Yayındaydık, evet, o esnada sizlere aktarmaya çalıştım. Yani üzücü bir durumdu tabii ki o karşılaşma. Yani maç bitmiş zaten, neden bitirmiyorsun ki? Değil mi? Bazen hakemlere kızıyoruz. Konuya dönecek olursam da sevgili Vedat Parlak az önce bitirmeyince yayını bir türlü. Şimdi de tabii yayınımızı 5 dakika gecikmeli bitirmiş olacağım. Onu da altını çizeyim. Kendisine de selamlarımı ve sevgilerimi tabii ki ileteyim. Radyo Spor mikrofonlarından güzel bir sorum var. Daha doğrusu yorumları merak ediyorum. Sosyal medya hesabından da paylaştığım bir konu vardı bugün için. Dünya Kupası gruplarında milli takımımız sizce nasıl bir performans gösterecek ve grupta kaç puan toplarız? Yani tahminlerinizi de bekliyorum. İleriye dönük hedeflerimiz sizce ne olmalı? Yarı final, çeyrek final, yoksa kupaya kadar uzanabilen bir serüveni yakalar mıyız? Dünya Kupası'nda bu sene için milli takımımızdan neler bekliyorsunuz? Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Saatlerimiz de 22.37'yi gösteriyor. Yani bir dakikada 7 dakika geçmiş gibi hissettim yayında. Çok uzun geldi şu an. 7 dakika geçmiş. Aslında 1 dakikalık bir konuşma yaptım. Bilemiyorum neden öyle kaynaklandı. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza neler geliyor sizlerden hemen. Dinleyicim demiş ki bir galibiyet, bir beraberlik yeter Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkabilmek için. Doğru. Yani yüksek ihtimalle yetecektir diye ben de tahmin ediyorum. 3 takımın gruptan çıkacağını düşündüğümüzde 4 takımdan oluşuyor. Biliyorsunuz grup aşamasındaki takım sayısı 3 takımla zaten bir üst tura çıkmayı başaracak takımımız, milli takımımız. Ben bu noktada 3. ya da 2. olur muyuz gibi bir düşünceye sahip değilim. 3 maçı da kazanacağımıza inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Tabii Montella'nın seçimleri çok önemli olacak yine. Her seferinde dile getirdiğim gibi hücum hattı özellikle en çok merak ettiğim konulardan biri. Benim Dünya Kupası özelinde 9 puan bekliyorum ben. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde beraberlik beni üzmez. Yani 7 puan da diyebilirim. Ya 7 ya 9 puanla lider çıkmayı düşünüyorum ben. Milli takımımız adına tabii ki bunu da söylemiş olayım. Ve şöyle bir dönelim bültendeki maçlarımıza. Güzel karşılaşmalar maalesef bugün pek yok. Az sayıdaki karşılaşmalarımızı sizlerle değerlendireceğiz. Gece seansına özel bir kuponum yine sizlerle buluşacak. Hatta iki kuponum olacak. Onu da ilerleyen dakikalarda aktarmış olacağım sizlere. Sevgili bahis severlere de böyle bir ipucu vermiş olalım. Canlı maçlarımızda neler oluyor derseniz de az önce ilk yarısı tamamlanan bir hazırlık karşılaşması. Galler'in mücadelesinden bahsediyorum ki Galler daha önce oynadığı maçlarda rakipleri ne gol atma başarısı gösteren bir takım. Hücum anlamında beni yanıltmayan takımlardan biri. İlk 45 dakikası az önce tamamlandı. Galler 0, Gana 0. Bugün oynanan hazırlık maçları

Cezayir 1. Ligi'ni severek takip ettiğimizi düşünüyorum. Alger kendi evinde yine Belozidat takımıyla karşı karşıya geliyor ve konuk ekip Belozidat takımı 36. dakikası oynanan bu mücadelede 1-0 önde olan taraf diyelim. Burada da ikinci yarıda bir seçeneğimi sizlere ulaştıracağım. Evet, ikinci yarıda güzel bir tahminim olacak. Radyospor dinleyicilerine özel. Şöyle bir bakalım neler gelmiş dinleyicilerimizden. Sevgili Halil Bey, iyi yayınlar abi demiş. Peki, teşekkür ediyorum. İzmir'den yazıyorum demiş mesajı. 7 puan alırsak zaten gruptan lider çıkarız. Ben 6 puan bekliyorum. Amerika'ya kaybederiz. İyi yayınlar demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicime bu mesajından dolayı. Adınızı da eklemeyi unutmayın. Lütfen mesajlarınızın sonuna adınızı da eklerseniz daha interaktif bir yayın yapmış olurum. Hani konuşuyorum birileriyle ama işte o kişinin adı nedir? Nereden yazıyor? Şu an ne işle meşgul? Bunların hepsini merak ediyorum. Ha, bunları genelde işe alımlarda sorarlar biliyorum da yayına mesaj gönderdiğinizde en azından bunları da konuşalım. Yani kiminle muhatap oluyoruz o esnada? Sizin de adınızı zikretmiş olalım. Radyospor mikrofonlarından sizlerden küçük bir ricamdır. İtalya Serie C yükselme playoff'unda yine final mücadelesi. Burada da 3.5 gol üstü bekleyen dinleyicilerim var. Şöyle bir bakıyorum. Erkan Bey göndermiş. Barış Bey yine Balıkesir'den yazan bir dinleyicimiz. Brescia-Ascoli mücadelesi 3.5 gol üstü bekliyorum demiş. İki dinleyicimizin de ortak noktası bu karşılaşmanın gollü geçmesi yönünde. Şu an dakikalar 23'ü göstermekte. 1-1'lik bir eşitlik. Yani iyi dakikalarda gelmiş goller. Brescia 1, Ascoli 1. Bakalım kim çıkacak bir üst lige. Güzel maçlardan biri. Şöyle maçı da açmaya çalışıyorum bir yandan. Temponun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Brescia takımı da etkili ataklar gerçekleştiriyor. Ki maça daha hızlı başlayan taraf Brescia takımıydı. Bir kontra atak fırsatı yakaladı Ascoli 8. dakikada. Andre Pinna topu ağlara göndermeyi başardı. Konuk ekip adına sürpriz gollerden biriydi. Yani ben o bölüme kadar takip ettiğim kadarıyla söylüyorum tabii ki. Brescia tek kale oynuyordu. Daha fazla rakip yarı alanda gözüküyordu. Ascoli savunmada bekleyen bir görüntü çizdi. İlk 5-6 dakikalık süreden bahsediyorum. 8. dakikada da bir kontra atak fırsatı ve topu ağlara gönderdi Ascoli takımında Pinna. O dakikadan sonra baskıyı iyice arttırmaya başladı Brescialı oyuncular ve Crespi sahneye çıktı. 13. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti Brescia adına. Bundan sonra da ortada geçmeye başladı bu karşılaşma. Skor 1-1 tabii ki. 1-1'e giden maçlar pek beni mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Onu da söyleyeyim. Nedenine gelecek olursak tabii ki 1-1 maçın kilitlenmesi anlamına da geliyor bir yandan. Final mücadelesi olduğunu düşündüğümüzde daha fazla risk alacak olan takımın geride olması gerekiyor. Değil mi? Mantıken düşündüğümüzde. Şimdi 1-1. Aman ben gol pozisyonu yakalarsam atarım. Ama fazla da gitmeyeyim rakip yarı alanına. Savunmamı da önde beklemeyelim rakibimizin karşısında. Böyle bir düşünce de olabiliyor zaman zaman. O yüzden ben dediğim gibi bu maçın ilk yarısı şayet 1-1 biterse ikinci yarı biraz 3.5 gol üstü için sıkıntılı sürecinde başlaması anlamına geliyor. Alger senin takım mı abi demiş. Evet, Alger benim desteklediğim takımlardan biri. Cezayir 1. Ligi takımı. Şu an 1-0 geride. Dakikalarda şöyle bir bakalım mücadelemize. 39. dakikası oynanıyor. Cezayir 1. Ligi. Alger 1. Belozidat takımı önde olan taraf. Az önce bir gol kaydetti Alger 36. dakikada. Bu gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Şu an 1-0'lık konuk ekibin üstünlüğü devam ediyor. Mücadelede 38. dakikadan çıktık. 39. dakikaya da girdik. Bu bilgiyi de aktaralım.

Abi iyi yayınlar demek istiyorum sadece. İsmim Adnan. Ankara'dan yazıyorum. Seni takip etmekten de keyif alıyorum demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum sevgili Adnan'a bu mesajından dolayı. Günün konusuyla alakalı da bir yorumda bulunmamış. Tabii ki katılım sağlamak zorunda değil dinleyicilerim. Ama kendilerinin belirlediği bir konu varsa ondan da bahsedebiliriz. Hiç sorun değil. Yani güvendiğiniz

bir maç olur, gece seansından bir karşılaşma, transfer dönemiyle alakalı yine bir yorumunuz varsa da WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderebilirsiniz. Peki şöyle bir bakalım yine neler geliyor. Mesaj kutumuz oldukça kalabalık şu an itibariyle. Milli takımımızın kadro seçimi kesinlikle yanlış. Gönlüm tabii ki takımımızdan yana demiş sevgili dinleyicim. Yalçın Bey değil mi? Sevgili Yalçın Bey. Ama çıkamayacağız demiş. Neden çıkamayalım ya? Çok kolay çıkarız. Çıkamayacağımızı düşünenler var mı Dünya Kupası grup aşamasında? Çok kötü bir başlangıç yapacağımıza inanan bir dinleyicim var mı futbol sever? Ya ben çok rahat gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çok rahat hem de. Ya 3-0'ları, 4-0'ları bekliyorum ben turnuva boyunca. En azından o ilk 3 maçtan bahsediyorum. Grup aşamasında oynayacağımız Avustralya maçından ya da ne söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri tabii o kadar kolay olmayacaktır. Saha ve seyirci avantajı rakibimizde olacak. Ama kadrolara baktığımızda da bizim kadro seviyemizin rakibimizin çok ama çok üzerinde yer aldığını ben düşünüyorum. O açıdan da ben yani aklıma bile getirmiyorum ya dinleyicimizin bu söylediği durumu ben gözümün önünden bile getirmiyorum. Öyle söyleyeyim. Çok rahat çıkarız gruptan. Abi iyi yayınlar. 6 puan alırsak zaten gruptan ikinci oluruz en kötü ve çıkarız. İsmim de Alper. İyi yayınlar demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum size de bu mesajınızdan dolayı. Milli takımımız Dünya Kupası'nda sizce nasıl bir sonuç alacak? Grup aşamasında kaç puan toplayacak milli takımımız? Bu soruyla alakalı da görüşlerinizi WhatsApp üzerinden göndermeye devam edebilirsiniz. Birazdan bir karşılaşma vereceğim. Yine güvendiğim maçlardan biri. Ya ki risk aldım biraz bu gece onu kabul edeyim. Dün akşam verdiğim gece seansındaki mücadelemiz başarılı oldu. Kolombiya mücadelesi biliyorsunuz. Ev sahibi ilk yarı 1.5 gol üstü demiştik. Ve 2-0'ı buldu. Hatta ilk yarı 2-1 sonuçlandı. İkinci yarıda bir gol daha geldi Kolombiya milli takımından. Ve Kolombiya 3, Costa Rica 1 şeklinde o mücadele tamamlandı. Davinson Sanchez karşılaşmanın da ilk golünü atan isimdi. Kilidi açan isimdi belki de temsilcimiz. Galatasaray'da da daha önceki yıllarda Avrupa kupalarında önemli gollere imza atıyordu. Sürpriz gollere imza atıyordu. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi olsun yine önemli maçlarda önemli gollerle katkı sağlıyordu. Temsilcimiz Galatasaray takımında daha önceki yıllarda. Şimdi bir diğer takımımız Fenerbahçe. Hemen bakalım Avrupa kupalarında neler bekliyorsun demiş dinleyicimiz Fenerbahçe ile alakalı. Ya tüm temsilcilerimizin ben bu sezon tabii kadro planlamasını da biraz izlememiz gerekiyor. Seçim sürecinde Fenerbahçe biliyorsunuz yeni başkanı belli olacak. Galatasaray takımında ayrılacak isimler var. Transfer pazarlıkları devam ediyor. Eksik bölgeler tabii ki yine dikkat çekiyor Galatasaray'da. Icardi gidecek mi kalacak mı tartışmaları. Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı yeni sezonda yoksa gidecek mi? Bunlar konuşuluyor. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Avrupa kupalarında. İki takımımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimize inanıyorum. İnanıyorum. İyi bir kadronun kurulması gerektiğinden de yanayım ben. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için bunu söylüyorum. Şu anki

Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Avrupa kupalarında iki takımımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimize inanıyorum. İnanıyorum. İyi bir kadronun kurulması gerektiğinden de yanayım ben. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için bunu söylüyorum. Şu anki mevcut kadroları iyi mi peki iki takımımızın? İyi ama eksik bölgeleri bulunuyor. Ya Fenerbahçe özellikle şu an bir yapılanma durumu içerisinde. Fenerbahçe takımı baktığımızda teknik direktör adayları tabii ki konuşuluyor. Basına yansıyan haberler var. Lewandowski'nin adı geçiyor yine. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkan adaylarından olan sevgili Hakan Safi'nin tabii ki transfer etmek için uğraş verdiği isimlerden biri. Dünyaca ünlü oyunculardan biri Lewandowski. Altın ayakkabıları elinde bulunduran bir isim. Yani yaşı 37-38 bu tartışılabilir. Katkı sağlar mı sağlamaz mı? Bu tartışılabilir. Ama bir de gerçeklik boyutu var. Lewandowski bizim Süper Ligimizde, yani küçümsemek istemiyorum Süper Ligimizi ama atar. Yani 15 gole ulaşır. Minimum 15 gol atar Lewandowski. Ha Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağladığını varsayarsak Fenerbahçe'nin orada belki işler pek yolunda gitmez Lewandowski adına. İlerleyen yaşından dolayı oynadığı 15 maça baktığımızda yerel ligde bu sezon kaç gol attı? 4 gol atma başarısı gösterdi. Bir yaş daha ekleyelim üzerine. Bu zorluk seviyesi daha da artacaktır Lewandowski açısından. Ama iyi bir oyuncu mu? Tartışmaya kapalı bir yıldız isim.

Abi iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş dinleyicim. Şöyle bakalım, çok sıkıntılı. Gol olsa sevinemeyiz sabah sabah, garip olacak demiş. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle 05'te başlayacak olan mücadele. Ya televizyonun sesini kısıp da takip edeceğiz diye tahmin ediyorum. Ya da telefonlarımızdan kulaklık vasıtasıyla maçları izleyeceğiz. Ama benim alışık olduğum durum nedir biliyor musunuz? Ya bunu tribünlerde de gördük zamanında. Dışarıda kafede maçı izlerken de arkadaşlarımızla kurulan dev ekranlarda maçları takip ederken o çocukluğumuzda 2002 Dünya Kupası'ndaki zaferi de hatırlıyorum. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda keza aynı şekilde insanlar bağırarak maç izlemeyi seviyor. Ya deşarj olayı gerçekten Türk erkekleri için özellikle çok işe yarayan bir konu. Böyle sessizce maç izleme alışkanlığımız yok. O konuda biraz evet sıkıntılı bir süreç olabilir. Ya gecenin 5'inde gol sesiyle tabii ki irkilmek de istemez bazı dostlarımız diye tahmin ediyorum. Hani maçı izleyemeyecek olanlar illaki olacak. Yani sabah işe gidecek olan insanlar olacaktır. 9'da uyanmak zorunda kalan insanlar olacaktır. Ya da gece çalışıp sabah uyumak zorunda olan insanlar vardır. Şimdi düşünsenize, ben gol diye bağırıyorum. Alttaki komşu da vuruyor hemen. Vuruyor. Duvara hemen vuruyor. Haklı mı? Haklı. O zaman sessiz bir şekilde gol sevincimizi yaşayacağız. Yapacak da pek fazla bir şey yok. Diyelim ve şöyle bir mesajlara tekrardan dönelim. 6 puan alırız demiş yine Erdal Bey. Peki teşekkür ediyorum. Gruptan çıkarız ama bir sonraki turda maalesef eleniriz. Montella'nın seçimleri çok hatalı. Seviliyorsun demiş yine İlyas Bey, bu mesajı gönderen dinleyicim. Geçelim bir sonraki mesaja. Brescia Ascoli maçına bir totem yapar mısın abi? İlk yarıdan bir gol daha lazım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik abi demiş. 2,5 gol üstü bekliyormuş. İtalya Serie C yükselme playoff final mücadelesi. Dakikalarda 32'yi gösteriyor karşılaşmada. Bir birlik bir eşitlik söz konusu. Erken dakikalarda geldi İki takımın da golü. 8. dakikada Ascoli 1-0 öne geçti. 12. dakikada da Crespi ile Brescia beraberliği sağladı. O dakikadan sonra da temponun düştüğünü söylemek isterim. Gol beklentisi olan dinleyicilerime tempo oldukça düşük.

0: Bahsediyorum. Ya bir de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıtlı olan ya da henüz kayıt olmayan ve kayıt olmayı düşünen bayisever arkadaşlarımıza ulaştıracağım. Ya bence kaçırmayın. Güzel bir kupon. Ben gelme olasılığını yüksek görüyorum aynı zamanda. 3.14'lük bir oran. Haiti Yeni Zelanda mücadelesinde. Yani nasıl bir seçimde bulunmuş olabilirim ki? 3.14 muhteşem bir oranı bulunuyor. Şöyle bakıyorum, evet ya, gelme olasılığı bence yüksek. Son 20 vermiş olduğum gece maçının 16'sı başarılı oldu. Onlardan biri olacak. 3.14'lükte bir oran bizleri karşılıyor. Peki bu kupona ulaşmak istiyorsunuz, neler yapmanız lazım? Hemen ondan bahsedeyim kısaca. iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Hem kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturuyorsunuz hem de tabii ki benim kuponlarıma, sevgili Vedat Parlağan ve sevgili Burak Alaca'nın kuponlarına da an ve an ulaşabiliyorsunuz. Şimdi profilim sekmesine geldiniz sağ üst köşeden. Sonrasında kayıtlı bayim bölümü karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim bölümüne de geldiğinizde bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet aramıza katılmak istiyorsanız, tabii kuponlarımızı görmek istiyorsanız, bu konuda bir zorlama yapmıyorum. Kesinlikle altını çizeyim bunun. Kuponlarını görmek istiyorum diyen dinleyicilerimize ben bu duyuruyu yapıyorum. Şimdi orada da büyüteç çıktı karşınıza. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra büyütece tıklıyorsunuz ve oraya 30 çift 0 97 yazmanız yeterli olacaktır. Birleşik olarak yazıyorsunuz bu rakamı ya da Uğur Böceği Şans Oyunları diye arama kısmına yazdığınızda da karşınıza çıkacak sizlere bahsettiğim bayi. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. İşlem tamamlanıyor. Bundan sonra ise yapmanız gereken çok ama çok kolay. Sizlere vereceğim bir numara var. Hemen şu anda mesaj gönderebilir dinleyicilerimiz o numaraya. Ben kayıt oldum ya da neler yapmam gerekiyor? Yayında denk geldim, dinledim, kuponlara nasıl ulaşabilirim? Bu sorularınızın tüm cevabına ulaşmak istiyorsanız da 0540 300 çift 0 97. Zaten bayi kodunu vermiştim ya az önce. 30 çift 0 97 demiştim. Sadece başına 0540'ı ekliyorsunuz. Sonrasında 300 çift 0 97 WhatsApp numarası. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp numarası. Ve bu numara üzerinden kuponlarımız her gün, her gece de olabiliyor. Sürpriz kuponlarda da bulunabiliyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde hiç belli olmuyor. Hepsine bu numaraya mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. Görkem'in yayınından ya da Radyospor'u dinledim, bu numarayı verdiler, ne yapmam lazım gibi mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Sevgili Radyospor dinleyicileri diyorum ve kısa bir araya gideceğim ama şunu da hatırlatayım tabii ki aklımdayken. Dünya Kupası'nda nasıl bir milli takım performansı bekliyorsunuz? Yani turnuva boyunca çeyrek final, yarı finaller hayal mi? Ya da kupada finale çıkabilmek hayal mi size göre? Grup aşamasında kaç puan toplar milli takımımız? Tüm bu soruların cevabını birazdan sizlerden okumuş olacağım. Karşılıklı konuşmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyor olacağım. Çok kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.

Bir kupon paylaşır mısın diyen dinleyicimiz, evet yayının başında söylemiştim, doğru, bir kuponun vardı abi, onu paylaşacak mısın demiş, düzelteyim mesajı. Peki tabii ki paylaşacağım. Güzel bir kupon hazırladım. Radyo Spor dinleyicilerine özel zaten bir kuponum olacak, ondan her zaman bahsediyorum.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizde 23.01'i gösteriyor. Şöyle bir mesajlara bakayım dedim de bayağı bir mesaj birikti. Peki teşekkür ediyorum dinleyicilerime. Dünya Kupası'nda milli takımımızı neler bekliyor size göre? Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak turnuva tamamlandığında? Grup aşamasında milli takımımız kaç puan toplamış olacak? Ben 3'te 3 bekliyorum. En kötü ihtimalle de bir beraberlik yazıyorum. Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi, o da tehlikeli bir rakip çünkü. Hem saha ve seyirci avantajı hem de Avrupa'da oynayan birçok önemli isimden oluşması Amerika Birleşik Devletleri'ni ya biraz beni tedirgin etmiyor değil. Onun dışında diğer takımları da ben rahatlıkla mağlup edebilecek güce, potansiyele ve tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir mesajlara geçeceğim de bir dinleyicim vardı sağ olsun. İsmini vermek istemeyen dinleyicilerimden biri. Peki kendisine de selamlarımı ileteyim. Ya Fenerbahçe'nin santroforu olmadığı halde kaç tane gol attı sezonun ikinci yarısında? Milli takımın da atıyor. Atmaya devam ediyor gibi bir yorumda bulundu kendisi. Şunu söyleyeyim. Ya takımlar atar zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok. Takımlar gol atar. Ama İki tane gol atar, 2-2 biter maç. Sen üçüncü gol atmak istiyorsan, dördüncü, beşinci gol atmak istiyorsan, ya olmazsa olmazlarından biri santrofor olacak bir takımda. Yani santroforsuz milli takım ya dünya tarihinde yoktur. Ya oyun tarzı budur, Montella'nın oyun anlayışı budur gibi yorumlara katılmıyorum. Yani tarihinde yok, milli takımımızın da tarihi.

Hinde yok. Bundan daha kötü jenerasyonların olduğu dönemde bile hatırlayın daha önceki yılları. Dünya Kupası'na katılamadığımız dönemlerde çok enteresan takımlara mağlup olup elendiğimiz dönemleri bir hatırlayın. İlla ki santrofor olacak, hatta bir tane santrofor yetersiz. En az 3 tane olması gerekiyor. Yedeklerde de 2 tane olması gerekiyor. Santrofor önemli. Atanın ve tutanın iyi olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi gidersin tabii ki Kuzey Makedonya'yı sen 4-0 mağlup edersin. Ya da Avustralya'yı grupta 3-0 mağlup edersin. Paraguay takımını 3-1, 3-2 ya da 4-1 her neyse. Örnek veriyorum. Mağlup edersin. Ha bu şu anlama gelmesin. Ya biz forvet olmadan da bak bu takımlara üçer beşer gol atıyoruz ya. Muhteşem Montella'nın seçimleri gerçekten çok iyi oluyor. Forvetsiz takım oluyormuş anlamını taşımıyor. Forvet olması gerekiyor. Ya bir kalecisiz bir takım sahaya çıkabilir mi? Ben buna benzetiyorum. Forvet olacak. Kerem Aktürkoğlu. İleride yıpranıyor. Barış Alper Yılmaz. Kendi meziyetinden yoksun kalıyor maç esnasında. Çalım atma, dribling özelliklerini kaybediyor. Forvet oyuncusu pres yapar, hava topuna çıkar. Rakibini bozmaya çalışır savunma bloğunu. Ya bunları Barış Alper Yılmaz %25 oranında yapabilir. Ya da Kerem Aktürkoğlu %25 bandında yapabilir. Gerçek bir santrofor olmadıkları için, bu özelliklere sahip olmadıkları için de tabii ki güçlük yaşarlar, zorlanırlar. Ve kanat bölgesinden de mahrum kalırız. Kerem'in en etkili olduğu yer neresi? Kanat. Barış Alper Yılmaz'ın da keza aynı şekilde. O bölgelerin de eksilmesi anlamına geliyor. Forvet'in ben olması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda ben tartışmam kimseyle. Tartışmaya kapalıdır. Bir takımın santroforu olacak, olması gerekiyor. Ben bunu tabii ki her zaman şuna benzetiyorum. Kalecisiz. Ya bizim kadromuz çok iyi, savunmamız çok iyi. Ya top kaleye bile gelmiyor ki maçlarda. O zaman kalecisiz çıkalım maçlara. Ha böyle bir durum olabilir mi? Ben bu duruma benzetiyorum. Buna benzetiyorum kısaca. Peki sizler de bu konuda görüşlerinizi bana gönderebilirsiniz. Dünya Kupası'nda milli takımımız grup aşamasında kaç puan toplar demiştik dinleyicilerimize. Mesajlar geliyor. Şöyle bir bakalım. 3'te 3 yaparız abi. İyi yayınlar demiş sevgili Şevket Er Yılmaz. Peki mesajını gönderen dinleyicimiz. Teşekkürlerimi iletiyorum. Onun dışında sosyal medya hesabında beni engelledin mi abi, seni bulamıyorum demiş. Hayır, kimseyi engellemedim ya. Niye engelleyeyim? Adımı soyadımı yazdığınızda, Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden bu hatırlatmayı da yapayım. Geçeyim bir diğer mesaja. Görkem Bey iyi yayınlar. İsmimi vermek gibi olmasın ama Antalya'dan yazıyorum demiş. Adım Selim. Peki Selim Bey hoş geldiniz. Ben de diyorum bir şey eksik ya yayınımızda. Bu akşam bir şey eksik, o da Selim Bey'di. Peki hoş geldiniz. İzmir'de çekirdeğe çiğdem denmesine anlam veremiyorum demiş dinleyicimiz. Yani illa böyle yemekle alakalı bir konuya değinecek. Olmazsa olmazlardan biri. Ya kendisi yüzünden geçtiğimiz günlerde çok özür diliyorum dinleyicilerimizden. Affına sığınıyorum hepinizin. Ya bir çorba içeyim dedim. Bir mercimek çorbası. Devamında da bir pide siparişi verdim. Paket yaptırdım. Eve geldim, ben bunları nasıl yiyeceğim dedim. Hep Selim Bey yüzünden. Her şeyden bahsediyor canım. Her şeyi çektiren bir dinleyicim. Olsun. Teşekkür ediyorum yine de. Bir de Amerika'da futbola Soccer denmesine anlam veremiyorum demiş dinleyicimiz. Buradan yola çıkarsak Amerika'yı rahat yeneriz ve 9 puanla gruptan çıkarız demiş. Peki teşekkür ederim Selim Bey. Bir sonraki mesajınız acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. İyi yayınlar. Mesela milli takımımızda kim oynamalı santrofor olarak? Kimi görmek istersiniz? Ya benim burada şu oynasın ya da bu oynasın deme durumum olamaz ki. Hani hiç kimse oynamıyorsa hadi Ahmet oynasın, Mehmet oynasın. Bu oyuncular niye oynamıyor? Ya gibi bir yorum yapma durumuna sahip değilim. Yapamam. Milli takımın antrenörü var. O mevkiye bir saygısızlık yapmış olurum. Yani şöyle bir yorum beklemeyin benden. Deniz niye oynamıyor? Montella niye Deniz oynatmıyor ya? Deniz'in oynaması gerekiyor. Montella anlamıyor bence futboldan. Gibi böyle argümanlar kullanamam. Kullanmam. Karakterim buna müsait değil. Yapamam çünkü. Ama görünen de köy kılavuz istemez. Bir forvet olması gerekiyor diyorum. Ya bu A olur, B olur, C olur hiç fark etmiyor. Ya forvet, asıl mevkisi forvet olan bir oyuncunun olması gerekiyor. Ha soruyu şöyle sorayım ben size. Size göre santrafor olarak kimi görmek istersiniz milli takımımızda? Ben size sorayım. Sizin görüşlerinize tabii ki yer veririm. Ama benden bir isim beklemeyin. Ya bir önceki hazırlık maçını izlediyseniz zaten cevap ortada. Ben o oyuncudan yana oyumu kullanırım. Görkem Bey hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İkinci bölüme ancak yetiştim.
Milli takım gruptan rahat çıkar, 3'te 3 yaparız. Beni çeyrek final kesmez, yarı final hatta final bekliyorum demiş Haluk Bey. İddialı mesajlardan biri. Final bekliyormuş dinleyicim. Brezilya bile final yapamayacak, Almanya belki final yapamayacak, İtalya'nın olmadığı bir turnuvadan bahsediyoruz. Dinleyicim beni çeyrek final, yarı final kesmez demiş. Peki umarım dediğiniz gibi olur, umarım dediğiniz gibi olur. Milli takımın teknik direktörü diyelim ki sizsiniz. İşte bir teknik direktör olmadığım kaldı. Geçtiğimiz hafta hakem olduk. MHK başkanı olmuştum değil mi? Hep öyle sorular geliyor. Görkem hakem olsaydı bu maçta sarı kart çıkartır mıydı? Çıkartırdım. Benim elim bonkördür. Ben herkese sarı kart çıkartırdım. Şaka bir yana şöyle mesaja bakalım. Teknik direktör sizsiniz diyelim. Ve santraforlu sistemini tercih ediyorsunuz ki gayet normal. Yani değil mi? Gayet normal. Santraforda kim oynatırsınız şu an ki milli oyuncular arasından? Öyle sorayım demiş dinleyicimiz. Yine cevap vermem. Yine cevap vermem. Şöyle ipucu verdim ama dünkü karşılaşmayı izlediyseniz ilk başlangıç olarak diziliş bence çok iyiydi. Çok iyiydi. Deniz Gül ismini vermek istemiyorum bir oyuncunun da. Ya, gayet yetenekli futbolculardan biri Deniz Gül. Forvet hattında oynaması gereken futbolculardan biri. Benim görüşüm tabii ki bilmiyorum. Dinleyicilerim katılır katılmaz. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmalı. Yoksa olmalı mı yoksa Safi mi olmalı sizce? Fenerbahçe'yi başarıya götürür sizce demiş dinleyici. Biz bir cümle içerisinde ne kadar çok sizce demiş ya baksanıza. İyi yayınlar, Fenerbahçe Başkanı Yıldırım mı olmalı yoksa Safi mi olmalı? Sizce Fenerbahçe'yi sizce başarıya götürür mü sizce? İyi yayınlar abi. Cümlenin sonu gelmeyecek sandım. Teşekkür ediyorum dinleyicime. Manchester United hayranı olan bir dinleyicim. Peki... Bu konuda da yorum yapamam. Şimdi Aziz Yıldırım'ın tabii ki daha önce yaptıkları ortada. Hakan Safi, Sayın Hakan Safi'nin de yapmaya çalıştıkları ortada. Yıldız isimlere yöneliyor. Fenerbahçe'nin başarılı olması için de yıldız oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani iki başkana da ben başarı dileklerimi iletirim. Ya bu konuda ya nasıl bir yorum yapabilirim ki? Ya fanatik olmam gerekiyor. Bir tarafın fanatiği olmam gerekiyor ki şu aday seçilirse Fenerbahçe buradan yürür. Tırnak içerisinde böyle bir yorumda bulunayım. Aksi durumda yorum yapamıyorum. Yorum yapamıyorum. İki başkan da ama Fenerbahçe için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Onu net olarak ifade edeyim. İki adaya da ben başarı dileklerimi ileteyim. Sizin vesilenizle. Montella'nın işine kimse karışmasın. Dün takım ve yeni jenerasyon gayet iyiydi. Forvet kim olursa olsun kabulüm. Haluk Bey demiş bu şekilde mesajını göndermiş. Kimse karışamaz Montella'nın seçimlerine. Yani dinleyicilerim karışabilir. Dinleyicilerim eleştiri de bulunabilir. Ama bir yayıncı olarak benim yani futbolun içerisinden gelmiyoruz sonuçta. Yeşil sahalarda yıllarca antrenörlük ya da profesyonel düzeyde bir kariyerim bulunmuyor. Şimdi oturduğum yerden böyle Montella'nın arkasından şunu yanlış yapıyorsun ya da bunu şöyle yapsan daha iyi olur gibi söylemlerin ben saygısızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden yorum yapmıyorum. Hatalı bulduğum konu milli takımımızın forvet oyuncusu olması gerekiyor diyorum. Ama şu olur ya da Ahmet Mehmet hiç fark etmiyor. Bir forvet oyuncusunun mutlaka olması gerektiğini ben savunuyorum. Ya bir futbol sever olarak benim görüşüm bu. Milli takımımız Dünya Kupası'nda kaç puan toplar demiştik grup aşamasında. Şöyle mesajlarımızı hızlı hızlı eritelim. 7 puan demiş Serkan Bey. Teşekkür ediyorum. Bu arada güvenlik görevlisiymiş. Kolaylıklar dileyelim. Bu saatte mesaide olan tüm dinleyicilerimize. Hakan Bey 6 puan yeterli olacaktır. Fazlasına gerek yok demiş. Peki teşekkür ediyorum. Gruptan da çıkmayalım o zaman. Yani fazlasına gerek yoksa. Gruptan çıkmaya da gerek yok. Yorulmayalım bir kere. Bizler de heyecanlanmayalım televizyon karşısında. Yani ona gerek yoksa buna da gerek yok. Neden 6 puan yeterli fazlasını istemiyorum düşüncesine kapıldınız ki? 9 puan alalım, tüm maçlarımızı kazanalım. Dünya Kupası'nda şimdi 2002 yılında dünya üçüncüsü olduğumuz dönemde öyle bir beklentiniz var mıydı? Tamam iyi bir kadromuz vardı ama öyle bir beklenti var mıydı?
biz finale kadar yükselebiliriz ki kılı payı kaçtı final biliyorsunuz. Finale kalsaydık da biz kupayı alacaktık. Brezilya

Ya eleseydik Almanya'yı mağlup ederdik finalde. Buna adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Olmadı. Olmadı. Bu sefer niye olmasın? Yarı final. Çeyrek finali ben başarı saymıyorum da bu milli takımdan, bu kadrodan bir yarı final bekliyorum. Hiç kimse de abartıyorsun. Sen de çok duygusal yaklaşıyorsun. Olaya demesin. İyi bir kadromuz var. Çok iyi bir kadromuz var. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de skorlarımı bir kez daha hatırlatayım. Brescia 1, Ascoli 1, ilk 45 dakika tamamlandı. İtalya Serie C yükselme playoff final mücadelesinde ilk yarıda karşılıklı goller vardı. Peki şöyle bakalım bir diğer maçımızda neler oluyor? Galler-Gana mücadelesinde gol beklentisi olan dinleyicilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Gana 1-0 öne geçmeyi başardı. Galler karşısında hazırlık mücadelesi dakikalarda 66'yı gösteriyor. Galler 0, Gana 1 oldu an itibariyle. Alger mücadelesi 1-1'e geldi. Cezayir 1. Ligi karşılaşması ki olmazsa olmazlarımızdan biliyorsunuz. Benim hangi takımlısınız diye sorduğunuzda ben ilk olarak Alger cevabını veriyorum. Evde de takip etmeye çalışıyorum Alger takımını. Seviyorum ya Alger'i. Bir gün Cezayir'e gidersem Alger forması almayı da düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Belözidat'la karşılaşıyorlar Cezayir 1. Ligi'nde ve mücadelede 48 dakika geride kaldı. 1-1'lik eşitlik söz konusu. Gece seansından bir maç diyen dinleyicimiz. Tabii ki onu da ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Güzel bir Radyospor dinleyicilerine kupon armağan edeceğim yayını kapatmadan önce. Aklımda unutmadım.

İyi yayınlar Konya'dan Bekir. Ben demiş dinleyicim. Şöyle bakalım. Milli takımın Dünya Kupası'nda en az çeyrek final oynayabileceğini umut ediyorum. Montella ile beraber bir oyun sistemimiz oturdu. Doğru burada. Kabul ediyorum bunu. Eskiden zayıf takımlara karşı bile puan kaybederdik. Ama şimdi skora ve takıma göre oynamasını öğrendik. Bu da Dünya Kupası'nda bize büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum demiş dinleyicim. Şu an 9 yaşındaki kızım Öykü ile beraber sizi dinliyorum. O da sizi çok seviyor demiş. Yani ne güzel bir tablo. Gözümün önünde bir canlandırdım böyle kızımla radyo dinliyorum. Evet, en büyük hayallerimden biri. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Muhteşem bir tablo ya. Gözümün önünde gerçekten canlandı. Mutlu aile tablosu. Teşekkür ediyorum dinleyicime, sevgili Bekir Bey'e bu mesajından dolayı. Dinlemeye devam edin efendim. Dinlemeye devam edin. Görkem Bey, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi için her iki adaya da başarılar dilerim. Kim kazanırsa kazansın ama önce Fenerbahçe kazansın. Milli takımın illa bir forveti olsun diyorsanız da Kenan Yıldız veya Hakan Çalhanoğlu olabilir. Ya forvet diyorum işte. Anlamıyorum, son 3-4 yıl içerisinde biz forvetin ne olduğunu unuttuk. Yani herhalde ülkece. Milli takım dendiğinde forvetin ne olduğunu unuttuk. Ya ben artık böyle düşünmeye başladım. Buna inanıyorum. Forvet kim olsun diye tartışmalar var çevremde. Aynı cevabı verdi Hakan Çalhanoğlu. Bak, Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da da oynuyor forvette zaman zaman. Orada değerlendirilebilir. Ya arkadaşlar, sevgili Radyospor dinleyicileri, futbol severler, yapmayın. Gerçekten yapmayın. Gerçek bir 9 numaradan bahsediyorum ya da bir santrafordan bahsediyorum. Kötü bir 9 numara da olur ya da kötü bir santrafor da olur. Ama özelliklerini sağlasın. İleride baskı kuracak, kafa topuna çıkacak, kafayla vuruşlar gerçekleştirecek bir gerçek bir santrafor gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun öyle yetenekleri yok. Ha, bunu da şimdi yanlış anlamayın. Kerem Aktürkoğlu yeteneksiz bir futbolcu. Öyle bir şey söylemiyorum. Barış Alper Yılmaz da forvet konusunda yeteneksiz. Ki yetenekli olmak zorunda değiller. Mevkileri o değil. Şimdi bir kalecinin forvete gidip de gol atmasını mı beklersiniz? Hayır. Ha, atabilir mi? Atıyor zaten birçok kaleci, değil mi artık? Gündeme geliyor. Hava topunda, duran toplarda, son saniyelerde atıyorlar. Ha, söylemeye çalıştığım olay bambaşka. Bir 9 numaranın olması gerektiğine inanıyorum ben. Dünya futbolunda yok, bizden başka hiçbir takımda yok.

zorlanırsın. Kendinden daha düşük bütçeli takımları mağlup edersin. Kuzey Makedonya galibiyeti yanıltmasın. Daha önceki Romanya maçını düşünün. Ne kadar zorlandık. Çok zorlanmadık mı? Gol pozisyonları konusunda ciddi zorluklar yaşamadık mı? Romanya tamam kapandı. Savunma yaptı. Dünya Kupası'nda da savunma yapacaklar sana. 1-0 öne geçtiklerinde ki öyle bir tablo umarım gerçekleşmez. Geriye düştüğümüzde 11 kişi savunma yapacak rakiplerimiz. Ve o savunmayı aşabilmek için de forvet gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ya forvetsiz bir takım. Olabilir. Ama başarılı olabilir mi o tartışmalı. Yani şu an biz çok güzel bir yemek yapıyoruz. Hadi yemeklerden bahsediyoruz ya. Önümüzde çok güzel malzemeler var. Çok da güzel bir yemek yaptık. Yani muhteşem. Dünyanın en iyi yemeklerinden biri. Lüks bir restoranda yiyoruz şu an yemeği. Ama şefimiz ne katmayı unuttu? Yağını dökmeyi unuttu. Şimdi yiyebilirsin ama aynı lezzeti alamazsın sen ondan. Böyle bir örnek vereyim. Böyle bir örnek vereyim. 9 numara gerekiyor. Hay var mı 9 numaraya gerek yok? Santroforsuz oynasak biz finale kadar çıkarız diyen bir dinleyicim var mı? Ya da ben mi haksızım? Haklısın ya da haksızsın demeniz yeterli bana. Ama son yıllarda gerçekten anlam veremiyorum. Milli takımımız santroforsuz oynamalı sistemi bu Montella'nın. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem görmedim. Ha Montella'yı da eleştirmiyorum bu arada. Çok iyi bir antrenör. Çok da beğendiğim isimlerden biri. Ben Montella'yı eleştirmiyorum. Bence başarılı olmuştur milli takımımızda. Avrupa Şampiyonası'nı hatırlayın. Önemli işlere imza attı. Dünya Kupası'na götürdü bizi. Hakkı ödenmez. O ayrı bir konu. Ama böyle bir sistemde, böyle bir milli takımın mücadele etmesini ya ben eleştiririm. Eleştiririm. Tabii ki benim kendi görüşüm bu. Ben bir futbol sever olarak konuşuyorum. Burada futbolun duayen ismi olarak konuşmuyorum. Öyle bir iddiam da yok. Ya da çok önemli bir gazetecinin sözleri. Öyle bir durum söz konusu değil. Sizlerden biriymişim gibi düşünün. Bir futbol sever olarak yorumluyorum. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Abi iyi yayınlar. Umarım gruptan çıkarsak maç saatleri değişimi iyi olacak demiş. İyi yayınlar alemin kralı demiş dinleyicimiz. Estağfurullah olur mu öyle şey? Enes Ünal'dan çok umutluydum ama birkaç yıl önce yine bir Enes iş yapabilirdi bizde. Forvet'te ama çok sakatlanıyor demiş. Yani elinde çok iyi forvet oyuncuların olduğunu düşünüyorum ben. Hiç uzağa gitmene gerek yok. Hiç uzağa gitmene gerek yok. Hani isim vermeyeyim diyorum, vermeyeyim diyorum da Deniz Gül. Ya dün akşam 53. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Şimdi onu Barış Alper Yılmaz ya da bir başka devşirme forvet yapabilir mi? Yapamaz. Çok zor. Böyle rakip savunmayı boğacak bir forvetle başlaması gerekiyor. O forvet kötüdür, iyidir, ona bir şey söyleyemem. Ama ben bu dizilişi neye benzetiyorum ondan da bahsedeyim. Hani kendisinden çok ama çok bütçeli takımların olduğu eski formatta Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmış bir takım. Ama çok düşük bütçeli bir takım. Tarihinde ilk kez gidiyor ya da ikinci, üçüncü kez gidiyor. Real Madrid, Barcelona, bir de kimi söyleyeyim Liverpool'la karşı karşıya gelecek. Hani puan alması bile çok güç o takımın. Yani teknik direktörleri ne yapar? Savunma ağırlıklı bir kadro ile çıkar. Ben ona benzetiyorum şu anki mevcut kadro kalitesine tabii ki kıyaslama yaptığımda. Forvet olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Şöyle bakayım mesajlarımızı eriteyim. İyi yayınlar ben İzmir'den Mevlüt. Enes milli takım için 9 numara olabilir demiş dinleyicim. Kolay gelsin Görkem Bey. Venezuela Türkiye maçını merak ediyorum ben. Venezuela Caracas'a gitmiştim tatile. 6,5 saat okyanus üzerinden geçiyorsunuz. Çok keyifliydi seyahat demiş dinleyicim. Ya ben daha söyleyemedim bak dilim dönmedi. Siz keyif almışsınız bir de. Ben şuradan karşıya gidemiyorum. Üşengeçlik var. Evet hadi itiraf edeyim bunu. Üşeniyorum. Şimdi İstanbul'un bir noktasından diğer ucuna köprüyü geçme ihtimali, oradaki trafiği düşündüğümde bana zor geliyor. Ha yaşlılık da olabilir tabii ki o ayrı da. Venezuela'ya gitmiş dinleyicim onu bana anlatıyor. Ya, düşünsenize. Ben de ne diyorum? Çevremdeki dostlarım sorar. Tatilde nereye gideceksin? Yıllık izninde nereye gideceksin? Şöyle bir Beylikdüzü'ne gideceğim. Beylikdüzü'nden çıkıp da bir Kadıköy'e gidip gelebilirim. Evet, tatilim bundan ibaret cevabını veriyorum. Yani daha ötesi yok bende. Daha ötesi yok. Teşekkür ediyorum. Venezuela'ya giden bir dinleyicim. Hayatımda ilk kez denk geldim peki. Güzel yermiş. Öyle söylüyor. Evet, haklısınız. Çok iyi kadromuz var diyen dinleyicim. Ama bundan 10 sene

Önce de çok iyi kadromuz vardı. Bundan 20 sene önce de çok iyi kadromuz vardı. Ama bir türlü bir sistem oturtamadık. Dünya kupalarına sürekli katılamadık. O yüzden de bu sancılı süreci belki de santraforsuz olarak geçmek zorundayız. Daha sonraki turnuvalarda belki de santraforlu sisteme dönüş yapabiliriz. Oyuncularımız birbirine alıştıktan sonra. Bana hiç de garip gelmiyor. Çünkü bir sürü sürpriz golcümüz var. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bu arada laf aramızda ben de Deniz Gül veya Bertu ile tek forvet oynarım demiş. Hah, işte benim istediğim cevaplardan biri. Dünyada böyle sistem görmedim demeyin yanılırsınız demiş dinleyicim. Görmedim. Gerçekten görmedim. Ha gördüysem de pek önemsememişimdir. Ya forvetsiz takım bilmiyorum ya, çok enteresan geliyor bana. Başarılı olmak isteyen bir takım, özellikle hedefi olan bir takımın böyle oynaması, bilemiyorum. Messi ile tek santrafor olarak oynamadım senelerce Barcelona. Messi santrafor mu? Kaç kere kafa topuna çıkarken gördünüz? Ama oradaki sizin bahsettiğiniz sistemle bizim şu an hedeflediğimiz sistem arasında çok fark var. Biz kanatları, biz beklerimizin ileriye çıkıp bindirmelerini izliyoruz. Orta alanda pas trafiğini görüyoruz. Ya Messi'ye top geliyordu. Messi'nin nerede oynadığını ben hayatım boyunca anlamadım ki. Savunmadan topu alıyor. Kaleciyi bile çalımlayıp gol atıyor. Ben hayatım boyunca Messi'nin hangi bölgede oynadığını hala anlayamadım. Orta sahada mı? Bilen yazsın biri. Gerçekten bilmiyorum. Orta sahada mı yoksa forvette mi, savunmada mı oynuyor Messi? Şu ana kadar kariyerinde nerede oynadı? Savunmadan topu alıp herkesi çalımlıyor. Hakeme de çalım atacak da kart görürüm diye korkuyor herhalde, bilmiyorum. Öyle bir adamla tabii kıyas yapamam şu an. Kıyas yapamam. Messi santrofor mu bilmiyorum. Her şey olabilir Messi. Abi Eren demiş dinleyicimiz, şöyle bir bakayım. Eren Tozlu yedek forvet olmaz mıydı? Deniz Gül de ilk forvet olurdu. Olabilirdi tabii ki, olabilirdi. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz işte demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum. Dünya Kupası gruplarında milli takımımız kaç puan toplar dedik. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize de sorayım. Sessiz bir şekilde şu an bana kulak veren dinleyicilerim varsa da onların da katılımları önemli olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım ve canlı skorlarımızı bir kez daha hatırlatalım. Cezayir 1. Ligi, Alger 1, Belusidat takımı 1. Dakikalarda 59'u gösteriyor karşılaşmada. İlk yarıda gelen 2 golün ardından ikinci yarı pek tempo anlamında beni tatmin etmedi. Onu ifade edebilirim. 1-1'lik eşitlik söz konusu. Galler 0, Gana 1. Dakikalar 76, hatta 77'yi gösteriyor şu an itibariyle. Konuk ekibin Gana'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Hazırlık maçları yani beni bugün mutlu etmedi. Birçok futbol severi de mutlu etmemiştir diye düşünüyorum. Hırvatistan-Belçika maçı. Ya bu iki takım 10 kez karşılaşsa Hırvatistan bu 10 maçın 9'unda gol atar. Ama bugün ne oldu? Bir tane isabetli şutu var Hırvatistan milli takımının. Ve son dönemde aldığı tek mağlubiyeti de Belçika'ya karşı aldı. Rudi Garcia'nın öğrencileri oldukça istekliydi. İyi de mücadele ettiler. Tek yanıldığım konu, ben topa daha fazla Belçika'nın sahip olacağını düşünüyordum. Tam tersi, Belçika golü erken bulunca, tabii ilk yarı sona ermeden de bulunca topu rakibe teslim etti. Hırvatistan boş alan yakalamaya çalıştı ama öyle bir kapattı ki Belçika savunması, orta alanda merkez savunması özellikle. Hırvatistan bir türlü pozisyon üretemedi, çözüm de üretemedi. Onlar adına da tabii ki büyük bir soru işareti bu. Çözülmesi gereken sorunlardan biri. Zlatko Dalic'in bu konu üzerinde biraz daha kafa yorması gerekebilir. Ya Belçika savunması aşılmayacak bir savunma değil. Cılız bir savunması var, tırnak içerisinde söyleyeyim. Sen bu savunmayı bile aşamıyorsan, bir B, C, D planlarını üretemiyorsan, Hırvatistan milli takımının da ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığının kanıtıdır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım diğer maçlarımızda beklediğimiz goller geliyor mu? Galler 0, Gana 1. 79 dakika geride kaldı. İtalya Serie C yükselme playoff final mücadelesinde de Brescia 1, Ascoli 1. Karşılaşmada 49 dakika tamamlandı. İlk yarı 2 gol. İkinci yarıda umarım 2 gol çıkar ve burada da 3,5 gol üstü
beklentisi olan dinleyicilerim kazanmış olur diyelim ve mesajlarımıza dönelim. Goller geldikçe tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğim. Abi sence ilk maçların çoğu var olur mu? Üst biter mi yoksa milli maçlar demiş dinleyicim. Daha 8 gün var. Onu konuşuruz, değerlendiririz. İlk maçlar her zaman sıkıntılıdır. Yani ne sonuç çıkacağını da kimse bilemez. Şimdi

Milli takımımız ilk maçını kaybedip diğer iki maçı kazanarak da gruptan çıkabilir. Yani öyle bir turnuva başlangıcını ben bekliyorum. Tabii milli takımımızın kaybetmesine değil ama sürpriz sonuçların da çıkma ihtimali yüksek. Hatırlayın daha önceki Katar'da oynanan Dünya Kupası'nı. Yani gol çıkmıyordu maçlarda. Gol çıkmıyordu. Maçları yarıda kapatıyordum ben o dönem. Sizler de hatırlıyorsunuzdur. Yani yakın bir geçmişten bahsediyorum. Takımlar hücum futbolunu tercih etmiyordu. En keyif aldığın Dünya Kupası hangisiydi abi demiş dinleyicimiz. Sizden bir ipucu alacağım bu konuda. Yılını hatırlamıyorum. Ya gerçekten yılını hatırlamıyorum. Yoksa konuşurken şimdi girerdim telefonumdan bakardım. Yılını söylerdim de ben samimi olmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Hatırlamıyorum. Yılını gerçekten hatırlamıyorum. Vuvuzela'nın çaldığı dönemler vardı stadyumda. Hatırlıyor musunuz? Vuvuzela. Doğru söylüyorum değil mi? Ben o Dünya Kupası'ndan aşırı keyif almıştım. Aşırı keyif almıştım. Bir de 2002 Dünya Kupası tabii ki. Onu ilk olarak söyleyebileceğim bir Dünya Kupası'dır. Onun dışında bizim katılmadığımız Dünya Kupalarına baktığımızda da Vuvuzela'nın yer aldığı tribünlerde böyle sanki sinek vızırtısı varmış gibi ses çıkıyordu ya. Onların geleneksel çalgısıymış. İşte onu ben birinci sıraya yazarım. 2002 Dünya Kupası'nın ardından. Hangi seneydi onu hatırlayan bir dinleyicimiz yazsın. Evet, bir dinleyicimiz yazsın onu da. Şimdiden teşekkür ederim. Doğru cevabı bilecek olan dinleyicime. Abi iyi yayınlar. Onlar bizim çocuklarımız. Turu geçse de geçmese de bir Türk olarak gurur duyuyorum. Türkiye Avrupa'ya tanıttı. Onların tabii ki emeklerine sağlık demiş dinleyicimiz. Yolları da açık olsun. İyi yayınlar demiş. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Doğru. Uzun bir aranın ardından katılıyoruz. Yani bunun sevincini yaşıyoruz. Ben buna da katılmıyorum bir kere. Onu da ifade edeyim. Yani uzun bir aranın ardından, 24 yılın ardından Dünya Kupası'ndayız. Rüya gibi, hayallerim gerçek oldu. Ya böyle konuşan futbol severler var. Ya vardır, sizin de çevrenizde vardır illaki. Ben denk geliyorum. Sık sık taksiyi kullandığım için görüyorum, duyuyorum insanların bu tarz konuşmalarını ve katılmıyorum. Hiç katılmıyorum hem de. Milli takımımız tamam başarısız olmuştur Dünya Kupası serüvenine baktığımızda, daha önceki yıllara baktığımızda. Ama yani Dünya Kupası'na katıldık diye de aşırı bir sevinç göstermek, ya bilmiyorum. O kadar küçük bir takım değiliz. Ya bu kadro o kadar zayıf bir kadro değil. Ha, Kosova katılsa tarihinde ilk kez kutlarlar. Bir sevinç gösterisinde bulunurlar. Ama biz o seviyelerde değiliz. Bizim hedeflerimiz her sene Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi, İspanya gibi, Brezilya gibi, Arjantin gibi en üst basamakların olması gerektiğini savunuyorum. O yüzden beni kesmez. Dünya Kupası'na katıldık. Önemlidir 24 yılın ardından. Ama sadece katılmanın da hiçbir anlamı taşımadığını düşünüyorum. Bir şeyler başarmak zorundayız. En azından başarmak zorundayız.

O çalgılı Dünya Kupası demiş dinleyicimiz. Çalgılı değil, onun başka bir adı vardı ya dinleyicim, sevgili Serkan Bey İzmir'den yazıyor. Çalgılı Dünya Kupası'nın yılı 2014'tü abi. İyi yayınlar demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum. Yok ya, 2014 değildi. 2014 değildi. Güney Afrika'da oynanan bir Dünya Kupası'ydı. Onu hatırlıyorum da 2014 yılı değildi. Vuvuzela'nın tribünlerde sesinin hiç eksik olmadığı o Dünya Kupası'nın yılını soruyorum dinleyicilerime. Dilimin ucunda da söyleyemedim şu an. Ama 2014 değil. 2014 değil. Güney Afrika'da düzenlenmişti o turnuva. Onu çok iyi hatırlıyorum. Peki, geçelim bir diğer mesaja. Abi iyi yayınlar demiş dinleyicim. Seni takip ederken şunu fark ettim. Milli takımın geçmişi de gözümün önüne geldi. Beni geçmişe götürdüğün için demiş dinleyicimiz. Bir de gelecekten bahsetmiş. Anlayamadım ya. Sevgili Ertuğrul Bey değil mi? Doğru. Evet. Ben Ertuğrul demiş. Onu da yanlış yazmış. Dinleyicimizin kafası biraz karışık diye tahmin ediyorum. Ya konudan konuya atlamış dinleyicimiz. Dünya Kupası'nda bence dördüncü oluruz. Bak, mesajın devamını okuyorum. Mesajın sonunda dördüncü oluruz. Ama 8'e girmek de büyük bir başarı. En azından orada bulunduğumuz için de ben mutluyum. İyi yayınlar demiş dinleyicim. Peki, yani yorum yapamadım mesajınıza. Güzel olsun. Güzel mesajlardan biri. Teşekkür ederim yine kendisine. Hırvatistan beni de bugün yaktı abi demiş. Tek gol atamaz mı bir takım diye de eklemiş. Yani kötü oynadı Hırvatistan milli takımı. Zlatko Dalic'in öğrencileri bek.

beklentileri karşılayamadı. 90 dakika genelinde sadece bir tane isabetli şutu vardı. Ben maçı takip ettim. Belçika'nın daha fazla rakip karede gözüktüğünü söylemek aslında yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Ha, Belçika'da çok etkili gelmedi. Genelde orta saha şeklinde geçen 1.90 dakikaydı. Ama bu iki takım arasında kim daha fazla kaleye geldi, kim daha iyi oynadı diye soracak olursanız da Belçika milli takımı rakibinden çok ama çok daha üstün bir performans gösterdi. En azından hücum performansı gösterdi diyebilirim. Maçı da 2-0 kazandı ki nitekim hazırlık karşılaşması. Skorlara pek takılmak da çok doğru değil.

Transfer iddiaları hakkındaki yorumu nedir demiş dinleyicimiz. Yani çok haber var. Hangisini söylüyorsunuz bilmiyorum da. Tabii ki yine son dakika haberleri geldi. Sizler de takip etmişsinizdir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkan adaylarından Sayın Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu ve Lewandowski ile anlaştığı iddia edildi. Onun dışında bir isim daha vardı. Tabii ki bir isim daha vardı. O da bir diğer başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ın adayıydı. O da iyi bir oyuncu ya. Serhu, o da iyi bir oyuncu. Şöyle bir bakalım. Diğer haberlerimizde Galatasaray'la alakalı da Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için bir hamlede bulunduğu yine İspanyol basınında yer alan haberlerden biriydi. Günün öne çıkan haberlerinden biriydi. Avrupa basınında neler oluyor? Diğer takımlarda neler oluyor? Kısaca değinelim. Real Madrid, Konate ile anlaşmaya varmış. Fabrizio Romano'nun bir son dakika haberi. Real Madrid, Konate ile anlaşmaya vardı. Ki güzel hamlelerden biri. Real Madrid'de iş yapar Konate. Yapar yapar. Şöyle bir düşündüm de. Tam Real Madrid ayarında olan futbolculardan biri. Onana'yı bir sezon daha kiralamak istiyor Trabzonspor takımı ve Manchester United takımıyla da yakın zaman içerisinde görüşmelere başlayacağı duyurulmuş. Yine Fabrizio Romano'nun bir haberi bu şekildeydi. Şöyle bakalım. Tedesco zaten biliyorsunuz resmi açıklama geldi. Domenico Tedesco Bologna'nın yeni teknik direktörü oldu. Başarılı olacağını ben düşünüyorum. Bologna takımı da Tedesco için de çok önemli bir imza olduğunu ben düşünüyorum. Peki Iraola yine Liverpool'un yeni teknik direktörü oldu. Bunu da duyuralım. Liverpool seviyesinde bir antrenör olduğunu ben henüz düşünmüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacın olduğunu inanan bir futbol severim. Atletico Mineiro takımı da Fred'le anlaşmaya vardı şeklinde bir haber vardı. G Globo'nun bir haberi, yine yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinin haberiydi. Atletico Mineiro Fred'le anlaşmaya vardı ve Atletico Mineiro'nun da Fenerbahçe kulübüyle pazarlıkları sürüyor denmiş haberin devamında. Monaco Ansu Fati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da kullanmaya karar verdi. Bu da yine son dakika haberlerinden biridir. Fabrizio Romano'nun haberlerinden biridir. Monaco kulübü Ansu Fati'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu haberi de aktaralım. Ve sizlerden gelen mesajlara tekrardan dönelim. Lewandowski hakkında neler düşünüyor dinleyicilerim? Yani şöyle bir bakıyorum sosyal medyaya. Kapatacağım Instagram'ı. Gerçekten kapatacağım. Lewandowski çok yaşlı oyuncu ya. Bizim ülkemizde ne işi var Lewandowski? 38 yaşında futbolcu mu olur? 37 yaşında neler yaptı? Şimdi daha önce Edin Dzeko hamlesi vardı. Ha, o 36 yaşında gelmişti Dzeko. 38'de de Fenerbahçe'ye veda etti. Ama veda ettikten sonra da gitti Avrupa'da, İtalya'da önemli takımlarda mücadelesine devam etti. Bazı oyuncuların ya yaşı gerçekten sahada ortaya çıkmıyor. Hani 38 yaşında diyoruz Lewandowski'ye ama 37 yaşında bu sezon Barcelona formasıyla neler yaptı? Bir araştırın, bir internetten açın, bakın. Yani o seviyelerde hala oynayabiliyorsa buraya tatile gelmez. Ki Lewandowski'nin ben en az 15 gol atabileceğini düşünüyorum. Ha, şunu tartışabiliriz, bakın bu ayrı bir konu. Futbolcunun kariyerini ben eleştirmem. Eleştirenlere saygı duyar mıyım? Ya bir futbol sever olarak duymam. Duymam. Şundan dolayı duymam. Rakip takımı destekliyor olabilirsin ya da böyle oyuncuların rakibine gitmesini istemiyor olabilirsin. Saygı duyarım. Ama o oyuncu profiline kötü bir oyuncu demeyi ben anlayamıyorum. Ya kaldıramam. Osimhen için de bunu söyledim daha önceki yayınlarımda, hatırlayın. Osimhen kötü bir futbolcu diyor dinleyicim. Osimhen kötü bir futbolcu mu? Dünyanın önemli forvetlerinden biri. Lewandowski de keza aynı şekilde. Avrupa'da, dünyada altın ayakkabıların sahibi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. 9 dakikada 5 gol atma başarısı gösteren bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünya rekorlarını kıran, alt üst eden bir oyuncu profilinden bahsediyoruz. Burada tek tartışabileceğimiz konu tabii ki maliyeti olur. Yani basında şöyle bakıyorum, 12 milyon euroluk yine senelik 1 artı 1'lik sözleşme deniyor. Ya da 10 milyon euro yazan da var Avrupa basınında. 10 artı 3'tü yanılmıyorsam. Evet, Alman haber sitelerinde bugün gördüm, takip ediyordum. 10 artı 3 deniyor yıllık maliyeti, yıllık ücreti. Bu fazla, onu söyleyelim, bu fazla.
bir futbol sever olarak söylüyorum. Yani para benim cebimden çıkmıyor sonuç itibariyle. Ama görüşümü merak ediyorsanız da söyleyeyim, fazla bir rakam. 10 milyon euro, 10 artı 3 özellikle. Ha 3 milyona, 5 milyon euroya, 6 milyon euroya kadar tamamım. Hiç sorun değil. Böyle bir oyuncuyu getirebilir isteyen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkan adayları. Getirebilir. 10 milyonu aşan bir ücret senelik verilebilir mi bilmiyorum. Çünkü kesinleşen, henüz resmileşmedi ama Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci dostlarımdan edindiğim bilgidir. Fenerbahçe kulübü

düşünerek bunu söylüyorum. Bir de stoper hattına oyuncu gelecek. Yine 9-10 milyon euro da oraya gidecek. İlerleyen dönemde Fenerbahçe'yi ciddi sorunların içerisine atabilir bu yıldız transferleri. Maliyetler düşerse tabii ki çok iyi bir futbolcu. 10 milyon euroya ben tamam demem. Ama 7 milyon 6 milyon euro bandında yıllık ücrete anlaşılırsa ben onu ülkemizde izlemekten mutluluk duyarım. Lewandowski ile alakalı görüşüm budur sevgili neydi dinleyicim sevgili Mert Bey. Bir dinleyicim doğru cevabı verdi. Hem Ankara'dan yazıyor dinleyicimiz. Neyci olduğunuzu anlamadım ama bir şeyciyim ben Murat demiş dinleyicim de anlayamadım. O ne anlama geliyor? Ankara'ya başkentimize de selamlarımı ileteyim. Vuvuzela 2010 Dünya Kupası'nda çıkmıştı karşımıza demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum ki aynı zamanda yine Dünya Kupası'nda kullanıldı 2010 yılında diyen sevgili Haluk Bey'e de teşekkürlerimi iletiyorum. O sesi özledim ya. Herkes rahatsız oluyordu hatırlıyor musunuz? Televizyonda zzzz diye böyle sesler çıkıyordu. Bir yandan sonra alışkanlık yaptı ya da beynimiz mi alıştı artık? Kulaklarımız mı onu duymaya alıştı? Benim çok hoşuma gidiyor o ses tonu. Çok hoşuma gidiyor. Gaziantep'ten iyi yayınlar. Çeyrek finalden aşağısı ciddi başarısızlık olacaktır demiş dinleyicim. Yarı final ise bence büyük başarılı olur. Ayrıca basketbol, Euroleague maçlarının ortak yayınla Radyospor'dan verilmesi gerçekten muhteşem oldu. Sanırım voleybolda da öyle bir durum olacak. Emeği geçenlere tebrikler, teşekkürler demiş dinleyicimiz. Aynen öyle. Voleybol karşılaşmaları da yine kadın voleybol milli takımımızın tüm maçları Radyospor'dan sizlere ulaşıyor olacak. Tabii ki Esport Plus'la ortak yayın Radyospor'da da sizlere aktarılıyor olacak. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Yani Perşembe günü saatler 22.30'u gösterdiğinde dur bir Görkem'i açayım ya yayında ne söylüyor acaba bir mesaj göndereyim derseniz beni bulamayacaksınız. Bu Perşembe saatler 22'yi gösterdiğinde milli takımımızın çünkü voleybolda önemli bir karşılaşması sizlerle buluşuyor olacak. Oradan da kupa bekliyorum ben. Oradan da kupa bekliyorum. Milli takımımız o başarıya da ulaşacaktır. Bunu canı gönülden temenni ediyorum. Abi sen Amerika'yı büyük görüyor musun? Ama bizim çocuklarımız kolay yener. Bu yorumu unutma abi. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bir tedirgin oluyorum. Ha, korkmuyorum da bir tedirgin olmuyor değilim. Şimdi yani deplasmandayız. Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi bizim deplasman maçımız olacak grup aşamasında. Rakibimizde iyi oyuncular var. Ha, bizde de var o ayrı bir konu. Ama çok rahat ben Paraguay ya da Avustralya karşısında elde edeceğimiz o başarılı farklı galibiyetleri tabii ki öngörüyorum. Ona göre yorumlamaya çalışıyorum. O kadar kolay olmayacaktır diyorum. Böyle 3-0, 4-0 gibi skor olmaz diye tahmin ediyorum Amerika karşısında. Ha, kaybetmeyiz. Biz daha fazla oynarız, topa daha fazla sahip oluruz, rakip kalede daha etkili oluruz da işte rahat bir galibiyet olmaz düşüncesine sahibim. Onu da söyleyeyim. Bu yorumu da unutma demiş dinleyicimiz. Unuturum. Ben dün akşam ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Evet öyle bir sıkıntım söz konusu. O yüzden hatırlatın siz. Hatırlatın lütfen. Dünya Kupası maçlarında şöyle bir bakalım. Dinleyicim bir fotoğraf göndermişti. Anlayamadım. Yani yanlış kişiye göndermiş olabilir herhalde. Okumayalım bir de. Uzun süredir mesaj göndermeyen dinleyicim sevgili Kadir Bey. Bu fotoğrafı niye bana gönderdiniz? Yani yanlış kişi mi acaba? Peki teşekkür ediyorum yine de. Ama katılıyorum. Orada yazan düşünceye de katılıyorum. Galler-Gana mücadelesi 1-1 sonuçlandı yine. Hazırlık karşılaşması. Gana 1-0 öndeydi. Galler de eşitliği buldu. İki takım da karşılaşmadan beraberlikle ayrılmış oldu. Yani hazırlık maçı 1-1. Evet güzel. Kardeş kardeş bitmiş mücadele işte. Ne güzel. KG var diyen dinleyicim. Seyircilerimiz de son saniyede bir sevinç gösterisinde bulunmuştur. Çünkü maçın son saniyesinde son atağında geldi gol. Louis Kumas topu alara gönderdi. Galler milli takımı adına eşitliği getiren golü kaydetti. 5 maçın ardından da ilk kez kaybetmeyen bir Gana takımı. Yani bu maçı mı buldun Gana mağlup olmayacak diyen dinleyicilerimizi hissediyorum şu an. Onların tepkileri kulağıma kadar geliyor. Hazırlık maçı yapacak bir şey yok. Carlos Quaresun öğrencileri iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor bence. Oyun anlamında da eskiye nazaran

daha iyi adaptasyon sorununu da aştığını ben düşünüyorum birçok oyuncunun. Bu anlamda iyi seviyelere geldiğini de söyleyebilirim. Abdülmumin onlardan biri. Marvin Senaya isimli bir oyuncu var yine. Bugün de forma giydi. İlk 11'de başladı. Ghana milli takımında. Yani iyi gelecek açısından iyi oyuncuları şu an kadrosunda bulunduruyor Ghana milli takımı. İyi bir jenerasyon yakalayabilirler. Bir sonraki Dünya Kupası'nda özellikle turnuvanın sürpriz takımlarından biri olabilirler. Şayet katılım gösterirlerse. Yirenki onlardan biri, onu unutmayalım tabii ki. Bugün bir de golü vardı Ghana milli takımı adına. Peki Ghana'yı da bir kenara koyacak olursak. Şimdi Dünya Kupası'nda milli takımımız kaç puan toplar grup aşamasında demiştik? Cevapları eritelim. Artık son bölümdeyiz. Bir yaklaşık 7-8 dakikam kaldı. Arif Bey diyor ki ilk maç berabere biter. Amerika Birleşik Devletleri'ne de mağlup olacağımızı düşünüyorum. Sadece Paraguay'ı mağlup edersek ederiz. 3 ya da 4 puan maksimum alırız. Grupta da 3. oluruz her zaman olduğu gibi. Son anda şans eseri bir üst tura çıkarız. Bir üst turda da şansımız yaver gitmez ve evimize döneriz. Ben böyle bir turnuva bekliyorum demiş sevgili Arif Bey. Yani umarım öyle bir durum yaşanmaz. Neden böyle bir düşünceye sahipsiniz? Tüylerim diken diken oldu. Bir an gözümün önünde canlandırdım. Gerçekten böyle oluyormuş. Yok olmasın. Ben 9 puan bekliyorum milli takımımızdan. En kötü 7 puan. Bir tek Amerika'ya puan kaybedersek kaybederiz grup aşamasındaki maçlarda diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım diğer dinleyicimize. Abi iyi yayınlar, güvenlik görevlisiyim. Fazla mesaj gönderemiyorum ama adını öğrenebilir miyim demiş dinleyicimiz. Ses tonunla hayran, ayran diye okuyacaktım. Hayran kaldım demiş. Peki. Ayran yazmışsınız da ses tonuna ayran kaldım demiş. Peki teşekkür ediyorum. Yani iltifat edecekti dinleyicimiz ama orada bile bir ayran konusu geçti. Peki teşekkür ediyorum. Ya kabulümdür. Kabulümdür. Hiç sorun değil. Bence ikinci oluruz diyen dinleyicimiz grup aşamasında sevgili Serdar Bey. Yanlış hatırlamıyorsam stabil dinleyicilerimden biri. Evet sevgili Serdar Bey ikinci oluruz demiş. Montella'nın seçimlerine anlam veremiyorum. Fransa'nın belki de en iyi kalecisini Berke'yi kadroya bile almıyor. Forvet'te ben mi oynayacağım abi? Golü Uğurcan Çakır mı atacak? İlk 11'de mutlaka yeni takviyelerin gelmesi gerekiyordu. Ben kadromuzun iyi olduğunu düşünüyorum ama iyi kullanılmadığını düşünüyorum. O yüzden de başarılı olacağımızın ihtimali pek bulunmuyor demiş dinleyicim.

Bakalım neler olacak. Ben de merak içerisindeyim. 8 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Görkem Bey, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, esen kalın demiş Haluk Bey. Yine Buharkent'ten mesajı gönderdi. Teşekkür ediyorum kendisine de bu mesajından dolayı diyorum ve şöyle bir skorlarımıza tekrardan bakalım. Gecenin bir karşılaşmasını sizlere aktaracağım demiştim. Tabii ki o aklımda. Güzel bir maçım olacak gece seansından. Hiç merak etmeyin. Alger mücadelesinde de Cezayir 1. Liginde de dakikalar 83'ü göstermekte bir birlik eşitlik sürüyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında geldi bu karşılıklı gol ama henüz 3. golü göremedik. Herhangi bir takımdan 1-1'e kilitlenen bir maç. 1-1'i görünce ben aklıma hep böyle tempo düşer, düşük tempo, gol pozisyonuna girmez takımlar, hep böyle maçlar geliyor. Korktuğumda gerçekleşecek gibi. Cezayir 1. Liginde bir birlik eşitlik söz konusu. Alger Belözidat mücadelesinden bahsediyorum. Geçelim bir diğer karşılaşmamıza. Yine bültendeki karşılaşma sayısı tabii ki oldukça düşük. Brescia Ascoli mücadelesinde son 20 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Serie C yükselme playoff final mücadelesi 70. dakika. Brescia 1, Ascoli 1. Kazanan takım bir üst lige çıkmış olacak. Serie B'ye yükselmiş olacak. Yine o açıdan da çok ama çok kritik karşılaşmalardan biri. Şu ana kadar kim daha iyi oynadı derseniz de Brescia rakibine göre daha istekli, daha fazla rakip ceza sahasına girme başarısı gösteren bir takım görüntüsünü bana yansıttı. 8 şut denemesi var Brescia takımının. Bunlardan 5'i isabetli. Ascoli'ye bakacak olursam da sadece 4 şutu bulunuyor. Sadece de 1 isabetli şutu var. O da golle sonuçlandı.

anda yani büyük şans Ascoli adına. Düşünsenize, desteklediğiniz takım bir tane şut çekiyor, o da isabetli oluyor. Hatta yetmezmiş gibi o da golle sonuçlanıyor. Ve maçı da kazanıyorsun, bir üst lige çıkıyorsun. Yani gerçekten enteresan bir durum olabilir. Ayran mı dedin diyor. Hemen yanına geldi. Seattle affetmez demiş dinleyicimiz. Ya bir pide fotoğrafı bu saatte olacak iş değil. Dinleyicimi ben buradan şimdi teessüflerimi iletmez miyim? Seattle'a. Oradan bana kulak veren tüm dinleyicilerime teessüflerimi iletiyorum. Aşağıda artık ne gönderdiyseniz, nasıl bir yemek fotoğrafı gönderdiyseniz bu fotoğraf yüklenemedi diye bir uyarı geliyor. Telefondan açmanız gerekiyor mesajı diyor. Yani pide mi bu, pizza mı? Güzel. Domatesleri var. Rendelenmiş bir kaşar dilimlerini görüyorum. İyi, güzel, kabarmış. Afiyet olsun, ne diyeyim? Afiyet olsun dinleyicimize. Teşekkürlerimi iletiyorum. Kaçırmaz böyle şeyleri. Aha, yemekten bahsediyor Görkem. Hemen bir yemek fotoğrafı göndermem gerekiyor düşüncesine sahip olan dinleyicilerimizden biri. Peki.

Gece seansında aslında en dikkat çekici maça, diğer karşılaşmalara baktığımızda MBS sayısının 3 olması, canlı açılacak mı açılmayacak mı, bu soru işaretleri vardı. New Jersey mücadelesi yine Amerika Birleşik Devletleri'nin alt liglerindeki bir karşılaşma. Canlıya düşer diye tahmin ediyordum. Canlı ibaresi vardı. Şu an göremiyorum New Jersey mücadelesini. Bunun ikinci yarısıyla alakalı bir tercihte bulunacaktım ama değiştiriyorum fikrimi. Haiti Yeni Zelanda mücadelesinden bir sürpriz bekliyorum. Hani şöyle bir sürpriz: Haiti kaybeder, Yeni Zelanda kazanır ya da Haiti kazanır gibi bir durum söz konusu değil. Taraf bahsinden uzak durmaya çalışıyorum. Ben burada kornerlere yöneldim. Kornerlere yönlendim. İlk yarı toplam korner aralığı 5-6 olacaktır diye düşünüyorum. 3.14'lükte bir oranı var. Yani tek maç oynayabileceğiniz, belki de tek karşılaşmayı söylüyorum size. Haiti Yeni Zelanda mücadelesi saatler 03'ü gösterdiğinde. Yani Yeni Zelanda da ilk yarılarda köşe vuruşu kullanan bir takım. Zaten Haiti takımı büyük bir mucizeye imza attı, biliyorsunuz. İlk yarılarda duran toplardan çok fazla organize ataklar gerçekleştirebiliyorlar. Kanat organizasyonlarını iyi uygulayan takımlardan biri Haiti takımı. Bekleri ileriye çıkarmayı seven, orta alanda paslaşmaktan ziyade ileriye bu şekilde çıkmayı tercih eden takımlardan biri. Orana baktım, oran muhteşem. 3.14, yani 1.70, 1.60'tan riske gireceğime böyle bir seçimde bulundum. Yani gelir mi? Son 20 tercihimin 15-16'sı başarılı oldu. Şu dakika aralığında verdiğim karşılaşmalar genelde başarılı oluyor, biliyorsunuz. Haiti Yeni Zelanda benim bu gecenin sürprizlerinden biri. Denemeye değer bir oranı var en azından. 3.14. Haiti Yeni Zelanda ilk yarı. Korner aralığı 5-6 seçeneğini işaretleyebilir dinleyicilerim. Tabii ki her an bir kupon paylaşabiliyorum ya da gündemle alakalı, kendi hayatımla alakalı da her an bir paylaşımda bulunabiliyorum. Yine sizin de fikirlerinizi almaya çalışıyorum. Sosyal medya hesabımda da interaktif bir hesabımın olduğunu hatırlatmak isterim. Beni merak ediyorsanız, 3 saat önce attığım mesela hikaye mi diyorsunuz ona? O kadar geri kaldık. Hikayeydi değil mi? Hikayeydi. Peki. Oraya da bir bakabilir dinleyicilerim, merak eden dinleyicilerim. Güzel bir fotoğraf paylaştım. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Radyo Spor'u da tabii sosyal medya hesaplarından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Artisan Style tavuk budu demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum. Grubu birinci bitirir bizimkiler. Umarım birinci bitiririz ya. Görkem Bey, iyi geceler. Piyasa gel piyaza. Kartal'dan Nuri demiş. Bir de konum göndermiş dinleyicimiz. Yani 3 aydan beri gelecek. Hani bekliyorum. Gelen giden yok. Şimdi sen gel oldu değil mi konu? Yok, gelmiyorum. 3 aydan beri dinleyicim ya, kış ayından beri bana piyaz göndermeye çalışıyor. Bak, bir ay sonra sana piyaz gelecek. 5 ay

0: Sonra piyaz gelecek. Yani piyaz yiyebilecek dişlerim kalmayacak yakında, öyle söyleyeyim ben dinleyicime. Kartal'dan Nuri Bey. Yaşlandım artık. Yaşlandım. Doktorum yasaklayacak bana piyaz yemeyi. Ha, gerçek söylüyorum bunu. Hala piyaz gelecek. Ki gelmesin. İstemiyorum piyaz. Dinleyicim gel Kartal'dayım, piyazım benden demiş. Yok. Kartal'a gidip gelmek şu an bulunduğum yerden, yani kilolarca ben piyaz yiyebilirim o paraya, öyle söyleyeyim. Peki, gönderdiğiniz mesajlar için teşekkür ediyorum. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan Radyo Spor'da görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşene kadar. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemimizin ilk maddesi dün amili takımımızın Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık karşılaşması, Dünya Kupası hazırlıklarına milli takımımız devam ediyor. Bir süreden beri antrenmanlar yapıyordu. Ve dün İstanbul'da Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumunda ilk hazırlık maçını oynadı milliler. Vincenzo Montella bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmeyi tercih etti. Ki bu da çok anlaşılabilir bir durum. Hazırlık maçlarında teknik direktörler genelde böyle yapıyor. Dün kalede Altay vardı. Mert Eren bekleri, Çağlar Ozan Kabak stoper attı. Orkun'la Salih merkezde, önlerinde Yunus, ileride Deniz Gül, sola yakın Can Uzun ve sağ tarafta Oğuz Aydın. Bu takımla da gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptık. Maçın henüz 10. saniyesinde Can Uzun'la bir topumuz direkten döndü. Kaleci Dimitrievski'nin çok ufakta bir müdahalesi olduğunu sonraki tekrarda gördük. Olmasa büyük ihtimal gol olacak bir şuttu. Orada golü bulamadık ama gol için de fazla beklemedik. İkinci dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan içeriye çevirdiği topta Orkun Kökçü attığı golle milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra bu sefer 16'da Can Uzun Eren Elmalı'nın pasında ceza sahası dışı mıydı acaba, tam yerini hatırlayamamakla birlikte dışına yakın bir yerde diyeyim en azından vuruşunu yaptı ve yine bu sefer kaleciyi Dimitrievski dokunmasına rağmen top ağlarla buluştu. Fark 2'ye çıktı. Golden sonra Eren Elmalı da tabii golden önce de bir sıkıntı yaşıyordu. Kafasından darbe almıştı. Eren de oyuna devam edemedi. 27'de yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Hastaneye önlem amaçlı kaldırıldı ama herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi Eren Elmalı'da. Sağlık durumu gayet iyi ve bugün o da millilerle birlikte Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci yarı başında 3 değişiklik yaptı Vincenzo Montella ve 53'te de Can Uzun'un asistinde Deniz Gül'ün çok şık bir kafa vuruşuyla attığı golle milliler farkı 3'e çıkarmayı başardı. 62'de bu sefer 6 değişiklik birden geldi. Yine bu değişikliğin ardından fazla geçmeden 70'te Barış Alper Yılmaz'la fark 4'e çıktı. Arda Güler'in İrfan Can'ı kaçırdığı pozisyonu İrfan Can çevirdi ve Barış Alper de golü atmayı başardı. Milliler rahat bir galibiyet aldı Kuzey Makedonya önünde. Millilerin isteği, arzusu, presi, organizasyonu iyi seviyedeydi. Dünya Kupası öncesi hani kafalarda çok soru işareti yaratan bir karşılaşma olmadı. Hani oyun olarak iyiydik. Skor olarak zaten farklı bir galibiyet elde ettik. Sakatlık olarak hani Eren'inkini bir kenara bırakırsak bir problem yaşamadık. Gayet iyi bir hazırlık karşılaşması oldu bizim adımıza. Ve şimdi bugün de artık Amerika yolculuğu başlayacak millilerin. Gördüğüm kadarıyla hala bizim nihai 26 kişilik kadromuz resmi olarak paylaşılmadı. Dün maç esnasında paylaşılabilir diyordu Montella ama henüz onu göremedik. Bazı haberler çıktı. Kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği yönünde. Oraya 29 kişi gidecekmişiz Haluk Ürekli'nin haberine göre. Çünkü sakatlı olan isimler var. Herhalde durumları kritik. O yüzden alternatifli bir kadroyla gideceğiz ki son ana kadar da listede değişiklik yapma hakkına da sahip milliler. O yüzden böyle bir önlem aldığı söyleniyor. Bakalım bugün herhalde resmi açıklama artık gelecektir. Peki dün hazırlık maçları vardı yine dünya genelinde. Onlara bir göz atalım. Norveç-İsveç dünün öne çıkan bir diğer karşılaşmasıydı. Norveç İsveç'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. 2 gol Larsen'den, 1 gol de Nusa'dan geldi. Burada tabii merak edilen konu Haaland. Bu karşılaşmada oynar mı oynamaz mı, ama Haaland

0: karşılaşmada süre almadı Norveç'te. Buna rağmen İsveç önünde rahat bir galibiyet geldi Norveç'ten. Avusturya 1, Tunus 0 dünün yine bir diğer öne çıkan karşılaşmasıydı. Enteresan şekilde Avusturya'da Laimer kırmızı kart görmüş maçın ilk yarısında. İkinci yarıda Avusturya Zabitzer'le golü atıp maçı da kazanmayı başarmış. Slovakya 2, Malta 1 yine günün bir diğer sonucu. Gece yarısından sonra da Kolombiya 3, Costa Rica 1 ve Kanada 2, Özbekistan 0 sonuçları da alındı. Bugün de hazır karşılaşmaları oynanacak. Onu da iddia bölümünde konuşacağımızı söyleyelim. Peki basketbolda neler oldu? Dün yarı final serileri resmen başladı ve çok enteresan bir skorla başladı. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldiler ilk karşılaşmada ve Fenerbahçe Beko mücadeleden 60-59'luk skorla galip ayrılıp seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk periyotta sadece 6 sayıda kaldı Fenerbahçe Beko. 21 sayı Efes'ten geldi. Son periyoda da 51-36 Efes üstünlüğüyle girildi. Ama son periyotta Fenerbahçe Beko 24-8 ile maçı da kazanmayı başardı ve avantajı eline geçirdi. Bugün de diğer yarı final karşılaşması ve orada ilk maç oynanacak. Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecekler. Ve milli takım maçlar, basketbol dedik. Fenerbahçe'de seçim gündemi devam ediyor. Hatta seçimle ilgili açıklamalar ve transfer haberleri de vites yükseltmiş gözüküyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi cephesi iki yıldızı İstanbul'a getirdiğinden ve onlarla görüşme yapacağından bahsetti. O isimlerden birinin de Mason Greenwood olduğu düşünülüyor. İki tane yerli ve milli oyuncuyla anlaştığını söylemişti. Bu isimlerin de yine dün aslında paylaşıldı ama Melih Demiral ve Hakan Çağlanoğlu olduğu, Lewandowski konusunda yine girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Az Yıldırım cephesi de dün Ankara'daydı. Anıtkabir ziyareti yapıldı. Akşam da Ankara'daki üyelerle bir araya gelindi. Onu söylemek lazım Az Yıldırım cephesi için ama oradan herhangi bir ekstra yeni transfer haberi yok açıkçası. Bununla birlikte transferde dün akşam Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı diyebiliriz. Zubkov takımdan ayrılıyor. Aslında ayrılık haberi çok sürpriz değil. Hani dün gelişmesi sürpriz denebilir. AEK'e gidiyor. Yunan temsilcisi AEK Zubkov'u transfer ediyor. 5 milyon euro onuslarla birlikte AEK Trabzonspor'a ödeyecek ve Zubkov'la da yollar ayrılıyor. Bir süreden beri zaten oyuncunun problemler yaşadığı, özel hayatında da sıkıntılar olduğu söyleniyordu. Artık yeni sezonda Ukraynalı oyuncu olmayacak ve o bölgeye de bir takviye gelecek. Trabzonspor cephesinden dünün öne çıkan transfer haberlerinden biri buydu. Diğeri Adil Demirva, o da Konyaspor'un oyuncusu. Onun da Süper Lig'den Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in gündemine geldiği dile getiriliyor. Beşiktaş'taki teknik direktör konusunda yine yurt dışı kaynaklı bir haber yapıldı. Di Marzio, Vincenzo Italiano'nun şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu, ana hedefi olduğunu ve anlaşmaya da yakın olduğunu söyledi. Dün Italiano'dan bahsetmiştik. Bu girişimlerin devam ettiği anlaşılıyor habere göre. Galatasaray'da yine transferle ilgili özellikle Can Uzun konusunda gelişmeler olduğunu görüyorum. O da dün milli takımdaki performansıyla gerçekten beğeni topladı. Attığı gol, attırdığı gol, direkten dönen şutu Galatasaray'da onun için kesenin ağzını açmış durumda. Evet, benim dünden paylaşacağım gelişmeler bunlar. Şimdi ara vaktimiz, sonra tekrar buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi A Milli takımımızın Kuzey Makedonya maçını konuşmaya başlayacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Dün hazırlık maçlarımızın ilkini geride bıraktık. Çok şükür. Hani çok büyük bir sakatlık olmadan Eren'inki maç içi yaşanabilecek bir sıkıntıydı. Devam edemedi ama büyük de bir problem olmadı. Sonrasında paylaşıldı. Onun haricinde iyi bir oyun, istekli bir milli takım, bol gollü bir galibiyet. Dünya Kupası öncesi dün öğlen konuşurken hani bu maçta yara almayalım. Hani bir puan kaybı, kötü oyun, isteksiz oyun ki olabilir. Bunlar tabii ki futbol içinde olan şeyler. Olursa da yapacak bir şey yoktu ama olmaması da tabii ki bizim adımıza bence sevindirici oldu. Sonuçta bu kadro, evet dün iyi oynamasa, kaybetse hani yedek ağırlıklı bir kadro diyebilirdik. Asıl oyuncuların büyük bir kısmı yoktu. Bir bahanesi yine olabilirdi ama o bahaneyi de ortaya koymadan maç bitti. Daha maçın en başında zaten milli takım ne kadar istekli olduğunu gösterdi. İşte 5. 6. saniyede topu kaptı presle Salih Özcan. Can Uzun'da pozisyona girdik. Orada 1-0 öne geçebilirdik. Olmadı ama diğer atakta 2. dakikada bu sefer Orkun'la golü bulmayı başardık. İkinci dakikada öne geçtik. Sonrasında yine 16'da farkı 2'ye çıkardık. Orada da bir hızlı hücum. Yine kapılan bir top. Bu sefer geride kapılan kendi sahamızda. Sonrasında rakip yarı sahaya çok adamla geçtik ve orada da Can'ın ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gördük. Yani o da ilk pozisyonda soluyla bir şut çıkardı. Gol de aslında kaleci çeldi. İstatistikleri de galiba ilk yarıda yansımadı. İki isabetli şutumuz, iki golümüz gözüküyordu ama Can'ın şutu da isabetliydi. Kaleci çıkardı parmakların ucuyla. Orada gole yaklaştı. Diğer attığı golde de sağıyla aslında çok istediği gibi topu kontrol edemedi. Önünü alamadı Can. Ama buna rağmen vuruşuyla yine ağları bulmayı başardı. Daha iyisi herhalde olamazdı. Böyle bir hazırlık maçına başlangıç olarak. Sonrasında topu yine çok biz almadık. Kuzey Makedonya ile hatta uzun süre toplu oynamalar, pas isabet sayıları böyle çok dengede gitti ama tabii ki bizim milli takım daha iyi gözüken taraftı. Bir sıkıntı yaşadık ilk yarıda, Alioski'nin kaçırdığı pozisyon. Orada da geride Zeki'nin boşalttığı alan bomboş kaldı. Orada çok rahat bir pozisyona girdi Alioski. Allah'tan orada da Altay başarılı oldu. Golü yemedik. 2-0'da tuttuk. İkinci yarıda da zaten değişiklerle birlikte yine kontrolü elimizde tutmayı başardık ve ikinci yarıda da bulduğumuz gollerle Deniz gol attı. Barış Alper gol attı. Bu yedek oyuncularımız için de aslında özgüveni arttırıcı bir karşılaşma oldu bir taraftan da. Sonuçta Can Uzun bizim ilk 11'imizde çok büyük ihtimalle olmayacak ama oyuna sonradan girme ihtimali olan isimlerden biri. Deniz keza santrforda sıkıntı yaşarsak ilk düşüneceğimiz opsiyonlardan biri. Bu iki oyuncu da gol attılar. Can Uzun ekstra olarak asistini yaptı. Ferdi'nin sakatlığında Eren aslında yine bence iyi bir karşılaşma başlangıcı yaptı. Golde de asisti yaptı geriden bindirip. Onun için de çıkana kadar güzel bir karşılaşmaydı. Mesela benim en çok dikkatimi çeken isimlerden biri girdikten sonra Aral Çimşir oldu. Onu da ilk kez milli takım formasıyla izleme fırsatı bulduk. Daha önce iki farklı seferde çağrılmış ama sakatlığı sebebiyle hep oynayamamış. Milli takımdan da ayrılmıştı dün. O da girdikten sonra sol tarafa bayağı bir hareket kattı. Hani bilmesem böyle Kenan Yıldız'ı izlermiş gibiydim dün Aral'ı gördüğümde. Yani o da birebir de gerçekten korkusuz şekilde rakibin üzerine gidiyor. Hızlı, teknik kapasitesi de yüksek. Bu sezon zaten Midtjylland'de çok iyi bir sezon geçirdi. Sezonunda oyuncusu oldu. O da benim aday kadromda yoktu ama dün bilmiyorum, maç esnasında galiba belliydi zaten kadroda kimlerin olacağı, 26 kişi olursa da iyi olabilir dedirtti açıkçası Aral Şimşir de. Dün o dikkatimi çekti. Ben hani böyle bir giriş yapayım, sen neler söylersin?
1: Dünkü karşılaşmada herhalde yine bir kez daha aslında hücumda ne kadar alternatifli ve ne kadar problem çözebilen oyuncularımızın olduğunu gördük. Bu bizim Dünya Kupası'ndaki en büyük avantajımız olacak. Bu net şekilde belli. Yani oyuna Arda giriyor. Arda ile İrfan'ın bir verkaçı ile beraber Barış Alper'e gol attırıyoruz. Oyuna Aral giriyor. Aral girdikten sonra senin dediğin gibi özellikle benim hücum oyuncularında en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi doğru zamanda doğru hareketi yapıyor mu? Yani hareketlenmesi, verdiği pas, ondan sonra şut çekilecekse şut, koşu yapılacaksa koşu yapılacak. Oyunu bence çok olgun gözüküyor yaşına göre. Bu çok büyük bir avantaj. Can Uzun'a bakıyorsun. Can Uzun bir kere şut tehdidi en iyi olan oyunculardan bir tanesi. Orası kesin. Onun dışında o da Aral gibi. Zaten potansiyelini biliyorduk. Frankfurt'ta bu sene yaşadığı sakatlık biraz onu geriye itti. Ama genel olarak baktığında yani Can Uzun'un da mutlaka kadroda olması gerektiğini düşünüyorsun. Bunun Kenan'ı var. Daha işte Denizgül dün yine bir alternatif olduğunu gösterdi ki ilk yarıda santraforlu oynamamıza rağmen santraforumuzu çok kullandığımızı söyleyemem. Ya da santraforumuzu çok topla buluşturduğumuzu söyleyemem ama Deniz merkeze geldiğinde topu saklayabildiğini de gösterdi. Şimdi işin hücum hattında her şeyi yapabilecek bir milli takım var. Yal var, Can Uzun var, Deniz Gül var, Varolu var. Bu da işte savunmada çok hani deyim yerindeyse saçmalamazsak, çok kötü günümüzde olmazsak her takımı çözebileceğimizi gösteriyor. Yani dün geçiş yakaladık mı? Yakaladık. Presle top kaptık mı? Kaptık. Sete iyi hücum ettik mi? Ettik. Daha ne yapacaksın zaten? Şu tehdidi de var milli takımın. Bekleri de bindiriyor. Hani bu tarz karşılaşmalarda senle hep konuşuyoruz. Fazla oyuncu, hücuma verdiğin fazla katkı beklerden geliyor. Bekler de bindiren bekler. Yani Eren bindiren bek, Ferdi bindiren bek, Mert bindiriyor. Dün Zeki bindirmeleri yaptı. O yüzden de hani Dünya Kupası için insan böyle bir ya acaba bu takım nereye kadar gider diye düşündürüyor.
0: Bir de eklemedin ama galiba duran top konusu.
1: Aynen. Duran top konusu
0: Orada
1: da.
0: da hani Arda, Hakan
1: Aynen
0: gibi dün
1: öyle.
0: İrfan da fena kesmedi aslında topları girdikten sonra.
1: Aynen öyle. Bir de duran top avantajımız var. Şimdi böyle olunca iş nereye kalıyor? İş yani tekrar söylüyorum. Bu takımın gol atamayacağı az rakibi var. Ve dikkat edersen son dönemde bu kalite farkıyla yani bu tabii ki Montella'nın teknik taktik olarak milli takıma kattıklarıyla beraber oyuncu yeteneği de çok önemli. Yani bu yetenek havuzuyla işte Kuzey Makedonya sınıfındaki rakipler karşısında artık zaten hata yapmıyoruz. Bir de maçları rahat kazanıyoruz. Yani dikkat et 2 gol, 3 gol, 4 gol milli takım rahat atıyor. Ha dün diyebilirsin ki Kuzey Makedonya hani artık oyuncular tatile çıkacak. Ondan sonra bir doğru. Ama eskiden bu tarz şartlarda çok takıldığımız bu seviye rakip oluyordu. Onu çok rahat geride bıraktık. O yüzden de örnek veriyorum işte mesela Avustralya karşılaşması, Paraguay karşılaşması, ikinci turda benzer seviyede bir rakip. Yani milli takımın o anlamda çok umut veren bir şeyi var. Hücum gücü var. Orası bence dün en fazla görülen şeydi. Hani dün bir de bütün oyuncular da tam olarak motive oynamamıştır. Hani çok isteklilerdi, arzulardı ama hani Dünya Kupası'nda bu bir tık seviye daha da yükselebilir. Onu da unutmayalım. Onun dışında işte ilk yarının sonunda o senin söylediğin Altay'ın pozisyonu var. Orada Altay'a ilk yarıda neredeyse tek iş düştü. Orada çok başarılıydı. Ondan sonra yine bir merkeze top kaçırdık. Bu kez daha da sıkıntılıydı çünkü direkt kaleci vuruşuyla geldi. Ona da Çağlar yetişti. Onları biraz konsantrasyonla belki açıklamak lazım. Ama onun dışında bence bir hazırlık karşılaşması için özellikle milli takımın hücum performansı çok etkileyiciydi. Çok da umut verdi.
0: Evet, şimdi bugün kadro açıklanacak. Amerika yolculuğumuz başlayacak ve pazar gecesi de orada Venezuela ile son hazırlık maçımızı yapacağız. O karşılaşmada tahminen biraz daha az ağırlıklı bir kadro tercihi olacaktır. Vincenzo Montella'nın dün maç kadrosunda olmayan tribünde

0: olan isimler zaten bazen de paylaşıldı. Uğurcan Çakır mesela maç kadrosunda yoktu. Abdülkerim Bardakçı bir sakatlık olmadığında bizim sol stoperimiz o. Onlar tribündeydi. Kerem'in sakatlığı vardı. O tribündeydi. Ersin onların yanında oturuyordu. Yedek kulübemizde de tabii Arda Güler gibi, Merih gibi, Zeki Çelik gibi, İsmail Yüksek gibi, Barış Alper, Yılmaz gibi aslında ilk 11'de de oynayabilecek oyuncularımız vardı. Bu isimlerden bir tek İsmail Yüksek dün forma şansı bulmadı. Merkezde Salih Özcan ve Orkun ikilisi başladı ki Salih'in de bu sezon Dortmund'da aldığı dakika sayısı çok kısıtlıydı ama o da ilk yarıda bence gayet diri bir görüntü ortaya koydu. Milli takıma gelince performanslar da sanki oyuncuların yükseliyor gibi. Sonrasında Kaan Ayhan yine Galatasaray'da aslında çok fazla forma şansı bulamamıştı ama Montella'nın da tuttuğu isimlerden biri. Dün o da orta sahada tercih edildi. O da iyi bir görüntü verdi diye düşünüyorum. Sonrasında da Demir Ege Tıknaz'ı oyuna sürdü. Montella orada İsmail'le ilgili herhalde bir şüphe, bir sakatlık, bir endişe mi var bilemiyorum. İsmail'i sürmeyi tercih etmedi. Normalde 26 kişi arasında olacağını tahmin etmediğim Demir Ege'yi oynattı. Mesela Atakan Karazor dün kadroda yoktu. Onun da 26 kişilik kadroda olmayacağı söyleniyor. Haluk Yürekli'nin istihbaratına göre o da Amerika'ya götürülmeyecek ya da götürülse bile o 26 kişilik listede olmayacak. Atakan Karazor normalde aslında bizim orta saha rotasyonunda galiba en çok süre alan oyuncumuz kulüp bazında bakarsak ama Montella'nın seçimlerinde her zaman tabii kulüp takım performansları tam olarak önemli değil. Bir takım uyumu, bir takım kimyasını düşünüyor. Atakan normalde seçiliyor ama bir türlü de o takımda kendini kabul ettiremedi. Onun saha dışında yaşadığı o dava süreci zaten ilk seçildiği anda bir kendisine ön yargı getirmişti. Takım içinde de belki bilmiyorum bir sıkıntı var mı yok mu. Ama normalde bu performanssa Kaan Ayhan'ın da Salih Özcan'ın da önünde olması gereken bir isim Atakan. Demir Ege'nin de keza ama tercih edilmedi. Onu söyleyebilirim. Arda Güler o da ligin sona doğru bir sakatlık yaşamıştı. Hatta sezonu da hani kulüp sezonunda kapattığı söylenmişti. Fakat son karşılaşmada Real Madrid'de oyuna girince bayağı da sevinmiştik Arda'nın. Çünkü Dünya Kupası'na daha hazır gitmesi bizim için de önemli. Dün o da oyuna girdi 62. dakikada. Girdikten sonra da zaten daha girer girmez rakibiyle böyle sol tarafta bir ikili mücadeleye girdi. Bir sağa yatırdı, bir sola yatırdı. Tam istediklerini yapamadı ama yine bir belli bir kalitesini gösterdi. Zaten Barış Alper'in golünden önceki İrfan Can'a pası çok şıktı Arda Güler'in. Fark yaratan bir oyuncu. Daha yeni zaten Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı Arda Güler. Avrupa bazında artık ses getiriyor. Dünyanın sayılı isimlerinden birisi. Dün o da kalitesini göstermeyi başardı. Çağlar Söyüncü dün o da ilk 11'de tercih edildi. Benim kafamdaki 26 kişilik kadroda Çağlar yok aslında. Stoper rotasyonunda ben Abdülkerim'in, Merih'in, Ozan Kabak'ın ve Samet'in olacağını, Kaan Ayhan'ın da oraya bir alternatif olacağını düşünüyordum kafamda. Ama dün Çağlar'la başladı Vincenzo Montella. Kaptanlık pazubandı da ondaydı. Herhalde bir sürpriz olmaz. Çağlar Dünya Kupası kadrosuna yer alır gibi düşünüyorum dünkü tercihiyle birlikte. O da iyi bir karşılaşma çıkardı. Fenerbahçe'de pek iyi bir performansı yok. Genelde böyle geri kaçıyor. İşte eski sertliğinde değil. Eleştirileri vardı ki haklı eleştiriler Çağlar'ın performansı ile ilgili ama dün o da kritik anlarda iyi müdahaleler yaptı. Kuzey Makedonya yönünde az önce Ali abinin bahsetti o out atışından direkt savunma arkamıza sarktıkları pozisyonda Çağlar iyi yetişti. Müdahaleleri yine baskısı yerindeydi. O da herhalde Dünya Kupası kadrosunda milli takımla olacak. Onun tecrübesinden yararlanmak isteyecek Vincenzo Montella. Kaleci Altay o da Dünya Kupası artık hani dün ilk 11 başladı. Götürülecek, tercih edilecek isimlerden birisi olacak. O da yaptığı kurtarışla iyi bir görüntü verdi. Tabii kurtarış üzerine de geldi biraz ama açıyı iyi kapattı Altay. Fakat topu oyuna sokarken biraz heyecanlandırıyor. Maçın başında da direkt rakibe attığı bir pas vardı. Topu orada kaldıramadı. Direkt Kuzey Makedonyalı oyuncuya gitti. Bir aşırtma denedi. Aşırtma iyi uygulanmadığı için bir sıkıntı yaşamadık ama orada bir yürekler ağza geldi. Birkaç pozisyonda geriden pasla çıkarken özellikle ters ayağıyla, sol ayağıyla verdiği iki pası hatırlıyorum. Onlar da çok riskliydi. Yani Kuzey Makedonya oyuncuları çok yakın gitti o toplar. Ama hata olmadı tabii ki ama belli riskleri de alıyor Altay Bayındır. Ama Montenegro'nun da tabii ki tuttuğu bir isim. Dün o oyundan çıkarken Muhammed Şengezer oyuna dahil oldu. Mert Günok yedek kulübesinde olmasına rağmen mesela tercih edilmedi. Bu da acaba Dünya Kupası kadrosunda Mert mi olmayacak diye bir soru işareti tabii ki herhalde yaratmıştır. Muhammed tercih edildiği için. Çünkü ben de Mert'i bekliyordum. Orada tecrübesiyle, geçmişiyle, kariyeriyle ama dün onun yerine Muhammed'i tercih etti. Bakalım onu da göreceğiz. Belki yine dört kaleciyle gidip bir sakatlık ihtimaline karşı yedekte tutabilir. Muhammed de gidebilir. Mert'le birlikte dört kaleci de biz götürebiliriz. Tabii ki nihai ise 3 yazacağız ama Amerika'ya fazla kişi gitme ihtimalimizden bahsediliyor. Herhangi bir böyle sakatlık ihtimaline karşı önlem alacağı söyleniyor Vincenzo Montella'nın da. Peki 7.32 saatlerimiz, bir reklam aramıza gidelim. Aradan sonra yine milli takımı konuşmaya devam edelim. Mesajlarınız da WhatsApp'a geliyor. 0538 052 1487 onları da okuyacağım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.36 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Fırat Erdem demiş ki dün akşam Deniz Gül'ün center for olarak ön taraftaki verimli oyunu milli takımın daha çok pozisyona girmesini sağladı. 4-6-0 yerine center for'lu oyunu tercih edersek gruptan rahat çıkarız. İlerleyen turlarda rakipler zorlaştıkça tekrar 4-6-0'a dönülmeli demiş. Böyle bir görüş bildirmiş. Ama Montella tabii Deniz Gül'lü bir başlangıç planı yapmayacaktır. Büyük bir sakatlık ve kart sıkıntısı olmazsa. Orada sağlıklıysa Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Ama işte Kerem'in sakatlığı var. Döneceği de söyleniyor ama problem olursa herhalde Deniz Gül orada Barış Alper'in de önünde tercih edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü o da Porto'da son dönemde bayağı vites yükseltti. İyi performanslar ortaya koydu şampiyonluk yolunda. O da bizim avantajımız oldu. Yani ben Deniz'in bu kadar süre alabileceğini düşünmüyordum. Hele sezon başında önüne bir de Luke de Jong transferi yapılmıştı. Üçüncü santrfordu. Devre arası bir transfer daha yapıldı ama orada sakatlıklarla birlikte forma şansı geldi. Deniz de onları çok iyi değerlendirdi. Ve gerçekten de fiziğine falan bakınca da ve oyununa da bakınca bence topçu gibi topçu. Bayağı bu kuralla birlikte bizim takımların da yazın herhalde gündemine gelir Deniz. Yani transfer olmaz büyük ihtimal ama adını duyarız diye düşünüyorum.
1: Vallahi biraz geç bile kaldılar. Belki Porto'da bu kadar ön plana çıkmadan o bağlantıyı kursalar Deniz'le çok daha kolay ikna edip çok daha düşük bir maliyetle getirebilirlerdi. Ama işte bizde imaj her şey. Türk futbolunda özellikle son yıllarda. Yani büyük takımlar böyle işte örnek veriyorum. Genç, henüz tam olarak kendini ispat etmemiş, artı istatistik olarak da çok verimli olmayan oyuncularda çok tereddüt ediyorlar. Hele ona formayı vermekte direkt tereddüt ediyorlar. Yani mesela Deniz Gül'ü alsa büyüklerden bir tanesi, büyük ihtimalle zaten yedek olarak alacak. Yani o sorumluluğu da vermeyecek. Oralarda tabii daha biraz daha imaja bakıyoruz. Biraz daha etiket bizi etkiliyor. Ama Deniz konusunda sana katılıyorum yani. Deniz özellikle yani bu topu tutma becerisi benim dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi santraforlarda. Hele etrafında işte Fenerbahçe için çok konuştuğumuz böyle o topu geri isteyecek, tekrar geri alabilecek Asensio, Talisca hatta Kerem tarzında oyuncular varsa onların verimini çok arttırıyor bu tarz oyuncular. Dolayısıyla Deniz Gül'ün milli takım içerisinde olması, milli takımın yarın öbür gün net santraforu olacak gibi gözüküyor. Hani Deniz Gül, onu söylemek lazım. Şu an çok da başka bir rakibi yok sağında solunda. Bunlar hep umut verici bizim için. Ama yine senin söylediğin gibi Montella'nın hani planında Deniz Gül'le başlamak yoktur.
0: Evet. İbrahim Bey demiş ki 26 kişilik kadroda olmayan kişi Amerika'ya neden götürülüyor? Liste verildikten sonra kadroda değişiklik yapılabilir mi? Yapılabilir. Sakatlıkla birlikte o değişiklik yapılabiliyor. Galiba maçların başlamasından 24 saat önceye kadar o değişiklik yapılabiliyor. O yüzden belki böyle bir önlem alıyor Vincenzo Montella. Bu ama tabii haber. Resmi bir açıklama yok hala. Onu da söyleyelim. Maalesef o resmi açıklamaları bekliyoruz hala. Yani dün gece listeler teslim edildi herhalde. Maç esnasında da belliydi kimin götürüleceği. Montella da bunu maç öncesi röportajında söyledi. Ama açıklama gelmedi. Video mu yetişmedi artık? Çünkü bir yine videolu açıklama bekleniyor.
1: Niye bu kadar uzadı?
0: Gibi. Bilmiyorum, belki de Türkiye'deki futbol ikliminde çok tartışılır diye mi düşündüler? Biz ne kadar geç açıklarsak o kadar iyi mantığı mı var? Başka bir sebep mi var bilmiyorum ben de. Ya herkes açıkladı yani dün. Bizim grubumuzun takımların hepsinin kadrosu belli. Yani Paraguay'da en son açıkladı.
1: Ha, o yüzden sordum ben de.
0: Ondan önce Avustralya açıkladı. En başta Amerika açıkladı. Geçen haftanın ortasını açıklayanlar vardı. Daha da önce açıklayanlar vardı. Bir hafta 10 gün önce. Biz tercih etmedik şu ana kadar. Herhalde bugün artık. Yani dün Montella çünkü yanlış görmediysem sosyal medyada maç oynanırken zaten açıklanmış olabilir gibi bir şey dedi. Kadroyla ilgili 26 kişilik. Ama sabah yani baktım bir heves hani kimler açıklanmış falan diye bulamayınca ben de bir üzüldüm. Dinçer Bey İstanbul'dan o da aynı şeyi sormuş aslında. 26 kişilik kadro neden duyurulmuyor? Bu duygusallığa gerek yok bence demiş. 29 kişi götürüp 3 kişiyi orada elemeye. Böyle bir uygulama yapan bir takım duymadım demiş. Yani fazla oyuncu götürecek milli takım ben de okumadım. Ne yalan söyleyeyim. Mesela şu anda Brezilya'da Neymar'ın sakatlığıyla ilgili bir gelişme var. Hani sakat milli takım kadrosundan çıkar mı çıkmaz mı diye, ama Ancelotti kalacak demiş. Ne olursa
1: peki olsun. O 26 kişinin zaten süresi doldu değil mi? O 26
0: gece
1: kişi belli
0: dolmuş
1: zaten.
0: Olması lazım, evet.
1: Yani mesela şu an şeyde FIFA'da o 26 kişi var.
0: Evet.
1: Ama biz bilmiyoruz.
0: Aynen. Sistemde yüklü hepsi.
1: Çok garip.
0: Alen İstanbul'dan bir başka dinleyicimiz, tahmin oyununuzu bu yıl düzenleyecek misiniz diye sormuş. Bir süredir siz düzenli dinleme fırsatım olmuyordu. Eğer bu konuyla ilgili bir bilgi verildiyse kaçırmış olma ihtimalim de olabilir demiş. Bir şey kaçırmadınız çünkü daha konuşmadık aslında bu işi.
1: Düzenleriz ya tahmin oyununu.
0: Şirkette de yapıyorlar ama
1: şirkette burada da yaparız.
0: Şu ana kadar öyle bir hava görmedim, bir şey görmedim.
1: Evet, şirkette de yapacağız. Merak etmeyin, her şey olacak.
0: Onunla ilgilenen daha arkadaşımız var. Ali Beyler, başka
1: kendileri,
0: bir Ali Adaş'ın ne
1: kendileri
0: yapıyor?
1: Kendileri tatilde şu an.
0: Turnuvanın başlamasına
1: hallederiz.
0: Da burada 9 gün kaldı. Çok daha önceden havaya girilirdi ya şirkette.
1: Bu kez öyle oldu.
0: Bu kez öyle oldu. Bizimki de ondan sonra mı?
1: Hı?
0: Olgunlaşacak yani şirkette.
1: Yok, bizimki daha basit. Bizimki bir şey yok. Sadece açacağız, insanlara söyleyeceğiz.
0: Hı hı.
1: Davet edeceğiz, o kadar.
0: Onun da bir sınırı vardı ama
1: evet,
0: hatırladığım kadarıyla.
1: Evet, bizde kontenjan sınırı var sadece.
0: 300 müydü, 200 müydü?
1: Öyle bir şey oluyor.
0: Sınırlı. Genco abi katılamamıştı en başta. Sanki değil mi? O şey yetişememişti.
1: Aynen. O
0: kaydolmamıştı.
1: Son derece normal. Genco'nun katılamaması. Şeyi açarız. Dünya Kupası oyununu açarız. Hı-hı. Radyo Spor dinleyicileriyle beraber oynarız. Bu sene uzun da bir Dünya Kupası olacak.
0: Çok maç var.
1: Çok maç var. Oynarız. Burada bu kez istikrar daha çok önem kazanacak.
0: E tabi. Daha çok maç olduğu için. Kazanabilir. Peki şimdi dün karşılaşmada enteresan bir detay, herhalde fark etmişsiniz zaten, spiker Ender Bilgin'di, o da söyledi. Kuzey Makedonya out atışı kullanırken hakem saymaya başladı ve en son işte 1'de geçtikten sonra 0'da düdük çaldı ve kornere hükmetti. Ben en başta anlamadım, acaba dedim geriden bir ayakla başladı, kaleci eline mi aldı? Oluyor ya bazen öyle şeyler. Onu zannettim ama artık yeni kuralla birlikte Dünya Kupası'nda da kale atışlarında ve taç atışlarında hakem 5 saniye sayacak. Ve eğer oyuncu 5 saniye içinde atmazsa top rakibe geçecek. Dün bunun bir uygulamasını görmüş olduk. Hakem İspanyol Muniera'ydı ve bize bir korner kazandırdı bu uygulama. Daha önce Japonya'nın maçında hazır karşılaşmasında oldu, İzlanda maçında. İzlanda'da mesela oyuncu 10 saniyede kenara gelmeyince oyuncu değişikliğinde, orada da kurala göre artık bir dakika boyunca yerine oyuncu giremiyor. Takım bir kişi eksik oynamak zorunda kalıyor. Ve o esnada da hatta Japonya İzlanda önünde gol de buldu. Rakibi bir kişi eksikken. Çok tabii dünya genelinde ses getirdi. Artık bunlara da dikkat edilmesi gerekecek. Bizim de tabii ki izleyici olarak da, milli takım oyuncuları olarak da bu kuralları tabii ki herhalde söylenmiştir. Ona göre bizim de buradan gol yemeyelim yani.
1: Vallahi İFAP'taki yaşlı amcaların ellerinden öpüyorum. Bayram geçti ama ellerinden öpüyorum. Yani bence son yıllarda futbol için uygulamaya konan en iyi kurallardan bir tanesi. Çünkü taç atışları ve out atışları seyircinin futbol olan konsantrasyonunu son derece yavaşlatan en önemli iki faktördü. Neredeyse yarım dakika orada maçtan çalınıyordu. Özellikle bazı kaleciler bunu çok üst seviyede yapabiliyor. 30 saniye, 35 saniye bir out atışı kullanmaları. Şimdi 5 saniye kuralının gelmesiyle beraber yani neredeyse 6'da 1, 5'te 1 bir kısalma var o sürede. O yüzden İFAP'taki dediğim gibi yaşlı amcaların ellerinden öpüp saygılarımı sunuyorum kendilerine. Uzun süre sonra futbola artı yönde fayda sağlayacak bir şeyi düşündüler. Tabii bu sadece onunla da sınırlı değil. İşte VAR'ın hatalı kornere, hatalı ikinci sarı karta karışması da yine Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallardan bazıları. Bunlar olumlu.
0: Sağ tedavi olan oyuncu kenarda yine bir dakika beklemek durumunda kalacak.
1: Aynen öyle.
0: Kalacak.
1: Bunlar hep güzel. Bunlar hep güzel. Bunlar hep olumlu. Dün de işte dediğin gibi ilk uygulamalarını gördük. Bize bir korner kazandırdı. Artık çabuklaşmak zorunda oyuncular. Yani o kadar Rahat rahat böyle topu git al koy tekrar başka bir topa yalandan git şeyini düzelt çorabını düzelt falan. Millet kangren oluyordu şeyin başında ekranın başında. Onlardan uzaklaşmak bence çok olumlu. Yani ben çok mutluyum bu kural geldiği için.
0: Normalde akan oyunda top.
1: Mesela Türkiye'de 3 saniyeye düşürelim onu. Çünkü hakemler zaten 5 saniye saymayacağı için 3 saniyeye düşürelim. Normal 5 saniyede hakemler anca belki o zaman şey yaparlar. Bizde öyle olması lazım. Ama bizim lig için de mesela son derece verimli.
0: Normalde şu anda kaleci akan oyunda topu elinde tuttuğunda hakemler sayıyor biliyorsunuz 6'ya kadar. Ligde de ben hiç denk gelmedim yani orada süreyi aşan
1: Ama
0: ve
1: öyle bir
0: kornere
1: kuralın
0: gitmeden
1: olması bile
0: hızlandırıyor tabii.
1: hızlandırdı. Hızlandırdı yani onu söylemek lazım. Hani burada illa 5 saniye 5 saniye olmasına gerek yok. Zaten hiçbir saniyeyle ilgili kural futbolda tam olarak uygulanamaz. Sağ tutulmadığı için ama yani o kuralın olması demek senin şu an herhangi bir out atışını 30 saniye izlemeyeceğin anlamına geliyor. Belki 8 saniye 10 saniye izleyeceksin ama onun da bir yaptırımı olacak. Orada artık müdahale eder. Yani 5 geçer 6 7 tamam hadi. Böyle direkt 5'te şey gibi yapacaklarını çok düşünmüyorum ben. Hani o kadar da zaten gerek yok ama işte şey güzel 30 saniye olmayacak yani 20 saniye olmayacak.
0: Dinamo direkt mesela şeyde
1: Ya o biraz şey yapar.
0: hatta tam sınırda oyuncu kullanmıştı. O anda düdüğü çalmış oldu hakem.
1: İşte o şimdi yeni ya. O biraz öyle yaparlar. Ondan sonra biraz daha gevşer. Ama önemli olan burada işte 30 saniye, 20 saniye artık katlanmayacaksın. O taç atışına ya da
0: Valla dün sen yoktun Öğren Genci
1: out
0: abiyle ya da sabah konuşurken sabahtı galiba Şampiyonlar Ligi'nde de Saka korneri kullanmayı geciktirdi ilk yarı biterken Zibert kullandırmadan düdüğü çaldı ilk yarı bitirdi.
1: evet.
0: Valla içimi yağlar eridi orada da. Çok iyi yaptı. Bunları uygulaması daha fazla uygulaması milli takım diyorum takımların izleyicilerin lehine.
1: Mesela orada herhalde artık Türkiye'de de toplar şeye konulacak. Top toplayıcılardan ziyade çünkü top toplayıcı çocuklar geciktirirse peki taçta ne oluyor? 5 saniye geciktirir rakibe mi geçiyor taç?
0: Evet. O da aynı şekilde rakibe geçiyor. Out atışında da korner olarak rakibine geçiyor. Oyuncu değişikliklerinde 10 saniye kuralında şey aklıma geldi böyle 3 oyuncu birden değiştiren takımlarda her bir oyuncu için 10'ar saniye kim tutacak mesela diye o uygulama
1: Görmeyecek.
0: nasıl? İşte her bir oyuncu için ayrı ayrı nasıl tutacak hani bir taraftan zaten tabelayı kaldırıyor, indiriyor. 3 oyuncu farklı farklı 10 saniye 10 saniye 10 saniye onu nasıl yapacaklar diye aklıma geldi. Bakalım onu göreceğiz herhalde. Ama tek oyuncu da ya da 2 oyuncu da kısmen kolay ama 3 oyuncu da değişikliği oluyor bazen 4 oluyor hatta. Oralarda ne yapacaklar? Ufak tefek herhalde orada
1: Ya
0: şeyler
1: işte
0: olacak,
1: evet
0: sıkıntı
1: olur. Yani
0: olacak.
1: bunu hani çok böyle dediğim gibi 5 saniye oldu işte 10 saniye

0: zaten bu kadar detay konu sordum. Bazen bir oyuncu değişikliğinde 10 saniye sayılacak ve bir dakika oyuna geç girecek oyuncu. Sonra rakip 3 oyuncu değiştirirken birini es geçecek. 11. saniyede çıkacak. Onu çıkarmadın, haksızlık bize yaptın, onlara yapmadın gibi
1: Ya
0: şeyler
1: olur.
0: olacak.
1: Olur.
0: Ondan dedim. Yani bizde özellikle çok fazla konuşulur. Hani olur tabii ki ama işte kulüp çürük işinin içine girdiğinde, kendi takımın olduğunda da insanlar olabilir, 3 oyuncu da es geçilebilir diyemiyor maalesef.
1: İşte burada
0: Acaba ona nasıl bir önlem alacaklar?
1: burada mesela taraftarın da çok uyanık olması gerekecek. Yani taraftar maçı mı izliyor, stadyumda Reels mi kaydırıyor, aradaki farkı orada göreceğiz. Yani o baskı yapan taraftar hakemi etkileyecek ve hakemin o kararını kolaylaştıracak. Yani taraftar da sayması gerekir. Kaleci out kullanırken, rakip taç kullanırken. Eğer taraftar o baskıyı yaparsa hem oyun hızlanır hem de hakemin mesela o karşılaşmadaki bilinci de artabilir. Bunlar hep ilerleyen dönemde göreceğimiz şeyler. Yani o sen baskıyı yaptığın sürece hakem de rakip oyuncular da o işi yavaşlatmakta ya da hakem işte saymakta biraz daha böyle gevşek davranmakta, hepsini sen taraftar baskısıyla belli bir şeye standartı çekebilirsin diye düşünüyorum. Yani maçın içinde olan taraftar da bu kuralda fark yaratır.
0: Türkiye için söylüyorsun değil mi? Çünkü dünyada hani hakemi tribünün baskı altına alıp kuralları muntazam uyguladığını düşünmüyorum. Zaten hakemler orada olması
1: Ya
0: gerekeni
1: tabii, tabii ki
0: taraftarın
1: Türkiye için
0: etkisinden
1: söylüyorum. Tabii ki Türkiye
0: bağımsız
1: için söylüyorum.
0: yapıyorlar.
1: İşte
0: Bizim
1: bir
0: için yani.
1: tane dinleyicimiz yazmış. 6 saniye kuralı bir kere uygulandı Türkiye'de diye.
0: Galatasaray maçıydı.
1: Yani bunun daha fazla uygulanması için doğal olarak seyircinin de maçın içinde olması lazım. Hakem de ona göre o zaman hareket eder. Ona göre bilinci yükselir. Rakip oyuncular için de keza öyle. Yani rakip oyuncular da baktı mesela baskı yok. Hani hakem biraz daha şey yapıyor, toleranslı davranıyor. O zaman onlar da hemen zaten biraz daha uzatırlar işi.
0: Birkaç mesaj okuyayım. Dünya Kupası'nda milli takım maçlarını anlatacak spiker belli mi demiş dinleyicimiz Şahin Bey. Valla onlar bellidir ama biz biliyor muyuzdur, bilmiyoruzdur diye düşünüyorum. Yoksa bellidir planlama zaten neyin
1: Yani
0: ne
1: tabii
0: olacağı.
1: evet aynen öyle.
0: Bunlar önceden planlanır. Hangi maç, hangi tura çıkarsak kimler orada olur olmaz, o planlamalar yapılır. Ali abi daha iyi bilir. O da sonuçta bu işleri yapıyor. Bir şablon vardır TRT'de ama açıklandığımı zannetmiyorum.
1: Açıklanmadığı için ben de bir şey söylemeyeyim zaten. Hani tabii ki belli. TRT'nin planı programı belli. Milli maçlar için. Ama onlar bir şey söylemeden hani bizim burada şöyle yapacaklar böyle yapacaklar dememiz doğru olmaz.
0: Korner hangi köşeden olur demiş dinleyicimiz Ergün Bey.
1: Out'un kullanıldığı köşeden olur.
0: Güzel, dün düşündüm. Evet, dün o tarafa yakın ihlal oldu. O taraftan korner kullanıldı. Güzel. Eğer hakem arada kalırsa da bir tarafı gösterir. Yani o çok büyük problem olmaz. Oyuncu inisiyatifine kalmaz ama hakem kendi. Çünkü orada da işte solak varsa ona göre bir avantaj elde etmek isteyebilir takımlar ama hakem orada nihai kararı verecektir. Teknik direktörler hariç tüm yedek kulübesinin tribün içerisinde özel bir yerde konumlandırılması gerektiğine inanıyorum demiş dinleyicimiz Gürbüz Bey.
1: Ayağa kalkmalar, itirazlar, eller, kollar,
0: İngiltere'deki gibi biraz böyle daha
1: karışıklık.
0: onların tribün içinde gömülü gibi değil mi İngiltere'de bazı statlardaki yedek
1: Aynen.
0: kulübeleri? Herhalde kastettiği o canlandı gözümde dinleyicimizin söylediğinde. Olabilir bu da. Fena bir fikir değil. Mesela çok temel bir şey aslında. VAR monitörlerinin de yedek kulübelerin olduğu yerde değil, hep diğer
1: Karşı
0: tarafta
1: tarafta.
0: olması gerektiği de konuşuluyor. Bu
1: Söyle.
0: yurt dışında çok örneği var. Bundesliga galiba böyle. Ama bizde oraya gidene kadar hakem zaten bir sahadaki oyuncuları geçmesi gerekiyor. Bir de kenardan gelenler
1: Yedek kulübesindekiler.
0: falan, polis gelecek de yok, önlem alacak da. Ölme şey mi ölme yani. Aslında çok daha basiti var. Ama şu ana kadar o da uygulanmadı. İşte o top toplayıcı konusu. Bu da çok basit. Şu anda artık dünyanın gittiği noktada biz de top toplayıcılar artık sadece topu oradaki huninin üzerine koymakla görevli olmalılar. Futbolcular kendileri artık gidip almalı. Bunlar basit şeyler yani, yapılmayacak şeyler değil. Top toplayıcı kısmı yapılacak gibi bir şey
1: Çünkü
0: dedi.
1: mesela taç oldu, sen tacı kazandın. Top toplayıcı 3 saniye geç verdi. Zaten olay bitti. Taç onun takımına geçecek. Bir de top toplayıcının takımına geçtiği için artık rakibe topu vermekte daha ağır davranabilir bizim çocuklar. Zaten yani bu işi profesyonel seviyede yapıyorlar 10 yaşında olmalarına rağmen, ama o yüzden ondan da kurtulmamız lazım.
0: Mesela bir

0: Başka mesaj şöyle gelmiş Onur Bey'den. Taç atışlarında top futbolcunun eline geldikten sonra mı 5 saniye sayılacak yoksa dışarı çıktıktan itibaren mi? Eline geldikten sonra olması lazım. Dinleyicimizden top uzağa gidebiliyor, toplayıcı top olmayabilir o anda. Tabii öyle değil. Top eline geldikten sonradır o 5 saniye kuralı. 5 saniye içinde atmazsa da top direkt rakibine geçecek. Yani bu Dünya Kupası'nda bunları daha sık göreceğiz gibi şimdiden. Hazırlıklı olmakta fayda var. Şaşırmayalım yani biz de izlerken. Kurallar büyük oranda hepsini herhalde söyledik. Yani oyunu 5 saniye içinde başlatması gerekiyor out ve touchlarda. Başlatmazsa out da rakibe korner, touch da rakibe geçiyor direkt olarak. 10 saniye içinde oyundan çıkması gerekiyor. Çıkmazsa yerine girecek oyuncu 1 dakika bekliyor. 1 dakika içinde oyun durduktan sonra giriyor bu arada. Hani 1 dakika doluyor hemen oyuna da girmiyor devam eder. Oyun duruyor. Mesela oyun 3 dakika durmadı mı? 3 dakika sen bir kişi eksik oynuyorsun. Sonra giriyorsun. Kurallardan bir diğeri o. İşte sakatlık tedavi gören oyuncu kenarda 1 dakika beklemek durumunda. İşte VAR'ın karışabildiği şeyler arttı. Alaaddin dediği gibi ikinci sarı kartlar ve işte kornerler, hatalı korner uygulaması işte A takımı out kullanması gereken B takımına korner verdiyse o düzeltilebiliyor. Bu gibi uygulamalar olacak. Şimdilik en çok öne çıkanlar, aklımdakiler bunlar. Diyelim 7.56 araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz az önce Dünya Kupası'yla birlikte uygulanmaya başlanacak, hatta hazırlık maçlarıyla birlikte uygulanmaya da başlandı kuralları paylaşıyordum. Hüseyin abiden, Hüseyin Özkök'ten de detaylı bir liste geldi. Orada unuttuğum, ağzını formayla kapatıp rakibe sataşmak da kırmızı kartla artık cezalandıracak. Bu Benfica Real Madrid maçında olmuştu. Orada bir ırkçılık şüphesi vardı ve ondan sonra o formayı ağza doğru götürüp kapatıp bir şeyler söylemek de ne olursa olsun bu ırkçılık veya normal bir şey, düz bir şey de söylesen artık kırmızı kartla cezalandırılacak ve iki devre ortasında da birer serinleme molası verilecek. Dün de oldu fark ettiyseniz, dakika böyle 23 civarı ve ikinci yarıda da 70 civarı bir serinleme molası verildi. Yazında tabii Amerika, Meksika, Kanada sıcaklıklar yüksek olacağı için orada da bu molalar verilecek. Bir de IFAB VAR protokolüne yeni bir ek yapmış. Dün bu da gördüm aslında. Da çok ilgimi çekmemişti ama Hüseyin abi yazmış, onu da okuyayım. Korner vuruşlarında eğer hücum oyuncusu top oyuna girmeden faul yapmışsa ve ardından o kornerden gelen top gol olmuşsa buna VAR müdahale edebilecek. Normalde biliyorsunuz top oyuna girmeden VAR herhangi bir şeye müdahale edemiyordu ama burada bir istisna getirmiş IFAB ve hücum oyuncusu eğer top oyuna girmeden önce rakibine bir faul yapmışsa ve sonra da top gol olmuşsa VAR buna karışabilecek ve golü iptali için hakemi çağırabilecek kenara. Bu da yeni bir uygulama. Bunu da paylaşmış olalım. Bir de Dünya Kupası'nda da forma numaraları 1'den 26'ya kadar olacakmış. Oh, 26'nın üzerinde
1: ya, İFAB'daki amcalar şov yapmış ya.
0: Olmayacakmış Hüseyin abinin aktardığına göre.
1: İFAB'daki amcalar, yaşlı amcalar şov yapmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Bir kez daha ellerinden öpüyorum.
0: Sen numara konusunda...
1: Bir sonraki bayramda direkt ziyaretlerine gideceğim.
0: Numara konusu niye şey oldu?
1: Sevmiyorum. Sevmiyorum öyle 98, 73. 73 falan. Ne abi o yani? Hiç sevmediğim şeyler. Normal böyle 1'den 26'ya
0: kadar. Senin zamanında çünkü 1'den 11'e kadar mesela ilk 11'ler değil mi? Sonra değişti.
1: Bir de orada yani 11'de oluyorsun, forma numaran değişiyor biliyorsun.
0: Tabii. Yani
1: şimdi aynı formayla çıkabiliyorsun en azından. Orada forma numaran değişiyordu. Yani.
0: Yedek başladığında.
1: Yedek kaldım. 12, 13, 14 artık ne giyiyorsan.
0: İlk 11 başladığında o formayı 1'den 11'e kadar alabiliyordu. O da garip aslında. Yani o dönem için normal tabii de.
1: O dönem kimse, için çok normal geliyor.
0: Kimse sorgulamıyordu yani. Çok şu an garip geliyor. Ama demek ki bir yerde bir şey oldu da bu değişti.
1: Ya tabii şimdi hani örnek veriyorum, forma numaraları ayrı bir hikaye. Fakat mesela futbolda oyuncuların

0: isminin formaya yazılmasının bu kadar uzun sürmesi
1: O da yoktu değil mi?
0: eşittir. Hani insanoğlunun 1969'da Ay'a gidip bavullarının tekerleklerini yıllar sonra koyması gibi bir şey yani. Hani anlamadığım olaylardan, biliyorsun benim anlamadığım çok şey var. Ama mesela yıllarca bavulları insanlara elde
1: Evet.
0: taşıtmışlar yani.
1: Evet.
0: Hani sen Ay'a gidecek teknolojiyi buluyorsun. Biz çocukken o külçe gibi bavul senin bilek gücüne dayanıyordu yani.
1: Ben lisede yine öyle gidiyordum.
0: Öyle işte,
1: Tekerlekli
0: düşün
1: şeyim
0: yani.
1: yoktu ya
0: Hani
1: 2002-2003'te.
0: düşün, ne zamanlarda, ne kadar sonra geldi. Bu forma olayı da öyle. Hani şimdi insan açıyor cep telefonundan formasyonu, dizilişi, gireni çıkanı, her şeyi görüyorsun. O zamanki imkanları düşün. Elde bir tek şey var, gazete var. Gazetede sana bir 11 veriyorlar. O 11'den farklı bir 11 çıkarsa, yani seçme, oyuncuları tanımıyorsan nereden tanıyacaksın? O kadar zor ki. Ve isim yazmamışlar yani yıllarca formalara. Neden? İşte büyük ihtimalle o numaralarla alakalı tabii. Ama mesela bunun düşünülmemiş olması uzun yıllarca şaka gibi geliyor. O yüzden de hani o zaman çok normal olan şeyler böyle bir süre geçtikten sonra düşündüğünde, ya bunu nasıl hani akıl edememişler diye insanın hayretler içerisinde bırakıyor. 100 bin kişi gidiyor maça. Forma numaraları var. Yani bir tane oyuncu var, belki yeni genç oyuncu. Vermişler ona şeyi, formayı. Nereden bileceksin? Ancak biri söylerse bileceksin yani.
1: Esame listesi falan tabi basın
0: Basın
1: mensuplarına
0: mensuplarına
1: maçın
0: veriliyor.
1: başında veriliyor hala tribünlerde. Gerçi şu an tabi anons yapılıyor. Takımlar 11'leri sayılıyor mesela maçın
0: Tabii
1: başında.
0: görüyorsun.
1: Görüyorsun. Eskiden tabi öyle bir şey elektronik pano da yok tabi. Scoreboard bile manuel değil mi? O
0: Tabii.
1: 1-0'dan 2-0'a
0: Bizde
1: atan
0: de çok
1: şey.
0: uzun süre şeydi. Yani benim çocukluğumda normal şey başladı. Hani arkada biri değiştiriyordu skoru. Ondan sonra elektronik şeylere, scoreboardlara geçtik ki onlar da yani düz siyah takımın ismi yazıyor. Hani en basit dijital şeydi. Ondan sonra şey değişiyordu. Yani skor değişiyordu. Yoksa scoreboardda bir aksiyon yoktu ki. Şimdiki gibi. Şimdi bir tane Boston'da zannedersem bir stat varmış. Oradaki ekran Amerika'daki en büyük ekranmış. Kale arkası tribünün neredeyse tamamını kaplıyor ekranın büyüklüğü. Yani şey olarak hani
1: Tepede ama.
0: dikey olarak değil, yatay olarak düşünün. Yukarıda yapmışlar. Hani bir şerit olarak geçiyor ama neredeyse tribünün tamamı kadar ekran var.
1: Evet yani farklı. Şu anda bir şey de aklıma geldi de günümüzle geçmiş arasında bir farklılık da neyse unuttum. Birkaç mesaj bakayım. Ha, not almıştım mesajları oradan devam edeyim. Anıl Ergün, yeni kurallar heyecan verici, milli takımımız heyecan verici. Sadece maçların oynanacağı saatler bütün motivasyonumu alıyor demiş. Evet, al benden de o kadar. Mesela şimdi hazırlık maçımızı yapacağız. Pazar günü Venezuela maçımız gece 1'de. Pazar gecesi biz yani maçı izlemem benim mümkün değil. Sabah 7'de yayınım var. O mümkün olmayacak. Dünya Kupası'nda bazı maçlarımız 5, işte 6, 7. Hadi yine biz kurtarıyoruz da ucundan. Ama tabii ki Avrupa'da düzenlenen bir turnuva gibi olmayacak Amerika'daki karşılaşmalar. Diğer maçları mesela öyle çok fazla izleyemeyeceğiz. Gece 2'de, 3'te, 4'te artık neyse onun saati. Onları da çok fazla takip edemeyeceğiz. Buradan en karlı çıkacak taraf herhalde NBA'ciler. Gece maç izlemeye alışık tayfa. Gerçi onlar da Dünya Kupası ne kadar takip eder bilmiyorum da. Bir onlar alışkındır. Ama bizim için zorlayıcı olacak kesin. Stuttgart'tan Oğuz Bey, o da bende taçlarda bir oyuncunun gelip topu alıp 10 saniye düşündükten sonra başkasına vermesine takılıyorum maalesef demiş. İşte artık buna son. Sizi düşünmüş İFAB ve artık böyle bir senaryoda top rakibe geçecek. O yüzden bunu da çok fazla takımlar yapamayacaklar artık. Öyle topu alayım, bekleyeyim, arkadaşıma vereyim, vakit öldüreyim. Şu anda Dünya Kupası ile birlikte bu mümkün değil. 70'li yıllarda araçların sağ yanında ayna yoktu demiş Atilla
0: Doğru. Aynen.
1: Korkmaz.
0: 70'li yılları bırak. Bizde 89 Şahin vardı. Onda da yoktu.
1: Sağ tarafında nasıl ayna yoktu ya?
0: Yoktu. Doğanlarda vardı.
1: Sadece solda mı vardı?
0: Aynen. Doğanlarda Doğan Şahin diye, Kartal diye seri vardı ya,
1: Evet.
0: serçe. Doğan aldığın zaman Doğan bir üst paket oluyordu. Motor falan aynıydı. Doğan'da biraz daha böyle atraksiyon vardı. Şahinlerde biraz daha düşüktü. Şahin'de yoktu şey.

0: Ayna yoktu.
1: Vay, ben ilk defa
0: Bizimki alıp
1: duyuyormuşum.
0: sağ aynayı sonra kendi taktırmıştı.
1: Ha, onu mu yapmaya başladı?
0: Onu yapabiliyordum.
1: Yani Allah razı olsun. Adem Bey o da demiş ki işte bu aya gidilmediğinin kanıtı demiş. Bu da tabii bir komplo teorisi olarak gerçekten gidilmediğini düşünenler var. Olabilir yani, bavula tekerlek koymayı akıl edemeyip aya nasıl gittiysek. O da enteresan olmuş. Mehmet Ünlü bir uçak mühendisi olarak uçakların neden uçtuğunu Ali abi artık anlıyordur diye düşünüyorum demiş.
0: Yok.
1: Pek emin değilim ben de.
0: Gemiler nasıl yüzüyor? Biliyorsun. Uçaklar nasıl uçuyor? Bavullara neden o kadar uzun süre tekerlek konulmadı? Bir sürü anlamadığım şeyler var.
1: Mesela futbolda da neydi? Penaltı mı ofsayttan sonra kural olarak gelmişti? Mesela ofsayt ilk gelen kurallardan biri sanıyorum futbolda, ki ofsayt daha
0: Penaltı
1: böyle
0: sonra mı geliyor?
1: karmaşık bir şey, daha önce gelmişti. Sanki öyle bir bilgi hatırlıyorum. Buna bir ara bakmıştım. Penaltı daha basit bir kural ama daha sonra gelmişti, ki ofsayt da bu arada yıllar içinde zaten değişti kuralda.
0: Tabii kaç
1: Eskiden
0: kere değişti.
1: daha farklıydı. 3 oyuncu gerekiyordu ofsayta düşmen için. O zamanlar 2-3-5 sistemleri falan çok meşhurdu. 5 forvetli sistemler vardı. Sonra o da değişti. Değişiyor yani, futbol, hayat, uygulamalar değişiyor. İşte futbolda az önce bahsettik. Yani bir sürü şey orada da değişiyor. VAR diye bir teknoloji işte kaç yıldır, 7-8 yıldır, belki 10 yıldır hayatımızda, daha da olmaya devam edecek. Polis arabalarında sağ ayna olmadığından dolayı onlara aynasız denilirdi Toros araçlarında demiş Talip Öztürk. Nostaljik programına doğru gidiyor. 0-0 biten maçlarda puan verilmemesi olayı ne oldu demiş. Yapıldı mı böyle bir düzenleme? Valla Dünya Kupası'na yok Selman Bey böyle bir uygulama. 0-0 biten maç çok görürüz yine. Herhangi bir şey yok orada. Kural değişikliği yok. 90'larda oyun durduğunda reklam girerdi. Hatırlar mısınız demiş. Ben bunu çok hatırlamıyorum ama okumuştum. Doğru mudur?
0: Nasıl?
1: 90'larda oyun durduğunda reklam
0: Cem
1: girerdi.
0: Denevi millet. O dönemi iyi ki sen yaşamadın. O dönemi iyi ki yaşamadın. Maçlar TRT'den özel kanala geçtiğinde işte Star 1 ile Magic Box vardı. Onlar yayınlamaya başlamıştı karşılaşmaları. Mesela out oluyordu reklam. Taç oluyordu reklam. Ve bildiğin reklama gidiyor yani. Hani. Sonra dönüyorsun maç başlamış falan. Ve hani böyle sanki şeyi de yok gibiydi. Kısıtlaması da yok gibiydi yani. Hani neredeyse her taçta her reklamda gidiyormuş gibi hissettiriyordu. Ondan sonra tabii isyan çıktı, onu yasakladılar. O felaketti.
1: Eskiden işte muhabirler maç oynanırken sahaya girip sakatlıklarda röportaj yapıyorlardı. Şimdi bu Dünya Kupası'nda da
0: Özel
1: bilmiyorum,
0: izin almışlar.
1: değil mi? Bir izin
0: Devre arası için.
1: almışlar.
0: Devre arası için.
1: Bir
0: Euroleague'deki gibi.
1: röportaj olayı detayı olacak. Tabii maç oynanırken değil ama Ali abin dediği gibi herhalde devre arası bir röportaj. Göreceğiz o da ne kadar sağlıklı. Yani basketbolda mesela o röportajları izleyenler, Euroleague'i daha yakından takip edenler, ben de arada görüyorum da, yani oradan bir malzeme bana mesela çıkmıyor.
0: Ya
1: Çok.
0: genelde çıkmıyor zaten. Hani genelde çünkü mesela ben de izliyorum EuroLeague'i. Soruyorlar. İşte ilk yarıda
1: İşte
0: ne bileyim
1: savunmayı
0: pot altını
1: sertleştirmemiz
0: çok
1: lazım da
0: kullanamadık.
1: bilmem ne.
0: Evet. Savunmayı sertleştirmemiz
1: Çok
0: lazım. Ya da
1: şey
0: şey,
1: ya.
0: temaslı oynamamız lazım tarzı klasik şeyler söyleyip gidiyorlar.
1: Yani
0: Biraz böyle oyunculara ve teknik adamlara zul geldiğini de şeylerinden anlıyorsun. Vücut dillerinden
1: tabii
0: anlıyorsun.
1: kısa kesiyorlar bir de, yani uzatmıyorlar da çok fazla. Çakmak kibritten önce bulundu demiş Samet Karagöz. Doğru, onu da hatırlıyorum. Normalde hani önce kibritin bulunup sonra çakmağa geçilmesi lazım diye ben de o mantıkla düşünüyordum ama değilmiş. Çakmak daha önce bulunmuş. Geri pasta top ele alınabiliyordu eskiden demiş. O da 92
0: Danimarka.
1: Avrupa Şampiyonası ile birlikte değişen kurallardan biri. Ben hatırlamıyorum tabii ki o dönemi ama
0: Danimarka yüzünden oldu.
1: evet işte aynen orada onların çok fazla vakit öldürmesiyle. İşte bak, kurallar böyle, vakit öldürmeye de o dönemde böyle önlem alınmış. Şu anda da hala vakit öldürmek için önlem alınıyor ve devam da edecek yani. Başka türlü vakit öldürenler çıkacak. Bu sefer herhalde ona doğru bir çözüm arayışı olacak. Hayat öyle ilerliyor valla. Eskiden 3 korner bir penaltı vardı demiş. Bu hiçbir zaman olmadı değil mi? 3 korner bir penaltı. Sokakta oluyordu sadece.
0: Yani.
1: Turgay Başkurt, Kolina'nın penaltı atışının değişmesiyle ilgili bir önerisi var. Ona da bir bakar mısınız demiş. Kolina'nın ikili bilmiyorum açıkçası ama tahminimce bu orta sahadan driplingle penaltı atma gibi mi, yoksa penaltı da top oyuna geri dönerse, eğer kaleci kurtarırsa topun tekrar diğer takımdan başlamasıyla ilgili bir kural mı? Mesela bence o olmalı penaltıda. Kastettiği oysa Kolina'nın normal 90 dakika içerisindeki penaltılarda biliyorsunuz o çizgide toplanan oyuncular, top işte kaleci kurtarıyor, sonra oyuncular ceza sahasına giriyorlar, bir karambol, hatta seken top gol oluyor bazen. Ben bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Normal maç sonundaki penaltılar gibi. Hani kaçırdın kaçırdın, artık seken top falan yok. Bir de orada çünkü ekstra bir tartışma da oluyor. Girdi girmedi, VAR bakıyor. Hiç bunlara gerek yok. Yani kaleci kurtardı mı tamam, oyun dursun, kaleci topu kullansın. Bu serbest vuruşla öyle devam etsin. Daha kolay değil mi? Daha basit değil mi?
0: Yani o işte çok tartışılan bir şey. Çünkü o işin de özü hani kaleciye büyük haksızlık olduğu yönünde. Hani sen kurtardıktan sonra hani yerdesin, top penaltı kullanan adamın önüne düşüyor. O da vuruyor, golü atıyor. Ya, kaleci ne yapabilir burada? Aslında oradan çıkıyor bence. Hani içeri girdi girmedi tartışmasından ziyade hani kaleci iki kere o işi yapabilmesi gerçekten mucizelere kalmış. Orada bence bir haklılık payı var. Ama bir taraftan da hani oyunun akması her zaman için daha iyi, daha heyecanlı bir şey. Hani dönüşte atabilecek mi, atamayacak mı, biri müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Orada hani çok böyle benim bir şeyim oturmadı. Tam olarak böyle bir fikrim oturmadı. Bazen işte senin söylediğine yakın hissediyorum. Ya diyorum aslında öyle olmalı falan. Sonra diyorum ki o oyun devam etsin. Niye oluyor ki falan. Kurtardıysa kurtardı tamam. Yani çünkü maç içerisinde de örnek veriyorum. Kaleci bir top kurtardı. Top çok basit bir şekilde rakip oyuncunun ayağına gelip işte şeyi düşün. Konferans Ligi finalinde Mateta'nın attığı golü düşün yani. Hani kaleciden sekti top. Mateta'ya geldi. Mateta da oradaydı o anda. Ofsayt'ta değildi. Golü attı. Akan oyunda bir şey oldu. Fırsat sağladı gibi. Hani böyle düşüncelerim gidip geliyor. O herhalde biraz daha şey yapar. Ne derler? Tartışılmaya devam eder. Ama ilerleyen dönemde senin dediğine gelirse de çok büyük sürpriz olmaz.
1: Ama
0: Hani o şekilde değişebilir o kural.
1: değişebilir, ama şimdi şeyi düşündüm. Futbolda ne isteniyor genelde? Gol isteniyor. Benim dediğim kural gelirse gol olma ihtimali daha azalıyor.
0: Evet.
1: Ama kural mevcut hale devam ederse seken topun gol olma ihtimali var. Gol de heyecan verdiği için tahmin ediyorum ki bu kural değişmez bu mantıkla.
0: Evet, bir de örnek veriyorum. Şimdi belki biraz uç bir örnek olacak ama mesela futbol tarihinin en güzel anlarından bir tanesi son yıllarda bana göre işte İngiltere Championship yarı finalinde Watford'la Leicester karşılaşmasında olanlar. Yani orada kaleci topu kurtarıyor. Dönen atakta gol oluyor ve bütün şey değişiyor. Maçın senaryosu değişiyor. O mesela müthiş bir şey
1: Oyun
0: futbolda.
1: dursa
0: Oyun dursa öyle bir şansın yok.
1: o kadar hızlı
0: Aynen.
1: başlayıp karşı
0: Yani
1: tarafta
0: orada illa
1: pozisyon
0: gol
1: bulamaz.
0: olacak da değil. Evet, bu ekstra bir örnek. Farkındayım ama hani bana göre işte şöyle bir düşündüğün zaman son dönemi Agüero'nun attığı gol değil mi? Çok olağanüstü böyle hani defalarca izlersin. İşte bizim milli takımda senle hep konuştuğumuz işte Çek Cumhuriyeti maçı örnek veriyorum. Hırvatistan karşılaşması o son goller hep böyle hani say desen onlar hep benim aklımda. Bir de bu işte Leicester Watford karşılaşmasında Troy Deeney'in attığı gol ama o golün gelişiminde kaçırılan bir penaltı ve gelişen bir atak var.
1: Evet, yani o da güzel bir örnek oldu. Bir başka mesela Şahin İçil'den, milli takım demiş, seyir zevki bakımından bir PSG tadı veriyor. Katılır mısınız? Demiş. Valla tam katılamam ama seyir zevki aldım dün. Yani milli takımı izlemek bence keyifliydi. Dar alandaki paslaşmalar, verkaçlar, set oyunumuz, kontrol oyunumuz iyiydi açıkçası. Ama tabii ki Paris Saint-Germain tadı dediği için tamam. Yani tat olarak katılırım. Seviye olarak tabii ki Paris Saint-Germain seviyesi değil milli takımın genel olarak oyunu. Ama iyi oldu olduğumuz
0: Ya işte
1: kesin.
0: hücumda yapamadığımız bir şey yok. O çok önemli bence. Bize de turnuvada en büyük katkıyı o sağlayacak. Hücum gücümüz. Her türlü savunmayı aşabilecek gibi gözüküyoruz. Aşarız gibi gözüküyor. Bir şekilde çözeriz gibi gözüküyor. Şutumuzla, verkaçımızla, pasımızla, fizik gücümüzle, presimizle, geçişimizle buralarda iyi gözüküyoruz. O bakımdan heyecan verici. Ama oyun çok olgun mu? Oyun çok oturmuş mu? Hani öyle müthiş bir sahada dominasyon var mı derseniz hayır. Öyle bir dominasyon yok. Ama zaten Montella'nın oyunu dominasyon isteyen bir oyun da değil. Onu da bence es geçmeyelim. Yani Montella Paris Saint-Germain gibi top bende kalsın. Çünkü Paris Saint-Germain bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topla en fazla oynayan 3 takımdan bir tanesi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz biraz daha pragmatik bir milli takımız Montella ile beraber. Yani zaman zaman rakip yarı alanda oynuyoruz ihtiyacımız varken. Zaman zaman skor aldığımızda geri çekiliyoruz. Önde baskı yapıyoruz bir ara. O baskıyı kuvvetli ve iyi yapabiliyoruz. Oradan bir şey çıkartabiliyoruz. İyi kapanabiliyoruz ya da işte kapanmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Hani mantalite olarak söylüyorum bunu. O yüzden hani iki takımın mantalitesi arasında ciddi bir fark var. Ama işte biz de hücumdaki bu alternatif fazlalığımız, kalite fazlalığımız sebebiyle program girişinde de söyledim. Hani belli standarttaki rakipler karşısında hata oranımızı yüzde olarak çok düşürdük. Çok umut verici.
1: 8-18 bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz programı A Milli takımımızın Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla başladık ve maçta yapılan bir uygulama out atışında 5 saniyede oyuna sokulmayınca top hakem bizim lehimize bir korner kararı verdi ve bu kuralın artık Dünya Kupası ile birlikte uygulanmaya başlayacağını söyledik. Diğer kuralları hatırlatınca iş biraz oraya kaydı. Milli takım sohbetinden uzaklaşmış olduk. Ama tekrar milli takım konusunu belki bir toparlamak gerek 8.21 saatlerimiz. Milli takım bugün kadro açıklanacak, nihai kadro. Dün gece itibariyle kadromuz netleşti. Bazı haberler var milli takım kadrosu ile ilgili. Hatta ben haber olarak söyleyeyim. Madem açıklamadılar şu ana kadar, bizim de elimizde haberden o istihbaratlardan başka bir şey yok. Haluk Yürekli dışarıda kalan isimleri yazmış dün. Ersin Destanoğlu onlardan bir tanesi. Sürpriz değil. Ahmet Can Kaplan bir diğeri. Sürpriz değil. Mustafa Eskerilaç, ki bir sakatlığı da var zaten. Zaten yine beklenmiyordu bek rotasyonunda. Yusuf Sarı, Atakan Karazor ve Yusuf Ayçiçek şu anda bu 35 kişilik listeden Dünya Kupası kadrosuna giremeyen, hatta giremese dahi götürülecek 3 isim daha var dedik ya, orada götürecek isimler de bu isimler olmayacak. Yani burada eğer Haluk Yürekli'nin haberi doğruysa, bu oyuncular haricindeki 29 kişi ABD'ye bir şekilde gidecek. Ve dünkü maçı da düşündüğümüzde burada Demir Ege de Amerika'ya gidecek, 29 kişi içerisinde yer alacak. Muhammed Şengezer, Mert Günok, 4 kaleciyle biz Dünya Kupası'na Amerika'ya doğru yola çıkacağız. Sonrasında bir tanesi orada liste dışı kalacak. Diğer isim de kim oluyor bu şartlarda? Listede olan ama 26 dışında kalabilecek, benim potansiyel olarak gördüğüm Demir Ege ve bir kaleci olacak. Bir de herhalde, bakayım Yusuf yazılmış mı? Yusuf da yazılmış gerçi ama Ahmet Can Yusuf. Bakalım orada bugün o 29 kişiyi de öğrenmiş olacağız. Orada kampımızı yapmaya başlayacağız. Tabii ki Amerika saatine göre yaşamaya da alışmak gerekiyor. Bir jet lag durumu olacak. Bizde de onun geçmesi herhalde birkaç gün sürecek ki bu konuda milli takım zaten profesyonellerden destek alacaktır. Orada nelerin yapılması gerektiği biliniyor. Minimum hasarla atlatabilmek için, yoksa etkilenmemek zaten mümkün değil. Böyle bir seyahat sonrası, ama onun minimumda kalması sağlanacaktır ve sonrasında da pazar gecesi Venezuela ile son hazır karşılaşmamızı yapacağız. Dün Kuzey Makedonya'yı tercih etmemizin sebebi olarak Montella da Avustralya'yı kastetti ve dedi ki onlar da bir üçlü savunma oynuyorlar. Kuzey Makedonya'da üçlü oynadığı için biz onları tercih ettik dedi. Dün gerçekten zaman zaman dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama spiker Ender Bilgin de söyledi. Zeki Çelik'in stoperleştiği, Oğuz'un kanat bekleştiği savunmada anlarımız oldu rakibin dizilişine göre. Çünkü solda onlar kanat beki olarak işte Alioski'yi kullanıyorlardı. Onu mesela Oğuz takip etmeye çalıştı. Bir kanat beki gibi oynadı. Daha geriye geldi. Can sol tarafta daha önde kaldı. Yunus, Can, Deniz rakibin 3 stoperine böyle sanki adam adama oynamaya çalıştı. Bir ön hazırlık yapıldı. Üçlü oynayan bir takıma karşı nasıl oynanır diye. O açıdan mantıklı bir tercih gibi gözüküyor Montella'nın Kuzey Makedonya tercihi. Bunlar zaten maç önü de herhalde Kuzey Makedonya'da da konuşulmuştur. Hani biz size böyle hazırlanıyoruz, hani siz üçlü oynayın gibi bir şey de belki denmiştir diye düşünüyorum. Tamam, olabilir, olmayabilir. Bu benim fikrim. Konuşulmuş olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde başka milli takımla ilgili toparlayacağımız sakatlıklar konusu dün soruldu yine Vincenzo Montella. Galiba orada en sıkıntılı durum Kenan Yıldız'da gözüküyor. Kenan'ın ilk maça tam olarak hazır olmama ihtimali galiba yüksek. Ama Hakan Çalhanoğlu dün 5 dakikada olsa mesela süre aldı. Sonda oyuna girdi. Aslında o da bir taraftan bana çok riskli geldi. 5 dakika işte 88'e gitti. Uzatma gerçi olmadı. 5 dakika bile olmamış o zaman. Herhalde 2,5-3 dakika sahada kaldı Hakan ama biraz riskli gözüktü bana, ne yalan söyleyeyim. Çünkü 63'teki değişikliklerde Hakan'ı mesela tercih etmedi. 88'de tercih etti. Hani girmese olmaz mıydı Hakan? Ama ve o riski aldı. O demek ki biraz daha iyi durumda. Arda'nın durumu zaten iyi, dün sürü aldı, iyi de gözüktü. Kerem'in işte düz koşulara başladığını okuduk dün. O da herhalde Venezuela maçına kadar süre alabilecek seviyeye gelecek.
1: Zaten Montella bu maç için kesinlikle risk etmeyeceğini söylemişti. Diğer hazırlık karşılaşmamız için, Venezuela mücadelesi için de bilmiyorum, daha karar vermedim ama hani orada süre verebilirim demişti. Yani ondaki durumda o şekilde.
0: Evet, yani burada tek sıkıntı Kenan kalıyor. Kenan'ın da ikinci maçı herhalde en kötü %100'üyle yetişmesi bekleniyor ki tabii ki Kenan'ın olmaması büyük bir eksiklik ama milli takımın ön tarafta çok fazla alternatif olduğu için orada bir şekilde hani şunu bile yapabilir Kenan'ın olmadığı senaryoda. Kerem'i de sola kaydırıp Denizli başlangıç yapabilir. Orkun, İsmail, Hakan'ı aynı anda kullanıp solda Barış'ı, sağda Arda'yı, ileride Kerem'i kullanabilir. Yani Montella'nın çok opsiyonu var. Zaten hani İrfan Can'ı, Oğuz'u, hatta belki Aral takımda olacaksa onun gibi opsiyonlar da var ön tarafta. Bir şekilde biz ilk maçı idare ederiz Kenan'sız. O yüzden hani turnuvada olsun da ilk maçta olmaması bence çok büyük problem değil. Tabii burada diğer oyuncuların da iyi seviyede olması, Hakan'ın da %100'üyle olması, işte Kerem'in %100'üne yaklaşması bizim milli takımımız için önemli. Ferdi, bu arada Ferdi'yi unuttum, özür dilerim. Siz hatırlatmadan ben söyleyeyim. Ferdi de şu anda sıkıntılı gözüküyor. Kenan'la birlikte bakalım onlar ilk maça yetişecek mi? Ferdi'nin olmaması tabii ki sayısı olarak daha zor bir durum bizim açımızdan. Çünkü dün mesela Eren'e de bir şey oldu. Biz orada bir yama yapmak zorunda kaldık. Mert'i sol beke kaydırdık. Zeki'yi sağa attık. Mert'i çıkarınca Zeki'yi sol beke attık. Çok ideal olmuyor. Ama burada da Mert'in geçmişte milli takımda da sol bek performansları var. Avrupa Şampiyonası'nda da galiba oynamıştı. Fena da oynamıyor Mert milli takımlarda. Ama hani ideal olmadığını söyleyebiliriz. Bir de Ferdi seviyesi bambaşka bir seviye şu anda. Kabul etmek gerek. Yani Ferdi'nin çıtayı koyduğu nokta Eren'den ve işte Mert Müldür'den çok daha başka bir noktada. O yüzden Ferdi'ye de, sağlam bir Ferdi'ye de Dünya Kupası'nda ihtiyacımız olacak. Birkaç mesaj okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Hasan Açıkel, o da Kerem'in olmadığı senaryoda bence milli takım çok iyi bir oyun sergiledi. Ben Kerem'in milli takımı bozduğunu düşünüyorum demiş. Daha çok bireysel oyuna yatkın takım oyunu oynadığını düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş. Ben bozduğunu düşünmüyorum. Kerem son dönemde milli takımla bayağı da gol attı. Gol katkısı olarak da yüksek bir noktada. Mesela o konuda dün biz Barış Alper'i konuşuyorduk Genco abiyle. Barış eleştiriliyor mesela gol katkısı konusunda. Çünkü Kerem'e göre o konuda daha geride. Kerem'in golcülüğü de ön plana çıkıyor milli takımda. Çok pozisyona giriyor. Pozisyon şansı da yüksek. Bazen evet çok kaçırıyor. Kerem'in de son vuruşu öyle çok pürüzsüz bir ayağı yok tabii ki ama çok da pozisyona giriyor. Çok hareketli bir oyuncu ve Montella da öyle oyuncuları tercih ediyor. Yani sadece işin bitirecek kısmı değil, presi başlatması. Mesela işte Paris Saint-Germain'de Dembele neden Mbappe'den daha çok tercih edildi Luis Enrique tarafından? Mbappe daha mı kötü bitirici Dembele'ye göre? Çok daha iyi bitirici ama pres yapmıyor istediği gibi Luis Enrique'nin. Kerem orada Montella'nın istediğini yaptığı için şu anda oradan istediğini alıyor. Top bizim milli takımımızdayken Kerem çok hareketli. Sürekli savunma arkası koşu gösteriyor. Rakip savunmanın dengesini bozuyor. Montella da Kerem'den memnun. O yüzden ben dinleyicimiz bireysel olarak belki tespiti doğru olabilir ama Montella'yı burada farklı bir şeye sevk edecek bir oyunu yok. Montella'nın düşüncesine uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun. Erkan Bey, o da Aral Şimşir'de biraz Emre Mor havası var sanki demiş.
1: Yok. Yani Emre Mor tercih konusunda zaten genelde sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Aral tam tersi. Aral'ın oyunu olgun gözüküyor. Yani belki şey olarak hani çeviklik, dribling yeteneği olarak düşündü dinleyicimiz. Ama özellikle hücum oyuncularında tercihlerin, kararların doğruluğu her zaman için bence seviyesini belirleyen faktör oluyor. Hücum oyuncularında Aral'da o Emre Mor'a göre çok daha yüksek gözüküyor.
0: Evet, yani şey olarak rakibin üzerine böyle korkusuzca gitmesi, evet, Emre Mor'a benziyor ama Ali abinin dediği gibi yani tercih konusunda Emre Mor'dan çok daha olgun gözüken bir Aral var. Ben Deniz Gül için söylediğim Aral için de söyleyeyim. Yazın adı daha sık bizim büyük takımlarla anılacaktır Aral'ın. Hele ki olmaz ama hani Barış Alper'i satarsa Galatasaray mesela, direkt olarak Aral Şibşir bir numaralı alternatifi de olur transferde yerli piyasasına. Çünkü Galatasaray'da işte vaktimiz olursa konuşacağız. Can Uzun transferini düşünüyor. 10 numara için 40-50 milyon eurolardan bahsediliyor bonservisi için. Bu kuralda değişmeyecek gibi gözüküyor. Artık başkan daha yeni röportajında bir kez daha vurguladı. 10 artı 4 devam edecek dedi. O yüzden de Aral'da hani ben Galatasaray Barış Alper'i satarsa dedim. Bugün Beşiktaş'ın mesela bir sol kanada ihtiyacı var. Ture yok. Ture'nin bonservisi alınmadı henüz. Beşiktaş'ın da gündemine gelir. Hatta belki gelmelidir. Fenerbahçe için Kerem var tabii sol kanatta ama o da Aral'da sonuçta rotasyon içinde düşünebilir. Trabzon zaten alsa çok iyi ama Trabzon'u bilmiyorum, bütçesini aşar diye düşünüyorum Aral. Piyasa değeri artık yani çifthaneden aşağı bir bonservisse alamazsınız. Çok iyi bir sezon geçirdi. Çünkü orada artık bir de milli takım etiketi var üzerinde. Bir de Dünya Kupası'na 26 kişiye girerse o da kolay değil Trabzonspor için. Bakalım yani yaz dönemi transfer konusunda hareketli geçecek. Diyelim birkaç mesaj var ama tamam, daha fazla milli takım konusunu ben uzatmayayım. Araya gidelim. Aradan sonra aslında çok uzayan bir başka konuyla, Fenerbahçe seçimleriyle devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.38 saatlerimiz Fenerbahçe'ye geçeceğim dedim. Önce bir mesaj okuyayım Umut Bey. O da Aral'la ilgili. Sadece biraz kilolu gözüktü demiş. Doğru. Ben de söyleyecektim. Unuttum. Teşekkür ederim dinleyicimize. Evet. Biraz balık etli gibi böyle şey gözüktü. Aral. Normal kilolu gözüktü gerçekten. Genel hep öyle miydi? Bu döneme mi özgü bir şey? Bir kilo almaya müsait gibi. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ama hani izlerken de bayağı hızlı, çevik bir oyuncu da gözüktü bir taraftan. Onu tabii iyi araştırmak lazım. Dinleyicimize teşekkür edelim. Peki, şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi pazar günü yapılacak. Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi görüşmelerini, ziyaretlerini sürdürüyorlar. Dün Aziz Yıldırım cephesi Ankara'daydı. Gün içerisinde önce Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya gelmiş Aziz Yıldırım. Sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen yemekte üyelerle bir araya gelmişler. Ardından Anıtkabir'i ziyaret ediyor Aziz Yıldırım. Mozele'ye çelenk koyuyor ve Anıtkabir anı defterine bir yazı yazıyor, imzalıyor orayı. Akşam da yine üyelerle bir araya gelinen bir yemek organizasyonu vardı. Çok fazla bir açıklama önüme düşmedi Aziz Yıldırım cephesinden dün itibariyle. Genel olarak ziyaret dair detaylar paylaşılmış. Hakan Safi cephesinden dün gün içerisinde hem transferle ilgili hem açıklamalar bayağı bir haber çıktı. Elimde daha çok şey var bugün Hakan Safi cephesiyle ilgili olarak. Mesela akşam yaptığı açıklamalarda iddiamı ortaya koymak için Fenerbahçe dünya yıldızlarını getireceğim dedim. İki tanesi bugün İstanbul'a geldi. Bu gece kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncuyla da anlaştım. İstesem bugün yangın yapar açıklarım. Ama ıslak imza olmadan açıklamayacağım diyor Hakan Safi.
1: Islak imzayı nasıl attıracak?
0: Bu kadar mı? Devamını
1: Nasıl
0: getirmeyecek misin?
1: attıracak ıslak imzayı yani? Ya açıklayacak, ön protokolü açıklayacak. Yani Hakan Safi'nin bu söyleminde bir mantık yok. Şu an ıslak imzayı attıramaz. Sadece protokol imzalayabilir.
0: O da bir ıslak imzasınız da.
1: Bu,
0: Kastettiği oysa eğer.
1: evet, kastettiği oysa tamam.
0: Yoksa
1: Ama
0: kulüp adına bir şey imzalayamaz
1: tamam,
0: zaten
1: o
0: seçimde.
1: protokol imzalasa, o da madem ıslak imza diyorsun, o zaman açıklayabilir çok rahat bir şekilde. Neden
0: Demek.
1: açıklamıyor yani?
0: Demek ki ona da imza attıramamış henüz.
1: Yani.
0: Diye düşünüyorum ben. Kastettiği imzaysa. Çünkü başkan seçilmeden bir imza attırması kulüp adına zaten mümkün
1: Şimdi
0: değil.
1: iki tane milli oyuncu dediniz ama çok önemli oluyor. Şu an milli takımdaki her oyuncu önemli. Her oyuncunun bir şeyi var, piyasası var. Kadromuz çok genç. Yani bugün milli takımda bir oyuncuya gittiğinde hani kaptanı bir tarafa koyarsan ki Hakan da onlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Hadi bir tanesi Hakan diye konuşuluyor ama değer oyuncu genç oyuncu oluyor yani. Hani uzun yıllar değil mi? Sana hizmet edebilecek bir oyuncu oluyor.
0: Diğer oyuncu Medih.
1: Merih mi diğer oyuncu?
0: Evet.
1: Ha, o da yaşlı. En
0: Hakan'la
1: yaşlıları
0: Medih. Eski Fenerbahçeli Medih. Onunla da ilgili Sercan Hamzoğlu galiba dün yazdı. Menajeri Cenk Melih yazıcı. Hakan Safi ile arası bayağı iyiymiş. O sayede o transfer operasyonu
1: seçmiş.
0: yürüyormuş.
1: Tamam, ben onu bilmiyorum. Ben Hakan'ı duymuştum. Hakan'ı okudum. Merih'i
0: Diğerini Melih
1: okumamıştım.
0: Demir almış. Dün gün içerisinde birçok basın mensubu Fenerbahçeli yazdı. Ben de hani sabah daha isimler ortaya çıkmadan aklımda hani Salih Özcan'la ne demiştim? Unutuyorum bak diğer oyuncuyu. Böyle daha olabileceğini düşündüğüm isimler söylemiştim ama tabii ki çok daha yüksek profilli isimlermiş. Bahsedilen isimler. Diğer iki oyuncuyu da İstanbul'a getirdim diyor. Bu isimlerden birinin Mason Greenwood olduğu söyleniyor. Dün Yağız galiba yazdı. 24 saat içinde yüz yüze görüşme yapacak dedi Hakan Safi ile Greenwood. Hakan Safi İstanbul'da yüz yüze derken kastedilen FaceTime falan üzerinden değil bayağı şey yüz yüze böyle anladım ben. Hakan Safi de öyle deyince herhalde Greenwood İstanbul'a gelmiş diye düşündüm. Aslında Greenwood transferi olmayacak bir transfer değil. Çünkü Marsilya bayağı bir Ümit Aktağ demişim. Teşekkür ediyorum. Doğru sol stoper olarak Ümit Aktağ demiştim Salih'le birlikte. Marsilya'nın UEFA'dan ceza alma ihtimali konuşuluyor ciddi ciddi ve o yüzden elindeki çok maaş alan oyuncuları ve para getirecek oyuncuları satacağı söyleniyor. Ve Greenwood'un da ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor. Bu açıdan Greenwood hani olabilecek bir transfer olarak görüyorum ama orada da tabii istenen bonservis bedeli konuşulan böyle 40-50 milyon euro Greenwood için. Sonuçta o da çok iyi bir sezon geçirdi bireysel olarak. Yaş olarak da aklımda kaldığı kadarıyla 25 yaşında bir oyuncu
1: Bakalım.
0: Greenwood. 2001 doğumlu diye kalmış. Gözde bir isim. Tabii çok İngiltere'deki davadan dolayı sıkıntılar yaşadı. Ama Marsilya'da yeni bir kariyer inşa etti kendine. Zaten o olayı yaşamadan önce de çok yetenekli bir oyuncu olduğu belliydi. Çok heyecan verici bir kariyer başlangıcı
1: 2001'li
0: vardı.
1: doğru söylüyorsun.
0: O yüzden hani o paralar konuşuluyor Greenwood için. Ama demek ki Hakan Safi zaten para konusunda çok iddialı. Orada sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Diğer isim acaba tabii kim İstanbul'a gelen? Onu bir tahminim yok ama konuşan isimlerden biri Lewandowski, diğeri de Girassi'ydi. Lewandowski'nin dün eşi gelen bir yoruma İstanbul'a gelecek misiniz diye. O da İstanbul'la ilgili pozitif bir şey yazmış. Tam ne olduğu aklımda kalmadı ama bir sinyal çakmış Lewandowski'nin eşi. Lewandowski olabilir diğer aday Greenwood'la birlikte. Lewandowski olursa bu sefer Girassi de pek mantıklı bir opsiyon olmuyor o zaman. Çünkü iki oyuncuyu aynı anda getirmek çok mantıklı değil gibi düşünüyorum. Orada da Girassi cephesinden de Dortmund'dan bir açıklama gelmiş. Alman basında bir haber yer almış. Dortmund'un genel müdürü olarak geçiyor Lars Ricken. Girassi ile ilgili demiş ki herhangi bir teklif almadık Girassi için. Onu göndermeyi de düşünmüyoruz. Son iki sezonda Dortmund için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu etkileyici bir şekilde gösterdi demiş. Şimdi Aziz Yıldırım da Girassi ile ilgileniyor. Hakan Safi'nin de Girassi ile ilgilendiği biliniyor. Kendi de bunu açıkladı. Ama Dortmund cephesinden de böyle bir açıklama geldi. Burada tabii bence iki ihtimal oluyor. Bir, Dortmund cephesinin dediği gibi herhangi bir teklif almadık. Bu biraz belki kamuoyu önünde bir adayların reklam çabası Girassi üzerinden ihtimal. Diğeri pazarlıkta elini kuvvetli tutmak için biz teklif almadık göndermeyi düşünmüyoruz demek de bir yöntemdir. Bunu bilmem Dortmund uyguluyor mu ama bizde çok uygulanan bir şey. Trabzonspor genelde bunu yapan takımlardan biri. Bu da olabilir tabii ki.
1: Olabilir. Dediğin gibi iki ihtimal de var. Ama bununla beraber ben geçen haftadan beri dile getiriyorum. Artık Hakan Safi cephesinin bu isimleri netleştirip açıklaması gerekiyor. Yani milli takım oyuncularıyla anlaştıysa, işte ön protokol imzaladıysa, söz kestiyse, yani başkan olduktan sonra hangi oyuncuların transfer edileceğini, artı mesela şimdi sen bu kadar konuştun, teknik direktörü kim? O da belli değil hala.
0: Onunla ilgili Erdem Akbaş dün Conte ile bir kez daha görüşeceği bilgisine ulaştım diye bir haber yaptı. 2 yıllık sözleşme
1: Ya
0: teklif
1: tamam,
0: edeceğinden
1: yani şimdi
0: bahsetti.
1: Hakan Safi güzel, işte Şampiyonlar Ligi'ne de gitmiş, Maldini ile izlemiş, 88 kare fotoğraf gördük. Tamam, güzel. O PR'ı iyi yapıyor da sonuç ne? Hani kongredeki fikirleri değiştirebilmesi için artık netleşmesi gereken haftadayız. Bugün günlerden Salı. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin kongresi var ve seçime gidecek. Yani bu sürenin uzaması, bu belirsizlik Hakan Safi cephesi için bence olumlu değil. Bu tamamen Aziz Yıldırım'ın işine gelen bir durum. Çünkü Aziz Yıldırım transfer konusunda zaman zaman çok keskin çıkışlar yapsa da, yani çünkü o da biraz açıklamalarında çelişki yaşıyor. Yani diyor ki Fenerbahçe'nin bu kadar parası yok, şu kadar parası yok. Ama gerekirse o parayı da veririz diyor. Mesela Aziz Yıldırım bir anda. Hani onu da tam anlayamıyorsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldiğinde çok böyle şaşalı transfer mi yapacak? Hani biraz daha ekonomik mi gidecek? Onu tam anlayamıyorsun. Çünkü işte Salah diyor şu kadar diyor. 30 milyon euro maaşı varmış diyor. İşte çok yüksek bir para diyor. Fenerbahçe bu paraları vermemesi gerekir diyor. Ondan sonra bir anda da ama gerekirse veririz diyor. Hani Aziz Yıldırım da böyle bir durumda. Ama Aziz Yıldırım bir tık daha, belki iki tık daha bu açıklamalarda temkinli davrandığı için bu Aziz Yıldırım'ın işine yarayan bir durum. Şu an isim açıklanmaması, isim olmaması. Mesela şimdi Mason Greenwood dediğin zaman ligde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu. O kadar kaliteli. Ve Fenerbahçe'nin sağ kanadına Mason Greenwood'u koyduğun zaman, yani şimdi baktım, geçen sene sağ kanatta 35 maç oynamış. Sağ kanat performansı sadece 20 gol 10 asist. Ve sağ kanat oyuncusundan bahsediyorsun. Bir santrafor değil bu. Yani sağ kanatta oynuyorsun. Fransa Lig 1'de 20 gol 10 asist yapıyorsun. Çok anormal bir performans var ortada. O yüzden zaten senin söylediğin rakamlar. Şimdi Mason Greenwood dersen resmi olarak ya da işte ön protokol olarak yanına Lewandowski dersen ne bileyim Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral dersen o zaman direkt olarak topu Aziz Yıldırım tarafına bırakıyorsun. Hadi bakalım. Sen bundan daha iyisini yapabilecek misin diye. O yüzden hani bence bu kadar artık kısa süre kalmışken artık kimse kim? Hani bu isimler çok iyi isimler. Fenerbahçe'nin hücum gücünü katlayacak isimler. Ama bir sanki böyle bir belirsizlik var. Hani çok yüksekten konuşulan bir şey var. Transferlerle, teknik direktörle alakalı olarak çok yüksek bir böyle set var orada konuşulan. Ama iş ne oldu dediğin noktada işte görüşüyoruz, konuşuyoruz. İstesem açıklarım. Mesela istememesinin sebebi ne? O milli oyuncuları açıklaması. Neden açıklamak istemezsin mesela? Yani ben başkan adayı olsam, iki tane milli oyuncuyla anlaşsam, söz kessem, valla sahnesinde söylerim. Etkisi olsun diye. Neden açıklamak istemezsin? Ben sana sorayım.
0: Açıklamak istememe sebebi şu an için, dün itibariyle. Dün bir de diyor ki menajerler geliyor, onlarla görüşmeler yapacağım. Çarşamba günden itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız diyor.
1: Çarşambadan sonra her gün açıklayacak yani bir isim açıklayacak şeye kadar. Plan öyle mi? Onu mu anlayayım?
0: Bir mi?
1: Her gün bir isim. Çarşambadan sonra bayram havası yatacağım diyor. Mesela çarşamba bir isim. Perşembe bir isim. Cuma bir isim. O şekilde mi?
0: Olabilir. Yani o da olabilir. Her gün bir isim olur. Her gün iki isim olur. 2 günde 4 isim
1: Tamam
0: olur
1: o
0: hani.
1: zaman ben biraz heyecanlıyım. Ben biraz aceleye
0: Bu
1: getiriyorum
0: iş
1: öyle
0: biraz
1: mi?
0: da bir süreç işi Ali abi. Sonuçta seçime kadar daha var. Hani pazar günü. Şu an salı günündeyiz. Çarşamba, perşembe açıklarsa çok büyük problem midir? Açıkladığı takdirde hani tutarlı olmak açısından iyidir. Yani Hakan Safi için. Ama açıklamazsa bu
1: Sen
0: kadar
1: diyorsun çok gaza
0: konuştuktan sonra.
1: gelme, heyecanlanma.
0: Tabii süreç sonuçta. Sürecin tamamına bakmak lazım. Hani
1: Tamam.
0: şu an itibariyle haklısın tabii ki. Şu ana kadarki tabloda sen haklısın. Çünkü bir isim yok bu kadar havaya tabiri caizse bir isim olsa daha iyi olurdu. Ama onu da çarşambadan itibaren açıklayacağını söyle.
1: Tamam.
0: Ama bir de
1: Çarşambaya kadar beklerim.
0: ama işte cuma günü olduğunda örnek veriyorum hala bir isim yoksa Sabahspor'unda istediğin eleştiriyi yapmak da özgürsün. Şu anda da öyle de gerçi de o zaman çünkü bir
1: Tamam
0: şey kalmamış oluyor.
1: belki ben acele ediyorum olabilir. Hani belki ben biraz aceleye getiriyorum. Fakat senin dediğin gibi olursa bakalım o zaman da tabii Aziz Yıldırım acaba Aziz Yıldırım cephesine daha az süre vermek için mi?
0: Mesela
1: Biraz daha
0: Mourinho'da çok
1: geciktiriyor.
0: önceydi Aziz Yıldırım. Çok önce ismi ortaya attı. Ali Koç'a bir süre vermişti ve onun da dezavantajını yaşadı. Şimdi Aziz Yıldırım da ben erken açıklamak istemiyorum diyor şeyleri. Hoca konusunu da diğer transferlerde de gerçi transferler artık çıktı da belki onun da etkisi bir politika olabilir. Bunu işte zaman içinde göreceğiz yani.
1: Bekleyelim tamam. Bu kadar bekledim beklerim ya.
0: Tabii beklersin bir şey yok yani Cuma gününe kadar. Bir de Real Madrid'de şu anda bir başkanlık seçimi var. Florentino Perez aday oldu tekrar. Karşısında da Riquelme diye bir aday çıktı. Mesela o da dün demiş ki sportif direktörüm Raul González olacak. Real Madrid kulübünün efsane isimlerinden biri. Biraz Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin hamlesi gibi düşünebilirsiniz. Transfer konusunda mesela o isim de vermiş. Rodri ile ilgileniyoruz.
1: Rodri de dün açıklamasını gördüm. Hani şu an İspanya milli takımında liderlik yapmak istiyorum. Derdim tasam o. Dünya Kupası'ndan sonra bakarız demiş. Yani aslında yalanlamıyor. Direkt olarak hani öyle bir şey yok demiyor.
0: Yani burada işte mesela Hakan Safi ıslak imza olmadan açıklamam diyor ama mesela Real Madrid cephesinde muhalefetin adayı diyelim Riquelme ıslak imza olmadan da Rodri transferinden mesela bahsediyor. Bir tane daha Dünya Yıldız'dan bahsediyor ama onun ismini mesela vermiyor. O kim acaba? O da herhalde seçime doğru Riquelme tarafından paylaşacaktır. Yani şu an Real Madrid'de de Fenerbahçe'dekine benzer bir başkanlık yarışı var. Orada da özellikle tabii Real Madrid'in eski efsane isimleri işte teknik direktör olarak Ancelotti, futbolcular, Modric, Marcelo önüme düşenler başkanlık seçiminde Perez'e desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bizde ise şu ana kadar bir Alex bir ara bir paylaşım yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama o da başkan seçimiyle ilgili değil dendi. Bizde öyle eski futbolcu teknik direktörlerin bir rengini görmedik sanki şu ana kadar Fenerbahçe özelinde bakacak olursak.
1: Peki şunu düşünüyor musunuz? Fenerbahçeli taraftarlara da sorayım. Şimdi seçim öncesi böyle bir hava var. İşte Hakan Safi'yi az önce konuştuk. Aziz Yıldırım biraz daha bekliyor gibi gözüküyor. Biraz daha temkinli gözüküyor. Şimdi Fenerbahçe başkanlık seçimi 6-7 Haziran'da olacak. 2-3 gün sonra mazbata ile işte devir teslim. Yeni başkan göreve başlayacak. Hadi 10 Haziran diyelim. Mesela 10 Haziran'ın devam eden haftasında böyle pat pat isimler gelir mi? Net olarak. Mesela teknik direktörü devam eden haftada bekliyor musunuz? Yoksa hani bunları biraz seçim öncesi yarış olarak mı düşünelim? Ne diyorsunuz?
0: Valla seçimden önce teknik direktörle ilgili ne diyecek mesela? Anlaştım, hazır, şu an protokolü yaptık diyorsa tabii ki bekliyorum hemen. Niye gelmesin ki?
1: İşte acaba onlar gerçek mi? Yoksa diyorum ya seçimle alakalı bir şey mi? Yani popülizm mi o iş? Hani başkan olduktan sonra acaba biraz daha bir düşünceler değişebilir mi? Farklılaşabilir mi? Dur bir başka adaylara bakalım. Öyle bir şey olabilir mi sizce?
0: O da olabilir. Ama sonuçta seçildi artık. Geriye dönüş yok.
1: Geriye dönüş yok tabii.
0: Ama taraftar
1: Ben işte
0: nezdinde
1: hani şu
0: belki
1: anki şeyi anlamaya çalışıyorum. Şu anki durumu tam olarak anlamaya çalışıyorum.
0: yani bir seçim stratejisi olarak söyleyip sonra ters yönde hareket edebilir tabii ki. Yani bunun bir şeyi yok. Garantisi yok. Orada da belki şeyi düşer. Taraftar nezdinde kredisi düşer ama sağ sonuçlarıyla destekleyebilirse problem olmaz yani. Fenerbahçe başarılı olduğu müddetçe taraftar da şeye bakmaz sonra. Bize Conte demişti ama İsmail Kartal geldi. Geldi, Şampiyonlar Ligi'ne soktu seni. Ligde de 4'le 4'le başladın. Unutulur yani bunlar çok çabuk. Bizde özellikle başarı geldiğinde. O yüzden öyle yapacaksa bile seçilecek başkan adayı sağ sonuçlarının kendisini desteklemesi gerekecek. Diyelim 8.55 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini konuşuyoruz. Hakan Safi'nin dün yaptığı açıklamalardan bir tanesi de şu, yine bir el arttırdı. Her 5 gole fazladan para veriyorum. Her 10 gole fazladan para veriyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ayrı para veriyorum. Süper Lig şampiyonluğuna ise büyük para veriyorum dedi Hakan Safi. Bu seçim kampanyasını genel olarak para üzerinden yürütmeyi tercih etti. O konuda fark yaratacağını düşünüyor. Bu konuda kendinden çok emin. Tabii ki başkan daha değil ama başkan olduktan sonra da eğer sözlerini tutabilirse taraftarı tabii çok heyecanlandıracaktır. Sonuçta para bizde önemli. Parasız bu işler olmuyor.
1: Parasız bu işler olmuyor ama mesela sen ne dedin? Az önce kurduğun cümlelerden bir tanesi ne?
0: Neydi?
1: Kampanyasını para üzerine yaptı dedin.
0: Ya bendeki algısı o sonuçta.
1: Sadece ben... sendeki algısı mı acaba?
0: İşte herkesteki büyük ihtimal.
1: Bence de. Mesela bu Fenerbahçe kongre üyelerini ne kadar etkiler? Ya 8 sene Ali Koç yönetti bu kulübü. Yani Ali Koç'tan mı fazla parası var Hakan Safi'nin? Hayır. Yani aslında Fenerbahçe taraftarını etkilemek için her şeyi ben paramla çözerim gibi bir yaklaşım bence çok geçer akçe değildir.
0: Orada şu
1: yani aklıma... Ben Fenerbahçeli olsam öyle düşünürüm yani.
0: Doğru ama...
1: Yani ben param var her şeyi yaparım. Yok, parası var her şeyi yapamadı işte Fenerbahçe. Yani Ali Koç'un 8 yıllık döneminde.
0: Ama Kerem Aktürkoğlu transferini hep söylüyor ve hani onun kendisinin hakkına geldiğini söylüyor. Hani Ali Koç'un değil de sanki ben öyle anlıyorum.
1: Tamam.
0: Hani Ali Koç'un da parası var ama o parayı kulübe nasıl sokacağını ya da transfere ayıracağını bilmiyordu ya da işte öğrenmemişti. Ben işte Kerem Aktürkoğlu'yla Türkiye'de bir iki yaptım. İmaj hakkı üzerinden.
1: Yani o zaman Ali Koç döneminde Fenerbahçe para harcamadı. Bunu mu diyeceğiz? Yani ya da yeteri kadar para mı harcamadı?
0: Daha fazla harcayabilecekken harcamadı gibi düşünebiliriz belki.
1: Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tabii ki hani ekonomik olarak güçlü bir başkan olması gerekiyor. Bu senin söylediğin gibi. Fakat
0: parasız olmuyor.
1: Parasız olmuyor. Yani hayat öyle zaten. Parasız olmuyor. Ancak yani Fenerbahçe kongre üyelerini ikna etmekte. Tekrar söylüyorum. Mesela daha farklı bir yaklaşım ya da ekonomik gücün yanında daha farklı bir yaklaşım beklenebilir. Yani Fenerbahçe'nin şu an mesela takımın genel kırılganlığı, kadro ve teknik direktör seçimindeki istikrarsızlık, Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe'nin saha dışında çok korunmadığını

0: gelmez ama hani belli bir şeyi de var, gücü de var yani. Ve ifadesine kadar tabii karşılık buldu bilmiyorum ama benim olduğum yerde yapı olmaz, o yapıyı gerekirse ben kurarım diyor.
1: Yani bilemiyorum ya.
0: İşte ne kadar geçecek insanlar ben de bilmiyorum şimdi yani. Ne söylese daha iyi olurdu? O senin dediğin şeyleri söylese mesela seçimdeki ihtimalini arttırır mı?
1: Ya burada hani ben net söyleyeyim. Hani Hakan Safi tarafında az önce konuştuğumuz şeyler sana geçen gün yayın dışında da söylemiştim. Mesela Aziz Yıldırım'ı dinlediğin zaman da yani çok nostaljik. Yani Aziz Yıldırım da hala 2006-2007'de gibi gözüküyor ne yazık ki. Yani bütün verdiği örnekler 20 yıllık örnekler Aziz Yıldırım'ın. O da biraz yani o da geçmiyor. Anlatabildim mi? Aziz Yıldırım'ı izlediğin zaman biz diyor işte şöyle yapmıştık diyor. Yaptın. Tamam Aziz Yıldırım yaptı bunların hepsini de 20 sene önceki hikayeler Aziz Yıldırım'ın hala anlattığı hikayeler. O da kendini yenilememiş. Sanki yeni döneme pek uyum sağlayamamış bir başkan portresi çiziyor bir taraftan. Hakan Safi'ye baktığımda işte az önce senin söylediğin cümle, o kritik cümle, hani para para para görüyorsun. Biz her şeyi çözeriz, çok paramız var imajı. Yani bu bilmiyorum Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var mı? Bilmiyorum ya ben böyle çok hani
0: İyi olsan seni zor bir seçim
1: geçen hafta da söyledim yani
0: bekliyor.
1: beyaz oy atmak
0: Ha.
1: gibi gözüküyor yani şu an. Ben böyle hissediyorum Fenerbahçe ile alakalı olarak baktığım zaman. Tabii Fenerbahçeli değilim hep bunu söylüyorum. Fenerbahçeli taraftarlar baktığında çoktan kararını vermiş olanlar var. Bu az önce konuştuğumuz isimlerin açıklanmasından bağımsız olarak kararını çoktan vermiş olanlar var. Bunlar normal. Ama hani böyle nötr bir Fenerbahçe taraftarını düşünüyorum. Çok böyle etkilenir mi? %50-50 başladığını düşün iki adayın da. O taraftar. Sen bir Fenerbahçe taraftarsın. Taraftar da %50-50 düşünüyor. İlk isimler açıklandığında Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Hani bu seçim sürecinde mesela birinin %51 birinin %49 yapma ihtimalinin ben şu anki tabloyla az olduğunu düşünüyorum. Öyle bir taraftarın gözünde.
0: Mesela
1: 50-50 devam eder yani seçime de 50-50 başladılar
0: herhalde
1: 50-50 giderler seçime gibi benim gördüğüm o.
0: hitabet olarak da mesela Hasan Arat bu anlamda bence son dönemde başka adaylar arasında genel kulüplerde en iyilerden biriydi ve büyük ihtimal onun da etkisiyle sadece o Paris Saint-Germain'dir, Al Nassr'dır değil, bence konuşma da Beşiktaş'ın büyüklüğüne sürekli vurgu. Ve hitabet olarak da yani bence kendini dinleten bir profil. Çok oy topladığını düşünüyorum ama mesela bu iki adayda da hitabet konusunda taraftarı avucunun içine alma konusunda çok iyi olmadıklarını düşünüyorum. Eğer öyle bir yetenekleri olsa belki konuşma tarzıyla bile bazı üyeleri yanlarına çekebilirlerdi ama konuşmayla çok insanları çekebildiklerini ben düşünmüyorum. Hakan Safi de çok İçinden gelerek konuşan bir isim. Biraz vurguları falan farklı. Aziz Yıldırım zaten öyle spontan konuşmayı çok seviyor. Ama oradan bir şey taraftar kazanabildiklerini düşünmüyorum. O kısmı belki iyi olsa onların seçimde. Bence hitabet insanları etkileme önemli sonuçta
1: %100.
0: hayatta. İçi belki boş bile olsa söylediklerinizin etkileyebiliyorsunuz. Yani Hasan Arat'ın söylediklerinin de içinin çok dolu olmadığı sonra mesela ortaya çıktı. Ama seçimde sonuçta kazanan da olmuştu. Seçim kazanmak için bence olması gereken şeylerden biri. Yusuf Kenan Çalık tabii şu anda Hakan Safi cephesinin medya ayağında görevli, o sorumlu. Bir dinleyicim mesela hayal kırıklığına uğradım demiş. En çok beni Yusuf Kenan yanılttı demiş. Çok daha iyisini beklerdim diyor. Valla belki de çok daha iyisini sunuyor. Ama karşılık bulmuyor da olabilir. Onu
1: Tabii
0: da
1: ki.
0: es geçmemek
1: Aynen
0: lazım.
1: öyle.
0: Yani Aziz
1: Tabii ki.
0: Yıldırım'da da çok oldu bu. İşte hazırlanan metinleri okumadığı, spontan konuştuğu örnekler hala hafızalarda. Bu tarz isimleri öyle dizginlemek o kadar kolay bir şey değil. O yüzden belki Yusuf Kenan Çalık en iyi kampanyayı tasarladı ama Hakan Bey de çok karşılık bulmamış da olabilir yani.
1: Sanki Ali Koç'a doğru gidiyor gene Fenerbahçe.
0: Bir sene
1: Bir
0: sonra.
1: sene sonra. Yani ekstra bir sportif başarı olmazsa.

0: Tabii sportif başarı ihtimali her zaman var.
1: Şampiyon olursa evet.
0: Şampiyon olursa zaten konuşmaya gerek yok.
1: Gerçi orada da Aziz Yıldırım işte bir sene sonra bırakacağım diyor ama şampiyon olursa bir 3 yıl için daha göreve gelmek
0: Kesin.
1: isteyebilir. Mesela Dursun Özbek de hatırlayın ilk döneminde 2 seneliğine gelmişti. Sonra hatta Erden Timur'a bırakacağı anlaştığı gibi şeyler söylenmişti. Ama bırakmadı mesela o da devam etti. Şimdi bir daha devam
0: Ya
1: etti.
0: Fenerbahçe'de şampiyonluk her şeyi değiştirir. Bunu herkes biliyor. O
1: Yani.
0: yüzden hani şampiyon olunmadığı senaryoda söylüyorum ben. Şampiyon olursa şampiyon yapan başkan devam eder. Yani bu sene de Saadettin Bey için aynı şey geçerliydi.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe şampiyon olsa Saadettin Bey belki tek aday girerdi seçime.
1: Bozkurt Celtemen o da futbol sadece parayla başarılabilen bir şey olsaydı Paris Saint-Germain'in Mbappe, Neymar, Messi'li kadrosu ortada kupa bırakmazdı. Sonra akıl ve planlama galip geldi. PSG bugün bu noktaya geldi diyor. Tabii ki para işte her şey değil. Chelsea örneği verilebilir burada İngiltere'den. Ondan harcadığı parayı düşününce şu an ligi Avrupa potasında bitirmeden ki 20 takımı zaten 9'u Avrupa kupalarına gidiyor Premier Lig'de. Hani onu başaramamış olması Chelsea'nin bu kadar para harcadığı bir sezonda ve kaç sezondur para harcıyor Chelsea ama bir türlü istikrarlı bir başarı elde edemediler. Tabii ki tek şey değil ama işte parasız da olmuyor. Ama işte Hakan Safi cephesinin de parayı harcarken ortaya çok böyle akıl planlama koyduğu da gözükmüyor. Problem herhalde orada. Hani Maldini ismi ne kadar bir akıl, ne kadar bir planlama olarak geçiyor insanlara bilmiyorum. Ama bir planlı transfer harcamasından ziyade ben parayı basarım, yıldızları alırım, şampiyon yaparım şeyi gözüküyor. Zihniyeti gözüküyor. Herhalde o insanlara çok geçmiyor. Onu harmanlayabilse belki daha iyi
0: Aynen.
1: olabilirdi.
0: Zaman zaman seninle konuştuğumuz, herkesin de bildiği işte o denge meselesi. Yani ben mesela yani Hakan Safi ile ilgili bir şey okuduğum zaman mutlaka o vurguyu fazlasıyla hissediyorum. Fazlasıyla görüyorum yani. Merak etmeyin, bizde para çok. İşte ben de diyorum ki Ali Koç'ta da çoktu zaten ve 8 sene çoktu hani Ali Koç'ta para ve Fenerbahçe Ali Koç döneminde para harcamadı değil. Neler neler harcadı Fenerbahçe? Ne paralar harcadı? Ama ve çok uzun bir dönem. Hani mesela Ali Koç ya da Mert Elam çok parası olan bir kişidir. Gelir, bir süre ona şans verilir, olmaz. Ondan sonra tamam sen yapamadın, kenara çekil. Değil. Yani Fenerbahçe belki de Ali Koç'un ekonomik gücü yüzünden zaten Ali Koç'a öyle bir süre verdi. Fenerbahçe camiası. O da onunla paralelde.
1: Yoksa o kadar sene şampiyon yapamayan bir başkanın o kadar sene görevde kalması Türkiye şartlarında mümkün değil. Yani
0: Evet.
1: mümkün değil. Evet 9-11 saatlerimiz Fenerbahçe'deki seçim gündemine dair dünden yansıyanları konuştuk. Bir reklam arasına gidelim fazla uzatmadan. Aradan sonra kripto para bölümümüz, iddia bölümümüz var. Onları bir yapalım. Sonra da Beşiktaş'ta devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 70.157 dolar. Dün 73.000 dolar üzerindeydi fiyat ama orada tutunamadı ve 70.000 altına sarkma riskiyle karşı karşıya. Şu an hala son 24 saatte sarkmamış, 70.150 dolar en altta gördüğü ama pek de güçlü gözükmüyor yeni gün başlangıcında. Piyasalar Bitcoin açısından pek iyi gitmiyor. Bu ara fiyat 80 binlerden tekrar 70 binlerin altına sarkma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. TL olarak da Bitcoin şu anda 3.218.065'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. 9-15 saatlerimiz. Bugün bültende Dünya Kupası için hazır karşılaşmaları var. Özellikle öne çıkan maçta saat 19'daki Hırvatistan-Belçika mücadelesi. Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Rijeka'nın stadında oynanacak karşılaşma. İddiada dengeli bir oran dağılımı görüyorum. Hırvatistan galibiyeti 2.32, Belçika galibiyeti 2.41, beraberliğe de 3.20'lik bir oran verilmiş bu karşılaşma.
2: İki takım da Dünya Kupası'nda, iki takım da iddialı. İki takım da herhalde çeyrek final hedefliyordur diye düşünüyorum. Hem kadro kaliteleri, hem oyuncu kaliteleri, hem de geçmişleriyle. Hadi Belçika'da öyle bir şey olmadı ama hani istediği seviyelere gelemedi ama orada da her zaman için son dönemde çok iyi bir oyuncu grubu var. Hırvatistan zaten tecrübesiyle, kadro kalitesiyle şu ana kadar hani kadro kalitesine göre hep daha iyi işler yapan bir takım gibi oldu Hırvatistan. O yüzden bugün güzel maç. Saat 19'da senin söylediğin gibi Esport Plus'ta vereceğiz bu karşılaşmayı. Orkun Çolakoğlu anlatacak. Doruk Keskin de yorumlayacak. Kadrosu da iyi. Yani maçın. Her kim atamışsa çok iyi isimleri atamış, evet, bu karşılaşmaya.
0: İsmi lazım değil.
2: Bence burada Belçika birden fazla gol atar. Bu karşılaşmada. Hani iddia diliyle deplasman 1.5 üstü. Ben burada denerdim. Onu söyleyeyim. Bir de 21.45'te Galler Gana'yı veriyoruz. Orada da Gana Dünya Kupası'ndaki takım. Afrika takımları tabii biraz daha okuması zor oluyor. Performanslar daha dalgalı oluyor. Galler de Bellamy ile beraber biliyorsun bir çıkış yakaladı. O da hani tabii Galler'in motivasyonuna göre ama güzel bir karşılaşma olabilir. O da 21.45'te yine Sport Plus'tan takip edebilirsiniz. Orada da hani buna çok böyle güvenerek söylemiyorum ama biraz böyle beraberlik kokan bir maç gibi. Hani sanki güçleri birbirini mağlup etmeye yetmez, böyle direkt berabere bitebilecek bir karşılaşma gibi gördüm ben.
0: Gana'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri de Panama ilk karşılaşmada. Sonra İngiltere ve Hırvatistan'la oynayacak. Onlar da zorlu bir grup. Bakalım Galler önünde nasıl bir sınav verecekler. Sonra bir de Gana'nın fikstürüne bakıyorum ama başka da maçı gözükmüyor sanki hazır karşılaşması olarak. Bugün Gürcistan, Romanya, Fas, Madagaskar'da diğer karşılaşmalar. 4 maça MBS1 olarak iddiada bahislerinizi yapabilirsiniz. Basketbolda da Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serileri dün itibariyle başladı. Bugün de devamı var. Beşiktaş Gain'de Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecekler. İddiada da şimdiden oranlar açık gözüküyor. Beşiktaş turun ve maçında favorisi 1.39'luk bir galibiyet oranı var. Bahçeşehir'in galibiyet oranına da 2.04 verilmiş.
2: Beşiktaş Bahçeşehir'i elemişti Euro Cup'ta.
0: Evet. Türk Telekom diğer tarafta elenmişti.
2: Bahçeşehir elemişti mi,
0: evet,
2: Beşiktaş?
0: Aynen. Evet. Bahçeşehir elemişti.
2: Evet. Ortaya Karışık'ın yeni bölümünü izledin mi peki?
0: Dün izledim.
2: Beğendin mi?
0: Beğendim vallahi.
2: Ali Erim Mertelem diye 2 kişi çıkıyor.
0: Ben açıyorum. Son dönemde izlememiştim. Son 2 programı. Bugün dün açtım, izledim. Baştan
2: sorular sonra. Çok acımasız.
0: Sorular, evet, benim bu sefer daha zor oldu sana sorduğum sorular. ben kazandım.
2: Yani ben şey senin gibi mantık yürütemediğim için attığım için %25 şansım oluyor. Bazen biliyorum, bilirsem biliyorum ama mantık yürütemediğim için ben rahatım. Senin soruların hep zor geliyor. Ama güzel sorular.
0: Ya ben soruları hazırlarken çok keyif
2: evet,
0: alıyorum.
2: Üzerine çalışılmış sorular.
0: Aynen.
2: Üzerine konuşulabilecek sorular. O bakımdan çok keyifli. Dileyenler de Lucky Analiz sponsorluğundaki o YouTube programını da takip edebilirler. YouTube'a önemli isim Mert Elan ve Ortaya Karışık yazmanız yetiyor.
0: Evet. Alerim yazsanız da bence çıkar.
2: Çıkar mı?
0: Çıkar. Denemedim ama çıkar.
2: Çıkabilir.
0: Evet. O zaman söyleyeceklerimizi söyledik bu bölümde. Bu bölümü kapatalım. Sonra Beşiktaş'a devam edelim.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.20 saatlerimiz Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hala bir bilinmezlik var salı günü itibariyle ki dün paylaştığım haberde Beşiktaş'ın en geç cuma gününe kadar, sonra başka bir kaynakta en geç pazar gününe kadar teknik direktörünü seçeceği söylendi ve artık geriye de sadece 3 adayın kaldığı konuşuluyor. Bu adaylardan birinin ismi belli, Vincenzo Italiano. Fiorentina'da çıkış yaptı Serie A bazında, sonra Bologna'ya geçti, orada fark yarattı ve Bologna'yla da sezon bittikten sonra yolları ayrıldı İtalyan çalıştırıcının. Şu anda Beşiktaş'ın ve Önder Özen'in gözdesi isimlerden birisi. Bir yüz yüze görüşme yapıldığı söyleniyor İtalyano'yla. Bir isim daha Önder Özen'in görüşeceği söyleniyor ama o ismin kim olduğu dün belli değildi. Bir de Sercan Dikman haberinde başkanın yürüttüğü bir operasyondan bahsediyordu ki bu çok daha ikna etmesi zor bir ismin olduğu, burada Avrupa'da gözde olan isimlerden biri olduğu, hatta bir kaynağa göre de takımıyla şampiyonluk yaşamış bir isim olduğu söyleniyor. Akıllara birçok isim geliyor ama tam olarak tabii kim? Dün bir liste gördüm, adı Beşiktaş'ta geçen teknik direktörler diye, ama yani bir kısmını hiç duymadım adının Beşiktaş'a geçtiğini, ama sosyal medya bu belki yazılmıştır. 30'a yakın teknik direktör vardı o gördüğüm listede. Şu ana kadar adı Beşiktaş'ta geçen hocalar burada kastettiğim. Tabii bunların birçoğu sosyal medyanın veya işte basın mensuplarının uydurması olduğunu düşünüyorum. Bu kadar fazla aday tabii gündemde olacağını pek zannetmiyorum. Görüşülmesi zaten mümkün değil. O listeler tabii ki belli bir hani 10 kişilik belki 12 kişilik vardır. Kademe kademe görüşülür. Mesela Beşiktaş Filipe Luiz'le görüştü ama olmadı. O tercihini Monaco'dan yana kullandı. Birkaç isimle belki daha yine görüşüldü ama olumlu yanıt gelmeyince listenin aşağılarındaki isimlere gitmek durumunda Beşiktaş. Italiano da şu anda öyle bir aday Beşiktaş için.
1: Yani Italiano'yu tam olarak size anlatabilecek kadar tanımıyorum. Hani anlayışı şudur, şöyle yapar. Eğer işler ciddileşirse Doruk Keskin'i bağlarız. Doruk bize güzel bir Italiano yorumu yapar.
0: Twitter az önce Doruk Keskin, from Doruk Keskin Italiano yazdım. Acaba geçmişte bir tweet'i var mı diye de 2023'te bir tweet atmış Fiorentina ile ilgili olumlu ama yakın zamanda bir şey göremedim.
1: Yani tam olarak öyle, şimdi size şöyle yapar böyle yapar doğru seçimdir diyemem. Fakat geçen gün senle program dışı konuşurken bir oyuncunun Türkiye Ligi ile alakalı yaptığı yorumu söylemiştim. O oyuncu da Jota Silva'ydı. Beşiktaş'ta geçen sezon görev yapan, işte Türkiye Ligi'nde taktik anlayışı çok zayıf, bir süreden sonra, bir dakikadan sonra, 5. dakikadan sonra iş böyle biraz kör dövüşüne dönüyor mealinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi İtalya ile alakalı olarak özellikle İtalyan teknik adamların taktiksel disipline çok önem verdikleri aslında genel ve doğru bir söz. Şimdi Türkiye'de oyun gerçekten çok taktik üzerinden okunamıyor. Çok taktik üzerinden anlatılamıyor. Ve hani belki biraz şey olacak ama en son hangi İtalyan hoca Türkiye'de başarılı oldu dediğin zaman Roberto Mancini akla geliyor.
0: Büyüklerde.
1: Büyüklerde.
0: Montella çünkü diyecektim tam.
1: Başka?
0: Prandelli geldi. Tedesco, İtalyan.
1: Hı hı. Beşiktaş'ta Nevio Scala vardı çok, zamanında. Çok başarılı olamamıştı. Hani bizde böyle genelde İtalyan teknik adamların gelip ya da zaten İtalyan teknik adam fazla gelmiyor. Başarılı olduğu da seyrek bir
0: Farioli olmadı.
1: Şey
0: ama
1: var.
0: Gerçi o şey, sen büyüklere soruyorsun ya, pardon.
1: Büyüklerde. Bakalım yani dediğim gibi iş ciddiye binerse biz de detaylandırırız. Ama şu an baktığımda nötrüm, yani bir şey söyleyemiyorum. Olumlu ya da olumsuz anlamda.
0: Başkanın acaba düşündüğü o diğer gözde teknik direktör kim? Orada da işte Amorim olabilir mi? Kulübüyle şampiyonluk yaşamış bir isim. Ten Hag, ki düşük bir ihtimal ama onun da adı yazılmış Beşiktaş'ta. Bir sürpriz aday daha var Beşiktaş'ta. O herhalde kovalanacak. Olursa o, olmazsa Italiano ve diğer ismi yine ortaya çıkmayan bir adaydan bahsediliyor. O adaylara gidecek Beşiktaş ama ne olursa olsun denene göre tabii yine resmi bir açıklama değil ama bu hafta sonuna kadar teknik direktörün belli olması bekleniyor. Taraftar da sabırsız haliyle. Yeni sezon erken açılacak. Haziran oldu, hala teknik direktör belli değil diyor. Ki haklı yani taraftar tabii ki. Bir an önce belli olmasını istiyorlar. Beşiktaş da istiyor tabii ki ama demek ki şu ana kadar olmadı yani. Görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Bakalım, bu hafta içi takip etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş'la ilgili dün diğer haberlere baktım da transferle ilgili de çok haber okumuyorum demiştim ama orada da haberler çıkmaya başladı. Mesela Murat Özen demiş ki Beşiktaşlı profesyoneller bu sabah Belçika'ya oyuncu görüşmesi için uçtu. Dünü kastediyor bu arada, bu sabah dediği. Yapılacak görüşmelerin ardından farklı bir ülkeye geçiş olacak demiş. Yani transfer operasyonu da bir taraftan Beşiktaş'ta yürüyor, yurt dışı da. Ki Güney Amerikalı bir kaleciden de bahsediliyor. Hatta o kalecinin Dünya Kupası'nda da boy göstereceği de söyleniyor Beşiktaş'ın ilgilendiği. Böyle hep muhabirlerden şifreli şeyler geliyor, sinyaller. Çünkü isim verdiklerinde herhalde başkanın hoşuna gitmiyor. Onlar da şifreli anlaşıyorlar. O isim ortaya çıktığında da bakın biz işte 2 hafta önce zaten onu kastetmiştik diyorlar. Maalesef medyadaki arkadaşlarımız da, hani bunu onları eleştirmek için söylemiyorum, biraz böyle yapmak zorunda da kalıyorlar sonrasında. Çünkü çok da büyük linç oluyor o muhabirler üzerinde. İsmi erken paylaştın, şöyle oldu böyle oldu diye. Ama Beşiktaş'ın da Dünya Kupası'nda oynayacak bir kaleci de karar kıldığı söylenmiş. Bir başka isim şu anda Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Adil Demirbağ. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor'da Adil'le ilgileniyor ve Başakşehir'de yine Adil Demirbağ transferi için gündeme gelen bir diğer takım olmuş. Ne dersin Adil'le ilgili? Senin en son röportaj biraz fikrini değiştirmişti. Ama tabii bu demek değildi ki Beşiktaş'a isteyeceğin anlamına da gelmeyebilir tabii. Ne diyorsun?
1: Yani Adil'in en önemli özelliği ne?
0: Bence mücadele gücü yüksek. Kendini parçalayan. Hızlı da bir oyuncu bence. Yavaş değil. Biraz da sakar.
1: Sol mu sağ mı oynuyor?
0: Sağ ayaklı bir oyuncu Adil. Solda da oynar da hani sağ ayaklı bir oyuncu.
1: Tamam. Yani şu an sağ stoper kim Beşiktaş'ın?
0: Şu an Agbadu.
1: Evet. Peki bu saydığın özellikler Beşiktaş'ta bana bir ismi hatırlatıyor. Mücadele gücüyle ön plana çıkan, biraz sakar. Kim var Beşiktaş'ta? Emirhan var. Yani Beşiktaş'ın 3 ve 4 numaralı stoperleri mücadele gücü yüksek, biraz sakar. İşte biraz da hızlı oyuncular mı olmalı? Aynı profil mi olmalı yerli şeyinde, yoksa biraz birbirinden ayrılan bir profili mi tercih edersin? Çünkü ilk iki stoperin olmadığı zaman mesela Emirhan Adil tandemi benim uykumu kaçırırdı teknik direktör olsam, net söyleyeyim. Farz et ki bir stoperin sakat, bir stoperin cezalı ya da iki stoperin sakat. Yani o zaman 3 ve 4 numara sol stoper Emirhan, sağ stoper Adil olursa ben eyvah derim. Yani iki sarı kart garanti, rakibe ikram edilmiş 3 top ikisinden garanti, belki de 2 tane bireysel hata garanti. Yani Emirhan'ın olduğu bir rotasyonda Adil istemezdim. Adil'in olduğu bir rotasyonda Emirhan'ı istemezdim. Evet, Adil gerçekten mücadele gücü yüksek, oyun konsantrasyonu yüksek. Ama oyun becerileri sınırlı olan bir oyuncu. Beşiktaş gibi takımlarda özellikle stoperlerden bir tanesinin biraz daha oyun bilgisi yüksek. Çünkü aynı zamanda bu oyuncu oynadığı zaman belli oranda savunma liderliği de yapması gerekiyor. Yani savunma çizgisi, ofsayt çizgisi, onun belirleyeceği işler, savunma dengesi, onun belirleyeceği işler, zaman zaman topla çıkması gerekiyor. Adil'in burada artı olan taraflarından bir tanesi, işin hücum tarafında hava toplarında etkili olabiliyor. Duran toplarda etkili olabiliyor. Orayı karıştırabiliyor. Ama Adil ve Emirhan aynı rotasyonda olduğunda bence belli oranda sana problem çıkartabilirler. Hele ikisi aynı anda sahadayken. Oraya biraz daha ayağı temiz, oyun bilgisi daha yüksek bir oyuncu gelebilir. Mesela orada Ümit Alanyasporlu daha ön plana çıkartırdım ben. Yani
0: Ama orada da iki
1: oyuncuya
0: oyuncu da
1: gidecek
0: solak
1: olsam.
0: oluyor yedek.
1: Olsun. Yani
0: Ümit'le Emirhan.
1: evet biliyorum farkındayım onun.
0: Hatta bir Asa da sol stoper alacak herhalde Beşiktaş. O da tahminen sol ayaklı
1: Evet öyle
0: olacak.
1: bir dezavantaj var farkındayım ama yani illa ikisinin sağ ayak ikisinin sol ayak olma gibi bir şey yok. 4 oyunculuk rotasyonda bunlar olabiliyor. Ben sadece profili anlatmaya çalıştım.
0: Onun Ümit'in sağ ayaklısı yok mu acaba yerli olarak mesela?
1: Yani var mı?
0: Adil yerine. Yani tam aynı profil değil tabii ama Taha altı kardeş geliyor aklıma Göztepe'den. Potansiyelli o da bir oyuncu. Trabzon'dan da gelmişti oraya. Onun haricinde milli takım havuzunda zaten sağda bizim Samet, Ozan, Merih var. Sağ ayaklı. Çağlar var. O da Fenerbahçe'de.
1: İşte bu tarz durumlarda aynı zamanda belki şunu da hesaba katmak gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ın oyun merkeziyle Konyaspor'un oyun merkezi farklı. Yani Beşiktaş daha önde oynamaya çalışan, niyeti olan bir ekip. Fakat Adil ve Emirhan gibi stoperler genelde oyun merkezi gerideyken, genelde rakip yüklenirken, sağlı sollu ortalar gelirken ön plana çıkıyorlar. Oyun biraz daha açıldığında, biraz daha geniş alanda oynamaya başladığında işte Emirhan'da gördüğümüz gibi direkt pas hataları, zaman zaman ıskalar, zaman zaman ofsayt bozmalar pahalıya patlayabiliyor. Adil de o profile çok uzak değil. Aynı zamanda bu geride az adamla yakalandığında sakar fauller de kart riski de yine fazlalaşıyor bu tarz oyuncularda. Adil'in İşte son dönem milli takıma seçilebilmek için çok ciddi anlamda emek verdiğini anladık. Onu takdir ediyorum gerçekten. Fakat o ayrı, bu ayrı bir durum. Yani Adil'in olduğu rotasyonda Emirhan'ı istemezdim. Özetle tekrar söyleyeyim. Emirhan'ın olduğu bir rotasyonda da Adil'e gerek olduğunu düşünmezdim ben. Ama hani Trabzonspor açısından şimdi Batagov sakatlığı var ama ilk stoper işte Savic Weivu var. Alır mısın? Adil alabilirsin.
0: Trabzon'a.
1: Trabzon'u alabilirsin. Yani çünkü hani Savic mesela çok da artık gelecek sene güvenebileceğin bir oyuncu gibi gözükmüyor. Ama Batagov işte az önce anlattığımız ayağı temiz, pasla çıkabilen, biraz daha oyun bilgisi yüksek şey stoper biraz daha oyun aklı Savic mücadele Savic rakibe temas rakibi bozmak mesela Batagov'la Adil daha iyi bir ikili gibi gözüküyor benim gözümde Süper Lig dengesi için söylüyorum yani Batagov çok yavaş değil ama çok hızlı da değil Adil de aynı şekilde hani orada belli bir hız ortalamasını da yakalıyorsun artı orada işte Pina ve Mustafa Eskellaç'ta hız olarak kademeye girme olarak çok şey değiller. Ne derler? Zayıf oyuncular değiller. Onun da bir kendi içinde dengesi var. O yüzden mesela Trabzonspor için olabilir diye düşündüm bir an şöyle. Yani Emirhan yok sonuçta orada.
0: Aynen orada sol stoperde Batagov daha farklı bir profil. Peki 9.34 bir dinleyici mesajıyla reklama gideyim. Bu teknik direktör konusunda İtalyano ismi var da diğer isimler kim dediğimde Atakan Kurt'un bir paylaşımını göndermiş bana. O adaylardan bir diğeri Raffaele Paladino'ymuş. Gelene göre o da şu anda Atalanta'nın teknik direktörü olarak gözüküyor. Geçen sezonu yani 2024-25 Fiorentina'nın başında geçirmiş, sonra ayrılmış. Yeni sezondan Kasım ayında Atalanta'nın başına geçiyor ve Atalanta'yla da sezonu tamamlıyor gözüküyor. Fiorentina'dan önce de bir 2 yıllık Monza macerası var. Aslında o da 42 yaşında genç sayılabilecek bir teknik direktör. Yeni yeni herhalde ortaya çıkan bir

0: isim Paladino, bilmem Beşiktaş teklif götürmüş. Diğer o iyi ismin de Arne Slot olduğunu söylemiş. Atakan Kurt, o da Liverpool'dan sürpriz şekilde ayrıldı. Sezonu bitirmiş, yeni sezon planlamaları yaparken Liverpool görevine son verdi Slot'un. Beşiktaş'ın da sıcağı sıcağına hemen
1: Gelsin
0: yanına
1: hocam bir
0: gelmiş.
1: sene çalışsın. Zaten Liverpool'dan da zannedersem 10 milyon pound'a yakın bir tazminat alıyor. Pek bir para problemi de yoktur. Şu an pek para aklında da değildir. Gelsin hocam çalışsın bir sene.
0: Yani şu an ikna edebilirse ne ala, ama zor yani
1: Gelsin o
0: Slot'u.
1: çıkışı yakalasın tekrar.
0: Liverpool'dan sonra bir anda Beşiktaş iddialı olur, ama tabii
1: Çok.
0: Beşiktaş şartları
1: O iş
0: zorlayacaktır.
1: olmaz söyleyeyim.
0: Yani kolay gözükmüyor.
1: Yani Beşiktaş gene gidebilir ama olma ihtimali çok çok çok düşük gibi gözüküyor.
0: Evet, 9.36 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz son bölümde kulüp takım haberlerini biraz bitirelim. Elimdeki notlar bitsin. Az da zaten notum kaldı. Trabzon'dan devam edeyim. En
1: Tamam.
0: sıcak gelişme Trabzonspor'da oldu çünkü dün. Oleksandr Zubkov takımdan ayrılıyor. Ve yeni adresi de Yunanistan oluyor. Ukraynalı oyuncunun AEK Zubkov'un transferi için bonuslar dahil 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'la anlaşmaya vardı dedi dün Fabrizio Romano ve sonra Trabzon yerel medyası da haberi doğruladı. Hasan Tüncel gördüm mesela, o da Zubkov'un ayrılığından benzer şartlarda bahsetti. Trabzonspor demiş ki geldiğin fiyata bir bonservis getir, gidişine izin verelim diyor. Herhalde 6 milyon euro civarı bir paraya Sikan'da ikisi 6'şar gelmişti. Ona yakın bir ücrette o da AEK'in yolunu tutuyor. Sezon içerisinde belli başlı problemler yaşamış Zubkov. Özel hayatında da sıkıntıları vardı. Bir ara böyle çok anlamsız sosyal medya paylaşımları olmuştu. Sonra galiba yine silmişti. O dönem özel hayatıyla ilgili sıkıntılar olduğu konuşuluyordu. İstiklal'le ilgili zaman zaman problemleri olmuştu. Ve Trabzonspor'da pek fazla üstelemiyor ve oyuncunun satışına izin veriyor. Çok güzel şeyler hayal ettiriyordu. Bir kısmını da gerçekleştirdi gerçekten Zubkov. Ama sanki ayrılık bu şartlar altında daha iyi gibi gözüküyor Trabzonspor için. Daha iyisi olabilir çünkü sağ tarafta Zubkov'dan daha iyisini bulabilir diye düşünüyorum Trabzonspor.
1: Aslında kumaş doğru kumaş bana sorarsan. Profil doğru profil, oyuncu profili olarak. Yaş doğru, maliyet iyi. Sonraki satış olabilecek bir yaşta alındı Zubkov. Fakat o senin söylediğin problemler belli ki aşılamadı ve Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti tarafından da aşılabilecek gibi gözükmüyor. O yüzden de Zubkov'a İşte senin söylediğin şartlarda yol verilmiş gibi anlıyorum ben. Herhalde bir şey olmadı. Yani bir uyum problemi oldu. Belki özel hayat. Orayı tam bilemem. Fakat şimdi Weivu'nun ara transferde gelip 3 gol attığı bir Trabzonspor'da Zubkov'un sezonu 4 golle tamamlaması pek zaten hayra alamet değildi. Zubkov çok daha fazlasını yapabilir. 7 asisti var Zubkov'un ama gol sayısı da çok rahat bir şekilde 7 8 10 olması gerekir Zubkov kalitesinde bir oyuncunun. Yani bu rakamda kalmasının sebebi Trabzonspor'un oyunu, o şu bu değil. Bizzat Zubkov'un kendisi. Bir ara yedekte kalıyordu biliyorsun Fatih Tekke döneminde. Dolayısıyla çok fazla söylenecek bir şey yok. Aklıma şu geldi. Umarım Batagov'u etkilemez. Sonuçta takımda bir şey olması, Ukraynalı olması, Batagov için şehirde bir Ukraynalı olması her zaman iyidir.
0: Bunu düşünerek zaten Trabzonspor Malinowski'yi hemen transfer
1: Onu
0: ediyor.
1: getirdi değil mi? Doğru. Bir tane
0: Getirmek
1: gitti, bir
0: üzere.
1: tane geliyor. Doğru, Malinowski'yi unuttum ben. O iyi bak. O doğru. O zaman o şeyi kaldırıyorum. O kalkıyor ortadan. Güzel
0: Skan da
1: söyledin.
0: gitmişti devre arasında. Ondan
1: Evet.
0: etkilendiği de söylenmişti Zubkov'un ama bilmiyoruz etkili midir
1: Ya her
0: şimdi.
1: zaman iyidir çünkü.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani Zubkov için bence iyi transferdi. Şartları da iyiydi. Kalite çok iyiydi ama işte büyük ihtimalle az önce söylediğimiz sebeplerden ötürü o gereken performans alınamadı ve alınamayacağı da görülüyor. Dolayısıyla bu iyi bir şey yani Trabzonspor
0: Şimdi
1: açısından.
0: Trabzonspor tabii sağ kanadını transferle kapatacak. Sol kanadı keza benzer şekilde transferle kapatması gerekecek. Bu biraz tabii kötü oldu. Hani iki kanadını birden yeni sezonda sıfırdan oluşturmak zorunda kalacak Fatih Tekke.
1: Ama bir anlamda da fırsat.
0: Yani.
1: Bir anlamda da fırsat. O nedir fırsat? Mesela yani Onuachu'yu kullanabilecek, Onuachu'yu maksimum verimde kullanabilecek iki tane kanat kadrosuna katabilir Trabzonspor oyuncu profili olarak. Oyuncu ismi demiyorum. Oyuncu profili olarak artı sağ kanatta Pina. Yani Pina Trabzonspor'da hücuma çıktığı zaman ne kadar etkili olduğunu, Onuachu'yu ne kadar rahat ortalarıyla bulabildiğini görüyoruz. Mesela Trabzonspor sağ kanadında işte geçenlerde de anlatmaya çalıştığım gibi aslında Zubkov da bir anlamda benziyor. Hani Raşit Gezal tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesela Trabzonspor'un sağ kanadına Olegbe olmaz. Profil olarak söylüyorum. Profil olarak topu ayağında tutabilecek, oyunu durdurabilecek. Ondan sonra Pina kaçtığı zaman, Pina çünkü nereden kaçıyor?
0: Çizgiden.
1: Bayağı çizgiden kaçıyor Pina. Hani Pina içeri giren, içeri girmeye niyeti olan bir oyuncu değil. Bu ne demek oluyor? Senin sağ öndeki profilinin içeri girmeye meyili olacak. İçeri girdiğinde topu tutup Pina'ya atacak. Pina'ya atamazsa, Pina'yı kaçıramazsa o ortayı, kaliteli ortayı Onarçun'un kafasına doğru atabilecek bir profile ihtiyacım var. Hatta bana sorarsan ben sol tarafımı da öyle yaparım Trabzon'da. Onarçu gibi bir garantim varken. Yani Pırpır'ı yedeklere koyarım. Ama benim iki tane kanat oyuncum Trabzon'da, sol ön ve sağ önüm, direkt Onarçu odaklı olurdu. Yani ben görüşmeye Onarçu fotoğrafıyla giderdim. Bakın, hani sizin hedefiniz bu. Bu adamı sağ içerisinde bulabiliyorsanız benim için yapacaklarınız yeterli. Ha, ekstra gol atarsa ayrı bir şey. Fakat yani Onuachu'nun Süper Lig'deki etkisi bence tam olarak anlaşılmadı hala. Yani Trabzonspor da bu sene Onuachu'dan büyük katkı aldı. 22 gol büyük katkı. Ama Onuachu'yu 30 gole de çıkartabilirsiniz. Hayal gibi gelmesin. Çıkabilir. Çünkü atıyor yani. Top geldiği zaman, kaliteli orta geldiği zaman atıyor. Sektirmiyor. Yani Onuachu'nun kafa vuruşları da çok kaliteli. Çok kaleyi tutturduğu zaman şeyi yüksektir. Hani kaç kafa şutu çekti, kaçı kaleyi buldu, kaçı gol oldu bilmiyorum. Ama yüksek olduğunu düşünüyorum. Hele iyi kaliteli ortalarda. O yüzden Trabzonspor'un önünde bence bir fırsat var. Ama fakat mesela Trabzonspor gidip mesela sağ öne hani Pina varken, Onuachu varken böyle bir pırpır alırsa çok itiraz ederim.
0: Sen konuşurken şey düşündüm. Malinowski'den bahsettim ya, bir 8-10 karışımı bir oyuncu, solak bir oyuncu. Acaba dedim kariyerinde kanat oynamışlığı var mı? Kanatta oynayıp içe çekebilir. Ama kanat oynamışlığı çok çok azmış.
1: O direkt merkeze bir takviye o zaman.
0: Yani galiba öyle, ama aklımda acaba hani Fatih Tekke böyle bir görüşme yapmış mıdır Malinowski'de? Ben seni sağ kanatta oyun kurucu gibi kullanacağım. Orada Pina'yı çizgiden kaçıracağım. Sen de böyle yapacağın ortalarla kanattan, ki Malinowski'nin teknik becerisi de bence çok yüksek bir oyuncu. Öyle bir şey canlandı. Çünkü Malinowski merkezde de çok konumlayamıyorum. Muçi'nin bonservisini aldı Trabzon 10 numara için. 8'de işte Ulayi, Uçuari var, Folcarelli var.
1: Ama orada hep seninle konuştuğumuz bir konu yok mu? Ya orası çok renksiz.
0: Ulayi var işte renkli, Uçuari renkli.
1: Hayır, ceza sahası içerisine girmiyorlar ki. Niyetleri yok. Trabzonspor'un tamam, biraz işte Malinowski tarzında kaleyi de düşünen bir merkeze ihtiyacı vardı 10 numarasının dışında. Yani çünkü Trabzonspor tamamen şeyde kopuyordu. Muçi ve Onuachu. Hani Onuachu'ya topu atarsan Muçi de şut çekerse başka? Başka hiçbir şey kalmıyordu Trabzonspor'da.
0: İşte o ben yüzden kafamda 8'de konumlayamıyorum Malinowski.
1: Ya öyle konumlayacaksın.
0: 10'da konumluyorum, orada da Muçi önüme çıkıyor.
1: Yani belki birbirlerine alternatif olabilirler. Ama mesela Malinowski'nin olduğu bir Trabzonspor merkezi belki çok daha fazla ceza sahası koşullarıyla beraber orada ekstra skoru da bulmaya çalışabilir. Bence kötü bir planlama değil. Hı hı. Bence net ihtiyacı vardı Trabzonspor'un öyle bir oyuncuya.
0: 8'de kullanacaksa ama tabii, evet, senin kastettiğin. Ben evet, işte orada emin olamadığım için bir şerh düşüyorum. Bakalım ama Fatih Tekke tabii kafasında neyi planlıyor? 8 için mi? 10 için mi? Ya da benim dediğim gibi sürpriz şekilde belki kanat oyun kurucu gibi mi kullanmayı düşünüyor? Bence onu da kotarabilecek bir isim profil olarak Malinowski. Trabzon bir de bek alacak işte Benfica'dan. Sol bekmiş o oyuncu da. O da Yeşilburun Adaları, Pina'nın milli takımından arkadaşı. Sağ bek Pina, sol bek o Cabral galiba ismi. İkisini kullanacak gibi gözüküyor. Malinowski zaten eli kulağında gözüküyor. Thierry Karadeniz sol kanat için geliyor ama onun A takımda olması henüz kesin değildi. En son Ertuğrul Doğan açıklamalarına göre transfer gelişmeleri şu ana kadar Trabzonspor için bunlar. Sigankov kanat olarak gelme ihtimali yüksek demiş. Girona düştü. Evet, bu arada bir başka Ukraynalı daha alsana. Sigankov. O da söylüyor. Profil doğru. Sol ayaklı bir oyuncu, o da yetenekli bir oyuncu.
1: Sol ayak sağ kanat mı oynuyor?
0: 10 numarada da oynuyor diye hatırlıyorum. Ama sen Girona'da hatırlıyor musun? Gerçi bilmiyorum.
1: Ben hatırlayamadım, o yüzden sordum.
0: Bilmiyorum. Ama sanki kanatta oynayan bir oyuncu. Bakacağım ben hemen. Şu anda hatta ana mevkisi sağ kanat gözüküyor. Transfermarkt sayfasında kariyerinde tabii full sağ kanatmış. Ben 10 numara dedim ama yok, bayağı sağ kanatmış bu oyuncu. Sol ayaklı bir isim. 28 yaşında. Ukraynalı. O zaman bu daha mantıklı tabii ki şeye göre, Malinovski'ye göre Sigankov gelecekse.
1: İrfan Can yazmış bir dinleyicimiz. İrfan Can Kahveci.
0: Yani gördüm ama
1: Olur. Yani.
0: Fenerbahçe'de yeni bir başkan gelecek, yeni bir hoca gelecek. İrfan da affedilebilir Fenerbahçe'de.
1: Affedilebilir ama aynı zamanda Fenerbahçe sağ öne bir transfer düşünüyor.
0: Greenwood gelirse mesela.
1: Hani sağ öne bir transfer düşündüğü için İrfan Can'ın gene yedek kalma ihtimali var. İrfan Can o profile uyuyor ama tabii şey o esprili diri bir İrfan Can. Yani kafasını oyuna vermiş, motive olmuş bir İrfan Can'a ihtiyaç var. Daha doğrusu hani o profilde bir İrfan Can Trabzonspor'da oynar, fark da yaratır. Çünkü gol de atabilen bir oyuncu, şutu da çok etkili. Olabilir. Yani çok uzak bir dedikleri gibi benim çizdiğim profile uyuyor
0: Peki son bölümde
1: oyuncu.
0: Galatasaray'da iki haber. Bir tanesi Can Uzun. Dün hem Ali Naci Küçük'te gördüm hem Ertan Süzgün'de gördüm. Ali Naci diyor ki Galatasaray 45 milyon euroyu gözden çıkardı Can Uzun transferi için. Ertan Süzgün de diyor ki Galatasaray bu transfer için Gardi'yi yetkilendirdi. Frankfurt'un ciddi bir bonservis talebi olsa da Galatasaray milli oyuncu için şartları zorlayabilir denmiş. Can da en son Real ile pek iyi bir birliktelik yaşayamadı. Bir sakatlık da yaşadı onun döneminde. Gerçi şimdi hoca da değişti. Frankfurt'ta Adi Hütter geri dönmüş. Frankfurt'ta kolay kolay Can'ı bırakmayacaktır bence. Bırakırsa da bahsedilen rakamlar en az gözden çıkarılması gereken rakamlar
1: O
0: olur.
1: rakamları bırakırlar. Yani Frankfurt eyvah ben Can Uzun olmadan ne yaparım diyen bir kulüp değil. O planlamasının çok sağlam olduğunu zaten neredeyse Avrupa'daki büyük kulüplerin çoğunun Frankfurt'u takip ettiğini biliyoruz. O yüzden onların mutlak surette planları vardır. Bu rakamlara da belki bu rakamın biraz üstüne de Can Uzun'u Frankfurt bırakacaktır. Hele Can Uzun Dünya Kupası'nda işte forma giyer, böyle bir iki tane ekstra gol iş yaparsa o zaman biraz daha üzerine de düşünebilirsin. Çünkü sonuçta milli oyuncu, çok genç ve etiketi Eintracht Frankfurt. Yani Can için her şey hazır aslında. Böyle yani şunları söylediğin zaman zaten 50 milyon euro çıkıyor. Hücum oyuncusu Eintracht Frankfurt, Alman eğitimi, işte Türk milli takımının oyuncusu. Yaşı da kaç? 19-20 mi?
0: 2005'li.
1: 21.
0: İşte 20-21.
1: Yani zaten 50 milyon euro çıktı. Şu
0: Frankfurt.
1: an yani hani paket hani böyle şeyde arabayı seçerken başlıyorsun ya ilk böyle iki tık dokunuyorsun böyle zaten senin bütçeni geçiyor şey
0: Aynen.
1: rakamı böyle. Yani Can Uzun şu an 50 milyon euro. Galatasaray 50 milyon euro verirse bence o rakamlara Eintracht Frankfurt'ta Can'ı hem sevinir hem üzülür ama verir.
0: Devre arasında da 2008'li bir İsveçli 10 numara almışlar. Daha yeni. Arhov diye adı var. Ben adını ilk defa duydum. O bölgeye de zaten bir takviye yapılmış. Çoktan belki Can gideceğine göre bir planlama da yapmış olabilir Frankfurt. O yüzden Rabi'nin
1: Aynen
0: dediği
1: öyle.
0: gibi onay da
1: Ha,
0: verebilirler.
1: Galatasaray alırsa iyi iş yapar. Bence süper iş yapar. Süper iş yapar. Fakat işte bizde tabii hani genç oyunculara bakış yani normalde Can'ı aldığın zaman artık o rakamı verdiğin zaman hiç tartışmasız 11'de devam ettirmen lazım. Nereye koyacaksın Can'ı?
0: 10 numaraya.
1: Direkt 10 numaraya mı koyacaksın?
0: Evet. Nereye koyacaksın?
1: Yani o aslında oralarda oynamayı da şey yapıyor ama santrofor da
0: Sen nereye koyacaksın canı
1: oynayabiliyor. İşte
0: başka?
1: onu düşündüm acaba kanat mı yapar 10 numara mı yapar? Kanada mı şey olarak
0: Valla dün
1: düşünür?
0: Montella kanat gibi kullandı ama Can genelde ikinci forvet gibi böyle arkadan geliyor. Boyu da uzun. Ben 10 numara direkt Galatasaray'ın o bölgede çünkü bir de
1: Eksiği de var.
0: eksiği var yani solda Barış sağda sana ileride
1: Ama
0: Osimhen.
1: işte Can da hani Mertens gibi bir şey değil. Oyuncu değil. Yani Can'ı Mertens'e mi yaklaştırırsın, Talisca'ya mı yaklaştırırsın?
0: Yani Mertens'e yaklaştırmam.
1: Evet.
0: Talisca'ya da bilmiyorum
1: Ha
0: çok yaklaştırır
1: ikinci
0: mıyım da.
1: santrafor gibi daha çok.
0: Tabii.
1: Can. Hani on numaradan ziyade ikinci santrafor gibi. Olur vallahi, iyi olur yani.
0: Osimhen'le ilgili de haberler var ama onlar da herhalde bir süre daha olacak gibi. Nijerya milli takım hocasının açıklamasından sonra transfer görüşmesi falan bir şeyler dedi. Osimhen yalanladı da haberler çıkıyor. Bugün de çıkmış. Atletico ve Manchester United bu sefer denmiş. Bir ara Barcelona konuşuluyordu. O da konuşulur. Bugünlük vaktimiz kalmadı. Yarın belki Osimhen konusunu daha detaylı konuşuruz diyelim. Biz bugün veda edelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oluyoruz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız, mesajlarımız gelmeye başladı. Evet, aslında iki konumuz var zaten de. Önce şu başlıklardan başlamak istiyorum. Ne de olsa bizim çocuklar. Bizim çocuklar dört dörtlük. Çok büyüksün Türkiye'm, güle oynaya Amerika'ya başlıkları vardı bugün gazetelerde. Amiri takımımız biliyorsun mükemmel bir prova gerçekleştirdi dün. Farklı galibiyette moral depoladı. 2026 Dünya Kupası öncesi amiri takımımız ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milli takım Kadıköy'deki maçı 4-0 kazandı. Millilerin baştan sona üstün götürdüğü maçta gollerimizi Orkun Can Deniz ve Barış Alper attığını söyleyelim. Detayını zaten birazdan geçeceğiz. Fenerbahçe Beko son periyotta büyük bir geri dönüşü yakaladı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendiğini belirtelim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir başlık vardı. Mehmet Aslan'ın bir haberi var. Onun üzerinden de biraz gitmek istedim. Fenerbahçe Başkan adaylarının seçim vaatlerini ve kozlarını nasıl buluyorsunuz? Bunlarla ilgili duydunuz zaten. Açıklamalar, her gün açıklamalar yapıyorlar. Her gün isimler açıklanıyor. Eğer iki başkan adayı Sayın Az Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin kozları hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Seçimle ilgili görüşünüzde sizlere sormak istiyorum. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz eğer telefon düşmezse. WhatsApp'tan da ben elimden geldiğince bunları okumaya çalışacağım. Günaydın. Alo.
6: Günaydın Aygün Bey. Ben Gündüz.
5: Gündüz Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
5: Buyurun efendim.
6: Şimdi kısaca 2-3 paragraf konuşacağım.
5: Tabii ki, buyurun.
6: Milli takımın bir iskeleti olmalı. Bunlar yani ana kadro 6-7 kişi oturmalı kadroya. Kenar tarafta süslenmeli hani. Daha formda elemanlar vesaire.
5: Anladım.
6: Ve sık sık bir arada maç yapmaları gerekir.
5: Doğru.
6: Bu bir. İkincisi biraz Beşiktaş'a değineceğim.
5: Tabii ki, buyurun efendim.
6: Maalesef yönetim futboldan pek anlamıyor diyeyim yani açıkça artık.
5: Hatalar yapıyor.
6: Hatta Cenk Tosun, Abu Bakar, Talisca, Muçi, bunlar satılır mı? Yani pardon, elden çıkarılır mı? Daha doğru bir cümle.
5: Kadro kalması lazım diyorsunuz.
6: Elden. Bir tek yaptıkları müsbet transfer Orkun. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi hoca arıyorlar. Hocayı da şöyle söyleyeyim. Ben Avrupa basını böyle biraz kenardan takip ederim. İtalya'da Como diye bir takım var.
5: Evet.
6: İtalyanca nasıl okunuyor bilmiyorum.
5: Como diye okunuyor Günzal. Hı hı.
6: Ondan sonra bu maçlarına dikkat ediyorum. Inter'e 4-3. Napoli'ye 2-2. Deplasmanda en çok maç kazanan 3 takımdan biri Como. Dolayısıyla bunun antrenörüyle niye ilgilenilmiyor? Bu da şeyim.
5: Ayrı bir başlığınız, anladım.
6: Yani, takip, onunla da bir görüşme yapılmalı. Son olarak da İngiltere'den sosyal bir mesaj vereyim.
5: Buyurun efendim.
6: İngiltere'de laboratuvarda bir araştırmada yumurtanın kabuğunda 6-7 çeşit virüs, bakteri çıkmış. Yani ya yumurtaları sıcak suda yıkamak veya kullanırken
5: dikkat
6: elleri bilhassa yumurtayı kırdık örneğin sahana. Hemen elleri yıkamak gerekiyormuş. 6-7 çeşit virüs çıkmış.
5: Kabuğunu da o zaman düşürmemek lazım yumurtanın içine kırdığımız zaman. Ona da dikkat etmemiz lazım Gündüz abi.
6: Tabii bir de ben sıcak suda şöyle bir koyuyorum. Hafif duruluyorum. Ondan sonra haşlıyorum veya kullanıyorum.
5: Peki. Çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
5: Sağ olun Gündüz abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, yumurta kabuğu hakikaten onunla ilgili de bir ara böyle bir yerde görmüştüm kabukları falan işte yumurtaya çıkarıyorsun kabuğunu eziyorsun meziyorsun kemiklere falan iyi geliyor diye böyle bir söylenti vardı bir ara yumurta kabukları kalsiyumdan dolayı kalsiyum ama tabii onun çok demin Gündüz abin dediği çok önemli bir noktaya değindi hakikaten aldığımız zaman hakikaten üstüne dikkat etmek lazım mikrop anlamında değil mi Yücel? Yücel zaten yumurta yemiyormuş o deve kuş yumurtası yiyor. Normal yumurta sevmiyor. Günaydın. Günaydın.
7: Alo, günaydın.
5: Günaydın. Siz de mi deve kuş yumurtası seviyorsunuz yoksa Yücel gibi yoksa normal yumurta mı?
7: Yok, ben bir kere yedim deve kuş yumurtası, bir daha nasip olmadı.
5: Yücel Bey deve kuşu yumurtası yemeden güne başlayamıyormuş. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
7: Ama ben bir teşekkür ederim.
5: Bak, isimlerden tanıyorum, seslerden. Vakkas değil mi?
7: Evet, ben de diyorum ki dünyanın en genç ve en yakışıklı dedesine günaydın Antalya'dan.
5: Sağ olun, iyi misiniz Vakkas Bey, hoş geldiniz.
7: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İyi, epey oldu görüşmüyoruz.
5: Epeydir görüşelim.
7: Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle milli takımımıza Dünya Kupası'nda üstün başarılar diliyorum. İkincisi Fenerbahçe'nin seçiminin hayırlı olmasını diliyorum. Ben şunu merak ediyorum Aygün Bey. Şimdi Avrupa liglerini ben takip ediyorum. Şimdi bir takımdan eğer başarısızsa hoca, yeni sezon çalışacağı hocayı sezon ortasında falan belirliyorlar kafadan.
5: Doğru. Kadro yapılanmasına devre arasında yapıyorlar. Başlıyorlar. Doğru söylüyorsun. Kadro yapılanmasına evet. Devre arasında itibaren başlıyor. Yeni sezon
7: yapılanması. Ona göre de, onun isteklerine göre de sezon sonu transferlerini yapıyorlar.
5: Doğru.
7: Hoca geliyor, kendi takımıyla çalışmaya başlıyor. Şimdi bizde genelini kastederek, sadece bir takım ayırmayarak, genelini kastederek başkan transferleri yapıyor.
5: Hocayı
7: sonra bir hoca getiriyor. Diyor ki al sana buradan diyor bize yemek yap.
5: Doğru.
7: Şimdi başarısız olunca da vay hoca başarısız oluyor. Bence burada yönetim başarılı. Bu hangi kulüp olursa olsun.
5: Yönetimler başarısız. Yapmıyorum. Başarılı değil. Yönetimler yani, başarısız.
7: Bu maalesef yönetimler başarısızlığını kabul etmiyorlar.
5: Ederler mi?
7: Bence etmeleri lazım.
5: Bence de etmeleri lazım ama etmezler.
7: Yani bence
5: bizde yönetimin yani kalıp kalmayacağı da belli değil ki. Yani bizde maalesef o da var yani. Aslında sizin dediğiniz doğru. Ocak ayından itibaren bir sonraki yılın plan programını yapıyor takımlar. Bizde takımlar her sene yeni takım kuruyor. Onu tekrar söyleyeyim.
7: Yani işte 20 tane futbolcu alıyor, 30 tane futbolcu gönderiyor. Bu kulüplerin zararını olduğu gibi insanlar burada ya işte bu geldi, o gitti, bu gitti. Ya bırakın hocanızı ayarlayın. Hoca gelsin. Ben şu isimler istiyorum. Ha, alamazsanız da onun bir tık altını alın, başarı bekleyin.
5: Doğru.
7: Ben Fenerbahçe'ye Klopp'un yakışacağını düşünüyorum. Ben Galatasaraylıyım, onu
5: ama
7: da söyleyeyim.
5: Ama Jürgen Klopp biliyorsun çalıştırmayacağını açıkladı. Uzunca bir süredir takım çalıştırmayı düşünmüyor şu anda.
7: Ya o ayarda bir hocanın başı ben gelmesi isterim yani.
5: Anladım.
7: Evet, o ayarda bir hocanın Türkiye'ye gelmesini, Fenerbahçe'ye ya da Türkiye'ye gelmesini çok isterim. Bir de şunu merak ediyorum. Saadettin Saran niye aday değil?
5: Onu birazdan söylerim. Zaten programın ikinci bölümünde sevgili Erhan bizlerle beraber olacak. Fenerbahçe'yi detaylı konuşacağız. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
7: Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler, iyi günler.
5: Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Milli takımımızın galibiyetini yürekten kutluyorum. Ancak Makedonya galibiyetini fazla abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Dünya Kupası yolunda bizi çok daha güçlü rakipler bekliyor. Şimdiden çeyrek final, yarı final hesapları yapılıyor ama bu maç bizi yanıltmasın. Ayaklarımızı yere sağlam basmalı. Gerek ölçüyü güçlü rakiplere karşı alacağımız sonuçlarda görmeliyiz. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Sinan Bey. Devam edelim. Geldi iki gözümün çiçeği demiş. Murat Savaş'a. Geldi iki gözümün çiçeği. Ne kadar güzel bir şey ya. Bak hiç tanımıyor. Hiç görmedi. Ne kadar güzel insanlar var. Görüyorsun değil mi? Yücel. Bu iş böyle deve kuş yumurtası yemeye benzemez Yücel. Yani biz normal yumurta yiyoruz. Ama bak gördün mü? Geldi iki gözümün çiçeği. Dinleyicim var. Ha ara varmış, özür dilerim. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Aygün Bey, Ankara'dan Murat Koçyiğit, özür dilerim. Murat Koçyiğit. Bu seçimde o kadar vaat veriyorlar ki o kadar paralar harcanacak diyorlar. Transferler filan ya da bir Türkiye Ligi için o kadar paraların harcanması bana pek mantıklı gelmiyor. Zaten ondan sonra da kulüpler batıyor falan diyerek yaygara yapıyorlar. Yani bu hiç benim aklım, bu hiç benim aklımı almıyor bu olaylar demiş. Sevgili kardeşimize teşekkür edelim. İyi günler Aygün Bey. Almanya'dan Seyfettin, Fenerbahçe taraftarıyım. Dortmund tarafından açıklanması başkan adayına ne kadar yalanladı değil mi? Artık imzayı görmeden insanların inanması gelmiyor. Hep hava civa, antrenör olmadan futbolcu mu alınırmış? Jürisi ile ilgili değil mi bir açıklama yaptı galiba Dortmund kulübü? Öyle bir şey hatırlıyorum galiba. Günaydın. Büyük ihtimalle menajerlerle görüşerek anlaşma sağlandığını, futbolcular anlaşma sağlanıyor. Kulüp daha sonra zaten anlaşma yapılıyor. Günaydın.
8: Günaydın Ergün Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
5: İyiyim. Kimle görüşüyoruz?
8: Ben İsmail. İstanbul'dan arıyorum.
5: İsmail Bey hoş geldiniz.
8: Ya size bağlanmak, sizi düşürmek çok zor ya Ergün Bey.
5: Aynı şekilde İsmail Bey.
8: Özel numara mı veriyorsunuz? Behram Bey
5: falan. Arıtmacı Yener ve Behram Bey özel numaralar.
8: Behram Bey. Yani ben Fenerbahçe taraftarıyım.
5: Buyurun.
8: Biliyorsunuz siz de.
5: Biliyorum.
8: Ben şimdi Aziz Yıldırım başkanımıza buradan bir...
5: Çağrı'dan mı ulaşıyorsun?
8: Çağrı'da. Yani Aykut Kocaman bence Fenerbahçe'nin seviyesinde bir hoca değil. Yani oynattığı futbol olarak 6 sene ara vermiş. Yani ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani İsmail Kartal olsa daha yani dinamik şu anda futbolun içinde. Yani ama Aykut Kocaman böyle bir sanki böyle şey olmuş gibi yani. Kenarda gördüğüm zaman onu hani yoğun bakımdan çıkan bir hasta gibi böyle kenarda böyle ruhsuz şey böyle bir tavırları var yani Alkocaman. O yüzden ben daha böyle kenarda böyle ateşli
5: direktör bekliyorum. Takımı yönlendireceksin kenarda.
8: Aynen. Yani Yılmaz Vural gibi böyle şey gibi böyle takımı hareketlendirecek bir hoca istiyorum ben. Onun için

0: Teşekkürler İsmail Bey. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Günaydın Aygün Bey demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Cengiz Çetin. Böyle önemli bir senede bile Fenerbahçe'de birlik olamadı. Tek başkanla seçime gidilmesi gerekirdi. Seneye de seçim olacağı için Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girmeliydi. Şimdiye hoca ve eksik bölgelerin transferi yapılmış olurdu. Şimdi her iki aday kendi penceresinden kendi kafasına göre transfer yapmaya çalışıyor. Bu da bir kaos yaratıyor demiş dinleyicimiz. Devam edelim, mesajları okuyoruz. Abi yayınlar, Kayseri'den Soner, milli takımın Dünya Kupası maç saatleri ve günleri belli mi demiş. Valla saatler biraz sıkıntılı. Sabah 5, 6 ve 7 gözüküyor. Ama kalkacağız. Sen şey vardı, Yücel sen iyi bilsin. Muhammed Ali'nin boks maçları falan filan vardı sabaha karşı böyle. Değil mi? 3'te 4'te kalkardı insanlar. Muhammed Ali'nin eski, senin dönemler. Ben tabii renk televizyon, sen siyah beyaz dönemleri hep anlatıyorsun yemekhanede. O dönemlerde siyah beyaz televizyonlarda izledik derdim böyle. Bütün aile toplanırdı değil mi? Komşular momşular. Mahallede 2 tane 3 tane televizyon olurdu. Doğru söylüyorsun. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın abicim.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Ankara'dan Raşit abi.
0: Raşit hoş geldin kardeşim.
1: Eyvallah abi, sağ olasın.
0: Dinliyoruz seni Raşit.
1: Boks maçlarından bahsedince abi aklıma benim de bir gün sabaha kadar babamla beklemiştik. Daha şey baktım o zaman.
0: Muhammed Ali mi? Muhammed Ali mi?
1: Mike Tyson'ın maçını abi.
0: Mike Tyson'ı beklemiştin değil mi?
1: Ben Muhammed Ali yetişemedim abi. Ama... Mike Tyson'ın maçını o da 30-40 saniyede maçı bitirdi zaten. Ondan sonra babamla yattık yani beklediğimiz yanımıza çer kaldı o kadar. Uykum,
0: ulan deseydin yani şöyle bir 3-5 round isteydin de izleseydik.
1: Aynen aynen abi.
0: Mike da fenaydı ya Mike.
1: Abicim ben şey için aradım. Fenerbahçeliyim abi. Seçimin Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum. Ama iki başkan adayından da henüz mesela şey duymadım abi. Futbolcu isimleri eyvallah, güzel isimler falan. Ama birisi çıkıp demiyor ki mesela TFF'deki bu fikstür çekiminde parmağı olan insanları orada tutmayacağım. Besim Çubuk gibi böyle. Serhat Gündoğdu'lar gibi falan.
0: Besim böyle Tibuk değil isimleri... o. Besim Tibuk değil. Farklı bir isim. Besim de soyadın aklıma gelmedi. Besim Yalçın
1: Besim
0: galiba.
1: Besim Tibuk'tu herhalde abi.
0: Besim
1: ben
0: Tibuk
1: öyle
0: farklı.
1: Anlıyorum.
0: O TÜSİAD başkanıydı herhalde. Besim Tibuk.
1: Öyle mi? Ha, pardon.
0: O farklı bir isim.
1: İşte bir efendi var. Gözlüklü efendi. Biliyorum. Takip ediyorum. Yani bunlara hiç bahsedilmiyor abi. Yıllar Göztepe.
0: Besim Yalçın. Besim Yalçın. Besim Yalçın.
1: Besim Yalçın, pardon, özür dilerim.
0: Estağfurullah abi, olur mu öyle şey, olur mu öyle şey?
1: Yani Göztepe Süper Lig'e çıktığından beri en son her sene ilk ikinci hafta maçını deplasmanda onlara gidiyoruz. Galatasaray'la deplasmanda oynuyoruz ikinci yarıları falan. Yani bunların ufak gibi de görünse aslında çok büyük farkı var. Galatasaray bu sene Osimhen'siz kaldığı sürelerde falan değişik maçsız haftalar uzadı falan, maç oynanmadı. Osimhen geri döndü. Daha fazla Osimhen'siz oynayacaklarken veya yani Avrupa dönüşleri bilmem neler falan. Yani Galatasaray'ın neyine yapılıyor abi bunlar.
0: Anladım, anladım. Peki.
1: Yani bunlara değinmeleri lazım yani. Ben Mason Greenwood'dansa, Gürasi'dense yani bunlara değinseler gidelim ona veririm yani oyumu. Anladım. Onu bile isteyelim ama bunlara parmak basılmalı. Eyvallah, saha içerisinde iyi olmalıyız ama saha dışarısında da yapılması gereken değil mi? Yapılması lazım yani.
0: Anladım. Peki.
1: Teşekkür ediyorum abi.
0: Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Fenerbahçe Başkan adayları bana 90'lı yıllardaki siyasilerin vaatlerini hatırlatıyor demiş dinleyicimiz Yaşar Usta. Kendisine teşekkür ederim. Amsterdam'a sevgilerimizi iletelim. Aygün abi yayınlar. Fenerbahçe bağlantısı olacak mı? Olacak birazdan. Mesela Aziz Yıldırım başkan oldu. Hakan Safi'nin anlaştığı oyuncuları alır mı? Olmadı. Hakan Safi kazandı. Aziz Yıldırım aldığı oyuncuları alırlar mı? Sizden ricam söylerseniz iyi olur demiş. Uğur Okat galiba değil mi? Soyadın Okat. Sevgi Uğur Okat kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Sorarız kardeşim birazdan. Günaydınlar dinliyorum. Günaydınlar diliyorum Radyo Spor ailesine demiş. Dursun Türker'e de teşekkürlerimizi iletelim. Komo'nun teknik direktörü Fabregas takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürür. Sizce Fabregas Şampiyonlar Ligi takımını bırakıp Beşiktaş'a gelir mi? Biraz gerçekçi olmak lazım. Şimdi Gündüz abi orada bu kadar başarılı bir teknik adamdan bahsetti. Onu söyledi. Yani bizimkilerin bu tip insanlara gitmesi gerektiği anlamda söyledi Gündüz Bey. O anlamda belirtelim. Dinleyici alacağız. Almanya'dan şehir içi otobüs şoförü Yavuz Baysal'dan selamlar. Kulağımda sizinle birlikte mesai daha zevkli geçiyor demiş. Yavuz kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar.
0: Beren Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, saygılar Aygün.

0: Saygı bizden efendim. Buyurun dinliyoruz Sibel Eren Bey.
1: Aygün Bey, size ulaşmak kadar kolay bir şey yok.
0: Niye abi, ben önce... Hacı Osman'dayım. Rampadan aşağı inerken solda, çıkarken sağda.
1: Ya çok kolay Aygün Bey. Bunu hani bir kere arayıp da meşgule düşürüyor işte, biz ulaşamıyoruz. Onlar bahane Aygün Bey ya. Hmm. Sen bir şeyde ısrar ettiğin zaman veya aradığın zaman işte mutlaka amacına ulaşırsın. Aygün Bey, öncelikle ben milli takım üzerinden,
0: buyurun efendim,
1: hani bu villalarmış, bu primlermiş, bu şunlarmış, ben oldukça rahatsızım Aygün Bey. Milli takım üzerinden prim yapılacak bir yer değil. Milli takım prim yapılacak, konuşulacak bir şey değil.
0: Doğru,
1: milli takım bir sevdadır. Milli takım, yani gerekirse ben cebimden, harçlığımdan, efendime söyleyeyim, paramı veririm, o milli takıma o bayrağı taşmak için mücadelemi gösteririm. Milli takım şey yeri değil. Eğer o şekil düşünen varsa milli takıma da gitmesin yani. Anladım. Ben kesinlikle bu konuda çok rahatsızım. İkincisi Aygün Bey, şimdi Hakan Bey olsun, Aziz Başkanımız olsun, hangisi oluyorsa bir kere öncelikle iyi bir hocadan başlıyor Aygün Bey. Bu hoca nasıl, kriterleri ne olması gerekiyor? Öncelikle sağ kenarında sert, agresif, taviz vermeyen, efendime söyleyeyim, demeçlerinde konuştuğu zaman bütün şeye yansıması gerekiyor Aygün Bey. Bu kriterde bir hoca olması lazım. Onun dışında
0: öneriniz
1: da...
0: Öneriniz kim mesela? O kriterde bir hoca anlamında önerin kim mesela?
1: Ben mesela Conte'yi çok beğeniyorum. Hı, Aygün Bey.
0: Anladım.
1: Ben çok beğeniyorum. Onun dışında Aygün Bey, şimdi Hakan Bey olsun, Aziz Başkanımız olsun, bir şey unutuyorlar Aygün Bey. Hangisi geliyorsa gelsin, bakın benim için fark etmiyor. Bir kere şampiyon olmak istiyorlarsa Aygün Bey, 6 tane VAR hakemi, 6 tane orta saha hakemi almaları gerekiyor. Bu bunlarda bir şey olması gerekiyor Aygün Bey. Başka türlü bunların şampiyon olma şansı yok. İstersen dünyanın hangi yıldız bulsun getirse getirsin, bir kere Türkiye'den 6 tane VAR hakemi, 6 tane saha içindeki orta hakemi satın almaları lazım. Şampiyonluk böyle gelecek.
0: Öyle olmaz abi. Ne yapıyorsun ya? Hakemler, mahkemeler satın alma.
1: Ama Aygün Bey,
0: olmaz abi. Aklına... Gözünü seveyim ya. Abi.
1: Şimdi Aygün Bey, iki tane, hepsi... üç tane kritik maçın şeyi sonucu değiştiriyor.
0: Bunları demek sistem şu, dışına itmen gerekir.
1: Aygün Bey, sistem ben demek dışına istediğim şu. Gerek. Aynen. Ben sistem burada dışına demek istediğim şu. Yani bu yapıyla mücadele edecek bir kurum getirmesi gerekiyor.
0: Bir başkan gelmesi lazım.
1: Evet. Evet. Anladım. Ben bunu demek istiyorum. Yoksa şey değil Aygün Bey. Ben sizi zor durumda bırakacak cümle falan kurmak istemiyorum.
0: Yok,
1: Aygün Bey.
0: Estağfurullah.
1: Ben estağfurullah. Eğer o şekilseyse ben özür diliyorum. Sadece bu sistemle mücadele edecek sanki başkanımızsa mutlak suretle o şeyi bırakmaması gerekiyor Aygün Bey.
0: Anladım. Anladım abi. Peki.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum Aygün Bey. Saygılar.
0: Sağ olun. Şimdi 2026 Dünya Kupası amili takım fikstürüyle ilgili şöyle söyleyeyim. Avustralya Türkiye maçı 13 Haziran Cumartesi, yani yerel saat 21'de başlıyor. Yani Amerika saatine göre bakarsak. Tabii biz 14 Haziran Pazar günü sabah 07'de bu maçı izleyeceğiz. Devam edelim. Türkiye Paraguay maçı 19 Haziran Cuma 20'de başlıyor. 20 Haziran Cumartesi sabah 06'da San Francisco'da oynanacak maç Amerika'da. Onu söyleyeyim, 06'da maçımız. Türkiye-Amerika maçı 25 Haziran Perşembe saat 19'da. Biz tabii Türkiye saatine bakarsak 26 Haziran Cuma sabah 05'te bu maçı izleyeceğiz. Los Angeles'ta bu maç oynanacak. Yani Vancouver, yani Kanada'da, San Francisco ve Los Angeles'ta maçlarımız oynayacağız. Yani yerel saate baktığımız zaman şöyle söyleyeyim, tekrar bir dinleyicimiz söylemişti, yazmış, onu söyleyeyim. Avustralya Türkiye maçını biz 14 Haziran Pazar günü sabah 7'de izleyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Türkiye Paraguay maçını 20 Haziran Cumartesi sabah 06'da izleyeceğiz. Devam ediyorum. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçını 26 Haziran Cuma sabah 05'te izleyeceğiz. Tekrar iletmiş olalım. Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
2: Sultan Gazi'den Ünal.
0: Ünal abi, hoş geldin, iyi misin?
2: İyiyim Allah'a şükür, iyiyim ama biraz önce Yücel Bey'le de konuştum. Öyle bir tarif ettiniz, güzel bir sakallı,

0: gözünde gözlük. 60
1: Sakallı.
0: yaşında yaptınız ya. Gözünüzü seveyim.
1: Abi
0: Güzel
1: sen
0: Bey daha
1: bir
0: 18
1: gün
0: yaşında.
1: yemekhaneye gel de gör abi.
0: Vallahi mı?
1: Ben kendine bu kadar bakan bir adam görmedim abi.
0: Ya işte.
1: Yemin ediyorum hiçbir şey yemiyor.
0: O zaman tam
1: Hiçbir şey
0: benlik
1: yemiyor.
0: yani.
1: Tam bir fit abi. Salata,
0: Bayram olsun.
1: salatayla güne başlıyor. Salatayla devam ediyor.
0: Salatayla da bitiriyor.
1: Akşam kebap mebap
0: Öncelikle
1: bitiriyor.
0: aslında konum başkaydı ama gerçekten Beren Bey'in açıklamalarına çok üzüldüm. En son siz uyardınız hatta. Fenerbahçe büyük bir kulüp, küçük bir kulüp değil.
1: Tabii ki. Yani o
0: Yani
1: nedir? Öyle şeyler olur
0: çok
1: mu?
0: büyük, hani Beren Bey'i dinliyoruz şimdiye kadar ama gerçekten çok büyük yanlış bir konuşma bana göre. Zaten siz de uyardınız. Bu arada Lüle Burkas, Yıldız Spor Kulübü, bayan futbol takımını oynadığı mahalli kümede
1: Oynadı
0: başarılı
1: mahalli
0: devamı
1: kümede.
0: dün başarılı devam dün 3-3 yaptılar.
1: Maşallah, maşallah, maşallah abi.
0: Hatta başkan Sedat Gözlüklü'yü de tebrik ediyorum. Abisiyle de beraber çalışıyoruz hatta. Demiştim ya.
1: Ha, söylemişsiniz
0: Evet,
1: doğru.
0: evet, evet. Bunlar da
1: Başarılar
0: çok
1: diliyoruz efendim tekrar.
0: evet amatörlere de çok destek yapmamız lazım. Amatörlere şöyle destek yapalım eğer dinleyen Rabbe
1: Dinleyiciler.
0: Spor sayesinde dinleyici o şehrin ileri gelenleri, iş verenleri falan bir hafif destek çıksa otobüs alıp onları götürseler, bir yemek verseler, çay
1: Ha, şey
0: verseler.
1: anlamında söyledin, anladım.
0: Ya gerçekten çok güzel olur yani. Her ne 5 kişi bir ayıp da söylemeli bir 20 bin lira verseler çok rahat bir şey olur. Hem kızlarımızı da çok büyük teşvik etmiş oluruz.
1: Doğru.
0: Son kez
1: Amatör
0: de
1: sporlara destek olalım.
0: amatör spor destekimiz. Çünkü Futbol Federasyonu o kadar çok yani destek veriyor mu bildiğim kadarıyla hani ben çevremden de Sultan Gazi'de oturduğum için ben o amatör maçlarına da gidiyorum. Sene sonunda paralar yatıyor diye biliyorum ama yine siz daha iyi bilirsiniz diyelim.
1: Yok ben
0: Milli
1: bilmiyorum.
0: takımda
1: Vallahi
0: ya ben
1: bilmiyorum. Vallahi ben bilmiyorum.
0: öğreniyorum yani arkadaşlarım için. Ya ben ya inanmaz. Aslında ben muhabir mi olsam ne yapsam?
1: Olay ayıp ediyorsun.
0: Yok sadece ya şaka bir tarafa da gel de futbol hastasıyım ben. Mesela mahallede çocuklar top oynuyor. Bir bakmışım 10 dakikadır seyrediyorum farkında değilim. Nasıl oynuyorlar diye. O kadar yani düşün. Halı saha maçı olsun seyrederim.
1: Helal
0: Yani
1: olsun.
0: futbol, ya futbol hastasıyım gerçekten futbol hastasıyım daha
1: Helal
0: doğrusu.
1: olsun.
0: Yani milli takımı da Montella'yı bir şekilde destekliyorum. Şöyle bir milli takım ama kulüp takımı gibi yaptı. Yani biliyorsun
1: Evet.
0: İrfan Can'ı kahveciyi alıyor. Samet
1: Samet
0: Akaydın'ı
1: Akaydın
0: oynatır ve
1: alıyor.
0: oynatmaz ama bu birlikteliği çok güzel sağladı. Ve bu dördüncü goldeki ve gol kaçırısına göre kameradan seyrettiyseniz yani maçta mıydınız bilmiyorum
1: Ya
0: da.
1: maça gitmedim ama izledim. Gitmedim maça.
0: İzlediyseniz gerçekten kaçan pozisyonlara Montella ve gollere çok güzel tepkiler veriyor. Yani bizden gibi
1: 40 yıllık 40 yıllık bizden gibi diyorsun değil mi abi? Doğru
0: yani
1: anlıyorum.
0: şöyle evet 40 yıllık bizden gibi
1: Öyle
0: hani
1: diyorlar ya.
0: işine sadık diyelim ama Türk milli takımın Türk hocaları bazı şeylere kulağını tıkasaydı zamanında daha başarılı olurdu diyorum. Çünkü
1: Anladım.
0: biliyorsun 22 sene önce yaşımız 56 olmuş. 22 sene önce 34 yaşındaymışım. En son Dünya Kupası'na
1: Maşallah abi.
0: katıldığımda Allah şükür yani hafızam da iyidir bu arada.
1: Maşallah abi, maşallah.
0: Allah razı olsun. Sizin de ama ben size de Allah 40 bin bir kere maşallah
1: Sağ
0: diyelim.
1: ol abi.
0: Aygün Bey bir tane bizim. Biliyorsun Şenol Güneş'in ceketine varana kadar eleştiriler olmuştu.
1: Doğru.
0: Yani takım ya
1: Kravatına
0: destek
1: varana
0: olalım.
1: kadar kravat diyelim abi. Ceket değil de kravat özellikle.
0: Kravat
1: Şenol
0: diyelim.
1: Güneş'e.
0: Ama milli takımımız bizimdir. 3 maçta 0 puan da çekler. 9 puan da alsa milli takım bizimdir. Sonuna kadar
1: Peki.
0: arkasındayız. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler abi. Kendine çok iyi bak Yunan
0: Sağ
1: abi.
0: ol. Allah razı olsun.
1: Görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun. Merhaba Aygün Bey. Yumurta kabuğuna dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamayız. Yumurtada en büyük risk salmonella zehirlenmesi. Başka zehirlenmelere benzemez. Çok zor atılır. Gıda mühendisi Göztepe'li Hayrettin Bey yazmış. Bak yumurtanın en üzerindeki demek ki bana helal olsun Gündüz abi bak. Hakikaten ara ara arıyor. Düşürüyor. Çok da güzel bilgiler paylaşıyor. Bakın gıda mühendisi Göztepe'li Hayrettin Bey diyor ki salmonella. Salmonella'nın zehirlenmesi başka zehirlenmelere benzemez diyor. Çok zor atılır diyor. Dikkat etmemizde fayda var. Keşke ne yapmamız gerektiğini de söyleseydiniz sevgili gıda Hayrettin Bey. Neden diyorum? Yani aldık yumurtayı. Doğru mu? Kırmadan önce ne yapacağız? Kaynar su mu bunu engelliyor? Yıkıyor muyuz? Deterjan, anladın mı demek istediğimi?

0: Yani değil mi Yücel'cim? Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe turumuza devam edecek.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Üsküdar'dan Selami Ülgensoy, Fenerbahçe'miz nasıl kurtulacak demiş. Gülüşün daim olsun demiş. Teşekkürler sevgili Selami Ülgensoy'a, teşekkürlerimiz var. Onur, ben İstanbul'dan. Aygün Bey, bayramdan döndük, para bitti. Tek güzel şey Fener'in başarısı oldu. Abi, Fener'e bir defans, bir sol açık, iki de forvet lazım. Bunlar olsa Fenerbahçe şampiyon olur. Teknik direktör de İsmail Kartal olsun bence. Ligi biliyor, takımı biliyor. Abi, güzel de futbol oynatıyor be demiş. Ne kadar güzel yazmış ya. Onur kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Evet, hattımızda Fotospor gazetesinden Erhan Alveroğlu var. Erhan, sevgili Erhan, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar.
0: Ne diyorsun? Dinleyicimizin dediğine göre bir stoper diyor, bir sol açık, iki forvet diyor. Ne diyorsun?
2: Dinleyicimiz reçeteyi çıkarmış. İki başkan adayı da bu doğrultuda düşünüyor. Bir stoper, bir sol sağ açık. İki forvet istiyor başkan adayları. Sol açık konusunda Kerem Aktürkoğlu'nun hem maliyetli hem de yetenekli olmasını, maliyetli bir transfer ve yetenekli bir oyuncu olmasını, bu sene de 25 gol katkısı vermesini dikkate alırsak sağ tarafta bir deneme yapılabilir ki bu konuda da ciddi adımları var iki başkan adayının da. Öncelikle Hakan Safi'nin Greenwood konusunda çok önemli aşamalar kaydettiğini söylemeliyim. Oraya sağ tarafa Greenwood alınırsa işte 4-2-3-1 oyun formasyonunda solda Kerem, sağda Greenwood, ortada Asensio ve artık forvette Lewandowski olacak gibi eğer Hakan Safi başkan olursa. Diğer taraftan
0: az önce Fabrizio Romano Sayın Hakan Safi'nin Lewandowski ile ciddi anlamda ilgilendiği yönünde bir tweet attı. Onu da tekrar söyleyeyim. Bu sevgili Erhan, dinliyor seni, kusura bakma.
2: Yani şöyle söyleyeyim, estağfurullah. İlgilendiğini artık söylemek biraz hafif kalacak. Kendisi anlaştı de aslında. Dile getirdi. Hı-hı. Anlaştı. Hı-hı. Çarşambadan sonra belki bugün bile olabilir, artık dayanamayıp bugün de başlayabilir. Çarşambadan sonra her gün bir yıldız açıklayıp Fenerbahçelilere bayramı yaşatacağız dedi. Hakan Safi önemli atılımlarla, önemli imzalarla geliyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda yapılan olumsuz transferlere bakıldığında, Fenerbahçe'nin kötü gidişatına bakıldığında köklü bir değişiklik yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin hani Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde getirdiği Anelkalar, Ortegalar, Alexler gibi isimleri getirmek istiyorlar ki şu anda yapılan hamleler de bu yönde. Hakan Safi bu konuda başarılı gidiyor. Sonucu ne olur başkanlık seçiminin bilemiyorum ama hoca konusunda Conte ile anlaşma durumu var. Kendisine yapılan 2 yıllık bir teklif var. Bunu değerlendirmeye aldı. Cuma gününe kadar dönüş yapacak Conte. Evet derse belki Cuma günkü lansmanda Conte'yi de Fenerbahçeliler görebilir. Başka ne ekleyebiliriz Hakan Bey'in girişimlerine? Stoper içinde iki milli yıldızdan birisi. Hangisi? Merih Demiral ismi gündemde. Merih Demiral'ın biliyorsunuz yeni sözleşme,
0: evet, yeni sözleşme
2: uzattı. Fakat Merih Demiral'ın Cenk Benih Yazıcı menajeri ve Hakan Safi ile birlikte hareket ediyorlar. Onun bir nevi danışmanlığını yapıyor desek yeridir. O konuda orayı çözebileceklerini düşünüyorum. Diğer milli yıldız ise Hakan Çalhanoğlu olacak. Ve bu Hakan Çalhanoğlu hamlesi Fenerbahçe takımının tam arayıp da hani yıllardır aradığı geriden oyunu kurabilecek.
0: O maliyet olur mu peki Erhan? Yani Galatasaray'da devredildi. 30-40 milyon eurolar gibi rakamlar konuşuluyordu çünkü bonservis anlamında. Ciddi şöyle, rakamlar çünkü.
2: Aygün abi, geçtiğimiz sene 20 milyon euro istiyordu Inter Hakan Çalhanoğlu için. Bu sene Hakan bir yaş daha büyüdü. Aynı zamanda Türkiye'ye dönme isteği de var. Oradaki misyonunu da tamamladığını düşünüyor Hakan. Ve kulislerde Hakan Safi'ye evet dediğini de duyduk. O transfer olursa bence Fenerbahçe için çok önemli bir hamle olur. Hem o geriden topla çıkışta büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin, duran toplarda büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin ciddi anlamda iki artısı olur. Tabii ne gösterir? Şurada iki gün daha sabrettiğimizde hepsini göreceğiz. Bu önemli transferler geldikten sonra seçim bana göre şu anda %60-40 Sayın Aziz Yıldırım lehine işliyor. Ama Cuma günü Hakan Bey'in de seçim stratejisi o. Cuma günü bütün transferler açıklandığında o zaman taraftarlar, üyeler bir dengeye koysun, hangi taraf ne yapabilir ne yapamaz diye gözden geçirsin istiyor. Diğer taraftan Aziz Başkan, o da 74 yaşında olmasına rağmen seçim çalışmalarına adeta